Merhaba, ben Ancestry Genetics'ten Dr. Sanderson. Bay Edward Ipes için kayıtlı olan bu ikinci numaradan size ulaşıyorum. Kendisine bir süredir ulaşmaya çalışıyorduk. DNA testinizde genetik bir anormallik tespit ettik

0: Bize çay yaptı.
1: Teşekkür ederim. Özür dilerim. Böyle olmasını istememiştim.
0: Şş. Sorun değil. Riley iyi bir kız.
1: Birkaç günlüğüne gitmemiz gerekiyor.
0: Sorun değil. Çayını iç.

Neredesin Riley? Sadece konuşmak istiyorum. Konuşmamız gerek.

0: Was sagt du, Ben, denn?
1: Ah!

Riley! Neredesin Riley? Riley?

Riley, aç şu kapıyı. Hemen aç şu kapıyı dedim. Aç şu kapıyı!

şu kapıyı Riley! Sana aç dedim! Beni dinle Riley! Hemen aç şu kapıyı!

0: Bebeğim iyi misin? Ah. Tanrım. Ah. Aman Tanrım. Hayır. Hayır.
1: Yorgunum. Çok yorgunum.

Aşkım.

Yeah.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Daha önce... Alaska son sınırda. Wow. Bir yıllık geliştirmeleri bitirme çabası bazı Kilcher'ları bitiş çizgisine kadar mücadeleye zorladı.
1: Çok uzaktayız.
0: Öte yandan diğerleri baskı altında yıkıldı.
2: Shane merdivenden düştü ve omurgasını kırdı. Benim için ona ne kadar bağlı olduğumu anlamak çok zor oldu.
0: Şimdi buzdolabını doldurma zamanı. Ats ve Atsley gözlerini bir kara ayıya dikiyor.
3: Hazır mısın?
4: Evet.
3: Bir, lanet olsun.
5: Dikkatlice indireceğim.
6: Tamam.
0: Otto ve Charlotte çiftliğe yeni su kaynağı getirmek için kazıyorlar.
5: Su sorunlarımızı son kez çözeceğim.
6: Dikkat, dikkat.
0: Ve Shane iyileşmeye başlayınca trajedi başarıya dönüşüyor. Sometimes it's blood, sweat and tears on Alaska's last frontier. But life is simple, life is good when you're living like you should.

0: Merhaba tatlım.
1: Merhaba.
0: Ay ay ay.
1: Ne getirdin tatlım?
0: Komşularımızda onaylanmamış bir saman takası yaptım ve yavru domuzlardan birini aldım. Kiçinin bir arkadaşa ihtiyacı vardı.
1: Vay canına, ben kışa hazırlanmaya çalışıyorum ve sen başka hayvanlar getiriyorsun.
2: Güney Alaska'da sonbahar. Ve bu Kilcher çiftliğinde kış soğukları gelmeden önce bütün önemli yenilemeleri bitirmek için zamana ve doğaya karşı bir yarış anlamına geliyor.
1: Günler kısalıyor. Hava değişiyor. Daha fazla rüzgar geliyor.
3: Geçen kış bize biraz sürpriz yaptı.
0: Çok fazla kar yağdı. Birdenbire geldi.
1: Bu kış kar fırtınası bizi fena benzetti.
3: Böyle veya daha kötü bir kış gelirse daha kolay atlatabilmek için hazır olmamız gerekiyor.
4: Sonbahar çok kısa ve hızlıdır. Sıkı çalışmanızı gerektirir. Yakacak stoklamanız gerekiyor.
3: Hayvanlarınız ve aileniz için her şeyi kışa hazırlamalısınız. Son balığınızı dondurucuya atmalısınız.
5: Son büyük hayvan avına gidersiniz. Eğer etinizi güzün yakalayamazsanız şansınızı kaçırdınız demektir. Kışı geçirmenin başka bir yolunu bulamazsınız.
2: Kilcher çiftliğinin arka taraflarında Otto ve eşi Charlotte yılın ilk soğuk hava dalgası gelmeden önce bir yenileme yapmak için zamana karşı yarışıyor.
1: Bütün yaz boyunca çiftliği geliştirmeye odaklandık. Ve kış gelmeden önce bir tane daha sıkıştırmaya çalışıyorum. Bu su deposunu gömmeye ve su sorunlarımı son kez çözmeye çalışıyorum. Şu anda hepimiz tek bir pınara bakıyoruz. İşte Dolly Pınarı orada evlat. Su gayet iyi akıyor. Babamın yaptığı ve planladığı pınar büyük bir aile için geliştirilmişti. Ailelerimiz büyüdü. Bunu geliştirmemiz, yenilememiz ve daha çok suyumuz olması gerekiyor.
0: Otto ve benim hep suyumuz bitiyor. Ah dostum şuna bak.
1: Hiçbir şey gelmiyor mu?
0: Hiçbir şey olmuyor. Yeterince suyumuz yok ve bu kış gelmeden halletmemiz gereken bir şey bu.
1: Eski paslanmaz çelik bir süt deposu buldum. Bu çirkin ve bu toprağın altında uzun yıllar, belki onlarca yıl sorunsuz bir şekilde kalır. Ve mükemmel bir paslanmaz çelik su deposu olur. Bu depoyu gömmek için birkaç akça ağacı kesiyoruz. O deliği açacak yere ihtiyacımız var.
0: Tamam.
1: Pınardan evimize gelen bir su borumuz var. Bir kazıcı alacağız, su borusu üzerinde bir kazı yaparak onu ortaya çıkaracağız. Sonra o borunun yanına 14 tonluk su deposu koyabileceğimiz kadar büyük bir çukur açacağız. Sonra depoya su borusu ve vanalar bağlayacağız. Deponun etrafını toprakla doldurup, üzerini toprakla örteceğiz. Ve umuyorum eve su getirebileceğiz. Ama şimdi su borusunu bulmak için nasıl kazdığımız konusunda çok dikkatli olmalıyız. Bu istemediğimiz bir zamanda yavaşlamak anlamına gelecek. Charlotte'la çalışmak harika. O, hayal edebileceğim en iyi çiftlik insanı olduğunu kanıtladı. Charlotte, ne kadar derine inmem gerektiği konusunda bana bir fikir vermen mümkün mü acaba? Bana göster.
0: Borudan bu kadar uzaktasın. Anladın mı?
1: Çok hızlı hareket edip su borumu patlatıp sonra da bir kışlık suyumu mahvedemem. O yüzden iyi bir iletişim ve anında dönüşe ihtiyacım var. Şu anda bana bağıran biri gerek.
0: Daha derine inme. Otto, dikkat. Otto, Otto dur. Dur!
1: Aa. Bir şeye vurdum gibi geldi. Vurdun mu?
0: Belki biraz çizdin. Delinmiş gibi görünmüyor.
1: Senin orada olman çok iyi oldu.
0: Evet.
1: Su borusunu bulmayı başardık. Şimdi 14 tonluk bir deponun sığacağı bir çukur açmalıyız.
2: ...25 kilometre uzakta Shane korkunç bir kaza geçirdikten sonra hastanede yatıyor.
6: Homer'da hastanedeyiz çünkü Shane merdivenden düştü ve omurgasını kırdı. Neredeyse düşünülemez bir şey. Çünkü Shane'i hep büyük, güçlü ve becerikli insan olarak hayal edersiniz.
7: Merhaba tatlım. Bir merdivenin üzerinde kirişi kesiyordum. Soluma doğru sırt üstü düştüm. Kalçamın üzerine indim ve bir ses duydum. O zaman omurgamı kırdığımı biliyordum. Bu gerçekten çok zor. L2 omurgam kırıldı. Bu bir basınç kırılması. Bir sinir hasarım yok. Felç geçirmedim. Evde yapabileceğim birçok küçük şey var. O tıkanmalar filan gibi yani. Çatıdaki işler hafif.
6: Hayır. Sana merdiven yok. Dış duvarlarımızı bitirdik ve harika görünüyorlar. Ama hala orayı yaşanır kılmak için yapılacak birçok şey var. Ben bundan gayet memnunum. Şeyin iyi olduğu sürece. Sırtın hakkında dediğimi unutma.
7: Her gün iyileşecek, daha iyi olacaksın dedi.
2: ...50 kilometre ötedeki Fox Nehri Vadisi'nde Shane'in babası Ats ve kardeşi Atsley çok önemli bir kış proteği kaynağı avlamak için 1200 metrelik bir tırmanış yapmayı planlıyorlar.
4: Oğlum Atsley ve ben bize bir çift güzel şişman yaban mersini kara ayısı bulmak için dağa çıkıyoruz. Çünkü yaban mersini ayısından daha iyisi yoktur.
5: Burada iyi yaban mersinleri görüyorum. Ayı bölgesindeyiz ve yılın bu zamanı onlar kış uykusuna hazırlanmak için yükseklere çıkıyorlar. Yiyebilecekleri son şey yaban mersinleri. Ve muhtemelen bu en lezzetli etlerden biridir. Aynı zamanda bir avı vurmak bize 70 ila 90 kilo arasında ayı eti sağlar. Bu da çok önemli çünkü kış kapıda.
4: Burada iyi bir ayı izi var. Ah, dışkı diye buna denir.
5: Yaban mersini dolu.
4: Yaban mersini ayısı. İşte aradığımız
5: yaban
4: bu.
5: Yaban mersini ayısı. Ağaç çizgisinin üzerine çıkmamız 2-3 saat sürecek. Bu teçhizatınıza ve kemiklerinizin nasıl iyileştiğine bağlı. Kazadan bu yana daha ilk çıkışım. Birkaç yıl önce kötü bir kaza geçirdim.
4: Evet.
5: Şimdi Jane hala hastanede iyileşiyor. O yüzden ben de kendimi zorlamak ve o ve Kelly için ekstra et getirmek istiyorum.
4: Bana ayak uydurabiliyorsun değil mi?
5: Evet, sanırım senden biraz daha yavaş olabilirim. Kalçam rahatsız etmeye başladı. Burada saf yaban mersinleri var, baksana. Şunlara bak. Ayı dışkısını izle. Bu umut verici. Orada bir şey görebiliriz.
4: Nihayet zirveye ulaştık, ağaçlıklardan çıktık. Şimdi yukarıda tundradayız. Ve ilk kez yeterince yükseldiğinizde dürbünle... izleyebilirsiniz. Gayet iyi bir manzaranız vardır. Vay canına. At buraya gel. Şurada bir ayı var. Gördün mü?
5: Evet. Şundaki arkaya baksana. Pek hareket etmiyor.
4: Hareket etmiyor. İyi bir hedefe benziyor. O yaramaz... İyi bir ayıya benziyor.
5: Sanırım yukarı çıksak iyi olacak.
4: Şuradaki zirveye çıkalım. Kendimizi açık etmeden mümkün olduğunca hızlı hareket etmemiz gerekiyor.
5: Güneş ortalığı ısıtmaya başladığında bir ayı ortaya çıktı. Ve şimdi gitme zamanı. Hadi yapalım.
2: Birazdan.
1: Bir şey sallanırsa bu kesinlikle Charlotte'ı öldürebilir.
0: Dikkat, dikkat.
3: Bu motor bir zombi kıyameti motosikletine benziyor. Her şey fonksiyonel. Her yeri makine. Harika.
2: Harika. 1200 metre yukarıda Fox Nehri Vadisi'nin üzerinde Ats ve oğlu Atsli bir kara ayı gördüler.
4: Gördün mü?
5: Evet.
3: Bu motor bir zombi kıyameti motosikletine benziyor. Her şey fonksiyonel. Her yeri makine. Harika.
2: ...1200 metre yukarıda... ...Fox Nehri Vadisi'nin üzerinde...

0: Rüzgar ondan bize doğru esiyor. Yani o kokumu alamaz. Her adımda yaklaşıyorum. Ama her zaman bir yerde ne kadar kalacağını bilemezsiniz. Bu ayı onu gördüğümüzde hareket ediyordu. O yüzden acele etmemiz gerekiyor.
1: Bulunduğumuz yerden her şeyi görebiliyoruz ama ayı da görebiliyor. Saklı kalmak, hedefinize ulaşmak zor. Hareket ediyor, sola doğru gidiyor.
0: Yukarı çıkalım.
1: Baksana. Evet.
0: Strateji belirledik. Direkt ona doğru gidemeyiz. O geldiğinizi görür. O yüzden önce bir seri tepeye tırmanmamız, sonra da ona yandan yaklaşmamız gerekiyor.
1: 70 yaşında bir adama ayak uydurmanın o kadar zor olmayacağını düşünürsünüz ama yamaca doğru tırmanmaya başladığımızda sırtım ve bacaklarım ağrımaya başladı.
0: Muhtemelen o değil. Bu o değil.
1: Evet, onun gittiğini gördüm.
0: Gitsek iyi olur.
1: Burada 2 dakika bekleyelim.
0: Hayır, hayır. Gidiyoruz.
1: Tamam. Yukarı ve ileri.
0: Asli'nin vücudu hakkında çok kötü hissetmesine neden olacak kadar öne geçmek istemiyorum. Ama elim boş dönemem ve bütün güz avını burada geçiremeyiz. Sanırım bu son tepe.
1: Şu anda kalçalarım ağrımaya başladı. Omzum ağrıyor. Ayıya ve bu işi halletmeye çok yakınız. Kendimi zorlamam ve ilerlemem gerektiğini biliyorum.
0: Yavaşça. Bakalım bir şey görebiliyor musun?
1: İlk tepeyi aşmamız gerekiyor. Kayalıkların üzerinden bir çıkıp bakıyorsun.
0: Bir şey görebiliyor musun?
1: Evet, olduğu yer orasıydı. Şurası işte.
0: Tamam, ben bir bakacağım. Lanet olsun, gitmiş. Daha önce gelseydim orada olacaktı. Bu muhtemelen avın en sinir bozucu yanıdır. Hızlı hareket etmek gereken bir andı. Böyle devam edelim. Bu kaya şurada çıkıntı yapıyor. Sonra orada dürbünü çıkaracağım.
1: Neden bunu yapmıyorsun? Bu noktaya gelmemiz yaklaşık 1,5 saat aldı. Ve bu 1,5 saatte ayı hareket etti. Ayının gitmiş olması biraz sinir bozucu. Dostum, burada 100 kilo eti kaçırıyoruz ve bu benim hatam değil.
0: Ama iyi bir avcı asla moralini bozmaz. Aramaya devam ederiz.
2: Çiftlikte Ivan da kendi güz projesini yapıyor. Çiftlikte erişim aşırı derecede önemli. Malzemelerimizi taşımak için ATV'leri kullanıyoruz. Ama güz geldiğinde çiftlikteki yollar o kadar çok ağaçla kaplandı ki... Lanet olsun. Bazı yerlere 4 tekerleri götüremiyoruz. Daha bisikleti motosiklet parçalarından bir motosiklet yapma düşüncem vardı. Bakalım bir motor bulabilecek miyiz? Ve bu işi halletmek için ihtiyacım olan her şeyi taşıyacağım bir tür makine yapabilecek miyim diye düşünüyorum. Ve böylece çiftlikte ihtiyacım olan her yere gidebileceğim. Bu sürecin bir kısmı da doğaçlama. Neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını çözmek. Bu şasinin daha iyi bir koltuk yeri var. Bunun bir koltuk yeri yok ama daha iyi oturuyor. Bu şeyi yapmanın ilk aşaması iskeleti seçmek olacak. Bu motosiklet için 2 şasiden bir şasi yapmam gerekiyor. Burada anahtar nokta motoru ve tekerleri takabilmek olacak. Sonra nihayet bir motorlu testere ve gidona bir tabanca koyacağım. Ve yanda bir tüfek olacak. Nihayetinde hiçbir şey mükemmel oturmayacak. O yüzden parça üretmem gerekecek. Evet, bu güzel oldu. Bir motosiklet şasisi ve 12 kilodan daha hafif geliyor. Gayet güzel olacağını düşündüğüm bir şasi yaptım. Bayağı güzel. Hafif ve pratik. Umarım sürüşü iyi olur. Devam.
3: Çiftliğin karşısında yaklaşan su krizini çözmek için Otto ve eşi Charlotte'ın toprak donmadan önce devasa su depolarını gömebilecek kadar büyük bir çukur açmaları gerekiyor.
4: Su borusunu patlatmama izin verme.
5: Tamam, bu tarafta kal.
4: Şu anda ince bir işimiz var. Bu su deposunu temel olarak var olan su borusunun paraleline gömeceğiz. Seni izliyorum. Sürekli ileri geri aşağı yukarı tamam. Haber ver.
5: Tamam.

0: Parmağınla böyle yap. Tamamen kör kazıyorum, tamam mı?
1: Tamam, çatalını bu tarafa getir. Biraz yukarı, yukarı. Tamam. Çukurda çalışmak çok tehlikeli çünkü bu şey üzerinize yıkılabilir. Ayrıca etrafınızda çalışan devasa bir kazıcı kepçesi var. Oto hızlı hareket etmek istediğinde bazen işler biraz güvensiz hale gelir.
2: Baba! Tanrım!
1: Sürekli takip edip o kepçenin beni yanlışlıkla ezebileceği ve altında olmadığından emin olmam gerekiyor.
0: Parmağını iyi göremiyorum. Yaklaşabilir misin? Bu daha iyi. Kazının bu ince kısmında Charlotte benim gözlerim olacak. Ve donacağı için hızlı hareket etmek zorunda olsak da su hattımı patlatacak kadar hızlı hareket edemem.
1: Biraz yukarı git. Bu iniyor gibi. Yukarı çık, yukarı. Tamam.
0: Beni duyabiliyor musun? Bağırarak
1: evet.
0: Konuşuyorum çünkü seni duyamıyorum.
1: Tamam, ben de bağırırım o zaman.
0: Bu harika, teşekkür ederim. Charlotte yerdeki gözlerim ve o bana ne yapacağımı söylüyor. Ve yanlış bir şey yapıyorsam onun bağırmasını bekliyorum. Bana olan biteni söylemekte özgürsün, tamam mı?
1: Bunu temizlemeni bekliyordum.
0: Lütfen sesini yükseltme Charlotte.
1: Ama bana bağırmamı söyledin. Tamam, ileri git, ileri. Devam et, tamam. Hadi ileri.
0: Bu büyük bir iş. Bulmacanın birçok parçası var. Bunu sadece ikimiz yapıyoruz. O yüzden alarma ihtiyacım var. Lütfen bu su borusunu patlatmama izin verme.
1: Kaviste olanı mı istiyorsun, düz mü olsun?
0: Düz çıksın.
1: Tamam, kaldır o zaman.
0: Konuşmaya devam et.
1: İleri, aşağı. Tamam, ileri şimdi.
0: Eğer su borusunu patlatırsam bütün kış boyunca su kaynağımızı mahvedebilirim. Ve çukurun düzgün kalması çok önemli. Böylece hiçbir yerde sıkışmamış toprak kalmayacak. Ve çökme veya donma sonucu bir boru patlamaz. Aa dostum, şuna bak. Mükemmel.
1: Yaşasın.
0: Hiçbir hasar vermeden çukuru kazmayı başardık.
1: Şimdi neden korkuyorum biliyor musun? Bu boru açığa çıktı ve geceleri hava dondurucu soğuk oluyor. Bu suyumuzu dondurur mu diye endişeliyim.
0: Hava işbirliği yapıyor ama sonsuza kadar iyi olmayacak.
1: Evet.
3: Birazdan.
4: Hats, bak.
5: Evet, orada bir tane daha var.
4: Gidelim.
5: Dağdan kayarak inmeye başladık. Her yerim acıyor, ağrı içinde.
4: Bunu ateş etmeliyiz.
5: Tamam, hazır mısın?
4: Evet.
5: Bir... Lanet olsun.

0: Kilter çiftliğinde Otto ve eşi Charlotte, gelecek aylarda aileleri için gerekli su kaynağı olacak 14 tonluk su depolarını bir an önce gömmek için çalışıyorlar.
1: Su deposunu çukura koymak bayağı zor olacak. Bu şey en azından 900 kilogram ağırlığında, belki 1300. Bu ağır bir depo.
2: Evet.
1: Şu anda en büyük endişem boru donmadan bu depoyu gömmek. Yani hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Bunu biraz kaldıracağım.
2: Tamam.
1: Bunu biraz...
2: Ben buradan çekileyim o zaman.
1: Hayır, arada kal.
2: Ne? Onun altında durmamı mı istiyorsun?
1: Evet. Zincirlerin olduğu yerde olmalısın.
2: Ah hayır. Bir şeyin derhal kopup beni öldürmesini istemiyorum. Kalktığını göreyim, sonra içeri girelim, tamam mı?
1: Buraya gel. Eğer gözümün önünde olursan sana zarar verme ihtimalim sekizgen projesinde Ivan'a yaptığım gibi görmediğim bir yerde olmana göre daha düşük. Kazıcının kepçesiyle birini öldürmek çok kolay. Bunu hayal edemezsiniz.
3: Baba! Tanrım!
2: O hareket ettiğinde dikkatli olmalı ve onu izlemelisiniz. Tamam, kaldır.
1: Fili hortumundan tuttun.
2: Seni duyamıyorum.
1: Sorun yok, devam et. Yavaşça aşağı indireceğim.
2: Tamam, tam üzerindesin.
1: Tamam, iniyor.
2: O tarafı çek, dönüyor. Tamam.
1: Tamam.
2: İndir. Neredeyse indi. 30 santim.
1: Gelip bir bakayım.
2: Tamam, yerde.
1: Terazi lütfen. Sonuç kesindi. Lanet olsun. Deponun maksimum seviyede su tutabilmesi için dengede olması gerekiyor. Tamam, bu biraz aşağı duruyor. Mükemmel. Tamam, zinciri çıkarmaya çalışacağım,
2: tamam.
1: Charlotte.
2: Aa.
1: Bir şeye mi takıldı?
2: Bakalım zinciri buradan çıkarabilecek miyim? Aman tanrım, bu bir şeye takılmış.
1: Hiçbir şeyin ters gitmemesi çok önemli.
2: Buradan aşağı inmeliyim. Sanırım yatmam gerekecek.
1: Bir şey gevşerse bu Charlotte'ı yaralayabilir veya öldürebilir.
2: Tamam Otto, sanırım buldum. Ama çıkmadım. Sanırım buraya sıkıştım. Evet, öyle gibi.
1: Çıkmanı bekleyeceğim tatlım.
2: Tamam.
1: Seni orada su deposuyla bırakmayacağım.
2: Teşekkür ederim. Eğer beni öldürmek istiyorsa bu doğru an olabilir.
1: Evet, sonsuza kadar en tatlı su bizimki,
2: evet,
1: olur değil mi?
2: Otto ve zincirlere güvendim ve hiçbir şeyin ters gitmeyeceğini umut ettim.
1: Ona topuğunla sert vurmalısın. Hadi yap. Daha sert. Deponun altına bir gider borusu koyacağız. Böylece fazla su akacak. Tekrar, tamam, böyle. Tamam, sanırım bu daha iyi. Depoyu koyduk, boruları koyduk. Uzun bir gün oldu. Çok yoruldum ama sıcaklık düştü. Ve borular donmadan önce bunu bitirmemiz gerekiyor. Su deposunun üzerine siyah kumaş koydum. Böylece bu süt deposuyken kullanılan yalıtımını koruyacak. Bunun üzerindeki kapak... yıpranmış. Deponun üzerine bir kapak koyacağız. Böylece mecbur kalırsak deponun içine girebiliriz. Merhaba. Merhaba. Ah. Bıçağımı düşürdüm. Ah, aman tanrım. Bir merdivenle oraya inmeliyiz. Bakalım sığacak mı? Hayır. Sığmadı. Gidip başka bir merdiven getirmeliyim. Biri olmasa diğeri olur. İşte bu benim işim. Beni öldürmezse tabii. Bunun içine girmek için çizmemi çıkarmalıyım. Evet. Umarım burada oksijensizlikten bayılmam. Burada olmana sevindim Charlotte. Seni özlemiştim.
2: Ne yapabilirim Otto?
1: Buradan çıkamıyorum. Kollarımı geçirecek kadar yukarı çıkamıyorum. Merdiveni tutar mısın? Sallanmasın. Sıkıca. Şu bıçağı. Az önce bıçağı düşürdüm de. Şimdi bunu tutar mısın?
2: Evet.
1: Ben çıkmaya çalışacağım. Merdiveni sıkıca tut.
2: Tamam.
1: Kollarımı çek. Sıkı çek.
2: Koltuk altlarından tutayım mı?
1: Hayır hayır. Kollarım tamam. Geçti artık.
2: Evet.
1: Bir ara şu keskin şeylerden kurtulmamız gerekiyor.
2: Ürkütücü bir manzara.
1: Yaptığımız şeylerin çoğu aslında bir dans. Sığır gütme dansı yaptık, depo gömme dansı yaptık. Ve partneriniz gelir gider. Oh.
2: Lanet olsun.
1: Siz gelirsiniz, o gider. Yani bu su deposunu gömme işinde gördüğüm şey... Charlotte ve benim iletişim becerilerimizin çok uyumlu olduğu. Böylece hiçbir hata olmuyor. Ben onun ne istediğini biliyorum, o benim herhangi bir durumda ne istediğimi biliyor. Bunun olmasının tek yoluysa empati.
0: Çiftliğin karşısında Ivan ücra yerlere ulaşımını sağlayacak hayatta kalma motorunu yapmaya devam ediyor.
4: Şimdi motoru monte etmeliyim. Yılın bu zamanı çok meşgulüm. Çiftlikte yapılması gereken çok iş var. Yani bu makine bize daha fazla zaman kazandıracak ve bir günde daha çok iş yapmamızı sağlayacak.
5: Evet.
4: Şimdi artık şasiyi tamamladığıma göre teker olarak ne kullanacağımı belirleme zamanı. Bu tek teker uzun zamandır arızalı. Tekerleri buldum ama bu şeye iyi fren takabilmem için fren diski yapabileceğim bir disk bulmalıyım. Belki bir testere. Mükemmel olabilir. Güzel fren diskleri. Motosiklet oluyor. Bu şey toplanmaya başladı. Motoru taktım, tekerler yerlerinde. Bu yol açmak, ava çıkmak için depodan çıkarıp kullanabileceğim bir şey olabilir. Güzel görünüyor. Bu şey gitmeye hazır. Ama önce tekerleri sıkalım. Bu güzel olacak.
0: Kilometre uzaktaysa At ve oğlu Atli ya ayı avlarına devam edecek ya da eve elleri boş dönecekler.
6: Vay canına. Orada bir tane daha var. İkinci bir ayı vardı ve devasaydı. At.
5: Lanet olsun.
6: Hadi harekete geçelim. Eşyaları topladık ve dağdan aşağı kaymaya başladık. Her yerim ağrıyor. Acı içindeyim. Bunu başarmamız gerekiyor. Vitesi küçültme şansımız bu diye düşünüyorum.
5: Burada bir şansımız var. O hızlı hareket etmiyor ama gidebilir.
6: Sonra bir baktım neredeyse olmamız gereken yere gelmişiz.
5: Sen etrafını çevir sonra ben gelirim. İlk sen ateş edersin ve sonra ben ateş ederim.
6: Ben de ikimiz de konumlanmalıyız ve aynı anda ateş etmeliyiz. İki avcıyla benim en sevdiğim strateji budur.
5: Tamam.
6: Bu ayıyı vurduğumuzdan emin olmak için ikimiz de aynı anda ateş etmeye karar verdik.
5: Ne kadar uzakta olduğunu söyle.
6: 90 metre.
5: Tamam. Ben omurgasını ateş edeceğim.

0: Hazırlan.
1: Tamam.
0: Bekle.
1: Bir dürbünden bakarken en ufak hareket, parmağınızın en ufak hareketi bir metreyle kaçırmanıza neden olabilir. Yani tetiği çekeceğiniz zaman çok sakin olmalısınız.
0: Bekle, bekle. Bekle, bekle. Üzgünüm. Nişan aldım, saymaya başlayabilirsin. Evet.
1: Tamam, hazır mısın? Bir, lanet olsun.
2: Birazdan.
3: Tamam, bana doğru gel, bana doğru. Hadi.
4: Çok soğuk, karanlık. Boru donmadan önce onu kapatmalıyız.
3: Beni izle. Tamam, dur. Dikkat, geri.

0: Fox Nehri Vadisi'nin üzerindeki dağlarda Atsley ve Ats bir kara ayıya yaklaşıyor.
1: Bekle, bekle. Tamam, hazır mısın?
2: Evet.
1: Bir, lanet olsun.
2: Tamam, yattı.
1: Yattı. Babamın tüfeği ateş aldı. İlk atışı kaçırdı. Ben ikinciyle vurdum. Ayı döndü, bir tane daha çektim ve onu yatırdım.
2: Aynı anda vurmadık ama.
1: Ben bir dedim ve ateş
2: etti. Hayır, hayır. Sen bir dedin ve ben kafamda iki ve üç dedim. Hep böyle dedim.
1: Ben bir dedim ve... neyse, onu vurduk. Önemli olan bu.
2: Bir saniye duralım, dur.
1: Tamam.
2: Bir hayat almak kolay değil. Öte yandan bu ayının eti hayatta kalmama yardım edecek. Bunun için minnettar olmalısınız. İnanılmaz.
1: Teşekkür ederim ayı. Bıçakları çıkaralım. Aklıma gelen ilk şey teşekkür ederim. İkinci şey ise hadi seni toparlayalım.
2: Keskinse aşağı doğru inerken kesmelisin.
1: Burada 100 kiloya yakın et var. Bu birkaç somon veya ringa değil. Bu yıl bulduğum en büyük et bu.
2: O güzel.
1: Av kulübesinde güzel durur ha? Harika bir battaniye olur.
2: Burada mutlu olacak çok şey var. Bu güzel yerde olmak, oğlumla birlikte olmak, leziz güzel bir ayı avlamak. Benim için bu mümkün olduğunca iyinin tanımı.
1: Bu güzel bir av oldu değil mi?
2: Evet.
1: Babanızla avlanmak özel bir şeydir. Ve 70 yaşında birinin daha kaç ava çıkacağını bilemezsiniz. Yani burada mutlu olacak çok şey var. Ve dostum, daha iyi bir av ortağı isteyemezdim. Teşekkür ederim Bay Yaban Mersin ayısı.
0: ...50 kilometre uzaktaki atölyesinde Ivan, güz projelerinde kullanacağı arazi aracı olan hayatta kalma motosikletinin son rötuşlarını yapıyor.
3: Evet! Kedi gibi mırlıyor. Şuna baksanıza, ne kadar da hafif. Aküsü sallanıyor ve ayaklığı yok ama sorun değil. Ha tanrım, gidonu sıkmayı unuttum. Akça ağaçların fazla büyüyerek kapattığı arazilerde gidecek kadar dar ve hafif bir araca ihtiyacım var. Bu iyi. Kesinlikle motorlu testeremi getiriyorum. Daha önce motorlu testere bağlanmış bir motosiklet görmemiştim. Şimdi sıra detaylara geldi. Ve bence en eğlenceli kısım bu. Aksesuar konusunda sınır yok. Ama ayrıca güvende olmak istiyorum. Motosikletli insanların kara ayılar tarafından kovalandığı oluyor. Bu gerçekten olan bir şey. Siz kaçıyorsunuz, onlar takip etmekten başka bir şey yapmıyor. Mecbur kalırsam bir ayıyı vurmak için kolay ulaşabileceğim bir silahım olması çok güzel olur. Bunu buraya bağlayacağım ve bir ayıyla karşılaşırsam, bum, kullanıma hazır. Bu tabancanın güzel yanı kabzasını sıkınca bir lazer çalışması. Kesinlikle hedefi belirleme konusunda yardımcı olacaktır. Yani bu biraz daha güvende olmamı sağlayacak ve yardımcı olacaktır. Eğer ava gitmeye karar verirsem, bunun için de hazırım. Alaska'da birçok insan araçlarında bir tüfekle dolaşırlar. Yani temel olarak ben de aynı şeyi yapıyorum. Tek fark şu ki bu bir motosiklet. Ve bir dört tekerlenin giremeyeceği birçok yere girebilir. Bu bir zombi kıyameti motosikletiyle Birinci Dünya Savaşı Alman motosikleti arasında bir şey. Her şey fonksiyonel, her şey gerekli. Bu harika. Mükemmel. Evet, sanırım test sürüşü yapma zamanı geldi. Bu istediğim gibi bir araya geldiği için çok heyecanlıyım. Artık çiftliğin yıllardır ulaşamadığım yerlerine gitmek için hazırım. Bu şey eğlenceli olacak. %50 eğlence ve %50 ihtiyaç için. Bununla çiftlikte dolaşabilir, projeleri yapabilir, çiftliği geliştirebilir ama aynı zamanda eğlenebilirsem hayat güzel demektir. Bence iyi fikir.

0: 25 kilometre ötede Ayvan'ın kuzeni Shane çiftliğe dönmek için hazır.
1: Hadi bir şeyler giy ve buradan gidelim.
2: Evet, artık gitmeme izin verdiler. Bu bacaklarım ve bana güveniyor musun?
1: Evet, onlar seni yeterince tanımıyor. Ona yürüme kağıtlarını verdiler ve taburcu olacak.
2: Umarım eğilebilirim.
1: Nasıl hissediyorsun?
2: Biri ciğerlerimden bıçaklıyormuş gibi. Gitmeye hazırlanıyorum. Kalanını da kırmayacağıma dair bana güvendiklerini söylediler.
1: Hadi giyin.
2: O yüzden dikkatli olmalıyım. Bir koruyucu takmalıyım. Bu kemiğin iyileşmesine yardımcı olacak ve kalanın da kırılmasını engelleyecek.
1: Onun hareket ettiğini görmek ve ne kadar acı içinde olduğunu bilmek. Bu beni endişelendiriyor. Shane gelecek 6 ila 8 hafta boyunca sırtına farklı bir korumalık takacak. Bunu kafanın üzerinden geçirmeliyiz. Döndürme.
2: Döndürmedim.
1: Döndürdün.
2: Şimdi çekecek miyim?
1: Evet.
2: Bu iyi bir his. Desteklenmiş gibi hissediyorum. Doktor fizik tedaviye başlamadan önce 2 hafta geçmesi gerektiğini söyledi. Bu süreçte çok fazla sabit kalmamaya çalışmalıyım. Biraz hareket etmeliyim. Şahsen çiftlikte yaşamak rehabilitasyon anlamına gelir diye düşünüyorum.
1: Tamam. Araban geliyor.
2: Oğlum Reed çiftlikte yaşamıyor. Eve dönmeme yardım etmek için geldi. Kamp karavanına çevrilen okul otobüsünü getirdi. Bu dışarıda avlanmaya gittiğimizde üstümüz olan bir araç.
1: Merhaba.
3: Durumun çok daha kötü olmaması beni rahatlattı. Kesinlikle daha kötü olabilirdi. Biraz endişeliyim ama iyi olduğu için mutluyum.
1: Dikkatli bas. İyi iş.
2: Dostum, bir havayla gideceğim.
1: Sen arkada babanla oturabilirsin. Hazır mısın?
2: Yavaş kullan.
1: Tamam.
2: Hoşça kal hastanem.

0: Hastanede haftalar geçirdikten sonra Shane, çiftlikteki babası Ats'ın evine davet edildi. İyileşmeye devam ederken burada kalacak.
1: Üzgünüm. Bu çukurlardan kaçmak imkansız. Benim suçum değil.
2: Yığma odun evimde yaşamak kolay değil. Çünkü iç duvarları yok, tabanı yok, yalıtımlı bir tavanım yok. Babam onun evinde kalmamı teklif etti. Böylece daha rahat olacağım. Sanırım başka bir şey kırdın tatlım. Yavaşlarsan bir daha yemeklerin hakkında hiç şikayet etmem.
1: Yemeklerim güzeldi. İşte oldu.
2: Evet, geldik işte.
1: Tamam, hedefinize ulaştınız. İnerken sürücünüze bahşiş vermeyi unutmayın. Şimdi tek yapman gereken buradan çıkmak. Tamam. Merhaba Kaya.
2: Dostum, çiftlikte olmak çok güzel olacak. Tamam, beni tuttun
1: evet.
2: mu? Tamam.
1: Adımına dikkat et. Dikkat et, yavaş.
2: Merhaba Kaya. Merhaba kızım.
1: Hala yapmak istediği bir şey var. Hala yapılması gereken şeyler var. Ve ben öne çıkıp onları yapabileceğimi, en azından yükünü biraz alabileceğimi umuyorum. 28 yıldır birlikteyiz ve bu bizim için yeni bir senaryo. Onun rahatlaması ve benim ona bakmam gerekiyor. Borcumu ödeme zamanı geldi.
2: Evim evim, güzel evim.
1: Evde olmana sevindim.
2: Ben de geldiğime sevindim.
0: Çiftliğin diğer tarafında hava kararırken, Otto ve Charlotte, don gerçekleşmeden yılın en önemli geliştirmesi olan su deposunu tamamlamak için gece de çalışıyorlar.
3: Gece geç vakit oldu ama bunu bitirmeye çok yakınız. Ve şu anda boruları kapatabildiğimiz sürece donmazlar ve evimizde suyumuz olabilir. Her şeyi ortaya koyma zamanı. Evet. Tamam, şimdi bana doğru gel. Bana doğru gel.
4: Bu nasıl?
3: Evet, tamam. Şimdi biraz oraya doğru gidebilirsin. Tamam, böyle iyi. Şimdi indir.
4: Çakıllar çok ağırdır ve bunun deponun üzerine gelmesini istemiyorum. Çünkü bu deponun çökmesine neden olabilir. Nereye istiyorsun?
3: Şimdi şuraya. Otto, buradaki çubuğu görüyor musun? Kepçe hemen yanında.
4: Görüyorum.
3: Ona vurma sakın. Tamam, tamam, dur. Dur Otto. Bir saniye dur. Bu boru çok sallanıyor. Sen dökmeye devam et, ben bunu tutacağım.
4: Biraz kaldı, indirebilir miyim?
3: Evet, yavaşça.
4: Bir kepçe attık, iyi görünüyor. Bundan sonra kaç kepçeye daha ihtiyacım var? 6 kepçe daha, çok değil. Yaptığımız şeye hasar vermek veya yandan dökülmesini istemiyoruz. Sonra bunun üzerine burada olan güzel kırmızı kirli toprağı koyacağız. Üzerine de biraz çakıl taşı. Bu deponun seviyesine gelene kadar doldurulacak. Bu nasıl?
3: İyi.
4: Biraz da buraya mı?
3: Evet.
4: Şimdi biraz daha çakıl.
3: Olur.
4: Bu deponun etrafını çakılla dolduruyoruz. Böylece depodan taşan su onların arasından süzülebilir. Çakılın başka bir güzel yanı da depoyu desteklemesi için deponun altına koyabiliriz.
3: Dikkat, dikkat! Borularıma dikkat et.
4: Bir kepçe daha kirli çakıl alacağım.
3: Hava kararınca işi bitirme konusu daha bir çaresiz hal aldı. Yorgunduk ve bu biraz ürkütücü görünmeye başladı. Bu şey ne zaman biter der gibi. Hayır, bu yeterli, tamam tamam.
4: Bu nasıl? Tamam. Sanırım suyu açmaya hazırız.
3: Evet.
4: Bu depo çalışsa iyi olur, yoksa bahçemizde büyük bir pislik olacak. Tamam, bunu açalım mı?
3: Evet.
4: Su için hazır mısın?
3: Hazırım.
4: Tamam. Evde suyumuz olacak.
3: Güzel.
4: Hadi eve gidelim.
3: Hadi gidelim buradan.
4: Ama güzel değil tatlım.
3: Sorun değil.
4: Güzel değil. Bu sonbahar çok şey yaptık ama Charlotte ve benim bu depoyu yerleştirmemiz çiftlik için harika bir gelişme.
0: Bir sonraki bölümde.
5: Tamam, burada kayıt yapıyoruz.
0: Kilcher'lar en samimi anlarını kaydediyor.
6: Ben seni kaydediyorum.
5: Sanırım hayatımda hiç eğlenmediğim kadar eğleneceğim.
6: Yavru seni seviyor.
7: Yavru gidiyor. Aa, hayır.
8: Evet, şimdi Şeyh'in evindeyiz. Burada bir korkuluk yok ve Şeyh'in sırtı sakat. O yüzden bunu yapmaya çalışacağız.
7: Yengeç kafesime bakmaya gideceğiz.
6: Yengeç var.
9: Yengeç var.
6: Sparrowfinley'i çekiyor. Vay canına, işte oldu.
2: 12 yıllık köpeğimiz Pearl'ü gömüyoruz.
3: Bu çukuru doldurmaya başladığınızda bunun bir son olduğunu anlıyorsunuz. Sizi seviyorum.
2: Ben de sizi seviyorum.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Atölyenizde ihtiyacınız olan her şey bu programda. Bu el testeresi. Küçük olmasına rağmen çok etkili. Bu hava kompresörü seti ise her şeye uygun. Evet, işte bundan bahsediyordum. Elektrikli aletlerle uyumlu bir süpürge ise temiz işler için ideal. Ayrıca el yapımı bir ahşap alet çantamız da var.
1: Çanta sanki tek parçaymış gibi görünüyor.
7: Üst ve alt parçaların uyumlu olması için bir hileleri var. Sağlam bir tezgah için birkaç bağlantıya ne dersiniz? Beni rahatça taşıyabiliyor. Zararlı kimyasallar içermeden en zor lekeleri bile temizleyen mendiller. Bir de her somuna uygun bir anahtarımız var. Son olarak yalnızca üye olarak tüm bu aletleri kullanabileceğiniz bir yere gideceğiz.
8: İstediğiniz her şeyi yapmanız için ihtiyacınız olan her şeye sahibiz.
7: Birazdan küçük bir gezintiye çıkıyoruz. Merhaba, ben Chris Grundy. Evinizdeki atölyenizde çalıştığınızda tozu kontrol altında tutmalısınız. Akciğerleriniz size minnettar kalır. Bu gördüğünüz kuru ve sulu süpürge tüm aletlerinize bağlanabiliyor. Böylece etrafta uçuşan talaşları düşünmeden kesim ya da zımpara yapabiliyorsunuz. Bu süpürge atölyesinde talaş çıkaran aletlerle çalışanlar için vazgeçilmez bir ürün. Bu süpürge tam 49 litre hacimli, hem kuru hem de sulu çalıştırılabiliyor.
9: Ürünün en sevdiğim yanı, doğru adaptöre sahip olduğum sürece hortumunu aynı markanın farklı ürünlerine kolayca bağlayabiliyor oluşum.
7: Ürün elektrikli aletle kullanım özelliğine sahip. Yani aleti çalıştırdığınız anda süpürgede

0: Okay. Soralım bakalım. Bunları taktık. Sonra ne var?
1: Birkaç vidayla sabitleyeceğiz. Bu sayede her iki ucunda da köşe bent olan bir 50'ye yüzümüz olacak. Oo. Sonrasında birkaç saniye içinde sağlam bir çalışma tezgahı yapacağız.
0: Şuna baksanıza. Bu tezgah destekleri sertleştirilmiş çelikten üretiliyor ve üstüne koyduğunuz neredeyse her şeyi taşıyabiliyor. Harika. Ben oldukça ağır bir adamım ve bu tezgah beni sorunsuzca taşıyor. İşiniz bittiğinde destekler kolayca çıkıyor.
1: İşte böyle.
0: Oo, bu çok hızlıydı. Taşınabilir bir tezgah hemen kurabilirim. Tezgah destekleri ekstra sağlamlık ihtiyacınız için ideal. Her şeyi kesebilen küçük bir testereniz olmasını ister miydiniz? Elimdeki bu testere sizin için biçilmiş kaftan. Bu ürünle metal levhayı, ahşabı, plastiği, fayansı, neredeyse her şeyi kesebilirsiniz. Atölyenizde bu ürün varsa her proje için hazırsınız demektir. Bu yepyeni ve küçük boyutlu dairesel testereyle birçok farklı kesim işini halledebilirsiniz.
2: Alçı paneli, PVC'yi, bakır boruları, karşınıza çıkabilecek her türlü fayansı ve metal levhayı kesebilirsiniz. Dünyadaki her malzemeyi kesebileceksiniz.
0: Bu güçlü ve çok yönlü testere atölyenizde az yer kaplama avantajına da sahip. Farklı işlere uygun 4 farklı bıçakla satılıyor.
2: Bu fayans kesme bıçağı.
0: Seramik ve taş fayansları rahatça kesebiliyor. Banyo ve mutfak tadilatları için ideal. Ürüne ayrıca metal kesme bıçağı ve iki çok amaçlı bıçak da dahil. Kenar kesimi için tasarlanan bıçağı düzgün kesimler için ideal. Diğer bıçağı ise dairesel kesimler için geliştirilmiş.
2: 3.1 mm, 6.30 mm, 12.7 mm ve 19 mm olarak ayarlanabiliyor. İstediğiniz derinliği ayarladıktan sonra kilitleyip kullanabilirsiniz.
0: Elektrik panosunu, prizleri, her şeyi yerleştirmek için alçı paneli rahatça kesebilirsiniz.
2: Pano yerine tam oturacaktır.
0: Ahşap, fayans ya da metal. Bu yeni testere her şeyi kesmenizi sağlayacak.
2: Çok kullanışlı.
0: Evinizde bir atölyeniz varsa hava kompresörüne de ihtiyacınız vardır. 75 litre hacimli bir tanka sahip bu bebek tam size göre bir ürün. 13 bar basınç üretebilen bu ürün klasik modellere göre %40 daha fazla çalışma oranı sunuyor. En iyi özelliği ise bir set olarak gelmesi. Bir hava mandalı, hava tabancası, püskürtücü ve diğer parçalarla satılıyor. Ayrıca tekerlekli oluşuyla istediğiniz yere götürebilirsiniz. Hadi işe koyulalım. Bu elimdeki hava mandalı kendisi küçük cıvatalar için ideal. İzleyin şimdi. Artık bunu bileyebiliriz. Şimdi de boya tabancasına geçtik. İşleri gerçekten çok kolaylaştırıyor. Bir de lastik şişirme başlığımız var. Ayrıca hava basıncı ölçere de sahip. Size ne kadar hava bastığınızı gösteriyor. Bir de tabii ki hava tabancamız var. Lastik değiştirmek çocuk oyuncağı olacak. Bu hava kompresörü ayrıca bar çıkışını ayarlayabileceğiniz kolay kullanılabilen bir ayarlama düğmesine de sahip. Hava tabancası kullanmak isterseniz basıncı 100'e çıkarın. Ancak püskürtücüyü kullanacaksanız basınç 50 seviyesinde olmalı. 75 litre hacimli tankı sayesinde havayı uzun süre basmanızı da sağlayacak. Evet, işte bundan bahsediyordum. Birazdan bu mıknatıslı parçalarla aletlerinizi yerinde tutmayı ve 100 yıldan uzun bir süredir aynı şekilde üretilen sağlam ahşap alet çantalarını göreceğiz.
3: Bu zıvanakin işle parçaların birbirine kilitlenmesini sağlıyoruz.
0: Bu aile şirketiyle aletlerinizi şık bir çantada saklayabileceksiniz. Bunu istiyorsunuz. Siz de atölyenizin derli toplu olmasını sevenlerdenseniz aletlerinizin elinizin altında ve düzenli olmasını isteyeceğinizden eminim. Artık aletleriniz karmaşa yaratmayacak. İşte bu alet mıknatısları.
4: Bu ürünlerin garajınızın daha organize olmasını sağladığını düşünüyorum.
0: Yapışkanlı yüzeyini düzgün ve temiz bir yüzeye yapıştırırsanız diğer yüzeydeki mıknatıslar metal aletlerinizi tutacaktır.
4: Çok eğleniyorum ama planlama için zaman ayırmalısınız. Aletlerinizi nasıl yerleştirmek istediğinize dair bir taslak çıkarmalısınız.
0: Büyük aletlere daha fazla mıknatıs gerekli. Bu mıknatıslar küçük olabilir ancak çok güçlüler.
4: 226 grama kadar ağırlığa uygunlar. Açıkçası boyutlarına baktığımızda bu oldukça etkileyici.
0: Tezgahınızdayken bu mıknatıslar sayesinde aletlerinizi hemen alabilir ve kolayca yerleştirebilirsiniz. İnci gibi dizilmişler, şuraya bakın.
4: Kesinlikle daha iyi görünüyor.
0: Metal ve plastik alet çantalarını her yerde bulabilirsiniz. Ancak el yapımı bir ürün istiyorsanız hiçbir şey sağlam ahşaptan el yapımı bir ürünün yerini tutamaz. Şuna bir bakın. Evladiyelik çantalar yapan müthiş bir şirket. Meşe ve kiraz ağaçları.

0: sırından yapıyorlar. Bu aile 100 yıldan uzun süredir bu işi yapıyor. Biz de onları ziyaret için Ohio'ya gidiyoruz. Bu üründe her şey birinci kalite. El yapımı. Aletlerinizin paslanmasını önleyecek bir ahşap çanta.
1: Çantalarımızın ilk kullanım amacı her zaman aletler olmuştur. Aletlerimizi ahşap bir çantaya yerleştirdiğimizde rutubetin de önüne geçmiş oluruz.
0: Bu çantaları değerli eşyanızı saklamak için de kullanabilirsiniz.
1: Küçük parçalara sahip, parçalarını ayırmak ve korunmasını sağlamak istediğiniz her eşyanızı çantanızda saklayabilirsiniz.
0: Bu şirket, klasik tamirci alet çantalarını 100 yıldan uzun bir süredir üretiyor.
1: Şirket, 1906 yılında büyük babam Harry Gerstner tarafından kuruldu. Kendisi bir modelciydi ve kendi aletlerini yerleştirebileceği bir çanta tasarlamıştı. Çantasını gören arkadaşları ona, bana da bir tane yapar mısın dedi.
0: Bu çantalar bunca yıl sonra bile revaçta ve her biri meşe, akça ağaç, kiraz gibi ağaçlar kullanılarak elle üretilmeye devam ediyor. Dayton, Ohio'da bulunan atölyede yalnızca en iyi ahşabı kullanmak için ellerinden geleni yapıyor ve her keresteyi tek tek inceliyorlar.
2: Ham malzemeyi alıyor ve kerestenin düzgünlüğünü inceliyoruz. Yumrulara, yarıklara ve her türlü kusura bakıyoruz.
0: Testten geçerse boyuna kesiliyor ve belirli bir boyuta getiriliyor. Sonraki adımda ise parçalar sağlam bir şekilde birbirine bağlanıyor.
2: Alet çantalarımızdaki bölümlerin birçoğu birden fazla parçadan oluşur. Bu zıvanak inişle tüm bu parçaların birbirine geçmesi sağlanır. Zıvanak inişi daha güçlü bir yapı oluşturmak için kullanıyoruz.
0: Zıvanak inişler yerini aldığına göre artık yan panelleri yapmaya başlayabilirler. Parçalar yapıştırılıyor. Bir saat kadar mengenede bekliyor. Ardından parçalar zımpara makinesinden geçiriliyor. Alet çantasının büyük bir bölümü el yapımı olsa da günümüzde ince işlerin çoğu CNC kesim makineleriyle yapılıyor. Bir çanta için gereken tüm parçalar hizalandıktan sonra kesim işlemi birkaç dakikada
2: çok
0: bitiyor.
2: Çok farklı alet kullanıyor. Aletler arasında geçiş yapabiliyor. Tüm bu süreç yalnızca 5 dakika sürüyor.
0: Kertikler açıldıktan sonra metal güçlendirmeler ve çekmece rayları yerleştiriliyor. Artık çantanın ana parçasını birleştirmeye geçebilirler. Yine de her şey birleştikten sonra üst kısmı kesiyorlar. Bu sayede her şey birbiriyle uyumlu oluyor.
2: Çanta sanki tek parçaymış gibi görünüyor. Burada göreceğiniz üzere bunlar aslında iki ayrı parça.
0: Bu sırada çekmecelerin de yapımına başlanıyor. Uygunluk kontrol edildikten sonra her parça boyama için ayrılmadan önce tek tek numaralandırılıyor. Boya uygulanıp siliniyor.
2: Böylece alttaki ahşabın özelliği ortaya çıkarılıyor. Püskürtmeyle yapılan cilalarda böyle bir netlik elde edemezsiniz.
0: Yine de ahşaba benzersiz bir parlaklık katmak için verniği püskürterek uyguluyorlar. Ardından sağlam pirinç ya da cilalanmış nikel parçalar yerini alıyor ve şirket isimliği takılıyor. İç kısmada son bir işlem uygulanıyor. Elmas şeklindeki bu aynayla yılların geleneğini sürdürüyorlar.
1: 1906 yılında şirket kurulduğunda birçok şirkette lavabo bulunmuyordu. Bu nedenle çalışan tamirciler gün sonunda eve gitmeden önce aynaya bakıp yüzlerinde yağ ve pislik olmadığından emin olsunlar diye bu ayna eklendi.
0: Gururla yapıldı, gururla kullanın. Bu alet çantaları daha uzun bir süre bizimle olacak. Birazdan muhteşem çerçeve için küçük bir yardımcı. Ayrıca her şeye uygun bir anahtar. Bu ürün her şekle girebiliyor. Bir de bu mendil. Sizin bildikleriniz gibi değil. Hoş kokuyor. Bu kokuyla dışarı çıkarım. En zorlu lekeleri bile temizleyebilecek hassas bir ürün. Atölyeniz için gerekecek her türlü ekipman birazdan. Hepimiz kendin yap işlerinin yağlı, kirli ve pis olabileceğini biliyoruz. Ben temiz olmayı tercih ederim.
3: Biliyorum, bu mendil çok işine yarayacak.
0: İşte her şeyi temizleyecek bir ürün. Ayrıca çok güzel kokuyor. Önce şunu bir koklayalım, sonra deneriz. Çok hoş kokuyor. Gerçekten çok güzel.
3: Güzel kokuyor değil mi?
0: Bu kokuyla dışarı çıkarım ben.
3: Tamam.
0: Strik asit içeren bu temizleyici mendiller özel bir amaca uygun. Zorla kirleri iz bırakan diğer mendillerin aksine sert kimyasallar veya solventler olmadan çıkartacak şekilde geliştirilmiş. Atölyemde üstüme yağ ve kir bulaştıysa bu ürünün çıkaracağını mı söylüyorsun yani? Emin olmak için biraz yağ dökelim.
3: Tamam, eline birkaç damla yağ dökelim. Güzelce olmanı istiyorum.
0: Tamam. Oo, eline bolca yağ döktün ama. Aa, bu güzel hissettiriyor. Baksana evimdeymişim
3: gibi.
0: İşte bu
3: çok pis oldu. Birkaç mendil kullanman gerekecek. Normalden çok döktük.
0: Evet.
3: Bak çıkıyor.
0: Hemen çıkmaya başladı. Şuna bak. Oo, çok güzel. Mendiller temizleme gücünü hassas temizleyicilerden ve ikisi bir arada adlı özelliğinden alıyor. Bu mendilin iki farklı yüzü var değil mi? Biri çıkıntılı, diğeri ise
3: evet,
0: düz.
3: Eşi benzeri yok.
0: Evet, pekala. Farkı hissedebiliyorum.
3: Evet.
0: Bu mendiller duvar boyasını, tutkalı, hatta kalıcı kalemleri bile her yüzeyden çıkarabiliyor. Hadi, deneyelim bakalım. Oo!
3: Bu kalıcı bir kalemdi.
0: Vay
3: Peki
0: canına.
3: Bunun hakkında ne düşünüyorsun?
0: Gerçekten güzel. Teşekkür ederim dostum. Mendiller alet çantanız için cep boy. Atölyenize asmanız içinse kutu halinde
3: Şuna
0: satılıyor.
3: Baksana. Beğendin
0: bile.
3: Mi?
0: Hı-hı. Hangisini kullanırsanız kullanın artık kirlere kimin patron olduğunu gösterebileceksiniz. Elinizde hiçbir aletin uymadığı somunlarınız veya civatalarınız varsa çözüm birazdan sizinle.
4: Bu ürün binden farklı somuna, civataya, zarar görmüş kafaya, kancalara yani ihtiyacınız olan her şeye uygun.
0: Bu şirketin geliştirdiği bu ürünün en büyük özelliği zor uyan ya da bu kırık büyük vida gibi ürünlere rahatça uyum sağlaması. Çok işe yarar değil mi?
4: Bu yuvanın içinde tam 54 adet çelik çubuk var. Her biri ayrı ayrı yay yüküne sahip. Ürünün üzerinde bulunan mandalına bastığınız anda kullanılmayacak olan çubukları hemen geriye doğru itiyor.
0: Ürünün cırcırlı sapında sıkma ve açma arasında geçiş yapmanızı sağlayacak bir halkası da bulunuyor. Ayrıca bu çok amaçlı ürün vidalara uygun bir adaptör ve uçlarla satılıyor.
4: Somunları, metrik ve standart civataları, kancaları, zarar görmüş, paslanmış ürünleri kullanmakla kalmayacak. Ayrıca tornavida uçlarıyla daha güçlü tornavidalara sahip
0: Artık
4: olabileceksiniz.
0: Artık somunlarınız sıkıştığında ya da vida açmak istediğinizde bu ürünü alabilir ve işinizi kolayca halledebilirsiniz. Doğramacılar her işlerini doğru yapmak ister. Bu alet de mükemmel yapmalarını sağlayacak. Bu üç boyutlu bir alet.
5: Bu ürünler L şeklinde. Böylece onları kolayca sabitleyebiliyorum.
0: Yapısı ahşabı kare olarak yerleştirmenizi ve kenarlarının tam 90 derecelik bir açıda olmasını sağlıyor.
5: Tam istediğim gibi kare oldu. Başkalarına ihtiyaç duymadım.
0: Alüminyum parçalar oldukça güçlü. Ve muhteşem kareler oluşturuyorlar. İşte karşınızda kusursuz bir çerçeve. Ürün testere ağızlarını hizalamak için de ideal.
5: Lama gönyelerle bir yere kadar çalışabilirsiniz.
0: İster kesim yapın, ister kutu inşa edin. Bu alet işinize çok yarayacak. Birazdan hayalleriniz mi var? Onları hayata geçirebileceğiniz bir yeri ziyaret edeceğiz.
6: Sloganımız burada hayallerinizi inşa edin, bir şeyler inşa edin değil.
0: Aylık üyelikle muhteşem makinelerle çalışabilirsiniz.
6: Ben dünyayı değiştirme şansımız olduğuna inanıyorum.
0: Birazdan müthiş bir yere gideceğiz. Aletlerin neyini seviyorum biliyor musunuz? Her şeyini. Neyini sevmiyorum biliyor musunuz? İstediğim her alete sahip değilim. Benim gibiler için yardım uzakta değil. Şimdi müthiş bir yere gideceğiz. Son teknoloji aletlere sahip bir yer. Ve onları herkes orada kullanabilir. Bilmiyorsanız da öğretirler.
6: Tech Shop, üyelik temelli bir kendin yap üretim atölyesidir.
0: Burası lüks bir spor salonu kadar ücret alsa da burada ağırlıklar yerine bir sürü alet var.
6: Burası 1579 metrekarelik bir alan. Her türlü imalat, marangozluk, dijital prototiplendirme. Yani kısacası istediğiniz her şeyi yapmak için ihtiyaç duyacağınız her alete sahip bir yer.
0: Peki buraya nasıl insanlar geliyor?
6: Burada her kesimden insan bulabilirsiniz. Ayrıca hepsi tam anlamıyla muhteşem.
2: Ben Anton Willis ve Tech Shop'ta origami katlama kano üzerinde çalışıyorum.
7: Ben Dan Freshel. Lityum iyon bataryayla çalışan bir kafa lambasının mucidiyim.
6: Buraya gelenlere meraklılar, girişimciler, sanatçılar, tamirciler ve öğrenciler diyebiliriz.
5: Bunu da gözden kaçırmamanız gerekiyor.
0: Bir alet kullanmayı bilmiyorsanız burada muhteşem eğitmenler size öğretecektir.
6: Ekip arkadaşlarımıza muhteşem eğitmenler diyoruz. İnsanların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyorlar. Sloganımız burada hayallerinizi inşa edin, bir şeyler inşa edin değil. Bunun sebebi de böyle bir yere adım attığınızda kafanızda belirlediğiniz bir proje olmasıdır. Ancak aletlerimizi gördüğünüzde vay canına bu çok ilginç, bunu yapabilirim demeye başlarsınız. Burada size aletleri nasıl kullanabileceğinizi öğrettiğimiz 170 farklı eğitime katılma şansına sahipsiniz.
0: Bunlardan biri de 3 boyutlu yazıcı. Bu makineyle kağıt üstündeki fikirlerinizi hızlı bir şekilde bir prototipe dönüştürebilirsiniz.
6: Prototip üretmek için bir gün yeter. Buraya gelip tasarımı çıkartabilir ve hemen öğleden sonra basabilirsiniz. Sonraki gün, bir sonraki gün tekrarlayabilir ve bir hafta sonra çalışan 3 ya da 4 prototipe sahip olabilirsiniz. 10 hatta 20 yıl önce böyle bir prototip üretmek aylar süren bir işti.
0: Kaynak öğrenmek ister misiniz? Sorun yok. Bir günde öğrenebilirsiniz.
6: Araç gövde panelleri yapabilirsiniz. Bahçeniz için sanat eserleri yapabilirsiniz. Bir şeyleri kesebilirsiniz. Bu sanki çelikle bir şeylere yapıştırmak gibi.
0: Belki de plastik size daha uygundur. Bu lazer kesici origami kano için hassas parçaları daha iyi kesiyor.
2: Burada çıkarılabilir plastik parçamızı görüyorsunuz. Bu parça kanonun üst güvertesinin yapısını ön plana çıkarıyor. Kanonun dış katmanı lazerle kesilmedi ancak diğer parçalar, mandallar ve diğer ögeler lazerle kesildi.
0: Daha karmaşık yapıdaki plastik parçalar için enjeksiyon kalıplama makinesini kullanabilirsiniz.
7: Bu makinenin üst kısmı tam anlamıyla devasa bir sıcak silikon tabancası. Altta da büyük bir pres var. Aklınıza gelebilecek her türden ve her boyuttan plastik parçayı makinenin içine sığdığı sürece yapabiliyor. Şimdi bu düğmeye basacağım ve içine plastik enjekte etmeye başlayacağım. İşte bu kadar.
0: Bunlar kısa süre öncesine kadar yalnızca büyük çapta üretim yapan firmaların kullandığı aletlerdi.
6: İnsanlar geçmişte bu tarz aletlere erişemiyorlardı.
0: Burada ise üyeler istedikleri aleti kullanmak için eğitim alabiliyor. İster gelecek vadeden bir mucit,
7: tam anlamıyla bir mucit olabilmek istiyorum.
0: İster bir girişimci.
2: İşler kullanabileceğim materyallerin ve üretim tekniklerinin çeşitliliğine evrildi.
0: Burası yaratıcı beyinlerin yaratmasına yardımcı olmak için kuruldu.
6: Burada gerçekten göz alıcı işler başarmaya başladık. Bu tarz insanları böyle bir yerde bir araya getirdiğinizde tam bir patlayıcı karışım doğuyor. Ben dünyayı değiştirme şansımız olduğuna inanıyorum.
0: İşte bu benim alışabileceğim yerlerden biri, çok güzeldi. Bugün gördüğünüz aletler hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Evet, bugünlük bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek üzere.
8: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz ne?
10: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Bu gerçekten dehşet verici.
9: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bugün ufak bir yenilikle birlikte klasik aletleri ele alacağız. Örneğin ışıklı viyeli torpido seviye ölçer, dar alanlarda kullanılan dik açılı matkap ve hortumunuzu sarmanın yepyeni bir yöntemi.
1: Enerjiyi su basıncından alıyor aslında.
0: Elinizle tek hareketle açabildiğiniz çoklu alete bakın. İşte konfor sağlayan açılı bir pense ve fırçasız motorlu bir darbeli tornavida.
2: Daha etkili.
0: Sürtünme daha az. Tezgah testeresinde ne yenilikler var? Hiç titreme yok. Klasik testereyi nasıl yaptıklarını göreceğiz. Ardından önemli bir ahşap çalışma aleti. El emeğinin neden büyük fark yarattığını görmek üzere Fransa'ya uzanacağız. Klasik aletlerin modası asla geçmez. Merhaba, ben Chris Grandi. Bugün yenilenen klasik aletlerden bahsedeceğiz. Hiçbir şey bundan daha iyi eşitleyemez. Bir torpido seviye ölçer. Seviyeyi eşitleyip eşitlemediğinizi anlamanızı sağlar ama dahası da var. Işıklı. Karanlıkta çalışırken ne yaptığınızı görmek için el feneri tutmanıza gerek yok. İşte parlak bir fikir. Işığın az olduğu bir yerde çalışırken o su kabarcığını görmek biraz zor olabilir. İşte sizi karanlıkta bırakmayacak ışıklı bir seviye ölçer.
3: Seviye ölçerin ışıklı olması çok havalı bir özellik. Okuması kolay, su kabarcıklarını görüyorsunuz. 0'dan 90'a ve 45'e okuyabiliyorsunuz.
0: Bir tıkla aydınlatabiliyorsunuz.
3: En güzel taraflarından biri de otomatik olarak kapanması. 10 dakika açık bıraktığınız takdirde kapanıyor. Böylece batarya tükenmemiş oluyor.
0: Aleti metal objelerin üzerine 4 güçlü mıknatısıyla bırakabilirsiniz.
3: Mıknatıslı olması harika. Özellikle bodrum katta ya da makine dairesindeyseniz son derece sağlam şekilde iliştiriyorsunuz.
0: Gösterişli alüminyum çerçevesi V şeklinde çentik özelliğine sahip.
3: V çentikli olması çok işe yarıyor. Yuvarlak yüzeylere sağlam biçimde oturtabiliyorsunuz.
0: İster dolapları, ister metal yüzeyleri eşitleyeceğiniz zaman ışıklı seviye ölçerinizle asla karanlıkta kalmayacaksınız. Diyelim ki ahşap zemin döşeme yapıyorsunuz. Kesme işlemi yapmanız da gerekecek. Bunun için de artık özellikli bir testere var.
4: Bu aslında gönye testeresiyle tezgah testeresinin bir kombinasyonu. Kullanımı da çok kolay.
0: Bu zemin testeresi ahşap zemin döşeme ya da lamine parkeleri 18 santime kadar kesebiliyor.
4: Ahşap parkeyi plakaya yerleştiriyoruz. Testereyi çalıştırıyoruz. Güzel ve temiz şekilde kesiyoruz. Hiç pürüz yok. 90 dereceye getiriyoruz. Ve yerine kilitliyoruz. Şimdi de bir tezgah testeresine dönüşüyor.
0: Duvar kenarına denk gelen yerlerdeki ince kesimleri de yapabilirsiniz.
4: Wow. 13 santimetrelik parçalarımız hazır. Duvarın kenarına yerleştirilecek. Tam olarak oturtabileceğiz.
0: Bu testere her açıdan çalışmanızı sağlıyor.
4: Evlerin çoğu kare şeklinde değil tabii. Tuhaf açılı bir eve zemin döşeme yaparken yapmamız gereken tek şey bunu açıya göre yerleştirip aletin kilide oturduğundan emin olmak. Şimdi elimizde ahşap parkeyi köşeye ya da koridora veya nereye uygulayacaksanız oraya uygun olarak 45 derece açılı bir parça var.
0: Yalnızca 11,5 kilo ağırlığında olan zemin testeresi son derece hafif ve taşıması kolay.
4: Dayanıklı alüminyum çerçevesiyle tek elle bile taşınabilir. Bir tek işçiyle çalışma alanında kolaylık sağlar.
0: Bu zemin testeresiyle ahşaplarınızı hızlı şekilde kesebilirsiniz. Bu matkabı daha yıkılan özellik nedir? Güç önemli tabii. Ayrıca dönme momenti ve esneklik de öyle. 18 voltluk taşınabilir kablolu bu matkap manevra kabiliyeti için dikey olarak tasarlandı.
5: Lavabo altı gibi dar alanlarda çalışacağınız zaman büyük kolaylık sağlıyor ve çalışacağınız alana uyuyor.
0: Lavabo altı ya da gardıropta hareket edecek alanınız oluyor.
6: Bunun gibi dar alanlarda arka tarafta bir motorun olmaması gayet güzel. Çünkü o olmadan daha çok hareket kabiliyetiniz oluyor.
0: Üstelik o sıkışık alanlarda aydınlatma sıkıntısı da çekmeyeceksiniz.
6: LED ışıklı olduğu için daha iyi sonuç alıyorsunuz. Böylece dar alanlarda ne yaptığınızı çok daha iyi görmenizi sağlıyor.
0: Ayrıca iki hız ayarı mevcut.
6: Aşağı bölmelerde çalışırken daha yüksek hız ayarlayabilirsiniz. Böylece 5'e 10 ya da daha kalın ölçülerle çalışırken hemen delebiliyorsunuz.
0: Dikey olması dolayısıyla lityum iyon veya eski usul batarya ile bile çalıştırabilirsiniz. Her iki halde de gayet hafif ve dar alanlara sığan, işinizi hemen halletmek üzere tasarlanmış bir matkabınız var. Bahçenizde sürekli Arap saçına dönen bir hortumunuz varsa yalnız değilsiniz.
1: Eskiden hortumu verandaya ya da taşların üzerine yığın olarak bırakıyordum. Sürekli kıvrılıyordu. İnsanı deli ediyordu.
0: Hortumu düzeltmek tabii ki kolay değil.
1: Karışıyor, Arap saçına dönüyordu ve son derece kötü bir görüntüsü oluyordu.
0: Ama artık piyasaya sürülen hortum makarasıyla böyle bir derdiniz kalmayacak.
1: Hortumla yapmanız gereken işi yapıyorsunuz. Makinenin yanına gidiyorsunuz, kolu çeviriyorsunuz, enerjiyi su basıncından alıyor aslında ve kendi kendine içine sarıyor.
0: Monte etmesi kolay. Yere koyuyorsunuz, suya bağlıyorsunuz ve hortumu ilave ediyorsunuz. Bu alet hortumunuzu düzgün şekilde sarmanızı sağlıyor.
1: Alt tarafı ufak bir kılavuz var. Hortum girip çıkarken sağ ve sola doğru hareket ediyor. Böylece hortumu sarmaya başladığında eşit oranda sarıyor ve bükülme olmuyor.
0: Bu alet azımsanmayacak su basıncını kullanarak çalışıyor ve içinde kalan suyu sarma sırasında tahliye ediyor.
1: 38 metre uzunluğunda hortumu sarıyor. Verandada ya da koyduğunuz yerde görüntüsü harika.
0: Ama en iyi tarafı sulamayı bitirdiğinizde işiniz de bitiyor. Az sonra yepyeni özelliğiyle güçlü bir darbeli tornavida.
2: Fırçalı olmadığı için daha iyi çalışıyor tabii ki.
0: Aha.
2: Daha etkili.
0: Klasik tezgah testeresi geliştirilmeye devam ediyor. Peki kalıcı kaliteyi sağlamanın sırrı nedir?
7: Düğmeye basıyor ve gidiyorsunuz. Mükemmel iş çıkarıyor.
0: Fabrikada bir tur atacağız. Yeni özelliklerle klasik aletler birazdan. Klasik bir darbeli tornavidayı nasıl geliştirebilirsiniz? Firmanın son buluşu bir fırçasız motor. Bana bunun içinde ne olduğunu anlat hadi.
2: Elbette. Bu gördüğünüz yepyeni özelliklere sahip 20 voltluk fırçasız bir darbeli tornavida.
0: Fırçasız mı?
2: Fırçasız. Fırçasız olduğu için de çok daha iyi çalışıyor tabii ki.
0: Aha.
2: Daha etkili.
0: Sürtünme daha az.
2: Sürtünme daha az.
0: Sürtünmenin az olması bataryanın %57 daha fazla çalışma süresi olması demek.
2: Diyelim ki önceden 100 vide uyguluyordunuz. Aha. O rakam 157 oluyor.
0: Ayrıca 3 hız ayarı var. Genellikle 2 hız ayarı olur.
2: Farklı uygulamalar için harika bir özellik. Nasıl olduğunu görelim, evet.
0: Tamam, tamam. Şimdi bir adım öteye gidelim hadi.
2: Elbette.
0: Evet. Evet. Çok derin, evet. İnanın. Bu fırçasız darbeli tornavida çok iyi geliştirilmiş. Evet, işte bu tam bana göre. Evet. Evet. Ben de bundan bahsediyorum. İşte güncellenmiş bir klasik daha. Bu şirket testereyi 1930'lu yıllarda icat etti. İmal edilen 25 santimlik ilk eğimli ağaç testeresiydi. En yeni modeli ise hareketliliği kontrol ederek son derece kolay bir kullanım sağlıyor. Yakından görmek için Güney Carolina'da fabrikaya gittik. Bu gördüğünüz tasarlanmış ilk güvenilir atölye testeresi. Üstelik şimdi çok daha ergonomik olarak üretildi. Ön tarafında ayarlı gövdesi ve bıçak yükseklik ayarı da var. Böylece her açıdan çalışmanıza olanak tanıyor. Ayrıca etrafında koruyucu olduğu için ahşabı düz şekilde kesebiliyorsunuz. İşte sabit kalmanızı sağlayacak bir yöntem daha.
8: Titrediğinde düz kesme olanağınız kalmıyor. Ama bu alet o titreme olasılığını ortadan kaldırıyor.
0: Kanıtlayalım. Evet, böylece paranız cebinizde kalacak. Yaklaşık bir asırdır firma tezgah testerelerinde standartları belirliyor.
9: Ekipmanlarımız ahşap için kullanılan makinelerde özel bir amaca odaklanarak üretilir.
0: İlk tezgah testeresini 1920'li yıllarda üretmişler. 10 yıl sonra ise eğimli testere üretimine başlamışlar. Günümüzde bu klasik testere Anderson Güney Carolina'daki fabrikada imal ediliyor. İmalat aşaması metal atölyesinde ham çelikle başlıyor.
10: Sadece çelikten ürettiğimiz yaklaşık 300 ila 400 civarında ürünümüz mevcut. Bunlar son montaj aşamasında kullanılan tamamlayıcı parçalar.
0: Bunlardan bazıları için çelik levhalar 4000 wattlık lazerle kesiliyor. Bilgisayarlarla kontrol ediliyor ve dakikada 60 metreye kadar yakma gücüyle sağlamlaştırılıyorlar.
7: Ama işin en güzel yanı düğmeye basıyor ve gidiyorsunuz. Mükemmel iş çıkarıyor.
0: Metal kesildikten sonra şekillendirmeye gönderiliyor.
7: Şimdi aynı zamanda 250 tonluk presten geçiriyoruz. Ayrıca dolabın biçimine göre bükme ve şekillendirme işlemi yapılıyor.
0: Tüm parçalar yerlerine oturtuluyor.
7: Dolap tüm testerenin etrafında yaptığımız bir tür temel niteliğinde. Testerenin iyi bir temele sahip olmasını istiyoruz ve ahşap emekçilerimiz için mükemmel bir kesim sağlıyoruz.
0: Parçalar bir araya getirilince elle uygulanan kaynak işlemine gönderiliyor. Evet, kıvılcımlar saçılıyor. İyice temizlendikten sonra sıra dolapların toz boyama işlemine geliyor.
7: Gümüş boyayla boyuyoruz. Boyanın içinde bir tür metal parçalar var.
0: Ve boyanın son derece dayanıklı olması için de 400 derecelik ısıya maruz bırakılıyor. Soğutulduktan sonra ise son montaj aşaması başlıyor. Testerenin ünlü koruma alanı da burada imal ediliyor.
7: Koruma demirlerinin diğer bileşenlerle uyuşması için mükemmel düz ve yataylıkta yapılması önemli.
0: Lehimlenen çelik boyutuna göre yerleştiriliyor, temizleniyor ve uygulamaya geçiliyor. Laminelerin her iki tarafı da tutkallanıyor. Montajdan sonra her şeyiyle kontrol ediliyor.
7: Testeremizin üzerinde mükemmel şekilde kayan güzel bir koruma demiri istiyoruz. Koruma demirini koyuyoruz ve tezgahın üzerinde kaydığından emin oluyoruz.
0: Aynı zamanda her testerenin ayarının mükemmel şekilde yapılmasını sağlıyorlar.
7: Burada ince ayar ve bıçakların montajı tamamlanıyor. Ardından üretim bölümüne gönderilmek üzere paketleniyor.
0: Bu kadar ince ayarla her zaman aynı ölçüde kesim yapacağınızdan emin olabilirsiniz.
8: İşte hepsi bu kadar.
0: İşte güvenilir ekipman diye buna derim. Birazdan Tornavida'da bir yenilik. Her iki tarafa da döndürebildiğiniz bir güncelleme ile karşınızda.
11: Böylece çift taraflı döndüğü için iki kat hızlı uygulamamı sağlıyor.
0: Ayrıca son derece kolay şekilde açılan bir karga burun. İşte tamamen konfor amaçlı tasarlanan yeni ve açılı bir pense.
11: Kolumu düz tuttuğumu görebiliyorsunuz.
0: Bazı temel aletler iyileştirilmeye devam ediliyor. Burada çok çeşitli alet var. Hepsi farklı ebatlarda, renklerde ve kullanım amaçları farklı. Ama şimdiye dek penseyi hızlı bir şekilde açmak isterseniz, evet, bunu tek elle açamıyorum. Bir elinizde bir iş yaparken diğer elinizde bekleyin. Başka bir iş yapmanız gerekebilir. Kimse bunu yapmak istemez, değil mi? İşte size bir çözüm. Aha! Evet. Buna tek elli alet deniyor. İşte hemen açılıyor. Tek elinizle yapabiliyorsunuz ve derhal işe koyuluyorsunuz. İşte bundan bahsediyorum. İçeriğinde 16 farklı alet mevcut. Ve bir karga burundan beklediğiniz her şeyi ve de pek çok şeyi yapabiliyor. 2 ebatta pense mevcut. Üst tarafta kavrama başlığı olan iğne burunlu var. Aynı zamanda vidaları sıkıştıracağınız standart ebatta bir pense de var. İşte bu şekilde. Aynı zamanda değiştirilebilir bıçaklı bir tel keskisi var. V uçlu keskiyle emniyet kemeri, kordon ve ipleri kesebilirsiniz. İşte. Bu yepyeni özellikteki aletin farklı renkleri var. Biri siyah ve açık kahverengi. Hem iyi görünüyor, hem çok çalışıyor, hem de tek elinizle işinizi yapabiliyorsunuz. Evet. İşte size çalışma sırasında yeni bir açı sağlayacak bir pense.
11: Oldukça güzel bir pense bu. Pek çok özelliğe sahip.
0: Ergonomik pense daha iyi kavrama sağlarken bilek sakatlıkları riskini azaltmak üzere tasarlandı.
11: Ergonomik bir tasarıma sahip. Eğilip bükülmeden ve ergonomik tarzda çalışmak üzere 45 derecelik açıya sahip. Kolumu düz tuttuğumu görebiliyorsunuz. Pense de bu şekilde düz duruyor.
0: Dikey yüzeylerde çalışırken gereken işi yapmak üzere bileklerinizi bükmek zorunda kalmayacaksınız.
11: Kolayca kavruyorum. Diğer penselerden daha rahat.
0: Geleneksel penselerle sertçe çekmek için bileğinizi çalıştırmanız gerekir. Ergonomik penseyle bu sorun çözülmüş ve tutacaklarıyla size fazladan konfor sağlanıyor.
11: Tutacaklarının farklı bir plastikle kaplanmış olması bence gün boyu kullanmak için son derece rahat kullanım sağlıyor.
0: Son derece rahat ve sert. Çünkü başı sertçe çekmeniz gereken işlerde sıkı çentiklere sahip.
11: Bu penselerin hepsinde bir tel keskisi de bulunuyor.
0: Kolay kilitlenme özelliğine sahip. Yapmanız gereken tek şey sıkmak.
11: Normal bir penseyle çalışırken herkesin birkaç parmağıyla hareket ettirdiğini görürsünüz. Yay görevi görmesi için böyle yaparlar.
0: Ergonomik pense başka bir alete ihtiyaç duymaksızın işinizi en doğru şekilde yapmanızı sağlar. İşte size devrimsel bir tasarımı olan müthiş bir tornavida. Bu tornavida çift zamanlı çalışıyor çünkü ne tarafa döndürürseniz döndürün çalışmaya devam ediyor.
12: Kelepçeyi tutuyorum ve sola ya da sağa ne tarafa döndürürsem döndüreyim vidayı kolayca takabiliyorum. Normal tornavidadan iki kat daha hızlı. Boşuna çevirmiyorsunuz.
0: Bu tornavida her iki yönde de çalışıyor. Vidaları hızla uygulamanız bilek sağlığınız için de gayet iyi.
12: Sıradan bir tornavidada 4 çeşit kapak ve 8 vida takma özelliği oluyor. İşinizi yapıncaya kadar bileğiniz çok yoruluyor.
0: Diğer aletleri sığdırmakta zorlandığınız yerler için...
12: Sığdırmak çok zor.
0: Esnek bir uzatma aparatı var.
12: İşim bitti.
0: Parçaları tornavidanın da içinde bulunduğu bir çantada saklayabilirsiniz.
12: Yıldız uç, kare uç, her ebatta kalıp var.
0: Bu tornavida yepyeni bir mekanizmanın da öncülüğünü yapıyor. İki yöne de çalıştığı için işinizi kısa sürede tamamlıyorsunuz. Birazdan. Fransız yapımı bu raspa neden piyasadakilerin en iyisi?
13: Bunların hepsi el yapımı.
0: Eğer kalıbı mükemmel değilse bu iyi bir şeydir. Ayrıca İsveç'ten ithal edilen bir alet oduncuların hedef vurmasını sağlıyor. Birazdan. Next. Amerikalılar bu aletleri yaklaşık 100 yıldır kullanıyor. İlk olarak hangi taşınabilir elektrikli alet piyasaya çıktı biliyor musunuz? Şıklarımız elektrikli matkap, elektrikli testere, elektrikli zımpara. Cevabı az sonra. Amerikan üretimi ilk taşınabilir elektrikli alet hangisiydi? Cevap, elektrikli matkap. İş ortakları Duncan Black ve Alonzo Decker tabanca kabzalı ve düğmeli matkabı 1916'da üreterek patentini almışlar. Bu fikri yarı otomatik tabancadan almışlardı. Böylece bu matkap şirketin ilk taşınabilir elektrikli aleti olma unvanını aldı. Konu klasik el aletleri ise denge ve kesme hızı bakımından bir baltadan daha iyisini bulamazsınız ya da zanaatkar raspası. Her iki alet de binlerce yıldır varlığını sürdürüyor. Yetenekli zanaatkarlar günümüzde hala üretiyorlar. Nasıl yapıldığını görmek için Avrupa ve Amerika'daki fabrikaları ziyaret edeceğiz. Ahşap işlerinde kullanılan aletler Warren Main'deki bu atölyede imal ediliyor. Burada en iyi aletler satılıyor. Bu atölyede yapılmayan aletleri ise ithal ediyorlar. Örneğin mobilya ve dolap üreticilerinin talep ettiği bu raspalar.
13: Bir raspayla hem düz hem de köşeli bir yüzey yaratabilirsiniz. Yani sıra dışı kontrolü olan yüzeylerde şekil vermenizi sağlıyor.
0: Şirket bu aletleri Fransa'dan ithal ediyor.
13: Bunların hepsi el yapımı. Üstelik 150 yıldan uzun süredir üretiliyor. Şimdiye dek yapılan en iyi raspa bunlar.
0: Raspaların yapımına çelik çubukların 2000 derecede şekillendirilmesiyle başlanıyor. Bu çubuklar hidrolik preslerle şekil verilme işlemine gönderiliyor. Ardından yüzeyinin pürüzsüzleştirilmesi için kemerli zımparaya alınıyor. Sonraki işlem dişlerin oluşturulması. Her biri elle dikiş adı verilen işleme tabi tutuluyor.
13: Küçük metal bir zımba var. Bir örsle destekleniyor. Ardından zımbaya çekiçle başlık takılıyor.
0: El yapımı olan bu özelliği efsanevi aletlerin diğerlerinden ayrılmasını sağlıyor.
13: El yapımı olmasının en büyük avantajı rastlantısal diş kalıplarına sahip olması. Böylece daha pürüzsüz bir yüzey elde ediyorsunuz.
0: Raspanın gövdesi fabrikaya tutacakları olmadan gönderiliyor. Tutacaklar işte bu fabrikada yapılıyor. Bunları üretmek için bilgisayar kontrollü frezelerle akça ağaç ahşabı şekillendiriliyor. Sonra elle zımparalanıyor ve keten tohumu yağına batırılıyor. Ve son olarak her raspa endüksiyon bobininde kırmızıya dönene kadar ısıtılıyor. Ve tutacak kısmı presleniyor. Raspaların ardındaki hikaye böyle. Ama burada farklı işler için de çeşitli aletler ithal ediliyor. Onlar biliyor, ister odun kesin isterseniz hedefi vurun. Dengeli, keskin, sert ve elinizdeyken iyi hissettiğiniz bir baltanın yerini hiçbir şey tutamaz. Firma bu baltaları Storvik İsveç'teki bu küçük imalathaneden satın alıyor.
14: Burası İsveç'in en eski balta imalatçısı. 1880 yılında kuruldu ve o zamandan beri durmaksızın üretime devam ediyor.
0: İster pala olsun, ister ağaç kesmeye yarayan ya da kamp ve avda kullanılan balta, her şey bu imalathanede yapılıyor ve baltanın ucunu yapmak için işe çelikle başlıyorlar. Her biri 2000 derecedeki ısıda ve sonra şekillendirmek amaçlı hidrolik pres uygulamasıyla sürüyor. Sonra tekrar ısıtılıyor ve bir demircinin çekiciyle dövülüyor. Isıtma ve soğutma işlemi çeliği sertleştiriyor. Ardından da ucunu elle keskinleştirmek için bileği taşında şekillendiriliyor. Keskinleştirildikten sonra baltaların sapları takılıyor.
14: Balta sapları Amerikan ceviz ağacından. Ama hepsi oradaki atölyede yapılıyor.
0: İsveç malı balta ve raspalar şirket tarafından satılıyor ve bu şekilde yapılan aletlerden sadece ikisi bunlar. Çünkü el yapımı aletler alan müşteriler en iyisini arıyor.

0: Bunu hadi açalım.
1: Başlayalım.
2: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
3: Karakterin çoğunu standart kalbim.
2: Aynen.
1: Biz mi söyledik?
4: İfadeni alacağız.
1: Yok abi ben kaçmıyorum.
3: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
2: Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
1: Muhafazacık mı yapıyor falan? Ben de
5: çekiyorum. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bugün hiçbir şey sıradan değil. Çünkü özel işler için özel aletlerden bahsediyoruz. Mesela büyük şeyleri kesebilen bir odun yarıcı. Çok yönlü tasarlanmış portatif seramik testeresi.
1: İşte böyle.
0: Ve tozsuz bir alçıpan zımparası. Sonra bir hızlı tornavidayı test etmek için vanilla ağaçla takım oluyor.
2: Geçen hafta 5.5'a 5.5'lık bir veranda yaparken bu çok lazımdı.
0: Dönen ekranı olan bir kontrol kamerası. 1.5 milimetrelik hassasiyete sahip bir lazer ölçüm aleti ve mağazanız için sıcak bir plazma kesici göreceğiz.
3: Güneş yüzeyinden yaklaşık 9 kat daha sıcak.
0: Ardından dünyaca ünlü gitarların yapılışını görmek için sanat ruhuna bürünüyoruz. Merhaba, ben Chris Grandi. Her gün bunun gibi büyük aletlerle çalışan adamlar çok eğlenir. Şuna bakın. Bir hilti darbeli matkap. Betona bir şey mi takmanız gerek? Bu bebek sizin için delikleri açar. Hadi bakalım. Evet. Ve ahşap veya çeliğe derin bir delik açmanız gerekiyorsa onu da yapar. Bazı işler bu devasa matkaplar gibi özel aletler gerektirir.
1: Şu anda verandaya küpeşle takabilmek için betonda delikler açıyorum.
0: Betonda delik açmak için?
1: Evet, bu kolaydı.
0: Kırıcı delici matkaplar doğrudan delme gücüne ve 36 voltluk bataryaya sahip. Üstelik kablosuz.
1: Zaman kazandırıyor. Prizlere takmaya, uzatma kullanmaya ya da kabloyu dert etmeye gerek yok.
0: Azaltılmış titreşim teknolojisiyle gerçekten pürüzsüz bir delik açar.
1: Ellerinizi hiç titretmiyor. Gün boyu alet kullandığınızda çok daha az titreşim olduğunu anlayabiliyorsunuz.
0: Aletin yanında derinlik ölçerli bir toz giderme aksesuarı da var.
1: Genelde böyle beton delerken yüzünüze bir sürü toz ve çakıl gelir. Bu onları emip yüzünüzden uzak tutuyor.
0: Tozsuz hilti iç mekan projeleri için mükemmel. Ara sıra filtreyi boşaltın.
1: Topladığı bunca şey ciğerlerimde olabilirdi.
0: Yani beton delecekseniz büyük silahı getirin. 36 voltluk kırmalı darbeli matkabı büyük güç sağlıyor ama tüm tozu da emiyor. Bir ticaret fuarına gittiğinizde arkadaşınızla karşılaşıp bulduklarınızı paylaşmak eğlencelidir. Nasılsın dostum?
2: Sen nasılsın dostum?
0: Evet, her şey yolunda.
2: Ne yapıyorsun? Havalı aletlerimiz var mı?
0: Birkaç havalı aletimiz var.
2: Tamam, görelim bakalım.
0: Bu otomatik beslemeli bir tornavida.
2: Hadi.
0: Evet, uzun, atak. Gereken her şey var. Burası her türlü otomatik beslemeli vidalama sistemi yapıyor. Bu bir hızlı tornavida. İşte düğmesi. Ve sadece it. Tamam mı? Boom. İşte böyle.
2: Vay canına.
0: Değil mi? Öylece vidalarsın.
2: Öylece mi?
0: Evet. Evet. Evet.
2: Şuna bak.
0: Doğruca içeri.
2: Hey dostum.
0: 4 santimden 8 santime kadar birleşik vidaları bükülmeden takıyor.
2: Vay canına.
0: Evet.
2: Bu ne kadar hızlı biter görmek istiyorum.
0: Evet, katılıyorum.
2: Geçen hafta 5.5'a 5.5'luk bir veranda yaparken bu çok lazımdı.
0: Verandalar ve alt döşemelerde kullanın. Çitler ve çerçevelerde de kullanabilirsiniz.
2: Baksana, bu alet bir harika. Çok
0: havalı, havalı değil mi?
2: Çok havalı bir alet.
0: Normal bir seramik testeresi size her zaman eğimler ve kavisler için gerekli esnekliği sağlamaz. Bazıları sıradan bir daire testere kullanır. Çok iyi fikir değil.
4: Bir kesim yapacaksınız ama iki şey olacak. İlki bıçak ısınmaya başlayacak ve ikincisi havaya çok fazla taş tozu çıkacak.
0: Ama bu portatif seramik testeresiyle toz aşağıda kalır.
4: Kesici kısmında su bulunan bu testere taş tozunu hapseder. Ve sadece yere ya da içeride keserseniz çöp kutusuna düşer.
0: Pakette taş ve seramik işleri için bir elmas bıçakla standart su bağlantılarına uyan 3 metrelik bir hortum da var.
4: Şimdi buradaki suyu toz toplamasına yetecek kadar açacağım.
0: El testeresiyle eğimli kenar kesmek sorun değildir. Peki ya iç kesim? Bunu normal seramik testeresiyle yapamazsınız.
4: Fena değil, işte böyle.
0: Tezgahları yerinde düzeltmek için de harika.
4: Herhangi bir profesyonele giderseniz, granit kesmek için size santim başı ücret verir. 5 santimlik graniti 2 dakikada kestim.
0: Bu portatif seramik testeresi ısı ve toz olmadan normal bir daire testerenin esnekliğini sunuyor. Ve tozu kaldırmak demişken, yeni alçıpan zımparası tamamen bununla ilgili. Kabul edin, alçıpanı elle zımparalamak pis bir iş olabilir.
5: Normalde bir toz makinesiyle yüz göz koruması takarsınız ve her yere bulaşır. Yani gerçekten çok karmaşık olabilir.
0: Bu alçıpan zımparası neredeyse tozsuz. Yani ne maske ne karmaşa.
5: Bu ürün aynı markanın herhangi bir süpürgesiyle çalışır. Başı oynaktır. Herhangi bir açıdan duvara veya tavana, hatta kontüre bile uyum sağlayabilir.
0: Bu duvarlarda ve tavanlarda yukarı aşağı gitmeyi kolaylaştırıyor.
5: Bir uzatmayla birlikte geliyor. Uzatmayı takarsanız 3,5 metreye kadar zımparalar.
0: Kontrollere kolayca ulaşılabilir. Biri hız için.
5: Çok hızlı veya çok sert kesmemek için devri değiştirmek isteyebilirsiniz.
0: Ve emiş gücünü de ayarlayabilirsiniz. Değiştirilebilir zımpara pedleri cırcırt sistemine doğrudan yapışıyor. Alçıpan zımpara, alçıpan tozu yutmamanız için emiş de sağlıyor. Az sonra, güneşin parlamadığı bir yere göz atıyoruz. Görüşünüzün her zaman doğru olmasını sağlayan bir kontrol kamerası. Ayrıca metal kesmenin en iyi yolu onu buharlaştırmaktır.
3: Güneş yüzeyinden yaklaşık 9 kat daha sıcak.
0: Bu sadece profesyoneller için olmayan plazma kesicisi. Fabrikada nasıl montajlanıp test edildiğini göreceğiz az sonra. Kontrol kameraları başka türlü göremediğimiz alanlara bakmak için harikadır. 360 derece dönen şu ekranlıya bakın.
6: Ekranı hareket ettirebilirsiniz ama görüntüdeki her şey hep dik kalır.
0: Yan bakmak yerine doğru perspektifi elde edene kadar ekranı çevirebilirsiniz. LCD ekranı gölge veya parlama yapmayan yüksek kaliteli görüntü sunar.
6: Çok net, odaklı ve baktığınızı görmeyi gerçekten kolaylaştırıyor.
0: Kablonun ucundaki ışığın parlaklık seviyeleri var ve dar noktalara kıvrılabilir.
6: Kablo gerçekten kolayca bükülüyor. Gereken hemen her şekil ve forma uyum sağlayabiliyor.
0: İhtiyacınıza bağlı olarak 1 veya 3 metrelik kabloyla alabilirsiniz. Ama sadece inceleme değil, kayıp şeyleri bulmak için de kullanılabilir. Ucunda mıknatıs var. Ayrıca ayna ve kanca da bulunuyor.
6: Kancayı takıp ulaşmaya çalıştığınız her şeyi çekebilirsiniz.
0: Gözlerinizin göremediği şeyleri görmenizi sağlıyor ve döner ekranı her şeyi perspektifiyle sunuyor. Projeniz alüminyum, paslanmaz veya karbon çelik gibi metalleri kesmeyi gerektiriyorsa bunlardan lazım. Bu plazma kesici. Alev makinesi gibi ama çok daha sıcak. 25 bin dereceden bahsediyoruz. Bakalım neler yapabiliyor. Metali kesmekle kalmayıp onu buharlaştırıyor. Malum metaller atölyede çalışmak için en zor malzemelerden biridir ama bir plazma kesici onu temiz, hızlı ve kolayca kesmenizi, delmenizi sağlar. Bu tip kesim eskiden büyük üreticilerle sınırlıydı. Bu firma herkese uygun portatif çok yönlü plazma kesicisini sunuyor.
7: Bu alet hobi veya kendi işini yapan kişilerden üst düzey ekipman üreticilerine kadar geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılır.
0: Kurulum kolay. Fişi takın, basınçlı havaya bağlayın ve kesmeye hazırsınız.
3: Bu şeyi açınca doğru akışta kesmek için önce hava basıncını ayarlamanız gerekir ve kullanıma hazır.
0: Aşırı sıcak plazma yapmak için basınçlı havayı elektrik yüküyle karıştırıp portatif ağızlığından dışa veriyor.
3: Bu plazma 20 bin santigrat derece, güneş yüzeyinden yaklaşık 9 kat daha sıcak.
0: Ve 1,5 santim kalınlığındaki yumuşak çelik gibi bir metali kesmek gibisi yoktur. Oto tamiri, çiftlik işleri ve hatta sanat için harika. Delik açmak ister misiniz? Bunu da yapıyor. Ve kesikler, kendi logosu gibi eserler ve el sanatları yapmak için hassas. Kafes, ızgara veya pano mu var? Hiç sorun değil.
3: Buna genişletilmiş metal denir.
0: Şirket, New Hampshire'daki fabrikasında üretiyor bu aletleri.
4: Burası bunların montaj hattı.
0: İlk olarak her şeyin elle yapıldığı göze çarpıyor.
4: Bu alet bir soğutucuya termal gres uygulayarak başlar.
0: Daha sonra devreleri tutacak ayraçlar geliyor.
4: Bu ayraçlar takıldıktan sonra plazma oluşturmak için gerekli tüm elektroniklerini içeren bir güç enerji panosu takacağız.
0: Yüksek güç depolayan ve tetiğe basınca bırakan kapasitörler ekleniyor. Plazmaya dönüşecek basınçlı havayı filtrelemek ve kontrol için kutunun arka ucuna gaz vanası takılıyor. Kablo ünitesinde elektrik ve topraklama kabloları takılıp sabitleniyor.
8: Hepsi tamam.
0: Yeni yapılan plazma kesici sevkiyattan önce denetlemeye gidiyor. Ateşlendiğinden ve elektronik aksamın doğru çalıştığından emin olmalılar. Bitmiş üniteler sapları ve taşıma kayışları takılana kadar bekliyor ve sonra kutulanıyor. Tüm süreç bir saatten az sürüyor.
4: Günde 70 adet üretebiliyoruz.
0: Portatif plazma kesiciler oksijenli kesicilerden daha hızlı çalışıyor. Yani ister ekipman bakımı ister sanat için olsun güneşten daha sıcak bir şeyle işinizi hızla halledebilirsiniz. Az sonra metreyi unutun. Bir odanın büyüklüğünü ölçecek lazerimiz var. Ayrıca yeni bir alet daire testerenizi kiriş kesiciye çeviriyor ve ben de kolay yoldan oduncuyu oynuyorum. Evet. Daha fazla özel alet az sonra. Bu bir süreliğine eğlenceli olabilir. Ama bakın, o kadar eğlenceli değil. Daha iyi bir yöntemim var. Evet. Burada biraz güç var. Bu hızlı odun ayırıcısı. Odunları normal hidrolik ayırıcılardan 6 kat daha hızlı kesiyor. Böyle koyuyorsunuz ve 76 santim çapındaki kütüğe kadar kesebiliyor. İşe koyulabilirsiniz. Evet. 6 beygir gücündeki motoru 28 beygir gücünde kesme kuvveti sağlıyor. Çünkü sinyal sisteminden gelen hız kuvveti arttırıyor. Ve biraz budaklı bir odununuz varsa sorun değil. Evet, budakları böyle koyuyorsunuz. Bu keseceğim çok büyük. Hadi bakalım. Evet. Daha hızlı olsa da hızlı odun ayırıcısı hidrolik kesicilere göre 1/3 daha az gaz kullanıyor. Buraya koyun, gerisini keski halleder. Evet. Gelecek odun yığınına geçmeye hazır olduğunuzda kollarından tutun ve gidin. Yakıt açısından verimli, hızlı ve güçlü olan hızlı odun ayırıcısı o odun yığınını kısa sürede halletmenizi sağlar. Evet. Kesecek kalın bir keresteniz varsa bunu görmelisiniz. Bu kiriş kesici. Hemen her daire testereye uyar.
5: Her biri çalışma hayatını kolaylaştıran ürünlerden. Dairesel bıçağınızı testerenizden çıkarın. Bunu takın ve tam anlamıyla 60 saniyede buraya ve buraya bir cıvata. Herhangi bir açıda 30 santime kadar kesebilirsiniz. 45 derecede 20 santim keseceğiz. 90 derecede 30 santim kesebilirsiniz.
0: Geri tepmeden korkmaya gerek yok.
5: Zincir elektrikli testerenin ters yönünde döner. Böylece yukarı çeker. Şu anda başka hiçbir testerenin yapamayacağı daire testere kesimine denk 90 derecelik mükemmel bir kesim oldu.
0: Bu kiriş kesiciyle büyük şeyleri boyutlarına göre kesebilirsiniz.
5: $169 daire testeresini dev bir kesme aletine dönüştürebilirsiniz.
0: İşte kendi başınıza çalışırken bile doğru ölçümler almanın bir yolu. Lazer mesafe ölçer.
1: Bu mesafe ölçücü 70 metreye kadar ölçüm yapma kapasitesine sahiptir. Ve 1,5 milimetreye kadar hassas ölçüm yapar.
0: Aletin üstü veya altından bir lazer ışını gönderir ve anında mesafeyi okur. 218 santim, 20 adede kadar ölçümü saklar. Ve sadece mesafe ölçmez, dik üçgenin alanını, hacmini veya hipotenüsünü de hesaplayabilir.
1: A kare artı B kareyi ölçüp eksik ölçümü hesaplar. C kare.
0: Lazer ölçüm cihazıyla mesafeler ölçülüyor. Az sonra bir gitarı diğerinden farklı kılan nedir? Öğrenmek için fabrikasına gidiyoruz.
7: Gitar yapımında kullanılan neredeyse her tahta parçası bu makineden geçiyor.
0: El yapımı klasik gitarların sanatı az sonra. Bu firma elektro gitarlarıyla ünlüdür ancak bu akustik seslerin ne kadar harika olduğunu dinleyin. Değil mi? 100 yılı aşkın bir süredir önce akustik enstrümanlar yapım işine başlayan bu firmada süreç hala elle yapılan birçok işi içeriyor. Kontrol etmek için Montana'daki fabrikaya gittik. Harika gitar müziği iki şeye bağlıdır. Yetenekli bir gitarist ve iyi yapılmış bir gitar. Bozeman, Montana'da dünyaca ünlü akustik gitarları hala çoğunlukla elle üretiyorlar.
8: Bu gitarlara dokunan 120 çifte 1800 yıldan fazla gitar yapım deneyimine sahip.
0: Bu gitar yapım geleneği kurucusu Orville Gibson'la 1894'te başladı.
8: Bir gitar yapımcısı olarak tamamen kendi kendini yetiştirmişti. Onun hobisiydi.
0: Hobisi karşılığını verdi. Gibson'lar Pete Townshend ve Jackson Browne gibi rock efsanelerinin çaldığı gitar dünyasının en büyük isimlerinden biridir. Gitarın efsanevi sesi yapım şeklinden gelir. Uygun nem oranına sahip odun yığınıyla işe başlıyorlar. Ahşap geniş bant aralığında bir zımpara makinesinden geçirilir.
7: Gitar yapımında kullanılan neredeyse her tahta parçası bu makineden geçiyor. Onları artı eksi binde beş toleransa kadar yüksek detaylı bitişe kadar zımparalıyor.
0: Zımparalanmış parçalar fabrikaya taşınıp gitar parçaları haline geliyor. Üst kısımlara ses delikleri açılıyor. Gitarın üst ve alt kısımları epilok lazerde hassas bir kavisle kesiliyor. Kaburga denen gitar kısımları ince tahta şeritler halinde başlıyor.
7: Operatör kaburga setini 5 ila 10 dakika kadar suya batırıyor. Islatıldıktan sonra prese alınıyor. Ve presin içine yerleştiriliyor. Pres döngüsünü tamamlıyor. Formlarını koruyarak preslenmiş kaburga setiniz elde ediliyor.
0: İç destek yapıştırılıp vakumda presleniyor. Daha sonra parçalar elle dikkatlice monte ediliyor. Yapıştırıcı kuruduktan sonra gitar gövdesi hazır. Baş kısmında sapın takılacağı ağız dikkatlice kesiliyor.
7: Bu sap ekinin gücü kaliteli bir gitarda çok önemlidir. Bu nedenle hassas kesimleri çok ciddiye alıyoruz.
0: Bir CNC sapı bölmeleri ve perde tahtaları gibi küçük parçaların çoğunu ve hatta işlemeleri şekillendiriyor.
7: Buraya deniz kulağı veya inci işleme koyup yapıştıracağız ve sabitleyeceğiz.
0: İşlemelerle perdeler takılıyor ve perde tahtaları sapa yapıştırılıyor. Sapı ayarlamak ciddi beceri gerektiren hassas bir iştir.
7: Yüzey doğru olmalı. Bu açı doğru olmalı. Bu yüzden gitar yapımının en önemli yönlerinden biri bu.
0: Birkaç aşamalı zımparadan sonra gitar, boya ve 7 kat cila için hazır.
8: Bir şablon yok. Artistik olmak ve el becerisinden başka bir tarifi yok.
0: Cilalandıktan sonra zımparalanıyor.
7: 1000 ızgaralı zımparayla ıslak zımpara yapıyoruz. Islak zımparalandıktan sonra gitarları ayna benzeri bir görünüme kavuşturuyoruz.
0: Son montaja gitmeden önce parlatılmış gitarlara köprüler ekleniyor.
7: Teller için yarıklar açılıyor. Donanım monte edilip teller takılıyor. Gitar çalınabilir hale getiriliyor. Böylece gitar bitiyor ve satışa hazır hale geliyor.
0: Geriye sadece son inceleme ve akort kalıyor. Sonunda gitarlar kutulanıyor, paketleniyor ve sevk ediliyor.
8: Gitarlarımızı dünyanın her yerine gönderiyoruz. Ve tabii Amerika'da geniş bir dinleyici kitlemiz var.
0: Bu akustik gitarı oluşturmak için birçok yetenekli zanaatkar gerekli. Bu hassas akortlu bir gelenek. Bugünlük bu kadar. Gelecek sefer görüşürüz.
9: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
10: Bir açalım.
11: Açmayalım.
12: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
13: Karakterin çoğunluğu standart galiba.
12: Aynen.
11: Yüzünü söyleyeyim.
12: İfadeni alacağız.
11: Yok abi ben yüzüm açmıyorum.
13: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
12: Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
11: Muhafazık mı yapıyor falan? Ben
9: çekiyorum. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
10: Bir açalım.
12: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
13: Karakterin çoğunluğu standart galiba.
12: Aynen.
11: Yüzünü söyleyeyim.
12: İfadeni alacağız.
11: Yok abi ben yüzüm açmıyorum.
13: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
12: Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
11: Muhafazık mı yapıyor falan? Ben
9: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümü...

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Bugün nasıl yapılmış da? Kurşun kalemler, metalin geri kazanılması, ve kahve. Kalemin içindeki kurşun gerçekten kurşun değildir. İçindeki İngiltere'de 1500'lerin ortalarında keşfedilmiş ve kalem sanayini başlatmış olan grafittir. 1795'te bir Fransız kimyacı yeni bir kalem kurşunu icat etti. Fırınlanmış grafit tozu ve kilden oluşan bu madde değişik sertliklerde kurşun üretimini mümkün kıldı. Kalemin gövdesi için kullanılan odun açılabilecek kadar yumuşak ve kullananın elinde bükülmeyecek kadar sert olmalıdır. Bu Alman kalem fabrikası Kaliforniya sediri kullanıyor. Odun fabrikaya 5 mm kalınlığında 18'e 7 cm'lik hazır latalar halinde gelir. Latalar birer birer dev bir döner testereden geçer. Tam ortaya kurşunu tutacak olan kanal şeklinde bir yıv açılır. Sonraki makine bu kanalı elastik ve özel formüllü bir yapıştırıcıyla doldurur. Bu kurşunun kanal içinde kırılmaması için bir yastık oluşturur. Taşıyıcı bant üzerinde her lata diğer latanın üzerine kapatılır. Bu banttaki lata içine kurşunu koyacak olan bir makineye doğru ilerliyor. Bu kurşun 800 dereceden fazla ısıtılmış fırında pişirilen grafit ve kil karışımından yapılmış. Kurşun yerleştirme makinesi latalardaki kanallara tam uyacak boyutta kurşunlarla doluyor. Aynı süreç renkli kalemler için de geçerlidir. Tek farkı kurşunların parafin, kil ve pigmentten yapılması ve fırınlama gerekmemesidir. Diğer taşıyıcı banda geçmiş olan latalar için otomatik bir kol her birini ters çevirir. Bir yapışkan uygulayıcısına sürter. Diğer banttaki içi kurşunlu yarının üzerine kapatır. Şu ana kadar olan adımlar bir kurşun sandviçiyle sonuçlanmış oldu. Şimdi bir piston tam 1 ton ağırlık uygulayarak sandviçleri sıkıştırıyor. Piston 1 saat baskı yaparken yapıştırıcı da bir yandan kuruyor. Bundan sonra sandviçler kalem kalem dilimlenir. Bu makine altıgen şeklini 2 aşamada yapar. Önce kalemin üstteki kısmında, sonra da alttaki kısmında üçer kenar oluşturur. Alttaki kısım kesilir kesilmez, kalemler birbirinden ayrılır. Bir işçi gelen her gruptan örnek bir kalem alır. Kalemi elde açar, kurşunun kalitesini ölçer. Sonra da kırılıncaya kadar kuvvet uygular. Bir kalemin dayanıklılık testinden geçmesi için en azından 2 kilogramlık kuvvete dayanması gerekir. Şimdi sıra bu yalın odunu süslemekte. Kalemler

birer birer lakeleme başlığına girer ve çıkar. Makine odunu boyar. Şu anda sarı renkte boyuyor. Odunun tamamen kapanması için 4 kat boya gerekir. 5. lake başlığı bu firmanın ismini siyah harflerle yazıyor. Sonra 6. başlık boyanın üstünü şeffaf lake ile kapatıyor. Boyamadan sonra kalemler damgalanmak için başka bir makineye gider. Makine çok hızlı çalışarak dakikada 500 kalemi plastik bir filmden renkli harfler transfer eder. Son durak, lastik silgi takma makinesi. Önce kalemin başına alüminyum bir yüzük sıkıştırır. Sonra yüzüğün diğer başına silgi takar ve bileziği sıkıştırır. Avrupa tipi kalemlerde bunun yerine siyah boyalı başlık bulunur. Bunun rengi kurşunun sertlik derecesini gösterir. Şeffaf bir yapışkan sürüldükten sonra kalem ilk boyaya defalarca batırılır. Kuruduktan sonra ikinci renge batırılır. Son katsa çok parlak bir lakedir. Sonunda kalemler açılmak üzere bir taşlama silindirine girmeye hazırdır. Kalemler orada döndükçe mükemmel bir şekilde açılmış olur. Günümüzün kalemleri güzel yazdıkları kadar çok da güzel görünürler.

İki cins hurda metal vardır, demir ve demir olmayan. Demir hurda temelde eski arabalardan gelen hurda demir ve çeliktir. Demir olmayan hurda alüminyum, bakır, kurşun ve nikeldir. İşin en iyi tarafı, metallerin özelliğinden hiçbir şey kaybetmeden sınırsızca geri kazanılabilmesidir. Her yıl Kuzey Amerika'daki fabrikalar milyonlarca araba üretir. Sonunda bu arabalar buraya, bu metal geri kazanım tesislerine gelir. Eski araba ve aletleri işlemek yaklaşık 2 gün sürer. Vinç ve buldozer operatörleri ham maddeleri toplayıp yağarken bir yandan da inceler. Geri kazanma sürecine girmeyecek şeyleri ararlar. Parçalanamayacak ve makinelere zarar verebilecek propan tankları, cam veya ağır demir gibi. Bir uzman, stok yığınına giderek malzemeyi yakından inceler. Vinç operatörüne bir sonraki yükü almasını işaret eder.

Vincin kepçesi yükünü malzemeyi parçalayıcıya götürecek olan taşıyıcı banda bırakır. Malzemenin ağırlığına göre bant hızlanır veya yavaşlar. Parçalayıcıya hep doğru miktarı bırakır. Şimdi parçalayıcının yer aldığı makineyi açık olarak görüyorsunuz. Bir uzman her gün makinenin uğradığı tahribatı kontrol eder. Bu makine çok yıpranır. Kilogramlık bir silindir, malzeme taşıyıcı banttan geldikçe tutar ve parçalayıcıya iter. Parçalayıcı arabaları ve diğer geri kazanılabilir şeyleri yumruk büyüklüğündeki parçalara ayırır. Sanayi tipi bir vakum, parçalanmış çelik içindeki lastik ve camları emer. Çelik parçalar bu manyetik silindirlere yapışır. Bunun dışındaki her şey alttaki taşıyıcı banda düşer. Burada toplayıcılar çelik parçalara yapışan şeyleri ayırır. Temizlenmiş, parçalanmış olan çelik fabrikalar ve dökümhaneler gibi müşterilere gönderilmeye hazırdır. Manyetik silindirlerin toplamadığı malzeme işlenmeye devam edilir. Parçalanmış yığın içinde bakır ve bronz gibi demir olmayan metaller vardır. Bu metaller bir döner kalbura gider. Burada silindir malzemeyi boyutlarına göre ayırır. Artıklar sadece çöptür. Ama bunlar atık sahasına gitmeden önce bir işçi araya değerli bir madde karışıp karışmadığına bakar.

Döner kalburdan gelen malzeme taşıyıcı banda dengeli şekilde dağıtılır. Buradan burgaç ayrıcı denilen bir makineye gider. İçindeki döner manyetik silindir güçlü bir manyetik alan yaratır. Demir olmayan metaller itilerek bir engelin üzerinden aşar ve depolama ünitesine gider. Engelin üzerinden aşamayan maddeler, belki arasına demir olmayan metal karışmıştır diye bir kez daha ayırıcıya gider. Taşıyıcı bant, değersiz malzemeyi bir çöp yığınına taşır. Başka bir taşıyıcı bant, demir olmayan metalleri ayırıcıdan çıkarır, satılmak üzere bir depoya koyar. Metalin cinsine göre bakır, bronz ve alüminyum olarak tekrar ayrılacakları başka bir işletmeye gönderilirler. İşte bütün bu parçalama, seçme ve ayırmadan sonra ortalama bir arabadan geriye kalanlar bunlar. Lastiği, plastiği ve döşemeli kumaşı çıkarın. Geriye kalan sadece parçalanmış çelik. Ve değerli demir olmayan metaller. Bunlar çok yararlı malzemeler. Geri kazanım sürecine teşekkürler.

Efsaneye göre kahveyi milattan sonra 850 yılında Etiyopya'da bir keçi çobanı keşfetti. Zamanla bu içecek İtalya'ya ulaştı. 1645 yılında İtalya'da Avrupa'nın ilk kahvehanesi açıldı. Günümüzde dünyada her gün yaklaşık 2 milyar fincan kahve tüketilir. Bu yüzden kahve petrolden sonraki ikinci önemli ticari metadır. Lezzeti nerede büyüdüğüne ve kahve üreticilerinin nasıl kavurduğuna ve karıştırdığına bağlıdır. Burada, Costa Rica'da, tarlaya dikilmeden önce tam bir yıl kaplarda tutulan filizlenmiş çekirdeklerden kahve bitkisi yetiştirilir. Çekirdekten ilk meyvesini vermesine kadar yaklaşık 2 yıl süre geçer. Kahve bitkileri 3 gün çiçek açar. Tarlaları yasemin kokulu beyaz çiçekler kaplar. Altı ay boyunca tomurcuklar büyür ve kahve çekirdeğini taşıyan kırmızı tanecikler olarak olgunlaşırlar. Toplayıcılar kırmızı tanecikleri toplar, yeşilleri dalda olgunlaşmaya bırakır. Olgunlaştıkça aynı bitkiden 3 ayda 5 kez toplama yapılır. Toplayıcılar her 100 kırmızı taneye karşılık 2 yeşil taneden fazla toplamamaya özen gösterirler. Sepetlerini torbalara boşaltırlar ve kamyona yüklerler. Her sepetten yaklaşık 2 kilo kahve çekirdeği çıkar. Bu da 200 fincan kahve demektir. Taneler ne kadar taze ise kahve de o kadar lezzetli olur. Sabahleyin toplanan taneler öğleden sonra sulu değirmende işlem görmeye hazırdır.

sulu değirmende su kanalları taneleri yıkar ve burgaca bırakır. Burgaç bunları deriyi meyveden ayıracak bir makineye götürür. Bir döner silindir taneleri küspe makinesinin duvarlarına sıkıştırır ve çekirdeği çıkarır. Taneler küspe makinesinden iki büyük döner silindire doğru su içinde akar. Küspe makinesinden geçmiş olan sert ve yeşil taneler ayrılır.

Bundan sonra çekirdekler daha bol suda yıkanır. İspanyolca süt anlamına gelen kalın ve şekerli madde olan mil ayrılır. Kahve üreticisi yıkanmış taneleri artık yapışkan olmadıklarından emin olmak için eliyle kontrol eder. Taneler aşağıda bulunan kurutucu kaba düşer. İşçiler kahve çekirdeklerini geleneksel yoldan kurutmak için dışarıda beton bir zemine sererler. 4 gün boyunca çekirdekler kurudukça tırmıkla karıştırırlar. Kokunun ortaya çıkması için geceleri çekirdekleri dinlenmeye bırakırlar. Çekirdekler kuruduktan sonra değirmen makinesine girerler. İçeride büyük değirmen taşları parşömene benzer kabuğu çekirdekten çıkarır. Kurutma yöntemleri kahve üreticisine göre değişir. Bu sıkı korunan şirket sırrıdır. Çekirdekler sıcak hava üfleyen döner tamburlarda mekanik olarak da kurutulabilir. İşçiler süreci yakından izler ve çekirdekler kuruyunca tamburları boşaltırlar. Çekirdeklerde sirke gibi bir koku olup olmadığı kontrol edilir. Varsa çekirdeklerin kötü kurutma nedeniyle fermente olduğu anlaşılır. Kuru çekirdeklerin kabukları çıkmıştır. Sallanan bir tablaya gider. Kalitesine göre ayrılır. En ağır olan birinci kalitedir. İşçiler her kalitedeki kahveyi ayrı çuvallara koyar. Her biri tam 69 kilo ağırlığında olmalıdır. Son olarak çuvallar dikilir ve sevkiyata hazırdır. Bundan sonra yeşil kahve çekirdeklerinin dumanı tüten bir fincan kahveye nasıl dönüştüğünü göreceğiz. Kahvenin en az 800 değişik lezzette çeşidi vardır. Şarap çeşitlerinin en az 2 katı. Kavurmak kahvedeki kafeini azaltır. Espresso elde etmek için kahveler kavurucuda daha uzun süre kalır. Dolayısıyla espressoda daha az kafein bulunur. Kahvenin yoğun kıvamı espressonun lezzetini artırır. Bu yeşil kahve çekirdekleri sulu değirmenden henüz geldi. İşçiler kahveyi karıştırma kazanına boşaltır. Kahveler buradan 180 derece ısıtılmış fırına gönderilir. Bu ısıda kahvenin içindeki yağ yanar. Kahveler 20 dakikadan az bir sürede kavrulur. Kavurma ustası bu süreci sürekli kontrol etmek zorundadır. Tamam olduğuna karar verince, çekirdekleri söndürmek için kavurucuya biraz su püskürtür. Sonra çekirdekler pervane ile soğutuldukları başka bir kazana gider. Kavruldukça çekirdekler yeşilden kahverengiye, sonra da siyaha döner. Kahvenin tamamını kavurmadan önce kahve üreticileri az miktarda kahve alırlar. Standart prosedür bu örnekle test laboratuvarında uygulanır. Önce küçük bir gazlı fırında 300 gram kahve çekirdeğini kavururlar. Sonra profesyonel tadıcı çekirdekleri tartar, elektrikli değirmene koyar. Aynı kahveden 4 fincan pişirir. Her şeyin tamam olduğunu anlamak için 4 tadım yeterlidir. Sorun varsa kaynağını bulmak için de 20 tadım. Yoğun kokuları dışarı çıkarmak için yüzeydeki köpüğü kenara iterek başlar. Buna fincanı kırmak denir. Her fincanı sırayla koklar. Yanlış giden bir şeyler varsa anlamanın en emin yolu budur. Sonra kaşıkla kahvenin köpüğünü alır. Bir yudum alır. Tükürmeden önce tadını tam anlamak için kahveyi dilinin üzerinde gezdirir. Artık mükemmel bir fincan kahve için değişik kahveleri nasıl karıştırıp dengeleyeceğine karar verebilir. Yine fabrikadayız. Değişik çekirdek kahvelerden oluşan karışım değirmene gidiyor. Kahve istenilen kalınlıkta çekilecek. Kaba, orta ya da böyle ince espresso. Kahve şu an paketlenmeye hazır.
Neyse ki makine var. Paketleme tamamen otomatik yapılıyor. Paketleri şekillendiriyor, dolduruyor ve kapatıyor. Gurme kahvesinin taptaze kalması için değirmenden çıkar çıkmaz sıcak sıcak paketlenmesi gerekir. Makine her paketi kapatırken kahvenin bozulmasını önlemek için oksijeni boşaltıp yerine nitrojen pompalar. Makine paketleri ayırır. Paketler onları üzerinden geçerken tartan özel tasarlanmış bir taşıyıcı banda düşer. Bu bayan espresso makinesinin başında mükemmel bir espresso için gerekli tekniği gösteriyor. Kahve kabına 7 gram kahve koyuyor. Sıkıca bastırıyor ve yerine yerleştiriyor. Makine espresso çıkarmak için su basıncı uyguluyor. Kendine özgü köpük, kahvenin birinci sınıf bir tadı olduğunun işareti. Bayan, Fransız kahvesi ya da kafetiyer yapımını da gösteriyor. Kahveye kaynar su ekliyor. Sonra aşağı doğru itiyor. Kahvenin aromasını çıkarmak için tekrar elle basınç uyguluyor. Sonunda Costa Ricalıların geleneksel kahveyi nasıl yaptıklarını gösteriyor. Fincana ince bir pamuk süzgeç olan Koreador'u yerleştiriyor. Öğütülmüş kahveye kaşıkla bastırıp sıcak su ekliyor. Hangisini seçerseniz seçin, iyi bir gurme kahvesi kullanıldığında her üç yöntemle de zengin, mükemmel bir fincan kahve yapılacaktır.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Roma, ne yaptın lan?
7: Çantanın yan cebinde duruyor.
6: Ne diyorsun? Hangi çanta?
7: Tamam. Şimdi oraya geleceğim ve sağ cepte bulacağım. Orada. Orada.
6: Orada desene.
7: Gözlerini kullan.
6: Kendin koy. Ben barman değilim.
8: Evet. Bugün eğlendiniz mi?
9: Evet.
8: Teknoloji pek iyi değil ama dünyanın farklı bir ucundaki insanların hayat hikayelerini öğrenmek için güzel bir fırsat.
9: Hayır, aslında çok ilginçti. İnsanlar sistemi kurmak için çok yaratıcı çözümler bulmuş. Evet, çok iyiydi.
10: Evet, açıkçası benim için de çok ilginçti ama biraz ilkel buldum. Çok ses vardı, çok benzin vardı. Kalbimin de motorla birlikte çarptığını hissettim diyebilirim. Biraz korkutucuydu.
9: Bu konuda deneyimli olmadığını unutmuşum. Galiba bu biraz da benim yüzümden oluyor. Çünkü gittiğimiz her yer öyle. Ama yine de risk çok yüksek, değil mi? Çünkü hepsi küçücük bir alanda toplanmış durumda. Ve ayrıca çevrede sürekli ordu uçakları dolaşıyor ki burada neler olduğunu çok iyi biliyorlar. Şu anda burada eskisi kadar çok altın makinesi olmamasının tek nedeni hükümetin gelip bu makineleri bombalaması. O yüzden ormanın ortasına saklanıyorlar. Yani burada gizli servis var. Değil mi? Yani aslında saklanmıyorlar.
10: Evet, saklanmıyorlar.

Nasıl yapılıyor da bugün? Mızraklar. Guguklu saatler. Palmiye kalbi. Ve cam silecekleri var. Mızrak atma sporunun geçmişi antik Yunanistan'daki olimpiyatlara dayanır. Atlet pistte son hızla koşar ve yerdeki çizgiye gelmeden önce mızrağı ileri fırlatır. Atışın geçerli olması için atlet yerdeki çizgiyi geçmemeli ve mızrak ucu yere gelecek şekilde saplanmış olmalıdır. Bu modern mızrak uzun ve içi boş bir tüpten ve bir uçtan oluşuyor. Tüp kısmına sap adı verilir. Bu firma hafif ve sağlam alüminyum kullanıyor. Ama mızrakların sapları aynı zamanda çelikten veya karbon liflerinden de yapılabilir. Sapın çapı 3 cm'dir. Sapın ucunun belirli bir boyutta inceltilebilmesi için makineye girmesi gerekmektedir. İncelticinin profili mızrağın modeline göre değişir ama uluslararası kurallara uygun olmak zorundadır. İncelticinin ucunu işaretledikten sonra fazla olan kısmı kesilir. Sap şimdi artık istenilen uzunlukta. Kadınlar için bu uzunluk 2.2 metre olup erkekler için ise 2.6 metredir. Düzeltici bir makine sapı iki hidrolik silindir arasına sıkıştırır. Herhangi bir büyük kıvrım varsa düzeltmek için aşırı derecede baskı uygulanır. Bu sadece ilk düzeltme. Son olanı birazdan yapılacak. Sonra özel eğitim almış bir tekniker, sap net bir çapa ve ağırlığa gelene kadar ince iş gerektiren şekilde sapı zımparalar. Mızrağın uç kısmı çelik tüpten yapılır. Bu işlem saptan daha zordur. Uç kısmı incelttikten sonra fazla kısmı keserler ve ucu yaklaşık 30 cm uzunluğuna getirirler. Şimdi ucun yere batan çelik kısmındayız. Ucu bir mengeneye koyuyorlar. Uç gövdesini arkasına yerleştiriyorlar. Sonra da iki parçayı birbirine kaynatıyorlar. Ucu daha kullanışlı hale getirmek için kaynak noktasını etrafındaki çelikle bir olana kadar zımparalıyorlar. İlerledikçe daha ince zımpara kağıdı kullanarak uç kusursuz şekilde pürüzsüz hale gelene kadar tüm hataları düzeltiyorlar. Şimdi de nihai birleştirme işlemi için sapın üzerine iki kat boya sürülüyor ve çeliğin paslanmasını önlemek için de nikel kaplanıyor. Sapın ne kadar ileri gideceğini işaretliyor ve geçici olarak fırlatıyorlar. Mızrak, uluslararası kuralların belirlediği yere, mil üzerine tam olarak yerleştiğinde, dengesini bulana kadar kurşun ekliyorlar. Daha sonra toplam ağırlıklarının uluslararası kurallara uygun olarak kadınlar için 600 gram, erkekler için 800 gram olmasını sağlamak için mızrağın tüm bileşkenleri tartıya gidiyor. Sonra ucun içine yapıştırıcı sıkıyorlar ve kurşunları içine atıyorlar. İçine düğüm atılmış ip atıyorlar ve metal boruyla içine itiyorlar. Bu da kurşunu sıkıştırarak sabitlenmesini sağlıyor. Ucu sapa yapıştırmak için yapıştırıcı kullanıyorlar. Deyim yerinde ise defalarca mızrağı kurşun bir levhaya atıyorlar. Darbenin gücü ucu son konumuna getiriyor. Şimdi mızrağın toplam ağırlığını tekrar ölçüyorlar. Eğer olması gerekenden hafifse ağırlık merkezine yakın kısmın altına gelecek şekilde sadece birkaç kurşun levhası yapıştırıyorlar. Tutma yerinin izin verilen uzunlukta olup olmadığını ölçmek için bir alet kullanarak ağırlık merkezinin ortasında tutma yerini işaretliyorlar. Sonra mızrağı bir torna üzerine alıp işaretli alanın üzerini yapıştırıcıyla kaplıyorlar. Sapın etrafına ve yapışkanın üzerine pamuktan iplik sarıyorlar. Alt kısmını kesmeden önce ölçme aletiyle tutma yerinin uzunluğunu doğruluyorlar. İki etiket yapıştırıyorlar.
Bir tanesi şirketin adını taşırken, diğerinde ise emniyet uyarısı yer alıyor. Ancak hala üzerine onay mührü basılmıyor. Mızrağın hala son bir düzeltmeden geçmesi gerekiyor. Herhangi bir eğimi düzeltmek için de uzman bir göz ve elle çalışan bir pres gerekiyor. Tüm bunlar bir aerodinamik sorunu. Mızrak ne kadar düz olursa o kadar çok mesafe kat ediyor. Kuzeybatı Almanya'nın kara orman bölgesi guguklu saatleriyle dünya çapında bilinir. Bu saatler tek bir turda ne kadar çalışacaklarını ifade eden bir günlük veya 8 günlük hareketlerine göre ayrılıyorlar. Standart özellikleri saat çaldığında içeriden bir kuşun çıkması ve guguk kuşu gibi ötmesidir. Bazı saatler aynı zamanda müzik de çalar ve hareket eden figürleri vardır. Birçok guguklu saati süsleyen karma karışık yontmalar, oyması kolay olan bir ıhlamur ağacı parçasından meydana gelir. Zanaatkar önce bir kalıp ve boya kullanarak metal şekli çizer ve sonra bir testereyle parçayı keser. Burada tek bir seferde 3 parçayı kesiyor. Parçanın kımıldamasını önlemek için bir ağaç parçasına çakılmış çiviler arasına yerleştiriyor. Sonra yaklaşık 50 kadar bıçak kullanarak çok ince detaylarına kadar oymaya başlıyor. Bu oymaların süslediği saat kasaları modele bağlı olarak çam veya kontrplaktan yapılır. Kasaların üzerinde çoğunlukla oyma olmaz ve zanaatkar onun yerine ayrıntılı bir çizim yapar. Bazı kasaların üzerinde hem boya hem de oyma bulunur. Teknik zanaat kasanın içindedir. Saatin hareket olarak adlandırılan beyni, pirinç ve çelik çarklardan oluşan bir sistemdir. Saati tutar ve guguk kuşunu dışarı çıkartır. Hareketin bir günlük veya 8 günlük olmasına bağlı olarak düzenlenen ayarlar değişiklik gösterir. İşçiler mekanizmayı iki pirinç plakası arasına sıkıştırarak uzun vidalar arasında köşeleyerek onları birleştirir. Sonra dışarıda çanı zamanlayan mekanizmayı yerleştirirler. Daha sonra guguk kuşunun fırlatıldığı çelik teli ve son olarak da çok önemli olan saatin yelkovanını hareket ettiren çarkları yerleştiriyorlar. Sorunsuz çalışmasını sağlamak için fabrika biten her bir saati tam olarak 2 gün çalıştırıyor. Saatin kasası üzerine yerleştirilen ilk kısım kadran. Bunu çok küçük çivilerle çakıyorlar. Şimdi de tahta guguk kuşu. Yayın tünek telini ayağından geçirerek uçup gitmesin diye vidalıyorlar. İçeri tam otursun diye kuyruğunu kestikten sonra yayı, kuşu ve diğerlerini kasanın içine vidalıyorlar. Ve sıra guguk sesini çıkartan parçaları çalıştıran çelik tellerde. Birazdan onları göreceğiz. Ve son olarak kadranın tahtadan kolları. Her guguklu saatin hareket çarklarının döndürdüğü hızda çalışan iki zinciri vardır. Burada, yavaş çekimde gördüğümüz gibi, otomatik bir makine pirinç tel parçalarını öncelikle keserek ve sonra eğerek bu zincirlerin tek bir seferde birbirlerine bağlanmalarını sağlıyor. Her zincir alttaki bir delikten kasanın içine giriyor. Sonra mekanizmadaki bir çarka gidiyor. Sonra da kasanın altındaki diğer bir delikten dışarı çıkıyor. Sonunda çengeller uçlara geçiyor. Bunlar zinciri çeken dökme demir ağırlıkları tutuyor. Çarklar kuşu ve kapıyı birbirine bağlayan küçük bir teli çekiyor. Bu da guguk kuşunun dışarı çıkacağı anda kapıyı açıyor. Burada da gördüğünüz gibi kuşun guguk sesi aslında iki ufak körükten çıkan havanın sesi. Her bir guguk öncesinde bu çelik telin ucundaki çekiç ufak bir gonga çarpıyor. Guguk sayısı saati temsil ediyor. Körükleri harekete bağladıktan sonra geriye sadece tek bir adım kalıyor. Sarkaç için alt kısımdaki yaydan bir tel geçirmek. Teknik koreografi artık başlayabilir.
Saatin çarklarının dönmesi uçtaki ağırlıkları yukarı çekiyor. Bu da zinciri çekerek hareketi sağlıyor. Harekette saatin kadranlarını hareket ettiriyor. Sonra da sarkaç düzene giriyor. Bir saatin bu fabrikada onay damgasını alabilmesi için 2 gün boyunca kusursuzca çalışması gerekiyor. Sanatsal ve teknik olarak detaylara önem vermesi, bu geleneksel Alman guguklu saatlerini zamanın ötesinde bir hazine haline getiriyor.

Palmiye kalbi, belirli palmiye ağaçlarının verdiği bir sebzedir. Genelde meyve ve sebzelerde olduğu gibi palmiyenin üzerinde yetişmiyor. Aksine ağacın iç gövdesindeki yumuşak yenilebilir kısımda bulunuyor. Palmiyenin gövdesini kesmek ve kalbini çıkartmak için işleme sokmak çok fazla işçilik gerektiriyor. Bu yüzden de bu lezzetli sebzeye değer kazandırıyor. Bu tropik sebze için hayat çiftliğin fidanlığında başlıyor. Burada bir toprak kabın içine palmiye tohumunu ekiyorlar. Birkaç hafta sonra filizi bir torbaya dikiyorlar. Ve filiz büyüyor. Fidanlıkta hayat çok düzenli. Düzenli olarak gübreleme, düzenli budama ve günlük duş. Yaklaşık 3 hafta sonra o küçük filiz artık tarlaya ekilebilecek güçte bir bitki oluyor. İşçiler filizi torbadan dikkatlice çıkartıyorlar. Köklerine zarar vermemeye dikkat ediyorlar. Sonra onu gevşek toprağa dikiyorlar. Tarlada yaklaşık 1,5 sene büyüdükten sonra artık hasat zamanı. Bir pala kullanarak hasatçı ana gövdeyi tutup kesiyor. Geri kalan daha küçük gövdeler yeni gövde oluyorlar ve yaklaşık 6 ay içinde hasata hazır hale geliyorlar. Bu devir daim yaklaşık 10 sene sürüyor. Gövdeyi kestikten sonra hasatçı kabukları soyuyor. Bu gövdenin ortasındaki kalbi darbelerden ve susuzluktan koruyan alttaki kabuğu ortaya çıkartıyor. Daha sonra fabrika kalbi çıkartmak için bu kabuğu kesecek. Gövdeler fabrikaya geldiğinde hemen su dolu bir kabın içine atılıyorlar. Bu işlem kurumalarını önlüyor. Sonra işçiler onları alt kısımları kenara gelecek şekilde bir makine bandına koyuyorlar. Bu arada başka biri banttan geçen gövde sayısını saymak için bir sayaca basıyor. Bant gövdeleri alt kısmını kesen dairesel bir testereye taşıyor. Sonra işçiler her bir gövdeyi ustura keskinliğinde bir bıçağa itiyor ve kalbi koruyan kabuğun açılmasını sağlıyorlar. Çabuk bir döndürmeyle kabuk çıkıyor ve kalbi üstteki banda yerleştiriyorlar. Sıranın sonunda kalpler altta kalanları kesen diğer bir daireden bıçağa doğru ilerliyor. 15'er santimetre aralıklarla yerleştirilmiş bir sıra testere gövdeyi parçalara bölüyor. Şimdi kalpler paketleme için uygun boyutta. Tarlada gövdenin kabukları ve dış kabuk ona pislikten koruma sağlıyor. Şimdi kalbin kavanoza girmeden önce soğuk suyla yıkanması gerekiyor. Her bir kavanozda belirli bir miktar ve ağırlıkta parçalar olması gerek. Bu yüzden tartılıyorlar ve eğer gerekirse bir işçi kalbi keserek ağırlığı ayarlıyor. Kavanozlar şimdi salamura denilen, koruyucu madde olarak görev gören, içinde tuz ve sirke bulunan özel bir suyla dolduruluyor. Salamura doldurulmuş kavanozlar sonra sıcak buhar makinesine gidiyor. Burada sıvı neredeyse kaynama sıcaklığında. Yaklaşık 10 dakika ısıtılıyor. Bu da kalbin içindeki havayı boşaltıyor ve onları pastörize olmaya hazırlıyor. Pastörize odasına gitmeden önce kavanozlar kapak makinesinden geçiyor. Sonra da mürekkep püskürtmeli yazıcının altından geçerek seri numaraları ve son kullanma tarihleri yazılıyor. Şimdi 1,5 saat boyunca pastörize odasından geçecekler. 97 santigrat yoğun sıcaklık kavanozun içindeki mikroorganizmaları öldürüyor. Palmiye kalplerinin bir şekilde bozulmadığından emin olmak için bir haftalık karantina süresi sonunda kavanozlar artık etiketlenmeye hazır durumda. Pastörizasyon ve salamura işlemi mühürlü kavanoza 4 sene raf ömrü veriyor. Böylece tek başına, salatada, makarnada ya da pirinçle ikram edilse bile bu palmiye kalpleri lezzetli oldukları kadar taze olma garantisini de hak ediyorlar.
İlk cam silecekleri 1900'lerin başında ön camını elleriyle silen bir tramvay sürücüsünü seyreden bir kadın tarafından icat edildi. 1920'den sonra cam silecekleri tüm arabalarda standart bir parça haline geldi. Bugün uzay gemilerinde bile cam silecekleri var. Bu cam sileceklerinin hepsinin üzerinde kauçuk bir bıçak var. Bunu elde etmek için işçiler doğal kauçuğu ince tanelere ayıran bir karıştırıcıya yüklüyorlar. Sonra toz halindeki karbonu kauçuğa ekliyorlar ve karışmaya bırakıyorlar. Birkaç saat sonra bir işçi karıştırıcıdaki kauçuğu kesiyor ve ısı makinesine gönderiyor. Sonra doğal kauçuk çubukları onları sentetik kauçukla karıştıran bir çıkartma makinesine giriyor. Kauçuk sürekli bir profil şeridi oluşturmak için bu çelik kalıptan çıkıyor.

Kauçuk şerit tuz banyosunda soğuyor. Daha sonra uzunlamasına kesiliyor. Sonra da temiz ve keskin bir bıçakla 2 adet siliceye bölünüyor. Şeritler sürtünmeyi azaltmak için grafit spreyinden geçiyorlar. Sonra da kurumak üzere bir ızgaranın üzerine bırakılıyorlar. Kauçuk o kadar yumuşak ki tutması çok zor. Bu yüzden işçiler şeritleri montaj makinesine elleriyle sokuyorlar. Silecek kauçuğunun ortasında metal şeridinin gireceği bir boşluk var. Bu şeridin cam siliciğine girmesini ve şeklini korumasını sağlıyor. Bu makine bıçakların içine şeritleri sokmak için basınç uyguluyor. Bu çelik bobin bıçakları köşebent oluşturmak için sürekli kesen ve eğen bir makinede presleniyor. Bu köşebentler cam sileceği bıçaklarını silecek koluyla birleştiriyor ve onlara eğimli cam üzerinde çalışabilecekleri şekli veriyor. Köşebentler makinelerden bobinin köşelerine bağlı olarak desteyle çıkıyor. Sonra köşebent desteleri öncelikle ilk kat için bir boya kabına batırılıyor. Sonra da onları aşınmaya karşı koruyacak olan 2 kat daha siyah boyaya batırılıyorlar. Tüm bu parçaları bir araya getirdiğinizde bu bitmiş cam siliciğini elde edeceksiniz. Bu makine sayesinde bu tamamen otomatik bir süreç. Öncelikle en küçük köşebentler üzerine plastik bir ek yeri ekliyor. Sonra orta köşe bende 2 tane gelecek şekilde ekleme yapıyor. Makine ortadaki köşe bende bir adaptör takıyor. Böylece cam siliciği birçok farklı silecek koluna takılabilir hale geliyor. Son olarak birleştirilmiş silecek parçalarının bulunduğu tüm malzemeler son montaj için makine içinde bir araya geliyor. Orta köşe bentten çıkan parçalar 4 köşe bendi de tutuyor. Cam siliciğini 8 farklı yerden tutuyorlar. Bu tasarım siliciğin bıçak boyunca eşit basınç uygularken tam hareket etmesini ve böylece her tarafın eşit temizlenmesini sağlıyor. Tamamlanmış silecekler ikişer ikişer montaj makinesinden çıkıyor. İşçiler görsel olarak silecekleri inceliyor ve sonra sürekli dönen ıslak bir cam üzerinde bıçakların performansını test ediyorlar. Sileceklerin cam üzerine uyguladığı sürtünme miktarını izliyor ve dayanıklılığını ölçüyorlar. Son olarak nasıl çalışacaklarını ortaya koyan opak bir siyah cam üzerinde silecekleri test ediyorlar. 1 milyon silmeden fazla bir ömürle herhangi bir arabanın en güvenilir parçalarından biri haline geliyorlar.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Bir şeyi şimdiden belirtmek istiyorum. Son zamanlarda durumumda küçük bir değişiklik oldu. Boşandım. Yani artık burada yaşıyorum. Memnunum, harika bir manzarası var. Arabalarımı ve bisikletlerimi koyabileceğim bir yer var. En iyi yanı atölyeye daha yakın. İşlere olumlu tarafından bakmaya çalışıyorum. Zor birkaç yıl geçirdim ama her şey kötü değil. Atölyeye daha yakın olmak, bazı ilginç ve eski arabalarımla işe gidebileceğim anlamına geliyor. Yani bunun gibi arabalarla. Ve atölyeye gittiğimde işler iyi görünüyor. Atölyeye tekrar hoş geldiniz. Hissedebiliyor musunuz? Farklı, daha düzenli. Duvarlarda tablolar var ve artık iş var. Bu Debbie McGee'nin arabası. O eski pis iç mekan gitti, yenisi geliyor. Bir de bu güzel araba var. Onunla işlerin ilerlediğini görmek büyük bir rahatlama. Neredeyse hazır. Görmediğiniz tek şey ekip ama buradalar. Hatta daha da önemlisi, her sabah gerçekten içeri girip saat 9 civarı güne bir toplantıyla başlıyorlar. Ne yapacaklarını konuşuyoruz. İletişim halindeyiz. Bu Smallest Cog 2.0 ve çalışıyor.

0: 16. 16
1: neredesin?
0: 17.
1: 17. Kendimi Debbie McKay'nin arabasında ters dönmüş buluyorum. Bu arabaya çok şey olmuş. Diskler paslanmış, balatalar bitmiş, fren pabuçları da gitmiş. Açıkçası liste uzayıp gidiyor. Debbie'nin arabasını selde hasar görüp pert olduktan sonra biz devraldık.
2: Hayır.
3: O arabanın her şeyini seviyorum. Elbette Paul'le olan duygusal bağ var. Ve o benim hayalimdeki arabaydı.
2: Bu iyi değil. Resmen denizde yıkanmış gibi.
1: Uzun süre içinde suyla beklediği için aşınma olmuş. Bu da sigorta yuvalarını resmen koparmış. Ben de bunu söküp yenisiyle değiştirdim ve Debbie'nin arabasını tekrar çalıştırmaya bir adım daha yaklaştım. Böylece yeniden yola çıkıp arabasının keyfini sürebilecek.
4: Debbie, seni duyabiliyorum. Nasılsın?
3: Oldukça iyiyim, sağ ol.
4: Güzel.
3: Sen nasılsın?
4: Çok iyiyim, sağ ol. Sana bir şey göstermek istiyorum. Senin için sorun olmazsa benimle gel.
3: Tamam.
4: Evet. İşte araban. Anthony senin için çalışıyor. O da burada. Anthony, Debbie'ye merhaba de.
1: Merhaba Debbie.
4: Debbie McKay, bu Anthony.
1: Memnun oldum. Araban artık çalışıyor.
4: Hadi çalıştır.
1: İşte böyle. Hayata döndü.
3: Bu aldığım en güzel haber. Bu sabah o motor sesini duymayı beklemiyordum.
4: Böylece seni güncellemiş olduk. İç kısmı hallettiğimizde sana fotoğraf yollarım.
3: Lütfen yolla, harika.
4: Tamam.
3: Tamam, harika, güle güle.
4: Muhteşem. İşte bu çok farklı hissettiriyor. Çünkü rahatça söyleyebilirim ki işi zamanında yapıyoruz. Hedefe ulaşıyoruz. Bütçemizi de aşmıyoruz. Artık işler böyle olacak. İşler yolunda gidiyor. Profesyoneliz Anthony. Hemen hemen.

sırada çok yakıştı bayım. Dünyanın her yerinde podyumlarda kullanılan popüler kumaşlar İskoçya'nın ücra bir adasında pedal gücü kullanarak üretiliyor. Neredeyse sonsuza kadar kaybolduğunu düşündüğümüz bir ürün. Döner tabla. İtalyan bir şirketin öncülüğünde geri dönüyor. Ve İzlanda'nın yenilemez lezzetinin tuhaf hikayesi. Bunu nasıl yapıyorlar?

0: Outer Hebrides, İskoçya anakarasının kuzeybatı kıyılarının 40 kilometre açıklarında 100 adadan oluşuyor. Belki soğuk kış iklimi, belki ortalamanın üstünde yağmur alması ve belki de sadece sıkıntıdan bu bölgenin eski yerlileri koyunlarına baktılar ve günümüzde en ünlü modacıların rağbet ettiği bir kumaş buldular. Paris tweet'i. Bunu nasıl yapıyorlar? Paris tweet'i dünyanın en ünlü kumaşlarından biridir. Asırlardır Outer Hebrides bölgesinde yapılan bu tweet, burada yapılmıyorsa orijinal Harris tweet'i değildir. Günümüzde 500 adalı her yıl 1 milyon metreden fazla Harris tweet'i yapıyor. Bu kumaşın kilit malzemesi olan yün, adanın en kalabalık ve en kabarık sakinlerinden geliyor.
1: Hepsinin bir adı var. Bu Happy, V1, bu da Twixie.
0: Adadaki koyunlar nesillerdir Ian McKay gibi çiftçiler tarafından bakılıyorlar.
1: Koyun yetiştiriciliği artık DNA'mıza işlemiş.
0: Her koyun yılda yaklaşık 3,5 kilo yün sağlıyor. 100 yıl önce taze kırpılmış yünler kir ve pislikten arındırılmak için idrar dolu küvetlerin içine batırılıyordu. Neyse ki günümüzde temizlenmek için idrar kullanılmıyor. Yünler temizlendikten sonra tweet yapımının diğer aşamaları için bölgedeki Schaubos değirmenine gönderiliyorlar. Burada ilk durak boya atölyesi. Buranın yöneticiliğini Paris Tweety Hebrides Bölge Müdürü Margaret Ann McLeod yapıyor.
2: Paris Tweety yapım süreci burada başlıyor. Burada iplik renklerini oluşturuyoruz.
0: Tipik bir Paris Tweety farklı renklerin karışımından oluşur. O yüzden boyama süreci çok önemlidir. Öncelikle 30 koyundan toplanan yünler 350 kiloluk kalıpların içinde suya batırılıyor. Ardından 60 renkten birini içeren devasa basınçlı boya kaplarının içine yerleştiriliyorlar ve 98 derecede ısıtılıyorlar. Isı ve basınç boyanın yünün içine işlemesini sağlıyor. Ve yün bir saat içinde tamamen bambaşka bir şeye dönüşüyor. Temel 60 renkten farklı bir renk kullanılması gerektiğinde rengi oluşturmak için farklı renkler karıştırılıyor. Ama yeni boya kombinasyonlarını karıştırmak yerine farklı renklerdeki yünleri karıştırıyorlar. Hava üflemeli bir makinenin içinde doğru renkleri karıştırıyorlar. Ama yün hala aynı renkte değil. Farklı renklerde olduğu için çırçır makinesine gidiyor. Yün makinede taranarak farklı ipliklerin birbirine karışması sağlanıyor.
2: Makine tüm yün liflerini karıştırıyor. Böylece bunu buna dönüştürebiliyoruz. Bu ipliğimizin son rengine benziyor. Silindirlerin üzerindeki metal dişler tüm yün ipliklerini tarayarak açıyor. Bu sanki saç taramak gibi bir şey. Bu arada tarama işlemi çok uzun sürüyor. Evet, aynı saç taramak gibi.
0: Yün doğru rengi bulduğunda ipliğe dönüştürülmesi gerekiyor. O yüzden burada yün dar şeritlere bölünerek makaraların üzerine sarılıyor. Şu anda dikime hazır gibi görünebilirler. Ama yeterince güçlü değiller ve çok çabuk dağılıyorlar. Ardından her biri tek seferde 40 iplik döndüren büyük iplik makinelerine yükleniyorlar. Döndürme süreci ipin dikilecek kadar güçlü olmasını sağlıyor. İpler bobinlerin üzerine sarılıyorlar. Bu bobinlerin her biri 3 kilometre iplik taşıyabiliyor. Bu atölyede 50 bin tane bobin olduğuna göre dünyanın çevresini neredeyse 4 kez dönecek kadar iplik bulunuyor. Farklı renklerdeki iplikler artık bir sonraki aşamaya hazır. Tweetler farklı desenlerden oluştuğundan ipliklerin örülmeden önce doğru sıraya dizilmesi gerekiyor. Bunu çözgü ipi adı verilen dikey iplikleri düzenleyerek yapıyorlar.
2: Çözgüde kumaşı oluşturan iplikler yukarıdan aşağı belli bir sırada düzenlenirler.
0: Ortalama bir tweed cekette yaklaşık 1500 yatay iplik olduğu için ipler kolaylıkla birbirine karışabilir. Bu soruna sepet adı verilen bir rafla çözüm bulunuyor. Bu sistemde çözgü ipliklerini taşıyan bobinler dikkatli bir şekilde düzenleniyorlar.
2: Bu konsantrasyon ve titizlik gerektiren oldukça önemli bir aşamadır. Çünkü 1400 iplikten herhangi biri yanlış renkte veya yanlış yerdeyse tüm desen yanlış çıkar.
0: O zaman baskı yok. Usta ellere ve harika bir sayı hafızasına sahip olan çözgü ustası Norman Matheson'a büyük bir alkış.
3: İplikleri düzenlerken bazen kafan dağılabiliyor ve hata yapabiliyorsun. O yüzden üzerindeki izleri takip etmelisin ve biraz kafanı kullanmalısın. Bu işe ilk başladığımda nefret ediyordum. Ama artık çok seviyorum.
0: Son olarak sipariş edilen dikey veya çözgü iplikleri yatay veya atkı iplikleriyle birlikte örülmek üzere gönderiyorlar. Ama örme işlemi fabrikada yapılmıyor. Gelenekleri devam ettirmek için ipler adalarda yaşayan 240 dokumacıya gönderiliyor. Yünü fabrikaya gönderen koyun yetiştiricisi Ian McKay bu sefer örmek için geri alıyor. Belki de bu iplerin bazıları Twixie ya da Happy'den geliyordur. Kim bilir? Bugün kahverengi tweet yapılacak. Ian'ın tweet yapmak için kullandığı makineye dokuma tezgahı adı veriliyor. Ian'ın buradaki işinin en önemli bölümü fabrikada dikkatli bir şekilde düzenlenmiş çözgü ipliklerini dokuma tezgahına doğru sırada yerleştirmek.
1: Çözgü ipliklerini bağlarken çok dikkatli olmalıyım. Her zaman bütün iplikleri kontrol ederim. Bu tweet'te 1548 tane var.
0: Bu işlem 3 saat sürüyor ve ardından örmeye başlıyor.
1: Artık örmeye başlayabilirim. En basit iş, en zor iştir.
0: Ian pedalı çevirirken atkı ipliği adı verilen yatay ipliği taşıyan bölmeyi çözgü iplikleriyle birlikte örecek şekilde ileri geri hareket ettiriyor. Dokuma makinesindeki pedalların hareketi dikey çözgü iplerini yukarı aşağı hareket ettiriyor. Atkı ipliği çözgü ipliğinin altına ve üzerine örülürken tweet'in üzerindeki desen ortaya çıkmış oluyor.
1: Neredeyse 30 yıldır bu işi yapıyorum.
0: Ian pedalı çevirirken atkı ipliği adı verilen yatay ipliği taşıyan bölmeyi çözgü iplikleriyle birlikte örecek şekilde ileri geri hareket ettiriyor. Dokuma makinesindeki pedalların hareketi dikey çözgü iplerini yukarı aşağı hareket ettiriyor. Atkı ipliği çözgü ipliğinin altına ve

0: Ian gibi yetenekli bir dokumacı bir saatte 4 metre tweet örebiliyor ve hatta gazete okuyacak zamanı bile bulabiliyor.
1: Oh, fabrika kamyonu geldi.
0: (gülüyor) 50 metre uzunluğundaki tweet tamamlandıktan sonra Ian kumaşı hızlıca kalite kontrolden geçiriyor. Ardından son aşama için fabrikaya geri gönderiliyor. Fabrikaya ulaşan kumaş yıkanıyor, kurutuluyor, kesiliyor ve buharla kurutuluyor. Kanunlara göre kumaş son bir onaydan geçmedikçe gerçek bir Harris tweet'i olarak kabul edilmiyor.
2: Bu noktada kumaşımızın üzerine dünyaca ünlü Harris tweet'i armamızı koyuyoruz. Armamızda Harris tweet'i Otter Hebrides'te elle dokunmuştur yazıyor. Damgayı kumaşın üzerine vurduktan sonra resmi olarak Harris tweet'i oluyor.
0: 100 yıllık markasıyla damgalanan yeni üretilmiş Harris tweet ceketleri artık Londra'dan Tokyo'ya kadar müşterilerine gönderilmeye hazır. Sırada İtalya'daki Torino. Güneşi, şarapları ve döner tablolarıyla meşhur bir şehir. Retro vinil plak severler için yüksek kaliteli plak çalarlar üreten bir şirket. Ve sağlam bir mide gerektiren 1000 yıllık İzlanda yemeği. Bunu nasıl yapıyorlar?

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider. Işık aşka gelmez ama aşk emin. Öyle güzel hayatına bir gün hadi aşka gel.
9: Karadun sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
11: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
12: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
13: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
14: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
16: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
17: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
18: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.

0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
1: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Çok da uzak sayılmayan bir geçmişte vinil plak dönemi neredeyse bitmek üzereydi. Ama günümüzde müzik tutkunları bir kez daha mükemmel döner tablayı bulma yolculuğuna çıkmaya karar verdiler. İtalya'daki küçük bir şirket bu konuda tüm dünyaya kafa tutuyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Dijital teknolojinin yükselişiyle birlikte 90'lı yıllarda vinil plakların sonu geldi. Ama 2017'de Birleşik Devletler'de 14 milyon plak albümünün satılmasıyla son 30 yılın rekoru kırılınca olağanüstü bir geri dönüş yaşandı. Toskana'nın güzel tepelerindeki Gold Note adlı bir şirket canlanan piyasaya kucak açarak her yıl 3500 tane döner tabla üretiyor. Bu şirketin kurucusu ve sahibi Maurizio Aterini.
4: Bu işe 25 yıl önce başladık. Önce döner tablalarla başladık çünkü müzik çalmanın en iyi yöntemi olduğuna inanıyorduk. Günümüzde ise bu piyasada büyük bir patlama yaşandığını söyleyebiliriz.
3: Maurizio'nun şirketinde 5 farklı model yapılıyor. Buna Mediterraneo adı verilen ve 14 bin euroya satılan model de dahil. Peki onu bu kadar özel kılan şey ne?
4: Mediterraneo modeli döner tablamız hepsi en iyi performansı vermek için tasarlanmış yüzlerce farklı bileşenden oluşuyor.
3: Mediterraneo'nun temeli bölgeden çıkarılan ceviz ağacından oluşuyor. İnce damarları ağacın güçlü, dayanıklı ve dengeli olmasını sağlıyor. Bir döner tablanın dengeli olması çok önemlidir. Şimdi Mediterraneo modeline özel şekli verilecek. Bu modelden her yıl 500 tane satıyorlar. Ve her birinin birbiriyle aynı olması gerekiyor. Yoksa parçalar birbirine oturmaz. Bu sorun bilgisayarla kontrol edilen yüksek hassasiyetli bir freze makinesiyle çözülüyor. Makine ahşaba kendine has şeklini veriyor. Tasarımcı bu şekli Ponte Santa Trinita'dan esinlenerek yaratmış. Tabii ki öyle olacaktı.
5: Biz çalışmalarımızda Mediterraneo modeli döner tablanın şeklini bu köprüden ilham alarak yaptık.
3: Ahşap verniklendikten sonra ünlü İtalyan mimarisi tamamlanıyor. Şimdi sırada döner tablanın parçalarının eklenmesi var. Öncelikle plağın üzerinde durduğu döner platform yerleştiriliyor. Bu platform olağanüstü darbe emici özelliklere sahip olan termoplastikten yapılıyor.
4: Döner tablada titreşimi engellemek ve en iyi performansı alabilmek için ağırlık çok önemlidir.
3: Platform silindirik blokta kesildikten sonra devasa bir torna tezgahında 0.01 mm kesinliğinde şekli veriliyor. Makineyi Filippo Boccini kullanıyor.
6: Biz burada özel bir alet kullanarak platformun üzerine oyuyoruz. Ve böylece plak da yüzeyden kaymamış oluyor.
3: Döner tablanın gövdesi tamamlandıktan sonra pikap kolu, denge ağırlığı ve pikap iğnesini içeren kartuş yerleştiriliyor. İğne genellikle çok kullanıldığı için elmastan oluşuyor. Elmas iğne plağın üzerindeki çizginin içine oturuyor. Plak döndüğünde iğne çizginin içinde yukarı aşağı hareket ederek müziğin dalga biçimini taklit ediyor. Bu hareket kartuşun içindeki bobin tarafından elektrik sinyaline dönüştürülüyor ve sinyal koldan yukarı amplifikatöre taşınarak hoparlörlerde sese dönüşüyor. Böylece ses kalitesinde azalma olmuyor. Ama döner tabla plak delisi birine satılmadan önce kolun ve iğnenin hassaslığının ayarlanması, kartuşun hizalanması, plak üzerindeki ağırlığının ve baskısının ölçülmesi ve son çıktının titiz bir şekilde ayarlanması ve kontrol edilmesi gerekiyor. 14 bin euroya satılan bu modelle birlikte gelen hassaslık çok da ucuz sayılmaz. Ama bu döner tabladaki detay ve hassaslık seviyesi bu Toskanalı küçük şirketin 150 yıllık bir teknolojiyi hiç olmadığı kadar güzel yansıtan bir ürün üretmesi anlamına geliyor. Kokusundan daha kötü olan tek şeyin tadı olduğu söylenen bir İzlanda lezzeti. Ünlü şef Gordon Ramsay bile onu yedikten sonra kustu. Kokuşmuş fermente köpek balığı eti ve olağanüstü bir şekilde yemesi güvenli. Peki bunu nasıl ve neden yapıyorlar? İzlanda, çarpıcı güzellikteki manzaralarıyla ünlü bir ülke. Ve tabii sıra dışı yemekleriyle. Fermente köpek balığı veya İzlanda dilinde hakar. İhracat pazarı pek de yüksek olmayan bu yemeği İzlandalılar çok seviyorlar ve yılda 20 bin kilo tüketiyorlar. Yemek Grönland köpek balığından yapılıyor. Bu tuhaf derin deniz balığı yılın büyük bir kısmını Arktik Okyanusu'nda 1000 metre aşağıda geçiriyor ve olağanüstü bir şekilde 100 yıldan uzun süre yaşıyor. Aynı zamanda 6 metre uzunluğa kadar da ulaşıyor. Yani Londra'nın ünlü otobüslerinden daha uzun. Kristen Hildebrandsson'un ailesi asırlardır bu lezzeti üretiyor.
5: Ailem 400 yıldır bu işi yapıyor. Büyük babam köpek balığı avcısıydı. Bu da onun teknesi işte.
3: Grönland köpek balığı bir asır önce lambalarda kullanılmak üzere yağ için avlanırdı. Şimdi ise artık avlanmadığından sayıları giderek artıyor. Ama arada sırada bir köpek balığı kazara balıkçı ağlarına takılıp ölüyor. Ve bu köpek balıkları Christian'in çiftliğine getiriliyor. Köpek balığını kaldırabilmek için traktör kullanılıyor. Vikingler 9. yüzyılda İzlanda'ya geldiklerinde zorlu kış aylarını geçirebilmek için zengin bir yemek kaynağına ihtiyaç duydular. Neyse ki kışın kıyıya çok sayıda Grönland köpek balığı geliyordu. Gudjon atalarının yaptığı gibi köpek balığını kesmek için hazırlanıyor. Ama ataları eti yemeye çalıştıklarında bir sorun ortaya çıktı. O sorunu Chris'in ağzından dinleyelim.
5: Et tazeyken zehirliydi. O yüzden kimse yiyemiyordu. Ve yiyebilmek için bir yol bulmak zorunda kaldılar.
3: Grönland köpek balığı denizden taze çıktığında zehirlidir. Ve baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma gibi sarhoşluğa benzer belirtilerin ortaya çıkmasına neden olur. Ama bunun sonucunda akşamdan kalma olmak yerine ölürsünüz.
4: Burayı kesmek için biraz daha büyük bir bıçak kullanacağım. Eti 5-10 kiloluk bölümler halinde kesiyoruz.
3: Bu et parçaları ızgaraya atılsalar bile zehirliler. Ama Vikingler eti yenebilir hale getirmenin bir yolunu buldular. Ve bu yöntem günümüze kadar kullanılıyor. Grönland köpek balıkları -2 derecedeki sularda yaşadıklarından vücutlarında yüksek oranda üre barındırırlar. Bu doğanın antifriz sistemidir. Ama ürenin içinde amonyak bulunur ve amonyak zehirlidir. Bu nedenle köpek balıkları amonyağın zehirli etkilerine karşı korunmak için trimerilamin oksit veya TMAO adı verilen bir bileşen üretirler. Ne yazık ki TMAO insanlar için ölümcül olabilir. O nedenle köpek balığı etleri ahşap bir kutuya diziliyor. Kutular dolduktan sonra Gudjon onları bir sonraki kritik aşama için bir binaya götürüyor. Vikingler etin çürümesini sağlayarak yenebilir hale geldiğini anladılar. Bu teoriyi ilk defa test eden adama büyük bir alkış. Et çürütülmeye bırakılarak bakteriler ve mikroorganizmaların köpek balığı etindeki zararlı TMAO'yu kırması sağlanıyor. Fermentasyon yavaş bir süreç. O yüzden 2 ila 4 derece sıcaklıkta 6 hafta boyunca bırakılıyor. Daha önce çürütülen etler işte buna benziyor. Etler çürütüldüğü için TMAO bakteriler tarafından kırıldı. Etin kokusu tam olarak hayal ettiğiniz gibi. İdrara benzeyen yoğun bir amonyak aroması. Ama Gudjon ve Kristen'e göre ağız sulandırıcı bir kokusu var.
5: Çok güzel kokuyor.
3: Onlar için güzel kokabilir. Ama tarif henüz bitmedi. Öncelikle havada kurutulması gerekiyor. Etler kurutma kulübesine asılıyor. Neyse ki bu kulübe ailenin yaşadığı evden 100 metre uzakta bulunuyor.
4: Etin daha iyi bir dokuya sahip olması için kurutuyoruz. Çünkü normalde çok nemli oluyor. Onun için bunu yapmamız gerekiyor.
3: Etler burada 4 ay boyunca bekletiliyorlar ve bu süreç içinde %60 oranında küçülüyorlar. Hemen yandaki kurutma kulübesinde güzelce olgunlaşmış bir yığın et bekliyor. Çürümüş peynir, balık ve idrar aromasıyla alışması biraz zaman alan bu tat genellikle dünyanın en kötü yemeği olarak tanımlanıyor. Ama iki kardeş onu yiyerek büyüdükleri için bu tada bayılıyorlar. Peki yönetmenimiz dev gibi yabancılar bu lezzet hakkında ne düşünüyor?
4: Pekala, hazır mısın? Dene bakalım.
5: Teşekkür ederim.
4: Şimdi bu parçayı ağzına at evet. Ve iyice çiğne. Çiğnerken içecekten bir yudum al.
3: Çürümüş köpek balığı eti İzlandalıların kara ölüm adını verdikleri yerel bir içecekle tüketiliyor. Sıraya nereden girebilirim? Sakın eti eve getireyim deme değil. Onun yerine havaalanından çikolata alabilirsin.
2: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
13: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri

0: güçlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi...

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: da bir açalım.
1: Açmayalım.
2: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
3: Karakterin çoğunluğu standart kalite.
2: Aynen.
1: Yüzünü söyleyeyim.
4: İfadeni alacağız.
1: Yok abi ben açmıyorum.
3: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
2: Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
1: Narkotik mi yapıyor falan? Ben
5: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Birazdan sıradan bir at kılığı nasıl İskandinav kraliyet ailelerine yaraşır 50 bin dolarlık bir yatağa dönüşüyor. 20 milyon dolarlık piknik sepeti uzaydaki astronotlara aylar boyunca yetecek yemek ve su sağlıyor. Ve yeraltı salatası. İkinci Dünya Savaşı'nda bir sığınakta Londra'nın kalabalık caddelerinin 30 metre altında yetiştirilen yeşillikler şehrin en şık restoranlarının masalarına konuk oluyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Arabanız olabilir, yatınız olabilir, hatta uçağınız bile olabilir. Peki yatağınız var mı? Sağlıklı uyku ihtiyacı dünyada 50 milyar dolarlık büyük bir endüstrinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Ama eğer yeteri kadar paranız varsa İsveçli usta yatak yapımcısı Hastens'in ürettiği lüks el yapımı yataklar size tam olarak aradığınız şeyi sunabilir. Tabii önce 50 bin euro vermeniz gerek. Bu yatak bazı evlerden bile daha pahalı. Nasıl yapıyorlar? ...19. yüzyılda bir yatağa sahip olacak kadar şanslı olanlar içi samanla dolu şiltelerin üzerinde yatarlardı. Ama sizin de tahmin edebileceğiniz gibi bu pek de rahat bir seçenek değildi. Ama 1848'de zengin ve asiller için eğer üreten Per Adolf Jansson, müşterilerinin popolarını rahat ettiren eğerlerin içine koyduğu at kılının aynı zamanda yataklar için de kullanılabileceğini fark etti. Ve böylece Hastens Yatak Şirketi doğdu. Günümüzde İsveç'in küçük ve huzurlu Köping kasabasında Rüya Fabrikası olarak bilinen fabrikada Hastens 3 katmanlı el yapımı ünlü yataklarını yapmaya devam ediyor. Üretim araştırma şefi Perla Munhoz bize bu rüya yatakların nasıl yapıldığını gösterecek.
1: Yatağı hissetmiyorsunuz bile. Neredeyse su üzerinde yüzmek gibi ağırlıksız bir his yaratıyor. Harika bir şey.
0: Ya, şimdiden uykum geldi.
1: Şu anda konuşurken bile her an uyuyabilirim.
0: Bir dakika ne? Ha, nerede kalmıştık? Hastens'ın ürettiği yataklar 3 aşamalı konfor sunuyor. Altta bir baza ve ortada ve üstte birer şilte. İlk 2 katmanın ve bazen de 3.'nün arasında olan sihirli malzeme ise at kılı. Ha, Perla uyandı.
1: Gördüğünüz gibi kabarık ve yumuşacık. Bunu yataklarımızın içine koyduğumuzda doğal bir yay görevi görüyor. Harika bir his veriyor. Bakın işte böyle.
0: Bu fabrika yılda 98 kilo at kılı işliyor. Ama endişelenmenize gerek yok. Bu kıllar atların kuyruklarından kesiliyor ve hayvanlara kesinlikle zarar verilmiyor. At kılı sıkıca sarılmış makaralar halinde geliyor ki bu normalde dümdüz olan at kılının kıvrılmasına neden oluyor. Kıllar çözüldüğünde her biri yuvarlak ve kabarık bir şekle büründüğünden fazladan hacim kazanmış oluyorlar. At kılı yalnızca rahatlığıyla değil, aynı zamanda yatağı kuru tutmasıyla da tanınıyor. Her bir iplik içi boş bir tüpü andırıyor. İçindeki mikroskobik kılcal hareketler nemi uzaklaştırarak temiz havanın içeri dolmasını sağlıyor. Ve bu, yatağın kuru ve yatan kişinin de serin kalmasına yardım ediyor.
1: Bu küçük kıllar çok sağlıklı bir uyku ortamı yaratıyor. Hafif, havadar ve yaylı. Çok güzel ve uyku getirici.
0: Ama kimse kaşındıran kılların üzerinde uyumak istemez. İşte bu yüzden kıllar önce tartılıyor ve ardından usta parmaklara sahip üst şilte ekibine teslim ediliyor. Bu ekiptekiler kılları elle yün katmanının üzerine yayıyorlar. At kılından oluşan katmanın üzerine pamuk ve yün katmanları ekliyorlar. Tıpkı kıllı bir lazanya gibi. Yün aynı at kılı gibi nemi izole ederek içine hapsediyor ve pamuksa fazla ısının dışarı çıkmasını engelliyor. Üst şiltenin içine istiflenen katmanlar oldukça lüks bir dolgu malzemesi oluyor. Ama bir arada durabilmeleri için bir şeye ihtiyaçları var. Şirketin mavi kareli pamuklu kumaşı ilk olarak 1978 yılında piyasaya sürüldüğünde 70'li yılların tek düze kahverengi ve turuncularının arasında dikkat çekti ve hala yatakların %80'inde kullanılıyor. Boyuta uygun kesildikten ve üst çilte dolgusunun etrafına sarıldıktan sonra devasa bir dikiş makinesi bir gün içinde hepsini dikiyor. Ama üst çilte aşırı zenginler için üretilen bu yataklarda konforun yalnızca bir katmanını oluşturuyor. Hemen altında içinde binlerce yay barındıran bir paket yay sistemiyle dolu bir çilte daha var. Yaylı.
1: Her yayı ceplerin içine yerleştiriyoruz. Ve her biri ayrı ayrı çalışarak mükemmel konfor sağlıyorlar. Yani vücudunuzun şekline göre aynı anda doğru şekilde destekliyorlar.
0: İki numaralı şiltenin içine tahmin edebileceğiniz gibi biraz atkılı, yün ve pamuk konuluyor. Ama 250 kilo ağırlığındaki şilteyi doldurmak bir cesedi çuvalın içine koymak gibi bir şeydir. Gerçekten çok pis bir iştir. İşte bu yüzden besleyici adı verilen ve biraz sosis makinesini andıran özel bir makine kullanılıyor. Güzel. Ardından dolgunun kılıfa sıkıca bağlanması gerekiyor. Ve işte o işlem de tam olarak burada yapılıyor. Burada Anita Martić gibi yetenekli dikişçiler devreye giriyor.
2: Sakın bana bulaşmayın. Çünkü kocaman bir iğnem var.
0: Anita'nın kullandığı iğne tam olarak 30 santim uzunluğunda ve dikişleri bir cerrah titizliğiyle atmak gerekiyor. Bu kaliteli yatağı yapabilmek için 4 sertifikalı zanaatkar ve 320 saatlik bir süre gerekiyor.
2: İyi uyuyan kişi mutlu olur. Burada birilerinin mutluluğuna katkıda bulunuyoruz. Bu sayede biz de mutlu oluyoruz.
0: Ama yatak baza olmadan tamamlanamaz. Usta baza yapımcısı Jens Dekkebo neredeyse 20 yıldır bu işi yapıyor.
3: Yataklarımızda her şey doğal ve tüm malzemeler doğadan geliyor. Plastik kullanmıyoruz. Yatağın içi sürekli soğuk kalıyor.
0: Ahşap Jens, ahşap. Çam ağacından oluşan kasaya yaylar yerleştiriliyor. Baza için biraz daha atkılı, yün ve pamuk ekleniyor. Ama önce Jens'in yatağa onay vermesi gerekiyor.
3: Yatağı kendi ismimle imzalayacağım. Hem yaylar hem de bazanın 25 yıllık garanti süresi var.
0: Ama tüm yataklar kapıdan o kadar kolay çıkmıyor. Bazı özel yataklar sıra dışı bir kalite kontrolden geçiyorlar.
1: Şimdi çok gizli laboratuvarımıza gireceğiz. Bu laboratuvarda yataklarımızı test ediyoruz. Ahşap bir silindirden ibaret olan bu makine yataktaki dönüş hareketlerini taklit ediyor. Bu şekilde sonsuza kadar devam edebilir.
0: Makine aynı işlemi 100 bin kez daha yaptıktan sonra mükemmel bir İsveçli poposunu andıran bir makine yatağa 30 bin kez baskı uyguluyor. Titiz testlerden ve 18 farklı konfor katmanından geçen bu olağanüstü yataklar 50 bin euroya satılıyorlar. Bu uyuyan güzellerin 16 bin tanesi her yıl dünyanın her yerindeki uykusever müşterilerle buluşuyor. Prenses Perla'nın bunun gibi bir yatakta rahatsız olması için bir bezelye tanesinden çok daha fazlası gerekiyor.
1: Güzel bir uyku uyursanız çok daha mutlu bir yaşam sürersiniz.
0: Sırada Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hayatı kolaylaştıran 20 milyon dolarlık pizza servisi makinesi. Ve toprak ya da güneş ışığı olmadan yeşillik yetiştirmenin sırları.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
10: Adımların geri gider. Alışık aşka gelmez ama aşkın benim.
11: Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
14: Ama bir mucizeye gerek var.
13: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
14: İşte bu Fairy mucizesi.
13: Fairy 30 dakikada mucize.
15: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
16: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
15: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
16: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
17: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
18: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
19: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
20: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
19: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
20: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: 1961 yılında insanlığın uzaya ilk ziyareti sadece 89 dakika sürdü. Artık orada yaşayabiliyoruz. Dünya yörüngesinde Uluslararası Uzay İstasyonu yer alıyor. Gökyüzündeki bu otel her seferinde 6 ay kalan astronotlara ev sahipliği yapıyor. Cygnus adındaki 20 milyon dolarlık tek yönlü galaktik teslimat kamyonu sayesinde dünyamızın 400 kilometre üzerinde yaşamak mümkün. Bunu nasıl yapıyorlar? Torino, Kuzey İtalya. Arabaları, çikolatası ve şaşırtıcı bir şekilde uydularıyla ünlü bir şehir. Thales Alenia Uzay Şirketi uzay yarışının erken dönemlerinden beri uydu üretiyor. Ve 2010'dan itibaren 10 Cygnus kargo modülü burada üretildi ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na buradan gönderildi. Franco Fenoglio, insanlı uzay uçuşu ve nakil ünitesini yönetiyor. Ve tüm teslimatların her zaman anında yetiştiğinden emin oluyor.
1: Uzay istasyonundaki astronotların su, gaz ve yemek gibi birçok günlük ihtiyaçları var.
0: Sadece yemeğe ve içeceğe de değil, aynı zamanda fareye de. Bu kemirgen astronotlar daha önce hiçbir farenin gitmediği bir yere gidiyorlar. Görevlileri bilim insanlarının mikro yer çekiminin kemik, kas ve DNA üzerindeki etkilerini anlamalarına yardımcı olmak. O yüzden farelerin hayatta kalabilmeleri için Cygnus modülünün solunabilir oksijenle dolu olması çok önemli. Cygnus Antares roketiyle uzaya fırlatılıyor. Ama bu yolculuğun yalnızca bir aşamasını oluşturuyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'na değerli yükleri teslim etmek için çok özel bir uzay aracı gerekiyor. Ve her şey gövdenin inşasıyla başlıyor. 5 metre uzunluğundaki modül, 3 adet 3'er milimetre kalınlığında alüminyum alaşım halka, uzay istasyonuna bağlanmak için kapaklı bir ön koni ve propulsiyon sistemiyle bağlanan bir arka parçadan oluşuyor. Tek bir fırlatmanın maliyeti 20 milyon dolar olduğundan yükün her gramı çok önemli. O nedenle modülün mümkün olduğunca hafif olması gerekiyor. Robotik bir freze makinesi kullanılarak döner bir uçla sağlam alaşım halkaların üzerine çıkıntılı bir şekilde oyuluyor. Bu sırada halka kütlesinin %95'ini kaybetse de yapısal gücü korunmuş oluyor. Mühendisler artık gövdenin parçalarını birleştirebilirler. En küçük bir çatlak ya da kaçak sadece fareler için değil, aynı zamanda uzay istasyonundakiler için de felaketle sonuçlanacaktır. Francesca Marissunta Stasi bu kritik işi denetleyen mühendis.
2: Burada sürtünme karıştırma kaynağı adı verilen yeni bir kaynak konsepti kullanıyoruz.
0: Oldukça hızlı dönen bir iğne iki metal köşeyi yağ kıvamına gelene kadar ve birbirleriyle karışana kadar işliyor.
2: Yeterli sıcaklığa ulaştığında döner tabla dönüyor ve bu sayede kaynak işlemi başlatılıyor.
0: Sonuçta ortaya çok güçlü ve kusursuz bir kaynak çıkıyor.
2: Bu teknolojinin birçok avantajı var.
0: Yapılacak çok işlem olduğu ve çok dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğinden bir aracın yapılması yaklaşık 5 ay sürüyor. Gövdede artık 3,5 ton ağırlığındaki malzemeyi ve bilimsel deneyleri taşıyacak kadar alan var. Ama hala uzaya gitmeye hazır değil. Cygnus, Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktığında oldukça zorlu çevresel faktörlere dayanmak zorunda kalacak. Bu ortamda sıcaklık çok sıra dışı olabiliyor. Bu sırada farelerin hayatta kalması için yüksek teknolojili izolasyon malzemeleri kullanmak gerekiyor. Bu sorunun tek çözümü modüle dünyanın en pahalı ırkasını giydirmek. Daniele Rolle termal atölyede çalışıyor.
3: Bu malzeme modülün üzerini sararak dış etkenlere karşı koruma altına alıyor.
0: Bu son teknoloji izolasyon malzemesi çok katmanlı beta kumaştan oluşuyor. Yanmaz, çok sağlam, teflon kaplı fiberglass. Ve bir kıyafet diktirmek için İtalya'dan daha uygun bir yer olamaz.
3: Burada bir terzi gibi kumaşa şekil verip dikiyoruz.
0: Ama Cygnus'u uzay boşluğuna sadece sıcak tutan bir ceketle göndermek felakete yol açar. Dünya üzerindeki yörüngede yarım milyondan fazla uzay çöplüğü saatte 28 bin kilometre hızla hareket ediyor. Yıkıcı darbelere karşı korunmak için modül son olarak 0.8 milimetre kalınlığında alüminyumla kaplanıyor. Montaj tamamlandıktan sonra her şey tekrar tekrar kontrol ediliyor.
4: Montaj ve test süreci yaklaşık 6 ay sürüyor.
0: 18 aylık inşa sürecinin ardından 20 milyon dolarlık Cygnus modülü fareler ve yemeklerle doldurulmaya hazır. Antares roketiyle uzaya fırlatılacak. Roketten ayrılarak iticilerin yardımıyla istasyona yönlendirilecek ve ardından bir robotik kol aracılığıyla uzay istasyonuna bağlanacak.
4: Yaptığımız modüllerin uzay istasyonuna fırlatıldığını görmek çok güzel bir duygu. Gerçekten muhteşem.
0: Ama Cygnus yalnızca dünyanın en pahalı pizza servisi değil. Başlangıcından beri her zaman tek bir amacı vardı. Değerli yük boşaltıldıktan sonra astronotlar modülü 2,5 tonluk çöple dolduruyorlar. Ve modül hayatına dünyanın en pahalı çöplüğü olarak devam ediyor. Mühendis Enrico Angelino tüm operasyonun üretim müdürlüğünü yapıyor.
1: Modül dünyaya Pasifik'e giriş yaparken atmosferdeki sürtünmeye bağlı olarak yanıyor ve parçalanıyor.
0: Pasifik Okyanusu'nun üzerinde kayan bir yıldız görürseniz dünyanın atmosferi tarafından buharlaştırılan 20 milyon dolarlık bir uzay aracı olabileceği aklınızda dursun. Ama Cygnus sayesinde astronotlar hiç acıkmıyorlar ve Uluslararası Uzay İstasyonu uzay anlayışımızı geliştirerek yeni keşif kapıları açmaya devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Londra'ya 24 bin tondan fazla bomba yağdı. İngilizler halkı korumak için başkentin 45 metre altına 425 metre uzunluğunda özel barınaklar inşa ettiler. Savaş uzun zaman önce bittiğine göre şimdi bu barınaklarda ne yapıyorlar? Kentsel çiftçiler sayesinde tüneller yeraltı tarımı yapmak üzere yeniden düzenlendi. Ve şimdi bu tünellerde yeraltı salataları yetiştiriyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Richard Ballard'ın en büyük hayali uygun alanın çok rağbet gördüğü bir şehirde taze salata yetiştirmekti. Ve çözümü ayaklarının altında buldu.
3: Kent çiftliği Clapham, Londra'nın 45 metre altında yer alıyor. Burası 2. Dünya Savaşı'nda sığınak olarak kullanılıyordu. Tüneller 1940 ile 1942 yılları arasında inşa edildi. Ve hemen üzerimizde metro var. Bu 7 tünelin her biri yaklaşık 8 bin kişi alacak şekilde tasarlandı. Buraya ilk geldiğimizde bir şeyler yetiştirmeye çalıştık ve testlerimizden olumlu sonuçlar alınca daha büyük bir çiftlik inşa ettik.
0: Tünellerde 10 farklı yaprak, filiz ve salata yetiştiriliyor. Bugün bezelye filizi yetiştiriyorlar. Ama yağmur, güneş ya da toprağın olmadığı bu ortamda çiftçilik yapmak için bilimden biraz yardım almak gerekiyor. Normalde tohumların filizlenmesi için toprak gerekir. Ancak yerin 30 metre altında beton bir tüneldeyseniz ekme süreci biraz sorunlu olabilir. O yüzden burada toprak kullanmıyorlar. Onun yerine hemen her evde bulunan bir şey kullanıyorlar. Halı. Öncelikle halılar suyla yıkanıyor. Ardından bezelye tohumları halıların üzerine dağıtılıyor ve eşit bir şekilde dağılmaları için elle yayılıyorlar. Ama bezelyenin yetişmesi için bundan daha fazlası gerekli. Bitkiler yemeğe ve suya aç organizmalardır. Toprak olmadığından ve alan da sınırlı olduğu için bitkileri beslemek için özel bir sistem gerekir. Burada hidroponi adı verilen bir sistem kullanıyorlar.
3: Hidroponi, bitkileri toprağın yardımı olmadan yetiştirme metodudur ve bitki gerekli besinleri topraktan almak yerine bizim hazırladığımız karışımdan alır ve bu karışım suyun içinde bitkilere gönderilir.
0: Su, büyüme için gerekli olan nitrojen, potasyum ve diğer maddelerle karıştırılıyor. Ama yer altında bitki yetiştirmek aynı zamanda doğal yağmur ihtimalini ortadan kaldırıyor. Yüksek su faturasından kaçınmak için ekip halılardan damlayan suyu yeniden kullanmanın zekice bir yöntemini buldu.
3: Sulama yapıldıktan sonra su buradaki depolara geri dönüyor. Burada filtre sürecinden geçerek temizleniyor. Sonra bu tarafa gelerek tüm sisteme yeniden geri gönderiliyor. Bu sirkülasyon sistemi sayesinde suyu verimli bir şekilde kullanabiliyoruz ve geleneksel tarım metotlarına göre %70 daha az su kullanıyoruz.
0: Richard, toprak ve kabarık su faturası gibi sorunları aşmış olabilir. Ama yer altında güneş ışığı yok ve bitkiler büyümek için ışığa ihtiyaç duyduklarından ortaya önemli bir sorun çıkıyor.
3: Geniş ışık spektrumuna sahip olan LED ışıkları kullanıyoruz. Bitkinin türüne bağlı olarak bitkiler genel olarak spektrumun daha çok kırmızı bölümüne ihtiyaç duyar.
0: Bu kontrollü ortam sayesinde yeraltı çiftliğinde yerin üstündeki çiftliklere göre ekinler %25 daha hızlı büyüyor. Ve bu ortamda yalnızca bir hafta geçirdikten sonra basit bir tohumdan kar elde edilebilir bir bitkiye dönüşüyorlar.
4: Bezelyeler artık toplanmaya hazır. Bezelyelerin aynı uzunlukta olmalarına dikkat ediyoruz. Yaprakları açık ve renkleri de parlak yeşil olmalı. Bu bezelyeleri paketleyip göndereceğiz ve yarın süpermarketlerin raflarında ve müşterilerin tabaklarındaki yerlerini bulacaklar.
0: Bezelye filizleri toplanıyor. Plastik kaplara konuluyor. Ve Londra'daki müşterilere gönderiliyor. Yeraltı salatası tohumdan tabağa yalnızca bir haftada ulaşıyor.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
10: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
12: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
11: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
12: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
14: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
15: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
16: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
17: Tehlike çok.
18: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
19: Olamaz ne?
18: 10 dakika içinde.
16: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
19: Bu gerçekten dehşet verici.
17: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
16: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: İnternet dünyasında kerameti kendinden menkul bilimciler kendilerini eylem halindeyken filme çekiyor. Bu internet kahramanları garip deneyler, olağan dışı icatlar ve aklı zorlayan bilimsel hareketler yapıyor. Bunları nasıl yaptıklarını anlamak ve en iyilerini seçmek için önde gelen uzmanlardan bir ekip topladık. Bu bir bilim ama sizin bildiğiniz bilim değil. Bu yüzden bunları evde denemeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Uyarıldınız.
1: Bunu vurmanın tam zamanı.
0: Bu bölümde spot ışıklarını hayatı kolaylaştıranlara çeviriyoruz. Hayatı güzelleştiren icatlar yapan bu yetenekli mucitler, inanılmaz yaratıcılıklarını bilimsel teknik bilgileriyle harmanlayarak bunu başarıyor.
2: İnsanların yararına olan bir şey yapmak için bunu yapanlarla birlikte hareket etmeniz gerekiyor.
3: Vay canına.
4: Mucitlerin hiç bilmediğim bazı sorunlara çözüm yarattığını görmek istiyorum.
3: UV'yi bitiriyor.
5: Bunu ben neden düşünemedim?
3: Videonuzun cüzdanımı yakalamamı ve bunu nereden buldum dememi sağlamasını istiyorum.
0: Hayatı kolaylaştırmak için neler gerektiğini artık biliyoruz. Geri sayıma bir arabayla başlıyoruz. Bu araba benzin yerine terle çalışıyor. Bu araba aslında yarı araba, yarı bisiklet ve çok dahice.
3: Bugüne kadar bazı harika bisikletlerle harika arabalar gördük. Ama belki de ilk kez bir bisiklet araba görüyoruz.
0: Kreatör James Roberts ve arkadaşları pedalla çalışan bu hatchback'le saatte 24 kilometre hız yapıyor.
5: Bu adamlar pedalı metale dönüştürüyor.
2: Kaldırımda bisiklet sürmeniz yasaktır. Ve bunları sürmenin de yasak olduğundan eminim.
6: En azından dönüş sinyalini kullanıyor.
0: James'le buluşmak ve bisiklet arabanın hikayesini dinlemek için İngiltere'ye Sussex'e gittik.
7: Bu proje 2 yıl önce 6 kişilik bir bisiklet yaptığım zaman aklıma geldi. Uzun bir bisiklet olmuştu ve onunla çok eğlenmiştik. Ve bu yıl daha da iyi bir şey yapmak istedik ve aklıma bu 4 tekerlekli bisiklet arabayı yapmak geldi.
8: Bu video öyle yaratıcı ki insanlar aklını bir işe verince inanılmaz şeyler yapabiliyor.
3: Hadi pedal çevir!
7: Bunun çok kolay bir şey olacağını sanmıştım. Ama umduğumdan çok daha fazla zaman ve güç gerektiğini gördüm. Yine de ne pahasına olursa olsun bunu bitirmem gerekiyordu.
0: Peki bir arabayı nasıl bir bisiklete dönüştürdünüz?
3: Bu arabayı gerçeğe dönüştürmek için arabanın çok hafif olması gerekiyor. Bu yüzden araçtaki bütün ağırlıkları çıkarmak gerek.
5: Örneğin motor, gösterge paneli, koltuklar, iç kısımlar ve hatta tekerlekler.
7: Geriye neredeyse arabanın kaportasından başka hiçbir şey kalmadı.
5: Bunların yerine çok daha hafif olan katlanan sandalyeler, bisiklet bileşenleri ve motosiklet tekerlekleri koydu.
3: Pedallar 2 çift olarak yerleştirildi.
5: İkisi önde, ikisi de arkada. Öndeki tekerlekler arkadakilere bağlıydı ve arkadakiler de sürüşü sağlayan arka aksa bağlıydı.
9: Arabaya ayrıca bir bisiklet vites sistemi ekledi. Bunun için arka aksı kesti ve yerine bir dişli çark sistemi koydu.
5: Böylece arabayı tek başına sürebilecek ya da takım halindeyken bir yokuşu kolayca çıkabilecekler.
7: Arabada küçük bir vites var ama bununla pek fazla hız yapamayız. Ve saatte en fazla 24 kilometre hız yapabiliyoruz.
3: Arabayı sürerken bazı durumlarda James'in arabayı durdurması gerekiyor. Fakat bunun için bisiklet frenleri kullanamaz. Çünkü bunlar sadece bir bisikletçi için tasarlanmıştır. Bu arabadaysa 4 yolcu var ve hep birlikte 5 bisikletçi ağırlığında oluyorlar. Arabayı durdurmak için hidrolik disk freni kullanıyor.
7: Projenin en kötü tarafı da buydu. İşe yaramayabilir diye düşünüyordum. Ayrıca süspansiyonları yapmak da çok zor oldu. Çünkü pedal çevirme pozisyonundayken çok daha fazla güç harcamanız gerekiyor. Ve bunları arabaya monte etmekte çok zorlandım. Bundan hiç para kazanamayacağımı düşündüm. Boş zamanlarımda biraz eğlenebileceğim bir proje olarak kalacaktı sadece. Ve bu beni zaman zaman heyecanlandırmıyor değil tabii. Göründüğünden çok daha dikkatli.
3: Gerçekten öyle.
7: Vites değiştirelim mi?
3: Evet, vites yükseltelim.
7: Şimdi daha iyi.
3: Bu çok etkileyici bir araba. Bununla bir gezintiye çıkmayı çok isterim.
7: Bu bisikletin esası çok basit ve sade oluşu. Yani bunlarla her tür çılgınlığı yapabilirsiniz.
0: Teşekkürler James. Bir sonraki bisiklet projeni sabırsızlıkla bekliyoruz. Los Angeles'lı Joe Pena, diğer bir deyişle gizemli gitarist, artık bir gitar kahramanı oluyor.
1: Hazır mısınız?
0: Çünkü bir taşıma bandı kahramanı.
4: Joe en sevdiğim bilgisayar oyunlarından birini gerçek hayata döndürüyor.
0: Evet, Joe bu blokların hepsine vurursa ortaya sihirli bir ses çıkıyor.
10: Bu oyun için bir ritim ve sadık arkadaşlar gerekiyor.
6: Bunu süpermarkette denemeyin. Bir daha sizi oraya sokmazlar.
0: Joe nasıl bir bilgisayar oyunu hacker kahramanı oluyor?
4: Her blok bir ksilofon notası sesi çıkarıyor. Sesin tizliği bloğun uzunluğuna ve şekline göre değişiyor.
11: Uzun bloklar titreşim yaptığında daha uzun bir ses dalgası üretiyorlar ve onları pes bir ses olarak duyuyoruz. Ama kısa bloklar daha tiz bir ses üretiyorlar ve bütün bu farklı uzunluklardan ortaya bir melodi çıkıyor.
4: Bu sadece fizikle ilgili değil, koordinasyonla da ilgili. Her farklı bloğun farklı bir rengi var. Ve taşıma bandı bu farklı renklerin karşılığı oluyor. Ve müzikal başyapıtı yaratmak için Joe'nun ekibinin doğru bloğu doğru yere koyması gerek.
11: Asıl beceri Joe'da toplanıyor. Bu bloklar durmak bilmeden ona doğru geliyor ve her birine mükemmel bir şekilde vurması gerekiyor. Bütün şarkıyı hiç hata yapmadan bitirmesi için 28 bloğa vurması gerekiyor.
0: Evet, 28 vuruş tamamlandı. Şanslısın Joe.
4: Düz bir şekilde kaymayı nasıl geliştirirsiniz? Bunu daire şeklinde yaparsınız ve eğlence hiç bitmez.
0: Ve Avustralyalı Mike Jacob ve ailesiyle arkadaşları aynen böyle yapıyor.
3: Dönerek çalışan çamaşır makineleri kuru temizleme işinde kullanılır.
10: Bu tam anlamıyla bir sıkma devri.
0: Bu dairesel kaydırağı nasıl yaratmışlar?
11: Normal bir kaydırakta biri hızla koşarak düz bir şekilde kayar. Bunu sağlayan bir ivmeleri vardır. Ama bu durumda dönen bir çamaşır ipine tutunuyorlar.
6: Dairesel bir şekilde kaymaya başlıyorlar ve bu ivme bir tür açısal momentuma dönüşüyor.
4: Mike ve ailesi dairesel bir şekilde dönerken merkezcil çekim kuvveti ve merkezcil çekim etkisine maruz kalıyorlar. Merkezcil etki, Mike'a merkezden dışarı çekiliyormuş hissini veriyor. Merkezcil çekim kuvvet de onu çamaşır ipine doğru çekiyor. İpin ucuna tutundukları sürece aynı dairesel pistte kaymayı sürdürürler.
11: Sürüş sırasında merkezcil çekim kuvveti sürüşü çok eğlenceli yapar. Ama ipi bırakır bırakmaz düz bir çizgi halinde uçarsınız.
4: Bu eğlenceyi durduran tek şey sürtünmedir. Bu sürücünün kaydığı zeminde kayma hızını azaltır.
11: Ve sürüşü olabildiğince zevkli yapmak için bu sürtünmeyi azaltmak gerekir. Bunun için kaygan bir plastik zemin kullanırlar ve üzerine de sabunlu su dökerler.
0: Ve oluşan çim lekelerini temizlemenin en mükemmel yolu yeni bir sıkma devri. Pekala, bu şarkı söyleyen balığı hatırlayan var mı?
6: Koca ağızlı Billy'nin popüler olduğu günleri hatırlıyorum.
0: Ve Billy, Rhode Island'lı Brian Kane'in sayesinde geri döndü.
12: Hava nasıl?
2: Şu an Cambridge'de yağışlı ve 25 derece.
0: Evet, gerçekten akıllı bir balık.
5: Bu gerçekten zekice. Brian akıllı bir hoparlör yapmış, programlamış ve ortaya konuşan büyük ağızlı Billy Bass çıkmış.
2: Bu gece hava yağmurlu olacak ve en düşük sıcaklık 21 derece.
0: 3,5 milyon kişi tarafından mı?
6: Koca ağızlı Billy'nin popüler olduğu günleri hatırlıyorum.
0: Ve Billy, Rhode Island'lı Brian Kane'in sayesinde geri döndü.
12: Hava nasıl?
2: Şu an Cambridge'de yağışlı ve 25 derece.
0: Evet, gerçekten akıllı bir balık.
5: Bu gerçekten zekice. Brian akıllı bir hoparlör yapmış, programlamış ve ortaya konuşan

0: cevabını öğrenmek istediği bir soru var.
1: Nasıl çalışıyorum?
2: Bir soru sorduğunuzda akıllı hoparlör dinliyor. Sorunuzu duyduğunu belirten bir ışık yanıyor ve cevap verme süreci başlıyor.
3: Brian balığa bir elektrik devresi bağlıyor. Bu da akıllı hoparlörün üzerindeki ışığı yakıyor ve balığın başını hareket ettirmesini sağlıyor.
4: Işık sensöründe olduğu gibi Brian'ın elektrik devresinde de bir ses sensörü var. Bu da hoparlörden gelen konuşmayı balığın ağız hareketlerine dönüştürüyor.
1: Bu gece hava yağmurlu olacak.
3: Ve bütün bunları kullanarak sanki balık başını oynatıyor ve dinliyormuş gibi yapıyor. Ayrıca konuşuyor.
1: Teşekkür ederim Amy.
0: Hayatı kolaylaştıranlarda şu ana kadar müzik ve balık sesi dinledik.
1: Merhaba.
0: Fakat sırada suda giden bisikletler, güneş enerjili gözlükler ve yer çekimiyle hızlandırılan dört tekerlekli bisikletler var.
5: Bununla yokuştan aşağı nasıl indiğimi izlemeyi unutmayın sakın.
0: Uyarıldınız.
6: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Damla? Bence çok eğlenceli.
8: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Beyaz giymeye bayılırım ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel ile her yıkamada daha beyaz.
9: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Bununla bir açalım.
1: Nasıl yanlış?
2: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
3: Karakterin çoğunluğu standart galiba.
2: Aynen.
1: Yüzünü söyleyeyim.
2: İfadeni alacağız.
1: Yok abi ben açmıyorum.
3: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
2: Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
1: Narkotik mi yapıyor falan? Ben
4: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Uyarıldınız. Hayatı kolaylaştıranlara tekrar hoş geldiniz. 16. sırada bir dağ bisikletiyle dağdan aşağı inen bir adamı izleyeceğiz. Şu an Whistler'dayız ve dört tekerlekli bisikletle bayırdan inen Stacy Kohut'u izliyoruz.
6: Stacy gerçekten muhteşem.
7: Tepeden aşağı adeta uçuyor.
5: Evet, Stacy dört tekerlekli bir bisikletle saatte 95 kilometre hıza ulaşıyor.
8: Bunu denemeyi çok isterim. Sadece aşağı inen bisikleti değil, yukarı çıkan teleferiği de. Manzara olağanüstü.
5: Yokuş aşağı inen bu gözü pek adamla tanışmak için Vancouver, Kanada'ya gittik.
9: Dört tekerlekli bisikletimi sürmek benim için Noel, doğum günü, Paskalya, sevgililer günü ve yaz tatilinin bir arada olması gibi bir şey. Bu bisikleti yapmak için büyük fedakarlıklarda bulundum. Dört tekerlekli bisikletimin en sevdiğim yanı iki taraflı olması. Bencil tarafında rüzgar yüzünüze vuruyor. Kızlara hava atıyorsunuz. Bayırdan inerken büyük bir gösteriş yapıyorsunuz. Diğer tarafında ise, dürüst olmak gerekirse, benim sosyal durumum var. Çünkü tekerlekli sandalyeyle yaşıyorum. İstediğim her şeyi yapabilirim. Bununla kendimi çok özgür hissediyorum. Bu adeta benim bir uzantım. Böylece gençlere de ilham veriyorum ve görevimi yapıyorum.
5: Peki Stacy bunu nasıl başarıyor?
7: Stacy bunun için dört tekerlekli bir bisiklet kullanıyor. Bu dört tekerlekli bisiklet kütle merkezi açısından çok daha alçak ve böylece daha tutarlı oluyor.
8: Dört tekerlekli bisikletin bir başka avantajı da Stacy'nin daha çok yol tutuşu olması. Yani keskin virajları yüksek hızla alabiliyor.
6: Bu dört tekerlekli bisikletin en inanılmaz yanı hiç pedalı olmaması. Yani bayır aşağı inmek için yer çekimini kullanıyor.
9: Bir hata yaparsanız hızınızı azaltmak için hiçbir şey yapamazsınız. Gittiğiniz şeridi çok akıllıca seçmelisiniz. Fren yapsanız da yapmasanız da.
8: Sürüşü tamamlamak için Stacy'nin yol boyunca birkaç atlayış yapması gerek. Ve bunu yapmak için Stacy'nin süspansiyonuna ön yükleme yapması gerek. Bunun için ağırlığını aşağıya veriyor ve bu enerjinin bir kısmı elastik enerji olarak süspansiyona gidiyor. Ve her atlayış sırasında bu elastik enerjiyi serbest bırakıyor.
7: Ve havada daha çok kalabiliyor.
9: Orada olmak, bu gösteriyi yapmak, çocuklara örnek olmak çok eğlenceli. Çünkü çocuklar bunu hemen kapıyor. Ve bazen bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar gelecek kuşağı oluşturacak ve engelli insanlar için yeni buluşlar yapacaklar.
10: Bir sonraki klip için zamanda geri gideceğiz.
5: Evet, şimdi tekrar geleceğe dönüyoruz. Karşınızda Ukraynalı Konstantin Oborin.
8: Bu adam 100 yıl önce tasarlanmış bir uçakla uçuyor.
11: Delilik.
5: Peki Konstantin bu tarih parçasıyla nasıl uçuyor?
8: Konstantin bu güzel videoyu çekmek için 1910 yılında tasarlanmış bir uçağın planlarını günümüzdeki malzemelerle kombine etmiş.
11: Orijinal tasarıma olabildiğince sadık kalmak için uçağın bazı yerlerinde piyano teli kullanmış.
7: Gerçekten de 3 kilometre piyano teli kullanmış.
8: Yani başka bir deyişle 33 futbol sahası uzunluğunda.
7: Piyano teli yüksek karbonlu sertleştirilmiş çelikten yapılır. Böylece bu kadar güçlü gerilime direnebiliyor. Uçak gökyüzünde uçarken rüzgar kanatları farklı yönlere doğru hareket ettirir. Ve piyano teli bunları bir arada tutar.
11: Modern uçak parçaları kaynak yapılarak ya da civatalar ve perçinlerle bir arada tutulur. Çünkü piyano telinin bazı sorunları vardır. Yüksek gerilim altında ya da aşırı sert havalarda piyano teli kopar ya da paslanır.
8: İyi değil.
11: Bu yüzden ben de jumbo jetleri tercih ediyorum.
7: Sıradaki klipte adeta gözleriniz kamaşacak.
12: Yeni yaptığım bu güneş gözlüğüyle hava atmak istiyorum çünkü benim bir hayatım yok.
5: Bu Arizonalı Yusuf Azure'nin süper güneş dedektörlü güneş gözlüğü.
7: Bu aptalca görünebilir ama benim hoşuma gitti.
12: Gördüğünüz gibi güneşe çıkar çıkmaz kapanıyor.
0: Bu güneş gözlüğü çok şirin.
12: Gölge bir yere gidiyorum, tekrar açılıyor.
5: Sanırım bir şey peşinde. Peki Yusuf'un bu hayalci gözlüğü nasıl çalışıyor?
10: Yusuf güneşe çıktığı anı fark etmek istiyor ve bunu bir ultraviyole sensörüyle yapıyor.
7: Ultraviyole ışıklar da görünebilir ışık gibidir. Fakat bizim için görülemez çünkü bir dalga boyuyla çalışır.
10: Bu sensörün önemli bir özelliği var. Üzerine UV çarpınca bunu elektrik akımına dönüştürüyor. Bu elektrik akımı güneş gözlüğünün kenarında bulunan küçük bir bilgisayar tarafından beslenir. Ve belli bir eşiğe geldiğinde bilgisayar güneş gözlüğünü tetikler ve gözlük kapanır.
12: UV dışına geldim ve tekrar kapandılar.
11: Yusuf gözlerini güneşten korumak için dahice bir ürün yaratmış. Artık bizler bu hareketi yaparak vakit kaybetmeyeceğiz.
5: Hayatı kolaylaştıranlar şu ana kadar mikrodalga fırınlardan, çamaşır iplerinden ve
0: merhaba,
5: konuşan balıklara kadar her şeyi kullandılar. Damlayan lavabolar çoğu kişiyi rahatsız eder. Fakat sıradaki mucidimiz bundan farklı bir şekilde esinlenmiş. Evet, karşınızda İngiltere'den Cy Bennett ve bir numaralı lavabo senfonisi.
0: Bulaşık yıkamayı bırakın. Bilimle müzik yapalım.
5: Damlalarla ritim tutalım. Yaratıcı insanların bulaşık yıkamamak için yaptığı şeyler gerçekten inanılmaz.
13: Bu müzikle dans etmek isteseniz topuk dansı mı yaparsınız acaba?
5: Peki Cy müzik yapmak için lavabosunu nasıl kullanıyor?
0: Bu su damlası bir objeye çarpınca o objede bir titreşime neden oluyor.
9: Ve çarptığı şeylerin boyu, şekil ve dokusuna göre farklı sesler çıkarıyor.
0: Su damlası büyük bir objeye çarpınca düşük bir frekans oluşturuyor. Yani bir fırın tepsisi gibi büyük bir obje pes bir ses çıkarıyor.
9: Şarap kadehi gibi küçük bir şeye çarparsa daha tiz bir ses çıkarır.
5: Objenin yapıldığı şey de rezonansın ne kadar uzun sürdüğünü belirler. Daha esnek bir malzeme, daha kısa bir malzemeye göre daha uzun ses çıkarır.
0: Sahibi bulaşık tası kullanıyor. Çünkü bu polipropilenden yapılmış bir üründür. Sert bir malzemedir ve vibrasyon çok uzun sürmez. Ve çok güzel ve kısa bir pes ses verir.
9: En garip ses balonun çıkardığı derin bir vroom sesidir. Bunun bir nedeni damlanın esnek bir yüzeye çarpmasından dolayıdır. Bu yüzden farklı bir vibrasyon oluşturur. Ayrıca mutfaktaki diğer malzemelerden elde edemeyeceğiniz derecede pes bir ses elde edebilirsiniz.
5: Pekala, bu kadar müzik yeter. Sağ yıka artık şu bulaşıkları. Şu an Çin'deyiz ve bu itfaiyecinin bir şişe koladan başka silahı yok.
14: Gerçekten işe yarıyor mu?
5: Evet, kola dişleriniz için kötü olabilir. Fakat yangın söndürme konusunda iyi.
6: Basit şeylerle büyük çözümler bulmasına bayılıyorum.
5: Peki kolayı nasıl bir yangın söndürücüye dönüştürüyor?
0: Kolayı fırına sıkarsanız ateşi söndürür. Bunun nedeni kolanın içinde büyük miktarda karbondioksit olmasıdır.
7: Şişeyi çalkalayarak minik baloncukları sıvıya dönüştürüyor. Bu da karbondioksiti gaza dönüştürüyor. Ve bu şişenin içindeki basıncı arttırıyor ve baş parmağıyla şişenin ağzını kapatarak kolanın daha etkili püskürmesini sağlıyor.
0: Karbondioksit ateşi oksijensiz bırakarak söndürür. Ateşin yanmak için sıcaklığa ve oksijen gibi bir yakıta ihtiyacı vardır. Ve bu bileşenlerden birini bile alırsanız yangını söndürürsünüz.
7: Kola yakıtın ısısını alarak görevini çok iyi yapıyor.
5: İşte bu çözüm gerçekten bir hayat kurtarabiliyor. Geri sayımımızın yarısına geldik. Şu ana kadar mikrodalgayı bir silah olarak, bir bisikleti araba olarak kullananları ve beyni olan bir balık gördük.
0: Bu gece hava yağmurlu olacak.
5: Fakat 10. sıraya gelmişken bir yumurtayı sanatla birleştirebiliriz. Çek Cumhuriyeti'nden Yuri yumurtaları inanılmaz şekilde döndürüyor.
14: Yuri sadece bir yumurta, bir ampul ve kamera kullanarak hayatımıza animasyon getiriyor.
15: Sanki kötü ve çılgın bir bilim insanı yapmış gibi.
6: Bu videoyu çekerken kim bilir kaç yumurta kırmıştır.
5: Birkaç yumurta kırılmış olabilir. Ama zaten bir gün kırılacaklardı.
8: Nihayet biri yumurtayla matematiği bir araya getirdi.
5: Peki Yuri bu yumurtalardan nasıl bu animasyonları yapıyor?
16: Bu animasyonlar için yumurtanın üzerine çok özel bazı çizimler yapmak gerekir. Ve Yuri de bir yumurta çizim makinesi kullanıyor. Bu makinenin üzerindeki kalem, yumurtanın yüzeyine matematiksel olarak üretilmiş desenler ve çizimler yapıyor.
14: Burada görülen etki sadece kameranın kare hızı ve yumurtanın dönme hızıyla oluşuyor.
16: Bu görüntü dijital video kamerayla çekilmiş ve her saniyede 25 fotoğraftan oluşuyor. Bu onun kare hızı ve bunları hızlı bir şekilde arka arkaya izlerken bunları devam eden hareket olarak görürüz.
11: Ayrıca Yuri bir sürü ışık kullanıyor ve kameranın poz süresi çok yüksek oluyor. Bu da çok canlı ve akıcı bir görüntü sağlıyor.
8: Bir dahaki sefere garson yumurtamı nasıl istediğimi sorarsa ona stroboskopik boyalı olsun diyeceğim.
5: Şu ana kadar su müziği ve blok müziği dinledik. Fakat dahası var. Biraz daha heavy metal olsun.
17: Mekanik canavarımı görmek için izlemeye devam edin.
5: Uyarıldınız.
18: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
19: Damla?
20: Bence çok eğlenceli.
19: Yok, ben almayayım.
21: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
22: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
21: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
23: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
24: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
25: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
26: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pops'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
27: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: kendini gel aşka.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
4: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır, hep kazandırır.
5: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
6: Üst düzey bir meydan okuma.
5: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
7: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
5: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
8: Uyarıldınız. Hayatı kolaylaştıranlara tekrar hoş geldiniz. Örümceklerden korkuyorsanız başka yöne bakın, çünkü sıradaki alet 8 bacaklı bir örümceğe benziyor. Şu an Burning Man Festivali'ndeyiz ve bu metalik canavar serbest.
9: Dev bir robotik mekanik örümceği kim sevmez ki?
10: Acaba böcek yakalamak için metal ağda var mı?
8: Bu canavarı görmek ve onu yaratan mucitle tanışmak için Oregon'a gittik.
11: Adım Martin Montesano. Başka bir deyişle erimiş çelik uzmanı. Ve bu da yürüyen canavar. Bu makinenin yapımı 3,5 yıl sürdü. Yaklaşık 7000 saat, ama çok zevkli bir çalışmaydı.
8: Bu muhteşem eklem bacaklı tam 3 metre uzunluğunda ve 7 ton ağırlığında.
12: 8 bacak yeterince ürkütücü değilse bunun bir de alev makinesi var.
11: Bunu kullanmayı çok seviyorum ve insanların tepkisini görmekte hoşuma gidiyor. Bunun büyüklüğüne inanamıyorlar.
13: Gerçekten kocaman bir şey.
11: Yürürken yeri titretmesine inanamıyorlar.
14: Vay canına.
11: Ve gerçek olduğuna da inanamıyorlar.
8: Peki bu devasa ürkütücü yaratık nasıl yürüyor?
9: Bu robotik canavar V8 benzinli motorla çalışıyor.
11: Motoru bir Chevy pick-up'tan yaptım. 454 büyük blok.
12: V8 motorlar bu kadar büyük mekanik bacakları hareket ettirecek güçte değildir. Bu yüzden Martin motorla aksların arasına bir vites sistemi eklemiş. Sistem 125'e 1 şeklinde.
15: Yani motorun her 125 kez dönüşünde bacak bir adım atıyor. Bu aynı zamanda 125 tork anlamına da geliyor.
16: Vites küçültürseniz hızınız azalır. Yani her ne kadar Martin'in bunu yürütecek kadar torku olsa da çok ağır gitmek zorunda.
8: Yani Martin bu dev örümceği yürütmek için bir pick-up motoru mu hackledi? İnanılmaz bir şey. Peki tepe taklak olmasını nasıl önlüyor?
12: 8 bacak öyle mükemmel bir şekilde düzenlenmiş ki 4 bacak adım atarken diğer 4 bacaksa yerdeki dengeyi sağlıyor.
16: Bu şey yaklaşık 7 ton ağırlığında, yani bir filden daha ağır. Ve kuma batmasını önlemek için Martin ona çok büyük ayaklar yapmış. Bu da ağırlığı daha büyük bir alana yayıyor.
11: Makineyi sürerken ne kadar güçlü olduğunu hissediyorsunuz. İnsan bazı şeylerin üstüne basmak istiyor.
15: Çok hızlı gitmeyebilir ama belli bir yürüme stili var.
17: Size bir şey söyleyeyim mi? Az önce bir şey gördüm ve bu beni şok etti.
8: Bu Arkansaslı Michael Woodall.
17: Şurada da bir tane var.
8: Ve gerçek bir solucan sihirbazı.
16: Gerçekten çok şaşırtıcı.
17: Şuraya bak. Şuna bak. Tam şurada. İşte böyle. Bir tane de burada var. İki tane de burada.
18: Harika bir şey. Çünkü insanlar bazen solucanlardan dolayı sıkıntı çeker. Tek yapmanız gereken bunlarla biraz dürtmek ve solucanlar ortaya çıkar.
8: Teşekkür ederiz Doktor Hekim. Peki Michael bu sopayla solucanları nasıl çıkarıyor?
17: Hepsi ortaya
19: teker
17: çıkıyor.
19: Teker teker çıkıyorlar.
17: Şunları görüyor musun?
20: Michael burada solucanlara fısıldıyor. Onları çağırıyor. O çubukla bir titreşim yapıyor. Fakat sadece havada değil, yerin altında da. Solucanlar bu titreşimi hissediyor ve yüzeye çıkıyor.
17: Bu çok hoşuma gidiyor.
21: Solucanın bu titreşimi hissettikten sonra yüzeye çıkmasını açıklayan iki teori var. Birincisi, titreşimler onlara sağanak yağış hissi veriyor.
20: Aslında solucanın yüzeyde hareket etmeleri, toprağın altında hareket etmelerinden çok daha kolay. Fakat bunu yapmak için neme ihtiyaçları var ve yağmur yağan hemen yüzeye çıkıyorlar.
21: İkinci teoriye göre solucanlar bu titreşimleri bir saldırgan olarak yorumluyorlar.
20: Mesela köstebekler, solucanların düşmanlarının çoğu onlarla birlikte yer altında yaşar ve tehlike anında hemen yeryüzüne çıkıp kurtulmak isterler.
17: Bu gerçekten muhteşem bir şey. Bunu hiç bilmiyordum. Artık toprağı kazmam gerekmiyor.
8: Parisli Nicolas Houchet, başka bir deyişle Bionico sinir tabancası.
17: Peki tetik nerede?
8: Evet, Bionico silahını nasıl ateşliyor?
22: Bir sinir tabancasını zihniyle kontrol ediyor. Dahice.
15: Dostum, bu muhteşem bir buluş.
8: Bionico bu mermileri beyniyle nasıl fırlatıyor?
16: Silahı kontrol eden aygıt, elektromiyogram adlı bir teknoloji kullanıyor. Bu deriye monte edilen bir elektrottur ve elektriksel kas hareketleri meydana getirir.
20: Beyinden gelen elektriksel sinyaller kas hareket ettiriyor ve bu sinyaller silahı tetikleyerek ateşliyor.
17: Silahı güvenli yapmak için bunu programlayanlar silaha bir komut güvenliği eklediler. Yani silahın ateşlenmesi için sinyalin belli bir eşiğe çıkması gerek.
16: Herkesin derisi elektriksel iletkenlik açısından farklı olduğu için bu eşiği onu kullanana göre ayarlamak zorundalar.
20: Ateş etmeden önce düşünün derler. Fakat bu durumda düşündüğünüz için ateş ediyorsunuz.
8: Arka bahçe mucitlerinin bir canavarı yürütmek için mühendisliği kullandıklarını, yangın söndürmek için kimya kullandıklarını ve dağları fethetmek için fizik kullandıklarını gördük. Fakat 6 numaradaki hayatı kolaylaştıran mucit, yeniliklerden esinlenmek için biyolojiyi kullanıyor. Şu an Almanya'da senkronize bir kelebek gösterisindeyiz.
21: Bu kelebekler inanılmaz.
8: Fakat bunlar gerçek kelebek değil, robot kelebekler.
23: Bu robotlar koordine edilmiş. Çok güzel.
22: Önceki hayatlarında da robot tırtıl mıydılar?
8: Bunu öğrenmek için Almanya'daki Festo laboratuvarına Dr. Heinrich Fronzek ile tanışmaya gidiyoruz.
24: Bu projenin arkasındaki fikir, kolektif davranışın gelecekteki fabrikalarda nasıl kullanılabileceğini öğrenmektir. Çünkü işimiz fabrikaları otomatikleştirmek. Ve tabiat iyi bir kaynak olduğu için bu konuda araştırma yaparak fikir topluyoruz. Projeye başladıktan sonra bir ekip bulmak zorundayız. Biyologlar, tasarımcılar, sektör tasarımcıları ve mühendisler, araştırmacılar bulmalıyız. Ve hep birlikte tabiatın yaptığı gibi kelebekler geliştirerek yeni projeler yapabiliriz.
8: Peki böyle canlı gibi kelebekler yaratarak hayatı nasıl kolaylaştıracaklar?
21: Uçuşları çok gerçekçi görünüyor. Çünkü tıpkı doğadaki kelebekler gibi uçacak şekilde programlanmışlar. Ve kelebek kanatları dikkat çekecek derecede etkindir. Kuş kanatlarından 2 kat daha fazla etkindir.
25: Bunun nedenlerinden biri kelebek kanatlarının uçlarının sivri olması ve kuşların kanatlarının da tüylü olmasındandır. Sivri uçlu kanatlar havayı çok daha etkin bir şekilde keser.
21: Bu kelebek robotların en güzel yanı, tıpkı doğadaki kelebekler gibi birbirlerine çarpmadan uçabilmesidir.
8: Peki nasıl oluyor da birbirlerine çarpmıyorlar?
26: Uçtukları salonda bir sürü kızılötesi kamera var. Bu kameralar her kelebeğin pozisyonunu saniyede 160 kez kaydediyor. Ve bu bilgi ana bilgisayara gönderiliyor. Ve bu bilgisayar da tıpkı bir hava trafik kontrolörü gibi çalışıyor.
27: 2 numaralı kelebek kalkış yapabilirsiniz.
26: Ve o da bu bilgiyi kelebeklere gönderiyor. Ve onlar da hemen pozisyonlarını ayarlıyorlar. Ve birbirlerine çarpmadan uçuyorlar.
24: Yarının mühendisliğini oluşturmak için gençlerin ilgisini çekmeliyiz. Ve teknolojideki yeni yaklaşımlar için doğadan aldığımız ilhamla insanları etkileyecek bir şeyler yapmalıyız.
8: Şu ana kadar şaşılacak su güçleri ve bazı muhteşem ateş güçleri gördük. Şimdi de 5 numarada biraz cips gücü göreceğiz.
0: How?
8: İnternet dünyası genelinde insanlar patates cipslerini inşaat malzemesi olarak kullanıyor. Peki bir cips halkasını tamamlamak gerçekten mümkün mü?
1: Temelde dengeyi korumak zorundasınız.
8: Ontaryolu öfkeli Pete halkayı tamamlamak üzere. Pekala, belki de değil.
2: Olamaz.
3: Sabrın bir yerde mi olduğunu söylerler. Ama öfkeli Pete için değil. İlk seferde başaramazsanız çeşniyi değiştirin.
1: Bir de kremalı ve soğanlıyı deneyelim.
8: Bakalım kremalı cipsler onu Yüzüklerin Efendisi yapacak mı?
1: Sanırım başardım. Evet, sanırım başardım.
8: Peki Pete halkayı nasıl oluşturuyor?
4: Halkanın tepesinde yeterince yapısal destek sağlamak için halkanın alt kısmına daha büyük parçalar koymak zorunda.
15: Bu parçaları yerleştirirken bir cips alta koyuyor ve diğerini de onun üstüne koyuyor. Böylece kayıp düşmüyor. Bunun dışına başka bir cips koymak isterse bunun altına da bir cips koymak zorunda.
4: Her iki çıkmayı eş zamanlı yaparak çok kalın ve sağlam bir taban yaratıyor.
15: Ve belli bir noktaya gelince çıkmalar yerine içten doldurmaya başlıyor. Ve dengeli bir şekilde ortaya doğru dolduruyor.
4: Kullanılan cips miktarı ve bunları koyduğu yer halkanın dengesi açısından çok önemli. Böylece mükemmel bir yapı gerçekleştiriyor.
1: Gösteri bitti.
8: Henüz değil Pete. 4 numaraya geliyoruz. Evet, sıradaki hayatı kolaylaştıran mucidimiz Mark Jacobs ve çevre dostu sıfır emisyonlu arabası.
4: Mark, profesyonel bir uçurtma sürücüsü. Eski ve paslı bir araba bulmuş ve onu hurda olarak kullanmak yerine rüzgar gücüyle çalışan bir araba üretmeye karar vermiş.
6: Bu benim için çok yeni.
8: Mark, minisini sadeleştirerek Yeni Zelanda kumsalı boyunca bir geziye çıkıyor.
7: Mark'ın arabası tamamen rüzgar gücüyle çalışıyor. Yani kesinlikle benzinli değil.
8: Bir uçurtma bir arabayı çekecek kadar güçlü olabilir mi?
7: Mark'ın kocaman bir uçurtması var. Tam 15 metrekare genişlikte.
4: Ve bu da müthiş bir kaldırma gücü oluşturuyor. Bunu güvenli yapmak için Mark arabanın üzerine iki ray kaynaklamış ve uçurtmayı o rayların üzerine bağlamış.
26: Mark'ın maksimum hıza ulaşmak için rüzgardan başka şeylere de ihtiyacı var. Uzun, düz ve engelsiz bir zemine ihtiyacı var. Ve Yeni Zelanda'daki Ohope plajını seçiyor. Burası 11 kilometre uzunluğunda uzun ve düz bir yol.
4: Test gününde rüzgar 32 kilometre hızla esiyordu. Bu durumda Mark'ın uçurtma gücüyle çalışan arabası saatte tam 61 kilometre hız yapabilirdi.
26: O plajda hız limitinin ne kadar olduğunu bilmiyorum ama eminim bir tarafını kırdı.
8: Şu ana kadar hayatımızı geliştiren bazı internet öncülerini gördük.
17: Bunu hiç bilmiyordum.
8: Fakat sırada internet dünyasının en kahraman 3 hayat kolaylaştıranıyla tanışacağız.
3: Bunun ne yapacağını görmek için izlemeye devam edin.
8: Uyarıldınız.
19: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
28: Net. Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
29: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
30: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
31: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
32: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
33: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol.
34: Anında
33: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
0: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Yakıt alacağız, yine yandık.
11: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
12: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
13: Tehlike çok büyük.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz ne?
14: 10 dakika içinde.
12: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
18: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
16: Bu gerçekten dehşet verici.
18: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
12: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Uyarıldınız. Hayatı kolaylaştıranlara tekrar hoş geldiniz. Sıra 3 numarayla programı aydınlatmaya geldi. Şu an Kolombiya'da bir Noel geleneğine tanık oluyoruz. Ama bunu sakın evde denemeyin.
20: Bunun adı Candela del Diablo, yani şeytanın mumu. Popüler bir havai fişek sistemi ve Kolombiya'da Noel'i kutlamak için her yıl yapılır.
8: İşte bu bir ateş topu. Evet, zaten Noel ancak böyle büyük bir patlamayla kutlanır. Boom! Peki şeytanın mumu neden bu kadar büyük?
20: Bu muhteşem jet alevinin sırrı sıcak mum ve suyun birbirini etkilemesidir. Mum parafinden yapılır ve parafin inanılmaz yanıcı bir şeydir. Mumu ısıtıp ateş alıncaya kadar bir bidon içinde ısıtıyorlar. Sonra mumun içine su döküyorlar. Su dibe batıyor ve batarken ısınıp buharlaşarak bir buhar enerjisi haline geliyor. Bütün bunlar olurken ısı derecesi 160 kat yükseliyor ve bu genleşme havaya süper sıcak bir mum buharı yayıyor.
22: Küçük zerreler halinde havaya yayılınca bu genişlemiş yüzey alanı havaya daha fazla parafin yayıyor ve parafin damlacıkları hızla yanarak bu yüksek cehennem ateşini yaratıyor.
20: Erimiş mumla yapılan muhteşem bir şey.
8: Hayatı kolaylaştıranların aşağılara ve yukarılara çıktığını gördük ve nihayet bir numaraya geldik. Fakat en üst sıraya çıkmak için gerçek bir yıldız olmak gerek. Ve sıra hayatı kolaylaştıranların imparatorunu tanımaya geldi.
15: Bu gerçekten bir numara olmalı. Çünkü bir çocukluk fantezisini gerçeğe dönüştürmüşler.
8: Bir numara pek uzak olmayan bir galaksiden geliyor. Kaliforniya'daki Sacramento nehrinden.
26: Bu hayatımda gördüğüm en iyi ev yapımı film.
8: Evet, bu Rabines'in su gücüyle çalışan hız bisikletleri.
23: Bu adamların bir numara olması gerek. Çünkü gücü nasıl yönlendireceklerini biliyorlar.
34: Bölgenin kesişme noktasında güçlü bir basınç var.
8: Rab'la tanışmak için Kaliforniya'ya gittik. Bu hız bisikletlerini yapan kişi.
35: Ben Yeni Zelandalı bir arka bahçe mühendisiyim. Yani resmi bir eğitimim yok diyebilirim. Fakat arka bahçem tamamen hurdayla dolu. Bazı şeyleri birbiriyle karıştırmayı çok seviyorum. Mesela jet ski ile deniz uçakları gibi.
8: Ve Rab sonunda bu su gücüyle çalışan uçan bisikleti yaptı.
35: Birçok çılgınca şey tasarladım ve yaptım. Fakat bu en çok sevdiğim şey oldu. Çünkü bununla uçmak çok kolay. Demek istediğim bunu pek çok kişiye öğrettim. Hepsi birkaç dakikada öğrendi. Beni bu konuda esinlendiren şey gençliğimde gördüğüm bazı filmler oldu. Eminim o filmlerden siz de etkilenmişsinizdir. Sonra neden ben bir hız bisikleti yapmıyorum diye düşündüm. Filmdeki hız bisikletinin 4 jet motoru vardı ve bundan biraz daha büyüktü. Kasasını biraz genişlettik. Gereken çalışmaları da yaptık ve hız bisikletimiz sonunda hazır oldu. Bunun için çok emek sarf ettik ve gördüğünüz gibi her şey hazır.
1: Bunlardan birini sürmek isterdim.
8: Bu hız bisikletleri gerçekten çok ilginç. Peki bu su bisikletini suyun üstünde nasıl tutuyorlar? Acaba bunda biraz bilimde var mı?
3: Bu su bisikletleri büyük bir hortumla bir jet ski'ye bağlı ve gücü ondan alıyor. Jet ski'ler büyük miktarda suyu çok hızlı bir şekilde püskürtüyor. Dakikada yaklaşık 500 litre su püskürtüyor. 20 banyo küveti dolusu. Bu kadar büyük miktarda su püskürtülünce bisiklet denizden yaklaşık 12 metre yükseğe çıkıyor. Burada gerçekten güç kullanılıyor. Eşit ve zıt güçler.
22: Bu basınçlı su bisikletine gelince 4 hortum ağzına gidiyor ve bunların da yönü aşağı doğru.
26: 2 arka ağızlık yukarı doğru itiş gücü sağlıyor. Fakat öndeki 2 ağızlıksa yukarı ve öne doğru itiş gücü sağlıyor.
3: Jet ski yukarı ve aşağı doğru gittiği için ileriye doğru hız ve yükseklik arasında bir değiş tokuş oluyor. Alçaktan gittikleri takdirde sürücüler bu bisikleti saatte 40 kilometre hızla sürebilirler. Ön taraftaki jetler bağımsız olarak yönlendirildiği için sürücüler bunları birlikte de yönlendirebilir ve bisikleti döndürmek için jetleri kullanabilirler.
35: Gördüğünüz gibi hız bisikletini yapmak için hiçbir masraftan kaçınılmadı. Başlangıçta bunu bir şaka olarak yapmıştık. Ve çok güzel video çekimleri yapan Devon Supertramp adında bir arkadaşım vardı. Ve bu bisikleti gördükten sonra bununla ilgili bir film yapmamızı önerdi. İşte Jedivator filmi böyle doğdu.
1: Evet!
4: Bu video adrenalinimi yükseltiyor.
35: Videomuzu nihayet tamamladık. Bundan daha mutlu olamazdım. Ve aldığımız tepkiler de olağanüstüydü. Çok düşük bir bütçeyle çalışmamıza rağmen muhteşem bir film yapmayı başardık. İşte bunlar gerçek uçan bisikletler. Ve bunları gerçek dublörler sürüyor. Fakat o kadar gerçek duruyorlar ki gerçekten inanılmaz bir şey.
26: Bunun bir numara olması gerek. Çünkü sadece bu jet bisikletleri harika değil, ayrıca inanılmaz güzellikte bir film de yapmışlar.
35: Beni ve jet bisikletimi bir numara yaptığınız için teşekkür ederim.
8: Ve Rab başarının keyfini çıkarırken en güzel şeyler hep sizinle olsun. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
3: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışan
0: tak. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
4: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
5: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
6: Yukon bölgesi, Kanada, Ekim 2023.
7: Ha dostum.
8: En son ne zaman küçük eski bir uçağa bindin?
9: Bir sonraki macerasına başlarken Parker Schnabel ve uzun süreli arkadaşı ve kameraman Danny Etrich, Parker'ın Klondike'da Kuzey Amerika'nın altın yataklarında yer alan Dominion Creek arazisini inceliyorlar.
7: Evet dostum, başlayalım. Bunun ne kadarı senin?
8: Güneşin dokunduğu her yer.
7: Yukarıdan görmek seni korkutuyor mu?
8: Bu inanılmaz.
7: Keşke büyük baba John bunu görebilseydi.
8: Evet.
9: Altın bu bölgede 1896 yılında keşfedildi. Ve bu büyük hazineyi bulmak için zorlu kutup koşullarıyla savaşan altın madencilerinin bölgeye akın etmesine neden oldu. İlk büyük keşiften beri yaklaşık 40 milyar dolar değerinde altın çıkarıldı. Günümüzde Parker'ın Dominion arazisi geriye kalan birkaç iyi araziden biri.
8: Ne zaman iyi bir arazi bulsak küçük oluyordu. Ve şimdi yüzlerce hektar bulduk. O yüzden omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. Ama aynı zamanda emekliliğime daha var. Bir gelecek satın almadım. Sadece biraz zaman satın aldım. Bence madencilikte en büyük fırsatlar Kuzey Amerika'nın dışında yatıyor. O yüzden bir sonraki hamlemi planlamam gerekiyor.
7: Bu harikaydı.
8: Bu uçağı seviyorum.
7: Öne.
8: Ah! Onu kameraya aldın mı?
7: Dostum, evin bu mu?
8: Eve bakınca aslında o kadar alana ihtiyacım olmadığını fark ediyorum. En fazla %10'unu kullanıyorum. Çok güzel.
7: Evet, çok güzel. Evet, Bolivya ile ilgili gelişme var mı? Bu sene off sezonda oraya mı gidiyoruz? Aman tanrım.
9: Bir yıl önce...
7: Güzel değil mi?
8: Evet, fena değil.
9: Parker, Bolivya'da bir altın damarı buldu ve keşif için yerel bir madenciyle anlaştı.
8: 25 bin dolar koyacağım. Eğer iyi altın bulurlarsa bölüşürüz.
10: Teşekkürler, bu harika.
8: Mükemmel.
10: Harika.
8: Duymadın mı?
7: Hayır.
8: Oraya su basmış.
7: Ah dostum.
9: Parker madenle hala ilgileniyor. Ama sel ve toprak kayması nedeniyle aylar boyunca çalışamayacaklar.
7: O zaman plan ne?
8: Aslında Brezilya'daki seçeneklere bakıyordum.
7: Cidden mi?
8: Evet. Çünkü Brezilya dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri.
7: Brezilya.
8: Brezilya fena değil mi?
7: Hem de çok fena. Bu aşırı tehlikeli dostum.
8: Brezilya her zaman ilgimi çekmiştir. Ve orada bir sürü fırsat olduğunu biliyorum. Oraya gidip gerçekte neler olduğunu görelim diyorum.
7: Evet.
8: Güvenli ve düzenli yerlerin hepsi boşaltılmış. Anlıyor musun? O yüzden bana göre eğer en iyi arazinin peşine düşeceksek o zaman kimsenin gitmediği yerlere gitmeliyiz.

0: Daha önce hiç böyle sularda yüzmediniz. Yüzme tutkunlarını kendine hayran bırakan gizli doğa harikası su kaynaklarını keşfediyoruz.
1: Hey, bu çılgınlık.
0: Missouri'deki koca bir şelaleden, Seyşel Adaları'ndaki insan eli değmemiş uçsuz bucaksız sahillere.
2: Vay canına, şuraya bak.
0: Sicilya'daki bir nehir kanalında su kayağı keyfinden, Fransa'da denize sıfır bir yamaçtan atlamaya, uzun yürüyüşlere, tırmanışlara, yüzmeye ve havada asılmaya hazır olun. Çünkü birazdan daha önce hiç görmediğiniz dünyanın en gizli doğal yüzme alanlarını keşfedeceksiniz.
1: Çok eğlendik.
2: Harika bir şey.
0: Yolculuğumuza Atlantik Okyanusu'ndan geçip İskoçya'nın kuzeyine Glasgow'a 5 saatlik uzaklıkta bulunan sürprizlerle dolu ıssız bir sahile giderek başlıyoruz. Kuzey İskoçya, İskoç kalelerini, ünlü Loch Ness Gölü'nü ve İngiliz adalarındaki en yüksek dağ olan Ben Nevis'i görmek isteyen gezginler için popüler bir gezi noktası. Ama bazıları bunlar yerine rotayı İskoçya'nın kuzeybatısına çevirerek Cannobine sahili adı verilen uçsuz bucaksız vadilerin, ipek gibi kumuyla keşfedilmemiş sahil ve koyların bulunduğu, macera severlerin de çok seveceği sürprizlerle dolu bir yere gidiyor.
3: Hadi gidelim. Cannobine sahili, biz geliyoruz.
0: Cenk ve arkadaşları Lauren, Ilse, Chloe ve Jack İskoçya'ya seyahat için geldi. Ve bugün dünyanın en iyi sahillerinden biri olduğunu duydukları sahili bulmak üzere yola koyuldular.
3: Gördünüz mü? Sanırım sahile yaklaştık.
0: Sahil, Durness kasabasının 3,5 kilometre doğusunda bulunuyor ve ana yolun kenarında girişte bir otopark var.
3: Ah, işte geldik.
2: Vay canına.
3: Aman tanrım.
0: Yolun geri kalanını yürümeniz gerekiyor. Birkaç metre ötede sol tarafınızda bir patika göreceksiniz. Bu yol tepeye gidiyor.
3: Şuraya bak. Aman tanrım.
0: Tepeye ulaştığınızda bu saklı cennet size gözle görülecek kadar yaklaşmış olacak.
4: Burası muhteşem bir yer. Etrafta kimse yok. Harika.
0: Cannobine sahili 30 metre yüksekliğindeki iki falezin arasında konumlanmış ve 275 metre genişliğinde ıssız bir plaja sahip.
2: Yolun sonunda burayı görmek harika bir histi çünkü suyun rengi İskoçya'ya göre fazla maviydi. Kumlar bembeyaz ve kayalıklar da pembe renkteydi. Tüm bunlar başka bir ülkedeymişim gibi hissettirdi.
0: Atlantik Okyanusu'nun bu göz alan turkuaz mavisi sularında dalgaların çekiciliğine karşı koymak imkansız. Ama 8 ile 10 derece arasında değişen su sıcaklığı nedeniyle dalgıç kıyafeti giymek şart.
3: Yüzmek için sabırsızlanıyorum.
5: Dalgıç kıyafetlerinizi giyin, hadi.
3: Bu muhteşem!
0: Kapalı havaya rağmen deniz masmavi ve dalgalar hafif. Derinlikse çok değil.
3: Su çok ferahlatıcı ve göründüğünden çok daha güzel. Olağanüstü.
0: Eğer yüzmeye kısa bir ara vermek isterseniz burada başka maceralara atılabilirsiniz. Sahilin nefes kesen manzarasına karşı yüksek dozda adrenalin salgılatacak bir etkinlik yapmak için falezin tepesinde bulunan 2017 yılında yapılmış ve yerden 27 metre yüksekteki Kuzey İskoçya'nın tek teleferiğine binebilirsiniz.
2: Korkuyorum. Çok korkuyorum. Aman tanrım.
6: Buna tutunacaksın.
2: Korkuyorum.
6: Hazır mısın?
2: Aman tanrım.
0: ...230 metrelik bu teleferikte karşıya geçerken saatte 90 kilometrelik hıza ulaşıyorsunuz.
2: Aman tanrım, tir tir titriyorum.
3: Güzel, harika.
7: Bizim için harika bir macera oldu. Buraya geldiğimiz için çok mutluyum.
5: Buraya tekrar gelmek istiyorum. Burayı görmeleri için yanımda ailemi ve arkadaşlarımı da getireceğim. İskoçya harika bir yer.
0: Şimdi ise güneye, İtalya'da bulunan eşsiz kanyonlarıyla ziyaretçilerine nehirde yolculuk keyfi yaşatan Sicilya Adası'na gidiyoruz. İtalya'nın güney kıyısındaki en büyük ada olan Sicilya, ihtişamıyla göz kamaştırıyor. Kırsal manzarası çoğunlukla dağlardan, küçük tepeciklerden ve aralarında Avrupa'nın en büyük aktif yanardağı olan Etna Yanardağı da bulunan çeşitli volkanlardan oluşuyor. Yüz binlerce yıl önce Etna Yanardağı'nda gerçekleşen bir patlama sonucu Alcantara Nehir Yatağı'nın yapısı bozulmuş ve elde edememiş bu saklı cennette rafting tutkunlarının hayran kalacağı eşsiz bir su kanalı ortaya çıkmış. İşte karşınızda Alcantara Vadisi.
6: Ah hadi arkadaşlar, hadi.
0: Bugün Valentina bu en sevdiği yere arkadaşları Andrea, Frederica ve Gianmarco'yu da getirmiş. Yanlarında ise uzman tur rehberi Sergio var.
6: Burada olmak bana küçük bir kız çocuğuyken geçirdiğim güzel zamanları anımsatıyor.
0: Macera yerlilerin uğrak noktası Alcantara plajı adı verilen nehrin yüzülebilir sularında başlıyor. Ama asıl macera buranın ilerisinde.
6: Çok heyecanlıyım.
0: Çünkü Alcantara Vadisi'ne yalnızca 182 metre uzunluğunda ve 8 derece sıcaklıktaki bu suda akıntıya ters yürünerek ulaşılabiliyor.
6: Vay canına.
1: Vay canına.
0: Vadiye giriş yaptığınızda etrafınızı aralarında yalnızca 4 metre mesafe bulunan 52 metre yüksekliğindeki volkanik kayalar çevreliyor.
6: Çok güzel.
1: Harika.
3: Burası nasıl bu hale gelmiş? Baksanıza.
1: İnanılmaz.
0: Kayalar bu eşsiz şekillerini Alcantara Nehri'nin dağdan akan lavı çok hızlı bir şekilde soğutup kristalleştirmesi sonucunda kazanmış. Binlerce yıl sonra da nehir kayalara aşındırarak bugünkü haline getirmiş.
6: Nehrin suyu tertemiz ve berrak. Yüz binlerce yıllık bir volkanik kanyonda yürüyor olduğuma inanamıyorum. Bu inanılmaz bir şey. Harika.
0: Kanyonda yürümeye devam ettikçe sudaki akıntı güçleniyor. Macerayı seven biriyseniz bunun nedenini yakında öğreneceksiniz. Hemen ileride 2 metrelik dimdik bir yükselti bulunuyor.
6: Şelaleye doğru yürümeye devam ederken nereye gideceğimizden habersiz olan arkadaşlarımın heyecanı yüzlerinden okunuyordu diyebilirim.
3: Arkadaşlar bu çılgınlık. Vay canına.
0: Üst kısma ulaşmak için kanyonun kayalıklarına tutunarak yürümeniz gerekiyor.
6: Buradaki eşsiz kayalar sanki siz akıntıya ters bir şekilde ilerlerken tutunabilirsiniz diye özel olarak tasarlanmış. Heyecan ve adrenalin gitgide yükseliyor. Bu harika bir his.
0: Adrenalin patlamasının en büyüğünü rafting için yalnızca kendi vücudunuzu kullanarak akıntının sizi götürmesine izin verdiğiniz zaman yaşıyorsunuz.
3: Gerçekten heyecandan ölmek üzereydim. Evet.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Damla?
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
9: Ama bir mucizeye gerek var.
8: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
9: İşte bu Fairy mucizesi.
8: Fairy 30 dakikada mucize.
10: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımlarım.

0: sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşkkenti
1: eğleniyoruz değil mi? Adımların

0: Evet, Venice Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venice ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
3: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
2: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
1: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
5: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
1: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
4: İtalya'nın Sicilya adasında yüz binlerce yıl önce bir yanardağın patlaması sonucu volkanik aşınmalarla oluşan bu eşsiz kanyonda etrafı keşfedip akıntıya karşı rafting yapabilirsiniz. Eğer bu tür maceralara atılmayı seviyorsanız Alcantara Vadisi'ndeki kanosuz rafting atlayışları tam size göre. Bu adrenalin dolu macera, volkanik kayaların arasından 2 metrelik eğimden kendinizi sizi ileriye sürükleyen güçlü akıntının içine bırakmanızla başlıyor.
5: Çok iyi!
6: Aman tanrım bu harika!
4: Tek dikkat etmeniz gereken sivri kayalıklara çarpmamak. Çarparsanız da kendinizi ayağınızla itmeniz gerekiyor. Akıntının gücü kesildiği zamansa kanyonun büyüleyici manzarası eşliğinde nehrin dingin sularında yolculuğa çıkıyorsunuz.
6: Bu harika bir şey. Çok mutluluk verici. Yukarıya bakıp şekil şekil kayaları görmek, gökyüzünü görmek çok rahatlatıcı. Sanki hayat bir anlığına duruyor. Hepimiz sanki tekrar çocuk olmuş gibiydik. Çok eğlendik. Gerçekten harika bir deneyimdi.
4: Rafting macerasının sonuna geldiğinizde ise Alcantara plajında oturup güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Şimdi de dünyanın diğer ucuna, Hawaii adaları arasında bulunan ve sadece çok azimli gezginlerin ulaşabileceği gizli bir plaj için Kauai Adası'na gidiyoruz. Bahçe Adası olarak da adlandırılan Kauai Adası, 1403 kilometrekare genişliğinde devasa bir ada. Buranın manzarası çoğunlukla geniş vadiler, tropik ormanlar ve yemyeşil dağlardan oluşuyor. Hawaii'nin güney kıyısı boyunca yemyeşil ağaçlar denizi kucaklıyor. Bu kıyılarda adanın en güzel plajları yer alıyor. Ama burada öyle gizli bir sahil var ki oraya...

0: ulaşabilmek için kilometrelerce yürümeniz gerek. Eğer bu mücadeleyi kabul ediyorsanız, Maha Ulepu sahili adı verilen bu saklı cennette tek başınıza deniz, kum, güneş üçlüsünün tadını çıkarabilirsiniz.
1: İşte geldik. Hadi eşyamızı alalım ve sahile gidelim.
0: Bugün Kauai'de yaşayan Marisa, misafir arkadaşı Michaela'yı ilk durak olarak Maha Ulepu sahiline götürüyor.
1: Bugün hava çok sıcak.
2: Sahile gideceğimiz için çok heyecanlıyım.
1: Evet, deniz bize iyi gelecek.
0: İlk adım eski Maha Ulepu kum yolunu takip etmek. 3 kilometrelik bu yol güney kıyısı boyunca devam ediyor.
2: Sanırım yaklaştık. Dalgaların sesini duyabiliyorum. Bak, İlko'ya gelmişiz bile.
1: Gerçekten çok güzel.
2: Çok güzel.
1: Suyun rengi billur gibi, falezler harika görünüyor.
0: Burası Hala sahili. 45 metre genişliğindeki bu koy Maha Ulepu sahilinin 3 bölümünden yalnızca biri. Ve kilometrelerce kayalıktan oluşan sahil şeridine, kireç taşı falezlere ve körfezlere de ev sahipliği yapıyor.
2: Bak, orada bir kulübe var. Hadi biraz
1: İyi
2: mola verin.
0: Buranın yerlileri ağaçtan bir barınak inşa etmiş. Çünkü güney kıyısı adanın en çok güneş alan kıyısı. Öğle saatlerinde 35 derece sıcaklığa ulaşabiliyor.
1: Çok güzel.
0: Buranın güzel manzarasını geride bıraktıktan sonra dalış yapılacak en iyi yere ulaşmaları için uçsuz Maha Ulepu sahilinin el değmemiş bir diğer saklı koyuna 1,5 kilometre daha yürümeleri gerekecek.
1: Aman tanrım, burası muhteşem.
2: Deniz harika görünüyor.
0: Maha Ulepu sahilinin 400 metre uzunluğundaki bu saklı kumsalı çam ormanlarıyla denizin arasında konumlanmış ve etrafında kayalıklar bulunan sakin sulara sahip.
2: Denize gireceğim için çok heyecanlıyım. Su tertemiz. Dalış için harika bir gün olmalı.
1: Evet, hadi gidelim.
0: Masmavi denizin sıcaklığı yaklaşık 26 derece. Bu da şnorkelle dalmak için harika bir sıcaklık. Eğer şanslıysanız kaplumbağaları, papağan balıklarını ve kelebek balıklarını görebilirsiniz.
2: Dalmak çok eğlenceli.
1: Sudan çıkasım yok.
2: Evet, çok eğlenceliydi. Hava çok sıcak, çok yürüdük ama değdi. Denize girmek çok iyi geldi.
1: Evet, kendimizi ödüllendirmiş olduk. Hı-hı.
0: Şimdi ise Amerika'nın diğer ucuna, Missouri'deki Joplin şehrine gidiyoruz. Burada ülkenin keşfedilmemiş en görkemli şelalelerinden biri bizi bekliyor. Joplin şehri, 4 büyük eyalet olan Oklahoma, Arkansas, Missouri ve Kansas'ın tam ortasında yer alıyor. Bölgenin en ünlü yeri ise Ozark Dağları. 129 kilometre karelik bu alan yüksek dağlar, kayalıklar ve ormanlarla çevrili. Bu vahşi yaşamın yarısından fazlasını Missouri'nin güneyinde bulabilirsiniz. Bu bölge sahip olduğu birçok göl ve nehirle doğal yaşam tutkunları arasında popüler bir yer. Ama Joplin'in güneyinde bulunan bir akarsu yatağı henüz keşfedilmeyi bekliyor. Eğer size yolu gösterebilecek bir yerli bulursanız göz kamaştıran Grand Falls'ta tertemiz suyun tadını çıkararak eğlenebilirsiniz.
3: İşte geldik. Güzel.
4: Biz geldik.
3: Hadi gidelim.
0: Burada yaşayan Anna Marie, Riley ve Benny arkadaşları Kyle'ı şelaleyi görmesi için buraya ilk kez getiriyor.
3: Tek yapmanız gereken küçük kıyılara tırmanmak. Sonrasında her yer ayaklarınızın altında oluyor. Çok yakın bir yer ama bize özel kalması için kimseye söylemek
4: Burası
3: istemiyorum.
4: Burası harika bir yer.
0: Küçük su birikintilerinden geçerek yürümeye devam ederken karşınızda nefes kesen bir manzara beliriyor.
4: Vay canına, inanılmaz.
3: Şelale bugün muhteşem görünüyor.
0: Grand Falls, Missouri'deki devamlı akan en büyük şelale olma özelliğine sahip. Shoal Creek'te bulunan 3,5 metre yükseklikten çağlayarak aşağı dökülen 50 metre genişliğindeki bu doğa harikası, kıyas yapıldığında minyatür Niagara Şelalesi olarak adlandırılmaya hak kazanıyor. Kayaların bittiği yerin hemen aşağısına şelale akıyor.
3: Hadi gidelim.
0: Burada şişme oyuncaklarla su üstünde eğlenebilirsiniz.
3: İşte böyle.
0: Woohoo! 130 kilometre genişliğindeki Shoal Creek güçlü akıntılarıyla tanınıyor. Akıntının bittiği yerde sizi 80 metrekarelik bir ada karşılıyor.
3: Aa, bekle, burada mı duracağız?
0: Adacıktan geçtikten sonra şelalenin daha sakin bir yerine ulaşıyorsunuz.
5: Hey, hadi gel. Hadi gidelim.
0: Buradan sonra şelalenin altına doğru yüzerek gitmek artık çok kolay.
4: Evet, işte geldik.
0: Ama asıl büyük eğlence sizi daha yüksekte bekliyor. Şelalenin tepesine çıkmak başlı başına ayrı bir macera.
3: Akıntı bizi aşağı çekiyor. Hayır, korkmuyorum. Şelalenin ucuna geldiğimizde aşağısı korkunç görünüyordu.
0: Şelalenin ucuna geldiğinizde ise tek seçeneğiniz oluyor.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam
7: Net. Damla?
8: Bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
9: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
11: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Ped'den kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
5: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
4: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Joplin, Missouri'nin hemen dışında Ozark Dağları'nın arasına saklanmış 50 metre genişliğindeki bu kocaman şelale ve yüzülebilir akarsuyun adı Grand Falls. Burada çevreyi hem bir bot üstünde giderek hem de şelalenin hemen altında yüzerek keşfetmeniz mümkün. Ama buradaki en korkunç macera, eğer cesaretiniz varsa şelalenin tepesinden 3,5 metre aşağıya akarsuya atlamak olacaktır.
4: Kıyıya ulaştığımızda gerçekten çok korkmuştum.
5: Atlamaya hazırım.
4: Aslında aşağı atlamak bizim abarttığımız kadar korkutucu bir şey değil.
6: Çok eğlenceliydi. Eğlenceliydi.
4: Daha önce hiç bugün eğlendiğim kadar eğlenmemiştim. Harikaydı. Burası gerçekten gördüğüm en harika yer.
5: Burası Joplin'in gizli harikalarından biri. Rahatlamak, doğanın tadını çıkartmak, şelalenin sesi ve manzarası tek kelimeyle muhteşemdi.
3: Şimdi daha uzak bir yere, Seyşel Adaları'na doğru La Digue adı verilen kayalıklarla çevrili saklı bir sahili keşfetmek üzere yola çıkıyoruz. 2500 hektarlık bu alanda 2800 kişilik nüfusuyla Seyşeller'deki yaşanabilir 3 adadan en küçüğü olan La Digue Adası, aynı zamanda etrafını çevreleyen dağlarla tropik yağmur ormanları ve masmavi sahilleriyle en güzel adalardan biri. Seyşeller'deki 45 adadan yalnızca biri olan La Digue, sadece burada görülen bir çeşit granit kayalıkla çevrili. Ve eğer size yol gösterecek bir yerli bulursanız, saklı kalmış kumsallar boyunca uzanan ünlü granit kayalarını görmek, büyüleyici Unsourced Darjan'da sizlere unutulmaz bir gün yaşatabilir.
7: Çok heyecanlıyım. Bence bugün çok güzel bir gün olacak.
3: Burada yaşayan üniversite öğrencileri Sophie ve Laura, Amerikan arkadaşları Sarah'ı tekneyle ilk kez La Digue'i görmesi için Praslin Adası'na götürecekler.
8: Ah, sanırım kalkıyoruz.
3: 9 kilometre uzaklıktaki La Digue'e ulaşmak için 15 dakikalık kısa ama güzel bir tekne yolculuğu yapmak gerekiyor.
7: Heyecanlandım.
3: Kıyıya vardığınızda sahile çok az bir yürüme mesafesi kalıyor. Bu küçük adada çok az araba bulunduğundan ulaşım için yürüyebilir, bisiklete binebilir ya da...
8: Yolculuğa hazır mısınız kızlar?
3: Adanın geleneksel kağnı arabasını kullanabilirsiniz.
8: Öküzün ismi ne?
9: Kızılboğa.
8: Kızılboğa.
9: Evet.
8: Tamam.
9: Hazır mısınız?
8: Hazırız. Evet, gidelim. Hadi.
3: Kağnılar bu tür küçük adalar için çok yararlı. Telaşsız ve trafiksiz bir yolculuk bu adadaki huzurlu ve dingin gündelik yaşamı gözler önüne seriyor.
8: Sahile gitmek için kanı ile yolculuk yapmak eşsiz bir deneyimdi. Zıplaya zıplaya gittik.
10: Keyifli bir yolculuktu.
3: 20 dakikalık bu yolculuk sizi vanilya ağaçlarının arasından geçirerek sahile çıkan patikanın önüne kadar götürüyor.
7: Güzel bir yer. Kum bembeyaz, harika. Çok güzel.
3: Karşınızda devasa granit kaya parçalarını gördüğünüzde sahile geldiğinizi anlıyorsunuz. Çok büyükler ve bazıları geçit şeklinde.
8: Vay canına, burası çok güzel.
7: Vay canına.
8: Su masmavi görünüyor.
7: Çok güzel.
3: Burası Unsourced Darjan. Bembeyaz kumun sanki şekil verilmiş gibi duran devasa granit kayaların Hint Okyanusu'nun masmavi suyuyla buluştuğu kartpostal gibi bir ada. Üstelik bir tane değil, tam 3 farklı sahili var. Yaklaşık 1 kilometre genişliğindeki bu sahiller dev granit kayalarla ayrılmışlar.
7: Hadi etrafa bakalım.
8: Tamam.
3: Deniz alçaldığı zamanlarda dev kayaların arasındaki kumlu yollardan geçebiliyorsunuz.
7: Vay canına, tamamen bize ait. Çok güzel.
3: Güneye doğru yürümeye devam ederseniz yüzülebilecek en güzel alana ulaşmış olursunuz.
8: Vay canına, şuraya bak.
7: Çok güzel bir yer.
8: Yüzmek için sabırsızlanıyorum.
3: Sahilin bu kısmında suyun aşındırarak şekillendirdiği yüksek kayalıklarla çevrili, dibinde mercan resifleri bulunan sığ ve sakin deniziyle gizli bir sahil bulunuyor. Denizin alçalması yüzmek için en iyi zaman demek. Çünkü 33 derece sıcaklıktaki su 1,5 metre derinliğe ulaşarak doğal bir yüzme havuzu keyfi sunuyor.
7: Burası hareketli sularda yüzmeyi sevmeyenler için harika bir yer. Su çok sakin, bugün çok ılıktı. Çok güzel. Burada şu an bir tek biz varız.
8: Evet, bu harika.
1: Buranın en güzel tarafı sahili ve kayalıklar. Tüm bunlar eşsiz bir saklı cennet oluşturuyor. Tek kelimeyle olağanüstü.
3: Şimdi rotamızı Atlantik Okyanusu'na, Bermuda Adası'nın 15 kilometre batısındaki Hamilton şehrine çeviriyoruz. Burada balta girmemiş ormanlarda saklı yüzme alanlarını ve mağaraları keşfe çıkacağız. Birçok insan Bermuda'yı tek ada sanıyor. Ama aslında burası 170 küçük adayı içinde barındıran tam 650 kilometre karelik alana yayılmış bir takım ada. Bölgedeki en büyük 7 ada İngiliz bölgesi olarak sayılıyor ve birbirine köprülerle bağlanmış durumda. Birbirine bağlı 102 kilometrelik kıyı şeridi boyunca pembe kumu ve masmavi deniziyle her yıl 500,000 turisti kendine çekiyor. Eğer macera peşindeyseniz güney sahilinde bulunan Hamilton bölgesindeki Castle Limanı'na gitmelisiniz. Burada ormanın derinliklerinde gölcükler ve mağaralardan oluşan bir labirent keşfedilmeyi bekliyor. Bu saklı cennetin adı Tom Moore'un Ormanı.
6: Daha önce buraya hiç gelmedim.
8: Gerçekten evet. Mi? Burayı çok severim.
3: Rachel ve Ish yıllardır Tom Moore Ormanı'na geliyor ve arkadaşları Bill'in de bu güzelliği görmesini istiyorlar.
8: Burayı çok beğeneceksin.
9: Evet, burası harika.
3: 12 hektarlık bu alanı kendiniz gezebilir ya da bir tur rehberiyle gezerek adanın en güzel yerlerini görmeyi garantileyebilirsiniz.
10: Sizin için çok eğlenceli planlarımız var. Mağarada yüzmek, yamaçtan atlamak, yol boyunca ormanı keşfetmek gibi ve harika. Daha da fazlası.
6: Heyecanlandım, çok heyecanlıyım.
10: Tamam, öyleyse hadi gidip görelim.
6: Ormanın güzelliğine bakın.
10: Thomas Ormanı, Bermuda'daki tek vahşi orman. Bir zamanlar aslen İrlandalı bir şair olan Thomas More, 1804 yılında bu adada yaşamaya başlamış. Orman da ismini buradan alıyor zaten.
3: Aynı zamanda Walsingham doğal koruma alanı olarak bilinen bu ormanda insan eli değmemiş harika mağaralar ve gizli yeraltı odaları mevcut.
6: Oh, vay canına. Çok güzel.
3: 200 metre genişliğindeki Walsingham Mağarası, Bermuda'daki yalnızca iki yüzülebilir mağaradan en büyüğü.
9: Bakmaktan kendimi alamıyorum.
10: Evet.
3: Mağara cam gibi berrak suyun yansımasıyla aydınlanan sarkıt ve dikitlerle kaplı.
6: Su ne kadar temiz, baksanıza.
10: Evet, suyun derinliği yaklaşık 10 metre.
3: Su kaynağı Castle Limanı'ndan yeraltı tünelleriyle gelen deniz suyuyla besleniyor.
6: Çocukluktan beri yüzüyorum. Her türlü suda yüzebilirim. Burası harika görünüyor.
9: O zaman sana başarılar diliyorum.
8: Atla Bill.
6: Kızlar neler kaçırdığının farkında değil.
3: Suyun yer altından gelmesi sıcaklığın maksimum 15 derece olmasına neden oluyor.
6: Çok soğuk ama aynı zamanda muhteşem.
3: Ama bu sularda başka sürprizler de var. Dünyanın en saklı yüzme havuzu olan bu havuzda yalnızca iyi yüzücüler yüzebilir.
6: Mağaranın derinliklerine doğru yüzerken birkaç metre ileride bir ışık görüyorsunuz. Bu ışık lagünden geliyor. Yüzerek tüneli geçip lagüne çıkabilmek için de nefesinizi 10-15 saniye tutmanız gerekiyor. Oh, vay canına.
3: Suyun yüzeyine çıktığınızda kendinizi karadan herhangi bir ulaşımı olmayan küçük saklı bir lagünde buluyorsunuz.
6: Gerçekten harika. Etrafı kayalarla, zehirli sarmaşık ve ağaçlarla çevrili ve dışarıdan suya giremeyeceğiniz bir lagün. Buraya sadece mağaradan yüzerek gelebilirsiniz.
8: Evet,
9: Başardın.
6: Hayatımın deneyimi oldu.
3: Mağarayı keşfetmeyi tamamladığınızda ormanın içinden 1 kilometrelik bir yürüyüş sonucu harika bir doğal havuza ulaşacaksınız.
10: Herkes yanıma gelsin arkadaşlar.
3: Cam gibi berrak suyuyla Bermuda'ya özgü kireç taşı ve kristal oluşumlarla çevrili bu saklı gölün adı The Blue Hole.
10: The Blue Hole'a hoş geldiniz.
9: Blue Hole'a hoş geldiniz.
3: Üç metre yükseklikten 21 derece sıcaklıktaki suya atlıyorlar. Suya girdiğinizde suyun 10 metre altını görebiliyorsunuz.
6: Muhteşem geçen bir günü harika bir şekilde sonlandırdık.
9: Bu saklı gölde dikitlerin arasından yüzerek geçmek ve yamaçtan atlamak. Benim Bermuda'daki en sevdiğim yer burası. Mutlaka tekrar geleceğim.
3: Şimdi İngiltere'nin kuzeybatıdaki göller bölgesinde bulunan, aynı zamanda küçük sürprizlerle dolu eşsiz bir saklı göle gidiyoruz. İngiltere göller bölgesi 1260 kilometrekare büyüklüğünde bir doğal park olarak sayılıyor. Doğa tutkunları için çok gözde bir yer. Etrafı dağlarla çevrili vadilerden oluşuyor, ayrıca birçok göl ve nehir de var. Ve eğer Langstrath Beck nehrini takip ederseniz nehir sizi saklı bir göle ulaştıracak. Gölü görmek için çok dikkatli bakmanız gerekiyor. Eğer onu görürseniz yerlilerin Black Moss Pot dedikleri bu özel saklı gölde harika ve eşsiz bir zaman geçirebilirsiniz.
11: Güzel bir yere benziyor. Heyecanlandım.
3: Gezgin arkadaşlar Sam ve Trevor, bölgenin yerlilerinden öğrendikleri bu büyülü gölü görmek için Stonthwaite adı verilen bu küçük köye doğru yola çıktılar. Yolculuk Langstrath Vadisi'nin yemyeşil yollarında yaklaşık 2 kilometrelik bir yürüyüşle başlıyor. Tek yapmanız gereken tarihi taş yolu takip etmek.
11: Vay canına, güzelmiş.
3: Yolun sonunda bir kapı bulacaksınız. Kapıdan geçince de hedefinize ulaşacaksınız.
12: Galiba gördüm.
11: Aa, güzel.
12: Kapıdan geçtikten sonra bir anda suyun sesini duyuyorsunuz. Bu harika bir sürpriz.
11: Vay canına,
12: şuna bak. Harika.
3: Buralıların Black Moss Pot dedikleri bu granit yarığı vadinin yaklaşık 12 metre derinine iniyor. Langstrath'ın suları direkt olarak yarıktan 6 metre genişliğindeki bu büyük göle akıyor.
11: Burası büyülü bir yer. Vadiden geçiyorsunuz, yüksekten göle ve küçük şelaleye bakıyorsunuz. Muhteşem bir şey.
12: Bence hemen suya Hadi. Atlayıp eğlenmeliyiz.
3: Yüzmeye hazırsanız atlayacak bir yer seçmelisiniz. Gölün etrafındaki 5 metre yüksekliğindeki tepeler atlamak için harika. 5 metre yükseklikten 7 metre derinliğindeki suya atlıyorlar.
12: Hazır mısın?

0: Tepeye tekrar çıkmak için doğal merdivenleri kullanabilirsiniz.
1: Hadi çıkıp tekrar atlayalım.
0: Ama bu sadece başlangıç. Çünkü atlamayı göze almış cesur kişiler için daha yüksek bir kayalık var.
2: Şimdi bu nehirden geçmemiz gerekiyor. Bu atlama noktasına ulaşmanın başka yolu yok. Çitlerin üstünden geçip suya atlayacağız. Hadi gidelim.
0: Bu yamaç tam 7 metre yüksekliğinde.
2: Yukarıya ilk çıktığımda gerçekten çok korkmuştum. Bu kadar yüksek olacağını beklemiyordum. Korkunçtu.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Damla? Bence çok eğlenceli. Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
7: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
8: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
9: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
8: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
10: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
9: Bankam Tonbank, kartım hadi.
10: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
11: Üst düzey bir meydan okuma.
10: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
12: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
10: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
13: İngiltere'nin kuzeybatı kıyısında yer alan, neredeyse 1200 kilometre karelik alana yayılmış bu doğal güzelliğin adı Göller Bölgesi. Burada Langstrath Vadisi'ndeki yeşil dağların arasına saklanmış 6 metrelik yarığın içinde gizli bir göl var. Eğer burayı bulabilirseniz Black Moss Pot Gölü'ne kayalıklardan atlayış yaparak eğlenebilirsiniz. Buradaki aksiyonun en büyüğü ise gölün hemen karşısında bulunan 7 metre yüksekliğindeki yamaçtan atlamak.
14: Bence en korkunç an kayanın üstüne ilk çıktığınız an. Bu kadar yüksek olduğunu tahmin bile edemezdim.
15: Bu tür şeyler yaparken derin bir nefes alıp kendinizi rahatlatmalısınız. Buraya gelmek için yürüdüğümüz onca yola değdi. Yaşanacak en iyi macerayı yaşadık. Buranın gerçekten çok farklı bir havası var.

0: Çok iyi.
1: Çok güzel. Bu güzel yere gelip yükseklere tırmanıp suya atlayarak çok güzel bir gün geçirdik. Çok eğlenceliydi.
0: Buranın en güzel yanı bu. Yamaçtan aşağı atlamak gerçekten harikaydı. Çok eğlendim.
2: Şimdi dünyanın diğer ucunda Fransız Polinezyası'ndaki Tahiti Adası'nı ziyaret etmeye gidiyoruz. Ormanın derinliklerinde saklanan göz kamaştırıcı şelaleyi keşfe çıkacağız. Turistlerin ilgi odağı olan Tahiti Adası, masmavi deniziyle, sörf alanları ve siyah kumdan plajlarıyla ün salmış. Ama adanın kuzeybatısının iç kısımlarına gizlenmiş bölümlerinde yemyeşil dağlarla, balta girmemiş yağmur ormanları ve şelalelerle çevrili alanlar bulunuyor. Bunların arasında yalnızca bir yerli size yolu gösterdiğinde bulabileceğiniz bir şelale var. Maceraya hazırsanız doğa tarafından gizlenmiş Maroto Şelalesi'ni görmeye hak kazanmış sayılı insanlardan biri olabilirsiniz.
3: Buraya ulaşmak biraz zor. Ana karaya çok uzak ve içeride. Sizi götüreceğim.
4: Anlaştık.
3: Hadi gidelim. Buyurun.
2: West ve kız arkadaşı Rava, burada yaşayan yerli rehber Tere Moana'nın yardımıyla ilk kez bir şelaleye gidecek. Adanın iç kısımlarında bulunan Pocono Vadisi'ne gitmek için arabayla yaklaşık 20 kilometrelik bir orman yolundan geçmeniz gerek.
3: İşte şelale burada.
5: Bu yolculuğun en etkileyici kısmı karşınıza yemyeşil ağaçlardan başka hiçbir şeyin çıkmaması.
2: Bu saklı vadideki bütün işler nesiller boyu buranın yerli aileleri tarafından yürütülmüş ve buranın ilkelliğini bozmamışlar.
4: Hadi gidelim.
3: Sizi götürüyorum.
2: İşin en zor kısmı yürümek. 3 kilometre boyunca taşların üstünden atlayarak, küçük göllerden, devasa volkanik kayalardan ve yağmur ormanlarından geçerek yürümeniz gerekiyor. Su sesi duymaya başlayana kadar yürüyün.
3: İşte geldik.
5: Çok heyecanlıyım.
2: Ormanın derinliklerindeki etrafı yeşilliklerle çevrili olan bu saklı şelale 12 metre yükseklikten masmavi bir gölün içine akıyor.
4: Çok güzel.
5: Muhteşem.
2: Maroto Şelalesi aslında çift kademeli. Daha yüksek kesimlerde bulunan su kaynaklarından besleniyor. 18 derece sıcaklıktaki suyu Tahiti yazında ziyaretçilerini ferahlatmaya yetiyor.
4: Hadi yüzelim.
5: Su harika.
4: Hadi girelim.
5: Harika, masmavi ve derinlere daldıkça daha da mavileşiyor. Her yeri etrafınızda yüzenleri çok net görebiliyorsunuz.
2: Yüzmeye biraz ara vermek isterseniz şelaleye doğru yaklaşın. Orada sizi bir sürpriz bekliyor olacak. Size özel gizli mağaraya ulaşmak için gölün hemen kıyısındaki kayalara tırmanın.
5: Çok güzel.
4: Sanki şelalenin arkasında büyülü bir geçit var.
2: Ama macera burada bitmiyor. Sırada şelalenin önündeki 4 metre yükseklikten göle atlama keyfi var.
4: Buradaki tek insan biziz. Her şey bize özelmiş gibi hissediyoruz. Sanki şelale bizim için yapılmış.
5: Tahiti'yi çok sevmemin sebebi işte bu. Harika bir gündü.
2: Yeryüzünde yüzülebilecek en iyi gizli suları keşfetmek için bütün dünyayı dolaştık. Şimdi ise sırada pek gizli olmayan ama kesinlikle görülmeye değer harika bir yer var. Fransa'ya, Paris'in 800 kilometre güneyindeki Marsilya'da bulunan ulaşması en zor ama en ünlü sahile gideceğiz. 2500 yıllık tarihiyle Marsilya, Avrupa'nın en eski şehirlerinden biri. Bugün burası ülkenin en büyük liman kenti. Ve Marsilya ile küçük Kasis kasabasının arasında keskin deniz yamaçlarıyla çevrili Kalank adında dar bir koy mevcut.
6: Thank you.
2: Etrafı dağlarla çevrili, doğa tarafından gizlenmiş bu dar koyda bölgedeki ulaşılması en güç ama en güzel sahilleri ziyaret edebilirsiniz. Buraya ulaşım yalnızca tekneyle veya saatler süren zorlu bir dağ tırmanışıyla sağlanıyor. Buraya gitmek için elinizden gelen her şeyi yapmaya hazırsanız, Kalang Don Vo adı verilen bu muhteşem koyun sularında unutulmaz bir gün geçirebilirsiniz. Burada yaşayan Rachel, Yorick, Camille ve Alex Marsilya Limanı'ndan birlikte ilk kez bu efsanevi sahile gitmek üzere bir tekneyle yola koyuldular.
6: Oraya gideceğim için gerçekten heyecanlıyım.
2: Marsilya Limanı'ndan 16 kilometre uzaklıktaki bu koy, üstü bodur çam ağaçlarıyla kaplanmış olan ülkenin en yüksek deniz yamaçlarına sahip.
6: Harika bir gün. Deniz gerçekten çok sakin. Denizin tadını çıkartıyor ve Kalang'a gitmek için sabırsızlanıyoruz.
2: Burası çok gizli bir yer olmamasına karşın buraya yapılan yolculuğun neden çok özel olduğunu birazdan anlayacaksınız.
6: Vay canına, muhteşem.
7: Vay canına.
2: Burası Kalang Don Vo. Bu eşsiz dar koy yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve berrak turkuaz bir denizi var. 90 metre yükseklikteki kireç taşından yamaçlarla çevrili bu koyun sonunda saklı bir sahil bulunuyor.
6: Olamaz. Su tertemiz, balıklar görünüyor.
7: Su adeta kendini çekiyor. Yüzmek için sabırsızlanıyorum.
2: Bu bölge 2012 yılında doğal koruma alanı ilan edildiği için tekneler Kalang koyunun iç kısımlarına giremiyor. Bu durumsa burayı yüzmek ve dalmak için harika bir yer haline getiriyor.
6: Bir, iki, üç.
2: Buradaki suyun derinliği yaklaşık 6 metre ve altı balıklarla dolu.
7: Çok eğlenceli bir maceraydı. Su gerçekten tertemiz. Biraz serin ama suya gelince güneş sizi ısıtıyor.
2: Yüzmeye ara vermek istediğinizde kayalar sudan çıkıp mola vermenizi olanak sağlıyor. Ve yamaçlara tırmanmanız için doğal basamak görevi görüyor.
6: Şu an yamaçlardan birinin tepesine çıktık. Ve manzaranın tadını çıkartıyoruz. Nefes kesen bir manzarası var.
2: Manzaranın tadını çıkardıktan sonra aşağı inmenin hızlı bir yolu var. 7 metrelik bir atlayış.
7: 3, 2, 1.
6: Gerçekten harika. Aklınızı başınızdan alıyor.
8: Gerçekten harika bir his.
7: Evet, gerçekten özgür olduğunuzu hissediyorsunuz.
2: Yamaçtan atlayıp dinlenmeye hazır olduğunuzda Kalang Don Vo size ev sahipliği yapıyor. Yüzerek sahile ulaşabiliyorsunuz.
6: Arkadaşlar, başardık.
7: Evet.
6: İşte sahile ulaştık.
2: Buranın sahili yaklaşık 300 metre genişliğinde. Dikkatli bakın, farkı göreceksiniz. Burada kum yerine sahil küçük taşlarla kaplı.
7: Şu an sahil keyfinin tadını çıkartıyorum.
6: Şehir merkezine bu kadar yakın bir yerde böylesine büyülü bir yer olması çok ilginç.
9: Burayı gerçekten çok sevdim.
10: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
13: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
14: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
15: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
14: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
15: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
2: lazım. Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Daha önce hiç böyle yüzme havuzları görmediniz. Bizler bu programda dalmanızı bekleyen ilginç ve gizli saklı alanları arıyoruz. Belize'deki ıssız şelale gölünden...
1: Muhteşem bir şey.
0: Dominik Cumhuriyeti'ndeki nefes kesici şelale üçlüsüne.
2: Aman tanrım.
0: İtalya'da rekor kırmak için dalın.
3: Kabarcıklar kilometrelerce gidiyor gibi görünüyor.
0: Ve Japonya'daki nefes kesen deniz kenarı havuzunun üstünde sallanın. Yürüyüşe, kürek çekmeye ve dalış yapmaya hazır olun. Çünkü birazdan bu dünya üstündeki en güzel yüzme alanlarını öğreneceksiniz.
2: Çok kuvvetli, buranın çok acayip bir enerjisi var.
0: Yolculuğumuza Güney Dakota'dan başlıyoruz. Rapid City'nin bir saat kuzeybatısına kendi su kaydırağı bile olan doğal taş şelaleyi bulmaya gidiyoruz. Güney Dakota'daki Black Hills, sunmuş olduğu çeşitli maceralarıyla popüler bir tatil rotası. Güney tepelerinde sembol haline gelmiş Rushmore Dağı anıtını bulabilirsiniz. Kuzeyde ise altına hücum kasabası Deadwood ve her yıl dünyadaki en büyük motosiklet etkinliğine ev sahipliği yapan Sturgis şehri bulunuyor. Ancak sadece 33 kilometre uzaklıktaki Spearfish Kanyonu'nda bütün gününüzü geçirebileceğiniz saklı cennet gibi bir yüzme alanının olduğunu çok az insan biliyor. Burası Devil's Bathtub adı verilen delicesine eğlenceli bir oyun alanı. Bugün Shannon ve Ashley, arkadaşları Ellen'in doğum gününü en sevdikleri yüzme havuzuna giderek kutluyorlar. Oraya gitmek için Spearfish kasabasından güneye doğru yola çıkın. Sadece 1,5 kilometre sonra Spearfish kanyonuna varacaksınız. Orada 12 kilometre boyunca muhteşem manzaralı Spearfish otoyolunda seyredeceksiniz.
4: Burası yemyeşil, çok fazla yağmur yağmış. Çok güzel bir yer. Bu yolda gitmek kesinlikle çok hoş bir duygu. Ben Güney Dakotalıyım ve buraya her gelişimde hala ayaklarım yerden kesiliyor.
0: Yürüyüş parkuru yolun sol tarafında kalıyor ama bu gayri resmi konumu işaret eden herhangi bir tabela yok. O yüzden Kleopatra tabelasını kaçırmayın.
4: Nihayet geldik.
0: Ve aracınızı Spearfish çayının hemen yanındaki mıcırlı otoparka bırakın.
4: Çok sıcak. Sadece 23 derece. Bugün mükemmel bir gün. Mayonuzu giyip suda uzanıp keyif yapabilirsiniz. En sevdiğim şey.
0: Otoparktan sonra köprüyü geçin, sağa dönün ve Kleopatra çayının yanından devam eden bitkilerle kaplı patikayı takip edin. Patika boyunca etrafınız akçam, huş ağacı, meşe ve kavaklarla kaplı olacak.
4: Patika gerçekten büyülü bir yer. Masallardaymış gibi hissediyorum. Çok güzel.
0: Ama bir kilometrelik zorlu parkura hazırlıklı gelin. Çünkü patika birçok noktada çaydan geçiyor.
4: Ayakkabım sıkıştı. Evet, çıkardım. Merak etmeyin, biraz cıvık cıvık o kadar.
0: Yarım kilometre gittikten sonra küçük bir şelalenin ayağındaki cezbedici havuza varacaksınız. Ama orası sizi kandırmasın.
5: İnsanların çoğu şeytan banyosunun burası olduğunu düşünüyor. Burası sadece kandırmak için. Gerisi çaydan yukarı gidince.
0: Burada hedefinize hala 100 metre uzaktasınız.
4: Vay canına. Şuna bakın.
5: Ah işte orada.
4: Başardık.
0: Devil's Bathtub, Kleopatra çayından binlerce yıldır akan suyun kireç taşını oyarak oluşturduğu 6 metrelik bir havuz.
4: Buraya her geldiğimde kulağa ne kadar bayağı da gelse ilk defa görmüş gibi evet. Oluyorum.
0: Su yüksek rakımdan geldiği için sıcaklığı 18 derece.
5: Su nefesinizi kesiyor. Böylesine sıcak bir günde o kadar güzel serinliyorsunuz ki.
0: Suya daldıktan sonra 6 metrelik su kayağına dönüşmüş şelalenin tepesine ulaşmak için doğal taşlardan meydana gelen merdiveni kullanabilirsiniz.
4: Kayacak mısın?
6: Hayır, sen kayacaksın.
4: Su kayağı. Çok korkmuştum. Herhalde gruptaki en korkak benimdir.
5: Önden gitmek istemiyor, bu yüzden bir deneyeceğim.

0: Tanrım, başardım.
1: Sonunda ne olacağıyla ilgili hiçbir fikrim yoktu. Sadece diğer kızların tepe taklak olduklarını gördüm ve aman Tanrım dedim.
0: 3, 2, 1. Şimdi.
1: Kaydıraktan hiç kaymamıştım. Bugün ilkti, harikaydı.
2: Burası kesinlikle büyülü bir yer. Göz kamaştırıcı bir yer. Yerel halkın en sevdiği yer. Mutlaka yine geleceğim.
3: Şimdi Belize'ye gitmek için Orta Amerika'ya doğru yola çıkıyoruz. Belmope'nin 60 kilometre güneyinde yeni oluşmuş bir göl, hayatta bir kez yaşayabileceğiniz bir macerayı barındırıyor. Sadece 270 kilometre uzunluğu ve 95 kilometre genişliği ile Belize büyük maceralarla dolu küçük bir ülke. Meksika'nın hemen güneyindeki Belize'nin Karayip kıyıları en yüksek kalitede şnorkel ve tüplü dalış imkanı sunarken, ülkenin içlerine gittiğinizde ormanları, mağaraları ve Cayo bölgesindeki Maya harabelerini keşfedebilirsiniz. Burada Guatemala sınırının 13 kilometre uzaklığında bulacağınız enfes göl o kadar yeni ki insanların çoğu burayı henüz keşfetmemiş. Burası görkemli şelaleleri ve saklı yüzme havuzlarıyla gözlerden ırak bir yer. Adı da Vaca Gölü.
4: Merhaba, nasıl gidiyor?
3: Bugün Belize'li Sabrina, arkadaşları Kyle, Kadim ve Tarun'u gölü ilk kez görmeleri için davet etti.
5: Bugün çok heyecanlı şelale göreceğimiz salt turuna çıkacağız. Harika olacak.
6: Çok heyecanlıyım.
5: Kendi ülkemin bu bölgesine ilk defa geliyorum. Utanç verici. Harika bir şey ve bugünün bize getirecekleri için çok heyecanlıyım.
7: Günaydın arkadaşlar.
5: Merhaba. Merhaba.
7: Ben Lazaro.
3: 100 metre aşağıdaki suya inip gölle ilk karşılaşmanızı yaşamadan önce otoparkta rehberinizle tanışacaksınız.
5: Şuna bakın.
6: Harika bir şey.
3: Vaca Gölü etrafı gür ormanlarla çevrili 9 kilometre uzunluğunda bir baraj gölü. Makal Nehri üstündeki Vaca Barajı 2010 yılında tamamlandığında bir zamanlar rafting severlerin uğrak yeri olan nehir daha farklı bir ulaşım aracına uygun hale gelmiş. Karşınızda La Capitana. Büyük baraj gölünde hareket etmek için en uygun araç olan 9 metrelik bir sal.
4: Evet.
6: Sal teknesi minik bir ev gibi görünüyor. Barbekü yapabileceğiniz bir ızgarası var. Gününüzü geçirmek için kendi ülkenizi keşfetmekten daha güzel bir yol olabilir mi?
3: Etraftaki ormanların yanından geçerken nehir kenarlarından moralet timsahlarını görebilirsiniz. Ama onlar yerel halkı korkutmuyor. Kendinizi cesur hissediyorsanız teknenin çektiği şambriyellere binebilirsiniz.
6: Harika bir şey.
3: Üç kilometre sonra gölün saklı sürprizlerinden biri için hazır olun.
4: Şunu görüyor musun?
6: Şunu görüyor musun? Tam anlamıyla nefes kesici.
3: 7,5 metre uzunluğundaki bu ikiz şelale gölün kıyısına o kadar yakın ki sal sizi onların dibine kadar götürebilir.
4: Teknenin şelaleye kadar gitmesini beklemiyordum. Aman Tanrım.
6: Muhteşem bir şey.
4: Muhteşem bir şey.
3: Daha büyük bir macera içinse şelalenin yanındaki kayalara tırmanıp 6 metre yükseklikten 4 metre derinliğindeki suya atlayabilirsiniz.
5: Benim için gerçekten çok zordu çünkü kayalar çok kaygan. Oh. Tepeye çıktığımda ise aman Tanrım Sabrina bunu yapamazsın diye düşünüyorum.
4: 3, 2, 1.

0: Futbol heyecanı BİM'de. Senna 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
1: Damla?
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
7: Tabii.
8: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: Hayatım, hı? Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana, ilham verir sana.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
2: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
8: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
9: Bu cumartesi 1 kilogram ESK donuk kıyma Coop'ta sadece 485 lira.
10: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Bunları bir açalım.
4: Açmayalım.
5: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
6: Karakterin çoğunluğu standart galiba.
5: Aynen.
4: Yüzünü söyleyeyim.
5: İfadeni alacağız.
4: Yok abi ben kaç koyuyorum.
6: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
5: Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
4: Narkotik mi yapıyor falan? Ben
2: çekeceğim. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Doğu Belize'nin Guatemala sınırına yakın bölgesinde bir zamanlar Macal Nehri'nin aktığı yer, sudan elektrik üretmek için kurulan baraj sayesinde 9 kilometrelik sakin bir göle dönüştü. Yeni oluşan Vaca Gölü'nde seyahat etmenin en iyi yoluysa, içinde cesaret edebilenler için 6 metrelik kaya atlayışının da bulunduğu macerayla dolu bir gün sunan Sallar.
1: Aman tanrım! Aman tanrım, Sabrina bunu yapamazsın diye düşünüyordum. Bunu yapamazsın.
2: 3, 2, 1!
1: Evet tamam, atlamam gerekiyor diye karar aldım. Sudan çıktığımda ağzım su doluydu ama ölmedim ve anlatacak bir hikayem oldu. Aman tanrım! Aman tanrım, Sabrina bunu yapamazsın diye düşünüyordum. Bunu yapamazsın.
2: 3, 2, 1!
1: Evet tamam, atlamam gerekiyor diye karar aldım.

0: Size özel bu cennet göldeki günün hiç bitmemesini isteyebilirsiniz. Neyse ki medeniyete geri dönmeden önce yolda duracağınız son bir nokta daha var.
1: Kim 5 dakika mesafemizde salınacak olacağını düşünebilirdi ki? Ve sallanıp suyun içine atladık.
2: En iyi rehbere sahiptik desem abartmamış olurum. Onun sayesinde günümüz tam anlamıyla muhteşem geçti. Birkaç saatliğine her şeyden uzaklaşmak gerçekten muhteşemdi. Doya doya yaşamak gerekiyor. Kesinlikle harika bir hissiyat.
0: Atlantik'in diğer tarafındaki ada ülkesi Malta'ya bütün güzelliğiyle mükemmel derecede fotojenik olsa da dünyaca ünlü komşuları gibi kalabalık olmayan bir lagüne gidiyoruz. Ufacık Malta takım adası 3 adadan oluşuyor. Malta, Gozo ve Comino. Malta aralarında en büyük ve nüfusu en kalabalık olanı. Ama Comino meşhur mavi lagüne ev sahipliği yapıyor. Güzel olduğu kadar kalabalık da olan nefes kesici bir yüzme alanı. Ama Mavi Lagün'ün hemen güneyinde bir o kadar güzel ve büyük olasılıkla sizden başka kimsenin olmayacağı bir yer olduğunu çok az insan biliyor. Keskin falezleri yüzünden oraya sadece denizden erişilebiliyor. Ama doğru rehberi bulabilirseniz Kristal Lagün'ü ziyaret eden sayılı insan arasında olabilirsiniz. Sean, Taryn, Paul ve Bettina Malta'nın yerlileri. Göznenirak Lagün'ü keşfetmek için Avustralyalı arkadaşları Can'a eşlik ediyorlar.
3: Herkesin sandığının aksine Malta'nın turistik yerlerini çok fazla görme şansımız olmuyor. Genelde onları bir kenara atıp hayatımıza devam ediyoruz. Adalardan birini ziyaret edip arkadaşlarımla güzel vakit geçirebileceğim bir günümün olması çok güzel bir şey.
0: Lagüne yalnızca tekneyle gidilebiliyor. Ve Malta adasından sadece 15 dakikalık yolculuk mesafesinde.
3: Malta'yı çevreleyen deniz epey temiz ve masmavi. Akdeniz'in tam ortasındayız. Etraftaki her şeyi görebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey.
0: İnsanların çoğu Comino'nun kuzeybatı sahilindeki meşhur Mavi Lagün'e gidiyor. Daha az bilinen ama bir o kadar güzel olan lagün, o kalabalık yerin hemen güneyindeki kalker falezlerin ardında gizlenmiş şekilde.
4: Oo, vay
5: canına!
0: Kristal Lagün etrafı 60 metreden yüksek ve içleri mağara dolu falezlerle çevrili göz alıcı şekilde temiz turkuaz renginde bir koy.
5: Vay canına.
4: Çok güzel.
6: Deniz bugün tertemiz ve bu falezler muhteşem.
0: Biraz uzakta 17. yüzyılda yapılmış St. Mary Gözlem Kulesi'ni görebilirsiniz. Kule bomboş çevrenin içinde göze çarpıyor. Suya dalmadan önce lagünün yukarısındaki yerleri keşfetmek için zaman ayırmak isteyeceksiniz.
6: Açıkçası buradaki manzara göz kamaştırıcı. Hiç böyle bir şey görmedim.
0: Yürüyüş yapmaktan sıcak bastığında ise adanın gerçek pırlantasını kaçırmamak isteyeceksiniz. Temiz, masmavi, 24 derecelik suyu olan bir lagün. Suyun derinliği 5 ile 15 metre arasında değişiyor ve korunaklı konumu sayesinde lagün genç balıklar için kreş görevi görüyor. Mavi sularda yüzen iskarmoz, çotira ve resif balığı görme şansınız çok yüksek.
3: Masal gibiydi. Hepsi huzur içinde ve beraber yüzüyordu.
5: Suyun altı çok huzurlu, inanılmaz. Sadece deniz kestanelerinin hışırtısını
3: bir
5: duyuyorsunuz.
3: Bir de benim kabarcıklarım.
5: Evet, bir de kabarcıkları.
4: Tamamı unutulmaz bir tecrübe oldu.
3: Küçük bir adada olunca her şeyi yaptığınızı zannediyorsunuz ama hep keşfedecek yeni şeyler çıkıyor ve eminim buraya daha sık geleceğim.
0: Şimdi dünyanın diğer ucuna, Japonya'daki Okinawa adasına sadece nereye ne zaman bakması gerektiğini bilenlerin bulabileceği bir yüzme alanına gidiyoruz. Japonya 6000'den çok adayı barındırıyor ama sadece 430 tanesinde insanlar yaşıyor. Onların arasında 112 kilometre uzunluğu ve 11 kilometre genişliği ile Okinawa 5. büyük ada. Adanın güney tarafında

0: heybetli kalker falezler bulunuyor. Ve yerel halk yumuşak kalker kayalıkları arasında gizli mağaralar ve havuzlar bulunabileceğini biliyor. Bunlardan biri de günde sadece birkaç saat görülebilen ve antik Gushikawa Kalesi'nin harabelerinin gölgesinde saklanan fevkalade bir havuz. Bugün buraya Amerika'dan göçen Patrick, arkadaşları Savannah, Chalice ve Lisa'yı saklı yüzme havuzunu bulmaya götürüyor.
1: Herkes maceraya hazır mı?
2: Evet.
3: Aman tanrım, çok heyecanlıyım. Bak.
0: İtoman'dan harabelere 5 kilometrelik kısa bir yolculuk var.
1: Burayı sıradan bir gezide keşfettim. Ve sürekli gittiğim bir yer oldu. Ziyarete gelen herkesi ilk götürdüğüm yer burası.
0: Tabelaları takip edip Gushikawa Kalesi'nin otoparkına geleceksiniz.
2: Ha, girişi görüyorum.
1: İşte karşınızda.
4: Şuraya bak, orada ve çok güzel.
0: Oradan sonra 25 metrelik toprak yoldan yürüyerek kale harabelerine varıyorsunuz.
1: Şurası kalenin köşesi.
3: Muhteşem.
0: 12. yüzyılın sonlarına doğru inşa edildiği düşünülen kaleden geriye çok fazla bir şey kalmamış. Kale hakkında çok az şey biliniyor ve geriye sadece 55 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğinde bir taş yığını kalmış. Ama uçurumun kıyısına geldiğinizde hedefinizi ilk kez göz ucuyla görebilirsiniz.
3: Vay canına, deniz iyice çekilmiş durumda. Mükemmel.
1: Şuraya gidiyoruz.
2: Oh, aman tanrım, çok güzelmiş.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net! Kazancım net, sigortam net.
7: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı saç gibi kullan. Kullan, sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim acısın, ne 11'cim benim.
8: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: Hep seninle.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
3: Finans. Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
7: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
11: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
12: Üst düzey bir meydan okuma.
11: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
13: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
11: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
14: Japonya'nın Okinawa adasındaki Gushikawa Kalesi harabeleri olağanüstü Pasifik Okyanusu manzarasıyla göz alıcı bir tepede bulunuyor. Ancak harabelerin aşağısında günde sadece iki kez ortaya çıkan gizli bir yüzme alanı olduğunu çok az kişi biliyor.
15: Şuraya gidiyoruz.
16: Aman tanrım, çok güzelmiş.
14: Işıl ışıl mavisiyle neredeyse daire şeklindeki havuz çoğunlukla dalgalarla kaplı. Ancak doğru zamanda gelirseniz hayatınızın yüzüşünü burada yapabilirsiniz.
16: Ne kadar mavi Işına olduğuna bak. Bakın. Çok heyecanlıyım. Hadi hadi.
14: Gelgit havuzuna gitmek için 180 metrelik kayalık patikadan aşağıdaki mercan sahiline inmeniz gerek. Ama dikkatli olun. Kayalar ıslak ve kaygan olabilir. Bu da yürüyüşü tehlikeli bir hale getirir. Sağlam ayakkabılar giymeyi unutmayın ve acele etmeyin.
16: Doğru ayakkabıları giymeyince kilometrelerce yürümüşsünüz gibi geliyor. Dalış ayakkabılarını tavsiye ediyorum.
14: Ama havuza vardığınızda yolculuğun buna değdiğini göreceksiniz.
16: Aman Vay tanrım canına. Ne kadar mavi.
14: Bu 13 metre genişliğindeki ve 4,5 metre derinliğindeki havuz yeniden sular altında kalmadan önce günde birkaç saat sadece sular çekildiğinde görülebiliyor. Kayaların yamacındaki parıldayan turkuaz su burada daha fazla kalabilmeyi dilemenize neden olacak.
16: Burası kimsenin var olduğunu bile düşünmeyeceği inanılmaz gizli bir vaha, büyülü bir yer. Gerçekten muhteşem.
14: Yerel halk, ziyaretçiler bu serinletici 23 derecelik suya atlayabilsinler diye havuzun üstüne bir de halat asmış.
16: 3, 2, 1.
15: Aman tanrım, muhteşem. Çok güzel, yukarı çıkıp bir kez daha yapalım.
16: Ah, muhteşem bir his, adrenalin dolu.
14: Yüzmeye ara vermek istediğinizde uçurumun kenarına oyulmuş olan antik mağaraya bir göz atın.
16: Vay canına.
15: Şuna bakın.
16: Vay canına. İnanılmaz bir yer. İçeride Harika bir şey var mı?
14: Söylenene göre mağara eskiden acil durumlarda yukarıdaki kaleden kaçmak için ve denizden gelen teslimatı depolamak için kullanılırmış.
15: Çok acayip.
16: Ne kadar harika olduğunu anlamak için kendi gözlerinizle görmeniz gerekiyor. Suyun rengi burası için uydurulmuş gibi. O kadar berrak ve mavi ki. Harika.
0: Bu değerli yeri bulduğumuz ve bütün gün tadını çıkartabildiğimiz için çok mutluyum. Mükemmeldi.
14: Yeniden Amerika'ya, Florida'daki Tallahassee'nin 2 saat batısına doğru yola çıkıp ender görülen bir doğa olayında oynayabileceğiniz el değmemiş bir kumsalın peşine düşüyoruz. 1000 kilometreyi aşan sahilleri nedeniyle Florida, Amerika'da güneşli tatil yapmak isteyenlerin en gözde eyaleti. Doğu yakasındaki sahiller sörfçülerin uğrak noktası iken, batı yakası sakin suları ve altın kumsallarıyla ziyaretçileri karşılıyor. Ve cezve görünümlü eyaletin sap tarafına geçip muhteşem manzaralı 30A otoyolundan batıya gittiğinizde dünyada denize akan Kumul Gölü bulunan nadir sahillerden birine varıldığını çok az insan biliyor. Olağanüstü Grayton Beach'i kaçırmak istemezsiniz.
17: Merhaba, nasıl gidiyor?
18: Nasılsın?
17: Nasılsın?
14: Bugün Mike ve Keely yerel cennetlerinde macera dolu bir gün yaşamak için küçük bir kasaba olan Grayton Beach'te arkadaşları Nick ve Chloe ile buluşuyor.
19: Kanoları ve kürekleri getirdin mi?
17: Evet.
18: Sanırım aldık.
19: Tamam.
14: Kasabadan göle gitmenin en heyecanlı yolu huzurlu Western Gölü üstünde kürek çekmek.
18: Çok acayip.
17: İnanılmaz. Çok güzel.
14: Amerika sahilde yer alan kumul göllerinin bulunduğu ender ülkelerden biri. Ve bu 400 dönümlük çoğunluğu tatlı su olan gölse sadece birkaç metrelik sahil kumuluyla denizden ayrılmış durumda. 26 derece sıcaklığındaki sakin ve sığ göl sıcak günlerde kanoya binmek ve suda süzülmek için ideal.
19: Çok güzel değil mi?
14: Etraftaki bitki örtüsünden yayılan mazı tohumları nedeniyle göl zararsız kahverengi görünümüne bürünmüş. Çay lekesi rengine karşılık gayet temiz ve berrak olan göl, karşısındaki gölün mavi rengiyle göz alıcı bir kontrast oluşturuyor. Meksika Körfezi'nin 1 kilometre içine akan gölü izlemeden bu macerayı bitirmek olmaz. Yoğun yağmurların ardından tatlı suyla tuzlu su, Grayton Beach'teki görkemli sarmalda iç içe geçmiş.
19: Sıkı tutunun. Göl bir anda açıldı. Kanalın içinden geçtik. Dalgaları aşıp dalgalarla beraber geri geldik.
18: Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Aman tanrım, muhteşem.
14: 8000 dönümlük Grayton Eyalet Parkı'nda bulunan Grayton Beach, 1,5 kilometrelik beyaz ince kumlu bir sahil.
19: Geliyor. 5 ayrı kıtadaki sahillere gittim ve burası açık ara farklı hayatımda gördüğüm en beyaz, en temiz sahil.
14: Serinlemek istediğinizde biraz eğlence ve sörf için Körfez'de denize girin.
19: Efsanevi bir gün geçirdik. Sahil olağanüstüydü. Daha önce gördüğüm hiçbir yere benzemiyor. Kumun kalitesi, suyun sıcaklığı, heyecan verici.
17: Hayatımın en güzel günlerinden biriydi. Fevkalade bir yer.
14: Şimdi ise güneye, Dominik Cumhuriyeti'ndeki Monte Plata yöresine, aynı yerde bulunan bir değil, 3 görkemli çağlayanı bulmak için gidiyoruz. Dominik Cumhuriyeti, Amerika'nın Georgia eyaletiyle neredeyse aynı boyutlarda. Ve 1200 kilometrelik kıyısıyla yüksek kalite tatil köyleri her yıl 5 milyon turisti ülkeye çekiyor. Ama çoğu insan ülkenin içlerinde de güzelliklerin ve maceraların olduğunu bilmiyor. Hayat dolu başkent Santo Domingo'dan sadece 60 kilometre uzaktaki Monte Plata yağmur ormanlarında bir değil 3 şelalenin tamamen size kalacağı nefes kesici bir yer bulunuyor. Karşınızda büyüleyici Salto Alto şelaleleri.
16: Tam bir macera olacak.
17: Eğlence zamanı.
14: Ariel, Brandy ve Victoria, Bayaguana şehrinin dışındaki o çok güzel şelalelerle ilgili hikayeleri duymuş. Ama orayı bulmak için sadece kulaktan dolma bilgiler mevcut. Kendilerine yerel halkın verdiği yol tarifine uyuyorlar.
16: Çok fazla insanın bilmediği yerleri seviyorum. Oraya gidip bu tecrübeyi yaşamak için çok heyecanlıyım.
14: Şelaleler Bayaguana'nın 10 kilometre uzağında bulunuyor. Ama dikkat edin, şehirden çıktığınız anda yol çok zorlu bir hal alabilir.
16: Çok tümsek var. İyi ki kiralık arabayla gelmişiz.
14: Bol engebeli küçük bir yolculuğun ardından asfaltsız yolun kenarındaki şelaleleri gösteren el yazısı tabelayı kaçırmamaya çalışın. Otoparktan sonra 100 metre boyunca giden toprak yoldan aşağı inin.
17: Aa, burası çok güzelmiş.
14: Merdivenlere vardığınızda neredeyse geldiniz sayılır. Şelalelerle ilk karşılaşacağınız yere doğru inin.
16: Aman tanrım.
19: Evet.
14: Kayalık duvardan 12 metre aşağıdaki sakin ve temiz havuza akan 3 muhteşem çağlayanın olduğu Salto Alto şelaleleri 3 kız kardeş diye de bilinir.
19: Olağanüstü şelaleler.
17: Muhteşem bir yer. 3 büyük şelale ve bir sürü küçük şelale var.
16: Çok kuvvetli. Buranın çok acayip bir enerjisi var.
14: Şelale kendini gölgede bırakan yağmur ormanından aktığı için 18 derecelik ürpertici bir sıcaklığı olabilir. Karayipler'deki sıcak bir günde serinlemek için mükemmel. Burada 2 metrelik kayadan 3 metre derinliğindeki zümrüt yeşili suya atlayabilirsiniz.
19: Woohoo!

0: harika hissediyorum. Woohoo! Az önce kayalardan atladım. Muhteşemdi.
1: İsterseniz şelalenin altına gidip üstünüze yağan suların altında çok güçlü bir sırt masajı da yaptırabilirsiniz.
2: Çok ihtişamlı bir şelale. İnsana neredeyse fazla geliyor ama aynı zamanda çok da huzur verici bir yer.
3: Sonsuza kadar burada kalacağım. Çok mutluyum. Burası muhteşem bir yer.
2: O kadar güzel ki buranın gerçekten var olduğuna inanamıyorum bile.
1: Pasifik'in diğer tarafındaki Fransız Polinezyası'nda ve Tahiti'nin 340 kilometre kuzeybatısında bulunan değişik bir tabiatı ve en iyi kalitedeki şnorkel yerlerini görmek için ıssız bir adayı ziyarete gidiyoruz. Fransız Polinezyası 5 takım adanın bir araya gelmesinden oluşuyor. Toplamda 4200 kilometre karelik alanıyla Güney Pasifik şeridine yayılan bölge Doğu Avrupa ile kabaca aynı boyutlarda. Adaların arasında meşhur tatil yerleri Bora Bora, Tahiti ve çok daha az bilinen 415 adadan oluşan ve engin lagünün etrafında 75 kilometre boyunca uzanan dairesel mercan adası Rangiroa'da bulunuyor. Ve her şeyden gerçekten uzaklaşmak istiyorsanız adalardan biri sadece size kalacak, dünyadan değilmiş gibi görünen bir cennet parçası barındırıyor. Karşınızda Ilo Recife adası.
4: Merhaba, günaydın. Nasılsınız?
1: Mihimana, Hinatea ve eşleri Carter'la Johan, Rangiroa'yı ziyaret etmek için Tahiti'den gelmiş. Ilo Recife gitmek için rehber ve tekne kiralamışlar.
4: Bugün Resif adalarına gidiyoruz.
1: Avatoru kasabasından Rangiroa'nın Büyük Lagünü'nün güneyine doğru 33 kilometrelik bir tekne yolculuğu yapacaksınız. Adanın diğer tarafına vardığınızda sıra dışı kaya oluşumlarının yanında üstü gür ormanla kaplı bir ada göreceksiniz.
4: Hadi gidip keşfedin.
5: Aman tanrım, muhteşem bir yer.
1: Ilo Recife, Fransızca'da Resif Adası anlamına geliyor. Burası Rangiroa'nın Feo olarak da bilinen su yüzeyine çıkmış mercan kayalıklarıyla dolu Güney Pasifik Okyanusu boyunca birkaç yüz metre boyunca uzanan bir bölgesi. Koyu gri mercan kayalıkları kanallarla birbirinden ayrılmış ve etrafını saran turkuaz rengi deniz enfes bir görüntü oluşturuyor.
6: Vay canına, şuna bakın.
5: Jura çağından kalma bir şey gibi görünüyor. Şahane bir yer. Gerçekten çok güzel.
1: Mercan kayalıkları milyonlarca yıl önce sular altındaymış ama volkanik faaliyetler sonucu ada yükselmiş ve mercanların kuruyarak taşlanmasına neden olmuş. Şimdi ise sivri kayalıklar lagünden Güney Pasifik Okyanusu'na yürürken keşfedebileceğiniz olağanüstü bir yer oluşturmuş durumda.
6: Çok güzel.
7: Tam anlamıyla çok güzeldi ve ayda yürümek gibiydi.
1: Okyanus kıyısına vardığınızda gri renkli mercanlar büyümeleri için gerekli olan suyu aldıklarından dolayı pembeye dönüşerek tekrar canlı hale geliyor.
4: Evet, hissediyorsunuz değil mi? Hayat bu işte. Burası Mercan Adası'nın canlı kısmı.
8: Tüm o renkler, tüm o deniz, resiflerin renkleri inanılmaz, harika.
1: Burada sakin dalgalar arasında oynayabilir ya da oltanızı atıp resif balığı tutmaya çalışabilirsiniz. Veya sadece etrafı keşfe çıkıp olağanüstü deniz canlılarına rastlayabilirsiniz. Kayalık kıyı boyunca oyuklarda yaşayan ve çalkantılı su boyunca yayılmış olan mor deniz kestaneleri bulabilirsiniz.
8: O yerleri görünce biz neredeyiz böyle diye bağırmak istiyorsunuz.
1: Ilo Recife'i keşfetmeyi tamamladığınızda lagünün tam karşı tarafında başka bir maceraya daha atılmak için tekneye geri dönün. Avatoru'nun sadece 8 kilometre uzağında akvaryum diye bilinen bir su altı bölgesi bulacaksınız. Ve su altını görene kadar bekleyin.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
10: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
11: Tabii.
12: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Albayrak Finans. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
12: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
13: Çok güzel.
12: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
11: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
14: Benim iyi uyumam lazım.
15: Benim iyi uyumam lazım.
16: Benim iyi uyumam lazım.
2: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
17: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
18: Kim var?
17: Kim var?
19: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
4: Bankam Tombank.
9: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
10: Aman tanrım.
9: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Fransız Polinezya'sındaki Rangiroa Adası neredeyse 75 kilometre genişliğindeki lagünün etrafına dizilmiş adalardan oluşuyor. Ve lagünün denize açıldığı iki geçidin çok yakınında içerdiği kalabalık su altı yaşamından dolayı akvaryum adı verilen şnorkel yapmak için mükemmel bir yer bulunuyor.
11: Şnorkel yapmaya gidelim.
15: Yanınızda şnorkelinizi getirirseniz resiflerin etrafında yüzen kalabalık su altı yaşamını kendi gözlerinizle görme şansınız olacaktır. Bu bölge lagünün okyanusa açıldığı geçide çok yakın. Bu da orayı dünyanın en iyi dalış ve şnorkel yapma yerlerinden biri haline getiriyor.
11: Bütün o balıklarla yüzünce kendimi küçük deniz kızı gibi hissettiğim anlar olmadı diyemem.
15: Burada etrafınızı yüzlerce çotiranın, imparator balığının, papaz balığının ve hatta siyah yüzgeçli köpek balığının sarması çok olası.
2: Az önce onlarla yüzdüm, saldırgan değiller. Suda onlarla olmayı ve doğal yaşam alanlarını görmeyi çok seviyorum.
11: Burada yalnız başınıza olunca gördüğünüz her bir küçük şey için bile minnettar oluyorsunuz. Başka bir gezegen gibi.
2: İnanılmaz bir yer. Bir sürü ıssız ada var. Burada Robinson Crusoe'yu bulabilirsiniz. Muhteşem bir yer.
15: Şimdi kuzey yarıküreye dönüp İngiltere'deki Cornwall kentine doğru dehşet verici dalgalar ve gizli gelgit havuzlarıyla dolu bir koyu keşfetmek için yola çıkıyoruz. Cornwall, güneybatı İngiltere'de 2600 kilometrekarelik bir alana yayılıyor. Burası güneşli iklimi ve görkemli kuzey sahilleri nedeniyle tatilcilerin uğrak noktası. Meşhur granit falezlerden altın kum plajlara kadar her şey var. Macera dolu dalgalarla ve keşfedilmeyi bekleyen gelgit havuzlarıyla dolu olan bölgenin en iyi gizli plajlarından biri, Padstow şehri yakınlarındaki engebeli kıyı şeridinin içinde saklanıyor. Burayı Triernon koyunda bulabilirsiniz.
13: Al bakalım. Hangisi senin?
14: Bu.
15: Trevor, Isabel ve Sam macera dolu bir plaj günü geçirmek için Cornwall'u ilk kez ziyaret ediyor.
14: Su ne kadar da mavi. Çok acayip.
15: En bilinen sahiller otoparka yakın bir yerdeyken 500 metre kadar kuzeye giderseniz çok az kişinin bildiği nefes kesici bir yer bulabilirsiniz.
18: Vay canına, harika.
13: Şu kaya oluşumlarına bakın.
15: Karşınızda doğal kaya havuzları ve falezlerin arasına saklanmış altın kum sahilleriyle 750 metrelik engebeli ve sarp kıyı şeridi Triornon Koyu.
13: Suyun ne kadar berrak olduğuna bakın. Pırıl pırıl. Suya girmek için sabırsızlanıyorum.
15: Suyun tadını çıkarmak için en iyi yer 6 metrelik falez duvarların arasına saklanmış 15 metrelik tenha bir plaj.
13: Burada kendi özel plajınız varmış gibi geliyor. Neredeyse hiç kimse yok. Çok huzurlu bir yer.
15: Ortalama yarım metre boyundaki dalgalar burayı boogie sörfü için ideal bir yer haline getiriyor.
14: Evet.
13: Çok eğlenceli. Dalgalarda sörf yapmak şahaneydi.
18: İnanılmaz. Su çok eğlenceli.
15: Ama eğlence sadece burayla sınırlı değil. Engebeli kıyı şeridini keşfetmek isteyenleri muhteşem bir mükafat bekliyor. Sular yükseldiğinde kayalardaki kraterleri dolduran okyanus doğal yüzme havuzları oluşturuyor.
13: Harika.
15: En büyük gelgit havuzu 18 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde. Burası gün sonunda suya dalmak için mükemmel bir yer.
18: Woo! Hazır mısınız?
20: Yeah.
14: Evet.
13: Şahane. Kendi yüzme havuzunuz gibi. Çok güzel. Cornwall'a gelecekseniz burayı kesinlikle görmeniz lazım. Woo! Buraya 10 üzerinden 10 veriyorum.
15: Yeterince yabani yüzme havuzu ve erişimi imkansız yer gördünüz mü? İşleri biraz değiştirip sizi erişmesi daha kolay olan ama suyun altında inanılmaz bir sürpriz barındıran başka bir havuza götürüyoruz. İtalya'ya, Venedik'in 35 kilometre batısındaki Padua şehrine kelimenin tam anlamıyla rekor kırmak için yapılmış bir yüzme havuzunu görmeye gidiyoruz. Çizme şeklindeki ülke İtalya'nın yüz ölçümü 300 bin kilometre kare ve nüfusu 60 milyon. Ancak yılda neredeyse 50 milyon turist ülkeyi ziyaret ediyor. En çok turist alan şehirlerden biri de Kuzey İtalya'daki Venedik. Venedik kanallarıyla ve gotik mimarisiyle ünlü. Çok uzak olmayan bir mesafede antik üniversitesi, bazilikası ve orta çağdan kalma şehir merkezi olan ve daha az bilinen Padua şehri bulunuyor. Ama 2014 yılından beri şehirde turistleri çeken yeni ve modern bir cazibe merkezi var. Dünyanın en derin yüzme havuzu. Ve tabii ki yüzmeyi ve dalış yapmayı seviyorsanız rekor kıran Y40 havuzunu mutlaka görmeniz gerek.
21: Çok acayip olacak.
22: Tüplü dalış macerasına doğru yola çıktık.
15: Yeni evli çiftimiz Alicia ve Joseph tüplü dalışı o kadar seviyor ki Joseph evlenme teklifini bile su altında yapmış. Ve şüphesiz balaylarında da tüplü dalış yapanlar arasında efsane olmuş bir yere gidiyorlar. Havuzun olduğu otele gitmek için Padua şehrinden başlayan 16 kilometrelik muhteşem manzarası olan bir yolculuk yapmak gerek.
21: Bence epey yaklaştık. Birkaç dakika kaldı.
22: Tüplü dalış hislerim kıpırdanmaya başladı. Havuzun yakında olduğunu hissedebiliyorum.
15: Havuz Terme Millepini Oteli'nde bulunuyor. Ama havuzu kullanmak için otelde konaklamanız gerekmiyor.
21: Sonunda geldik.
22: Evet.
15: Otele vardığınızda havuzu ilk kez görmek için merdivenlerden inip seyir penceresinden bakın.
22: Aman tanrım.
15: Yukarıdan baktığınızda normal bir havuz gibi görünse de 20 metre uzunluğundaki Y40 havuzunun sürprizi suyun altında gizli. Havuzun en derin noktası 42 metre. Ve Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en derin yüzme havuzu unvanını almış bulunmakta.
21: Havuzun tepesi görünmüyor bile, o kadar derin.
22: Çok güzel bir şey.
21: Evet.
15: Dalış yapmadan önce su yüzeyinin 5 metre altında 12 metre uzunluğundaki saydam cam tünelden geçerek sizi bekleyen macera hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.
22: Görünüşe göre burası havuzun derin kısmı. Epey bir derine gidiyor. En son suya girdiğimizden bu yana 2 hafta geçti. O yüzden suya yeniden girebilmek için sabırsızlanıyoruz.
21: Solungaçlarım kurumaya başladı.
15: Havuz, serbest dalış ve tüplü dalış yapanların ister yalnız isterlerse ücretli rehberle birlikte egzersiz ve antrenman yapabilmesi için tasarlanmış.
0: Ben Antonio. Dalmaya hazır mısınız?
21: Evet.
15: Kıyafetinizi giydikten sonra derinlikleri keşfetmek için 34 derece sıcaklıktaki suya dalabilirsiniz. 2014 yılında yapılan havuzda termal olarak ısınan 4.2 milyon litre su bulunuyor. Ve çeşitli derinliklerde tüneller ve mağaralar var.
22: Müthiş bir şeydi. Epey dar bir alandaydık. Manevra yapmanız ve tüpünüzü çıkarmamaya özen göstermeniz gerekiyordu. Daha önce havuzda böyle bir şey yapmamıştım.
15: Havuzun her ayrıntısı hem serbest dalıcılar hem de tüple dalanlar için ideal oyun alanını yaratmak için tasarlanmış. Buraya tüplü dalış yapmaya gelenler hayatlarının seferi için su altı motoru kullanmayı da öğrenebilirler. DPV'ler kısa süre içinde su altında geniş bölgeleri görebilmek için giderek daha da çok tercih edilen araçlar. Elektrik motorunun çalıştırdığı pervane ile itiş gücü oluşturarak hareket ediyorlar.
21: Suyun altında tutup sağa sola dolanabildiğiniz motorlu şeye bayıldım. Süper hızlıydı. Acayip bir şey.
15: Ama en heyecan verici şey havuzun en derin yerine. 12 katlı bir binaya denk gelen 42 metre derinliğe dalmak.
22: Aşağıya baktığımda sanki kilometrelerce derinmiş gibi hissettim. Sudaki basıncın giderek arttığını hissedebiliyorsunuz. Silindirin dibi o kadar sessizdi ki sanki bir boşluktaydınız.
21: Şimdiye kadarki en derin dalışımızdı. Muhteşemdi.
15: Derinliklerden döndüğünüzde güneşin altında güzel vakit geçirmek için otelin 2 açık havuzundan birine gidebilirsiniz.
22: Balayımızı geçirmek için daha mükemmel bir yer hayal edemiyorum. İkimiz de tüple dalış yapıyoruz. İkimiz de su insanıyız. Hayatımın en tatminkar tecrübesi ve en güzel günüydü.
21: Muhteşemdi. Acayip bir gündü. Buraya her gün gelebilirim.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
20: Kredi. İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Damla.
5: Bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
9: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
10: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
11: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardella makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
12: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
14: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.

dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Los Angeles'ın en eski mahallelerinden birine, West Adams'a doğru gidiyoruz.
1: Bunun anlamı da antika demektir.
0: Aa, bu güzel bir ünite. Şuraya bak.
2: İyi bir teklif, $2,000.
1: Sizinle iş yapmak isteriz ama ben de kendi boğazımı kesemem ya.
3: Vay canına, çok iyi bir iş çıkartmışsınız çocuklar. Bu en az $8,000 eder.
4: 3, şimdi 4 oldu, 5'e çıktı.
0: Amerika'da her gün binlerce boşa çıkmış kullanılmayan eşya halka açık mezatlarda satılmaktadır.
2: 875'e satıldı.
4: $1,150.
1: Ne aradığını bilen kişiler için bu açık arttırmalar aslında büyük bir kazanç sağlar.
3: Yaklaşık $8,000.
0: Satıldı. Ben Alan Huff.
1: Ve ben de Tom Jones.
0: Biz mezat avcılarıyız. Ülkeyi halka açık mezatlardan bir şeyler satın alarak dolaşıyoruz.
1: Ve bu işte en iyileri biziz.
0: Kapılar açıldığında değer biçmek için saniyelerimiz olur.
1: Bir teklif
0: var. 4'ü alırım. Evet. Gidiyor, ve açık arttırmayı kazan.
4: İşte onu satın aldım.
0: Şuna bak. İnanamayacaksın.
1: Bulduğumuz şeyler...
0: Ve sattığımız.
1: $2,650 verildiğinde bana bir çimdik at. Fiyatı yükseldikçe... Sonuç daha iyi olacaktır.
0: Los Angeles'taki en eski mahallelerden biri olan West Adams'a doğru gidiyoruz. Eski günlerde o dönemin popüler yıldızları Tinseltown'daki West Adams'ta yaşardı. Ray Charles, boksör Sugar Ray Robinson...
1: Evet.
0: Ve küçük Richard.
1: West Adams'ta mı?
0: Burası West Adams dostum. Bir zamanların en yaşanılası yeri. Tarihi zengin olan bir yere gittiğinde tabii ki para kazandıracak bir eşya bulma şansın da otomatikman artar.
4: Alan.
0: Seni görmek güzel dostum.
4: Ron.
0: Son birkaç haftadır Los Angeles'ta yoğun bir şekilde mezat takibi yapıyoruz.
2: Satıldı $975.
4: Alan'a $800 arka çıktım.
0: Ve birçok parça satın aldık. Maalesef getirdiğimizden daha fazla para harcadık. Bugün yanımızda sadece $1,000 getirdik. Ama mezata çıkacak 5 parça var. Yani eğer voley vurmak istiyorsak oyunu doğru oynamalıyız.
4: Tamam, şimdi şunu açalım.
0: Kapı açıldığında profesyonelce ve düzgün bir şekilde istiflenmiş kutular gördüm. Biri kutu başına $5 ila $8 ödedi. Ben de şu 10 adet kutuya bakıyorum. Bu da onların değerinin artmasına neden oluyor.
3: $3,000, evet.
1: Şu adam $3,000'a bunu satın alacak.
0: Şu anda blöf yapıyor. Bizim fiyatı arttıracağımızı düşünüyor.
1: Evet.
0: Açık arttırmalarda her zaman bir kişi kendini gösterir ve fiyat arttıran diğer kişileri manipüle eder. Bakalım cebinde ne kadar para varmış.
4: Pekala, bu çok güzel görünüyor. Hadi satalım şunu. 250. 250, 250, 275, 275, şimdi $300. $300, şimdi 325, 350 oldu. $350, $375 veren var. $400 için son çağrı.
0: Evet.
4: $475, evet. $500, son fiyat $500. $500 için son çağrı. $475. Alan, $475. Bunu sevdim, iyi çıkarttın.
0: İyi haber, değerli bir ürün alabilmeyi başardık. Kötü haberse maalesef paramızın yarısını buna harcadık.
1: Evet, hala almak istediğimiz 4 parça var.
4: Şimdi de şunu açalım. 3, şimdi 4 oldu, 5'e çıktı. $600. 7 veren var, $850 satın aldın. $900, $1,000. 1500. 11 oldu. Hepsi bu kadar. Oradaki bey sizde kaldı. $1,100 satın aldınız.
0: Kalabalık bizi oyun dışına bırakmaya yetecek kadar fiyat yükseltmeye başladı. İyi ki birinci mezatı kazanmışız. Çünkü eğer açık artırmaya bu şekilde devam ederlerse başka parça alamayacağız. Çöp torbası gördüğümde aklıma hep çöp yığınları gelir. Neden? Bir çöp torbasının içinde ne olabilir ki?
1: Çöp.
0: Bu ünite için zamanımızı ve paramızı harcamaya gerek yok gibi görünüyor derken büyük bir şey adamımın dikkatini çekiyor.
1: Bu bir alkol dispenserı.
0: Ne kadar eski olursa olsun bir likör dispenserı para etmez ama yaşı bize orada başka değerli eşyalar olabileceğine dair bir işaret verir.
1: Elimizde bunu alacak kadar para var.
4: Pekala, inceleme zamanı bitti. Hadi şunu satalım. $100. $100 görebiliyor muyum? Bir 100 geldi. Şimdi 125. 50 veren var. Şimdi 175. 175 veren var mı? 175. 200 dolar için son çağrı. 225. 250. 250 dolar veren yok mu? 250 için son çağrı. Sizde kaldı. Tom satın aldı.
1: Güzel.
4: Şuna iyice bir bakın. İleride biraz. Çok kalabalık var.
0: Son ünitenin kapısını açtıklarında Tom ve ben çok heyecanlandık. İçeride farklı dönemlere ait çok sayıda bilgisayar vardı. Yaklaşık 1000 tane kadar. Fakat artık elimizde sadece 300 dolarımız kaldı.
1: Bu ünitelerle ilgili tek sorun gözünüze çarpan şeyin herkesin de gözüne çarpıyor olması. Bu da tek bir şey ifade eder. Fiyat artırma savaşları.
4: Bakma zamanı bitti. Artık satın alma zamanı. 50 dolar.
2: Evet.
4: 50. 75 oldu. 100 dolar. 150 dolar. 150. 175. 200 dolar. 225. 2,5. 275 için son çağrı. 275 veren var.
0: Evet.
4: Şimdi 300. 300 için son çağrı. Sizin oldu. 275 dolar.
0: Diğer hırslı alıcılar artırmayı yükseltmeden bunu bizim kapmamız gerekiyor. Çok dikkatli bak. Çünkü bu üniteyi 275'e kapatmalıyız. Başka yolu yok.
4: Pekala, açık artırma bitti. Aşağı gelin de paraları ödeyin.
0: Üç odayı da bugün harcamak istediğimiz miktarın biraz altında kapattık. Harcadığımız bütün parayı geri alacağımız yer burası mı? Evet. İşte başlıyoruz. Hadi bakalım.
1: Vay canına.
0: Vay canına, aşağıdayken daha iyi görünüyordu değil mi? Uzun yıllardır bu işi yapıyoruz. Size bugüne kadar dışarıdan iyi görünen, açtığımızda da hayal kırıklığı yaşadığımızı ne kadar çok ünite gördüğümüzü anlatamam. Bu bir disk sürücüsü. Bu geri dönüştürülecek bir şey. Pekala, bu oda için ödediğimiz para hayal kırıklığı mı yarattı? Mezatavı işinde 80-20 kuralı vardır. Gelirin %80'i odamızın %20'sinden gelir. Bunun anlamı satın aldığımız odanın %80'inin harika olmadığıdır. Tamam, daha fazla bilgisayar parçası, daha da fazlası. Bir dakika dur.
1: Bingo, hadi içinin dolu olduğunu söyle bana. Atari, kutusuna dikkat et.
0: Bunlardan bir tanesiyle. Bebekler dostum, şuradaki kutuyu bir kontrol et. İyi görünüyor.
1: Bu inanılmaz. Alan Atari kutusunu çıkarttığında durumun güzelliği ortaya çıktı. Çocukluğumdan beri bunlardan hiç görmemiştim.
0: Sunnyvale'de yapılmış bir Atari. Bu gerçekten de orijinal bir örneği.
1: Ve kutusu içinde. Arka taraftaki grafiklere bak.
0: Biliyorum, bu bir Pong. Bu en iyi oyunuydu. Genelde teknolojinin fiyatı düşer. Ama tam bir set Atari için bu geçerli değildir. Şu anda 40'ına yaklaşan kişiler için para kazandıkları bir dönem ve bu parayı onlara çocukluklarını hatırlatacak şeylere harcamak istiyorlar.
1: Bu çok ilginç olacak.
0: Evet.
1: Önce televizyonu indirelim. Dikkatli ol, yavaş.
0: Hep saçlı halini merak etmişimdir. Şuraya bak, gel de bir takalım.
1: Bu ne? Evet, bunu yere koyacağım.
0: Odanın içindeyiz. Aniden Tom kendini çok da iyi hissetmemeye başladı.
1: Her yerde rastgele atılmış kıyafetler var.
0: Şu ana kadar burada harikulade bir şey olmadığı konusunda hemfikir kaldık, değil mi?
1: Anladın mı?
0: Oh!
1: Ne?
0: Bu harika bir oda.
3: Vay canına, iyi iş çıkarttınız çocuklar. Buranın değeri en az 8000 dolar olmalı.
2: İyi bir teklif, 2000 dolar.
1: Sizinle iş yapmak isteriz ama kendi boğazımı da kesemem ya.
0: Likör dispenserinin olduğu odayı araştırmaya başladık. Şu ana kadar işler çok iyi değil.
1: Her yerde rastgele elbiseler var.
0: Oh, bu çok iyi bir oda. Burada bir ton gümüş var. Bunlar klasik gümüşler. Hepsi 50'ler ve 60'lardan kalmaya benziyor. Genelde gümüş gördüğüm yerde başka klasik şeyler de görürüm. Bu yüzden mutluyum. Şuna bak. Ne kadar ağır, baksana. Bu ev kullanımı için değil. Bir teleskop gözümün önüne geldiğinde ne düşünürüm biliyor musunuz? Bir silah sistemi ya da gemi üzerindeki bir alet.
1: Rengi atmış olsa bile askeri kimlik numarasını gösteren damgayı görebilirsin. Bu damga askeri yedek parçalarda ve cephaneliklerde kullanılanla aynı. Bu teleskop harika bir şey. Bu tür şeyler genelde askeri işaretler taşımaz. Bunun ne anlama geldiğini öğrenmem gerekiyor.
0: Oh bebeğim. Hadi şunu çıkartalım.
1: Eline dalga geçiyorsun.
0: Buraya gel hadi. Hazır mısın?
1: Şu tamam. Şu çocuğu bir görelim bakalım.
0: Hadi.
1: Buraya gel. Şuna bir bak.
0: Şuna bir bak. Oturma yerine bak. Bu oturma yeri deriden yapılmış.
1: Bu şey yolculuk için üretilmiş. Kiride bak, ışıklar.
0: Dur biraz. Üzerinde Schwinn yazıyor.
1: Ne? Bu gerçek bir Chiffon. Chiffon koleksiyonu yapılan klasik bisikletlerin en önemli markalarından biri.
0: Bu her şeyi değiştirir. Bugüne kadar hiçbir depolama biriminde bu kadar güzel ya da eski bir bisiklete rastlamamıştım.
1: Şu anda bir altın külçesinin üzerinde oturuyoruz.
0: Bu harika bir şey. Bu bisikleti bulmak eski bir çamaşırhaneye gidip orada 100 dolarlık bir banknotla karşılaşmaya benziyor. Harika. Şimdi sıra son birimde ne var onu görmeye geldi. Evet, işte geldik. Tamam, bu bizim.
1: Bu da ne?
0: Ayrıştırmak ister misin? İyi, kötü ve çirkin gibi. Oo.
1: Şuna bir bak istersen.
0: İnce bir sapı.
1: Aa, evet, bu bir mızrak. Kesinlikle bir av mızrağı.
0: Bir şeyin üzerinde barkod görürseniz onu boş verin. Çünkü barkod toplu üretim demektir ve toplu üretim bizim dünyamızda ucuzluğa işaret eder.
1: Bir mengene.
0: Evet, bu geniş bir mengene. İşte başlıyoruz. Gana'da elde üretilmiş. Dinle beni. Biraz para kazandığımızı düşünüyorum. Sen ne dersin?
1: Katılıyorum.
0: Hey! Tahmin et ne buldum? Piyasada en az 500 dolara satılan bir Thunder Course buldum. Şurada da bir kutu görüyorum. Umarım boş değildir. Şunu dışarı çıkartacağım. Hazır mısın?
1: Evet. Kablosunu içinden dışarı çıkartmak
0: Omzumun
1: istemiyorum.
0: Omzumun üzerinden çıkartıyorum. Hadi bakalım. Tuttun mu?
1: Tuttum.
0: Evet.
1: Kesinlikle. Burada para yatıyor. İçindekini görmek istiyorum. Oh. Aman tanrım.
0: Bu olamaz. Aman tanrım, bir Fender Strat var burada. Klasik. Bu altı telli bir elektro gitar tamamen yeni görünüyor. Bununla ilgili yapmamız gereken ürünün nerede üretildiğine bakmak. Bütün farkı yaratacak olan budur. Oo, bak. Ne diyor? Çok eskiden nerede Amerika. Yapılmış? Amerikan yapımı bir gitar daha iyi bir kalitede üretildiğinden satılması da kolay bir gitardır. Ve çok da iyi para eder. Bu renk harikulade. Çok da alışılageldik bir renk değil. Tipik olarak siyah ya da beyaz olur.
1: Ya da kırmızı.
0: Ya da güneş yanığıdır. Bu çok uzun zamandır bulduğumuz ilk iyi ve benim için de en favori oda.
1: Çok havalı.
0: Mutluyum. Para, klasikler. Kendimi rock yıldızı gibi hissediyorum.
1: Ama şimdi paraya çevirme zamanı. Teleskopu Bobby'ye götüreceğiz. O bir askeri uzman. Bize neyle uğraştığımızı ve ne değerde olduğunu söyleyecek. Ne getirdiğimize bak.
4: Bu bir ordu teleskopu. Bu model neredeyse her tanka monte edilen bir parçaydı. Topun yanına monte edildiğinde hareket ettikçe periskopu da hareket ettirdi.
1: Peki bunları tanklara koymaya ne zaman başladılar?
4: Savaş meydanlarında buna 1944'lerde rastlamaya başladık. Bolt Savaşı'nda da kullanılmıştı.
1: Gerçekten.
4: Evet.
0: Teleskopun 1940'larda tanklarda kullanılmış olduğunu bilmek çok heyecan verici bir durum.
4: Bu esasında uğraştığımız ya da üzerinde çalıştığımız bir şey değil ama bizim dışımızdaki pazarlar için ilginç olabilir.
0: Bunu birkaç yüz dolara satın almak istemez misin?
4: 20 dolar ya da aşağısına bulsaydım alabilirdim.
0: 30 dolara alır mısın?
4: Hayır.
0: 25 dolara alır mısın?
4: Hayır.
0: Biliyor musun? 20 dolarlık bir başlangıç bizim için iyi bir yolda izlemektir. Peki öyleyse. Centilmence tam ortasında buluşalım.
4: Hayır.
0: Öyleyse bunu 100 dolara sattığımda umarım pişman olmaz.
4: Hayır, o zaman gel buraya ve durumu yüzüme vur.
0: Biliyor musun, bunu yapacağım.
4: Her zaman bekle.
0: Seni görmek güzeldi dostum.
1: Teşekkür ederim.
4: Teşekkürler arkadaşlar.
0: Bazen her şey para değildir.
1: Bazen bir eşya için en iyi yer bizim evimizdir.
0: Sırada elimizdeki klasik Fender Strat'a bir alıcı bulmak olacak. Onun için Norm of Norm'la işe başlayacağız. Norm belki de dünyadaki en büyük gitar uzmanıdır.
1: İşler nasıl kardeşim?
2: Don, nasılsın?
1: Ne yapıyorsun?
2: Fena değil, hadi şuna bir bakalım.
0: Gitarları severim. Bu bebeği satmak beni öldürüyor. Ama Norm'un bana bu bebeğin değerini verebilecek tek kişi olduğunu düşünüyorum.
2: Pekala, bir bakalım.
0: Yeterince eski mi?
2: Evet, öyle. Bu bir 1979 model Stratocaster. Bunlarla ilgili en önemli şey onun üretilmiş en popüler gitar olmasıdır. Herkes Jimi Hendrix, Eric Clapton'dan tutun da daha niceler. Bu gitarla ilgili güzel olan şey ise sınırlı sayıda üretilen rengidir. Buna Maui mavisi adını vermişlerdi. Daha çok pastele çalan renklerdekileri imal ettiler ama sınırlı sayıda ürettiler.
0: Yani böyle bir renk sana geldiğinde acaba bunu biri boyamış olabilir mi diye düşünürsün.
2: Elbette, bu incelememiz gereken bir durum.
1: Orijinal renk büyük paralar demek.
2: Tamam, şimdi yapmak istediğimiz şey ışıkları karartmak. İçerideki ışıkları söndüreceğiz ve sonra da tutarsızlık olup olmadığını kontrol edeceğiz. Eğer iki farklı boyanın fırça darbesi varsa renkte farklılık görürsünüz. Herhangi bir hasar, onarım izi ya da dokunuş göremiyorum. Bu gitarda minimum düzeyde değişiklik olmuş. Bu da mükemmel durumda olduğunu bize gösterir.
0: Mavi ışık testini akıcı renklerle geçtik. Ama eğer Norm'u tanıyorsam işi henüz bitmemiştir.
2: Bunu aşmam gerek. Böylece bu şeyin hiç kurcalanmadığından emin olacağım. Tamam, hadi şunu dikkatlice evet. Parçalara ayır. Bunları hızlıca aç. Duyuyor musun? Tamam, pekala, işte burada.
4: Şunu açalım. Şimdi de onu kaldıralım. Evet, tamam, şimdi görebilirsin.
2: Pikapları iyi durumda. Burada da farklı bir durum göremiyorum. Yanlış bir şey yok. Oldukça iyi görünüyor.
0: Orijinal parçalar ve orijinal boya. Hey, ikiye karşı iki durumdayız. Şimdi bu stresi maviden yeşile çevirme zamanı.
2: Çocuklar, işte güzel haberler. Bu gitarın yaklaşık $3,500 edeceğini tahmin ediyorum. Ama $2,000'lık teklifin adil olacağını düşünüyorum. Bu da benim size verebileceğim en son rakam.
0: Sanıyorum biraz yumuşamış gibi görünüyor. İki dükkan ileride şu internet mağazalarından birini gördüm. Orada sizin için bunu satabiliriz diyorlardı.
2: Onlar bunun karşılığında yaklaşık %30 ile %35 arası alıyor.
0: İyi bir nokta. Yani $3,500'ün %30'u $1,200 yapar. Yani $2,200 kazanabiliriz. Ve $2,200 da benim senin satın almanı istediğim rakam.
2: Şunu $2,100 yapalım. Orta yolu bulup el sıkışalım.
1: Elimizde bir de bu amfi var. Eğer amfiye ve gitara ikisine birlikte $2,200 dersek bu beni mutlu eder.
2: Pekala. Satın alacağım ve umarım siz daha fazla şey bulursunuz. Pekala çocuklar.
0: Pekala.
2: Teşekkür ederim.
1: Bu gitarı satmak bizim en büyük başarımız oldu. Geriye samanlığımıza geri döndük.
0: Depoya geri dönüp Schwinn bisikletini bulduğumuzda telefonla aradığımız ilk kişi Andrew oldu. Çünkü o nadir şeyleri sever.
5: Merhaba.
1: Dostum, nasılsın?
5: Uzun zamandır görüşmüyoruz.
1: Umarım her şey yolundadır.
5: Seni görmek
1: çok güzel. Adama bir bak.
5: Vay canına. Ben bunu kullanmalı mıyım emin değilim. Dostum bu bir... Çocuklar bu işi iyi kıvırmışsınız, vay canına. Vay canına, bu çok güzel. Harika bir parça. Çok nadir. 1936 ile 37 yılları arasında buhran döneminde Schwinn tarafından üretilmiş. Döneminde otocycle olarak adlandırılan bir şey. Buhran döneminden çıkmış insanların hareket etmelerini sağlamıştı.
0: Benzin deposuna benzin koymaya paran yetmeyeceği için bir bisiklet almak zorunda kaldı.
1: Kesinlikle.
0: Vay canına.
1: Andrew konuşmaya bir kere başladı mı artık ben hiçbir şey söylememeliyim.
5: Genelde kırık olan arka reflektörlerinin bile üzerinde orijinal çift lambası var. Bu gerçekte öyle bir şeydir ki genelde eksiktir.
0: Andrew bu bisikletle duygusal bir yakınlaşma kurmaya başladı. Bunu almak isteyeceğini biliyordum. Peki ne düşünüyorsun?
5: En az $8,000 değerinde olduğunu söyleyebilirim. Siz çocuklar gerçekten iyi iş çıkarttınız.
0: Vay canına.
5: Size $2,200 verebilirim.
0: Andrew $2,000'lık açılışla başladığında henüz son teklifini vermediğini biliyordum. Ama onu ikna etmek zaman alacaktı. Biz 4,000 istiyoruz dostum.
5: Bunu düşünmem gerek.
0: Çok uzun süre düşünme. Çünkü sana gerçeği söylemem gerekirse şurada duran bebeğin kullanılmaya ihtiyacı var. $4,000 ve bu şeyden kurtulacağım. Yani senin olabilir.
5: Size 3,000 verebilirim. Peşin olarak. 3,100. Geri dön.
0: Amerika'da üretilen bisikletler bitmek üzere. Onu kullanmak onun canını yakmayacaktır. 3,500 mü duydum?
5: 3,300. 3,300 verebilirim. Bunu düşünmem gerek.
0: Çok uzun süre düşünme. Çünkü sana gerçeği söylemem gerekirse şurada duran bebeğin kullanılmaya ihtiyacı var. $4,000 ve bu şeyden kurtulacağım. Yani senin olabilir.
5: Size 3,000 verebilirim. Peşin olarak. 3,100. Geri dön.
0: Amerika'da üretilen bisikletler bitmek üzere. Onu kullanmak onun canı.

0: Bana 3400 ver. 3400 ver, ben de onun üzerinden
1: ineyim. Çocuklar, beni sıkıştırıyorsunuz. Orada kalan çok fazla oda da yok.
2: 3400.
1: Çocuklar, dostum. 3400.
2: 3400. Evet. Teşekkür ederim, anlaştık.
0: Onu bisikletten indirdiğin için teşekkür
1: evet,
0: ederim.
1: Evet, kesinlikle.
2: Cebimizde 1000 dolarla işe başladığımız ve 225 dolarlık gümüş bir kutu bulduğumuz düşünüldüğünde hiç de kötü bir gün değildi.
0: Maske ve zıpkın 125 dolar.
2: Atari 250 dolar. Klasik Fender ve Amfi 2200 dolar.
0: Shivan bisikleti 3400 dolar.
2: Elimizdeki 975 dolardan 6200 dolarlık bir gelir elde ettik. Bunun anlamı 5225 dolar kazandık. Normalde günde binlerce ünite satılıyor fakat bunlardan kaliteli şeyler çıkarmak her zaman mümkün değil. Bugün West Adams'daydık.
0: West Adams eşittir West yakışıklısı.
2: Doğru söylüyorsun.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Hazırsanız son ses açıyorum.
3: Özgüvenin
4: ses getirdi.
5: Teşekkürler.
3: Yeni T-Roc, ses getiren özgüven.
6: Volkswagen.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Albayrak Finans.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Bu cumartesi 1 kilogram ESK donuk kıyma Coop'ta sadece 485 lira.
12: Bulunmaz, ben bilirim. Ben bilirim.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
14: Bize fuzul lazım.
15: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
16: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
17: Oo, mükemmel.
16: Olaysın Gemini.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: bunları bir açalım.
1: Açmayalım.
2: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
3: Karakterin çoğunluğu standart kanka.
2: Aynen.
1: Yüzünü söyledim.
4: İfadeni alacağız.
1: Yok abi ben kaçmıyorum.
3: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
2: Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
1: Muhafazacık mı yapıyor bana? Ben
5: çekiyorum. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Hazırlan Aksnard, biz geldik. Ton'la birlikte plajda sakin bir gün geçireceğimizi düşündük fakat sonra...
1: Zorlu bir rakip. Smiley.
2: Evet, 1100 dolar. Son teklif 1100 dolar. Sizde kaldı.
1: Silahlar kadar sevdiğim başka bir şey de kamyonlar.
2: Güzel, temiz ve klasik.
1: Vay canına.
0: Vay canına. Bu bir erkeğin odası. Kesinlikle öyle. Hiç şüphe yok. 2100, daha iyisini yapabilir misin?
3: Tabii, istediğim her şeyi yapabilirim.
1: Evet, bu parça için 6. Şimdi...
0: Amerika'da her gün terk edilmiş binlerce depo ünitesi açık arttırmaya konur.
1: Sattım. 875 dolara sattım.
2: Şimdi 1150 dolar.
0: Bu açık arttırmalar ne aradığını bilen kişiler için önemli bir iş alanıdır.
3: 8000 dolar nasıl?
0: Sattım. Ben Alan Hepp.
1: Ve ben Tom Jones.
0: Biz açık arttırma avcılarıyız. Depolardaki mezatlara katılmak için tüm ülkeyi dolaşırız.
1: Ve bu işin en iyisiyiz.
0: Kapılar açıldığında içeridekilerin değerini tahmin edebilmek için sadece dakikalar var.
1: Teklif var.
0: Evet, ve açık arttırmayı kazandık.
1: İki misli. 3 yere sattım. Oradaki size kaldı.
0: Şuna bak. Bulduğumuz ve sattığımız şeylere inanamazsınız. Satıldı.
1: Bana 2650 dolar ver ve sevindir. Eşyanın tarihi fiyatını yükseltir.
0: Oxnard'a 4.4 kilometre. Bugün Oxnard'a gidiyoruz. Los Angeles'ın kuzeyinde küçük bir kasaba. Zengin ailelerin gittiği bir sahil kasabası. Buranın sevdiğim yanı Los Angeles'a büyük balinaların ulaşamayacağı bir uzaklıkta olması. Tamam, hadi gidelim. Yerimde duramıyorum.
1: Tamam. Şu insanlara bir bak.
0: Bir açık artırmaya gittiğimizde ilk dikkat ettiğimiz şey diğer alıcılardır. Onlar sizi ölçüp biçerler. Siz de onları incelersiniz. Bu tam da oyunun başladığı andır. Burayı sevdim.
1: Şimdilik işler yolunda.
0: Tom ve ben bugünün kolay bir gün olacağını düşünüyoruz.
1: Oyuncular tehdit oluşturmuyor.
0: Ve birden...
1: Ciddi bir rakip görüyoruz.
0: Bir açık artırmada görmek istemeyeceğiniz tek kişi.
1: Smiley.
0: Ciddi bir tehdit gibi görünmüyor ama görünümü sizi yanıltmasın. Smiley açık artırma dünyasında gerçek bir tehlikedir. Harcayacak çok parası olan bir kodaman.
2: Açık artırmaya hoş geldiniz arkadaşlar.
1: Bugünkü müzayedede 3 depo var. Herhangi birini Smiley'nin elinden alabilmek için gerçekten de çok çabalamamız gerekecek.
2: Bu taraftan gelin. İşte bu en beğendiğim parça.
0: Kapının açıldığı anda neye baktığımı biliyordum. Plaj malzemeleri, sörf tahtaları, balık ağları, direkler ve bunun gibi şeyler. Bunlar bir sayfiye evinden gelmiş ve plaj malzemesi her zaman çok kazandırır. Bu yorucu bir iş Smiley. Bunu istediğini sanmıyorum. Çok yakın durmuyorum değil mi? Eğer bu malzemeleri almak istiyorsam önce Smiley'nin ne düşündüğünü anlamalıyım. İzlemeli ve neye baktığını görmeliyim. Bugün sen neye bakarsan ben de ona bakacağım. Sana tutkal gibi yapışacağım Smiley. Bunlar ıslak. Beğeneceğini sanmıyorum.
1: Bu odayı çok beğendik. Ama politikamız gereği paramızı ikiye katlayacağımız bir parça bulamazsak almayız.
2: Pekala, başlıyoruz. Bu güzel bir oda. 200 dolar. 200 dolar. Arttıran. 2. Şimdi 3. 300 dolar. Şimdi 350. 350.
1: Orada.
2: 350 dolar. Şimdi 4. 4. 450. 450 dolar. Evet. 500. 550 dolar. 550 ve 6.
0: Smiley ile çalışmak böyle bir şey. Katılımcıların birçoğundan daha fazla parası var ve o bunu biliyor ve parasını etrafa saçıyor. Bu çok sinir bozucu.
2: 700 dolar, evet. 750. 750 dolar.
1: Evet.
2: 750 dolar. Şimdi 8. 800 dolar ve 850 dolar. 850, 950. Şimdi 1000 dolar. Ve 1050, 1050, 1050 dolar. Şimdi 1100 dolar. 1100 dolar. 1100 dolar veren, son teklif 1100 dolar, size sattım. Son teklif 1100 dolar ve size sattım. 1050 dolar. İyi bir fiyattı, 1050 dolar.
0: Smiley'nin burada benim göremediğim ne görmüş olduğunu bilmiyorum ama bu oda için bu kadar fazla para harcama şansımız yok.
1: Bazen nerede durman gerektiğini bilmek zorundasın.
2: Ha, evet, evet.
0: Gördüğüm ilk şey bir tekne motoruydu. Tekneler her zaman net gelir işaretidir. Motor iyi durumda görünüyor.
1: Mobilyalara bak. Arkada duranlar oldukça temiz görünüyor.
0: Tamam, 600 dolar ettiğinde mutabık mıyız? Ben bunu beğendim. Bana iyi bir parçaymış gibi geliyor. Tek sorun, bunu Smiley'nin elinden alabilmek için bir valiz dolusu nakite ihtiyacımız olacak.
2: Bakma, zamanı bitti. Şimdi alım zamanı. $100. $200. $200. $200. Evet, $250.
0: Smiley'i yenmenin tek yolu oyunu onun gibi oynamak. Onun aklına sızmalıyım.
2: 300. 325.
0: Evet.
2: 350. 375.
0: Evet.
2: 400. 425. 425. $425 için son çağrı. Arttıran. Siz aldınız oradaki. $400.
0: Yalan söylemeyeceğim. Yüzündeki gülümsemenin silinmesini izlemek keyif veriyor.
1: Bu günün sona çıkarttırması.
0: Bazen bu mezatlarda sadece depo odaları olmuyor. Park veya depo yeriniz varsa tekneler, araçlar için de teklif verebilirsiniz.
2: Pekala, bu bir RV-34. Güzel, temiz ve klasik.
1: Silahlar kadar sevdiğim ikinci şey kamyonlardır.
0: Ben dondurma sanıyordum.
1: Hayır, kamyonlar.
0: Bu 1971 model bir 1500 GMC. Bu nadir ve klasik bir Amerikan parçası.
2: Çekil oradan.
0: Aldıktan sonra bakabileceksiniz.
2: İn o arabadan.
0: Mallara dokunmanın yasak olduğunu unutmayın. Yani kaputun altında ne olduğunu hiç bilmiyoruz. Eğer bu kamyonu almak istersek sadece görebildiğimiz kadarı için teklif vereceğiz. Ne düşünüyorsun?
1: Gövde gayet iyi durumda. Yürüyemese bile $1,500 veya $2,000 eder.
0: Nasıl başlamak istersin, bin mi?
1: Bu bana göre çok fazla. Riske girmeyelim, $750'la başlayalım. Bu kumara değer.
2: Pekala, RV-34 satışı başladı. $200 mı? Aman tanrım, $200. $200. İki. $250. $250. Evet, $300. $300. Şimdi $350. $350, $400. Şimdi $450.
0: Evet.
2: Evet, $450. Şimdi $475, $475. İkiniz de çıktınız.
4: Bekle.
2: Şimdi $475.
0: Evet.
2: Son talep. $475, $500.
0: Evet.
2: $500 ve $525.
0: Evet.
2: $525, $550, $575,
0: evet.
2: $575, $600.
0: Evet.
2: $600, $625, $650. $675. Evet, $650. Harika, bunu sevdim. Güzel, temiz ve klasik.
0: Evet, aldık onu. Bu 1971 GMC 1500 güzel bir parça.
1: Umarım ki yakından baktığımızda bir felakete dönüşmez.
0: Ta. Pekala, başlıyoruz. Alet çantası. Kullanılmış ama en az $200 ettiğine eminim. Sence de öyle değil mi?
1: Küflü.
0: Şuraya bak.
1: Bazı parçalarda dikkatli ol.
0: Tamam. Ton, sanırım motoru buldum.
1: Oldukça endişeliyim.
0: Neden?
1: Motor kamyonun arkasındaysa bunun altında ne var?
0: Altında bir şey var ama ne olduğunu anlamadım. Hey!
1: Ne?
0: Şuna bir bak.
1: Bu gerçek mi? Kamyonun bu haliyle değeri ne peki?
3: 10.000 veya $11,000 satabilirsiniz.
0: Evet.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
6: Hazırsanız son ses açıyorum.
7: Özgüvenin
8: ses getirdi. Teşekkürler.
7: Yeni T-Roc, ses getiren özgüven.
8: Volkswagen.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
10: lazım. Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
14: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
15: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
16: Break. Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
17: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
18: Finans. Tam o anda bir yumruk.
19: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
20: Bu hafta sonu alışverişini getir ve oh diye hallet. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
21: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
1: Bu şeyin altında ne var görmek istiyorum.
0: Altında bir şey var ama ne olduğunu anlamadım. Hey! Vay canına.
1: Vay canına. Bu bir 350. Üste 4 silindir, yüksek hız emişi, özel başlıklar. Bu şey çok güzel.
0: Biri bu parçayı bir hot roll'a çevirmek için çok para harcamış.
1: Kesinlikle. Şu örgü çizgilere bak. Yakıt enjeksiyon sistemi. Bu gerçekten sağlam bir parça.
0: Beraber büyüdüğümüz bir arkadaşımın Chevy Malibu'sunda aynı motordan vardı. Hızını görmeliydin dostum. İnsanlar kaputun altında ne olduğunu görebilselerdi, bu kamyonetin kaça satılabileceği konusunda bir fikrin var mı?
1: Buna 2000 doların altında dokunamazdık bile.
0: Aynı fikirdeyim.
1: Güzel.
0: Evet, bu motor büyük para demek. Bu durumda klasik araba uzmanımız Tim'i arayacağız.
1: Bu parçanın değerini bize söyleyebilecek biri varsa o da bir klasik araba uzmanı olan Tim'dir.
0: İşte geliyor.
1: Beni öldürüyor.
0: Göster.
1: Beni öldürüyor.
0: Hey, bu harika bir araba.
22: Teşekkür ederim dostum.
0: Nasılsın? Seni
1: nasılsın
0: görmek
1: kardeşim?
0: Güzel.
22: Görüştüğümüze sevindim.
1: Bu arkadaşın fiyatı ne?
22: Çeyrek milyon değer bir çeldi.
0: Sanırım seninle bir iş yapabiliriz.
22: Pekala.
0: Sana elimizdekini göstereyim mi?
22: Alım satım mı? Bu harika.
0: Dalga mı geçiyorsun?
22: Hadi biraz inceleyelim ve içinde neler varmış görelim. Şimdi biraz daha iyi. Bu bir hurda motor ki bu iyi bir şey. Bu daha yeni olduğunu gösterir. Küçük bir alüminyum muhafaza. 100 dolarlık filtre, karbüratör kapasiteti 50 dolar. Bunlar GM olduğu için muhtemelen 80 dolardır.
0: Her biri 80 dolar.
22: İşin büyük kısmı
0: yani her
22: tamam.
0: Şey burada.
22: Evet.
0: Büyük masrafı yok. Hortumlar için 20 dolar.
22: Evet, motor için 200-300 dolar harcayabilirsiniz. İçeride neler var?
0: Bir baksana, sanırım beğeneceksin.
22: Evet, içi mükemmel. Bu bank koltuğun en iyi yanı. Herhangi bir döşemecide 100 dolar harcayarak bunu adam gibi bir koltuğa dönüştürebilirsiniz. Bu cazip bir kamyonet.
0: Bu 1971 model ve sanırım o günlerde bunlar iş amaçlı kullanılıyordu.
22: Muhtemelen satın alındıktan sonra bir kenara çekilip yük taşımada veya bir şey çekmede kullanılmış. Bu arkasında bir trailer çekebileceğiniz tek araçtır.
1: Kamyonun bu haliyle değeri nedir peki?
22: Bu haliyle 2500 dolarla 3500 dolar arası satılır. Eğer 4-5 bin dolar harcayıp boyar, motorunu işler hale getirir, detaylara birkaç gün harcarsanız çok rahat 10 bin veya 11 bin dolara satabilirsiniz.
0: Evet, rakamlar kulağa güzel geliyor. Pekala, tamam, biraz çalışma karşılığında yatırımımızın kârı büyük olacak. Belki de yanlış işle ilgileniyoruz. Belki asıl geleceğimiz burada. TNA araba restorasyonu. Hadi dostum, bana bak.
1: Sapıksın sen.
0: Hadi buraya gel. Sana satacak bir arabam var. Tamam.
1: Beğendim. Çünkü bir tekne motoru var.
0: Evet. Şuna bak, Japon malı.
1: Hiç de kötü değil.
0: Bak ne diyeceğim. Sen bunu al. Ben de kapıyı alayım. Ne dersin? Bu küçük şey güzel görünüyor. Daha küçük motorları 300-400 papele sattım ve bunlar hızlı satılır. Oo, gördüğümü sen de görüyor musun? Burası bir adama ait, bir erkeğe. Her şey buranın bir adamın mağarası olduğunu gösteriyor. Oyuncaklar, aletler, hobi malzemeleri. Oo! Atış bıçakları, hedef tahtası.
1: Atış bıçakları ve hedef tahtası.
0: Güzel. Hadi bakalım, şu koca gövdeni kullan dostum.
1: Dostum, şuradan tut.
0: Bu şeyler epey eski ama kesinlikle değerli. Bu masa 30'lardan kalma. Bunu kapıdan bakınca bile anlayabiliyorum. Diğerleri bunun çöp olduğunu düşünmüşlerdir. Bu iyi. Bunu 300 dolara satabilirim. Bu benim yeni projem olacak. Bu şeyi değiştireceğim.
1: Hey bak.
0: Ne buldun?
1: Kola şişeleri.
0: Çok güzel. Orijinal boyda. Bunlar 192 milimetre. Biz çocukken 473 milimetrelikler vardı. Hey!
1: Ne?
0: Buna inanamayacaksın.
1: Kola.
0: Dalga mı geçiyorsun? Şuna bir bak. Bu deponun kralı. Samanlıkta iğne bulmak diye işte buna derler.
1: Bu orijinal mi yoksa sonradan yapılma mı?
0: Hayır, %100 orijinal. Bu levhalar orijinal. Bu da öyle. Levhanın kendisi koleksiyonluk bir parça.
1: Evet dostum.
0: Bu otomat bence şimdiye kadar sattığım herhangi bir şey kadar iyi. Bu makineden biraz para kazanmak istiyoruz. Bu nedenle onu Dönüs'e götüreceğiz. Hollywood'un merkezinde. İnsanların bol para harcadığı bölgede birinci sınıf bir yeri var. Nasılsın?
22: Merhaba Alan. Nasılsın dostum? Bugün elinizde ne var?
0: Pekala. Bunu bulduk.
1: Kimse Dönüs'ten daha fazla kola makinesi görmemiştir. Bu durumda bize bu makinenin gerçekten değerli olup olmadığını ancak o söyleyebilir.
0: Daha önce de bazı eski otomat makineleri görmüş. Hiçbiri buna benzemiyordu.
22: Bu harika bir şey. Bizim endüstride buna posta kutusu derler. Çünkü caddelerdeki eski posta kutularının da bununki gibi kubbe şeklinde tepeleri vardır. Bu ilk dikey parayla çalışan kola makinalarından. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasından. Burada 10 kuruş çıkartması var. Muhtemelen içinde 10 kuruşluk mekanizma vardır. Ve bu durumda kesinlikle orijinaldir.
1: Dönüs makinenin dış görünüşünü beğendi.
0: Ama asıl önemlisi içi.
1: Dikkat, dikkat.
0: Evet.
22: Bunu çıkaralım.
0: Bunun gibi eski bir makineyi tamir ederken yapılacak en büyük hata, klasik eski parçaları kullanmak yerine yeni parçalar kullanmaktır. Bu kesinlikle makinenin değerini düşürür.
22: Evet, kesinlikle yenilenmiş.
0: Hey.
22: Ağzına kadar Coca-Cola ile dolduruyorsun ve kolu aşağı çektiğinde silindir bir sonraki pozisyona geçiyor ve kolayı dışarı bırakıyor.
1: Bu şeyi çalışırken görmek istiyorum.
22: Tamam, hadi burada deneyelim. Buraya 10 kuruş koy. Evet.
0: İşte oldu.
1: Evet.
22: Bu çok özel bir makine. Ciddi bir koleksiyoner için büyük bir buluş.
1: Pekala, bunun için bize ne teklif ediyorsun?
22: Sanırım bunun için size rahatlıkla 2000 dolar önerebilirim.
0: Daha iyisini yapabilir misin?
22: Dilediğimi yapabilirim. Peki sizin aklınızdaki rakam ne?
0: Ben 4800 dolar civarı düşünüyordum.
22: Makineyi satabileceğim fiyat 3800 dolar civarı. Bu durumda size 2100 veririm.
0: 2600. İddia ederim bundan sonra getireceğimiz ilk 10 parça bu kadar iyi olmayacak.
22: Pekala.
0: Eğer bize hayatında tek bir kere iyi bir teklif yapacaksan, o kesinlikle bunun için olmalı.
1: İlk artırım.
22: Peki, 2200 dolar.
0: Bize biraz izin verir misin?
22: Acele etmeyin baylar.
0: Bunu bu şekilde iki blok gidip orada satmayı denemeliyiz.
1: 2500.
22: Anlaştık.
0: 2500. Hey, tebrik ederim. Mükemmel bir parça aldın.
1: Bu kola makinesi için 2500 dolar almak bizi canlandırdı. Ama daha yapacak çok işimiz var.
0: Tim, bu kamyonet için 5000 dolar harcarsak 10.000 veya 11.000 dolara satabileceğimizi söyledi. Ama burası elin kullanılmış araba parkı değil.
1: Ortada buluşmaya karar verdik. Boya için 1000 dolar, motoru çalışır hale getirmek için 300 dolar, içini temizlemek için 100 dolar harcadık. Ve şimdi bu yatırımı nakde çevirmeye hazırız.
2: Nasılsınız çocuklar?
0: Kamyoneti 7200'e satmak için online ilan verdik ve potansiyel bir alıcı aradım.
2: Kamyon bu.
0: Memnun oldum. İşte bu. 71 model klasik bir GMC. Mükemmel olduğunu anlamak için hayal gücüne ihtiyacın yok.
1: Chad, kamyonetin etrafında bir tur attığında yeni boyanın işe yaradığını anladım.
0: Ne düşünüyorsun?
2: Rengini beğendim.
1: Saç mavisine boyayıp mat cila yaptık. Biraz daha iyi görünmesi için ön ızgarayı taktık.
2: Kaputun içine bakabilir miyiz?
1: Tabii ki. Edelbrock katlı girişi var.
0: Ve MSC ateşleme. Orijinal distribütör. Katlı manifold.
2: Bir tur atmamın sakıncası var mı?
0: Çalışacak değil mi?
2: Evet.
0: İşte gidiyor. Gülümsüyor, gördün mü?
1: Bu iyi işaret olabilir.
0: Chad, kamyonetle bir deneme sürüşü yapmak istediğinde onun ciddi bir alıcı olduğunu anladık.
1: Umarım ki bu 350'nin gücünü anlar ve ona tutulur.
2: Sürüşü iyi.
0: Klasik görünümlü bir kamyonet mi istiyorsun? İşte bu o. Ve verdiğimiz fiyata $7,200 bunu hiçbir yerde bulamazsın.
2: Yanımda $7,200 yok. Zaten o kadar param da yok. Bunun için size $5,000 verebilirim çocuklar.
0: Aa, yapma dostum.
2: Bakın daha gerçekçi bir fiyat olmalı.
1: Biz $7,200 istiyoruz. En düşük $6,500 olur.
2: Anladım ama $6,500 veremem.
0: Benimle biraz yürü. Kamyonete bir göz at. İlk olarak şu mavi renk. Bu muhteşem bir renk. Beğendiğini biliyorum.
2: Evet,
0: yüzünden
2: güzel.
0: Okuyabiliyorum. Izgarası ve burada da $350 değerinde yepyeni bir alet çantası var.
2: $5,900 verebilirim. Alet çantası kalsın.
0: Biliyor musun bunu... Altı mı? $6,000 yapabilirsin.
2: Pekala, bu fiyat uygun.
0: Kendine bir kamyonet aldın dostum.
2: Güzel, sevindim.
1: Görüşürüz.
2: Teşekkür ederim.
0: Bu kamyoneti $6,000 satarak paramızı ikiye katladık. Kulağa hoş geliyor dostum.
1: Kötü değil ha.
0: Aksart'taki açık artırma çok karlı oldu. $600 bir deniz motoru. $300 klasik bir masa sattık. Kola makinesini $2,500 ve klasik kamyoneti $6,000 sattık. Bu eşyalar için $1,050. Kamyonetin tamirine de $1,400 harcadık ve hepsini $9,400 sattık. Toplam karımız $6,950 ve kumsalda geçen bir gün için hiç kötü değil.
1: Hiç kötü değil.
0: İyi bir atış ha?
1: Kesinlikle.

0: This place, it stays with me.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling Gül Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
3: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
4: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
3: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
5: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
6: Sadece duruladım.
5: Özel bir formülün var mı?
6: Sadece duruladım.
5: Hadi ama.
6: Sadece duruladım.
7: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece durula.
9: Karşınıza yeni nesil Blade.
10: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
9: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
11: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
12: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
13: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
14: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
15: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam,

0: dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Tatilde annemle kuzenlerimin yanına gitmek için evden çıktık. Çok heyecanlıydım. Yolculuğumuzu otobüsle yapacaktık. Annem günler öncesinden biletlerimizi almıştı. Ben de çantamı hazırlamıştım. Otobüse bindiğimizde annem önce benim, sonra da kendi emniyet kemerini bağladı. Neden diye sorduğumda bizi her türlü kaza riskinden koruyacağını söylüyordu. Seyahatimizin ortasında ani bir frenle durduk. Kemerimizi takmamış olsaydık yaralanabilirdik. Sonunda kuzenime kavuştum ve annem haklıydı. Teşekkürler anne.
5: Şehirler arası otobüs yolculuklarınızda emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız.
6: Her sene yaklaşık 1 milyon insan başarma umuduyla gelir ve neredeyse 950 bini eşyalarını burada bırakıp gider. Gördüğüm en tuhaf toplanma.
7: $275 için son çağrı.
8: O ne öyle?
6: Vay canına. İnanamıyorum.
8: Vay canına.
6: İhtiyacım olandan çok fazlası var.
9: Birkaç parçamızı götürebilirdi.
6: Çok güzel.
9: Kelepirci değilim. Genelde yüksek fiyattan veririm.
8: Ateşlenir mi?
10: Sıkıya gelebilirsen evet. Kara barutu sevmem. Hayli yanıcı ve tehlikelidir.
9: 95-75 oldu. Şimdi 6.
6: Her gün sahipsiz binlerce depolama ünitesi Amerika'da halka açık bir müzayedeye çıkarılır.
10: Satıldı.
9: 875'e gitti.
8: Ne aradığını bilenler için bu müzayedeler büyük işlere dönüşür.
9: $8,000 kadar.
6: Satıldı. Ben Alan Hub.
8: Ve ben Tom Jones.
6: Müzayede avcılarıyız. Depolama üniteleri için ülkeyi dolaşıyoruz.
8: İşte ki en iyiler biziz.
6: Kapı açılınca...
8: Havalı.
6: Fiyat biçmek için saniyelerimiz var.
8: Fiyat ver.
6: Evet. Ve müzayede kazanıldı.
9: 3 çeyreğe gitti.
6: Şuna bak. İnanılmaz.
8: Neler buluyoruz.
6: Ve satıyoruz.
8: 2600 çeyreği bul ve mutlu olayım.
7: Tam burada.
8: Ne kadar eskiyse o kadar para eder.
6: Sunset Bulvarı, rüyaların bulvarı veya kiminle konuştuğunuza bağlı olarak kırık rüyaların.
8: Evet, şaka yok.
6: Tom ve ben Hollywood'dayız. Birkaç yeni yetme yetenek keşfi için. Alışılmışın dışında yüksek kaliteli tuhaf bir odaya bakıyorum. Belirli bir özelliği var ki, o da eski bir eşya olması. Tabii eğer bulabilirsin.
8: Bulsak iyi olurdu.
6: Ufak çaplı bir yıldızın odası olabilir ya da oraya yerleşen birinin hatıraları, bilemeyiz. Geliyoruz Hollywood.
7: Müzayedeye hoş geldiniz. Hepiniz kurallara aşinasınız.
6: Bu ya bayağı iyi olacak ya da çok kötü. Hollywood müzayedelerinde bazen voleyi vurursun ya da bazen kaçırırsın. Büyük av peşinde koşanlar genelde gelmez.
7: Satışı başlatıp biraz eğlenelim hadi.
6: Tom'la ben iş çıkabilecek gibi bulduğumuz her yere gideriz.
8: Burada 3 ünite satışa çıkarılacak. Ve gelenlere bakarsak koyun sürüsü içindeki kurtlar gibiyiz.
7: Hey şuna bak. İşte bu. Evet bu.
6: Orada bir şey yoktu. En azından bizim için. Dostum, şurada bağlanmış bir tane gizemli kutu var.
8: Gizemli kutularda pek iyi değilim. İçinde ne olduğunu kestiremediğimden fiyatı bayağı aşağıda tutacağız.
7: Şu küçük şirin odayı satalım bakalım. $10 Yok mu $10?
6: Tabii.
7: $10 Evet, 10. 15 oldu. 15. Evet, 20 yok mu?
8: 20 olur.
7: 20 oldu. 20 için son çağrı. 30 oldu. 30, evet. 35, 35 oldu.
6: İstiyor işte, istiyor.
7: Evet, 40. 40 veren var mı? Evet, 40. Yok mu artıran? Son çağrı.
8: Her kuruş değerlidir. Ama bir üniteyi 40'a alırsan riske değer.
7: Bir bakın.
6: İkinci ünitede bir sürü antika mobilya vardı. 800 dolara satıldığını gördüm. Nereden geldiğini bilmediğim iyi bir his alıyorum.
8: İlginç.
7: Pekala. İnceleme faslı bitti. Şimdi satış zamanı. 50 dolar. 50'deyiz. 75. 75 yok mu? Evet, 75 şimdi 100 oldu. 100, 100. Evet, 125, 125. Yok mu 125? 150, 150, 175. 200 var mı? 225, 225, 250, 250. Yok mu artıran? 275 var mı? Evet, 275, 275, 275 için son çağrı. 250'de kapattık. Sağlam al. İyi görünüyor. Hadi millet. Aman tanrım.
6: Oo.
7: Baktın mı Tuan? Ya sen?
8: Oo.
7: Oo, şuna bak.
6: Demlik, tava, kitap.
8: Son ünite pek Hollywoodvari bir kapanış değildi.
6: Takas pazarına giderek belki elimizdekileri 3-5 kuruşa değerlendirebiliriz. Ama biraz risk almaya değer.
7: Hadi başlayalım. Evet, 5 dolar. 5 dolar var mı?
6: Olur.
7: 5 dolar veren yok mu? Evet, 5 var elimde. 10 veren. 10 veren yok mu? 10 dolara son çağrı. Evet, 5 dolar sende Alan.
8: Hollywood'da 3'le 3 biz aldık.
6: Mallar aslında pek de en iyilerinden değildi ama 300 dolar altında bir şey bulmak günü kurtarır derim. Bize bu odayı boşaltmak için 30 saniye yeter. İşte oldu. Bu masadan ne kadar kar edeceğiz biliyor musun? Takas pazarında 600 kağıt. Pek de voley vurmak sayılmaz.
8: Ne kadar çok kitap var.
6: Baksana bu kitaplardan birini internette satarız. Nasıl senaryo yazabilirsiniz? Söylüyorum bak, o da kendi parasını çıkardı dostum.
8: Aynen.
6: Kazanacağın paraları düşün.
8: Bayağı kolay. Odanın berbatlığı ile ilgili bir şeyler yazarız.
6: Aldığımız çok az oda büyük fırsatlar sundu. O yüzden azar azar ayarlıyoruz. Şuradakine 100 dolar, diğerine 200 derken fiyatları düşük tutmaya çalışıyoruz.

0: Gelsene Ton.
1: Ne oldu kardeşim?
0: Şu ilginç görünüyor. Çanta eski gibi. En azından 10-20 yıl falan ve ağırdı. Oo, vay canına. Kardiyo, GSR, Magnumo yazıyor. Pneumo Latince'de nefes almaya denk geliyor dostum.
1: Evet.
0: Bu solunum için yani, kendi kalbin için kardiyo.
1: İmkanı yok. EKG cihazı olamaz dostum.
0: Bir baksana.
1: Bu tansiyon ölçme aleti.
0: Parmağını uzat. Aha, bum. Aldın mı?
1: Dostum.
0: Kendinde misin? Anlamadım.
1: Bu bir yalan tespit cihazı.
0: Bak ne diyeceğim, bunun gibi bir şey televizyon hariç hiç görmedim. 1970'lerin pirinç kaplamalı stereoları gibi. Ve çok havalı. Eğer bu çantada bir yalan tespit cihazı varsa bir de ötekileri düşün.
1: Hollywood'a hoş geldiniz.
0: Burası biraz boğucu açıkçası. Aman tanrım.
1: Ne?
0: Bu bir kılıç dostum.
1: Ne tür bir kılıç?
0: Bir baksana. Oho, baş maymun, adamıma bak.
1: Vay canına.
0: Japon samuray kılıcı. Vah. 1300'lerde samuray kılıçları Japon derebeylerinin gözde seçimiydi.
1: Silahlar ortaya çıkıp da kılıçları gözden düşürene kadar.
0: Kemeri bayağı eski ve kılıç kabzası da düştü düşecek gibi, şuna bak. Bıçağı bayağı keskin.
1: Öyle mi?
0: 1060 çeliğine sahip, daha iyisi olamazdı. İyi görünüyor bence dostum. Sen
1: bayağı düzgün görünüyor. Aslında çok ilginç bir parça. Bir kontrol etsek fena olmaz.
0: Kesinlikle etmeliyiz.
1: Ama herhalde parça parça bir şeylerle başlamalıyız. Bir şeye benzemeyip de sonradan şahane bir fırsata dönüşen bir ünitenin klasik örneği.
0: Vay canına. Tamam, başlıyoruz. Şu şeyi yoldan kaydırırız belki. Pençeli küre ayağı çok güzel. Şunu gördün mü? Kıvrımlara bak. Heh. Dur biraz. Ne getireyim sana?
1: Şunu.
0: Hangisi?
1: Çuha. Şuradaki gri çuha.
0: Oo, dostum çok ağırmış.
1: Bekle. Bu ne? Aman tanrım.
0: Dostum. İnanamıyorum.
2: Ben kelepirci değilim.
0: Sandviçimi sen mi yedin?
3: Kara barut sevmem. Hayli yanıcı ve hayli tehlikelidir.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Kalenin Belek.
1: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
1: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider. Aşka gelmez ama aşkım. Öyle güzel hayatımda bir gün. Hadi aşka gel.
5: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
10: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
11: Bu gece seviye gerçekten yükselecek. Bir üst seviyeye çıkmak için meydan okuman gerekir. Karşınıza yeni nesil Blade.
12: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
11: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
13: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet!
7: Aman tanrım!
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Dur biraz. Ne getireyim sana?
9: Çuha. Şuradaki gri çuha.
8: Oo, dostum ağır. Bayağı ağır.
9: Bekle. Bu ne? Aman tanrım. Ucundan tut şunu.
8: Payımıza düşeni alalım. İhtiyacımdan çok daha fazlası var burada.
9: Aman tanrım.
8: Dostum, inanamıyorum.
9: Sivil savaş döneminden kara barutlu bunlar.
8: Kaplama? İyi görünüyor. Odunun orijinal parçaları yerli yerinde, saf demirden, gümüşten kakımı da var. Yeniden şekillendirilmesini zorlaştırmak için galiba. Şuraya bakar mısın? Gördün mü? Bu harika bir parça.
9: Evet, ikisi ağızdan doldurmalı. Hayal et dostum, elinde bununla dikilirken. Geçmişi hayal edip de bunu ailemi korumak ve avlanmak için kullanabileceğim zamanları düşünmeden edemedim. Hayatta kalmanın ana anahtarı, tarihe ait mükemmel bir parça.
8: Bizi sivil savaş zamanında düşünebiliyorum. Ama taraflar değişirdi, değil mi?
9: Evet, ben kazanan tarafta olurdum.
8: Evet, bu inanılmaz.
9: Ateş ediliyorsa çok daha fazla ederler. Bir bakmak istiyorum. Görelim bakalım.
8: Asıl amacını biliyorum. Ateş etmek istiyorsun.
9: Doğru bildin adamı.
8: Sen delisin.
9: Bunlardan bir kısmını nakde çevirme zamanı geldi. İlk önce samuray kılıcı.
8: James'i çağırdık. Yerel kılıç satıcısı. Gelip kılıcımıza baksın diye. Eğer ona kaliteli bir şey sunarsak o da bize nakit sunar.
10: Merhaba. Nasıl gidiyor?
8: Ne haber? Seni görmek güzel.
10: Seni de. Çok havalı. İkinci Dünya Savaşı samuray kılıcı. Severim. Böyle iyi durumda bulmak nadirdir. Tam koleksiyonluk. Yüksek talep var. Muhtemelen savaşın sonlarında yapılmış ve aşağı rütbeden birine verilmiş olmalı. Hani olur da ateşli silahını kaybederse diye. Bununla birkaç uzuvu götürebilir. Gerçekten çok güzel. Muhtemelen bir kafa. Ya da iki tane.
9: İşte bunu diyorum.
10: İyi durumuna bakarak söylüyorum ki kılıç muhtemelen gömülüymüş, cilalanmış.
8: Bir karpuzu biçerek deneme yapsak bir şey olur mu?
10: Aslında bıçağın ne kadar keskin olduğunu gösterir ve biliyorsunuz ne kadar keskin olursa alıcısı o kadar çoğalır.
9: Hazır mısınız?
10: Pekala, hadi bakalım. Güzel.
8: Vay canına. Ton sırasını sağdığına göre ben de James'in cüzdanına dalabilirim.
10: Fiyattan bahsedelim o zaman.
8: Ne kadar ödeyebilirsin buna?
10: 200 civarında bir rakam düşünüyorum.
8: Olmaz, biz 350 diye düşünüyorduk.
10: Size bayağı yüklendim galiba. Ben kelepirci değilim.
8: Konu kılıçlar olunca James'in birikimi ona ödeteceğimiz fiyatı yukarı çekmekte zorluk çektirecek.
10: 250.
9: 300.
10: Tamam, hadi ortada buluşalım. 275.
8: 275.
9: 275.
10: 275.
8: 275 o zaman. 275. Kılıcını aldın ve bak ne diyeceğim.
10: Sağ ol. 275.
8: Bu parayla istediğin kadar karpuz alırsın.
10: Teşekkür ederim.
8: 275 papel ve tonu kılıçtan ayırmış oldum. Sıra yalan tespit cihazında.
9: Ve yalan yok. Bunu bizden alacak tek kişi tanıyoruz.
8: Biliyor musun, çantayla kendimi casus gibi hissediyorum. Ken binlerce yalan tespit cihazı götürdü.
11: Merhaba Alan.
8: Nasılsın? Bu cihazı alsa Ken alır.
0: Bir bakalım. 1976 model göğüs çevresine yerleştirilen solunum tüplerinden biri bu. GDT deniyor. Galvanik deri tepkimesi.
8: Ha.
0: Baskı altındayken ciltte nem değişimi olur. Bu değişimleri ölçeriz.
9: Bu cihazlar ne kadar güvenilir?
0: %95.
8: 95 mi?
0: Evet, %95.
8: Yani suçlu bulunan insanların %5'i masumdu demek oluyor bu.
0: İlla ki öyle değil.
8: Ya da testi geçtiler.
0: Mümkündür.
9: Peki bu yasal zorunluluk muydu yoksa özel dedektif işi mi?
0: Aslen iş öncesi taramadan geçerken bu testi almak durumundaydın.
8: Oh, adamım bu halde sanırım makineye bile ihtiyaç duymazsın.
0: Uzun süre evli kaldım. Makineye ihtiyaç kalmadı.
9: Anlaşılan onu test etmek zorundayız.
8: Evet ve karanlık geçmişe, bir sürü sırra ve birkaç yalana sahip bir kişi tanıyorum yalnızca.
9: Ne söylemeye çalışıyorsun?
0: Şuraya oturman gerek. Kollarını kaldır, şu da belinin etrafından dolansın.
8: Gergin misin?
9: Bir yanlışım yok.
8: Bilmiyorum, bana suçlu göründü.
0: Ona sorular soracağız.
8: Roseville'deki çömlek kırılmalarından o mu sorumlu merak ediyorum. Sanırım bir parça çömlek kırdı ama bunu hiç kabul etmedi.
0: Pekala.
8: Birkaç mesele daha var. Başla.
9: Oh.
0: Perşembe'de miyiz?
9: Evet.
0: Roseville'in çömleğini sen mi kırdın, Allen'ın dediği gibi?
9: Hayır.
0: Hiçbir depolama ünitesinden ortağına haber vermeden bir parça tuttun mu?
9: Hayır.
0: Eğer bir depodan yakalanmadan bir şey aşırabileceğini fark etsen yapar mıydın?
9: Hayır.
8: Sandviçimi sen mi yedin?
9: Hayır.
8: Dostum, ter içinde kaldın sandalyedeyken ve bunun tek anlamı var. Doktor, buraya bakarsak sandviçimi o mu yemiş?
0: Hayır. Çömlek kırmışlığı da yok.
8: Olamaz. Benim alıcılarım tam tersini işaret ediyordu efendim.
0: Sandviç iyi miydi?
8: Sandviç iyi miydi? İyiydi değil mi?
0: Ne yapacaksınız bu aletle?
8: Senin bir teklif verip almanı tercih ederim.
9: Bu haliyle ne kadar eder?
0: 350 olabilir. Eğer adamın teki bir yere koyup sabitlerse ki hepimiz bunu yapmış olurduk.
8: Bu aletin bence $400 ederi var. Ne dersin Ton?
9: İyi olurdu.
0: $100 fazla olmaz.
8: $100 senin için çok düşük bir fiyat bence. Zira sen onunla ne yaparsın biliyorsun ama biz bilmiyoruz.
9: 300 olsun bari.
0: 150.
8: Peki. 200 olsun madem. Sorarım sana doktor. Yalan söylüyor muyum?
0: Yalan söylemediğine inanıyorsan.
8: Anlaştık o zaman.
9: Bu adamı seviyorum.
0: Sizi ikide görürüm.
8: Sağ ol. Çok teşekkür ederiz bizi kabul ettiğiniz için.
0: Sorun değil.
9: Teşekkür ederim. Harikasın.
8: Sadece $40 aldığımızı düşünecek olursan yalan tespit cihazına $200 gayet iyi bir fiyat bence.
9: Vay canına. Zorlu adam.
8: Kömür üstünde tırmıklanmak gibiydim. İyi atlattın. Konu tabanca olunca Blaze'den iyisi yoktur.
0: Neyiniz var? Elinizde güzel işçilik var.
8: Hadi bak bakalım.
9: Şu kötü çocuğa bir bak.
0: Ha, bayağı kötü.
8: Bunları beraber bulduk. Ton 18. yüzyılın ortalarından diye düşünüyor.
9: Evet.
8: Bizi doğru yönlendirirsin diye düşündük.
0: Çift namlulu. Çapı 12. Yanlardaki işlemelerin kalitesine ve kaplamaya bakarsak Avrupalı bir üreticiden çıkma. 1830 ya da 1840'larda falan.
9: Tamam. Bir de şuna bak.
0: Birçok kez kullanılmış. İngiliz namlulu sanırım. 1840 veya 50'lerden kalma. Tam girintisinde bir çatlak var. Hor kullanılmış ama tam duvara asmalık.
8: Ne duvarından bahsediyorsun?
0: Ha, bu insanların sadece teşhir için alıp asacağı türden bir silah.
9: Diğer bir noktaya geçersek ateşlenebilirler mi?
0: Sıkıya gelebilirsen evet.
9: İyi, çünkü gelebilirim.
8: Bir baksana adamım, böyle sıkı bir adam gördün mü?
0: Yapabilir.
9: Bu silahları ateşlemek en yüksek parayı getirir. Aksi takdirde sadece kağıt tutarlar.
8: Tamamdır, duydun.
9: Bir deneyelim hadi.
0: Kara barut sevmem. Hayli yanıcı ve hayli tehlikelidir.
8: Vay canına.
9: Sorun değil.
0: Eğer patlarlarsa?
8: Para yok.
0: Ne para kalır ne de sen.

0: Bum! İşte böyle.
1: Güzel. İlk silah sorunsuz ateşlendi. Şimdi sıra diğerinde.
2: Çok güzel.
1: Görüyorsun ki ateşleniyorlar ve çalışan ateşli silah çalışmayandan çok daha paraya.
2: Kesinlikle öyle. Size 95 kağıt vermek iyi olurdu.
1: Şuna 150 kağıttan aşağı verirsen kabul etme.
2: 140'a ne dersin?
0: Niye?
2: Sizi sinir etmek için.
1: 140'a.
0: Dalga geçiyor.
2: 140'a.
1: Tamam. Bu 140 kağıdı olsun ama... Bu bambaşka. Uzlaşmacı ol. Hala çalışıyor. Tetikleme mekanizması işlevsel. Parçaları değiştirilmemiş.
0: Biliyor musun, bu işten anlıyorsun diye sana çok saygı duyuyoruz ama galiba sen bize 1950'deki fiyatları söylüyorsun, 2010'daki değil.
1: Tek namluluğu 140 kağıdı aldın. Çift olana 175 ödersin diye düşünüyorum.
2: 150.
1: 160 olur.
2: Tamam, o zaman 160 olsun. Gidip asacak duvar bulayım bari.
1: Blaze'in fiyat arttırmasını sağlamak, kirli Harry ile çatışmaya girmek gibiydi.
0: Hollywood'a gelip sağlam vuruşu yaptık. Antika mobilya dolu 800 dolarlık bir ünitemiz var. 60 dolarlık pejmürde şık bir masa. Samuray kılıcı 275 dolara alıcı buldu. Yalan tespit cihazı 200 ve kara barutlu tüfekler 300'den gitti.
1: Tamamız. Müzayede toplam ödenek 295 dolar. Satılan 1635 dolar.
0: 1340 dolarlık toplam kar demek bu. 1340 dolara Hollywood rüyası yaşamak diye ben buna derim.
1: Büyük vurgun.

0: This place, it stays with me.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Juke şimdi %75 ÖTV avantajıyla 1 milyon 699 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve 240 bin TL'ye 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
5: Ozmo Kornet ve dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
6: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
5: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir SUV.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Asu senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
11: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar.
8: Ula Asu senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
11: Güne enerjik başlayalım.

0: ve mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bugün yolumuz Merano Vadisi'ne düşüyor. Karşımızda hiç kimse duramayacak.
1: İlk defa alıcı olanlar beni görün.
0: Çaylaklar, bugün kesin pahalı bir gün olacak.
2: Teklifler çok yüksek. Bu ürünlerin fiyatını yükseltecektir.
3: 400.
2: Hey, şuna bak dostum. Bir saniye. Bunu nereden aldınız?
0: Hey!
1: Kaça satacaksınız?
2: Para bu işte.
0: 1500.
1: Çok fazla. Size buradaki her şeyi tanıtayım.
0: Deneyelim.
4: Tek kart, bütün kartların hepsinden daha pahalı.
1: 95, 75 oldu. Şimdi ise 6.
0: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo ürünleri satışa çıkartılıyor.
1: Satıldı. Satıldı. 875.
4: Şimdi de 1100'e.
2: Açık arttırmalar işini bilenler için oldukça iyi bir fırsat kapısı.
1: 8000 dolar kadar. Dolara.
0: Satıldı. Ben Alan Huff.
2: Ben de Tom Jones.
0: Biz açık arttırma avcılarıyız. Ülkeyi gezip satılan depo ürünlerini alıyoruz.
2: Bu işin en iyileriyiz.
0: Kapı açıldığında ürünün fiyatını belirlemek için birkaç saniyemiz oluyor.
2: Bir teklif ver.
0: Evet. Kazandık.
1: Bir kereliğine. İki. Üç kereye satıldı.
4: Buraya getirdin.
0: Şuna bak. İnanamayacaksın.
2: Bulduğumuz şeyler.
0: Ve sattıklarımız.
2: 2650'de bana haber verirsen daha iyi olur. Fiyatı ne kadar yüksek olursa tarihi de o kadar sağlamdır.
0: Kim Merano Vadisi'ne gitmek ister? Henüz erken mi?
2: Çok erken.
0: Kış uykusu bölünmüş bir ayı gibi görünüyorsun. Bugün Merano Vadisi'ne gidiyoruz. Burası açık arttırma avcılarının yolu üzerinde. Neden sevdiğimi biliyor musunuz? Hayır, balinalar değil. Bu kadar yolu tepip Los Angeles'lara kadar gelmeyi göze alıyorsanız zaten balinaları görmeniz işten bile değil. Bu fırsatı kaçırmamak için gidiyoruz fakat daha kötü bir şeye denk geliyoruz. Hiç sevmediğimiz bir şey.
1: İlk kez satın alacak olanlar, beni görün.
2: Çaylaklar.
0: Çaylaklar. Balinalar oldukça tecrübeli ve pek çok kaynağı olan adamlardır. Ne yaptıklarını bilirler. Çaylaklarsa ne yaptıklarını bilemeyecek kadar tecrübesizdirler. Burada o kadar çok kişi varken oda bulmak bile zor olacak. Bu adamların başına gelecek olanlardan haberi bile yok. Bunlar gördüklerine inanamayacaklar. Çaylak grubu açık arttırma gününde canımızı sıkabilir.
2: Topluluk psikolojisi çok fazla teklif verilmesine yol açar. Böylece bu ürünlerde enflasyon oluşturur.
0: Bu kadar kişi yüzünden teklifler pahalı olacaktır.
1: Evet.
4: Çoğu sadece bakıyor.
0: Baktıkları sürece sorun yok. Bakabilirler.
1: Pekala, burası peşin parayla çalışıyor. Sakın bir şeyi ellemeyin.
2: Hayır. Hayır, hayır, hayır, hayır. Bu odayla ilgili içimde kötü bir his var.
0: Korkacak bir şey yok. Kapı açıldığında görmek istediklerimizi göreceğiz. Bir sürü televizyon.
2: Eski televizyonlardan nefret

0: ederim. Çok kötü oluyorlar.
1: O korkunç olabilir. Kırılmış durumda.
0: Alan bu televizyonları satın almak istiyor. Bu demek oluyor ki bir oda dolusu bozuk televizyonla oturacağız.
1: Bu adam tamirci galiba. Ne yapacağını biliyor. Televizyonların potansiyelini biliyorum. İçinde bulunan klasik parçalar çok para edebilir. Ne düşünüyorsun?
0: Hayır.
1: Hepsinin elektronik atık olduğunu mu düşünüyorsun?
0: Evet.
1: Ben öyle görmüyorum. Adamın işi bu. Adamın işi televizyonlar, stereolar. Sonuçta kesin havalı bir şey vardır. Bu bir iş odası. Bu adamın işi televizyonlar.
0: Aaron'ın bu kumarı yapmasına izin vermek üzereydim. Ama çok fazla tutmamalı. Sınırın 200.
1: Ne diyorsun?
0: 200'ün üzerine geçme.
1: Hayır, bu odayı soyup sobana çevireceğim.
0: 200'ün üzerine geçme.
1: Bu odayı soyacağım.
2: $25 açıyoruz. 35 oldu. Evet, 35 veriyorlar. Bir çeyrek arttı. 50 oldu. Evet, 50'den fazla veren 75 oldu. 100 veriyorlar.
1: Evet.
2: 110 ve 125. 125 veren var mı? Size satıyorum.
1: Bu ünitede çalmamız gereken bir potansiyel var. Çaylaklar ne kaçırdıklarını bilmiyorlar bile. Televizyon isteyen var mı?
0: İkinci ünite için kapılar açıldığında her yerde mobilya vardı.
1: Ürünleri profilleme konusunda tecrübelerimiz bize antik mobilya ve benzeri eşyaların çok önemli şeyler barındırabileceğini söylüyor. Çok hızlı hareket ediyorlar fakat kutuları görüyorum. 30'lardan kalma bir koltuk, oldukça iyi durumda. Ön tarafı yılandan, bacakları ise kraliçeyenden oluşmuş bir eşya görürseniz bunun 1930'lardan olduğuna emin olabilirsiniz.
0: Çok para eder.
1: Neden 4 tane almıyorsun? Ben parasal yardım edemem. Fakat
0: yapman gereken tek şey biraz geri çekilmek.
1: Evet.
0: Bırak tamam. Ufak savaşlarını versinler.
1: Hadi bakalım.
0: Yanmaya başladıklarında atlayıp alacağım. Böylece bu çaylaklara korkmaları gereken bir ders olacak.
1: Ne şanslıyım. Kendini ateşe atabilecek bir ortağım var. Fakat bu şekilde devam ederse korkarım eve erken döneceğiz.
0: İkinci bir yolculuk için evden çok uzağız.
3: B-139 numaralı ünite.
2: $100 teklif. Daha fazla veren var mı? 125 oldu. Evet, 150. Tamam, hadi bakalım. 175. Daha fazla veren. 200 oldu. B-250. 275 verildi. 300. 375 veriyor. 400 dedi. 400'den fazla veren. 400'e satıyorum. Sattım.
1: Bu çılgıncaydı. Açık artırmacıları tanımanız ve bilmeniz gerekiyor. Bu adam anında bitirebilir her şeyi.
0: Evet. Evet.
1: İyi işte. Bu çaylaklar şimdi korkmuş olacak. Bizse yanımızda getiremeyeceğimiz kadar eşya aldık. Terlemeye hazır mısın koca adam?
0: Evet.
1: Bakalım 2 numaralı kapının arkasındaki neymiş? Bunların çoğu iş değil ama biliyor musun?
0: Çok işi var. Bir yastığa koyalım. Hey.
1: Ne oldu? Neyin var orada?
0: Bak bakalım burada ne var?
1: Mücevherler mi? Barbiler.
0: Onlar para.
1: Barbilerle ilgili heyecanlı yetişkin bir adam.
0: Bu para.
1: Pekala, bunlar özel tatil versiyonları. Bunların $40-50 tuttuğuna inanamıyorum. Tek yapmamız gereken 25 tane Barbie'yi satmak. Şu kedi reflekslerini görüyor musun? Bu gerçekten çılgınca. Şuna bak. Bu gerçek bir Çin porseleni. Şuna bak dostum. İkimize de birer tane. Ben diyorum ki koca adam, bütün taşıma işlerini sen yapsana.
0: Hayır.
1: Ton.
0: Evet.
1: Bak.
0: Ay ışığı testisi.
1: Bu ay ışığı testisi, evet.
0: Aslında güzel bir parçaymış.
1: Çok havalı.
0: Ay ışını tattığımda çok ağır olduğunu anlamıştım. Beni içinde başka saklı olan şeyleri düşünmeye itti. Bekle. Bunu nereden aldın? Gerisi nerede? Oh. Ding ding ding. Şaka yapıyorsun değil mi? Bu bir müzik kutusu mu?
4: 400 almak istiyorum.
1: 1500.
4: Çok fazla.
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Titanic Deluxe Golf Bellek.
1: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru Pilavlık Bulgur.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
3: Bu cumartesi 1 kilogram ESK donuk kıyma Coop'ta sadece 485 lira.
4: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
6: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roko yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana. Golf Roko.
7: Bu cuma binde Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10.950 lira. Kumtel siyah turbo cam ankastre set 10.550 lira.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi şekerim.
7: Üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
9: Türkcell'e çekiyoruz.
10: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
11: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır, hep kazandırır.
12: Oo.
13: Vay canına.
12: Şuna bak, bunu sevdiğimi biliyorsun değil mi? Rihanna hadisesi.
13: Korkuyorum. Pek çok olaydan sonra televizyonları unuttuk gibime geliyor.
12: Vay canına, burada çok fazla televizyon var.
13: Bir fikrim var.
12: Nedir?
13: 12 tane almak.
12: Hepsini almak mı yoksa hareket ettirmek mi? Ne diyorsun?
13: Anladın sen beni.
12: Victoria'dan çıkma.
13: Harika.
14: Perfect.
13: Harika. Bu lanet olası televizyonlardan nefret ediyorum.
12: Dostum, 2 dakika bekle. Bekle bu saçmalık.
13: Bu gerçekten saçmalık. Bu bir müzik kutusu mu?
12: Bu 50'lerden kalma bir müzik kutusu. Hadi, bunu alalım.
13: Bakalım en azından.
12: Burada antika bir müzik kutumuz var. Her tarafı parlıyor, seçtiğiniz şarkıyı gösteriyor. Buraya bir çeyreklik koyuyorsunuz ve en güzel şarkılarınızı dinlemeye başlıyorsunuz. Müzik kutusu gerçekten oldukça hoş. Mükemmel bir cihaz. Bu adam gibi restore edilmemiş. Poliüretenin üzerindeki dokusundan bunu söyleyebiliyorum. Gerçekten çok kötü görünüyor. Fakat önemli olan çalışıyor olması. Böyle bir müzik kutusu bulmak gerçekten günün en önemli keşiflerinden biri oldu. Televizyonlar sonunda işe yarayacak gibi.
13: Şuna bir bakalım.
12: Bu da antika bir başka müzik kutusu. Tek yapmanız gereken çeyrekliği koyup müzikleri dinlemeniz. Aslında bu Güneylilerin ağzıdır. Fakat iyi restore edilmiş. Diğer enstrümanlar iyi olacaktır. Umarım her şey güzel olur. Hey.
13: Ne?
12: Bir şey buldum.
13: Vay canına, 1969.
12: Aman tanrım, demir perdeler, yani Joe Green. Bunları tutmayacaksın umarım, değil mi?
13: Bunları satıp biraz nakit alacağız.
12: Bu beyzbol kartlarını satmak bizim için çok iyi olabilir, fakat satıcısını bulmak oldukça zor. Ne şanslıyız ki Zack ve Matt'i tanıyoruz. Nasılsınız çocuklar?
15: Nasılsın?
16: Ha.
13: Nasıl gidiyor? Neyle oynuyorsunuz?
12: Güzel güzel güzel. Sizi gördüğüme sevindim.
16: Ben toplarımla oynuyorum.
12: Beyzbol kartları eskiden çok toplanırdı ve son 20 yıldır oldukça iyi para etmeye başladılar. Burada saklı bir mücevherimiz olabilir. Bunların bazıları en azından 60'lardan geliyor. Kimileri ise 70'ler, 80'ler ve 90'lardan.
15: Bu kartların tanesi en az 20 cent.
13: 70'lerden olanların.
15: Alacağın tek kart
12: onlara bakmak eder. Bile istemiyorum.
15: Bir tane.
16: Vay canına.
15: Oo.
12: İşte bu.
15: 52 Bowman Willie Mays.
12: Willie Mays.
15: Çok ilginç. İmzası değişik.
16: Şuraya dikkat edin.
12: Görebildiğim kadarıyla mükemmel durumda.
15: $400 eder bu. 4 tanesi 450 olabilir. Fakat bu tek kart hepsinden fazla eder bence.
12: Buraya size danışmaya geldik. Sizlerin bunları bildiğini biliyoruz. Bir teklif yapın, düşünelim.
15: Yarısını ödememiz mi gerekiyor?
16: Hepsi için 175 öderim.
15: Hepsi için,
12: tamam. Çocuklar, 450 dediğinizi duydum. Fiyatın yarısını 225 yapacağım. Sanırım ben ve ortağım 230'a hepsini verebiliriz.
16: Zaman kötü.
12: Evet, zaman kötü. Bunlardan biriyle yakın tarihte gelmeyeceğimizi de biliyorsunuz.
16: 185'e çıkarım.
12: Ne diyorsun Tom?
13: $200 iyidir.
15: Yapıyoruz.
12: Teşekkür ederiz.
13: Teşekkür ederim.
12: Gerçekten iyi pazarlık ediyorsunuz. Kart işe yaramazsa gel bir
15: herif. Pekala.
12: Kutu bende kalıyor. Sunset Boulevard. Buralarda müzik aletlerini satabileceğiniz tek yer. Şimdi müzik kutumuzu satmaya çalışacağız.
13: Neler oluyor?
16: Nasılsınız? Sizi görmek güzel.
12: Merhaba.
13: Neler oluyor?
12: Mutlu günler bizi bekler.
16: Öyle görünüyor. Güzel görünüyor. Bu serilerden 50'lerde D serisi diye yaptılar. 80 kaç tane single çalabileceğine tekabül etmekte. Çalışıyor gibi ve güzel görünüyor. Birkaç çizik var fakat onları boyadığımızda sorun kalkar.
13: Çalışıyor mu, çalışmıyor mu bilmiyoruz.
16: Evet.
12: Evet.
13: İşe yararsa fiyat nedir?
16: Bu durumda restore edilmeden 7'ye alırım. $400 almak isterdim. Eğer temiz ve güzel olsaydı. Hatta $1,500 için bile kapışıyor olabilirdik fakat çalıştığını bile bilmiyorum. Eğer restore ederseniz 500'e alırım.
12: Bu düğmeye bastığımızda çalışırsa daha çok verir misin?
16: Biraz daha fazla edebilir. Benden kaç istediğinize bağlı.
12: Tanrım. Pekala. Hadi deneyelim.
13: Hazır mısın?
16: Evet. Pekala. Geri
12: hazırım.
13: 3, 2, 1.
12: Oh, vay canım.
13: Harika.
16: İşte böyle.
12: Oh.
13: Farklı renkler
12: bakalım
13: var.
12: Bakalım neler varmış. İşte burada.
16: Bu çok güzel.
12: Çok güzel.
16: Ve çalışıyor.
12: Hala çalışıyor.
13: Bu alet çalmaya başladığında bütün teklifler değişti.
16: Kaça satmak istiyorsunuz?
12: 1500.
16: Çok fazla.
12: Sunset Bulvarı'ndasın. Burada her evde bunlardan var. Biliyorsun değil mi?
16: Kâr sağlamalıyız.
12: Sen kaç verirdin?
16: 650.
12: Bu Happy Days'teki makinenin aynısı. Daha fazla ediyor bence. Güzel bir rakam bulalım.
13: Bunu alıp diğer dükkanları gezdirerek bize sunduğun paranın iki katını kazanabiliriz.
16: 7 yapın ve şimdi bu işi bitirelim.
13: $750.
16: $750.
13: Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
16: Ben teşekkür ederim.
13: Bununla geri dönmemize gerek kalmadı.
12: İki ürün satabildik. Gerçekten faydalı oldu. Barbie bebekleri topladık. Bunlardan $1000 kazandık. Eski viski $850 ediyor. Beyzbol kartları ise $200'a gitti. Müzik kutusuysa $750 etti. Toplamda $525 harcadık. Bütün eşyaları toplamda $2,800 sattık. Kârımızsa $2,275 oldu.
13: İşimiz tamamlandı ve biraz para kazandık.
12: Televizyonlar kendi kendilerini indirmezler.
13: Evet. Şimdi onları indireceğim.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!

0: Futbol heyecanı BİM'de. Dijitsu 58 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 20.900 lira. Dijitsu 55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
1: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
6: A101'de poşetli bütün bilicin kilosu 79 lira 50 kuruş.
7: Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma. Üç kalp bir arada.
8: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle. 3 kalp.

0: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
2: Finans. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling Gin Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 mililitre çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
7: Tehlike çok.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
11: Bugün masaya milyonlarca dolar serilebilir.

0: Oo.
1: Ne? Olamaz.
0: Şuna bak.
1: Vay canına.
0: Vay canına.
1: Rengi çok güzel. Devamı da gelsin, tamam mı? Aferin.
2: Aferin dostum.
1: Vay canına, vay canına.
0: Bir tane daha mı?
1: Sabırlı ol.
3: İnanılmaz.
1: Hala şahin gibi gözlerim var dostum. İlk masa için gerçekten iyi bir başlangıç beyler. Bu inanılmaz.
4: Ohoho.
1: Bir tane daha mı? Aa Luka, aferin.
0: Harika.
1: Aferin.
0: Aferin çok kardeşim.
3: İyi. Ha şuna bak.
1: Bir tane daha mı?
3: Nasıl kaçırdın Mark?
1: Aa bak bir tane daha var.
3: Öyle mi? Sen de mi buldun ha? Oo.
0: Aa bir tane kırmızı var.
1: Evet altında ya kırmızı
3: evet,
1: çizgi
3: sen
1: var.
3: Sende kırmızı var. Ben de sadece yeşil. Bu sonuncusu.
0: Tamam. Bakalım evet, elimizde evet. Ne var?
3: Büyük parçalar da var.
1: Evet. Daha da iyi oluyor.
3: Neden? Bizden sakladın mı?
1: Bu sabah çukura indim ve... Bakın ne buldum.
0: Oo. Vay canına.
1: Fena değil değil mi?
0: Pastanın çileği gibi öyle değil mi?
5: Çığlıkların elinde tüm renk spektrumunu içeren siyah ve kristal opaller var. İşlenmemiş halde büyük taşlar 2.1 kilogram ağırlığında.
3: Peki ne düşünüyorsunuz?
0: Ah, orada kesinlikle birkaç yüz bin dolar olması gerekiyor.

0: Detroit'in merkezinde şehrin en büyük ve en belalı ikinci el dükkanı bulunur.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
0: Burada acil nakit para bulurlar.
1: Sattım.
0: Ve bazen de keçileri kaçırırlar.
2: Dokunma bana.
1: Alişer.
0: Burada yaşananlara...
1: Aman tanrım.
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: İkinci el krallarının önceki bölümünde.
1: Bundan sonra yanlış yapan defolup gider.
0: Ama Les'in çektiği bu ultimatomdan sonra...
1: Şaka yaptığımı zanneden varsa çok yanılır.
0: En güvendiği elemanlar yanlış yaptı.
1: Tebrikler.
3: Önceki gün adamı geri çevirmeseydin bunu 40 dolara kapatabilirdim.
1: Hadi be. Elemanların tamamı saçmalıyor. Ama bu adam müdür be. Richie kovmak zorundayım. O zaman herkes
4: adam
1: mesajı alır.
4: Adam 25 yıldır bizimle çalışıyor. Şu anda çok sinirli.
2: Bence bunu iyi düşün baba.
4: Biraz.
1: Sakinleş biraz. Bir daha hata yaparsa kovarım. Bu kızlardan altını
5: kaç para
1: parayı aldık?
5: Rich işi batırdı.
1: Şaka yapıyorsun. Gelsene Rich.
3: Sana inanamıyorum. 25 yıldır yanındayım. Sana karşı kendi çocuklarından bile daha saygılıydım ben.
1: Yeter artık Rich. Defol bu mağazadan.
3: Rich. Gittim ben. Babanın canı cehenneme.
0: Ve şu anda...
6: Ashley istiyorum. Çağırın kadınımı.
0: Gerilim had safhada ve...
6: Sus ve hemen yanıma gel.
0: Les, sinir krizinin eşiğinde.
2: Ne?
6: Sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun?
1: Ha?
6: Kiminle konuşuyorsun?
1: Asıl sen kimsin?
6: Sen de kimsin? Çek elini.
2: Bak kim geliyor.
0: Ve Rich eski patronla sürpriz bir ziyarette bulunuyor.
7: Bebeğim.
1: Hadi.
7: Bebeğim.
1: Neden şuraya koymuyorsun?
5: Onu ben alayım.
7: Al bakalım.
1: Kendini yormanı istemeyiz.
7: Bu televizyonu neden getirdiğimi anlatayım. İki oğlum var ve ayrı eve çıksınlar diye onlara biraz para verdim. Yani bu televizyon sayesinde özgür bir hayatım olacak.
1: Peki eve gidince ne yapacaksın? Onları özlemeyecek misin?
7: Evimde çıplak popo dansı yapabilmek istiyorum. Üstüme kar yağıyor olabilir bebeğim ama içim hala alev alev.
1: Ama o zaman da evine kimse gelmez ki. Kime ve kiminle popo dansı yapacaksın?
5: Doğru.
7: Onlar evdeyken de kimse gelmiyor zaten. Ben dans etmek istiyorum.
5: Hangi figürleri yapıyorsun?
7: Pee Wee Herman'ı tanıyor musun?
1: Pee Wee Herman'ı tanıyorum. Göster hadi.
7: Nasıldı ama?
1: Ne?
7: Buraya dans etmeye gelmedim. Bana para lazım.
1: Kaç para lazım? Ne kadar istiyorsun?
7: Kaç para derken? Yani yetecek
1: ne kadar.
7: Aa, 150.
1: Bana biraz anlatsana şunu. Kaç ekran mesela?
7: Sanırım 21 ekran. Sen ne dersin? Belki de 19'dur.
1: 19 mu 21?
7: Sen söyle, bu iş senin işin değil mi? Ha?
1: Evet ama bu senin televizyonun.
7: Ne alakası var ki?
1: Fişi var mı peki?
7: Sende fiş var mı?
1: Fişi var mı dedim.
7: Evet fişi var.
1: Süper. Nerede?
7: Sende bir sürü vardır bence.
1: Kumandası var mı?
7: Sende bir sürü kumanda da vardır.
1: İşi getirmemiş, kumandayı getirmemiş. Sadece televizyonu getirmiş.
5: O parçalar olmadan televizyon çalışmaz ve haliyle kimseye satamam bunu.
7: Hadi ama durumumu biliyorsunuz. Bilmiyorsanız bir daha anlatayım. Anladınız bence. Para mı alayım bebeğim?
1: 25 dolar nasıl?
7: Yo, olmaz. 150 dedim ya.
1: 25.
7: Bir iyilik yapsan ha.
1: Yapıyorum zaten. 25 dolar.
7: O olmaz. O paraya hayatta olmaz. Pee Wee Herman'ımı da alıp gideyim ben.
1: Evet.
7: Peki o zaman. Televizyonun ve ben güle gidiyoruz.
5: Ne bekleriz?
7: Tamam. Hoşça kalın.
5: Kadın çatlak.
1: Hem
7: bu sonucu hiç beklemiyordum. Bugün Pee Wee Herman dansım işe yaramadı. Gideyim bari.
6: Hey, kim bana yardımcı olacak? Kimse yok mu? Hey, biri gelip bana anlatsın şunu. Bu masal nasıl kullanılıyor? Nasıl kullanıyorsunuz bunu? Hey, Ashley istiyorum. Onu gönderin. Evet, Ashley gelsin. Kadınımı çağırın. İşte beklediğim kadın. Gel buraya gel. Gel. Bu bilmem ne masasıymış. Yanıma gel.
2: Bu adam sürekli müşterimiz. Gerçekten iğrenç bir herif ama bu denli sapıttığını bugüne kadar hiç görmemiştim.
6: Bu masa ne kadar güzelim.
2: O masa aslında...
6: Sus ve yanıma gel.
2: Hemen o yataktan kalk.
6: Hayır, kalkmıyorum.
2: Sana kalk dedim.
6: Kalkmazsam ne olur?
2: Birazdan görürsün.
6: Tekmeyi yiyeceksin şimdi ha. Önce şu soruma cevap ver.
2: Uzatma.
6: Hayır, sen uzatma. Yanıma gel hadi.
2: Sen kiminle konuştuğunu
6: hadi
2: farkında
6: güzelim.
2: Mısın acaba?
6: Birlikte eğlenmek istediğim kadınla konuşuyorum. Hadi. Gönder
2: benimle
6: şu adamı
2: nasıl
6: ve...
2: bu şekilde konuşabilirsin?
6: Bak, bu adamı hemen şimdi göndermezsen...
2: Yeter artık.
1: Sen kiminle tamam konuştuğunu sanıyorsun?
6: Yaklaşma
1: hadi
6: sakın.
1: Ya. Hemen
6: hiçbir
1: şimdi
6: şey yapamazsın. O masayı istiyorum. Aa, tamam
1: öyle
6: mı?
1: Öyle mi sanıyorsun?
6: O masayı istiyorum
1: hiç
6: dedim. Anlaşıldı mı? O masayı istiyorum.
1: Ne
6: o masayı almadan
1: şimdi
6: hiçbir yere gitmeyeceğim.
1: Benim dükkanımda kızıma saygısızlık
6: tamam, bırak beni.
1: Ne yaptığımı
6: biliyorum tabii ki.
1: Görmek hey, ister misin?
6: Çek ellerini.
1: Hadi
6: çek
1: ya,
6: ellerini. Les üstüme gelme. Onu istiyorum tamam mı? Almadan da gitmem.
1: Çık dışarı.
6: Kızın nerede? Kızını istiyorum.
1: Defol çık dışarı.
6: Eşli kızım nerede?
1: Böyle konuşamazsın.
6: Eşli göster.
2: Defol
6: hadi.
2: Defol buradan
6: eşli gönder
2: serseri
6: buraya hadi.
1: Anladın mı dedim?
6: Evet tamam.
1: Anladın mı?
6: Anladım.
1: Kızımdan
6: tamam,
1: uzak
6: tamam,
1: dur.
6: Tamam özür dilerim.
1: Çocuğumdan
6: özür dilerim
1: uzak
6: Les.
1: Dur.
6: Tamam özür dilerim. Çok özür dilerim.
1: Şu pisliği çıkarın arazimden. Dışarı çıkma. O herifi resmen boğacaktım. Zor tuttum kendimi.
6: Bir daha bana dokunacak olursan affetmem. Seth denen sünepe nerede? Öyle içeriden bakıp duracağına sıkıyorsa buraya gelsene.
1: O soytarı bu dükkana bir daha gelecek olursa hemen atın dışarı.
6: Sıkıyorsa gelin hadi adiye herifler.
8: Bugün geldim ama hala bir işim var mı hiç bilmiyorum. Olanlar hakkında konuşmamız lazım.
2: Aa, bak kim geliyor.
4: Ne haber Rich?
8: İyidir.
2: Merhaba Rich.
4: Hoş geldin.
8: Ne haber Rich? Les'le sakin sakin konuşmak ve bu saçmalığı sona erdirmek istiyorum. Burada
4: evet mi odasında?

0: Kendini böyle mi affettireceksin? Bir şey demeyecek misin?
1: Diyeceğim tabii, çok özür dilerim.
0: Tamam.
1: Beni biliyorsun. Kastım Aydın'a saygısızlık etmek değildi. Olmamı istediğin gibi bir çalışan olamadığım için çok üzgünüm.
0: Özrünü kabul ediyorum. Ama seni neden geri işe alayım ki? Artık ne bekleyeceğimi bilmiyorum.
1: Bekleyeceğin şey, gerektiğinde bu mağazayı idare etme. Sette omuz omuza verir bu mağazayı ülkenin en büyüğü, hatta en iyisi yapabilirim. Bunu şimdi yapmak istiyorum.
0: Senden daha azını beklemem zaten. Seni kovduğum gün biliyorsun çok sinirliydim.
1: Artık için rahat olsun Les. O gün ben de kendime çeki düzen vermem ve gerçek kapasitemi sana kanıtlamam gerektiğini anladım.
0: Bugün burada olmanın tek sebebi neredeyse 25 yıldır birlikte çalışıyor olmamız. Ve tam da bu sebepten sana bir şans daha vereceğim. Ama sakın unutma, bir daha hata yaparsan bu mağazaya adımını dahi atamazsın Rich. Bunu unutma.
1: Hayal kırıklığına uğramayacaksın.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Hazırsanız son ses açıyorum.
2: Özgüvenin
3: ses getirdi.
4: Teşekkürler.
5: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
6: Volkswagen.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
8: Tabii.
9: Hangi programdı ya? Hangi programdı?

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojileri düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Sütaş hayran, sütaş hayran.
5: Çiğ köfteyi gördüğün an.
0: Sütaş hayran?
5: Gelsin sütaş hayran.
4: İçtikçe hissedeceksin.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
7: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
4: Dürümle Türkiye'nin
8: dürümü. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 mililitre çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros hepimize iyi gelecek.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
0: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
10: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.
4: Sana yarışana tak.
11: Tehlike çok.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
16: Bunları açalım.
17: Açmayalım.
18: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
19: Karakterin çoğunluğu standart kalite.
18: Aynen.
17: Yüzünü söyleyeyim.
18: İfadeni alacağız.
17: Yok abi ben açmıyorum.
19: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
18: Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
17: Narkotik mi yapıyor bana? Ben çekiyorum.
15: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: İyi bir koca arıyorum. Var mı elinizde?
1: Sıradaki.
2: Merhaba, nasılsın?
3: İyiyim, sen nasılsın?
1: Merhaba.
3: Merhaba.
1: Nasılsın?
3: İyiyim.
1: Kutuda ne var?
3: 1950'lerden kalma birkaç antika.
2: Peki.
3: Bunlar eskiden restoranlarda olurdu. Peçete bunlardan alınırdı. Ayrıca falına da baktırmış olurdum.
2: Bir peni atıyorsun ve buna basıp fal kartını alıyorsun. Annemle gittiğimiz restoranlarda barın üstünde bu fal peçeteliklerinden olurdu. Bu adamın sayesinde o güzel günleri hatırladım.
1: Hazır mı?
2: Bas hadi.
1: Oo, bakalım ne diyor?
2: Kısmetinde gösteride karısını havada yakalayan adam, yani trapezci var. Anlamadın mı?
1: Hayır.
2: Ben anladım.
3: Falcıya benim de bir tamam. Sorum var. Les bugün bunları alacak mı?
2: Cevabı hazır bence. Biri mükemmel çalışıyor, diğerinde biraz sıkıntı var ama hiç sorun değil. Bu parçaların meraklısı çok. Satıyor musun yoksa rehin
3: satmak
2: mi bırakacaksın?
3: Satmak istiyorum.
2: Ne kadar istiyorsun?
3: İkisini 250'ye bırakırım. Evin bodrum katını su bastı. Acil para toparlamam lazım.
2: Bu aletleri tamir ettirmek çok zor ve bu çalışmıyor. $80 fazla vermem.
3: İkisine mi?
2: Evet, ikisine.
3: Tanesi $100 olmaz mı?
2: 80 çok makul bir rakam.
3: Tamam, kabul.
2: Anlaştık, $80.
3: Teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür
3: Teşekkürler.
2: Ederim.
3: Teşekkürler.
2: Bir peni atıp falcıya sorsaydı ondan alacağı cevap da Les $80 fazla vermez olurdu.
4: Evet, bu bir ticari bar musluğu.
5: Kaça satmayı düşünüyorsun?
4: $200. Daha aşağısı kurtarmaz.
5: $100 bile etmez.
4: O zaman kalsın, satmıyorum.
5: Üzgünüm dostum.
4: Teşekkür ederim, çok sağ ol.
2: Rich, sana kendini kanıtlaman için son bir şans daha vereceğim. Ama sakın unutma, gözüm hep üstünde olacak.
6: Merhaba, nasılsın? Rehin bıraktığım bilgisayarımı bir dakikalığına kullanmam lazım. Gösteride kullandığım bazı dosyaları CD'ye kaydetmem
7: Bunu
6: gerekiyor.
7: Bunu yapmak için rehinden çıkarman gerekiyor. Rehinden
6: hayır,
7: çıkarmak
6: hayır, rehinden
7: misin?
6: Çıkarmak istemiyorum. Sadece bir dakika kullanıp birkaç dosyayı kaydedeceğim.
7: Tamam, anladım seni ama rehinden çıkarıp
6: olmaz,
7: sonra...
6: Olmaz, hiç param yok. Gösteride kullanacağım
7: üzgünüm,
6: dosyalar var.
7: Üzgünüm, yardımcı
6: dinle
7: olamayacağım.
6: Dinle beni. Beni dinlemiyorsun. Yapmam gereken bir gösteri var. Bu çok önemli. Bilgisayarımı kullanmama izin vermezsen ödemeyi yapıp rehinden çıkarmam hiç mümkün olmayacak. Anlatabiliyor muyum?
7: Üzgünüm. Bunu bilgisayarı rehin bırak.
6: Ne diyorsun sen be? Ne saçmalıyorsun?
7: Sen kullanasın diye rehinden mal çıkaramam ben.
6: Dinle beni
7: ben.
6: Tamam mı? Sen ne bakıyorsun öyle?
7: Derdini ona anlat.
6: O mu yardımcı olacak?
8: Demiyorum, sorun
6: bak,
8: nedir?
6: Beş dakika bilgisayarımı kullanmam lazım. Sadece birkaç dosya indireceğim, hepsi o. Tamam mı?
8: Bir şey rehin bırakılmışsa borç ödenene kadar rehinden çıkmaz.
6: Sakin ol, ben sadece...
8: Ben sakinim, gayet sakinim. Sinirlerine hakim olamayan sizsiniz.
6: Bakın beni delirtiyorsunuz. Sadece bir dakika kullanmak istedim, hepsi o.
8: Ödemesi yapılmayan hiçbir şey rehinden çıkamaz. Aksi halde bütün gün insanların eşyasını oradan oraya taşıyacak personel çalıştırmamız gerekir.
6: Dosyaları senin gözetiminde indiririm.
8: Beni dinleyin. Borcunuzu ödemeden bilgisayarınıza dokunamazsınız.
6: Bu camın arkasındasın diye benimle bu tarzda konuşabiliyorsun. Cesaretin varsa çık oradan. Yoksa ben oraya geliyorum.
8: Buyur, artık camın arkasında değilim.
6: Sakin ol dostum, ne yapıyorsun? Yapma, dokunma bana, hayır. Yapma, bana dokunma. Hey, sakin ol, ne yapıyorsun? Lanet olsun. Bu da ne böyle? Eşyamı alamayacak mıyım? Senden hemen bilgisayarımı getirmeni istiyorum, tamam mı? Hemen
8: sana getir. Olmaz dedim.
6: Bal gibi olur, bu dükkan
8: benim
6: senin.
8: Değil.
6: Patron
8: değilim.
6: Sen değil misin?
8: Yeter artık.
6: Beni dinlemiyorsun. Aklında zorun var galiba. Derdin ne senin ha?
8: Derdi olanın ben olduğumu hiç sanmıyorum gerizekalı. Şimdi hemen terk et burayı.
6: Bak, tek istediğim bilgisayarım, hepsi bu. Çok ciddiyim. Bu yaptıkları büyük adilik. O dev cüsseli herifi üstüme gönderip beni mağazadan attırdılar. Bir daha da bu dükkanla hiçbir işim olmaz. Beni fena kızdırdılar.
5: Nasıl yardımcı olabilirim?
9: Bunları satmak istiyorum.
5: $20 veririm.
9: Sağ ol dostum.
5: Rica ederim. Les'in gözü sürekli üstümde. Bana uyar. Ben işimi layıkıyla yapıyorum.

0: Merhaba, adım
1: Memnun
0: Dan.
1: Memnun oldum Dan.
2: Ben Les.
0: Memnun oldum Les. İlk aldığımda 10 tekerli bir askeri kamyondu. Açık arttırmadan almıştık. Aleti parçalarını ayırıp yeniden birleştirdik. Biraz boya, biraz cila derken bu hale geldi.
2: Ne zamandır sende?
0: Evet. 3 yıldır uğraşıyoruz bununla. Hobi amaçlı bir proje diyebiliriz.
2: Neden satmak istiyorsun?
0: Garajıma sığmıyor. Size aletin birkaç özelliğini göstereyim.
2: Tamam.
0: Önde ve arkada gece görüş kameraları. Kadınlar için böyle bir merdiven ekledim. Zarhoş arkadaşları eve bırakırken kullanılan böyle bir kaydırak sistemi var.
2: Çok iyi. Bu aleti istiyorum. Zor adamı oynamak zor olacak. Ne kadar istiyorsun?
0: 75 bin.
2: Sıradan bir kamyonu biraz modifiye etti diye 75 bin istiyor. Kesinlikle bu kadar etmez. 20 bin.
0: Olmaz, çok az.
2: Tamam, kaça bırakırsın?
0: 71 bin.
2: 25 bin.
0: Olmaz, üzgünüm.
2: 26 bin.
0: Hayır.
2: 7, 8, 9.
0: 69.
2: 30 bin.
0: Olmaz. Benim fiyatımdan çok uzaktasın.
2: Son teklifim. 33.500.
0: Olmaz.
2: Sağ ol. Ben de
1: yine de teşekkür ederiz.
0: Neyse.
2: Bu alet cidden süper. 35.500.
0: 51.
2: 35.500. Israr
0: üzgünüm
2: ediyorum.
0: Ama olmaz.
2: Tamam.
0: Çok üzgünüm.
2: 35.600. Son teklifim. Evet mi hayır mı?
0: 50. 50 bin.
2: Çok üzgünüm.
0: Boş ver.
2: Teşekkürler.
0: Sağ ol.
2: Çok sağ ol.
1: Takma kafanı. Gidelim hadi. İçeri gir.
2: 35.700.
1: Çok havalı, çok büyük, çok gürültülü ama bizim mağazamıza göre değil.
3: Merhaba dostum.
4: Bu mikrofonları rehin bırakacaktım. Nasılsın? Mikrofonlar dün geceki bir konserde elime geçti.
3: Bakabilir miyim? Bayağı iyiymiş.
4: Mikrofonları izleyicilere fırlattılar ve ben de kaptım.
3: Bunları üstünüze fırlattılar ve sen de bunu böyle tuttun ha? Peki tam olarak hangi noktada bu mikrofonu alıp bu kılıfın içine böyle koydular sence?
4: Hayır, söyledim
3: yani,
4: ya.
3: Kılıfa koyup öyle mi fırlattılar? Ne zaman oldu bu?
4: Bilmiyorum. Kalabalığın arasına düştü ve ben de aldım.
3: Ciddi misin?
4: Evet.
3: Birazdan dönerim. Gözünü ondan ayırma. Berbat geçen bir konserin ardından sanatçının alın size hediyem olsun diye kalabalığa mikrofon fırlattığı hiç görülmüş bir şey değil. Belli ki bu mikrofonları çalmış ama kesin emin olmak için kanıta ihtiyacım var. Bir arkadaşım o kulübün sahibini tanıyor. Şimdi hemen arayıp onunla konuşmak istiyorum. Bakalım dediği gibi olmuş mu? Merhaba, nasılsınız? Amerikan Mücevherat'tan arıyorum. Buraya bir arkadaş geldi ve bana mikrofon satmaya çalışıyor. Sizinkilerden eksik olan var mı? Evet, mikrofonlar bende. Buraya gelebilir misiniz? Tamam, teşekkürler. Kulübün sahibi buraya geliyor. Bu mikrofonların onlara ait olup olmadığını birazdan öğreneceğiz. Dükkana bir müşteri geldi.
2: Evet.
3: Adamda dün geceki konserde elime geçti dediği iki tane mikrofon var. Saçma sapan hikayeler anlatıyor. Kulübü aradım. Mikrofonlar onlarımış ama senin de onayın varsa ben bu olay çözülene kadar adamı burada tutmak istiyorum.
2: Tamam, kabul.
3: Tamam. Ash, polisi ara.
5: Merhaba, Amerikan Mücevherat'tan arıyorum. Çalıntı mal vakası var. Teşekkür ederim. Hemen geliyorlar.
3: Plan tıkır tıkır işliyor. Çocuğun getirdiği bu kablosuz mikrofonlar konser salonundan çalınmış. Kulübün sahibi şu anda yolda, buraya geliyor. Polis de gelmek üzere. Onlar gelene kadar ne yapıp edip çocuğu burada tutmaya çalışacağım. Bunlara ne kadar istiyorsun?
4: Tanesine $100, uyar mı?
3: Tanesine $75 verir.
4: Anlaştık.
3: Kimliğin yanında mı?
4: Yok maalesef. Benim yerime başkası işlemi yapsa olur mu? Cüzdanımı kaybettim. Kimliğim de cüzdanla gitti. Ne diyorsun?
3: Şu şeyi yüzümden çeker misin lütfen? Bu serserinin suratına sağlam bir yumruk indirmek istiyorum.
4: Ne yapıyoruz?
3: Burada bekle. Ama sakin olmak zorundayım. Kulübün sahibi ve polis gelene kadar çocuğu burada tutmam gerek.
2: Bu çocuklar da nereden çıktı? Onun arkadaşları mı? Bak ne diyeceğim. Bu iş sarpa sarabilir. Ön kapıda mutlaka güvenlik elemanı olsun.
6: Merhaba dostum, ben Mike.
3: Merhaba Mike, nasılsın? Neyse ki kulübün sahibi geldi. Neler döndüğünü birazdan öğreneceğiz.
6: Dün gece birileri sahne altındaki kafese saklanmış ve iki mikrofonumuz çalınmış. Evet, bunlar.
2: Polisin gelmesini bekliyoruz.
6: Tamam.
1: Gidiyorlar.
2: Hayır, kimse çıkamaz. Polisin talimatı.
4: Arkadaşım burada, tuvalete gitmem lazım.
2: Çıkmayacak.
7: Neden polisin talimatı böyle?
8: Niye ama?
7: Evet, beraber geldiniz ve beraber bekleyeceksiniz. Durum anlaşılana kadar herkes burada kalacak. Polis gelene kadar şurada oturabilirsiniz.
4: Şu anda bu heriflerin hepsini yere yıkıp buradan gitmek istiyorum.
3: Merhaba arkadaşlar. Ben Rich. Nasılsınız? Hırsızlık olayı dün gece bu arkadaşın mekanında gerçekleşmiş. Dün geceki konserde iki mikrofonun çalındığını söylüyor ve bu çocuk da dün gece o konserde olduklarını söylüyor.
2: Çocukların dediğine göre konser bittikten sonra sanatçı mikrofonları izleyicilere fırlatmış.
3: Hem de kılıflarıyla.
2: Evet. Şu siyah şapkalı çocuk.
3: Evet, siyah şapkalı çocuk getirdi.

0: Teşekkür ederim beyler. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Harikasın. Gerçekten harikasın.
1: Bu arada Rich, cidden harikaydın. Durumu çok iyi kontrol ettin.
2: Kesinlikle. Doğru yolda ilerliyor. Bugün küçük bir adım daha attı ama tekrar gözüme girebilmek için önünde çok uzun bir yol var.
3: Sağ ol.
2: Aferin evlat.
3: Teşekkür ederim.
2: Bugün cidden çok iyiydin.
4: Hazırsanız ETS ile yaz başladı.

0: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
3: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeed artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeed çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeed ile gün senin.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim. Kim tutar seni?
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
10: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
11: Sütaş labneyi.
12: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
13: lazım. Bu hafta sonu alışverişini getir ve oh diye hallet. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
14: Çok yediren babaanne, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın intelisporları, bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
16: basit. Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez. İmkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı. Sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı. Öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
17: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan, sen korkma, yeniden doğar güneş.
16: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.
17: Sen korkma, yeniden doğar güneş.
18: Detroit'in merkezinde şehrin en büyük ve en havalı rehin dükkanı bulunuyor.
19: Burada kimse bize bulaşamaz.
18: Müşteriler burada hemen nakit para buluyor.
19: Sattım.
18: Kimi zaman da akıllarını yitiriyorlar.
20: Lanet olsun.
19: Karışar.
18: Burada olanlara...
19: Aman tanrım.
18: İnanamayacaksınız.
19: Çocuğum öldürülebilirdi.
18: Az sonra ikinci el krallarında.
19: Esat.
21: Evet.
19: Bir dakika buraya gelir.
18: Seth, Les'le birlikte sıkıntılı anlar yaşıyor.
19: İnternetteki rakamların üzerinden geçiyordum. Para kaybediyorum.
21: İcabına bakmak için bir plan yapmalı mıyım? Evet, yapmalıyım.
18: Seth'in muhteşem çözümü elinde patlayınca...
21: İnternetten bir saat alıyorum ve onu almak için buraya geldiğimde saat yok mu diyorsunuz? Bir dakika. Bu konuda dakika, yapabileceğim hiçbir şey yok. Paramı geri verin. Paramı hemen geri verin yoksa...
18: Karmaşa iki kardeşin arasını bozuyor.
21: Az önce bir işi berbat ettin. Bu işin nasıl para getirdiğini bilmiyorsun.
19: İkiniz de hemen ofisime gelin.

0: Amerikan mücevherat. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Nasılsınız?
2: Ne haber dostum, iyi misin?
1: Ben iyiyim, siz nasılsınız?
2: Ben eşyaları toparlıyorum. Dostum, bu yepyeni bir ısıtıcı $40. Hı-hı. Otele gitmem gerekiyor, para
1: yani
2: lazım.
1: Yani bu yeni öyle mi?
2: Evet dostum, $40. Evet. Sen sadece $25
1: yepyeni
2: ver.
1: Yepyeni ve paketli yani... halde mi?
2: Açtım tabii, bilirsin işte, çalışıyor mu diye baktım. Bir kere kullandım. Evi ısıtıyor mu diye baktım sadece.
1: Evet,
2: anlıyorsun,
1: ama bu yepyeni değil. Daha önce kullanılmış.
2: Bu iyi bir marka ve yeni.
1: Isıtıcı çok kötü durumda. Adam da besbelli tekin biri değil. Bunu alamam. Yani şuna bir baksanıza. Çok hırpalanmış. İçi paslanmış. Neredeydi bu? Dışarıda çöpte
2: kahve
1: falan mı? Bunu ne kadara satarım ki?
2: Sıcak bir şey. Hayır, erimemiş.
1: Bakın şurası da erimiş.
2: Tamam, 20 versen. Sadece şu odaya ilgilenmiyorum. Bir oda tutmaya çalışıyorum ben dostum. Sadece bir oda.
1: Belki odanız biraz soğuk olur.
2: Şimdi de şaka yapıyorsun.
1: Şaka yapmaya çalışmıyorum.
2: Dostum, bana $15 ver.
1: İlgilenmiyorum.
2: Tamam, o zaman $10 ver dostum.
1: İlgilenmiyorum.
2: $10 ver dostum, kahretsin hadi ama. Dışarıda yağmur yağıyor ve kız arkadaşımla tartıştım. Otele yerleşmem gerekiyor.
1: Şimdi de benimle tartışıyorsun.
2: Çünkü bana
1: sinirlenmen için hiçbir neden yok. Kötü mü
2: sana
1: davranıyorum?
2: Sana iyi bir şey vermeye çalışıyorum ve sen bana bağırıyorsun. Dinle dostum, buradaki işim neredeyse bitti.
1: İşin zaten dostum, bitti. İşim bitti.
2: Tamam mı? Pekala, tamam tamam, bırakın beni. Bak ne diyeceğim dostum. Kamuflajdan dolayı beni görmüyor musun ha? Beni dinle dostum.
1: Seni yine de görüyoruz.
2: Isıtıcımı verin.
1: Kamuflajım pek etkili değil.
2: Tamam mı? Çek elini üstümden. Bırak beni, ısıtıcımı verin. Onu böyle atamazsın,
3: i̇şte
2: tamam mı?
3: İşte burada.
2: Bak ıslandı. Ama daha önce ıslak değildi. Hepinizin canı cehenneme.
3: Yağmur yağıyor dostum.
2: Bak ısıtıcım ne hale geldi. Hepinize lanet olsun. Lanet olsun. Dursana. Görmüyor musun, yürüyorum. Niye kornaya basıyorsun? Kahretsin.
4: Hey Seth.
1: Evet.
4: Biraz yanıma gelsene.
1: Tabii.
4: İnternetteki rakamları gözden geçiriyordum. İnternetten yaptığımız iş için $3000 harcıyoruz.
1: Beni tekrar çağırdığına inanamıyorum. Ne zaman para kazanacağız, ne zaman kazanacağız diye sorup duruyorsun. Her zaman aynı şeyleri söyleyip duruyorsun.
4: Bu iş Seth, para kaybediyoruz.
1: Para kaybetme meselesini...
4: Hey Seth.
1: Evet.
4: Biraz yanıma gelsene.
1: Tabii.
4: İnternetteki rakamları gözden geçiriyordum. İnternetten yaptığımız iş için $3000 harcıyoruz.

0: Tamam.
1: Bunu tamamen anlıyorum. Teşhirde olan her şeyi internet sitemizde listelemeliyim. Mücevheratla başlayacağız.
0: Tamam.
1: Biri internetten bir şey alıp kargo ile gönderilmesini isteyebilir ya da internetten satın alıp dükkandan almaya gelebilir. Mallarımızı görürlerse daha çok alabilirler.
0: Aslında bu iyi bir plan gibi görünüyor.
1: Teşekkür ederim.
0: Ama kız kardeşini bu konuda bilgilendir çünkü mücevherat onun bölümü.
1: Peki.
0: Teşekkürler. İlk defa Seth'in internet için bir planı var ve belki de işe yarayacak.
2: O kadına aşık mısın? O zaman parana hiç acıma.
3: Her gün herkese para.
4: Ne istiyorsunuz?
5: Golf sopalarımı almak
4: golf
5: istiyorum.
4: Golf sopalarınız mı?
5: Evet.
4: Golf sopalarınızı satmışsınız, rehin bırakmamışsınız.
5: Golf sopalarımı satmadım. Ne
4: anlıyorum,
5: yaptığımı biliyorum.
4: Anlıyorum ama faturanıza bakarsanız
5: sopalarım
4: göreceksiniz.
5: Burada mı?
4: Size verilen faturaya bakarsanız
5: umurumda
4: görürsünüz
5: bile değil.
4: Zaten.
5: Derse ihtiyacım
4: sopalar
5: yok.
4: Sopalar burada değil ki.
5: Bu mümkün
4: onları
5: değil.
4: Satmışsınız.
5: Onları sattıysam neden bu konuda konuşayım
4: bilmiyorum.
5: Ben?
4: Belli ki ne yaptığınızı bilmiyordunuz.
5: Ne yaptığımı kesinlikle biliyorum. Senden çok daha ayık durumdayım. Uyuşturucu testinden geçtin mi?
4: Öyle mi?
5: Evet.
4: Bence siz
5: yaptınız. Kayıtlara bakmaya ne dersiniz?
4: Bence aklı başında görünmeyen sizsiniz.
5: Gol sopalarımı satmadım.
0: Pekala,
5: elemanlarınız
0: tamam,
5: beni doğrular.
0: İşte kayıtlar. Evet.
5: Bayım, bir an evvel harekete geçip haydutlarına baktırsan çok güzel olur.
0: Tamam, izin verin de bunu güzelce açıklayayım.
5: İzin ver de ben açıklayayım. Eğitim ben... olarak benden daha talihsiz insanlardan çok fazla para kazanıyorsun. Bu çok üzücü ama söylemeliyim. Kendinden farklı olanların sırtından para kazanıyorsun.
6: O kadın az önce ne dedi?
0: İşte anlaşma. Canın cehenneme. Hemen burayı terk et. Defol
5: git. Kızgın yönetimiyle bir yere varacağını mı düşünüyorsun? Çek ellerini üzerimden. Çek ellerini.
0: Defol.
5: Çek diyorum sana. Çek o ellerini üzerimden. Çek diyorum sana. Bana
7: çeneme
5: dokunma yoksa
7: vurdu.
5: Pişman olursun.
0: Felix bırak gitsin.
5: Aa acıttı mı?
7: Aa evet lanet olası deli kadın.
5: Evet çek çünkü dışarı. Güçlüyüm.
0: Aklından ne geçiriyorsun? Dinimle ilgili konuşmayın. Beni ırkımla aşağılamayın. Bu aşağılık kadın gitmeli. Bayan bir daha sakın buraya
5: dostum,
0: gelmeyin.
5: Dostum ekmeğini kim yağlıyor biliyor musun? Ya da ekmeğine kim yağ sürüyor? Babanla ilgili birkaç şey öğren dostum. Babanın ne mal olduğunu öğren. Sizin gibiler talihsiz insanların sırtından geçinmeyi bilirsiniz ancak. Başka bir şey bilmezsiniz.
1: Mağazada sahip olduğumuz her şeyi internette farklı bir şekilde listelemek istiyorum. Bir saniye konuşabilir miyiz?
8: Tabii.
1: Teşhirde olan her şey artık online olarak da stoklara girecek. Yani iki envanterimiz olacak. Biri mağaza için, biri internet için. Bu pembe etiketleri internette yayınlayacağımız her şeyin üstüne koyacağız. Yani biri bir şey satarsa pembe etiketi kaldıracak ve bunu Rich'e verecek. Sonra Rich bunu çocuklara verecek ve bunu internetten kaldıracaklar.
9: Peki bu şey tam olarak aynı anda satılırsa ne olacak?
1: Neden aynı anda satsınlar
8: olamaz.
1: Ki?
9: Bence olabilir.
1: Bunun bir sorun olacağını sanmıyorum.
9: İnternetten daha fazla şey satabileceğimizi anlıyorum. Ama bu sistem bir felaket reçetesi gibi. Bunun işe yaramayacağını adım gibi biliyorum.
1: Para kazanmaya başladığımızda sözünü geri alacaksın.
9: Umarım para kazanırız ama bu berbat bir plan.
1: Hadi başlayalım.
10: Güzel bir Detroit dokunuşu.
11: Jordan.
12: Oo, hay canına.
0: Pekala, bize biraz ondan bahset.
13: Cadılar Bayramı satışı yapan mağazalarımız var. Bu özel yapım bir elektrikli sandalye. İsterseniz
0: tabii,
13: size bir gösteri yapabiliriz.
0: Göster bize.
11: Evet, bu şeylere çok meraklıyım. Bu sandalye Cadılar Bayramı'nda evimdeki yeni özellik olabilir.
0: Kalp atışımı şimdiden hissedebiliyorum.
6: Korkuyor musun?
0: Bu şeyle ne yapmak istiyorsun?
13: Cadılar Bayramı işinden ayrılıyoruz. Artık ihtiyacımız
6: Noel
13: yok.
6: Noel işine mi giriyorsunuz?
13: Havai fişek işine.
0: Bu şey için ne kadar istiyorsun?
13: 8.000 dolar istiyorum.
0: 8.000 mi?
13: Yepyeni. Aslında 9.000 doların üstünde.
0: Bu daha mantıklı.
6: Doğru.
0: 6 yaşında ve kullanılmış
13: olanı 8.000'e almak. Ama şöyle bir şey var. Bunlardan artık yapmıyorlar.
11: Ha? Haklısın, yapmıyorlar. Yenileri dijital. Bunun hepsi analog. Her şeyi dijital olan yeni modellerini 2000 dolara alabilirsin sen.
0: Rich tam bir Cadılar Bayramı hastası. Bu konuda bir şeyler bilen biri varsa o da kendisidir.

0: Doğru yolda ama önünde daha çok yol var. O zaman tekrar gözüme girer. Gerçekten ne kadar istiyorsun?
1: 6 bin dolar.
2: Bunu 2 bin dolara alabiliyorsam neden sana 6 bin ödeyeyim ki?
1: Bunun aynı olduğunu bilmiyoruz.
0: Cadılar Bayramı zamanında yerel olarak bu çeşit parçalara büyük bir talep olacağını biliyorum. Eğer aynı şey değilse bunu 2 bin dolara alıp 500 Hayır. dolara satar mıydın? 1000 dolara satar mıydın?
1: Hayır.
0: 1500 dolara satar mıydın?
1: Hayır.
0: Onu buraya getirdiğin için sağ ol. Memnun
1: Pekala.
0: Olduk.
1: Teşekkür ederim.
2: Lanet olsun.
1: Hayal kırıklığına uğradım. Bunu tekrar eve götürmem gerekecek.
2: Perili ev ve bunun gibi şeylere ne kadar çok ilgi olduğunu biliyorum. Bunu almak isteyen birini bulacağım mutlaka.
3: RJ, arkadaşlar nasıl gidiyor? Herkesin her şeyi internette zamanında yayınlamasını sağlamam gerek. Böylece bütün mağazanın envanterini online bulabilirim. Şimdiye kadar kaç parça listeledik?
4: Galiba 50.
3: Babam ve kız kardeşim bir sorun olursa tepeme binecektir. Pekala, çalışmaya devam et.
4: Tamam.
5: Bu parçanın satış fiyatı 9000 dolar.
6: 2500 dolar olur mu?
5: 2500 dolar. Oldu.
6: Anlaştık.
5: Şu tarafa geçelim. Backridge, Fred eşi için bu yüzüğü alıyor. Biliyor musun bu yüzük internette
2: Numarası
5: satılıyor.
2: Numarası nedir?
5: 8995 bunu internetten kaldırdım.
2: Merhaba, lütfen. İnternette satılan bir yüzük var. Stok numarası 8995. Mağazada şimdi satıldığını belirtin ve sistemden çıkarın. Teşekkürler bayım.
7: Bu benim montum. Hayır. Onu daha yeni oraya
8: Hadi
7: koydum.
8: Hadi oradan. Elin üstünde değildi.
7: Hayır, az önce koydum. Montumu
8: Çekil.
7: Ver.
8: Benim montum. Çekil dedim.
7: Bakar mısınız?
8: O benim montum. Eve götüreceğim.
7: Onu daha yeni oraya koydum.
9: Şu monta bakayım.
7: Daha yeni koydum.
9: Aslında mont benim. Peki sorun ne?
7: Montu daha yeni oraya koydum ve tekrar almak üzereydim. O geldi ve elimden kaptı.
8: O oradaydı. Montu elimden kaptı ve bu benim montum dedi. Onu isteseydi elinde tutardı.
7: Montu oraya koydum. Son dakikada oraya geldim ve onu kaptın.
8: Bunu istiyorsan şimdi elinde sen de tutmalıydın. Anladın Bırakmasaydın.
7: Her neyse. Gözümün önünden çekilse iyi olur.
8: Her neyse. Gözümün önünden çekilse iyi olur.
9: Bakım evi işletmiyoruz. Rehin dükkanı işletiyoruz. Mağazamızda sesinizi yükseltmeyin lütfen.
8: Madem bunu istiyorsun. Neden rafa geri koyuyor? Sonra ben alamıyorum.
7: Ne olmuş yani? Onu elime önce ben aldım. Bir süreliğine oraya koydum.
8: Çok istiyorsan elinde tutmalıydın.
7: Soracağım? Çekil git başımdan. Çekil git
8: defol
7: başımdan.
8: Git.
9: Tamam.
7: Git dedim. Defol
9: Burada
7: git.
9: Bir müşteriye dokunamazsın.
8: Montu eve götürüyorum.
9: Kimse montu eve götürmüyor. Her ikiniz de gidin. Montu
7: Hayır.
9: kimse almıyor.
7: O montu istiyorum.
9: Montu
8: ben
9: kimse
8: alacağım.
9: Almıyor.
7: Dışarı
9: alacağım.
7: Çıkın.
9: Hadi dışarı.
7: O montu istiyorum.
8: Dışarı
7: dedim.
8: Bir mağaza
7: dışarı.
8: Böyle.
7: Lanet,
8: Lanet
7: dışarı.
8: Olsun. Pislik herifler. Lanet
9: bir
8: olsun.
9: Bir satışı kaçırmaktan nefret ederim ama şamataya hiç gerek yok cidden. Hiç kimse montu almıyor.
10: Onlar Lanet benim çocuklarım olsun. Olsaydı kemerimi çıkartır, onlara eşek sudan gelinceye kadar pataklardım. Bunu yapardım evet.
7: Canınız cehenneme.

0: Nasılsınız bayım?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. İnternetten sipariş verdiğim saati almaya gelmiştim.
1: Tamam. Saati kredi kartıyla mı ödediniz?
0: Evet bayım.
1: Anladım. Merhaba, internette bir parça var. Seri numarası 390450. Bir saat vitrinde mi? Tamam. Bir saniye bekle, tamam mı? Birazdan gelirim.

0: Dennis. İnternetteki saat. Kayışı paslanmaz çelik. Kenara altın seri sarısı 390450.
1: Bir saat önce satıldı Rich. Üzgünüm.
0: Neden bana bilgi vermedin? Numaraları neden vermedin? Sistemden çıkarırdık.
1: Ama katta tek başımaydım. O saati sattığımdan beri 7 müşteri geldi.
0: Pekala, tamam.
1: Çok özür dilerim.
0: Adamın saatini sattık. $1,500. Bu ucuz ve küçük bir saat değil. Adam bunu duyunca delirecek. Bu sefer fena çuvalladık.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
2: gelecek. İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
3: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11 için benim.
4: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
6: Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma. Üç kalp bir arada.
7: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle. Üç kalp.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Bu cumartesi 1 kilogram ESK donuk kıyma Coop'ta sadece 485 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
4: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: İnternetten sipariş verdiğim saati almaya gelmiştim.
7: Birazdan gelirim. $1,500. Bu ucuz ve küçük bir saat değil. Vitrinde yok. Gitmiş. Dennis, internette bir saat vardı.
8: Seri numarası ne?
7: 3904050.
8: Bir saat önce satıldı Rich, üzgünüm.
7: Numaraları neden almadım?
8: Bu katta tek başımayım. Şimdi şu beyefendiyle ilgileniyorum,
7: pekala,
8: üzgünüm.
7: Tamam. Adamın saatini sattık. Bu sefer fena çuvalladık. Hey Seth.
9: Efendim Rich.
7: Bir adam az önce internetten aldığı bir saatin faturasıyla geldi.
9: Tamam.
7: Sorun şu, Deniz bu saatin bu sabah vitrinden satıldığını söyledi. Saati zamanında sistemden çıkarmak için gerekli olan bilgileri bana iletmedi. Bu arada bu adam saati internetten satın aldı.
9: Adam şimdi burada mı?
7: Evet.
9: Gidip onunla konuşalım.
6: Affedersiniz bayım.
9: Nasılsınız?
6: Bakar
9: mısınız? Kusura bakmayın.
6: 10 dakikadır burada bekliyorum.
9: Evet, küçük bir sorunumuz var. Mücevherat satışımızda küçük bir karışıklık yaşanmış. Yani ne yazık ki saatiniz satılmış ama sistemimizden çıkarılmamış.
6: Yani ne demek istiyorsunuz? Saatin burada değil mi?
9: Hayır, aslında siz sipariş etmeden önce satılmış.
6: İnternetten bir şey satın alıyorum ve sonra onu almak için buraya geldiğim zaman saat elimizde yok mu diyorsunuz?
9: Bakın, bizim hatamız. Buna hiç şüphe yok.
6: Bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok.
9: Bir dakika,
6: bu konuda ben bir şey yapamam
7: bayım. Lütfen camıma vurmayı bırakın.
6: Hayır, saatimi istiyorum.
9: Saatiniz bende değil.
6: Beni ilgilendirmiyor.
9: Bir şey yoktan var edemem. Yani para iadesi ya da başka bir saat almak istemiyorsanız bu konuda sizin için yapabileceğim
6: bir şey
9: yok. Hayır
6: bayım, o halde bana paramı geri verin hemen.
9: Teşekkür ederim. Paranızı size geri vereceğim. Para iadenizi yapacağım.
6: Bir daha asla internetten sipariş vermeyeceğim.
9: Tamam. Teşekkür ederiz.
6: Dediğim gibi.
7: Gitme zamanım. Banka hesabına iade olduğunu gösteren faturam burada. Çok üzgünüm.
9: İyi günler.
6: Ama internetten bir saat sipariş
7: bayım,
6: etmiştim.
9: Mücevherat bölümünden kız kardeşim sorumlu ve o bölümden biri hata yaptı. Şimdi hiçbir zaman çıkmaması gereken bir yangını söndürmeye çalışacağım.

0: Merhaba, nasılsınız?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: İyiyim, ben Les. Utangaç mısın? Adın ne?
2: Adım Annalisa.
0: Bana biraz datından bahset. Ne zamandır elinizde?
1: Birkaç yıl önce aldık. 1984 yılında yapılmış. Artık bunları yapmıyorlar. Masif ağaç, el oyması, elle boyanmış. Gözleri cam, kafası ve tokmağı sert pirinçten yapılmış.
0: Atlı karınca atlarının değerini biliyorum. Boyası iyiydi. Üstünde sıyrık ya da çentik yoktu. Çok iyi durumdaydı. Bunu neden satın aldınız?
1: Kızım atları topluyor.
0: Peki neden atını satmak istiyorsun?
2: Elektrikli skuter istiyorum.
0: Pekala. İstediğin bu elektrikli skuterlar sence ne kadar?
2: $2,500.
0: Peki atını ne kadara satmak istiyorsun?
2: $2,500.
0: $2,500 mı? Sorun ne biliyor musun? Bu mağazaya giren insanların çoğu böyle bir şey için alıcı olmuyor.
1: Doğru. At için ne almak istersin?
2: $2,500.
0: Pazarlık etmeyi biliyor. Şuna bir bakayım. Bir dakika
1: tamam.
0: Bekleyin. Ash, 1984 yapımı el oyması atlı karıncanın fiyatına bakar mısın? Ne kadarmış? Tamam. Tamam. Birkaç tane buldum. Aynı marka, çok daha az paraya.
1: Ciddi misiniz?
0: Peki aslında ne kadar alırsın?
1: Söyle ona. Sana bir teklif sunacak.
0: $500.
2: Olmaz.
0: Bu çok adil bir fiyat.
1: $500 ister misin? Sana kalmış. Bu senin atın.
2: $600 olmaz mı?
0: $501 bile olmaz.
2: İyi.
0: Anlaştık. Teşekkürler genç bayan. Teşekkürler anne.
2: Bence anneme iyi bir anlaşma yaptırdım. Ama yaşlı adamla anlaşamadık.
3: Az önce bir işi berbat ettim. Bir müşteri internetten sipariş ettiği saati almak için geldi ama saat yok. Adamlarından biri satmış.
4: Öncelikle benim adamlarım değil.
3: Senin adamın.
4: İkincisi bu senin aptal sistemin. Üçüncüsü sana bunun işe yaramayacağını söylemiştim. Ve
3: İşe yaramasını istemedin. Bu işin nasıl para getirdiğini bilmiyorsun.
4: Konuşma.
3: Sistem çalışıyor.
0: Hey, ikiniz de hemen ofisime gelin şimdi. Birincisi tartışmanın ne olduğu umurumda bile değil. Size kaç kere daha bu katta birbirinizle tartışmayın diyeceğim. Şimdi anlatın bakalım. Ne oldu? Hadi.
3: Mücevherattan biri işi berbat etti. Mağazada yeni sattığımız bir saati internetten de sattı.
0: Mücevher bölümünün suçu ne?
3: Faturadaki etiketi çıkarmamışlar.
4: Aynı şeyi iki farklı yerde satmak çok aptalca bir fikir bence. Çok aptal.
3: Senin elemanların
4: bizim
3: bir faturanın üstüne basit bir etiketi koyamamış.
4: Bunun işe yaramayacağını
3: bu
4: anlamak istemiyor baba.
3: Bu basit bir işlem.
0: Bu sistemi iyi düşünmemişsin gibi görünüyor.
3: Düşündüm, iyi düşündüm.
0: 5 aşama kaydetmek için elemanlara güvendiğin zaman bir yerlerde mutlaka aksaklık çıkar. Peki bunu nasıl düzelteceğiz?
4: Merkezi barkod sistemine ihtiyacımız var. Birilerinin rişe koşup malı sistemden düşürmesine hiç gerek yok
3: bu
4: bence.
3: Bu çok pahalıya mal olur.
4: Fazla paraya değer. Bir barkod sistemimiz olursa her şeyin bir barkodu olur. Mal satıldığında onu tararız ve hemen stoklardan düşer.
3: Yeni ekipman almalı ve satışa başlamadan önce elemanları eğitmeliyiz.
0: Barkod sistemini kurun. Siz satış yaptığınız sürece bunların masrafını çıkarırız ve kendi beceriksizliklerin için kız kardeşini suçlama. Sorumluluk al.
3: Bu çok basit bir işlemdi. Basit.
0: Sorumluluk al.
3: Basit.
4: Seth benim fikrimi sevmedi çünkü bu benim fikrim. Pekala bak ne diyeceğim. Seth seni ezdim. Belki de başkalarının fikri seninkinden çok daha iyidir Seth.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
6: Net, sigortam Net. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
7: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet. Armut.com.
8: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri

0: üstü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
8: Ayçiçek yağının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-22 Mayıs tarihleri arasında Migros ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 399 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Migros hepimize iyi gelecek.
10: Yakıt alacağız, yine yandık.
11: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
12: Kredi kartı.

0: dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Yazar Kasa ve Post Cihazı birleşti, ödeme belgesiyle fiş tek belgede bütünleşti. Perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması ve banka ya da kredi kartıyla ödeme kabul etmesi artık zorunlu hale geldi. Vatandaşların kartla ödeme taleplerini çeşitli sebeplerle kabul etmeyen mükellefler her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere 20 bin lira özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya. Mal ve hizmet alımlarınızda kartla ödeme imkanı sunmayan ve sadece nakit ödeme talep eden işletmeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirin, kayıtlı ekonomiyi destekleyin. İhbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.

0: Detroit'in merkezinde şehrin en büyük ve en belalı ikinci el mağazası bulunur.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
0: Burası müşterilerin hızlı nakit bulduğu bir yer.
1: Sattım.
0: Ve bazen de akıllarını kaçırdıkları.
1: Polisler!
0: Burada olanlara...
1: Aman tanrım!
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: Birazdan ikinci el krallarında.
1: Buna ne kadar istiyorsun?
2: Ne yaptığını sanıyordu?
0: Les Amerikan mücevheratı...
1: 750'ye ne dersin?
0: Çöplüğe mi dönüştürüyor?
3: Bunu satamayacaksın.
1: Çocuklarımın ne söyledikleri umurumda değil.
4: Ne? Ne?
2: Dikkat et.
3: Defol buradan.
0: Herkes aklını mı kaçırdı?
4: Buna içiyorum.
1: Antika pirinçten Londemirlere bir bakalım.
0: Yoksa yaptığının haklı bir yanı mı var?
1: Aa işte burada.
2: Vay canına.
1: Vay canına.

0: Hey! Artık beni görmezden gelme. Biri benimle ilgilensin diye 3 saattir bekliyorum. Ah, beni görmezden gelemezsiniz. Biri benimle ilgilenebilir mi? Buraya gelin. Hey! Beni duyuyorsunuz. Buraya bakın. Burada sadece umursamaz tipler mi var?
1: Evet.
0: Hayır, hayır, hayır. Dinle beni. Bana müdürü çağır. Çünkü bununla bir ilgim yok.
2: Merhaba.
0: Müdür müsün?
2: Merhaba, adım Ashley.
0: Bana yardım etsen iyi olur. Burada biri benimle ilgilensin diye neredeyse 2 saattir bekliyorum. Önce uzun kuyruklara gönderdiler. Sonra da buraya yolladılar.
2: Peki neler oluyor?
0: Bak, bunun kablosu yok. Bunu eve götürüp halılarımı temizlemeye çalıştım ve geri getirdim.
2: Gerçekten
0: kablosu yok.
2: Çığlık çığlığa bağırıyorsun. Peki makbuzu görebilir miyim?
0: Evet, işte burada. Bunu dün satın aldım. Çalışmıyor. Çalışmıyor.
2: Peki gitmeden bunu denedin mi?
0: Bana bak.
2: Çünkü
0: Dedi ki
2: affedersiniz.
0: Bunlardan çok sıkıldım.
2: Gitmen
0: doğrusu.
2: Gerekiyor. Süpürgeni aslında, alıp kapıdan hayır. Çıkıp gitmen gerekiyor.
0: Hayır.
2: Hemen.
0: Beni çıkarmaya çalışma.
1: Hadi.
0: Hayır, hayır. Ben salata tüketenlerden değilim. Anladın mı beni? Ya evet. Lanet olası.
2: Sana keyifli günler dilerim.
0: Bu saçmalık.
2: Bu hanım gerçekten tam bir pislikti.
1: Hadi al da git artık.
0: Lanet olsun. Evet, lanet olsun. İyi cadı olduğumu sanıyorsun. Aha, kötü cadıyı göreceksin.

0: Yıllardır yaptığım araştırmalarda karşıma bu çıktı. Çünkü benzer tarzlara baktım. Britanya'dan ya da Fransa'dan gelmiş.
1: Bunlara ne kadar istiyorsun?
0: $2,000.
2: Birden babamın pazarlık ettiğini duydum. Onların ne olduğunu bile bilmiyorum. Görünüşe göre asla satamayacağımız bir başka hurda.
1: 750'ye ne dersin?
0: Bine ne dersin?
1: 750 çok bile. İnan bana.
0: 750 anlar. Evet,
3: senin kardeşinin mi?
1: Teşekkür ederim.
2: Nedir bunlar?
1: Şömine önü demirleri.
2: Ne kadar ödedin?
1: 750.
3: Hadi ön tarafa gidelim ve bunları sizin için
1: ayarlayacak. Teşekkür ederim.
2: Hikayeleri neymiş?
1: Teyzesi bunları Fransa'dan getirmiş. 18. yüzyıldan kalma antika şömine demirleri. Ve bunlardan iyi kar edeceğimizden eminim.
2: Nereden biliyorsun?
1: Şatafatlarından.
2: Bu bir rehin dükkanında yapmamanız gereken şeylerin açık bir temsili. Parçayı satın al, hikayeyi değil. Ne yaptığını sanıyordu? Bu bana mantıklı gelmiyor.
1: Bak Seth, sana bunların değeri olduğunu kanıtlayacağım.
4: Buralarda iyi bir şeyler olmalı.
5: Gidip bilgisayar oyunumu oynayacağım.
2: Merhaba, nasıl gidiyor?
6: İyi, ya sizin?
2: İyi, ben Seth.
6: Nordum.
7: Ben de Ashley, siz kimsiniz?
6: Nordum.
2: Nordum.
7: Nasıl yardım edebiliriz peki size?
6: Evet ağa, bu ızgarayı bu kabinle birlikte satmak istiyorum. Bunun gibi şeyleri hep toplarım. Müzik dinlerken ızgara yaparsın, harika olur. Şiş kebap yaparım, muah, güzel yemektir.
2: Ne kadar istiyorsunuz?
6: Nazik olacağım, sadece $500.
2: Bunları kaça aldınız?
6: Sanırım yaklaşık $1,000.
2: Gerçekten mi?
6: Onun gibi bir şey.
7: Neden $500 istiyorsun?
6: Bir fatura ödemem gerekiyor.
2: Bu adam tam bir üçkağıtçı. Bizi kandırmaya çalıştığını biliyordum. Anladım.
7: Peki sana bir sorum olacak.
6: Evet.
2: Hoparlörün konileri ezilmiş.
7: Evet, onlara ne oldu?
6: Aldığımda böyleydi.
2: Sahi mi?
7: Gerçekten
6: evet, herhangi bir
2: nerede
6: sorun
2: buldunuz
6: yok.
2: Bunu? Çöpte mi?
6: Ne?
2: Çöpte mi buldunuz? Çünkü bu hoparlör
7: çöplük
2: patlamış.
6: Gerçekten çok iyi.
2: Bu mağazada neler oluyor böyle? Herkes bize hurda parçası getiriyor.
7: Buna nasıl 500 veririz bilmiyorum.
2: Ben nasıl 5 veririz onu da bilmiyorum.
6: 5 ne?
7: Cent.
6: Şaka mı bu?
2: Şaka Hayır. yapmıyorum.
6: Bana $500 verin. Nazik olurum o kadar.
7: Neden? $500 vermezsek ne olur? Nazik olmaz mısın?
6: Beni kızdırmayın. Yoksa şimdi size çok kızarım.
2: Bu akıllıca olmaz.
6: Neden? Bu konuda ne yaparsın?
2: Dinle. Beni
7: ona
2: korkutamazsın.
7: Öyle bak, kesen
2: ne
7: çok
2: yaparsın?
7: İyi olur.
2: Ne yaparsın?
7: Ne? Defol
6: Dikkat
7: git
6: et.
7: Buradan.
6: Bana hemen $500 verin. Neyse ki bu adamınız var. Lanet olsun.
2: Döküntü hoparlörünü ve döküntü kaskını alıp mülkümden defol.
6: Ne yaparsın?
2: Ne?
6: Ne yaparsın dedim.
7: Sen ne yaparsın?
2: Sen ne yaparsın?
6: Nesin sen?
2: Sen ne yaparsın?
6: Nesin sen?
2: Yoksa sen beni öpecek misin?
6: Beni rahat bırak.
7: Defol git. Hurdalarını alıp arabana koy ve mülkümüzden defolup git.
6: Beni korkutamazsın.
7: Aa,
6: döneceğim.
7: Ne yaparsın?
6: Döneceğim.
2: Nesin sen? Arnold Schwarzenegger mi?
7: Döneceğim.
6: İçeri döneceğim. Girin.
7: Hadi defol git buradan. Seth benim küçük kardeşim. Kardeşime saygısızlık etme. Bu benim işim.
6: Kapa çeneni.
7: Sen kapa çeneni. Hoşça kal.
1: Başlıyoruz.
8: Bu antika buzdolabını satmaya geldik. Bu yaklaşık 110 yıldır babamın ailesinin elindeydi.
1: Nasıl çalıştığını biliyor musunuz?
8: Bu sahne Detroit nehrinden alınan buz bloklarını kesiyordu. Buz buraya konuyordu. Bir de süzgeç var.
1: Gerçekten hoş. O buzdolabının iç kısmı orijinaldi. Antika sergisine çıkardığımda onu satacağıma kuşkum yok. Sorun her yerinde boya olmasıydı. Onu kim boyadı?
8: Babam ressamdır ve boyalarının hepsini son 50 yıldır içinde sakladı.
1: Peki bunun için ne kadar istiyorsunuz?
8: $400.
1: Neden?
8: Bugün onu satmak için gelmemizin nedeni babamın yakın zamanda evini bırakıp bakım evine geçmek zorunda kalmasıydı. Bu yüzden evinde temizlik yapmaya başladık. Yani küçük bir onarımla bence onu er geç $1000 satabilirsiniz.
9: Fiyatımızı duydunuz. Sizin fiyatınız nedir?
1: $50.
9: Onu 50'ye satamayız.
8: Olmaz.
1: Onu onarıp kusursuz hale getirmek rahat $500. Ve onu kimse bu halde almaz.
8: Evet. 250'ye veririm.
6: Raycinin çok üstünde.
1: Evet, anlamalısınız. Kâr etmem gerekiyor. $125 verir misiniz?
9: $200 verirseniz...
1: $75 ekledim. Evet. 125'e alırım.
9: Evet.
8: Aslında uzun bir geçmişi ve kalbimde yeri
6: evet,
8: var.
6: Evet.
8: Ama bu aşamada babama para lazım. Yani anlaştık.
1: Teşekkür ederim. Pekala.
9: Sağ ol.
1: Her açıdan kazançlı bir durum. Bu kadın babası için para aldı ve biz bu buzdolabıyla kâr edeceğiz.
2: Nedir bu?
6: Buzdolabı.
2: Bu zımbırtıyı alırken ne düşünüyordu? Bu herhalde şimdiye dek gördüğüm en kötü durumdaki cihazdı. Her yerinde çizikler, çukurlar ve boya vardı.
1: Dinle, 50 ile başladım. Rakamı 125'e kadar
2: çıkardım. Ona kaçtan açmıştı?
1: 450.
2: Aa, o zaman harika bir anlaşma.
1: Ama burada mesele
2: geçmiş. Tamam.
1: 1900'lerin başında Detroit nehrinin buzlarını keserlerdi. Ve buzdolaplarını doldururlardı. Çünkü soğutma ünitelerine sahip değillerdi. Ve bunu aldım. Hikayenin
2: yani sonu. $125 iyi bir hikayeye mi verdin?
1: Evet.
2: Şu anda babamın aklından ne geçtiğini bilmiyorum. Hikayelere dayanan bir kitap mı yazıyor ve en iyi hikayeden ne kadar para kazanabileceğine mi bakıyor? Bundan sonra iyi bir hikayesi olanın eline nakit sayacağım. Galiba burada yaptığımız bu.
1: Belli ki Seth bunu anlamıyor ama yakında yaptığımın haklı bir neden olduğunu görecek.

0: I'm here.
1: Buradayım.
2: Evet, buradasın.
1: Nasıl gidiyor?
2: Gayet iyi. Sen nasılsın?
1: Pekala. Büyük babamın bana küçükken aldığı bu küpeleri satmak istiyorum.
3: Çünkü... Bir sorun var. Şu hareketleri yaparak girdiğini gördüm. Tekrar yapar mısın?
1: Ne? Bu mu?
3: Denesene.
1: Denesene. Ben bir Vogue'cuyum.
2: Nesin?
3: Ne?
1: Vogue denen bir şey yapıyorum. Uluslararası yarışmaya katılacağım.
3: Vogue yapmak nedir?
1: Bunun gibi. Bu ilk öğedir. Bu el performansı.
3: Bunu yapan bir erkek görmemiştim. Dedim ki o acıyor mu?
2: Vay be. Vay canına dostum.
3: Oldukça esnekmiş.
1: Şimdi bu küpeleri satmaya çalışıyorum. Onlara 500 istiyorum.
2: Ama bunlar 500 dolar etmeyecek.
1: Eder.
2: Gerçek değiller.
1: Hayır, gerçek.
2: Gerçek bir küpe. Evet, ama taşı gerçek değil.
1: Tamam, şimdi arkaya gidin ve benim küpelerime 500 dolar verin.
2: Hayır, böyle yürümüyor.
1: Bu küpeleri satmaya çalışıyorum.
3: Biraz yüzden... daha uğraşman lazım.
1: Ben yarışmaya katılacağım. Burada görüşebileceğim bir müdürünüz
3: benim.
1: Var mı? Aha, müdür sen misin?
3: Evet.
1: Aha, göbeğini erit. Göbeğini erit kızım, çalış. Ama yine de...
3: Baksana, bu küpeleri havaya atayım ve sen de zıplayıp yakalamaya çalış, hadi. Çünkü
2: şimdi
3: artık şu kapıdan çıkmanı istiyorum.
2: Gitme zamanı geldi. Üzgünüm, yardım edemeyeceğiz. İkili. Yalancıydı. Sahtekar.
1: Onları elime ver.
3: Al bakalım.
1: Teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler.
2: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim.
3: Hadi gidelim.
1: Buraya
3: hadi
1: kadar.
3: Gidelim.
1: Benden bu kadar.
3: Bence yaptığı şey harikaydı.
1: Bana kızmayın. Kızmayın bana. Bana kızmayın.
3: Pekala. Sana yeteneğin için para veremem. Küpeler için para verebilirim. Ve vermeyeceğim.
1: Hayallerinden vazgeçme kızım. Herkesin canı cehenneme. Herkesin.
3: Hadi Vogue'la.
1: Zaten senden iyi görünüyorum.
3: Hey, tamam.
1: Senden iyi görünüyorum. Zaten senden iyi görünüyorum.
2: Kuzenine gelmemesini söyle.
4: Her gelişimde güzel iş yapıyoruz. Buraya gelmeyi seviyorum.
5: Merhaba,
3: merhaba,
5: nasılsınız?
6: İyiyim, ya siz?
3: Merhaba.
5: Bana biraz bundan söz et.
6: Bu 1964'ten kalma analitik bir terazi. NASA'da kullanılmış. Çünkü 60 kilograma kadar çok kesin tartıyor. Bunu bir müşterimden aldım. Tesisatçıyım. Kendisi yaşlı bir hanım.
3: Bunu sana mı verdi?
6: Onu bana verdi.
5: Bu işe ilk başladığımda altını aynı tür ama daha küçük bir versiyonu olan bir terazide tartardım. Peki bunun için ne kadar istiyorsun?
6: 1500 dolar istiyorum.
5: Rehin mi satacak mısın?
6: Satmak isterim.
3: Hemen telefonuma bakacağım.
5: Evet, güzelmiş.
3: Bunlar çok paraya gitmiyor. Aslında 500 doların altında.
6: Sahi mi? Geçen yıl zor dönemler geçirdim. Evimi kaybettim ve...
5: Buna üzüldüm.
6: Olabildiğince yüksek bir rakam alıp kendime bir ev bulacağım.
3: Çalışıp çalışmadığını test edelim mi peki?
5: Evet, dene. Kilidini açman mı gerekti?
6: Muhtemelen hayır.
5: Dengede.
6: Ağırlık gelince.
5: Hadi bakalım.
3: Şimdi bu taraf hala inmedi. Bu taraf havada. Terazi çalışmıyor. Ama babam yine de almak istiyor. Bunu hiç anlayamıyorum. Bununla ne yapacaksın? Bir şeyde mi kullanacaksın?
5: Hayır. Bu parça daha çok sergi için. 100 dolar ister misin?
3: Ben aslında düşünmüyorum çünkü terazi çalışmıyor ve çalıştırmayı bilmiyor. Bir kullanma kılavuzu yok.
5: Bu konuda son sözü ben söylerim. Ve bu beyefendi 100 dolara alırsa...
3: Bunu satamayacaksın, gerçekten satamayacaksın.
5: Bakın durum şu, söylediğini umursamıyorum.
7: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Hazırsanız son ses açıyorum.
9: Özgüvenin
10: ses getirdi.
11: Teşekkürler.
12: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
13: Volkswagen.
14: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
15: Tabii.
16: Hangi programdı ya? Hangi

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
2: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
12: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling Gin Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
13: Migros hepimize iyi gelecek.
14: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
15: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
16: Tehlike çok büyük.
17: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
18: Olamaz mı?
17: 10 dakika içinde.
15: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
19: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Bu gerçekten dehşet verici.
16: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına. Yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
20: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
21: Evet!
22: Aman tanrım!
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
23: Bu 1964'ten kalma analitik bir terazi. $1,500 istiyorum.
24: Teraziyle ilgili birkaç sorum var. Ama ben değerli bir kalemi herkesten önce görürüm. $100 alır mısın?
17: Terazi çalışmıyor ve çalıştırmayı bilmiyor baba.
24: Ne söylediği umurumda değil. Onu $100 alacağım.
23: Çıkabileceğin en yüksek rakam $100 mı? Anlaştık.
24: $100 anlaştık. İyi bir karar verdin. Teşekkürler. Teraziye $100 ver.
25: Neydi bu böyle?
24: Antika bir teraziydi.
25: Bir miktar metal aldın.
24: Bunu hiç umursamıyorum. Bununla kâr edebileceğimizi biliyorum. Çocukların bu işte benden çok şey bildiklerini sanıyor. Ama bugün bitmeden önce onlara önemli bir ders vereceğim.
17: Onu geçmişi için aldın. O adama acıdı.
25: Bunu son zamanlarda çok yapıyor. Sadece terazide değil, buzdolabında ve şömine setinde.
17: Kim buzdolabı alır ki?
24: Ben. Ne kadar para kazandığımızı göreceksiniz. O zaman ikiniz de gelip sen burayı işletmeyi biliyorsun baba diyeceksiniz.
25: Sadece aptalca hikayelere para vermeyi bırak.
24: Biliyor musun? Yardımın gerekmiyor. Gerekirse çağırırım. Profesyonel bir inci nasıl iş yapar izle.

0: Merhaba.
1: Merhaba, nasılsınız?
0: Merhaba.
1: Ödeme yapmak istiyorum.
0: Alacak mısın?
1: Ne kadardı bilmiyorum.
0: $259.50.
1: Ne dedin?
0: $259.50.
1: Bence bilgisayarına tekrar bak.
0: Gerek yok, $259.50.
1: Gerek yok ha.
0: Evet.
1: Bebeğim, benim işlerim var. Bana borcumu söyle. Çünkü bu $200 bile etmiyor.
0: Ona rehinden almak istediğim mücevherin toplam bedelini söyledim. Ve bana bağırmaya başladı.
1: Al
0: toplam
1: şu kimliği.
0: $259.50.
1: Al dedim şu kimliği, al şunu.
0: Gerek
2: kimliğiniz
0: yok.
2: Gerekmiyor.
1: Kapat çeneni, çünkü kimse seninle konuşmuyor.
0: Hayır, şu anda onunla konuşuyorsun.
1: Şu anda benim muhatabım
2: mükemmel
1: sen değilsin.
2: Ve
1: seninle konuşmaya
2: sen müşterisin, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Senin müşterin değilim.
2: Müşterim değil misin?
1: Lanet baksana. Olsun, niçin gülümsüyorsun?
3: Ne saçmalıyorsun? Yeter
2: peki
3: artık.
2: Peki sen kimsin? Figüran
3: onu
2: mı?
3: Onu bekleyeceğim.
1: Bana bak, okuman var mı? Okuman
3: daha
1: var mı diyorum.
3: Daha bekleyeceğim.
1: Hey, hadi artık.
3: Tamam.
1: Hadi artık.
3: Buna içiyorum.
2: Kırmızı bardakları vardı. Belki bir şeyler içip sarhoş olmuşlardı.
1: Gidip müdürü çağır.
2: Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Mavi gözlerine gidip müdürü çağır.
3: Sağlığınıza.
1: Seni istemiyorum. Gidip müdürünü çağır. Karşımdan çekil.
2: Yoksa ne olur?
1: Yoksa benim babam sana pislik yapar.
2: Öyle mi? Sen bir şey yapamaz mısın?
1: Hayır, onu buraya çağıracağım ve seni o benzetecek.
2: Bu bir tehdit mi?
1: Hadi artık. Bu tehdit değil, bu bir vaat.
3: Kesinlikle.
2: Bu müşteri gidebilir.
1: Hayır, bana dokunma. Bana dokunma. Bir dakika. Bırak beni. Bırak.
4: Oh,
1: bir dakika.
4: Ama kadını tutuyordum ve ne olduğunu anlamadan Matrix'teki gibi duvara tırmandı dostum. Onun bu kadar çevik olmasını beklemiyorum.
1: Bunların hepsi saçmalık.
4: Ne biliyordu bilmiyorum. Judo, boks, her neyse bir şeyler
3: biliyordu. Kime bulaştığınızı bilmiyorsunuz.
4: Daha önce böyle bir şey görmemiştim asla.
5: Evet, şurada göz atmak istediğim bir
4: tabii,
5: şey vardı.
4: Bir şey mi satacaksın, satamayacaksın. Tabii, ne aradın?
5: Pekala, bir terazi alacağım. Şu gördüğüm parça. Makine nakliyesi yapıyoruz. Antikalarla da ilgileniyoruz. Malzeme topluyoruz.
4: Pekala.
5: Bu parça bize
4: göre. Bu da onlardan biri olacak.
5: Evet.
4: Harika bir hikaye varsa ve onu potansiyel bir alıcıya iletirseniz bu size para kazandırır. Sanırım 60'lı yılların ortalarından, pirinçten yapılmış ve $1000 senin olabilir.
5: İstediğin rakam bu mu?
4: $1000 istiyorum.
5: Şimdi şurada bir şey tartmak isteseydim doğru tarttığını nereden bilirim?
4: Bir şey tartmak istiyorsan $50 verip dijital bir terazi alabilirsin. Ama çevrende sadece senin sahip olduğun bir şey istiyorsan bu şey o. Çok eski bir geçmişi var. Ve bu tür bir terazi NASA'da kullanılmış.
5: Bunu $600 satar mısın?
4: Aslında ilgili görünüyorsun. Madem ki öyle $700 veririm.
5: Pekala. Peki öyleyse anlaştık.
4: $700 mükemmel.
5: Peki,
4: teşekkür ederim. Buraya gel de
5: evet.
4: İşlem yapalım. Keyfini çıkar. Teşekkür ederim.
5: Memnun oldum.
4: Minnettarım. Sürpriz eşli ve set. Onu bugün sattım. Onlara satın aldığım her şeyin değerli olduğunu kanıtlayacağım. Baksana.
5: Evet.
4: 1909 yılından bir buzdolabı ara. Onu $125 satın aldım. O işte burada. Bunun gibi bir buzdolabı $625'dan satılmış.
5: 625.
4: Antika pirinçten Fransız ön demirlere bir bakalım. Dur bir dakika, işte buradalar.
6: Oo, vay canına.
4: Şaka yapıyor olmalısın. Başlarım çocuklarıma, ne söyledikleri umurumda değil. Hey Ashley, sert. Size bir şey açıklayayım. Teraziyi $700 sattım.
2: Öyle mi? Güzel.
4: Teraziye $100 vermiştim. Bu konuda dırdır ettiniz. $500 satacağım bildiğim buzdolabı için bana dırdır ettiniz. Ve $750 verdiğim şömine demirleri için dırdır ettiniz. Rich'e araştırttım. Fiyatı 3000'in üzerinde.
2: Evet, güzel.
4: Yani şunu anlayın. Geçmişi için biraz daha fazla para verirseniz de sonunda
0: anladım.
4: Faydasını görürsünüz.
2: Evet, anladım.
4: Gidip satış yapın.
2: Bu kez şansı yaver gitti. Ama bunun tam tersi de olabilirdi.
7: Tebrik ederim. Ödül ister misin? Dükkan sahibi sensin. Bir şeyler satmalısın. Pazarlıklar yapmalısın. Bana sattığın her şeyi söylemen gerekmez.
4: Çocuklarıma savunma yapmak zorunda değilim. İçgüdülerim normalde doğrudur. Benim yaptığım her satışta kar olduğundan hiç kuşku yok.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Detroit'in merkezinde şehrin en büyük ve en havalı rehin dükkanı bulunuyor.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
0: Müşteriler burada hemen nakit para buluyor.
1: Sattım.
0: Kimi zaman da akıllarını yitiriyorlar.
1: Polisler!
0: Burada olanlara...
1: Aman tanrım!
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: Az sonra ikinci el krallarında.
2: Eşim için bir yüzük istiyorum.
3: Eşiniz için
0: evet.
3: Bir yüzük.
0: Les eski bir elemanı geri getiriyor.
1: Erkekler içeri girecek, onun kişiliğini görecek ve sonra buraya akın edecekler.
0: Ama bu çekici kadın iş için kötü mü?
4: Hataya meyilli ve dikkatsiz. Mücevherleri tezgahta bırakıyor. Yani yakın zamanda işleri berbat edecek.
1: Ona bir şans daha vermek istiyorum.
0: Biri büyük bir hata yapıyor.
1: Bu da ne böyle?
4: Yani biri boş bir kutuyla gitti.
0: Les'in yeni işe aldığı kadın mı suçlu?
1: Amy'yi buraya çağır.
3: Amy, taksiti satışa gel lütfen.
0: Bu kayıp olayına başka kim karışıyor?
4: Mağazamız tarihinde daha önce hiç böyle bir şey görmedim.

0: Günaydın beyler.
1: Ne haber dostum?
2: Arkadaşın nerede?
3: Ben Ashley.
2: Ha, memnun oldum.
3: Ben de memnun oldum. Nasıl yardımcı olabilirim?
2: Bu yüzük için ne kadar alabilirim?
1: Ne kadar almak istiyorsun?
2: 200. Biliyorum altın ve üstünde elmaslar var.
3: Evlilik yüzüğü mü?
2: Hayır, kesinlikle değil. Serçe parmak yüzüğü.
3: Serçe neden parmak para ihtiyacın var?
2: Sadece ay sonunu getirmeye çalışıyorum.
1: Önce bir tartalım. Şu pit nedir?
2: Bana Pistol Pete derler.
1: Neden böyle diyorlar?
2: Bu seni ilgilendirmez.
1: Sadece merak ediyorum.
2: Bugün bir yüzük satmaya çalışıyorum.
3: Sana ne diyorlardı?
1: Tabanca Pete.
2: Yüzük ne kadar eder?
3: Pinky Pete nasıl?
1: Pinky Pete, evet. Evet, güzel.
3: Adını sevdim çünkü pembe giyiyorsun ve adın Pete.
2: Pembe gömlek giydim diye mi?
1: Evet, çok yakışmış.
3: Bunu sevdim.
2: Anlamıyorum. Doğru söylüyorum. Bu saçma sapan bir şaka mı yoksa? Çünkü Pink Pete diye çağrılmaktan hiç hoşlanmadım. İş yapacaksak yapalım, yoksa hiç konuşmak istemiyorum.
3: Tamam. Dur biraz. Seninle iş yapmak istiyorum. Pembeyle ilgili hakaret etmek istemedim kesinlikle.
2: Öyle mi?
3: Evet, o da pembe giyiyor.
2: Bu harika. Evet. Hadi işimize dönelim.
3: Tamam, anlaşmaya geri dönelim. Bu yüzük 14 değil 10 karat. Gerçekçi olarak ne istersin? Net bir şekilde
2: size
3: söyle.
2: Size anlattım. Şu adama bak. Telefonla oynuyor. Bırak
1: hesap
2: o telefonu elinden.
1: Bu dostum.
4: Tamam.
2: Bana yüzüğümü hemen yüzüğü geri verin.
1: Tamam.
2: Yüzüğümü geri verin
4: de çıksın.
2: Bu çok saçma. Burada
4: hadi
2: oyun oynamıyoruz.
4: Yürü.
2: Dalga mı geçiyorsunuz?
3: Bunu kendin söyledin.
2: Size gününüzü göstereceğim.
4: Tamam,
2: gerçekten.
4: Tamam, anladım.
2: Gerçekten.
4: Hadi.
2: Hadi gelin.
4: Hadi dostum, yürü.
2: Hadi gelin.
3: Alo.
2: Hadi gelsenize. Hadi,
3: telefonu
2: hadi,
3: sana. Alo.
1: Evet, telefona cevap ver.
2: Hadi.
4: Yürü
3: bu
4: dostum.
3: Telefon çalışmıyor. Seni
1: çalışmıyor,
3: ahmak.
1: Çalışmıyor, doğru.
3: Seni ahmak pembe telefon.
2: Bu yere lanet olsun. Canın cehenneme. İşiniz bitti.
5: Yardımcı olabilir miyim? En üstte gördüğünüz taş 1 karat.
6: Teşhir salonundaydım ve birdenbire eski mücevher satış elemanımız Amy'yi gördüm.
5: Yani erken doğum günü hediyesi mi alıyorsunuz?
6: İki yıl önce işi bıraktı ve kendinden bir daha haber almadık. Geri mi döndü? Neler olduğunu kesinlikle öğreneceğim. O kadın tekrar burada ne yapıyor?
0: Hiç şüphesiz iyi olacak.
6: Geçen sefer bizi yüzüstü bırakmıştı.
0: Bak ne diyeceğim, şimdi çok daha iyi bir yerde.
6: Fark etmez. Burada hayır işi yapmıyoruz. Amy hataya meyilli ve dikkatsiz. Mücevherleri tezgahta bırakıyor ve satış makbuzları yazarken hata yapıyor. Yani yakın zamanda işleri berbat edecek.
0: Ona bir şans daha vermek istiyorum. Güzel ve bilgili. Erkekler içeri girecek, onun kişiliğini görecek ve sonra buraya akın edecekler. Bunu göreceksiniz.
6: Kötü hamle.
0: Sorun yok.
7: Bundan daha iyisi olamaz.
8: Sıcakmış gibi düşür onu.
6: Merhaba.
9: Merhaba, nasıl gidiyor dostum?
6: Nasılsınız?
9: Bu televizyonu rehin bırakmalıyım.
6: Tamam.
9: Chicago'da yaşıyorum. Kız arkadaşım eve bensiz uçmak üzere. Hiç param yok. Gitmemin tek yolu bu.
6: Peki.
9: Bunun için 200 dolar istiyorum.
6: 200 dolar mı?
9: Evet.
6: Kesinlikle olmaz. Küçük ekran tüplü televizyon. Bunları 15 dolara satıyorum. Sizce bunlar dükkanda ne kadar eder?
9: 200 dolar.
6: Yani 1 dolar bile kazanmayacak mıyım? Bunun olacağını hiç sanmıyorum.
9: Peki ben ne yapacağım?
6: Bilmiyorum ama bunun için size 200 dolar veremem. Bunu söyleyebilirim. Diyeceğim şey bu.
9: Peki sen ne teklif
6: bunun
9: ediyorsun?
6: Markası ne?
9: Ching Chong.
6: Aslında bunu hiç görmedim. Markası neydi?
9: Ching Chong.
6: Ching Chong televizyon.
9: Bana ne teklif ediyorsun?
6: Bununla ilgilenmiyorum.
9: Lanet olsun. Hadi ama lütfen. Hadi ama lütfen.
6: Üzgünüm.
9: Detroit'te kalmak istemiyorum.
6: Bu televizyonla ilgili yapabileceğim bir şey yok.
9: Peki ben ne yapacağım?
6: Kesinlikle yok yere yaygara çıkarıyor. Burada bu işe yaramaz. Günde 1000 küsur insanla uğraşıyorum.
9: Paraya ihtiyacım var lütfen.
6: Böyle bir televizyonla kesinlikle ilgilenmiyorum.
9: Kız arkadaşım beni bırakacak. Detroit'te mahsur kalacağım. Nereye gideceğimi bilmiyorum.
6: Ön kapıdan çıkabilirsin.
9: Lanet olsun.
10: Şapkanı unutma, hava soğuk.
6: Gerizekalı.
4: Ah. İyi mi?
9: Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Beni gönderiyor musun?
4: Evet öyle.
6: Git buradan, mülkümden çık. Pekala. Mağazamız tarihinde daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Ah!
10: Eşim için bir yüzük istiyorum.
5: Eşiniz için bir evet. yüzük. Beyaz altın mı, sarı altın mı? Hangisini sevdiğini biliyor altın. Musunuz?
6: Sarı Babam altın. Amy'yi geri getirdi. Onu izleyeceğim. Umarım çuvallamaz ama çuvallayacağını biliyorum.
10: Size teşekkür ederim.
5: Evet, sorun değil.
6: Kimin geri geldiğini biliyor musun?
3: Kim?
6: Amy.
3: Tamam.
6: Burada olduğu zamanı hatırlıyor musun?
3: Evet.
6: Nasıl ayrıldığını hatırlıyor
3: musun? Ona karşı mısın?
6: %100 karşıyım. İnsanlar burada istedikleri kadar hata yapıp sonra da geri dönebilecekler mi yani?
3: Günde ortalama 10-15 satış yapıyor. Diğer satış elemanlarının neredeyse iki katı kadar.
6: Çok akıllıca,
3: satış
6: çok akıllıca
3: biliyor.
6: Gayet satış faturalarını berbat etmeyi biliyor. Tezgahta mücevher bırakmayı biliyor.
3: Bir sürü kişi
6: bize binlerce dolara mal oluyor.
3: Binlerce dolar getiriyor. Seth olayı biraz abartıyor. Amy harika bir eleman. Var gücüyle çalışıyor ve Seth sakinleşmek zorunda.
6: Özensiz, dikkatsiz, işe geç geliyor. Görürsün satıyor eskisi gibi
3: Seth.
6: Olacak.
3: Para
6: eskisi
3: getiriyor.
6: Gibi olacak. İyi o zaman göreceksin.
5: Bu çok güzel. Fiyatı 53 dolar.
4: O zaman kesinlikle bunu seçiyorum. Bunu istiyorum.
5: Tamam. Pekala, paketiniz hazır.
6: Nasılsınız?
9: İyi, siz nasılsınız?
6: İyi.
9: Bunları sever misiniz?
6: Evet.
9: İşte buyurun.
0: Klasik bir motor olduğunu nereden çıkardın?
9: Tıpatıp aynısı çünkü. Mini bir kopyası. Küçük bir motosiklet.
0: Küçük bir motor yani.
9: Evet, 90'larda çok popülerdi. Küçük motosiklet şirketleri minyatür bir motor yapıyordu. Restore etmek için aldım ama bunu yapmak için vaktim olmadı. Evet.
6: Peki şimdi ne yapmayı planlıyorsunuz?
9: Satmak istiyorum.
6: Ne kadar istiyorsunuz?
9: Bunun için 200 dolar almayı umuyorum.
6: Çalışıyor mu?
9: Tabii.
6: Bunu hemen satabileceğimizi biliyorum. Güzel ve çalışır durumda. Ne kadara alacağımı da biliyorum. Yani 200 dolar etmez kesinlikle. 30 dolar?
9: 30 dolar mı? 100 dolar almadan buradan çıkmam, bunu bilin. Bu durumdaki bir motor için 2.50'lik vermenizde bir sakınca görmüyorum.
6: O kadar olmaz.
9: Bakın ne diyeceğim. Size bir güzellik yapayım. 75 dolar verirseniz anlaşırız.
6: 40 dolara çıkabilirim.
9: O zaman bunu götürmek zorundayım.
6: 60 dolar uyar mı?
9: 70 yaparım bak.
0: 61.
6: Aa, hadi ama. Neden pazarlığın ortasına atlıyorsun?
0: Benim de 1 dolar koymam gerek.
6: Hadi 65 yapalım ve bitsin.
0: Aklını mı kaçırdın?
6: Ha, evet, çünkü 4 dolar seni batırır.
0: Az önce 1 dolar için bana
6: çünkü
0: kızdı.
6: Pazarlığı ben yapıyordum. Bu yüzden.
0: Tamam. Ben 61 doları alabilirdim ama sen 65'e çıkardın. Hayır de.
6: Evet de.
9: O zaman bunu götürmek zorundayım.
6: 60 dolar uyar mı?
9: 70 yaparım bak.
0: 61.
6: Aa, hadi ama. Neden pazarlığın ortasına atlıyorsun?
0: Benim de 1 dolar koymam gerek.
6: Hadi 65 yapalım ve bitsin.
0: Aklını mı kaçırdın?
6: Ha, evet, çünkü 4 dolar seni batırır.
0: Az önce 1 dolar için bana
6: çünkü
0: kızdı.
6: Pazarlığı ben

0: dolar satıyorum.
1: 67 dolar.
2: 65.
0: Sattım.
1: 67'ye sizin.
0: Bingo, anlaştık.
2: Tamamdır. Evet.
0: Teşekkürler dostum, hı-hı, iyi şanslar. Bobby Jay.
2: Sana bir şey aldık. Tam boyuna göre bir motor.
3: Kayış her zaman değiştirebiliriz. Bu kayışın değişmesi gerek. Daha yeni kayışlarımız var. İsterseniz gösterebilirim.
4: Sizin fiyatınız
3: bugün
4: nedir?
3: Bugün getirirseniz 2000 dolar alabilirim. Ben paha biçilmezim.
2: Çok satış yapması umurumda değil. Bu çuvallamayacağı anlamına gelmiyor.
3: Pekala, teşekkür ederim.
5: Merhaba.
6: Merhaba, naber?
5: Nasıl yardımcı olabilirim?
6: Kız arkadaşımın yüzüğü burada. Kendisi hapse girdi. Yüzüğü satmak istiyorum. O zaman onu hapisten çıkarabilirim.
5: Yüzük zaten içeride.
6: Evet.
5: Peki yüzüğü nasıl satacaksın? Zaten içerideyse.
6: Daha yeni rehin bırakmıştı.
5: Tamam. Rehin makbuzu nerede?
6: Getirmedim.
5: Senin için bir şey yapamam.
6: Adına bakabilirsin.
5: Yapamam.
6: Adına bakamaz mısın?
5: Senin hesabın değil ve makbuzun da yok.
6: Dinle. Kontrol eder misin onu hapisten çıkaracağım?
5: Rehin makbuzuna ihtiyacım var. Çünkü onun adına.
6: Kontrol et.
5: Sana yardım edemem.
6: Bana yardım etmelisin.
5: Hayır.
6: Şunu benim için kontrol et.
5: Hayır. Rehin makbuzu olmadan birinin hesabına bakamam.
6: Hey dostum.
5: Sıradaki.
6: Kız arkadaşımın yüzüğünü almaya çalışıyorum. Sonra onu size satacağım ve kız arkadaşımı hapisten
0: öyle
6: çıkaracağım.
0: Mi? Peki bana makbuzunu.
6: Makbuzumu getirmedim.
0: Bana yalan söyleyen insanları sevmem. İşler şöyle yürür. Makbuzunuz varsa seve seve sizden bir şeyler satın alırım.
6: Adını kontrol et.
0: Yapamam.
6: Kız arkadaşımı hapisten çıkarmaya çalışıyorum dostum.
0: Harika, makbuzunu getir.
6: Makbuzu getiremem, o hapiste.
0: Kız arkadaşın hapı yutmuş.
6: He?
0: Bitmiş yani.
6: Bana şu lanet yüzüğü getir.
0: Şaka mı yapıyorsun?
6: Pencerenin arkasından kabadayılık yapma.
5: Senin yanına geliyorum. Görüşürüz.

0: ücretli Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
2: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
3: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
2: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
4: Nazarlar değmesin.
5: Ne 11'deyim? Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
6: İstersen ne 11.
7: Bu cumartesi 1 kilogram ESK donuk kıyma Coop'ta sadece 485 lira.
8: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
9: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında Bambi hediye.
10: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Cardella makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
7: Biz

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
2: Bana şu lanet yüzüğü getir.
3: Sana yüzüğü getiremem çünkü senin adına kayıtlı değil.
2: Şimdi kızmaya başlıyorum işte. Bana yüzüğü getirin, para lazım.
3: Ellerini pencereden çek.
2: Bu senin penceren değil dostum. Ellerimi de istediğim yere koyarım.
3: Şaka mı yapıyorsun? Bu aşağılık herif pencereye geldi, cama vurdu ve elemanıma bağırdı. Sonra pencereye gittim ve bana saygısızlık etti.
2: Pencerenin arkasından kabadayılık yapma.
4: Senin yanına geliyor. Benim işim bitti.
2: Umurumda bile değil.
4: Hoşça kal.
2: Kız arkadaşımı çıkarmalıyım.
4: Hayır. Sana yardım edemem.
3: Buradayım.
2: Hey, çek ellerini üstümden dostum.
3: Pencerenin arkasından değil, önünden kabadayılık yapıyorum.
2: Bak dostum, çek ellerini üstümden.
3: Gitme vakti. İşler böyle. İşte böyle. Geldiğiniz zaman kızlarıma saygısızlık yaparsanız bunun sadece bir cevabı olur. Güvenlik görevlisi sizi dışarı atar. Kız arkadaşına selam söyle. Bu kadar.
5: Bir taraflarının morarmasını istemiyorsan
2: benim
5: evine
2: için
5: git.
2: Endişelenme dostum.
6: Nasılsınız? Ben Seth.
7: Seth, ben Drew Wallace.
6: Drew, memnun
8: oldum.
6: Merhaba,
8: ben Deniz, memnun oldum. Ne getirdin?
7: Birkaç para toplamak için bir açık artırmaya gittim. Bu mektup Babe Ruth tarafından
6: güzel
7: imzalandı. 1927 yılında.
6: Anladım.
7: Sertifika da var.
6: Herkes Babe Ruth'un kim olduğunu bilir ve herkes onun imzasını ister. Yani çok değerli bir parçadan söz ediyoruz. Burada ne var?
7: Babe Ruth, Grover Alexander, Connie Mack, Jonas Wagner, Walter Johnson, George Sisler, Eddie Cobb ve Sal Young var. Bunlar canavarlar.
6: Daha önce böyle bir şey görmedim. Bu Baseball Hall of Fame'ine giren ilklerin bir kolajı. Açık arttırmada buna ne kadar ödediniz?
7: Bunu size söyleyemem.
6: Çok zekice, bilirsiniz. Son derece zekice.
7: Ama şimdiden bununla ilgilenen ve 30 bin dolar teklif eden bir adam var.
6: Bunu bana göstermek için mi geldiniz, satmak için mi?
7: İstersen satarım.
6: Çok fazla para istiyor. 30 bin dolar teklif eden varsa muhtemelen ben yokum.
7: Bu parçaya ne dersin?
6: Babe Ruth imzalı bir mektup. Umarım bunu doğru fiyata alabilirim. Ne kadar istiyorsunuz?
7: Bunun için 4 bin dolar fiyat biçiyorlar. Ben sadece 1800 dolar istiyorum.
6: Babe Ruth imzası. Bu her koleksiyoncunun koleksiyonundaki mihenk taşıdır. Bunu satabileceğimi biliyorum.
8: 1800 dolar ha?
7: Hı.
8: Bu gerçekten iyi bir parça.
6: 500 dolara ne dersiniz?
7: Kesinlikle olmaz.
6: O zaman üzgünüm.
7: Bana bu fiyatı nasıl teklif edersin dostum?
6: Bir teklifle başlamam gerek. Buna bağlı kalmak zorunda değilsiniz.
7: Pekala, anlıyorum. Bak ne diyeceğim. 1100'e düşüyorum. Bu kadar. Bunun için başka bir alıcı bulabileceğimi biliyorum.
6: 900 dolara ne dersiniz?
7: Hayır, 1100. 1100 son teklifim dostum. Üzgünüm.
6: Ortada buluşalım, 1000 dolar.
8: Seth 1000 dolar teklif etti. Bence bu adil bir fiyat.
7: 1000 dolar.
6: Anlaştık.
7: Tamamdır.
6: 1000 dolara Babe Ruth imzalı bir mektup, ayrıca aslına uygunluk sertifikası aldım. Bunu sorunsuz bir şekilde satacağım.
8: Babe Ruth her koleksiyonun zirvesidir.
6: Evet.
8: Bende Lou Gehrig var. Babe Ruth yok.
6: Sana satarım.
8: Ne kadar istersin?
6: 1500 dolar.
3: Ona yüzüğü öde. Biz icabına bakarız. Ben bir kutu getireyim. Teşekkürler. Bu da ne böyle? Az önce bu çifte bir yüzük sattım. Onlara bir yüzük kutusu vermek için dışarı çıktım ve kutunun içinde bir yüzük buldum. Bu pahalı bir mücevher parçası. Bu yüzük nereden geldi ve bunu oraya kim
4: Brian,
3: koydu?
4: Brian, lütfen taksiti satışa gel. Brian, lütfen taksiti satışa gel. Bu çok kötü.
3: Bunun nedenini bulacağız. 1800 dolara bir yüzük sattım. Ve bir yüzük kutusu almaya gittim.
9: Tezgahın altına baktım ve bir yüzük kutusu aldım. Sattığım bu değildi.
10: Hayır. Bunu bugün satmıştık.
3: Kime?
4: Yani boş bir kutu aldılar. Bunu kim sattı?
10: Amy sattı.
4: Onlara boş bir kutu verdi.
10: Evet.
6: Yani biri boş bir kutuyla gitti.
4: Evet.
10: Evet.
4: Onlara boş bir kutu verdi.
10: Evet.
3: Amy'yi buraya
4: çağır. Amy, lütfen taksitli satışa gel.
3: Bugün sattığın iki yüzük vardı. $689.
0: Evet.
3: Onları kutulara koydun mu?
0: Evet.
3: Her ikisini de mi?
0: Evet. Yüzüğü görebilir miyim? Bu da ne?
9: Bu yüzük müydü?
0: Bu yüzük.
3: Bu yüzük tezgahın altındaki kutunun içindeydi. Her ikisini de kutuya koydun
0: mu? İkisini de kutuya koydum. Ama adamın boş bir kutusu vardı. Onları paketledim.
3: Tamam,
0: evet, şimdi anladım.
3: Sürpriz olacak.
9: Ha,
3: sürpriz olacak.
0: Çok üzgünüm.
3: Tamam.
0: Evet, sürpriz
3: sorun
0: olacak.
3: Yok. Pekala.
6: Sorun yok mu?
3: Ne diyecektim? Olup bitenlerden haberimiz olması gerek.
0: Evet, çok üzgünüm.
3: Teşekkürler.
6: Bence bu bir sorun. Bence çok dikkatsiz. Şimdi müşteri paketlenmiş yüzük kutusunu alacak, paketi açacak ve içinde hiçbir şey olmadığını görecek. Müşteriye boş bir kutu verdik. Nişanlısına evlilik teklif etmek için eve boş bir kutuyla gidecek. İtibar kazanmak bir ömür sürer ama onu yıkmak bir saniye alır. Ona, çuvalladın ama bu konuda üzülme, her şey yolunda dedin.
3: Yolunda değil.
6: Ama az önce öyle dedin, az önce tamam dedin.
4: Neden bu kadar kızdın ki? Para kaybetmiyoruz, büyük bir mesele değil.
6: Elemanlar yaptıkları şeylerin bir sonucu olduğunu anlamazsa bu iyi olmaz. O zaman kimin umurunda olur ki? Bu çok büyük bir sorun. Babam bazen harekete geçmeli ve elemanlara sert çıkmalı. Ofisinde konuşabilir miyiz?
3: Hadi gidelim.
6: Bu gayet basit. Çuvalladı ve gitmesi gerek.
3: Çuvallamış olabilir ama çok iyi bir eleman ve bir yere gitmiyor.
6: Zaten kovulmalıydı.
3: En iyi satış elemanlarımdan birini kovarsam nasıl iyi iş yaparım? Sadece biraz azar işitmeliydi.
6: Bu azar işitmek değildi ki. Daha çok masaj gibiydi.
4: Bir hata yaptı o kadar.
3: Bir hata yaptı. Buna hakkı var. Hata yapan herkesi kovsaydım, Eşli ve sen uzun zaman önce gitmiş olurdunuz. Sert, sana karşı dürüst olacağım. O kız bir yıl önce işten atıldığı zaman mücevher satışlarımız %10 düştü. Bugün geri dönüşünün ilk gününde tek başına 15 satış yaptı. Müşterileri buraya çekiyor, satışları artırıyor. Bir yere gitmeyecek. Son sözüm bu.
6: Bize pahalıya mal olacak, bekle ve gör.
3: Bekliyorum.
6: Babam işle ilgili kötü kararlar verirse bunu bilmesini sağlarım. Babamı uyardım ama arkamı dönüp söylemiştim zaten dersem şaşırmayın.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Net! Kazancım net, sigortam net.
13: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling Gül Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
14: Migros.
15: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
16: Bize fuzul lazım.
17: Futbol heyecanı BİM'de. LG 55 inç 4K Ultra HD Vevo Smart TV 29.990 lira. LG 55 inç 4K HDR 10 Nano Cell TV 30.990 lira.
16: BİM

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot
1: Ice Break. Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma. Üç kalp bir arada.
6: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle.
5: Üç kalp.
7: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!

0: eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bizim

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Ya şimdi burada Rıfat Altan Behzat da olsaydı ne güzel olurdu.
1: Kim bilebilirdi ki birlikte konsere giderken son yolculuğumuz olacağını.
2: Ülkü'yle biz yaralı olarak kurtulduk. Ancak bir şoförün yapmış olduğu kural hatasından dolayı ya öteki kardeşlerimiz?
1: Keşke herkes kurallara uysa, yolculuklarımız değil, kazalar son bulsa.

0: Kameraları açın, neler var görelim.
1: Restoran dedektifinin...
0: Mekanı tamamen kapatın, her şeyi görmek ve duymak istiyorum.
1: Bu bölümünde...
0: Zarar mı ediyorsun?
2: Kendi cebimden harcıyorum.
1: Billy bir restoranı kurtarmak için göreve çağrılıyor.
3: Burada kimse yok.
0: Yemek nerede?
1: Bu restorandaki çalışanlar, müşterileri...
4: Neden sırıtıyorsun? Komik olan ne?
1: Kovmaktan beter ediyor.
5: Buraya bir daha asla gelmem.
0: Bugüne kadar bu kadar korkunç bir şey görmemiştim.
1: Billy zorda olan bu restoranı çok geç olmadan...
6: Aman tanrım!
5: Bu gerçek olamaz.
1: Kurtarmayı başarabilecek mi?
7: Bu rezil yere bir daha gelmem.
5: Daha fazla izleyemeyeceğim.
0: İşin batıyor. Beni neden çağırdığını anlıyorum.
1: Karşınızda Billy Diggle.
0: Yemek nasıldı?
1: New York şehrinde başarılı bir et lokantası zincirinin sahibi.
0: Kapıyı açayım. Bizim servisimiz dünyada bir numara.
1: Bu kadar başarılı bir hizmetin arka planında ne mi var? Kameralar. Çalışanları 7/24 kayıt altında.
0: Sorunu göremezsen onu çözemezsin.
1: Şimdi ülkenin dört bir yanından mekan sahipleri Billy arıyor.
0: Hadi başlayalım.
1: Elbette tecrübelerinden faydalanmak için.
0: Işınla beni Robbie.
1: Billy hem hizmet hem de gözetleme alanında...
0: Menü konusunda onu mutlaka sınayın kızlar.
1: Uzmanlığını birleştirerek...
6: Aman tanrım.
1: Restoran sahiplerine ortalarda kimse yokken neler olduğunu kanıtlarıyla sunuyor.
0: Oraya gideceğim ve bu restoranın nasıl işletilmesi gerektiğini anlatacağım. Bahane yok, mızmızlanma yok, nokta.

0: Sipariş vermeye hazır mısınız?
1: Yemek nasıldı dostum? Merhaba, ben Şef Nico. New York, Queens'te A Plate of Soul restoranının sahibiyim. Güney yemekleriyle deniz mahsullerini bir araya getiriyoruz. New Orleans tarzı. İmza yemeklerimiz arasında karides, yayın balığı, fırında peynirli makarna ve karalahana.
2: Yemek gerçekten çok güzel.
1: Yemeklerimizi büyük bir tutkuyla hazırlıyoruz. Bu yüzden ismimiz A Plate of Soul.
2: Aman tanrım. Bu yediğim en güzel kızarmış tavuk.
1: Burada bir sloganımız var. İyi yemek hızlı olmaz. Hızlı yemek iyi olmaz.
3: Herkes nereye gitti?
4: Bilmem.
5: Sadece 16 ay önce açılan restoranda Nico'nun başta yakaladığı başarı durma noktasına geldi.
6: Kimsenin burada olmamasının bir sebebi olmalı.
5: Eski bir boks şampiyonu olan Nico bu spordan kazandığı tüm parayı bu restorana yatırdı.
1: Evde eşim, iki kızım ve bir de üvey kızım var. Onlara vakit ayıramıyorum. Ay sonunda evin faturalarını ödeyemiyorum. Çünkü restoranın faturalarını ödemeye çalışıyorum.
5: İnternet yorumlarında restoranın harika yemekleri övgü topluyor. Ama yavaş hizmet müşterileri kaçırıyor.
7: Yemeğim nerede?
8: Ben çok acıktım.
7: Tanrım.
1: Bu restoran benim için çok değerli. Burada ya işleri düzene sokacağım ya da burayı kapatacağım.
5: Ailesinin geleceği için endişe duyan Nico yardım istemek için Willie'yi arıyor.
9: Merhaba Nico. 5 dakika sonra senin restoranın alt sokağındaki sahada buluşalım. Merhaba Nico, nasılsın dostum?
1: Ah tanrım, gerçekten sensin.
9: Canım.
1: Nasılsın Willie?
9: Az kalsın kalp krizi geçirecektim. Pekala, mekanında neler oluyor?
1: Çalışanlarımla sorun yaşıyorum.
9: Zarar mı ediyorsun?
1: Çok zarar ediyorum. Artık kendi cebimden yiyorum. Bu restoran batarsa boksa geri dönmek zorunda kalabilirim.
9: Sen boksör müsün?
1: Ağır sikletim.
9: Gözlerinde Mike Tyson'ı görüyorum. Restoranı rayına sokmazsak kulağımı mı ısıracaksın?
1: Evet, dikkat et.
9: Ben de karşılığını veririm, ben de ısırırım. Bana anahtarları ver, gidip kamera ve mikrofonları kuralım. Ekibimle işe başlayalım.
1: Tamam,
9: sonra
1: Bili,
9: seni arayacağım, tamam mı?
1: Evet.
5: Geri sayım başladı.
9: Tamam, her köşeyi, her koltuğu görelim. Her şeyi duymak, her şeyi görmek istiyorum. Bitince beni ara.
5: Willy ve ekibi restorana gizli kamera ve mikrofon sistemi kuruyor. Sonra da yakınındaki bir ofise yerleşiyor.
9: Tamam, kameraları açın, neler var görelim. Mutfak, giriş, masalar. Güzel, çok büyük bir mekan değilmiş. Plate of Sola sistem kurulduktan sonra gözetleme başlıyor. Önce çalışanları tanımak ve buranın nasıl işlediğini bilmek istiyorum. Ardından servisi sınayacağım. Sonra ekibi toplayıp onları bir güzel korkutacağız.
1: Vay canına.
9: Nasılsın Nico? Gel bakalım.
1: Vay,
9: İyi misin?
1: Canına.
9: Mekanı izlemeye başladık. Yaklaşık 14 kamera ve 10 mikrofon var. Restoranın büyüklüğü iyi. Buraya ne kadar yatırdın?
1: $118,000 yatırdım.
9: $118,000. Bokstan kazandığın paranın hepsini buraya mı yatırdın peki?
1: Evet.
9: Boks bireysel bir spor. Yani ekibin vardı,
1: evet,
9: tabii
1: doğru.
9: Ama boks bir takım sporu değil. Öyle değil mi?
1: Evet.
9: Ama burada ekip yönetiyorsun.
1: Hiç böyle düşünmemiştim.
9: Buradaki tek yıldız sen olamazsın.
1: Doğru.
9: Değil mi? Ya kazanan bir ekip yaratırsın ya da restoranın batar.
1: Evet.
9: Tamam. O zaman bu restoranda kurduğun ekibe bakalım. Kamera D'deki garsonu yaklaştır.
8: Buyurun. Rica ederim. Sipariş vermek için hazır mısınız?
9: Bu kim ve ne zamandan beri burada çalışıyor?
1: Adım Nasha ve yaklaşık olarak 5 aydır burada çalışıyor.
9: Tamam.
10: Sailor's Sketch nasıl bir şey?
8: Enfestir.
10: Ben ondan alayım.
8: Denemek ister misiniz?
10: Evet. Ben hindi burger ve lahana salatasını demek istiyorum.
8: Lahana salatası yok, özür dilerim.
10: Lahana salatası
8: maalesef
10: yok.
8: Maalesef yok.
9: Her gün kaç ürün bitiyor?
1: Hiçbir şeyin bitmemesi gerek.
10: O zaman fırında makarna alabilir miyim?
9: Lahana salatası kalmamış. Menüde varsa bu kötü. Ama en azından Nanşan'ın müşteriye tavrı iyi.
1: Bazen iyi, bazen
9: onu izlemeye
1: kötü.
9: Devam edeceğiz. Bakalım hata yapacak mı, ama şimdilik restorana bakalım. Bekleyip göreceğiz. Kamera C'deki müşterileri göster.
11: Ama tanrım, ben sadece...
12: Hanımefendi, pilav ve bezelye istemediğiniz emin misiniz? Hanımefendi, pilav ve bezelye istemediğinize emin misiniz? Tamam, hemen geliyor.
11: Teşekkür ederim.
9: Dur biraz, bu şef miydi? Kim bu adam?
1: Adı Ciz, aşçımız.
9: Ciz mi? Nasıl bir isim bu?
1: Sanırım Ciggy gibi.
9: Ciz, evet, evet. Ya da Ciggy. Sipariş almak garsonun işi, Ciz'in işi yemek pişirmek.
1: Ha, doğru. O aynı zamanda siparişlere de çıkıyor. Yani her şeyi
9: bunun yapıyor. Değişmesi gerekiyor. Şef dediğin yemek yapar. Mutfaktan salona bağıran şef olur mu?
1: Olmaz.
9: Olmaz.
1: Hı-hı.
9: Hadi kamera D'yi görelim, neler oluyor.
13: Bu da sizin.
14: Bu da sizin.
8: Teşekkür ederim.
14: Sağ olun.
8: İyi günler.
3: Paket servis de varmış. Belki de paket yaptırmalıydık.
9: 12 dakikadır buradalar. Şefin mutfaktan çıktığını gördüler ama yemekleri hala gelmedi. Bu iş nasıl olacak?
12: 2 parça balık, 6 parça karides ve 2 parça yayın balığı.
9: Hazırlamak ne kadar sürüyor?
12: 10-15 dakika sürüyor.
9: Kızartma yemeklerin servis edildiği böyle bir restoranda müşteri 10 dakikadan fazla beklememeli.
10: Bizim siparişimiz değil mi?
8: Hayır.
10: Ciddi olamazsınız.
8: Siparişi sizden önce telefonla vermişlerdi.
10: İnanılmaz.
9: Paket servisi yapmanız iyi ama bu kadar adam yemek bekliyor.
3: Hadi ama 25 dakikadır bekliyoruz.
10: O da nedir? Bu bip sesi nereden geliyor?
3: Mikrodalga fırın sesi olmalı.
9: Mutfakta mikrodalga fırını kim kullanıyor?
12: Adı Badiro.
9: O da mı şef?
12: Evet.
9: Mikrodalga nereden çıktı?
12: Yemeği çabuk ısıtmak için. Ama aslında sık kullanmıyor.
9: Acil durumlar için.
12: Evet.
9: Şimdi adamın burgeri için hindiyi mikrodalga fırında mı ısıtacaklar? Kötü değil mi? Birçok besini yok eder. Berbat. Yemeği öldürür.
10: İçeriden gelen mikrodalga sesi mi?
8: Evet, içeride bir tane var.
10: Yemeği orada mı ısıtıyorsunuz?
8: Hayır, aslında bakarsanız hepsi taze ama bazen...
11: Soğuduğu zaman evet. Bazen ısıtıyoruz.
3: Yani taze ama soğuyunca ısıtıyorsunuz ha? Balık mikrodalgada ısıtılmaz.
8: Hayır, balığı ısıtmıyoruz.
3: Bunu söylerken gülüyorsun. Komik olan ne? Bu çok saçma.
9: Naşa müşterileri ciddiye almıyor. Birkaç paket servis çıktı ve bu adamlar hala yemek bekliyor. Tek işiniz paket servis gibi. Bu adamların yemeği nerede? O kadar paket servis çıktı. Bu adamların yemeği nerede? Paket servis isteyenlere de mikrodalgada ısıtılan yemek gidiyor. Çöp bu. Bu restoranda gördüğüm ilk sorun servisin çok çok yavaş olması. Mutfakta mikrodalga kullanılıyor. Buna rağmen yemeği zamanında çıkaramıyorlar. Müşteriye hizmete gelince çalışanların hepsi başarısız. Gerçekten kötü işletiliyor.
10: Buradan emin değilim. Gidelim mi?
12: Kalkıyorlar mı?
9: Tabii ki kalkıp gidecekler. Çok küçük düşürücü.
10: Yemek kalsın. Siz yersiniz.
9: 27 dakika sonra kalktılar. Müşteriler para harcamadan kalkıp
12: gitti. Çalışanların umurunda değil.
9: Ama senin umurunda. Burada patron sensin, kaderin senin elinde. Vasat olmayı seçiyorsun, işlemiyor.
12: Hiç iyi işlemiyor.
9: Düzgün işlemiyor çünkü çalışanlarda sorun var.
12: Hepsini işten çıkarıp baştan başlamam gerekiyor. Evet, kesinlikle.
9: Dinle, herkesi kovmak istemiyoruz. İşin yürümesi için çalışana ihtiyacım var. Ama sen yokken ne yapmaları gerektiğini onlara öğretmemiz gerekiyor. Çünkü hem salonda hem mutfakta yardıma ihtiyacın var. Paket servisi yapmasan faturalarını nasıl ödersin bilmiyorum. Restoranda para kazanmıyorsun, bunu düzelteceğiz. Mesela kasadaki kıza bak, hostes yerinde duruyor, telefona bakıyor, sipariş alıyor, bir yandan da şeker yiyor.
11: Evet, oraya servisimiz var.
9: Gördün mü? Telefonda konuştuğu kişiler geviş getirdiğini duyabilir. Adı ne?
12: Gaia.
9: Gaia telefonda konuşurken bir şeyler yiyor. Ne zamandan beri burada?
12: Sanırım öyle. Gaia yaklaşık 6 aydır burada çalışıyor.
9: Ondan memnun musun?
12: Aslında çok memnun olduğumu söyleyemem.
11: Hindi kanadı en az 40 dakikada çıkar.
9: Hindi kanadınız var, ondan istiyor. Gaia ona ne diyor? 40 dakika beklemelisin.
8: Tamam.
9: Telefonda konuşurken bir şeyler yiyor. Hindi kanadı 40 dakikada pişiyor. Bak, az önce telefonda bir müşteri daha kaybettin.
12: Aman tanrım, bu delirtici. Şuraya
9: bak. Bak, yemeğe devam ediyor.
12: İnanılır gibi değil.
9: Sakin ol.
12: Yok artık. Bunu hoş göremem.
9: Tamam, bir plan yapacağız, tamam mı? İş yerini incelemeliyiz. Ekibi eğitip istediğimiz şekle sokmalıyız. Evet. Birlikte seninkine benzer bir restorana gideceğiz. Rakiplerinin ne yaptığını ve neden başarılı olduklarını görmeni istiyorum. Ama şimdilik izlemeye devam edelim. Bir plan üstünde çalışacağız. Çalışanlarının motivasyonunu tekrar sağlayacağız. Kamera D'yi görelim.
0: İçecekle başlamak ister misiniz?
4: Sütlü kahve alacağım. Evet.
8: Ben de limonata.
4: Tabii, teşekkür ederiz.
9: Kamera G'deki kim?
12: Aliya.
9: Aliya mı?
12: Evet.
9: Ne zamandır burada?
12: Yaklaşık 4 aydır burada.
9: 4 ay, tamam. Şu ana kadar 2 müşteri mekanını terk etti. Bir masayı daha kaybedemezsin. Umarım Aliya buna izin vermez.
8: Merhaba, benim gluten alerjim var. Hastalanıyorum.
0: Gidip şefe sorayım çünkü sizi yanlış yönlendirmek istemem.
8: Ama acelemiz var, haberiniz olsun.
0: Tamam.
9: Garsonun glutenin ne olduğunu bilmiyor. Peki menüde tavsiye edebileceğin glutensiz bir şey var mı acaba?
12: Izgara çeşitleri genel olarak glutensiz.
9: Tamam, ızgara çeşitleri.
12: Evet.
9: Menüye bakalım, menü var mı? Menüde glutensiz işareti yok. Belki menüyü eklemelisin. Başka etnik restoranlara gidip onların neler yaptığına baktın mı?
12: Hayır, bakmadım.
9: Rakiplerini incelemen gerekiyor. Para kazanmalısın. Bu yüzden her şeye bakmalısın.
12: Haklısın.
9: Ne gerekiyorsa yap.
12: Evet.
0: Kadının gluten alerjisi varmış.
11: Her şeyde gluten var. Burada yemek yiyemez.
9: Burada yemek yiyemez mi? Önerileri bu. Çalışanların müşterileri kovuyor.
12: İnanılmaz.
0: Kadına ne vereceğim ben?
7: Evinden dışarı çıkmamalı.
9: Gördüğün gibi çalışanların müşterilere bakıyor ve ha soytarı bunlar, önemli değil diyor. İşlerini ciddiye almıyorlar.
12: Şu an gördüklerime inanamıyorum.
9: Sorumlu hiç kimse yok. Kimsenin umurunda değil. Müşterileri iplemiyorlar. Müşteriler acı çekiyor. Sen de bu yüzden acı çekiyorsun.
8: Umarım mutfakta glutensiz bir şey bulabilirler. Umarım.
7: Kimin gluten alerjisi var?
0: İki kişilik masada oturan kadın.
7: Ne sipariş etti?
0: Henüz hiçbir şey. Ne isteyebileceğini
7: sordu. Hayır, hayır. Ona yardımcı olamam. Hayır. Hayır. Bunu yapamam. Anladın mı? Sipariş verdiler.
9: Çalışanlar yakınıyor ve müşteriler onları duyabiliyor. Bu kadarı da olmaz.
7: O kadar çok para vermiyorlar bana. Şu an sorulara cevap veremem. Beni deli ediyorsun.
12: O kadar para alıyor muymuş?
9: Bu tavrı sergileyen bir aptala hiç para ödememelisin.
0: Şurada iki kişilik masada oturan kadın.
7: Kadın nerede oturuyor?
0: Tanrı'ya şükür.
7: Siparişi mi alacaksın?
0: Sen sus.
7: Evet, glutenci kadın.
8: Evet.
9: Şefin mutfaktan nasıl çıktığına bakar mısın? Profesyonelce
8: benim
9: değil.
8: Benim gluteni alerjim var.
7: Tamam. Unlu ürünlerin içinde genelde gluten oluyor. Kızarmış tavuk, hı-hı, ve hindi kanadı gibi şeyler yiyebilirsiniz. Izgara, tilapia olabilir mesela. Ne dersin?
8: Peki başka bir seçenek yok mu?
7: Az önce dedim ya, hepsi bu.
9: Buddy'nin demin söylediğine inanabiliyor musun? Az önce dedim ya, nesin sen, salak mısın? Beni duymadın mı? Dikkatini vermiyor musun? Bu adam mutfaktan,
12: evet,
9: çıkmamalı.
12: Evet, çok doğru.
7: Izgara, tilapia ve salata alın, olur mu? Tamam, siz garsona söylersiniz.
8: Birden çekip gittiği için...
9: Basit bir çözümü olan basit bir sorun. Bu müşterileri kaybedersen kepenkleri indirirsin. Çünkü burada para ödeyen müşteri görmedim.
11: Burada yemek istediğine emin
8: herkes
11: misin?
8: Herkes mutfakta, burada kimse yok.
0: Peki ya kalkıp giderlerse?
7: Giderse gitsin.
9: Buradaki her şey müşterileri kaçırıyor. Kimse tekrar gelmiyor. Neden işler yavaşlıyor diye merak ediyorsun.
12: Bunları izlerken utandım. Aman tanrım, aman tanrım.
9: Kaç kişinin çekip gittiğine bak. Bu masayı da kaybetmek üzereler. Delilik bu. Gördüğüm bir başka sorun da çalışanların müşterilerin taleplerine kayıtsız kalması. Ne garsonlar ne de mutfak ekibi müşterilerin bir daha gelip gelmeyeceğini umursamıyor. Restoranlar işte bu yüzden batar. Böyle restoran işletilmez.
11: Hesabı alabilir miyiz biz lütfen?
9: Kalkmalarına izin vermemelisin.
12: Daha fazla izleyemem. Artık bakacak bir şey kalmadı. Kalmadı işte.
11: Biz artık kalkalım.
8: Evet.
9: İnanamıyorum. Bir masa daha kalkıp gidiyor. Hayatımda böyle kötüsünü görmedim. Bu gördüğüm en kötü işletilen restoran. Nico, neler döndüğünü sen de görüyorsun, öyle değil mi? Bu restoran senin çocuklarının geleceği. Aileni ne yapacaksın? İşin batıyor. Beni neden aradığını şimdi daha iyi anlıyorum.
11: Buraya bir daha asla gelmem.
8: Bu çöplüğe bir daha gelmem.
13: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma, değerinde Trinx Sat.
14: Garanti BBVA. Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
15: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
16: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
17: Bir telefon uzakta olan.
14: Bir bankacı. Tanıştıralım.
18: Benim bankacım Müge.
19: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın, benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye. Garanti BBVA.
20: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Keyifle yemeye doyamadığın Öncü Döner, Pidem ve Terra Pizza lezzetlerinden dilediğiniz sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
21: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
22: Canım karım.
21: Ula senin ne işin var burada?
22: Ula Asu, senin ne işin var burada?
21: Araba almaya geldim.
22: Ben de.
20: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
22: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi? Albayrak.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
6: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
23: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
24: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
25: Çok güzel.
24: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
23: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
26: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
27: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul, makbul, makbul.
28: Sütaş ayran, sütaş ayran. Döneri gördüğün an
29: bir de sütaş ayran.
28: Gelsin sütaş ayran.
30: Hazırsanız son ses açıyorum.
31: Özgüvenin
32: ses getirdi.
33: Teşekkürler.
34: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
35: Volkswagen.
36: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
37: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartım
38: adı. Tehlike çok büyük.
39: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
40: Olamaz mı?
41: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
42: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
43: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
44: Üst düzey bir meydan okuma.
43: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
45: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
43: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
46: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
47: Evet.
48: Aman tanrım.
43: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Niko, şu ana kadar gördüğümüz tüm müşteriler öylece kalkıp gitti. Buraya 120 bin dolar yatırmışsın. Paran kalmamış. Ciddi bir kanama var burada. O parayı kazanmak için kaç yumruk yemen gerekti?
1: Havlu atmamak için zor duruyorum.
0: Hayır Niko, pes etmek yok. Buradayız, bunu başaracağız. Onca restoran sahibi içinde kimse beni senin gibi karşılamadı.
1: İhtiyacım olduğu için, gerçekten geldiğin, dualarım kabul olduğu için umarım bu işi beraber tamamlarız.
0: Havlu falan atmıyorsun, pes etmiyorsun. Güzel bir restoranım var. İhtiyacın olan tek şey liderlik, sistem ve disiplin. Bunlar her gün uygulanmalı. Buraya seviye atlatacağız, tamam mı?
1: Peki Billy, çok haklısın.
0: Lahana salatası bitmişti. Burada satın alma süreci nasıl işliyor? Malzeme nasıl bitiyor?
1: Çalışanlar gelir gelmez şefle konuşun. İhtiyacımız olan ve olmayan şeyleri belirleyin diyorum.
0: Başka neler bitmiş görmek istiyorum. Bu hep olan bir şey mi? Kızlar içeri girin.
2: Merhaba.
3: Hoş geldiniz.
2: Nasılsınız?
4: Merhaba. Şöyle buyurun.
3: Tamam.
0: Önce bir menü isteyin. Burada pek çok şey eksik. Neler var neler yok bilmek istiyoruz. Tamam mı?
4: Affedersiniz.
3: Evet.
4: Sanırım ne istediğime karar verdim. Sığır kuyruğu ve sos istiyorum. Ama öncesinde sormak istediğim bir şey var.
3: Sığır kuyruğu kalmadı.
4: Sığır kuyruğu kalmadı mı?
0: Kalmadı mı? Biten şeylerden biri daha. Yapma Niko.
4: Ama menüde var.
3: Sığır kuyruğu, yayın balığı ve lahana salatası yok. Bu üçü şu an yok.
0: Ama. Hadi ama. Etnik restoran ama sığır kuyruğu, yayın balığı ve lahana salatası yok mu? Ne var o zaman?
1: Hepsinin olması gerekiyor.
4: Peki ya fırında patates?
3: O da yok.
4: Yok mu?
3: Patates püresi olur mu?
4: Bu çok kötü.
0: Fırında patates de toplamda 4 etti.
2: Ev yapımı patates var mı? Yeşil biber ve soğanlı.
3: Sadece kahvaltıda
2: tamam.
3: Var.
0: Ev yapımı patates de toplamda 5 etti. Gerçekten inanılır gibi değil. Ne var diye sorun daha kolay.
4: Seçenekleri siz sayın o zaman.
3: Izgara karides salatamız var. Somon.
4: Tamam.
3: Yani bilmiyorum.
2: Sizde özel soslu patates yok mu?
3: Hayır, yok.
0: Menüden 6 yemek yok. Garsonlar menüdeki hiçbir şey müşteriye öneremiyor. Aşçıları değil seni suçlayacaklar değil mi? He?
1: Evet öyle.
3: Sipariş verecek misiniz?
2: Evet. Olur. Evet.
4: Izgara tavuk istiyorum.
2: Izgara tavuk.
4: Izgara tavuklu salata.
3: Izgara tavuk mu? Bir dakika bekleteceğim.
4: Sorun nedir acaba?
3: Tavuk göğsü var mı diye bakacağım.
2: Tavuk göğsü ve salata mı istedin?
3: Izgara tavuk için göğüs eti var mı?
5: Nasıl?
3: Tavuk göğsü yok.
0: Burada olanlar acayip. Malzemeler bitmemeli. Çok gerekli şeyler yok. O yüzden başarısız oluyorsun. Malzemenin bitmesi iş yerini de bitiriyor. Çünkü kimse tekrar gelmiyor. Menüdeki yemeklerin yarısı yoksa kimse gelmek istemez.
1: Evet.
0: Neden vaktini harcasın? Yemekler nerede?
1: Gerçeklerin yüzüne vurulması acı veriyor.
0: Yüce tanrım, restoranın adı neydi?
1: A Plate of Soul.
0: Bana sorarsan sahte restoran olmalı. Bir başka sorun da mutfakta erzak kalmaması. Menüsü geniş olmamasına rağmen yemeklerin yarısı yok. A Plate of Soul tehlikede ve tökezliyor. Çalışanları istediğin kadar suçlayabilirsin ama ABC planların yok. Restoranda evet, malzeme doğru. Olmaması senin sorumluluğun. Yönetim diye bir şey yok. O yüzden malzemeler bitiyor. Stok kontrolü yapmalısın. O zaman stok tükenmez. Restorana birkaç kişi daha gönderdik. Şu pantolonu inik herife bak.
1: Şu pantolonu inik
0: herife. Bak, modası geçti sanıyordum.
6: Sana 100 dolara bozabilirim.
1: Hiç sorun değil.
0: Burada bir kıyafet kuralı var mı? Yoksa isteyen herkes pantolonu inik halde restorana girebilir mi?
1: Bu şekilde.
7: Bu halde içeri girmesi yasak olmalı. Bu sağlık kurallarına aykırı.
1: Nasıl yani?
7: Pantolonun bu şekilde.
1: Benim pantolonum nasıl oluyor da bu mekanın işleyişini bozuyor?
7: Bu söylediğim restoranın değil, Sağlık Bakanlığı'nın bir kuralı.
0: Bu kadını çok sevdim. Ne dediğini iyi biliyor.
1: Evet, kadın çok haklı.
0: Bence bu kadını işe almalısın. Numarasını bul.
7: Bu hiç hijyenik değil, tamam mı? Restorana
1: böyle giremezsin.
7: Ama böyle dolaşmak
1: benim için çok daha rahat.
7: Rahat olmasını anlıyorum ama
1: bakın,
7: bu büyük
1: hala
7: bir saygısızlık.
1: Üstümde, tamam mı? Hala
7: ve bunu
1: üstümde.
7: Bir hanımefendiye karşı yapıyor olman
1: neyse,
7: ayrıca çok...
1: Neyse, anlamını beklemiyorum zaten.
7: Sana
1: İnan
7: karşı
1: bana.
7: Açık sözlü olmaya çalışıyorum. Donun görünüyor,
1: tamam,
7: donun.
1: Tamam. Size iyi günler. Kolay gelsin.
7: Böyle iyi göründüğünü sanmana sevindim.
0: Orada iki garson var ve kimse ona bir şey demedi. Kimse bu restoranı sahiplenmiyor. Burada ciddi bir liderlik ve otorite boşluğu
7: onu
0: var.
7: Onu kapıda durdurmanız gerekiyordu. Bu restoran sizin. Burası işletmeniz. Buraya saygı duymayı öğrenmeliler.
0: Kadını gördün mü? Oradaki yaşlı kadınla ona saygısızlık yapıldığını hissetti. Yemeğini almaya gelip böyle bir şey görmek zorunda kaldığı için, değil mi?
1: Evet.
0: Buna tepki gösteren tek kişi oldu. Çalışan oturup izledi.
7: Çirkin görünüyordu. Bir taraflarını açmış öyle geziyor.
0: Bu kadını sevdim. Bir taraflarını açmış.
1: Öyle dedi.
0: Bu kadını sevdim. Bir tarafını görmek istemiyorum. Haksız mı?
1: Çok haklı.
7: Benim restoranım olsa asla içeri almam, üzgünüm.
0: Kimse sorumluluk almıyor. Kimsenin umurunda değil. Onu dinleyen bile yok.
1: Ben orada olsam böyle bir şey asla almazdım.
0: Acaba sen yokken başka neler oluyor? Bu yüzden 3 kızı göndereceğim. Yemek yiyecekler. Ne kadar zorlayabileceklerini, nelerden paçayı sıyıracaklarını, çalışanlarını, mutfağı, her şeyi sorun sınayacaklar. Değil. İçeri buyurun kızlar. Bakalım bu restoranın bir yöneticisi var mı? Hiçbir şey sormadan gidip istediğiniz yere oturun.
3: Hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Teşekkürler.
4: Şuraya oturalım mı? Ne dersiniz?
5: Masaları birleştirelim.
0: Evet, güzel fikir. Masaları birleştirin, ortalığı dağıtın ve ses yapın, eğlenin. Bakalım sizi durduran biri olacak mı?
5: Evet.
6: İçecek bir şeyler alır mısınız?
4: Ben
5: bir sütlü kahve alabilir miyim?
6: Tabii ki.
5: Evet.
0: Hadi hanımlar, zıvanadan çıkın. Nelere göz yumacaklarını görmek istiyoruz.
4: Bu akşam ne yapıyoruz kızlar?
5: Bu gece dans etmeye hazırım.
4: Tabii tamam ki. Ben başladım bile.
6: Bakın şimdiden
5: yerimde duramıyorum, inanın.
4: Evet, neler yapabildiğini göster bakalım. Kim ne diyecek tatlım?
5: Evet.
4: Göster kendini.
5: Kıyafetimi
4: hadi.
5: Beğendiniz mi bakalım?
4: Sana çok yakışmış.
5: Bu gece şansım yaver gider mi peki? Harika.
0: Kimse bir şey demiyor. Kızlar gürültü yapıyor, dans ediyorlar. Müşterileri rahatsız ediyorlar. Çalışanlarına bak, kimse onları durdurmuyor. Başka müşteriler var diyen yok. Kimse bir şey demiyor.
1: Hem de hiçbir şey.
0: Evet, garson geliyor. Kimse sorumluluk almıyor. Aşçıyı mutfaktan çıkarmak için bir bahane bulun. Onu görmek için bir şey uydurun.
5: Affedersin, şef gelebilir mi?
4: Şef çektirmek istiyoruz.
3: Tabii ki.
5: Evet.
3: Dışarıda ne oluyor? Cis.
1: Beni mi istiyorlar?
3: Çık hadi.
4: Şef burada mı?
6: Evet.
4: Harika, çok güzel.
0: Şef Ciz geliyor. Sence bu kadınlara ne diyecek?
1: Hiçbir fikrim yok.
5: Bana sarılabilirsin. Böyle? Hastalıklı değilim. Bu arada gözlerin çok güzelmiş.
6: Çekiyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
4: Aman evet. Tanrım.
0: Şef Ciz gidip onlarla fotoğraf çektirir. İltifatları dinlerken sence mutfakta diğer müşterilerin yemeğini kim yapıyor dersin? Şuna bak. Ha?
1: Şu an utancımdan yerin dibine gireceğim.
0: Çünkü başka müşteriler var.
1: Şu an gördüklerime inanamıyorum.
0: Belli ki bu restoranda kimsede liderlik vasfı yok.
1: Snoop'u buraya Snoop gönderin.
5: Snoop gelecek?
1: Snoop!
3: Hemen şimdi geliyor.
5: Snoop, bak numaranı kaldı? Aldın. Bizim yemekleri güzel.
1: Tamam, içeri girip
5: tamam,
1: pişiriyorum.
5: Snoop. Hadi bakalım.
1: Aman tanrım.
3: Snoop!
1: Snoop gel dostum.
0: Hadi ama inanılmaz. Kızlara bak. Orada canları ne istiyorsa yapıyorlar. Müşterileri rahatsız ediyorlar. Onlara kimse bir şey demiyor.
1: Snoop biraz utangaç. Senin buraya gelmen
4: aman
1: gerekiyor.
4: Aman tanrım, işte
5: ben
4: geliyoruz.
5: Ben gelirim tabii ki.
0: Onları mutfağa, yemek pişirdiği yere davet etti.
1: Buna daha fazla katlanamam. Snoop biraz utangaç. Senin buraya gelmen
4: aman
1: gerekiyor.
4: Aman tanrım, işte geliyoruz.
1: Müşterinin mutfakta ne işi var?
0: Gördüklerimiz gerçek olabilir mi? Restoranı böyle işletemezsin.
5: Hadi Snoop.
4: Aman
5: utancından
4: tanrım.
5: Dondurucuya mı saklandın yoksa? Hadi bakalım çık dışarı. Hadi.
1: Dondurucu da delirmek üzereyim. Hadi çık şuradan Snoop.
5: Merhaba bebeğim.
0: Kızların ne yaptığına bak. Onlara bir görev verdik. Bunda paçayı sıyırabileceklerini düşündün mü?
1: Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu restoran böyle devam edemez.
0: Tamam o zaman, herkesi topla, buradan çıkalım. Hadi sen önden git. Herkesi toplamak için 10 dakikan var. Yapacak çok işimiz var. Kimseyi kovma.
1: Ne
0: kimseye
1: demek,
0: bir
1: kimseyi
0: şey
1: kovma.
0: Söyleme tamam mı? Kimseyi kovma. Konuşmak istediğini tam söyle tamam mı? Lütfen sakin ol. Plate of Soul'da gördüğüm sorunlar servisin çok yavaş, çalışanların ilgisiz olması ve mutfakta malzemelerin tükenmesi. Hemen bir şeyler değişmezse bu restoran hayatta kalamaz.
8: Restoranı erken kapatan Nico, Willie'nin onlarla konuşması için çalışanları topluyor.
1: Arkadaşlar, bugün burada toplanmamızın nedeni Burada çok tuhaf şeyler olması ve bu yüzden profesyonel kişileri çağırmak zorunda kaldım. Bize ihtiyaç duyduğumuz tüyoları verecek. Sağlam bir ekip kurmamız için bize yardımcı olacak.
0: Merhaba arkadaşlar, ben Jack Deagle. Nico beni çağırdı. Sizleri gözetledik. Restorana kurmuş olduğumuz gizli kamera ve mikrofon düzeniyle gün içinde yaptığınız her şeyi takip ettik. Menü bilginizi test etmek, sorun çıktığında ne yaptığınızı görmek için buraya birilerini gönderdik ve hepsini de çuvalladınız. Bunu çok net olarak gördüm. Buddy ve Ciz, mutfağı siz yönetiyorsunuz. Yemeklerin çıkması neden çok uzun sürüyor?
9: Çünkü mutfakta tek başıma her şeye yetişmeye çalışıyorum.
0: Yani Ciz, paket servise çıkınca mı tek kalıyorsun?
9: Evet.
0: Evet, teksin. Ama seni hiç sipariş yetiştirmek için acele ederken görmedik. Her şeyi mikrodalga fırına atmak için acele ediyordun. Hayatım boyunca mikrodalgayı bu kadar sık kullanan bir restoran görmedim.
10: Tavukları taze kızartıyoruz.
0: Peki, dondurup sonra ısıtıyoruz. 3 parça tavuğu pişirmek ne kadar sürüyor?
10: 3 parça tavuğun kızarması 8-9, en fazla 10 dakika sürer.
0: Bence en fazla 10 dakika sürer. Bir masayı izledik. Balık ve hindi burgerin hazır olması kaç dakika sürdü?
1: Yaklaşık olarak yarım saat sürdü.
0: Anlamıyorum. Neden her şey çok uzun sürüyor? Sadece o da değil. Müşterilerin yemek hakkında şikayet ettiğini gördük. Sadece mikrodalga kullandığınızı gördüğüm için yarın bir çekiç alıp onu parçalayacağım. Bu işin temeline döneceğiz. Her şey taze hazırlanacak. Burası senin ekmek teknen. 120 bin doların riskte. Güzel bir restoran açmışsın ama kaliteli yemek sunmuyorsun. Besin değerlerini öldürüyorsun. Mutfağın tekrar raya girmesi için hemen uygulamaya başlayacağız.
1: O sorunu çözeceğim.
0: Ama sorun sadece mutfakta değil. Servis de berbat. Kimse iletişim kurmuyor. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Neden burada olduğumu mu merak ediyorsunuz? Mutfak ekibinin birkaç defa mutfaktan çıktığını gördük. Olumsuz sonuçları oldu. Buddy, müşteriyle nasıl konuştuğunu düşünüyorsun?
9: Müşteriyle ilgilenip kibar bir şekilde konuşmaya özen gösteriyorum.
0: Kibar mı? Öyle bir şey görmedik. Müşterilerle tartışma. Bir kadın sana glutensiz ne yiyebileceğini sordu. Senin cevabın dedim ya oldu.
9: Izgara tilapi mi?
2: Peki başka bir seçenek yok mu?
9: Az önce dedim ya.
0: Müşterilere tavrın çok kötüydü, anlıyor musun?
9: Durumu iyi idare edemedim.
0: Evet. Şef olarak senin düşünmen gereken tek şey yemek. Ciz, ya sen? Sen de mutfak kapısından bağırarak masalara ne yemek istediklerini soruyordun. Bunu da gördüm.
10: Hanımefendi, pilav ve bezelye istemediğinize emin misiniz?
4: Hayır, sadece kara lahana ve yulaf lapası.
10: Tamam.
0: Sence bu uygun
10: pek
0: bir davranış?
10: Pek profesyonelce değildi. Yanlarına gidip sormalıydım bence.
0: Buna gerek olmamalı. Siparişi kızlar alıyor. Kızlar siparişi alır. POS sistemine düzgün şekilde girer. Hele ki müşterinin alerjisi varsa ya da periz yemeği istiyorsa. Yaptığınız işte gurur duymalısınız. Müşterilerle konuşuyorsunuz. Farklı bir şey istiyorlarsa aşçı bunu bilmeli. O uğraşmamalı. Yemek yaparken mutfaktan çıkıp müşterilerle konuşamaz. Kızlar müşterilerinizin burada yemeyip paket servis tercih etmesinin bir nedeni var. Burası restoran gibi işletilmiyor. Burayı açıp sevgi servis etmek istemiş ama bunu göremiyorum. Mesela sen müşterileri selamlamalı, dışa dönük ve mutlu olmalısın. 20 dakikadır yemek bekleyen müşterilere sırıtmamalısın, tamam mı?
11: Neden sırıtıyorsun? Komik olan ne? Bu saçmalık.
0: Peki ya sen? Aliyasın değil mi?
6: Hı hı.
0: Sen ne yapıyorsun?
6: Ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum.
0: Gerçekten mi? Sence müşteriler iyi servis aldığı için tekrar geliyor mu?
6: Bence geliyorlar.
0: Kim geliyor? Yardımcı olamadığın gluten alerjisi olan kadın gelmez.
2: Benim gluten alerjim var.
6: Gidip şefe sorayım çünkü sizi yanlış yönlendirmek istemem.
0: Glutensiz gıdaları gerçekten bilmiyor musun? Bilmiyorsun. Bu konuda eğitim almanız gerekiyor. Bunu anlarım. Eğitim almak istiyor musun? Bu işe daha çok vakit ayırmak istiyor musun? He? Hepiniz bu işi isteksiz yapıyorsunuz. Kimsenin umurunda değil. Gaya, telefonlara cevap verirken bir şeyler yiyorsun. Anlamıyorum. Burada ne yapıyorsun? Kendini %100 bu restorana verdiğini düşünüyor musun? He?
3: Hayır.
0: Nasıl?
3: Hayır.
0: Umurunda değil gibi.
3: Benim restoranım değil.
0: Ama burası senin olsa, gelen müşteri memnun olmasa ne yaparsın? He? Sizi hiç anlamıyorum kızlar. Size bir sistem kurabilirim. Sistemi işletmeyi öğretebilirim ama bunlar umurunuzda değilse hiçbir faydası olmaz. Tamam mı? Bu bir savaş ve savaşı kaybediyorsun Nico.
1: Arkadaşlar, bu benim son şansım. Üzgünüm ama eğer burada bir şeyler düzelmezse birilerini kovmak zorunda kalacağım.
12: Evet.
0: Hazırsanız ETS ile yaz başladı.

0: Hayallerinin dümenine geçen gençler hedefe varmadan durmaz. Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
8: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı. Heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
9: Kimi daha çok sevdiğine kararsız ama üç kalp bir arada.
10: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle. Üç kalp.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
12: Bize huzur lazım.
13: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
14: Bunları bir açalım.
15: Açmayalım.
16: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
17: Karakterin çoğunluğu standart karakter.
16: Aynen.
15: Yüzünü söyleyeyim.
16: İfadeni alacağız.
15: Yok abi ben açmıyorum.
17: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor. Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
15: Narkotik mi yapıyor falan? Ben
1: çekeceğim. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
18: Arkadaşlar, bu benim son şansım. Üzgünüm ama eğer burada bir şeyler düzelmezse birilerini kovmak zorunda kalacağım. Kovacağım ve bir sistem kuracağız. Sistem işleyecek. Sisteme uygun davranmayan gitmek zorunda.
19: Nico bu işe 120 bin dolar yatırdı. Her hafta zarar ediyor değil
18: evet.
19: mi? Bu yüzden bu restoranı yeniden ayağa kaldırmalıyız. Ekip çalışması yok. İletişim görmüyorum, liderlik görmüyorum. Nico'nun da çok suçu var. Çünkü burada otorite kurmamış. Sorumluluk alıp sizi eğitmemiş. İhtiyaçlarınızla ilgilenmemiş. Nico'nun başarılı olmak istediğini biliyorum. Onun için, ailesi için elimizden gelen her şeyi yapacağım. Size sormak istediğim bir şey var. Burada kaç kez malzeme bitiyor?
5: Her gün.
19: Ne?
5: Her gün.
19: Her gün menüdeki önemli birkaç yemek eksik oluyor.
18: Doğru.
19: Müşteri bunu duymak istemez. Müşteri kapıdan giriyor. 5-6 yemeğin olmadığını görüyor. O yok, o yok, o yok.
20: Şu an sığır kuyruğu, yayın balığı ve lahana salatası yok.
21: Okay. Pekala.
19: Artık böyle bir şey olmamalı ve bu sana bağlı. Bunu sakın unutma. Bu senin görevin. Artık bunu biliyorsun değil mi? Onun görevi başarısız olmasına izin vermeyin. Hep iyi paket servis yapıyorsunuz ama masalar ve restoran alarmda olmalı. Sizce neden burada yemekten çok paket servis tercih ediliyor? Bunun sebebi servisin iyi olmaması. Paket istiyorlar. O zaman işleyişi görmüyorlar. İyi bir servis bekliyor. 5-6 yemeğin olmadığını görüyor. O yok, o yok, o yok.
20: Şu an sığır kuyruğu, yayın balığı ve lahana salatası yok.
21: Okay. Pekala.
19: Artık böyle bir şey olmamalı ve bu sana bağlı. Bunu sakın unutma. Bu senin görevin. Artık bunu biliyorsun değil mi? Onun görevi başarısız olmasına izin vermeyin. Hep iyi paket servis yapıyorsunuz ama masalar ve restoran...

0: dalgada pişirilmez. Böylece gerektiği gibi olur. Burada tabakta sevgi sunuyoruz. Her müşteriyle ilgilenin. İki iş birden yürümeli. %30 paket servis, %70 restoran müşterisi olmalı değil mi? Planı hazırlayacak çünkü onu eğitmeye çalışacağım. Bu yapıda çalışmaya alışkın değil. Ekipteki herkesin ona yardımcı olması gerekiyor.
1: Hepimiz
0: tamam
1: buradayken bir şey söylemek istiyorum. Bugün bu restoranda nasıl son günüm olabilir. Yeni bir iş buldum.
2: Ha?
1: Manhattan'da Jack'in Et restoranında. Şaka yaptım.
0: Komikti değil mi? Benim için çalışmak istiyor. Başka sorusu olan var mı? Yarın geleceğim. Yapacak çok işimiz var. Kazanan bir ekip kuracağız. Bu adamı motive edecek, ona seviye atlatacağız. Ona patron olmayı öğreteceğiz.
3: Will ile çalışacağım için çok heyecanlıyım. Bu hep hayalimdi. Bu işte tecrübeli birinin bana bu işi öğretmesi önemli.
4: Will ertesi gün Plate of Soul'ün başarılı olması için strateji geliştirmesi amacıyla Nico'yu yakındaki başarılı bir etnik restorana götürüyor.
0: Her zaman başkaları ne yapıyor? Ben nasıl daha iyi yapabilirim derim, tamam?
3: Hı-hı.
0: Sen de bunu yapmaya başlamalısın. Pek etnik yemek yemedim. Siparişi sen verebilirsin değil
3: Hiç
0: mi?
3: Hiç sorun değil.
0: Sandviçler var ama fiyatlarına da bak. Her yemeği senden 2-3-4 dolar daha pahalı. Ne diyorsun? Hadi bakalım.
5: Sipariş vermeye hazır mısınız?
3: Fırında makarnanın tadına bakmak istiyorum. Kırmızı kadife waffle ve tavuk.
0: Kırmızı kadife kekim waffle hali mi?
5: Evet, içinde biraz kakao var. Ayrıca
0: çok güzel.
5: Üstüne de krem peynirli bir sos koyuyoruz.
0: Güzel, güzel.
3: Ha, şey,
0: ne isteyecektik?
3: Ona bir yayın balığı alalım.
5: Kızartılmış mı, baharatlı mı, ızgara?
0: Siz ne önerirsiniz?
5: Kızartma seviyorum ama çoğu kişi baharatlı sever.
0: Baharatlı alacağım.
5: Tamam, harika.
0: Plantain'i de denemek istiyorum. Nasıl yapıyorsunuz?
5: Kızartma.
0: Kızartıyor musunuz?
5: Hemen döneceğim.
0: Tamam,
3: teşekkür
0: sağ olun.
3: Ederiz.
0: Kişiliğini gördün mü? Hem güler yüzlü hem de bilgili. Sorduğum her soruya cevap verdi. Vücut dili bile daha iyiydi. Sen ne düşünüyorsun?
3: Doğru.
0: Tamam mı?
3: Mısır ekmeğini deneyelim.
0: Evet. Evet. Mısır ekmeğini deneyelim mi?
3: Evet. Hı-hı, tamam. Bayağı sıcak.
0: Hı-hı. Sence mikrodalgada mı ısıtılmış?
3: Hayır, çok yumuşaklar.
5: Merhaba, kırmızı kadife waffle ve tavuk.
0: Vay canım, güzel görünüyor.
5: Bu da baharatlı yayın balığı. Fırında makarna tamam. Da hemen geliyor.
0: Plantain'e bakar mısın ha?
3: Vay canına.
0: Ha? Nasıl ama? Yanında sos da var.
3: Beğendim.
0: Şu tavuğa bak, güzel görünüyor.
5: Fırında
0: ha?
5: Fırında makarna da geldi. Ha,
0: bir de bu vardı. Harika. Fırında tamam. Makarnanın neyini seviyorum biliyor musun? Üstüne dikkat ettin mi?
3: Evet.
0: Teşekkür ederiz.
5: Rica ederim.
0: Biraz
5: olsun.
0: Alevde pişirildiğini fark ettin mi? He?
3: Doğru.
0: Plantain'i denemek ister misin? Ha,
3: denerim.
0: Hı, güzel.
3: Tadına bak.
0: Hafif kahverengi. Karamelize.
3: Denemek istemediğine eminim.
0: Evet, tadına bakacağım.
5: Her şey istediğiniz gibi mi?
0: Evet, şu ana kadar her şey güzeldi.
5: Güzel değil mi?
0: Teşekkür
5: harika
0: ederiz.
5: Harika, size afiyet olsun. Az sonra yine gelirim. Afiyet olsun tekrar.
3: Sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. Ne demek? Bizi nasıl kontrol ettiğini gördün mü? Garsonlarından hiçbiri bunu yapmıyor.
3: Evet, yapmıyorum.
0: Çünkü umursamıyorlar. Bir daha masaya gitmiyorlar. Garson kibar, dışa dönük, hoş biri. İnsan bir daha gelmek istiyor.
3: Evet, bence iyi bir bahşişi hak etti.
0: Duyuyor musun?
3: Evet.
0: Mikrodalgada pişmediği belli. Mikrodalgada pişirsen bu ses gelmez.
3: Evet.
0: Ufak dokunuşlar yapabilirsin ama biraz farklı olmalı. Markanı
3: evet,
0: oluştur.
3: Evet, çok haklısın.
0: Tanrım, ne yapıyor desinler. Bu güzel bir şey.
3: Farklı bir şey olmalı.
0: Evet, bu restoran gibi işlemeye başladığında daha çok kazanıp ailene daha fazla vakit ayıracaksın. Bence burada birçok şey öğrendin.
3: Evet.
0: Bu gezi için sağ ol. Tamam, hadi gidelim, işe koyulmalıyız.
3: Tamam dostum.
6: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling Gin Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
8: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
8: Tabii.
9: Hangi programdı ya? Peki hangi?

0: hayatım. Hı? Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
7: Üst düzey bir meydan okuma.
6: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
8: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
6: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
9: Merhaba millet.
10: Hoş geldin.
9: Nasıl
10: Mili
9: gidiyor?
10: Merhaba.
9: Keyifler şey yerinde mi arkadaşlar? Her şey yolunda
10: nasıl
9: mı?
10: Nasıl gidiyor?
9: Yemek yapmaktan bahsetmiştiniz. Bana 8 dakikada bir şeyler yapabileceğimi
10: evet,
9: söyledin değil
10: dedim
9: mi? Gördüğümüz çoğu yemek yarım saat 20 dakikada pişiyordu. Bana 8 dakikada ne yapabilirsin merak ettim.
10: 8 dakikada tavuk ve patates kızartması yaparım.
9: Tavuk kanadı ve patates bana yapacaksın. Ben de süre tutacağım. Kronometrem var.
10: Tamam.
9: 8 dakikada
10: tamam
9: ne yaptığınızı göreceğim. Tamam mı? 8 dakika dolduğunda umarım tavuk kanadı ve patates hazır olur. Hadi. Mutfakta herkesin acele etmesi gerekir. Burada motivasyona ihtiyaç var. Ne tür bir tabak olacak peki?
10: Senin için özel bir süsleme yapacağım.
9: Salatalık mı?
11: Elimde sadece bu var.
9: Bak şimdiden bahane arıyorsun. Pozitif olmaktan söz ediyoruz. Geçmişi bırak, ilerliyoruz.
10: Pekala.
9: 4 dakika oldu. Hadi devam. Fazla pişmesin. Badem, onu izlemek dışında yapacağın iş yok mu ha? Patates kızartmasını al, pişmiştir artık. 7,5 dakika oldu. Tabaklar almaya başlasanız iyi olur. 10 saniyeniz kaldı. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve bitti. Çok güzel. Evet beyler 8,5 dakikada bitirdiniz ama bunu sürdürmelisiniz. İstikrar olmalı. Bu bir şov. Müşteriler için yemeğin mutfaktan çıkması için şov yapın. Burada en ciddi sorumluluğunuz bu.
10: Bundan sonra böyle.
9: Elinize sağlık beyler. Hadi arkaya gelin, size çok güzel bir sürprizim var.
12: Mutfakta işleri hızlandıran Willy arka tarafta büyük bir şova hazırlanıyor.
9: Herkesi topladık, mikrodalga fırını da orada. Dün mikrodalga ne yapmak istediğimi söylemiştim.
13: Mikrodalga konusunda ciddisin öyle mi?
9: Ciddiyim. Bununla işimiz bitti. Sizce ne yapacağız beyler? Gözlüklerinizi takın. İşinizi kolaylaştıran mikrodalga fırın
13: evet,
9: burada.
13: Evet.
9: Bu restoranın mikrodalga fırın kullandığını, her şeyde işin kolayını seçtiğini gördük. Bunu tembel kişiler kullanır. Buraya kadar, tamam mı? Artık bu yok. Bu restoranda artık mikrodalga yok. Her şey taze pişecek. Tamam mı arkadaşlar? Bu adam bir iş yeri açtı. Bundan sonra ciddiye alacaksınız. Mikrodalga için hislerim bu.
14: Ha?

0: Right.
1: Tamam, hadi herkes işinin başına.
0: So it's been 6 weeks.
1: Plato Sol'a gitmemin üstünden 6 hafta geçti. Nico'nun garsonların hepsini değiştirdiğini duydum ve neler olduğunu çok merak ediyorum.
2: Hoş merhaba. Geldiniz.
1: Siz burada.
2: Ben yeni müdürüm.
1: Ne zaman başladınız?
2: 1 ay önce.
1: Tamam. Nico burada mı?
2: Tabii, beni takip edin.
1: Bu restoranda saptadığım sorunlar, servisin yavaş olması, müşterilere karşı kayıtsız bir personel ve sürekli malzemesi biten bir mutfak. Merhaba dostum.
3: Merhaba Willy, nasılsın? İyi misin?
1: Burayı böyle kalabalık görmek çok güzel. Hindi bacağı mı? Gelmesi kaç dakika sürdü? Yarım saat mi?
3: Bu sefer yemek çok hızlı geldi.
1: Nasıl gidiyor?
3: Her şey yolunda gidiyor.
1: İşe yeni garsonlar almışsın.
3: Evet, yeni bir şefimiz de var. Her şey çok daha güzel
1: çok
3: işliyor.
1: Çok güzel.
3: Ve aileme ayıracak vakit oluyor.
1: Şu an arkada mı?
3: Evet,
1: çok güzel.
3: Evet, arkada.
1: Onunla tanışmak istiyorum.
3: Tabii.
1: Önceden.
4: Siparişi vereli 25 dakika oldu.
1: Ekipte herkes çok yavaştı. Mutfakta siparişler birikiyordu. Şimdi ise.
5: Karides ve patates, ızgara ve kızartma.
1: Yeni garsonlar işini yapıyor ve restoranın sorunsuz çalışmasını sağlıyor.
5: Her şey yolunda mı?
6: Her şey harika.
5: Çok güzel.
1: Evet, mutfakta neler oluyor böyle? Bu kim?
3: Kendisi yeni şefimiz.
1: Nasıl gidiyor?
6: Çok iyi gidiyor.
1: Mutfak ekibi nasıl peki?
6: Evet, harikalar.
1: Evet,
6: harikalar.
1: Yeni şef nasıl, iyi mi? Ha?
7: Harika.
1: Çok güzel.
7: Çok iyi.
1: Restoran kalabalık olunca buraya gelmen gerekebilir.
3: Doğru.
1: Arkada çalışırken stokta nelerin olup nelerin olmadığını kontrol etmelisin dostum. Tamam mı?
3: Evet.
1: Önceden.
5: Peki ya fırında patates var mı?
6: O da yok.
1: Mutfakta malzeme kalmıyordu. Şimdi ise bir kara lahana ve karışık sebze daha. Mutfakta stoktan ve müşteriler memnun. Bir gelen bir daha geliyor. 6 hafta geçti. Her şey mükemmel olmayabilir ama gelişme var.
3: Evet.
1: Seninle gurur duyuyorum. Durma. Kızı da sevdim. Önde bir kız çalışıyor. İyi gidiyorsun, tamam mı? Önceden.
8: Fotoğrafınızı çekiyorum.
7: Çok teşekkür ederim.
8: Aman tanrım.
1: Burayı yöneten kimse yoktu. Çalışanlar her şeyin çığırından çıkmasına göz yumuyordu. Şimdi ise.
3: Yanlarına bak, yanlarına.
1: Nico personeli kontrol ediyor ve onlara her müşterinin önemli olduğunu hatırlatıyor. Evet Nico, görüyorum yeni çalışanların
3: evet, evet.
1: var.
3: Doğru.
1: Önde bir kız, mutfakta yeni bir aşçın var. Ekip olarak
3: evet.
1: çalışıyorlar. Ne yaptığını gördüm. Mikrodalga fırınları dağıtmışsın.
3: Doğru.
1: Çok iyi değişiklikler
3: Yok.
1: Yaptın. Başka bir şey var mı?
3: Her şey için sağ ol.
1: İhtiyacın olursa beni ara. Kendine
3: Hoşça
1: iyi bak.
3: Kal.
1: Nico havlu atmak üzereydi. Ama ona kötü alışkanlıklarından kurtulunca yeniden ayağa kalkabileceğini gösterdim. Bugün restoranında her tabakta sevgi servis ediyor ve Nico ailesine daha fazla zaman ayırabiliyor. Bunu da başardık. Sıradakine geçiyoruz.
7: Squawk.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
10: Ne?
11: Kazancım net, sigortam net.
12: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sende otur bir vişne iç.
13: Benim iyi uyumam lazım.
14: Benim iyi uyumam lazım.
15: Benim iyi uyumam lazım.
16: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
17: Karşınıza yeni nesil Blade.
18: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
17: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
19: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
4: Sadece duruladım.
19: Özel bir formülün var mı?
4: Sadece duruladım.
19: Hadi ama.
4: Sadece duruladım.
2: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
19: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
6: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay 10 binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım.
3: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu %. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Arkadaşlar kameraları açın, neler var gösterin.
4: Restoran dedektifinin...
3: Burayı tamamen kapatıyoruz.
4: Bu bölümünde...
3: Neden yardımma ihtiyacımız
5: İkimiz de restoran
3: var?
5: İşini iyi bilmiyoruz.
4: Willy ilk restoranlarını açmış iki işletmeciye... Neden hızlı bir şekilde para kaybettiklerini gösteriyor.
3: Bu bir şaka mı?
5: Hey, neler oluyor?
4: Mekanlarda neredeyse hiç müşteri yok.
6: Önüye pek hakim
3: değil. 800 bin dolar yatırdım ve hiçbir şeyden haberin yok.
4: Gelen müşterilerse soluğu yerde alıyor.
3: Gözlerime inanamıyorum.
7: Çok utanç verici.
4: Şimdi Wall Street piyasasının bu iki önemli ismi...
7: Restorana köpek mi almışlar?
4: Willy'nin onları kurtarmasını umuyor.
3: Nasıl, sizce işler iyi gidiyor?
7: Gitmiyor.
5: Hem de hiç iyi değil.
4: Karşınızda Willy Deagle.
3: Yemeğinizi beğendiniz mi?
4: New York şehrinde başarılı bir et lokantası zincirinin sahibi.
3: Kapınızı açayım. Bizim servisimiz dünyada bir numaradır.
4: Bu kadar başarılı bir hizmetin arka planında ne mi var? Kameralar. Çalışanları 7/24 kayıt altında.
3: Sorunu göremezsen onu çözemezsin.
4: Şimdi ülkenin dört bir yanından mekan sahipleri Willy'yi arıyor.
3: İşe koyulalım.
4: Sorunlu işletmelerini kurtarmak için ondan yardım istiyorlar.
3: Işınla beni Rabbi.
4: Willy hem hizmet hem de gözetleme alanında...
3: Onun menü konusunda mutlaka sınayın kızlar.
4: Uzmanlığını birleştirerek restoran sahiplerine ortalarda kimse yokken neler olduğunu kanıtlarıyla sunuyor.
3: Oraya gideceğim ve bu restoranın nasıl işletilmesi gerektiğini anlatacağım. Bahane yok, mızmızlanma yok, nokta.
4: Restoran dedektifi.
8: Bunu servis edilmesi lazımdır. İçi iki parmesanlı tavuk.
5: Bence o mazeler New York Yorktown Heights'ta bulunan Summers 202 restoranının sahiplerinden biriyim.
7: Yiyin, yiyin lütfen.
9: Bunun tadı muhteşem.
7: Adım Gene Angelo. Ortağım Joe Mozzella ile Summers 202 restoranını işletiyoruz. Birlikte büyüdük ve şimdi Summers 202'ye ortak olduk.
5: Summers 202'yi açmak benim için bir tutkuydu. Hep kendi restoranımı açmayı istemiştim.
10: Dekorasyona bir bak. Çok hoş.
7: Bir restoran açmak küçüklüğümden beri hayalimdi.
11: İki penne makarna hazır.
5: Restoran işine girmeden önce Wall Street'te 25 yıla yakın bir süre çalıştım ve başka bir kariyere yönelme zamanı geldi diye düşündüm. Böylece restoran açtık.
10: Tadı gerçekten güzel.
5: Summers 202'nin imza tabaklarından biri kemiksiz bir zola. Eşim pazar sabahları kalkıp geleneksel ev yapımı köfte ve sosislerini yapar. Ayrıca bölgede bulunmayan çeşitli tatlılarımız da var. Mesela çilekli pastamız. Kendim de neredeyse her akşam burada yiyorum. Summers 202'yi açmak hayatımı değiştirdi.
10: Muazzam.
5: Buraya gelmeyi çok seviyorum. Restoranımızla gururlanıyoruz.
12: Buranın yemekleri harika ama servis o kadar değil.
7: İlk günlerde işler çok iyi gidiyordu.
4: Ama tıpkı borsa gibi hızlıca yükselen değerler birden yere çakılabilir.
13: Nasıl hala batmadı?
9: Bilmiyorum ki.
7: Geçen yıl işler kötüye gitmeye başladı. Eşim ve iki harika çocuğum var. Onlara çok kez bu restorandan kazandıklarımla onları okutacağımı söyledim. Bunu ileride yapabilmeyi çok istiyorum ama işler neden böyle bilmiyoruz. Bunu çözmeye çalışıyoruz.
4: İş girişimi kesin başarılı olacak gibiyken zaman geçtikçe müşterinin sakınması gereken bir yere dönüşmüş.
6: Garsonun ne iş yaptığını bildiğini sanmıyorum.
10: Ben de.
6: Menüye pek hakim değildi.
4: Gene ve Joe bu restoran için neredeyse 1 milyon dolar harcamış durumda. Kâra geçme konusundaki son çareleri Willy. Başaramazlarsa Summers batacak ve kapılarını açmamak üzere kapatacak.
5: Beni bu dünyada ağlatacak şey sayısı azdır. Eğer burayı kapatmak zorunda kalırsak o zaman oturup ağlarım.
4: Söz konusu aileler olunca Willy Summers 202'yi denetlemek için yola çıkıyor.
3: Joe, ben Willy'im. New York Summers'a geldim. Seninle 5 dakika içinde Büyük Göl'ün oradaki köprüde buluşalım. Gene'i de getir. Merhaba beyler.
5: Willie, hoş geldin.
3: Joe,
5: ben mi? Joe. Tanıştığımıza memnun oldum.
7: Ben de Jean. Memnun oldum.
3: Niçin benim yardıma ihtiyacın
5: şöyle
3: var?
5: Şöyle ki biz restoran işine aşina değiliz.
3: O zaman neden işletmeci oldun?
5: Bunu yapmak ikimizin de hayaliydi.
3: Sen restoranın yüzüyken sen hesaplarla ilgileniyorsun.
7: Evet, hesap kitap benim işim.
3: İkiniz de yarı zamanlı çalışıyorsunuz. Aha. Peki bu restorana ne kadar harcadınız?
5: Tam olarak 800 bin lira.
3: 800 bin mi?
5: Evet.
3: Bu yüklü bir miktar. Şanslısınız, şu an kar ve zarar eşit. Çünkü şu an bir şeyler yapmazsanız neler olacağını biliyorsunuz. Durum gittikçe kötüleşecek. Sonra kendi cebinizden ödemeye başlayacaksınız. Restoranın anahtarları yanında mı? Varsa alayım. Gizli kamera ve mikrofon yerleştireceğiz. Kimseye bir şey söylemeyin.
5: Teşekkür ederiz Willie.
3: Teşekkür ederim. Halledeceğiz.
14: Kaybedecek zamanı olmayan Willie.
3: Restoranı tamamen kapatalım.
14: Ekibiyle Summers 202'deki gizli kurulumu tamamlıyor ve...
3: Hiçbir yeri gözden kaçırmayın.
14: Restoranın bodrumunda gözetlemeye başlıyor.
3: Arkadaşlar kameraları açın, neler var gösterin. Yemek salonunu görüyoruz, barı da. Bar bayağı büyükmüş. Yaklaştırın. Mutfağı göster bakalım. Güzel. Tamamız, ortakları çağırıyorum. Evet Joe, kontrol odası tamamen hazır. Gelebilirsin. Jean'i de çağır. Başlıyoruz. Artık mekanı kapatıp kurulumu da tamamladığımıza göre dedektifliğe başlamaya hazırız. Öncelikle Jean ve Joe'nun çalışanlarının mekanda nasıl davrandığını görmek istiyorum. Daha sonra yem müşterilerimizi göndereceğim ve problemleri belirleyeceğim. Son olarak çalışanlarla yüzleşeceğim ve onlara gördüğümüz problemleri bildireceğim.
5: Oho, vay canına. İşler vay gayet canına. Ciddi.
3: Buradan mekanınızın tümüne erişim sağlıyoruz. Bar, yemek salonu, mutfak ve hizmet alanlarınızı izleyebileceğiz. Saklanılacak yer yok.
7: Anladım. Bu inanılmaz. Evet,
5: buradan her yeri gerçekten görebiliyorsun.
3: İstediğiniz de bu değil mi? Bu mekanı seçme nedeniniz neydi?
5: Eskiden beyzbol maçlarından Jean'i sonra buraya gelirdim.
3: Beğendiniz öyle mi?
5: Evet öyle
3: seni
5: oldu.
3: Seni bu işe Joe sürükledi.
5: Evet evet öyle.
3: Hep seni böyle şeylere mi sürükledi?
7: Evet. Joe evet. Hep
3: Joe
7: böyle.
3: Joe yüzünden kaç kez dayak
5: kesinlikle.
3: Yemişsindir?
5: Bir
7: 10-12 vardır. Aslında harika. Hep Joe beni korumuştur.
5: Kesinlikle.
3: Buna görüyorsun.
7: Her zaman arkamı kollar.
5: Evet.
3: Tamam, şimdi farklı kameraları göreceğiz. Siz de çalışanları bize tanıtıp sizinle ne kadar çalıştığını söyleyeceksiniz.
5: Tamam.
3: Şu an D kamerasına bakıyoruz.
13: Merhaba, nasılsınız?
8: İyiyim.
3: Görüntüdeki kim?
5: Scott, restoran müdürümüz.
3: Yani genel müdürünüz.
5: Evet, genel müdür.
7: Evet, anladım. Genel müdürümüz.
3: Tamam.
5: Adamımız o.
7: Akşam yemeği saatlerinde yemek salonuyla o ilgileniyor. Mutfağı yönetiyor, yemek siparişlerini de o yönetiyor.
8: Anladım, o zaman mantarlı makarna ve orta pişmiş evet. Birisi olarak.
3: Peki çalışanlara
5: Scott.
3: Kim eğitim veriyor?
7: Tüm işletmeyi yönetiyor diyebilirim.
3: Evet. Her şeyi o mu yapıyor?
7: Evet.
13: Hesabı alabilir miyiz lütfen? Çünkü fazla tatlı olmuş ve ben gerçekten yorgunum.
3: Sadece tatlı yemek için gelmişler ama hanımefendi beğenmedi.
15: Sizin için paket yapmamı ister Hayır. misiniz?
13: Teşekkür ederiz.
8: Bu akşam kitaplarınız benden olacak, tamam?
3: Pardon, ne dedi?
8: Beğendiğinizi yersiniz. Güzel bir akşam geçirmenizi.
15: Teşekkür ederiz.
13: Teşekkür ederiz.
8: Ne demek?
13: Sağ olun.
5: Bu doğru değil.
3: Elbette bir tatlı hediye
5: ama
3: edilebilir.
5: Hepsini veremezsin.
3: Espresso, kahve ve iki tatlıyı öylece veremezsin. Evet.
13: Buna inanamıyorum. İnanabiliyor musun?
3: Jean, böyle mi işletiyorsun? Sistem bu mu? İşler böyle mi yürüyor?
7: Hayır, bu resmen havaya para saçmak.
3: Ha? Peki bir müşteri sorun yaşarsa ya da bir şey beğenmese ne yapıyorsunuz? Burada kural nedir söyler misin?
7: Belli bir kuralımız yok.
3: Benim restoranımda kurallar dizinim var. Diyelim ki müşteri bir şeyi beğenmedi. Şef ve garsonlar bunu hemen müdüre bildirir ama kimse hesabı kapatmaz. İşler böyle yürür.
13: Nasıl batmamışlar
9: hayret? Evet, değil mi? Nasıl kar ediyorlar bilemedim.
13: Buraya kesinlikle bir daha geleceğim.
9: Evet,
13: bedava yemek var. Tek demem gereken çok tatlı
3: buraya
13: geldi.
3: Buraya gelir ve sizden faydalanırlar.
5: Yani şu an olan şey bu. Evet.
13: Bedava yemek dağıtıyor.
3: F kamerasına bakalım. O ne, bir köpek?
7: Restorana köpek mi sokmuşlar?
5: Vay canına.
3: Şuna bakın. Restoranınızda köpek...
5: Hayır değil. Hayır, yasaya aykırı. Hayır. Rehber köpek olmadığı
3: rehber
5: sürece.
3: Köpek.
5: Yalnızca öyle
3: evet.
5: Olabilir.
3: Evet.
16: Bu da benim canım. Adı Mikey.
17: Çok da.
5: Ne yapıyor o? Kabulleniyor mu?
7: Jean açıldığımız ilk günden beri burada.
3: İlk evet. Günden beri. Harika.
17: Size biraz süre vereyim. Bir şeye ihtiyacınız
16: evet.
17: Olursa
16: adım tamam, Jennifer.
5: Aman tanrım. Nasıl sadece
7: hiçbir
5: bunu
7: şey
5: söyleyeyim?
7: Bir şey yapmadan gidebilir değil mi?
5: Evet.
3: Etrafta dolanan kim?
7: Kathy, genel müdür yardımcısı.
5: Anladım. Kathy yaklaşık 2 yıldır bizimle çalışıyor.
3: 2 yıldır.
7: Evet.
16: Kimler varmış burada?
17: Bu Mikey. Küçük terierim.
16: Burada bulunması doğru değil.
17: Gerçekten mi?
16: Hı-hı.
17: Dışarısı buz gibi. Onu arabanın içinde bırakamazdım.
16: Tamam.
17: Soğuktan titriyordu.
5: Ne dedi o? Eliyle sıkıntı sessiz işareti yaptı. Restoranda neler oluyor?
3: 800 bin dolarlık işletmenizi yürütenlerden biri yaptığı şey bu. Yemek salonunuzun ortasında bir köpek var. Buna inanamıyorum.
17: Çok acıkmıştır şimdi.
7: 2 kişi köpeği gördü. Varlığının farkında ama her şey
5: köpeğe
7: normal
5: de menü
7: devam ediyorlar.
5: Bu şaka olmalı. Evet.
7: Köpek için yemek koyuyor.
5: Evet.
7: Şu müşteriye bakar mısın? Suratı neler oluyor burada diyor. Elbette bir köpeğin dibinde yemeğini yemek istemiyor.
5: Artık komik bile karşısında. Değil. Şu hale bakar mısın?
3: Buna önce garson izin verdi. Sonra da müdür. Artık bu müşteri her istediğini yapabileceğini düşünüyor. Öyle olunca da köpeğe yemek veriyor.
17: Tamam. Evet. Evet. Burada olduğunu hissetmeyeceksiniz bile.
3: Müdürlerinize mekanı kontrol altında tutması için para ödüyorsunuz. Durumdan haberdar olmalarına rağmen kontrol altında tutmadılar. Bunun yerine durum diğer müşterileri etkileyince müdahale ettiler. Eğer herkes sizin kural ve düzenlemelerinize göre hareket etseydi bunların hiçbiri olmazdı. Bu işe başlarken, küçükken, hayal ederken beklediğiniz bu muydu?
5: Asla. Asla böylesini beklemezdim.
3: Yönetmeniz ve işletmeniz gereken iki ayrı
7: evet.
3: alan var.
7: Evet.
3: 80 kişilik bir yemek salonunuz var. Bu çok güzel. Kaliteli bir restoran olabilir ayrıca. Ön tarafta havalı bir alanı da var değil mi? İşimiz zor.
7: Evet.
3: Yemek salonunda düzeltmemiz gereken çok şey var. Bu kesin. Hadi bardaki duruma bakalım. Bara doğru yakınlaştır.
12: Teşekkür ederim.
3: Barın arkasındaki çalışanın adı ne?
5: Nick.
3: Nick. Ne zamandır sizinle?
5: Yeni. 9 ay oldu.
3: 9 ay.
7: Ona ilk günler ısındım.
12: Tamam. İki tane de alabilir miyiz lütfen?
3: Bu bardan haftada en az 10.000 dolar kazanmayı hedeflemelisiniz.
5: Tamam.
3: Tamam mı?
5: Tabii.
3: Size özgü içecekler sunmalısınız. Barı iyileştirmeniz için size kolay bir yol gösteririm.
7: Size ne ikram edebilirim?
9: Rica etsem hafif bir şeyler olabilir mi acaba?
7: Tabii ki.
3: Şu an barın arkasındaki...
5: Carl. Carl'ı resmen restoranla birlikte devraldık. Sevindik tabii. İlk günden
3: kamera
5: beri bizimle.
3: Kamera evde barın üstünde duran kadeyi görüyor musunuz? Ona çok dikkatli bakın. Neredeyse 200 mililitrelik bir kadeh değil mi? Bu kadeyi ne kadara satıyorsunuz?
5: Sanırım yaklaşık 9 dolara.
3: Böyle giderse batarsınız. Böyle olmaz. Jean, o içeceğin şişesi ne kadar? Hesap kitap
7: evet,
3: benim
7: biliyorum.
3: İşim demiştim. Bu büyüklükte bir kadeğin herhangi bir restoranda 9 dolara satıldığını gördünüz mü?
17: Hayır.
3: Peki ya sen
17: Erik,
3: 9 dolar mı? Böyle para kazanmanız mümkün değil. Kendi ayağınıza sıkıyorsunuz.
9: Tadı bir harika.
3: Hangi restorana giderseniz gidin böyle bir kadeğin en az 14-15 dolara satıldığını görürsünüz. Kaliteli içecek istiyorsan karşılığını
5: doğru.
3: ver. Değil mi? Kokteyl bardağı ne kadar?
5: Sanırım 230 miligram.
3: 230 mililitre mi? Biraz küçük.
5: Değilim. 300'lük de olabilir.
3: Bilmezsiniz? Burası sizin işletmeniz, sizin restoranınız. Buraya 800 bin dolar yatırım yapıyorsunuz ama hiçbir sayıya hakim değilsiniz. Hiçbirinden haberiniz yok. Kadehlerin büyüklüğünü bilmeniz gerekiyor. Yemek salonunda işler yavaşken kazanç sağlayacağınız yer burası.
12: Bilmiyorum işte yani nedense...
5: Orada neler dostum. Oluyor?
12: Dur ben...
15: Özür dilerim tamam. dostum üzgünüm.
12: Önemli değil. Tamam, dokunmayın yeter.
3: Sanırım biraz
15: arda
3: fazla
15: arda içince böyle oldu işte bilirsin.
3: Galiba zom oldular.
5: Müşterileri kontrol etmesi lazım evet. ama olur böyle şeyler.
3: Yaptığı şeye bak bardan uzaklaşıyor.
9: Barman.
5: Barman nerede?
3: Bunlar kafa...
5: Sarhoş olmuşlar.
3: Evet.
5: Gözlerini ben onlardan ayırmaması lazım.
12: Ben kendi bardağımı doldurabilirim. Yapayım mı?
5: Hadi dostum.
7: Boş dersteki öğrenciler gibi davranıyorlar.
3: Suç onların
5: ben
3: değil.
5: Ben onları suçlamıyorum.
7: Hayır onların
3: şuna
7: değil.
3: Baksana. Baksana gülüyorlar.
5: Şuna bak kendi partilerini çok veriyorlar. Değil
7: mi? Arkalarında iz bırakıyorlar.
5: Kendilerine biraz daha içki alsınlar. Ne duruyorlar?
12: Her yere döküldü. Dik bakalım.
7: Çok utanç verici.
3: Restoranınızdaki yanlışlıkları görmüş olduk. Şimdi kendi ekibimi mekana göndereceğim. Garsonlarla müdürleri test
5: tamam.
3: edeceğiz. Müşteriler kendi kendilerine servis yapıyor. Köpeklerini getiriyorlar. Resmen restoranı ele geçirmişler. Müşteri için özel bir günse bakalım çalışanlar gerektiği gibi kırmızı halı seriyor mu? Jose ve Iris'i mekana gönderiyorum. Evlilik yıl dönümlerini kutlayacaklar. Restorana gidip yemek yiyecekler ve umarım çok güzel bir deneyim yaşayacaklar. İçeri girin. Unutmayın bugün yıl dönümünüz.
18: Ben...
17: Biz şöyle...
18: Bu masa burası.
3: Yıl dönümleri olduğunu biliyorlar mı? Sordular mı?
5: Müşterilere ilk bunu mu soruyorsun?
3: Evet, masaya oturmalarından önce bilmek en iyisi.
19: Merhabalar, benim adım Tera ve bu da Caroline. Bugün sizinle ben ilgileneceğim.
18: Merhabalar.
19: Caroline iş eğitiminde. Menüye göz atmak ister misiniz?
18: Evet.
19: Tamam, biz size
18: bugün
19: müsaade edelim.
18: Bugün eşimle 37. yıl dönümüm.
19: Aa, öyle mi? Çok heyecanlı.
20: Tebrikler.
5: Ben de genelde masaları gezip öğreniyorum ama müşteri oturduktan sonra.
3: Ama hemen kapıda öğrenirsin.
5: Öyle mi diyorsun?
3: Dostum. Böylece ayak bastıkları anda bilgiyi alırsın.
18: Şu sinekten bir kurtulsak bir şekilde.
3: Restoran işinde yazın kapılar hep açık olduğundan sinek...
5: Özellikle de mevsim geçişlerinde.
3: Çok zor.
19: Her şey iyi mi?
18: Balığı beğendim.
19: Balığı sevdiniz demek.
18: Beğenmediğim tek şey şu etrafımda
19: sinek
18: uçan
19: mi?
18: Sinek.
19: İçerisi düzenli
18: miyken... İçine girdi.
19: Ay... Ah
17: şuna
19: hayır.
17: Bak. Biliyordum.
18: Doğru içine uçtu.
17: Bunu yemek istemiyorum. Üzgünüm. Çok titiz biriyim. Üzgünüm. Yani bunu istemiyorum.
5: Ne oldu şimdi?
7: Bir sinek.
5: Sinek mi?
3: Yemeğine kondu. Atmak Ay. Zorundalar.
21: Başka bir şey istemiyor
17: Eminim.
21: Musunuz? Çok üzgünüm.
17: Olsun. Teşekkür ederim.
21: Şöyle yapalım. Bu sefer hesap tamam. ödemeyin.
7: Yine paraya hava saçılıyor.
3: Böyle şeyler olabilir ama müdürün yaptığı ilk şey tüm hesabı silmek oldu. İlk tepkisi bu oldu. Sizi kazancınızdan etti. Bu çiftten para kazanamadınız, öyle değil mi? Mekanda müdürlerin olmasının nedeni sizin çıkarlarınızı koruyup müşteriyle aranıza girmek ve para kazandırmaktır. Böylece siz de maaşlarınızı ödeyebilirsiniz. İki saniye içinde hesabı silmek gibi bir tepki veremezler. Müşterilere bir tatlı bile teklif etmediler. Eğer amacınız para kaybetmekse çok iyiler. Restoranda gördüğüm ana problem hataları telafi etmek için hesapları silmeleri. Tüm parayı etrafa saçarken nasıl para kazanabilirsin ki? Bu adamlar Wall Street'te nasıl para kazanmış bilmiyorum. Restoran içinde hiçbir şey bedavaya verilmez. Yine hiçbir kazanç sağlayamadılar. Kasaya tek kuruş girmedi. İzlemeye başladığımızdan beri bu ikinci kez oluyor.
7: Gerçekten inanılmaz. Çok haklısın. Çocuklarım okusun diye para kazanmaya çalışıyorum ama şimdi izlerken görüyorum ki benim ihtimallerim yüzünden paralar etrafa saçılıyor.
3: Restoranda bulunmadan, işlerin başında durmadan bu işler nereye gidiyor böyle diye düşünmekle olmaz.
5: Neler olduğunu görmek gerçekten aydınlatıcı oldu.
3: Tekrar G kamerasına dönelim. Barı yaklaştır.
1: Barmen nerede bu arada? Şunu tazelesene dostum.
15: Evet.
5: Nick nerede?
3: Bu adamlar hala burada. Kafayı iyice buldular.
15: Bana ne yapabileceksin?
1: Çek şu elini dostum.
15: Böyle duracağım
1: çek şu
15: işte. Bak elimi çeksene tam elini yüzünün yüzünden. Ortasında.
1: Hey,
15: böyle
1: çek şu elini.
15: İşte.
5: Lanet olsun.
3: Bu şaka mı?
5: Artık izlemek istemiyorum.
3: Gördüklerime inanamıyorum.
20: Buraya gel.
22: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
23: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
24: Üst geçide bak abi.
23: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
25: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
26: 5G. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
27: Bu cumartesi 1 kilogram ESK donuk kıyma Coop'ta sadece 485 lira.
28: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
29: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
30: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondiom'da.
31: Bak bak, Mondiom'a bak.
32: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
33: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
34: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
5: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Bu ne böyle? Nick nerede?
8: Elim tam şurada duruyor. Buraya gel.
7: Lanet olsun, bu ne böyle?
9: Şaka mı? Müdürünüz nerede?
8: Buraya gel.
9: Nerede bu müdür?
7: Asıl barmenimiz nerede?
8: Buraya gel dedim.
7: Artık izlemek istemiyorum.
9: Scott nerede?
8: Hey.
7: Tamam. Sakin ol.
8: Tamam, yeter.
10: Sakin olun.
8: Ayrılın.
10: Bırakın beni.
8: Pekala.
7: Bar korkunç bir halde. Bar kesinlikle
9: tamamen
7: korkunç.
9: Kontrolden çıkmış.
8: Tamam.
10: Hayır.
8: Sakin ol.
10: Sakin ol dedim
9: bana
10: sana.
9: Bana başıboş bırakamazsın.
8: Anlayat.
7: Tuvalete falan gitmeye gerekirse ne yapacaksın?
9: Bu yüzden müdür var. Boş kalan yere müdür bakacak.
7: Doğru, anladım.
9: E-kamerasındaki kim?
11: Günün çorbası fesleğenli domates çorbası efendim.
7: Sanırım Dani bizimle 2 yıldır çalışıyor. İlk önce komi olarak başlamıştı. Scott ona garson olarak bir şans vermemizi istedi.
9: Nasıl bir garson?
7: Bence peki? İyi gidiyor.
9: Anladım. Sunuşu güzel ama bakalım menü hakkında bilgisi nasıl? Yemek servisi de başlıyorken servisi yapmaya hazır olup olmadığını görmek için bir test yapalım. Tamamdır. Pete ve Wayne içeri girin. Dani'ye menü hakkında bir soru sorun.
11: Hoş geldiniz.
12: Merhaba, nasılsınız? İyi, teşekkürler.
11: Adım Dan. Bu akşam ikinizle ben ilgileneceğim.
9: Neler bildiğine bir bakın. Ne kadar iyi eğitim almış görelim.
12: Bu akşam özel bir tabağınız var mı? Yani
11: spesyalimiz
12: bir...
11: mi?
12: Evet.
11: Tabii ki var. Morino filetomuz var. Yanında 4 büyük deniz tarağı ile servis ediliyor.
13: Deniz taraklarınız nereden geliyor?
11: Ben bunu hemen gidip
13: okyanustan olabilir, koydan olabilir, Atlantik'ten olmasını isterim.
11: Hemen müdürüme soracağım.
9: Deniz tarağı servis edildiği halde bunu nasıl bilmezler? Çok basit bir soru.
7: Temel bir bilgi.
9: Şimdi de öğrenmek için Scott'a soruyor.
11: Atlantik kıyısında yakalanmış tekneler günlük yakalıyormuş.
12: Pastırmaya sarılı mı servis ediliyor?
11: Bunu da bilmiyorum. İsterseniz
13: sen daha önce
11: sorabilirim.
13: Tatmadın mı? Tatlarını bilmiyor musun?
11: Hayır, tatmadım daha önce.
13: Çok
11: yemedim.
13: Tuzlu olabilir.
11: Kusura bakmayın, onu da sorabilirim. Scott,
9: şaka
11: tuz oranları nasıl?
7: Tanrı aşkına.
9: Bu çocuk nasıl garsonluk yapıyor olabilir? Menüyü bilmesi gerekiyor, noktası virgülüne kadar. Soruların hiçbirini yanıtlayamıyor. Scott'a sorması gerekiyor. Scott biliyor da çocuk neden bunları bilmiyor? Testi geçemedi.
7: Hazır değil. Hem de hiç hazır değil.
9: İleride hazır.
7: Ona hiçbir şey öğretmemiş. Bu çok kötü.
9: Çalışanlar berbat. Gördüğüm bir başka temel sorun yetersiz eğitim. Garsonlarınız menüyü ezbere bilmiyorsa bilmiyorum diyerek size nasıl para kazandıracaklar? Böyle bir şeye Wall Street'te asla rastlayamazsınız. Burada da öyle. Çalışanların düzgün bir eğitime ihtiyacı var. Bu müdürler işletmeyi yönetsin diye ödediğiniz meblağları
14: düşünün. Kendilerine çeki düzen verip çalışanlara eğitim vermeye başlamazlarsa müşteri deneyimini iyileştiremezler ve ben de bu işletmeden tek kuruş para kazanamam. Sonra da çocuklarım okuyamaz. 2 yılım var. Buraya harcadığım parayı kapatabilmek için başka bir iş bulmam gerekiyor.
9: Ama bu senin işin. Uyan artık. Bir iş kurup başına başka insanları koymakla olmaz. Sence oluyor mu? Söyleyin, işe yarıyor mu bu?
7: Yakınından bile geçemez.
9: F kamerasına geçelim. Barmeniniz nerede?
15: Yani barın bu tarafına bir türlü gelmiyor.
9: İşte kar. Barın önünden geçiyor.
7: Nereye gidiyor? Yemek almak için mutfağa gidiyor.
10: İlk olarak aperatifler hazırlansın lütfen.
15: Tüm gece boyunca bizden kaçıyormuş gibi geldi.
9: Karl bu barın barmeni ama müşteriler hiç ilgili değil. Barı bırakıp nereye gitti diye düşünüyor.
7: Ne yapıyor?
9: Bir mutfağa, bir masalara koşuşturup duruyor.
15: Nereye kayboldu?
9: Dağılmış halde.
7: Bu hiç iyi değil.
9: Kimse benim barımı başıboş bırakamaz asla.
14: O masalara servis yapmak barmenin görevi.
9: Sizin restoranınızda öyle. Masa servisi de yaptırıyorsunuz. Bana kalsa bir bar garsonum da olurdu. Masalara bakardı. Şu an barmenin yemek salonu için içecek hazırlaması, bardaki müşterilere içecek hazırlaması ve masalarla ilgilenmesi gerekiyor. Şimdi siz söyleyin. Sizce hizmet nasıl, söyler misiniz? Cevap verin.
7: İyi değil.
15: Peki siz ne önerirsiniz?
10: Ne içmek isterseniz bana
9: yalnızca
10: söyleyin.
9: Yalnızca kapıları açıp müşteri almayın. Her gece bir spesiyaliniz olsun. Bar yemekleri için spesiyaller, spesiyal kokteyller. İnsanlara buraya gelmeleri için, mekanın onları heyecanlandırması için mi neden verin? Masaları da olan bir bar alanınız var. Burayı tümüyle kullanın ve gelen herkesin en iyi hizmeti aldığından emin olun. Yalnızca bu kısım bile haftada 10 bin dolar kazanabilir.
10: Masanın siparişini alır almaz geliyorum. Hemen şunun.
9: Carl çok çalışkan. Her işe koşturuyor ve çok çalışıyor.
6: Biz hesabı alana kadar yılbaşı gelecek.
9: Ama müşterilerin müdavim olmasına yardımcı
7: evet.
9: olmuyor. Biliyorum kurumsal dünyada çalışmışsınız. Finanstan ve iş hayatından iyi anlıyorsunuz. O zaman neden kendi işletmenizi böyle yapıyorsunuz?
14: Burayı kurumsal bir şirket gibi yönetmediğimi fark etmemiştim.
9: Kaderinizi kendi ellerinize alın. 800 bin dolarınıza sahip çıkın ve karşılığını almak için elinizden geleni...
15: Carl hayatımda senin gibi yerinde durmayan bir barmen görmedim.
10: Duramam, yapacak çok işim var.
9: Diğer yerlerde birçok elemanınız var ama bar neredeyse bomboş. Kimse barı yönetmiyor, işletmiyor. Carl sürekli çekip gidiyor. Gördüğüm ana sorunlardan biri de barda eksik eleman olması. Bu satış yapmaya, kazanabileceğin tonla paraya sırtını dönmek demek. Şimdi şuraya bakın. Hadi bara yaklaştır, D kamerasına geçelim.
7: Ne oluyor? Neler oluyor?
15: Yakalayabilir misin?
9: Müdürünüz nerede? Kimse buraya bakmıyor.
14: Hayır, bunu daha fazla izleyemeyeceğim.
9: Yemek savaşı mı başlıyor?
7: İnanılır gibi. Bu normal değil.
9: Gördüklerime inanamıyorum.
7: Neler oluyor?
15: Yakalayabilir misin?
9: Yemek savaşı mı başlıyor? Şaka mı bu? İşte siz etrafta yokken bunlar oluyor. Müdürünüz nerede? Kimse buraya bakmıyor.
14: Hayır, bunu daha fazla izleyemeyeceğim.
7: 100 yıl düşünsen buranın böyle olabileceği aklıma gelmez.
16: Kaç oldu? 5'te 5 mi?
9: Saçmalık. Bu bir kabus. Hadi ama yeteri kadar gördük. Bar kavgası, dağınık bir yemek salonu ve akılları havada müdürler.
7: Hadi gidelim artık.
9: Hadi çıkalım buradan.
7: Hadi.
9: Herkesi toplayın, hadi gidin şimdi. Vakit nakittir, burayı düzeltmeye başlayalım. Summers 202'nin temel problemleri: kontrolsüzce hesapların silinmesi, personel eğitiminin yetersizliği ve barda eleman eksikliği. Bu tür problemler devam ederse iflas edecekler.
17: Restorandaki son tabak da servis edildikten sonra Willy çalışanlara tatlılarını vermeye hazır.
7: Herkese merhaba. Geç vakte kadar tuttuğumuz için kusura bakmayın.
17: Willy'nin her hareketlerini izlediğinden haberleri yok.
7: Bir süredir gelirlerimiz düşüşteydi ve nedenini merak ediyorduk.
9: Merhaba. Bundan sonrasını ben hallederim. Ben William Jack Deagle. İşverenleriniz beni aradı ve dedektifliğe soyunduk. Mekana gizli kamera ve mikrofonlar yerleştirdik. Her şeyi izledik. Scott, sen bu mekanın genel müdürüsün. Kathy, sen de müdür yardımcısı. Bundan önce herhangi bir yönetici olmayıp buradan daha iyi işleyen restoranlar gördüm. Bu kim? Evet, Dani değil mi? Ne zamandır buradasın?
11: Yaklaşık 2 yıldır.
9: 2 yıl. Komi olarak mı başlamıştın? Daha sonra seni garsonluğa yükselttiler
11: evet.
9: değil mi? Ama yemekler hakkında hiçbir bilgin yoktu. Hep Scott'a sordun.
11: Bunu da bilmiyorum. Hemen müdürüme sorabilirim.
13: Peki bunlardan daha önce yemedin mi? Hiç tadına bakmadın mı?
11: Hayır,
13: tatları nasıl bilmiyor
9: Scott,
13: musun?
9: Scott, sen menü hakkında tüm bu bilgilere sahipken Dani hiç bilmiyor.
18: Sadece ona yardım ediyorum. Ne yaptığımı izlerlerse ve onlara yardım edersem deneyimimden yararlanıp öğreneceklerini düşünüyorum.
9: Sence onlara eğitim vermek gereken bilgileri verip menüyü öğretmek, sonra onları sınamak daha mantıklı olmaz mı?
18: Bunlar kesinlikle
9: yalnızca
18: faydalı.
9: Yalnızca seni izlemek yerine yemekleri tatsalar mesela. Senin garsonluk yapmanı izliyorlar. Eğitim vereceğim derken hem onların hem de müşterinin vaktini harcıyorsun. Müşteri böyle bir eğitimi görmek istemez. Müşteri soruları cevaplayamayıp müdürüne koşan bir garson da istemez. Sence müşteri bunu ister mi?
18: Bence müşteriler daha güzel bir deneyim için müdürlerin onlarla konuşmasından
9: mutluluk
18: duyar.
9: Tabii ki ama müdür eğitimi kendi masalarında verdiğinde bundan hoşlanmazlar. Buraya onun için gelmiyorlar. Sen burada yangın çıkarsa söndürmek, boşlukları doldurmak, müşterilerin iyi zaman geçirmesini sağlamak için buradasın. Özel bir olay, doğum günü, yıl dönümü varsa iletişim kurmak için varsın. Düzenli müşteri ise belli şeyleri seviyorsa onları bilmek için varsın. İşin
19: evet,
9: bu.
19: İşinde de çok iyi. Ben bir aydır buradayım ve evet sorularım olduğunda hepsinin cevabını Scott'tan öğrenebiliyorum.
9: Mekanda çalışmaya başlamadan ve müşterilerle karşılaştığında açmadan önce her şeyi öğrenmelisin. Jen, sen de burada çalışıyorsun.
20: Evet.
9: Yemek yemeye gelenlerin birinin çantasında bir köpek
20: evet.
9: vardı. Köpeği gördün yani.
20: Evet.
9: Bu restorana köpek getirmek serbest
20: Hayır.
9: mi? O zaman neden böyle bir şey söylemedin?
20: Başta köpeği görmedim. Müşterinin bacağına dokunduğunu sandım. Arka tarafa geçtim. Döndüğümde ise Scott ve Kathy zaten durumu görmüştü.
9: Bu doğru değil. Müşteriyle konuştuğunu gördük.
20: Adı Mikey. Çok tatlı.
16: Değil mi?
20: Geri döndüğümde Scott zaten...
9: İlk gördüğün an senin fırsatın vardı. Hemen orada söylemen gerekeni söyleyecektim. Biliyorum bu kolay değil. Çünkü bir garson olarak para kazanmak adına müşterilere iyi davranmalısın. Yani aslında ellerinde o çantayla kapıdan geçmemeleri gerekirdi. Benim düşüncem bu. Ayrıca Scott ve Katie eksikleri telafi etmek için çok ikramda bulunduğunuzu gördüm. Masaya gidip birçok şeyi hesaptan sildiniz. Yıl dönümü için gelen bir çift vardı. Balığa sinek kondu ve tüm hesabı sildin.
20: Olsun. Çok üzgünüm. Teşekkür ederim.
16: Şöyle yapalım. Bu sefer tamam. Hesap ödemeyin.
9: Sonra tüm hesabı kapattın. Restoran para kaybetti. Scott ve Katie iki kez müşteriden para almadı. Yaşlı bir çiftin masasına bakıyordun. Tatlı için gelmişlerdi.
18: Evet.
9: Yaşlı hanım sana ne söyledi?
18: Tatlılar geldikten sonra fazla tatlı olduklarını
9: Hayır,
18: söyledi.
9: Hayır, sadece kendi tatlısının öyle olduğunu söyledi. Eşi tatlısını tamam. beğenmişti. Pudingi ve Doğru. dondurmayı bayılarak yedi. Evet. Çay, espresso ve bu kadar vardı değil mi? Doğru. Hesabı tamamen sildin.
18: Evet, öyle yaptım. Bu akşamki tatlınız benden olsun, olur mu? Yalnızca tatlı ve kahveden söz ediyoruz. Joe ve Jim'le de bakarsan onlar buradaki en cömert kişilerdir. Tavırları hep ne yapılması gerekiyorsa yapın, önemli olan hizmettir. Önce bu gelir şeklindedir.
9: Ama burada dur dediğimiz bir yer olmalı. Demek istediğimi anlıyor musun?
18: Tabii ki. Koca bir akşam yemeği yemiş olsalar
9: ama konu bu değil zaten. Buraya yalnızca tatlı yemeye gelmişlerdi ve yedikleri şeyleri zaten çok beğendiler. Sadece hanımefendi tatlıyı biraz fazla şekerli buldu bana göre. Tüm hesabı kapatarak dur diyeceğimiz yeri geçtin.
18: Peki.
9: Kaç kez ürünler hesaptan siliniyor? Kaç kez kriz yönetilip çözülmüyor?
16: Çok nadir.
18: Ayrıca kapattığımız hesapların hepsini bildiriyoruz. Biz cömert insanız.
9: Kullandığın kendi paran olmayınca cömert olmak çok kolay.
18: Sorunları
9: bir
18: böyle
9: hata için tüm hesabı kapatmak kolay bir yol. Bu durumun yönetilmediği anlamına geliyor. Müşterileri anlamak ve sorunları göz ardı etmemek önemli.
18: Her şeyi bedava dağıttığımızı düşünmeni istemem. Bu doğru değil.
16: Evet, durum bu değil. Evet,
18: hayır.
16: Böyle değil.
18: Kesinlikle
21: size
18: böyle
21: bunların
18: şey.
21: Sorumlusunun Asla. Kim olduğunu söyleyeyim. Patronlar çok cömert. Doğru. Olay aslında bu.
9: Joe cömert olduğunu söylüyor ama Jean hesaplara dikkat etmek, işi ciddiye alıp para kazanmaya başlamak istiyor. Restorana yatırdığı 800 bin çocuklarının üniversite parası ve buradan para kazanamıyor. Satışların günden güne azalmasının bir nedeni olduğu çok ortada. Cuma geceleri, cumartesi geceleri boş geçmeye başlıyor. Neden? Nick, bugün müşterilerin vardı. 4.30 sularında buradalardı iki erkek.
22: Barmenlik yapmak için buradayım. Ne demek istediğini anlamadım.
9: Sorun bardan birçok kez ayrılmandı. Onlar da kendi kendilerine servis yaptılar.
22: Kendi kendilerine servis mi? Asla barın arkasına
9: Nereden
22: geçmediler.
9: Nereden bilebilirsin ki? Orada değildin. Elimizde kaydı var.
7: Göz devirecek bir şey yok Nick. Olanları hepimiz
9: tamam.
7: gördük.
9: Tamam, işletmeye bakıyoruz.
22: Tamam, kabul ediyorum. Hatalıydım. Olanları fark etmedim. Benim hatamdı.
9: İnsanları barda 5 dakika yalnız bırakıyorsun. Bu buralarda normal bir şey mi Carl?
21: Buz almak için arkaya geçmem, bazen oraya gitmem gerekiyor.
9: Buna işletme yönünden bakarsak durum iyi değil. Hiçbir zaman alanınızı bırakmak durumunda kalmıyor.
21: Tamamen katılıyorum.
9: Değil mi?
21: Ben tembel değilim. Arkaya gidip buz almam gerekiyorsa ben de gidip
9: değilsin.
21: Alıyorum.
9: Tersine çalışkansın. Her işe koşuyorsun.
21: Doğru.
9: Ama işletme kısmında bir sıkıntı var. Senin ve Nick'in başka işler için bardan ayrılışınızı çok kez gördüm. Bu sırada sen Scott girişin yanında duruyordun. Sohbet halindeydin ve bir şey yapmıyordun. Buna cevabın ne Scott?
18: Eğitim almamış kötü kişiler olmalarından kaynaklanmıyor.
9: Düzgün bir eğitim aldıysalar ve liderleri sensen ki genel müdür olduğuna göre öylesin. O zaman bu ekibi yönetmen gerekiyor. Birbirinize konuşun. Bardan ayrılacaksa bunu sana haber vermeden yapamamalı. Birileri barda durmalı. Olay bu kadar basit de öyle değil mi?
18: Doğru.
9: Peki bu kimin görevi?
18: Benim.
9: Senin. Bu restoranı gerçekten iyi yönetebiliyor musun peki?
7: Bu hepimiz için yapıcı bir şey. Şaka mı sanıyorsun? Bu işi ciddiye almanızı istiyorum. Çünkü biz ciddiyiz.
9: Burada harcayacak zamanım yok. Beni buraya oyun oynayalım diye çağırmadılar. Burası onların işletmesi. 800 bin dolarlık yatırımları. Eğer bunu kaldıramıyorsan lütfen şimdi git buradan. Burada harcayacak zamanım yok. Beni buraya oyun oynayalım diye çağırmadılar. Burası onların işletmesi. 800 bin dolarlık yatırımları. Eğer bunu kaldıramıyorsan şimdi lütfen git buradan.
22: Bana uyar.
9: Hoşça kal. Bu bir oyun değil, burası bir iş yeri.
7: Önceden buradaydık, şimdi buradayız. Tekrar buraya çıkabiliriz, tamam mı? Bunu görebiliyorum.
9: Bunun ötesine de geçebilirsiniz. Evet. Açtığınız her seviyede kendinize sorun, nasıl daha iyi olabiliriz? Nasıl daha akıllıca çalışabiliriz? Nasıl daha fazla kazanabiliriz? Daha verimli olup daha fazla kişiyi nasıl çekebiliriz? Nasıl daha fazla satış yaparız? Herkesi nasıl mutlu ederiz?
14: Benim üniversite okutmam gereken iki çocuğum var. Bunu hep söylüyorum. Umarım burada yapmaya çalıştığımız şeyi hepiniz benimsersiniz.
9: Benimseyecekler. Her şey sizde başlıyor beyler. Her gün daha iyisini yapmak için işe geleceksiniz. Yarın bu konuştuklarımızın üstünden bir daha geçeceğiz, tamam mı? Kolay olmadığını biliyorum. Benden nefret edebilirsiniz. Yarın
7: teşekkür
9: görüşürüz.
7: Ederiz
9: ben
7: böyle.
9: Çıkıyorum, tamam mı?
7: Teşekkürler.
9: Teşekkür ederiz.
7: Görüşürüz.
14: Willy'nin nasıl birer işletme sahibi olduğumuzla ilgili tespitleri çok doğruydu. Bilmem gereken birçok şeyi bilmediğimi öğrendiğimde çok şaşırdım doğrusu.
7: Bugün Willy ile olacağız. Tamamen hazırım. Willy bizi öğretmeye hazır, biz de öğrenmeye. Bizi büyük bir gün bekliyor. Hadi başlayalım.
9: Dün ben gittikten sonra neler oldu?
7: Gece 2.30'a dek çalışanlarla birlikteydim. Ne yazık ki epey duygusallardı. Hı-hı. Değişim hazır olduklarını hissediyorlar. Dün gece Nick'le de konuştum. Nick söylenenlerin yapıcı eleştiri olduğunun Hı-hı. artık farkında. Ekibe döndüğü için mutluyum.
9: Dün gece eve gittiğimde eşim çok geç kaldın. Nerelerdeydin dedi. Ben de iş dünyasında çok başarılı olup 800 bin dolarlarıyla restoran dünyasına... Benim alanıma atılan iki adamlaydım dedim. Bu işi 4 senedir yapıyor olsalar da pek bir şey bilmiyorlar dedim. Bu nasıl olur diye sordu. Ona çünkü işe eleman aldığında gerekeni yaptığını düşünüyorsun dedim. Gerçekten evet. Çok şaşırdı. Dün gece resmen bir savaş alanındaydım. Kendileriyle bu kadar gurur duyan, böyle özgüvenli, değişmeye ve iyileşmeye ihtiyacı olduğuna inanmayan bir personelle karşılaşmamıştım.
7: Kurallarımızı uygulayacağız.
9: Scott çok iyi olduğunu düşünüyor. Dünyadaki en iyi müdür olduğuna inanıyor. Yani... Değişiklik yapmamız gerekecek. Jean, senin restoranda işin başında olmanı istiyorum. Arkada sayılarla boğulmaktansa restoranda durup olan biteni kontrol et.
14: Evet, doğru, katılıyorum.
9: İşle
14: dışarı
9: ilgili
14: çıkmalıyım.
9: Yeterince bilgin olmadığı için.
14: Ve özgüvensizlikten.
9: Ama artık restoran işletiyorsunuz.
14: Evet.
9: Öyle değil mi?
7: Olmaya çalışıyoruz.
9: Doğru. Ne demek
7: çalışıyoruz,
9: olmaya çalışıyoruz
7: işte. Dün her şeyimizi ortaya döktün.
9: O dündü. Bugüne bakalım.
7: Bugün iyi
9: artık
7: gidiyoruz.
9: Artık mesleğin ne?
7: İyiyiz.
9: Restoran işletmecisisiniz. İkiniz de öylesiniz. İkiniz de işletmecisiniz. Sizi güçlendiriyorum. Kontrolü ele alın.
7: Evet.
9: Çalışanlarınızı inceledik. Onları 5 gün boyunca eğiteceğiz. Mekanda çalışmaya başlamadan önce diğer çalışanlar tarafından test edilecekler. Hazır olanları kendi arkadaşları size ve müdürlere yönlendirecek. Anlaşıldı mı?
7: Çok güzel bir yöntem.
9: Tamam mı? Diğer çalışanlar her gün onlara sorulan soruları soracak. Böylece müşteri sorularına 3 ay sonra değil hemen cevap verebilecekler. Tamam mı?
7: Tamam.
9: Evet arkadaşlar, yapacak işimiz çok ama altından kalkabiliriz.
17: Şimdi de Willy müdürleri değişime dahil etmek için ikna etmek zorunda.
9: Dün akşam nasıl hissettiniz?
18: Dün gece üzgündük.
9: Bak, herkes bir yer işletebilir ama siz kârı artırmak için buradasınız. Siz müdürsünüz. Gözünüz her şeyin üstünde olmalı, tamam mı?
20: Doğru.
9: İyi iş çıkardığınızı düşünüyorsanız daha iyi, harika iş çıkarmalısınız. Benim bakış açım bu. Çalışanlarla menü içeriği üzerinde biraz çalışmak istiyorum. Yardım etmek ister misiniz?
18: Ne yapmak istersin?
20: Biz olsak da olmasak da çalışacak mısın?
9: Ben gittikten sonra tüm bunların uygulandığından emin olmak istiyorum. Ben gittikten sonra tüm çabaların boşa gitmesini
18: eğitim
9: istemem.
18: Eğitim ve benim için dünkü konular arasında en önemlisi eğitim.
9: Tamam.
18: Bu zaten üstünde tamam. Çalışmaya başlamamız gereken bir konuydu. Yani evet, isteriz.
9: Tamam, çok iyi. Birlikte çalışıyoruz. Tamam. Herkesi toplayıp çalışmalara başlayalım.
17: Willy'nin müdürlerin çalışanlarını menüde test etmesi için belirlediği yöntemse biraz sıra dışı.
9: Bana göre çalışanlarım, garsonundan komisine kim olursa olsun benim takımımda olacaksa ilk savunma hattını oluşturacak. Mekandakiler sizsiniz. Müşteriler sizi görüyor. Yemeği veren sizlersiniz. Onlara ailedenmiş gibi bakıyorsunuz. Bu yüzden her şeyi bilmeniz gerekiyor. Danny, burada garsonsun. Eğitim aldın ve çalışmaya başladın. Peki gerçekte menüye ne kadar hakimsin?
11: Menüyü yeterince iyi bildiğimi söyleyebilirim. Bir sürü için komilikte yaptığımdan bir şeyler biliyorum.
9: Caroline, sen işe yeni başladın. Bakalım ayak uydurabilecek misin? Bugün sadece küçük bir oyun oynayacağız. Elimizde restoran hakkındaki bilgilerinizi gerçekten ölçecek sorular var. Eğer cevabı biliyorsanız hemen zile basın, tamam mı? Mutfağınızdan bir aperatifin çıkma süresi ne kadar olmalıdır?
19: 10 dakika mı?
9: Aferin. Ekmek masaya ne zaman götürülmeli?
20: Su servisinden
9: ne kadar
20: sonra.
9: Sürede?
11: Müşteriler oturur.
9: Suyu kim götürür?
19: Komi.
9: Aferin. Kasap bifteği hayvanın neresinden gelir?
20: Kaburgasından.
9: Diyaframından. Çok yaklaşmıştın. Burada satılan kemiksiz pirzola kaç gram? Sen kaç diyecektin?
2: Ben 450 gram diyecektim.
9: Yarım kiloya yakın. Evet, sizce hangisi doğru cevap?
18: 450 gram.
2: 450
9: evet
2: gram.
9: Öyle. Yani bir puan kaybettin Tani.
3: Olsun, olsun.
9: Güney tarzı ızgara pirzola üzerine dökülen sos nedir? Cevabı olan yok mu? Kimse mi? Yanık domates sosu olacaktı. Bu kadar basit. Hepiniz bu soruda takıldınız. Bilmeniz gereken bir şey. İnsanlar yemek üstünde ne sosu geleceğini bilmek ister. Bir içecek kaç mililitre olmalı?
19: 150 mi?
9: Hayır, yanlış.
4: 170.
9: Evet, Caroline haklı. Caroline 1 oldu. Yeni kızımız 1 puan kaptı. En popüler tatlınız nedir? Anlatır mısınız?
2: Ekmekli puding.
9: Ne tür bir ekmek?
2: Aa, ben bundan emin değilim.
9: Adı ekmekli puding. Ekmeğini bilmeden o olmaz.
3: Kızartılmış ekmek.
9: Bakalım cevap doğru mu?
16: Kızartılmış ekmekten ekmek pudingi.
9: Tamam, şimdi
16: pudingi.
9: Neden bahsettiğimi anladınız mı? Ekmekli pudingde ne olduğunu bilmek gerekir. İçeceğin yanında ne önerirsiniz?
3: Kasap bifteği.
9: Kasap bifteği olur. Peki bifteğin yanında hangi çeşidi önerirsiniz?
3: Orta ya da çok dolgun olanları.
9: Peki menünüzde öyle olanlardan neyi önerirsin?
3: Yeni süper Toskan var.
9: Aha, aferin. Doldurulmuş tavuk göğsünün içinde ne var acaba?
3: Ispanak.
9: Aa, sanki ilk kere olan bastı.
18: Eminim.
9: Söyle bakalım neyle dolu ha?
3: Ispanak, mozzarella ve
9: bravo,
3: İtalyan
9: Dani.
3: Jambonu.
9: Evet millet, ne demek istediğimi anladınız mı? Çok iyi bir başlangıçtı. Hepiniz iyi iş çıkardınız. Fazla eğitimle kendinizi geliştirebileceksiniz. Menüdeki her şeyi eğlenerek öğrenirsiniz. İçine rekabet de katarsanız cevapları hep hatırlarlar. Bu işi kolaylaştırır. Teşekkürler, iyiydiniz. Summers 202'yi denetlememin üzerinden 6 hafta geçti. Şimdi Jim ve Joe tavsiyelerimi dinlemiş mi görmek için restorana geri dönüyorum. Gördüğüm ana sorunlar, kontrolsüz ikramlar, yetersiz eğitim ve eksiksiz elemanla çalışan bir bardı. Merhaba Jim,
14: nasılsın?
9: Hoş
14: geldin. Nasıl gidiyor bakalım?
9: Bana bak, çok kalabalık. İşler burada iyi gibi.
14: Her şey çok iyi
9: Joe
14: gidiyor.
9: Nasıl?
14: Joe çok iyi. O da arkada yemek salonunda.
9: Sen burada öne bakıyorsun, o da arkada. Evet. Çok güzel. Garsonlar ne
14: kendimize
9: durumda?
14: Kendimize bir
9: nasıl
14: eğitim
9: gidiyor?
14: Kılavuzu bile hazırladık. Evet. Gittikçe daha iyi oluyorlar.
9: Önceden garsonlar menüye hakim değildi ve müşterinin sorularını cevaplayamıyorlardı. Şimdi
19: her şey nasıl gidiyor? İçecekleri yenilememi ister misiniz?
9: Garsonlar menüyü iyice bilmeden servis yapmaya başlayamıyor. Evet. Nick, geri dönmene çok sevindim. Pozitif.
22: Kesinlikle.
7: Nick'le olan toplantımızdan 6 hafta sonra artık bambaşka bir Nick var. Mekandaki herkesin uyumlu çalışması konusunda herkesten çok hevesli.
22: Ha, adı Eliza.
9: Çok iyi, o nasıl? Merhaba Eliza, nasılsın? Her şey iyi durumda.
23: Merhaba, iyi.
9: Yardıma
23: teşekkürler.
9: İhtiyaçları vardı. Özellikle de bir kadının dokunuşuna, değil mi?
21: Haklısın. Ha? Bunu önceden söylemiştim. Bize evet. Önceden de demişti.
9: Önceden?
4: Tüm gece boyunca bizden kaçıyormuş gibi geldi.
9: Bardaki çalışan sayısı o kadar yetersizdi ki müşteriler ihmal ediliyordu. Şimdi ise...
21: Şöyle buyurun.
9: Bardaki yeni garson sayesinde barmenler barın arkasında kalıp müşteriyle rahatça ilgilenebiliyor. Nasılsın Scott, nasıl
18: i̇yi,
9: gidiyor?
18: İyi, ben de iyiyim. Sen nasılsın?
9: Ön tarafta her şey iyi. Jean'le görüştüm, o bu tarafta.
18: Evet, doğru.
9: Joe arkadaymış.
18: Salonda çalışıyor.
9: İkisi de burada daha fazla vakit geçiriyor.
18: Personeli
9: geçiriyorum.
18: Motive ediyorlar.
9: Çok iyi, evet, çok iyi. Hostes almışsınız.
18: Her şey iyi.
9: Öyle
18: gidiyor.
9: Mi?
18: Harika.
9: Satışlarınız ne durumda? Ha, şu evet. Bifteğe bak, çok iyi görünüyor. Güzel et yemeği, lezzetli görünüyor.
18: Satışlar ve rakamlar
9: öyledir,
18: çok
9: bu
18: iyi.
9: Bu gece bayağı biftek tabağı gördüm.
18: Tabii
9: İstediğimiz
18: ki.
9: Buydu değil mi?
18: Evet, doğru.
9: Joe nerelerde? Joe'yla da konuşayım. Tamam.
7: Merhaba,
9: merhaba
7: abi.
9: Joe, nasıl gidiyor?
7: İyi, sen
9: rahatsız
7: nasılsın?
9: Ettim. Kusura bakma, her şey iyi mi? Yemeği sevdiniz mi?
21: Çok iyi.
22: Mükemmel.
9: Peki ev sahibi nasıl?
21: En iyisi, evet.
9: Umarım bu masanın hesabını
7: kapatmamışsın. Yok, hayır, daha kapamadım.
9: Önceden?
16: Bu seferlik bizden
9: neredeyse
16: olsun.
9: Neredeyse herkese bedava yemek dağıtıyorlardı ve karları devamlı düşüyordu. Şimdi ise...
16: Çok güzel, leziz.
9: Bedavaya yemek verilmiyor, bu da kazancın artması demek. Sizin için çok mutluyum.
14: Teşekkür
9: her şey
14: ederiz.
9: İyi görünüyor. Arkada Joe'yu gördüm, Cathy, Scott'ı. Hepsinin
14: evet,
9: tutumu
14: kesinlikle.
9: Değişmiş. Herkes canlı görünüyor, ilgililer, eğitimleri tam, özgüvenleri yüksek. Çalışanlar tamamen değişmiş
14: kesinlikle
9: gibi.
14: Kesinlikle öyle.
9: Değil mi?
14: Bunların hepsini senin tavsiyelerin ve bize gösterdiklerin sayesinde yapabildik.
9: Ama beni arayıp yardım istemek sizin için büyük bir riskti, değil mi?
14: Evet.
9: Çoğu insan bundan korkar. Siz değişimi
14: evet.
9: Kucakladınız. Çalışanlarınızın çekinceleri
14: evet.
9: Vardı. Bir de şimdi bak, çok iyi gidiyorlar. Tamamen yeni bir yöne evrildiler.
14: Evet.
9: Yeni başlangıçlara
14: tamam.
9: İlerliyorlar.
14: Çok teşekkür ederim dostum.
9: Haftada 30-40 bin
14: elbette.
9: Dolar kazanabilirsiniz.
14: Teşekkür
9: durmak
14: ederim.
9: Yok. Bir ihtiyacınız olursa arayın. Buraya son geldiğimde Jim ve Joe paralarının nereye gittiğinden bir haberdi ve işletmelerindeki sorunu bulamıyorlar.
22: Siparişiniz hazır.
9: Artık her şeyin maliyetini, kimin neyi yönettiğini biliyorlar ve barları çok iyi iş yapıyor.
7: Sağlığımıza.
4: Hepimizin sağlığına.
9: İşletmelerini büyütmeye odaklandılar. Jean çocuklarının üniversite masraflarını karşılayabilecek. Değişmesi gerekenleri değiştirdik. Bu restoranı kurtardık. Şimdi sıra diğerinde.
0: Squawk.

0: Jelly Lipton Ice Tea Sparkling Gün Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
1: iyi gelecek. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, pas peşindeysen.
3: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
4: Sütaş labneyi.
2: Sütaş labne parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, pas peşindeysen.

0: benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
3: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
1: Her anın Double Shot Ice Break.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Neon bir beyin, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
6: Ne istersen neon bir.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Hazırsanız son ses açıyorum.
2: Özgüvenin
3: ses getirdi.
4: Teşekkürler.
0: Yeni T-Roc, ses getiren özgüven.
5: Volkswagen.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
8: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışana tak.
9: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
10: Üst düzey bir meydan okuma.
9: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
11: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
9: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
12: Milyonlarca çocuk daha iyi bir dünya hayaliyle yaşıyor. UNICEF her çocuk için bu dünyanın inşasında rol alıyor, gerçek bir değişim yaratıyor. Peki sen çocuklar için değişime ortak olacak mısın? Değişim seninle başlar. Sen de bize katıl. Çünkü her çocuk iyi bir geleceği hak eder. UNICEF, her çocuk için.
13: Türkiye, 783.562 kilometre karelik yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir.

İzleyecekleriniz kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Almanya'dan gelen yolcunun valizinden tarih çıkıyor.
1: Kullandığımız eşyalar değil galiba bunlar.
2: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum. Kendi hobim bunlar benim. Mesela bir şey soracağım size. Antikada gümrük var mı?
3: Var.
1: Var tabii.
2: 100 yıllık eşyada gümrük yok.
0: Kapı Kule sınır kapısındaki tırın X-ray taraması şüpheli bulunuyor. Ve tır boşaltılıyor.
4: En son paletin altı. Şüpheli yoğunun olduğu kısım.
5: Bir tanesini açıyorum ben.
4: Tamamdır.
5: Detaylı içine bakalım.
1: Nerede? Ara.
0: Özbekistan'dan gelen yolcuların valizlerinden benzer eşyalar çıkıyor.
6: Şimdi pasaportla ilgili ben de araştırma yapayım da birbirleriyle varsa bir bağlantı onları bir sorgulayayım.
7: Seccade de kaç tane çok var.
8: Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı.
6: Şöyle kontrolden cihazdan geçireceksin, sonra kendiniz cihazdan geçireceksiniz.
0: Çin'den gelen konteyner için ticari arama başlatılıyor.
9: Ön taraf cam, arka tarafına bakalım. Belki arka tarafında plastik olma ihtimali daha yüksek.
10: Bir tabanı da kontrol edelim.
11: Bakmak
10: belki
11: lazım.
10: Tabanda da olabilir.
11: Koliyle örtüşüyor aslında abi. Kolin üzerinde zaten 30
9: kaç
11: paket
9: yazıyor?
11: 30 kilogram
9: 30
11: diye tamam yazıyor.
0: Şüpheli valiz içinden çok sayıda et ve süt ürünü çıkıyor.
12: En çok Özbeklerin getirdiği şey at eti falan getiriyorlar.
2: Diyorum ki bu ya, kapalak yiyor.
12: Fark eden bir şey yok. Bu da et ürünü. Bunlar da yasak.
0: Almanya gümrüğünden dönen yolcular Türkiye gümrüğüne eşyalarını beyan ediyor.
13: Bunları buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şey evranınız yok mu sizin?
2: Orada bizim elimizden aldılar, dosya hazırladılar bize. 24 saatte bizi orada bekliyor. Ya isterseniz önümüzde yapın. Ben de sağlıklı onunda değil ya, vallahi.

0: Almanya'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için hazırlanırken X-ray kontrolü sırasında bir yolcunun valizinde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor ve yolcu gümrük arama noktasına davet ediliyor. Yolcunun valizi açıldığı anda da ortaya oldukça büyük ve değerli gibi görünen bir tepsi çıkıyor.
1: Yani sizin evinizde var olan eşyalardan bir şeyler.
2: Evimdekileri gösterebilirim mesela. Şöyle.
1: Normalde ne işlem yapıyorsunuz?
2: Elektronik teknikeriyim ben.
0: Memur tepsiyi gördükten sonra yolcudan tepsinin kendisine ait olduğunu kanıtlamasını istiyor.
2: Hayır, yok.
1: Sanki bir video çekmişsin.
2: İşim değil bu.
1: Anladım.
2: Yani ben hobi olarak topluyorum bunları.
1: Nerede muhafaza ediyorsunuz mesela bu kadar?
2: Evimde. Ya bir de şöyle bir şey var.
1: Yolcu beraber olur. Haklarınızı biliyor musunuz? Yani ben yolcu beraber olarak ne getirebilirim, ne kadar getirebilirim?
2: Bu arada bir sıkıntı olacağını sanmıyorum yani. Bir
1: açısından.
2: Yani ne gibi sıkıntı olabilir ki?
1: Biraz sıkıntı.
2: Neyi sıkıntı mesela? Arka ben olur. Ticaretini yapmıyorum ki. Ben bunu yaşamıyorum. Ben
1: valizin görünüş şeklini söylüyorum size.
2: Ha, anladım. Şöyle.
1: Eşyadan bu kadar fazla olması bizim için problem.
2: Şöyle, ha anladım.
1: Atıyorum bir valiz kalemle getirseniz maddi değeri olmasa da o ticari maliyet arz ediyor bizim için.
2: Şöyle mesela bu...
1: Tepedik eşya kapsamında sizin getirebileceğiniz ürünler 430 avroya kadar.
0: Memur yolcuya gümrük kurallarını hatırlatırken arama masasına gelen bir diğer memur da incelemeye dahil oluyor. Çünkü valizden çıkanlar oldukça pahalı olabilir.
2: Şey, cam var hanımefendi için.
3: Evet. Bakalım onlara.
2: Bakın, buradan da Konya'ya gideceğim.
1: Bunlar da var mı tarz eşyalardan?
0: Arama sahasına gelen memur, cam eşyaların olduğu kutu açıldıktan sonra yolcuyu sorgulamaya başlıyor.
3: Bunlar yeni alınmış galiba.
2: Yeni derken?
3: Kullandığınız eşyalar değil galiba bunlar.
2: Hayır, ben bunları bit pazarından topluyorum. Kendi hobim bunlar benim.
3: Nereye gidiyorsunuz?
2: Almanya'da. Yani bunların bir değeri yok, inanın.
3: Bunu da bir açalım.
2: O da benim.
4: Buna benzer ürünler mi var?
2: Aynen, burada. Metal, porselen, cam, şişe.
3: Bunlar yolcu beraber eşya değil ama biliyorsunuz değil mi bu kadarı?
2: Niye?
3: Gümrük kanunları gereği öyle.
2: Ben bununla ticaretini yapmıyorum ki, bunlar benim kendim malım.
3: Bunu nasıl ispatlayacaksınız bize?
2: Yani ben ama size ispatlayamam ki bunu. Ben ticaret yapmıyorum, üstüne bir şey yapmıyorum. Ben mesela burada, ben hiç öyle bir şey bilmiyorum yani. Ben mesela ya burada yaşamıyorum.
3: Ya aslında.
2: Ben hep burada yaşamıyorum, inanın yani.
0: Memur yolcuya ülkeye girerken kırmızı hattı değil de yeşil hattı kullandığını hatırlattıktan sonra yolcu diğer kutuları açıyor ve sorgu derinleştiriliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Kapıkule sınır kapısındayız. Edirne Kapıkule sınır kapısından çıkmak üzere hazırlanan tır, gümrük muhafaza memurları tarafından X-ray kontrolüne sokuluyor. Ve tırın yükünde şüpheli yoğunluk tespit ediliyor.
5: Bekle kaptan.
1: Öncelikle mühürü kontrol edelim.
6: Mühür numarası.
0: Dorse açılmadan önce üzerindeki mühürle tırın evrakı karşılaştırılıyor.
5: Kontrolü yapılıyor.
0: Dorseyi baştan aşağı saran halatın yolculuk sırasında zarar görmediği tespit ediliyor ve mühür kırılıyor.
5: Görüntüyü bir açar mısın?
1: En son paletin altı, şüpheli yoğunun olduğu kısım.
0: Tır şoförü Dorse'nin halatını sökerken gümrük muhafaza memurları X-ray görüntülerini inceliyor ve şüpheli yoğunluğun olduğu bölgeyi tespit ediyor.
5: Yükün beyanında ne yazıyor?
1: Yük karışık, gıda malzemesi, temizlik malzemesi var. Bitkisel karışık çaylar, içecekler var evet.
5: Tamam.
1: Çek Cumhuriyeti'ne gidiyor yük.
0: Gümrük muhafaza memurları yüklerin alt kısımlarında oluşan yoğunluğun sebebini bulmak için yükü yakından inceleyecek.
1: Palette bizim için şu an şüpheli yoğunluktaki paletler. Bu üç paleti alıp dışarıya inceleyeceğiz tek tek.
0: Tır yükünün rahat boşaltılması için arama ambarındaki platformun yanına çekiliyor.
5: Spanzetleri kenara alalım bir yere. Dolanmasın.
1: Biraz bekleyin.
0: Tır şoförü yükün boşaltılması için yük yüklenirken koyulan demir panelleri tek tek çıkartıyor.
5: Şu kartonu da alalım oradan. Şu kartonları oradan alalım.
1: En baştaki üç paralı şunlar.
5: Koyalım onları.
0: Paneller çıkartıldıktan sonra yer operasyon ekipleri şüphe uyandıran paletleri dışarı çıkartıyor.
4: Yaprağa bakacağız.
1: Ya da bu yoğunluk olanları o tarafa mı alsak? Yoğunluk bir saniye. Yoğunluk olanları bu tarafa mı alalım?
5: Onu da alalım.
4: Orayı değil, orayı.
1: Şu paletten çekelim.
5: Götür ya, bir şey olmaz.
0: Çıkarılan paletler birbirleriyle karışmaması için farklı alanlara taşınıyor.
1: Toplamda 5 lira, 15 paleti bu tarafa alacağız.
5: Dikkatli, yavaş.
0: Ekipler paletlerin üzerindeki kolileri incelemek için her bir paletin dağıtılmasını istiyor.
5: Bence çağıralım, dağıttıralım onları güzelce.
1: Yükleri altta. Yarıya kadar dağıttıralım. Hem de daha rahat bakmış olalım.
5: Olmadan sonra bir köpekle de bakarız.
1: Evet, köpek araması da yaparız. Kolileri dağıtıp içini açtıktan sonra. Evet, iki tane arkadaşımız gelebilir mi?
6: Çavuş.
1: Kolileri köpek rahat arayabilecek şekilde yarıdan aşağıya kadar bölümü aşağı yan taraflarına indirelim. Daha sonra biz zaten alt kısımlarına bakacağız tüm paletlerin. Biraz mesafeli koyalım, köpek de arayabilsin. Yerden itibaren aşağı doğru indirelim kolileri.
0: Koliler fiziki aramanın yanı sıra narkotik köpek tarafından da aranacak. Bu yüzden kolilerin narkotik köpeğinin ulaşabileceği yükseklikte dizilmesi gerekiyor. Yer operasyon ekipleri diğer palet üzerindeki kolileri zemine dağıtırken gümrük muhafaza memurları ilk paletten çıkan kolileri açmaya başlıyor.
1: Çay çıktı. Kutular hafif, muhtemelen hepsinde bitki çayı var. Evet, bunda da aynı şekilde. Muhtemelen paletin
5: ağırlıklar da
1: tamamı sabit. Çay yüklüdür.
0: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
2: Dediğiniz mesela şundan bir tane yok. Sadece onu gördünüz. Onu da ben satın alırken kadından ben dedi hepsini satarım. Alırsan o şekilde al dedi. O yüzden onu da öyle aldım yani.
7: Yani bunların hepsi birbirine çok benzer şeyler. Yani eski pazarından alınmış kimi...
2: İşte bit pazarı yani. Bit pazarından alınmış şeyler. Bir şey yok hani mesela ben kendim topluyorum.
7: Siz ticari olarak bunu değerli görmüyor olabilirsiniz.
2: Ama bizim ekibi tutmam gerekiyor benim.
7: Eşyaları bizim görmemiz gerekiyor. Önce bize yardımcı olmalı.
2: Şimdi ama şimdi bakın hepsini açarsam ben bunu toplayamam. Yardım edecekseniz açayım yani. Çünkü bunlar kırım.
7: Biz ya hocam. Biz kontrol etmekle mükellefiz. Yani siz getirdiğiniz yani... eşyayı açtınız, toplattık gibi bir şey yok.
2: Şöyle yapalım. Ben tek tek açayım paketleyeyim, tek tek açayım paketleyeyim.
0: Yolcu getirdiği büyük koliyi arama masasına koyuyor ve eşyalarına zarar gelmeyecek şekilde koliyi açıyor. Memur eşyaların değerleri hakkında bilgi almak istiyor.
7: Ne kadar ödediniz?
2: Toplasanız burası 250 euro çıkmaz.
7: 250 euro çıkmaz, tamam.
2: Aynen öyle. Mesela şu anda evet. Yani hani şurayı alsanız beni bir şey etkilemez ama bir değeri yok bunların. Hani bakabilirsiniz, sorabilirsiniz.
0: Ve açılan koliden porselen biblolar ve çay kahve takımları çıkmaya başlıyor.
2: Porselen budur.
5: Mesela şu var.
2: Yani orada çok yok.
7: Tamam. Yani
2: cam var.
7: Eşyalarını... Daha önce hiç getirdiniz mi bu tarz eşyaları?
2: Yok, hiç getirmedim. Sadece geçen geldiğimde bir iki çift şamdan getirdim kendime.
7: Yani şamdan mesela problem değil bizim için.
0: Biraz önce gümrük kanunlarını nereden öğreneceğini soran yolcu, şimdi de gümrük kanunları hakkında bilgi vermeye başlıyor ve memurlarla iddialaşıyor.
2: Yani ben 4 tane daire satıp koleksiyon
8: alırken koleksiyonerler muhatap olmuyor gümrük kanunundan.
2: Gümrükten geçerken mesela bir şey soracağım size, antikada gümrük var mı?
5: Var.
2: 100 yıllık eşyada gümrük yok. Bakabilirsiniz. Ben bakmış mesela.
7: Nereden baktınız?
2: Bakamayız ama. Şeyini yolladılar. Bir bakabilir misiniz siz de? Ciddi söylüyorum. Hani bir
8: yıldan... Hakimsiniz o halde.
2: Hayır, hakim değil. Hakimlikle alakası yok. 100 yıllık eşyada gümrük vergisi yok diye biliyorum ben. Varsa hatam düzeltin.
8: Bunlar 100 yıllık eşyalar mı?
2: Bilmiyorum. Yani vardır mesela şu vardır. Mesela şu saksı gibi olan 100 yıllıktır.
0: Memurlar yolcudan sırt çantasını da açmasını ve içindeki eşyaları göstermesini istiyor.
8: Sırt çantanızda da mayları var.
2: Var. Sırt çantamda iki tane biblo var.
5: Oyuncu.
8: Siz bırakın isterseniz, biz dokunmayalım. Sırt
2: durulmasın. Aynı porselenden bir tane daha var.
8: Şimdi ben size buyurun. Biblo olan bu mu? Porselen mi?
2: Dur, tamam.
8: Bir de o biblolara bakabilir miyiz?
2: Bir tane biblo var.
8: Tamam.
2: Oturulmasın diye. Bence böyle var çünkü atıyorlar.
0: Yolcunun eşyaları aranmaya devam ederken kapı kule sınır kapısına dönüyoruz.
1: Şuradan açayım.
5: Yok, dökelim.
0: Ve rastgele seçtikleri bir kolinin içinden çıkanları incelemeye başlıyorlar.
5: Bir tanesini açıyorum ben.
1: Tamamdır.
5: Detaylı içine bakalım.
1: Evet, kutunun altında da aynı şekilde.
5: Şurayı açar mısın? Poşet çaylar bunlar.
0: Kolinin içinden çıkanların poşet çay olduğunu belirleyen gümrük muhafaza memurları poşet çayların kontrolüne başlıyor.
5: Bir tanesini kontrol amaçlı tamamen açıyorum.
1: Tamamdır.
5: Gördüğümüz siyah çay bildiğiniz.
0: Kolilerin tabanlarında başka bir şey olabileceğinden şüphelenen memurlar kolileri tamamen boşaltıyor ve koli zeminini dikkatli bir şekilde kontrol ediyor.
1: Düşündüğümüz gibi palet tamamı aynı yükte. Hangi bölümden çok açtık? Şu senin taraftan alalım istersen.
5: Olur.
1: Bunları bu tarafa alalım.
5: Bunlar böyle dursun, köpek daha rahat koklasın.
0: İlk palette yer alan kolilerde yapılan inceleme sonucunda bütün kolilerin aynı tür eşyayla dolu olduğu tespit ediliyor.
1: Ağırlık hepsinin aynı. Herhangi bir farklı bir ağır koli denk gelmedi şu ana kadar. Bunda da yine alt kısma bakalım. Yine poşet çay. Yine şunun da bir boy altına bakalım.
0: Ve gümrük muhafaza memurları şüphe duydukları ikinci paleti incelemeye başlıyor.
1: Muhtemelen çay benzeri ürünler var yine. Öndeki paketlerde sanırım çay var hepsinde. Bunda da aynı şekilde.
0: Paletin alt kısımlarında yer alan bir koli açılıyor ve içinden aromalı çay çıkıyor.
5: Murat, bu da bir
1: poşet çay. Evet.
5: Ama çay şeyi farklı.
1: Çay çeşitleri farklılık gösteriyor. Bakalım bu neli. Bergamotlu çaylar bunlar da. Paletin diğer kısımlarına bakalım.
0: Kapı kule sınır kapısındaki aramalar devam ederken yeniden havalimanındayız. Kaçakçılık memurları gümrük muayene memuru arama masasına gelmeden önce bütün eşyaların serilmesini istiyor.
6: Ekspert bölümler yani bunlar. Bunlar biz sadece yönlendiririz, rapor gelir, rapor istinaden kıymet çıkıyor. Aşağıda ithalat alanları oluyor, taşlar geliyor bir tane adam. 300 kilo taş getirmiş, bana kalsa inanılmaz temiz ama ekspere geliyor. Ekspert etmez. Adam diyor ki kiloyla satılan şeyler bunlar.
7: Yani üstüne internetten falan fiyat bulabiliyoruz da ne kadar ama tamir gerçek mi olur?
0: Arama noktasına gelen gümrük muayene memuru eşyaları gördüğü anda eşyaların antika sınıfına girdiğini ve eksper tarafından değerlendirileceğini bildiriyor.
2: Yani böyle arattığınız zaman çıkmaz yani. Bir, bu alakası bile yok. Arması olan çok...
5: Mesela işte armasız.
2: Armasız mesela. Ya şöyle, bunları şimdi bu tezgahları açanlar hep yaşlı. Yani her cumartesi, pazar her yerde, her hafta... Mayıs'tan Nisan'da başlıyor, Eylül'e kadar havalar soğuyana kadar her hafta her köyde bit pazarı var. İnsanlar hani babaannesinin, nenesinin, dedesinin eşyasını getirip satıyor yani. Hani ve fiyatları yani ultra komik.
0: Gümrük muayene memuru bazı eşyalar üzerinde yaptığı araştırma sonucunda eşyaların çoğunun antika eşya sınıfına girdiğini ve bunların özel beyannameyle ülkeye sokulabileceğini belirliyor.
7: Beyefendi, sizin 2 euroya aldığınız şey burada minimum 20 euroya falan yazıyor. Şu an Kadıköy'de gidelim herhangi bir antik retro eşya satan bir dükkana.
2: Tamam.
7: 2 euro dediğiniz eşyaya orada vereceği fiyat 1000 liradan aşağı.
2: Şimdi ben yaklaşık 2 yıldır bu işle ilgileniyorum. Hobim benim bu iş.
0: Eşyaların bazılarını internet üzerinden inceleyen kadın memur, fincan takımlarının yüzlerce euro edebileceği bilgisine ulaşıyor ve yolcuyu yeniden sorgulamaya başlıyor.
2: Ben buraya
3: 304... Başka ülkeye giderken o ülkenin gümrük mevzuatına bakıyorum. Ne götürebilirim ne götüremem diye ki orada bir
2: sürü... Başka ülkeye giderken burası benim ülkem.
3: Başka ülkeden gelirken diyorum. Evet, bu yüzden resmi gazeteyi bilmeniz gerekiyor Türk vatandaşı olduğunuz için. Bunların da hepsi
2: resmi gazete.
3: Gümrük kanunu.
2: Tamam da ben sürekli gümrük kanunu okuyamam ki. Benim işim gümrük değil, onu demek istiyorum. Yani ben bunları bilmiyorum. Siz burada neler yakalıyorsunuzdur?
3: Şu yurt dışından geliyorsanız, şu an yurt dışından geliyorsunuz. O ülkenin gümrük kanunu bilmek...
2: Peki bir şey diyeceğim. Üç tane olsaydı ama hiçbir sıkıntı yok değil mi? Üç tane mi?
3: Yani
2: ama bu... Hayır.
3: Ama bu kadar ticari kapsamlı değerlendiriliyor. Koli koli valiz valiz...
2: Benim eşyam geri dön... Hani şöyle söyleyeyim, yakın zamanda geri döneceğim, getiriyorum hepsini yavaş yavaş yani.
5: Yani ne?
3: Getiriyorum derken şimdi bu evimden getiriyorum demek. Ama siz biraz önce bit pazarını almayı beyan ettiniz.
2: Hanımefendi, bit pazarından toplayıp evime koyuyorum. Bit pazarından çıkıp buraya gelemem zaten. Yani ben bu ürünleri 3 ay gezerek toplamışım.
3: Elimize kullandığınız eşyalar değil.
2: Kullanma değil hanımefendi bu.
3: Ceza öyle bile olsa yolcu beraber eşyalar.
5: Tamam bunlar...
0: Yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele yasası kapsamında yasal işlem başlatılıyor ve el konulan tüm eşyalar antika eşya eksperine gösterilmek üzere kaldırılıyor. Gümüş tepsiler, porselen biblolar ve çay kahve takımları ambara kaldırılırken yeniden Kapı Kule sınır kapısındayız. Gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekipleri fiziki aramalarını tamamlıyor. Sırada narkotik köpeği Turbo'nun denetimi var.
1: Kendisi açması gereken kolilerden kendisi açar. Köpeğin rahat koklayabileceği şekilde.
5: Burayı indirdik.
9: Evet kardeşim.
5: Aklımıza birkaç yer takıldı zaten. Onları açtık, detaylı yaydık.
9: Aha.
5: Sen bir kontrol edersin. Kafana takılan bir yer varsa biz buradayız zaten. Bir işaret verirsin, biz gelir bakarız.
1: Burası tamam. Zaten yoğunluk olan kısımların
9: tamamı
1: burada şu an.
9: Teşekkür ederim.
1: Kolayca.
9: Bak.
0: Ve narkotik köpeği Turbo eğitmeninin talimatıyla tüm kolileri incelemeye başlıyor. Turbo aramasını yaparken dikkati dağılmasın diye diğer memurlar alanı boşaltıyor ve Turbo eğitmeniyle baş başa kalıyor.
9: Ha bak bak. Ara. Bravo. Nerede? Ara. Ha aslısı bak. Gel çık. Ara. Bravo sana ara. Aa, aferin bravo sana. Ara. Çek. Hop. Aferin sana. Gel. Koş. Bak buraya. Ara. Ha bravo bak. Aferin sana bravo.
0: Ve narkotik köpeği Turbo aramasını tamamlıyor.
9: Arkadaşlar. Aramamız bitti. Herhangi bir sorun yok.
5: Eline sağlık.
9: Bizden istediğiniz başka bir nokta var
5: yok,
9: mı?
5: Yok tamamdır.
1: Tamamdır.
5: Sen şüphen giderildiyse sorun yok.
0: X-Ray'deki şüpheli yoğunluğun sebebinin farklı yoğunluktaki ürünlerin yan yana koyulmasından kaynaklı olduğu tespit ediliyor ve dağıtılan tüm paletler tekrar toplanıyor.
5: X-Ray'cimizin aç vermesi üzerine iki farklı noktada yoğunluk gösterildi ve onları indirdik hangarımıza. Farklı olan noktaları ayırdık, diğerini bir tarafa ayırdık. İndirdiğimiz yüklerde alt kısımlarda yoğun şüpheli bölge tespit edilmişti. Arkadaşımızla beraber yaptığımız kontrollerde herhangi bir olumsuz durumun olmadığını kanaat getirdikten sonra aramamızı sonlandırdık ve yüklememize başladık. Bu şekilde bir tır aramasının sonuna geldik.
0: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yoğunluk artıyor ve yeşil hattı kullanan yolcuların kontrolleri hız kesmeden devam ediyor. Özbekistan'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor.
10: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Panic Deluxe Lara.
1: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
2: Futbol heyecanı BİM'de. Senna 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esinir.
8: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
9: Her anın Double Shot, Ice Break.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
14: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku.
15: Nissan Juke şimdi %75 ÖTV avantajıyla 1 milyon 699 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve 240 bin TL'ye 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
16: Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, üç kalp bir arada.
17: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle.
16: Üç kalp.
18: Bu cumartesi 1 kilogram ESK donuk kıyma Coop'ta sadece 485 lira.
19: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
20: Maç heyecanını banla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Latte'den Americano'ya, Refresha'dan Frappuccino'ya keyifle içtiğin Starbucks içeceklerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
21: Geceliği 4200 lira.
22: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
23: Trivago.
21: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
23: Trivago'da o da var.
24: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
25: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Yolcular X-ray kontrolünden geçerken bir grup yolcunun valizindeki benzer eşyalar kuşku yaratıyor ve yolcuların hepsi gümrük arama noktasına alınıyor.
4: Şuraya alalım, orada bekleyin. O hanımefendinin orada bekleyin.
3: X-ray taramasında valizlerde çok sayıda tekstil ürünü olduğunu tespit eden memurlar yolcuların bavul ticareti yaptığından şüpheleniyor. Arama noktasında valizler tek tek açılacak ve yolcuların birbirlerini tanıyıp tanımadıkları sorgulanacak.
4: Oturabilirsiniz, aynen. Siz de gelin şöyle geçin. Siz birbirinizi tanıyor musunuz?
5: Ne?
4: Birbirinizi tanıyor musunuz siz?
5: İstanbul beni anla.
4: Anneniz. Başka birbirinizi tanıyorsunuz. Tamam.
3: Yolcular yanlarında getirdikleri valizleri gümrük arama masasına koyarken kaçakçılık ve istihbarat memuru yolcuların birlikte hareket edip etmediklerini anlamak için pasaportlarını topluyor.
4: Ben şu pasaportlarla ilgili bir araştırma yapacağım. Tamam.
6: Aynı malzemeler getirmiş.
4: Siz eşyaların rutin kontrolünü yapın. Şu pasaportla ilgili ben de araştırma yapayım. Birbirleriyle varsa bir bağlantı onları bir sorgulayayım. Tekrardan bir geri dönüş yapacağız.
3: Kadın yolcunun valizinden eğitici namaz seccadesi çıkıyor.
6: Namaz.
3: Ve memur seccadenin içine başka bir şey saklanıp saklanmadığını kontrol ediyor.
6: How much? Ne kadar?
4: Namaz.
6: Seccadede kaç tane çok var burada? Toplayın, diğeri yatsın.
3: Yolcunun valizinde şüpheli bir şeye rastlamayan memur yolcudan valizini toplamasını, sıradaki yolcudan da eşyalarını masaya koymasını istiyor.
6: Hoş.
4: Hoştan, tamam.
3: Anne kız olarak seyahat eden yolcuların valizi açıldığında da yolcuların çok sayıda tekstil ürünü getirdikleri anlaşılıyor.
5: Patlamam ya. Bir tane var.
3: Valizden çıkan tekstil ürünleri dışarı çıkartıldıktan sonra da ortaya kemer ve cüzdan kutuları çıkıyor.
5: Ha bu orada. Bu yok abi bu orada.
4: Bu şey mi?
5: Hepsiniz pasaportlar.
3: Eşyaların arasına saklanmış elektronik sigara cihazı veya tütünü olduğundan şüphelenen memurlar valizi detaylıca aramaya karar veriyor.
4: Sadece eşyanın arasında elektronik sigara tütünü falan olmuş.
6: Hayır, elektronik sigara. 4 karton sigara var.
4: Tamam. Bu kampur o mu? Konuşur bu mesela, kümrük.
3: Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aramalar devam ederken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Çin'den gelen konteyner gümrük sahasına giriş yapıyor. Konteynerin içinde çok fazla kalem eşya olduğunu tespit eden memurlar konteyneri açmaya ve eşyalarını kontrol etmeye karar veriyor.
7: Bu da Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nden gelen bildirme istinaden.
3: Gümrük muhafaza memurlarının talimatıyla konteynerin mührü kırılıyor ve kapakları açılıyor.
7: Bu mal komple boşalacak. Ambarı alsın.
8: En arkayı göreceğiz. Tamam. En dibe kadar gidin, gerekirse de sonda çatın en arkaya. Tamam.
7: Can boncuk.
8: Gümrükçü geldiğinde kalem ne kadar ayırmışsa çeki listesini ona göre de eşit ayırsın. Tamam. Buraya bir portapalet gelsin, içeri almaya başlayın, ambar alın.
3: bu tip ticari aramalarda esas olan eşyanın beyanname ile uyuşması. Beyanname dışında başka bir eşyanın konteynerden çıkmaması gerekiyor.
7: Ön taraf cam.
8: Ön taraf cam. Arka tarafına bakar. Belki arka tarafında plastik olma ihtimali daha yüksek.
7: Tamam be. Plastik boncuk ve beyanname yönünden bakarız.
8: Tespitine geçtiğimiz zaman daha detaylı bakarız.
7: Hazırlasınlar.
8: Tamam, eşyayı bize hazırlayın. Hazırlıktan sonra tespitine geçeriz.
3: Ağzına kadar cam boncuk yüklü olan konteyner, yer operasyon ekiplerinin çalışmaları sonucunda gümrük arama ambarına boşaltılıyor. Yer operasyon ekipleri aldıkları talimata uygun bir şekilde konteyner içinde bir koridor oluşturuyor ve bu koridordan çıkan eşyaları da ambara kaldırıyor.
9: Abi, gümrükten muhafaza genel müdürden gelen bir bildirimimiz var.
10: Tamam.
9: Eşyamız cam boncuk. Yaklaşık 26,5 ton. 70-18 beyanından girmişler.
8: Bir bakalım. Beyan harici veya plastik olma şüphesiyle.
9: Merhaba, kolay gelsin.
10: Merhaba, sağ olun.
9: Eşya sizin herhalde.
10: Tabii, evet.
9: Önce bir konteyner teyidi yapalım bir saniye. Söyler misin oradan konteyner numarasını?
3: Gümrükçü firma yetkilisinin aramaya katılmasıyla önce konteyner numarası kontrol ediliyor. Ardından da eşyanın beyanı inceleniyor.
10: 718 tarifemiz.
9: Var mı? Plastiğin çıkar mı?
10: Bakacağız.
9: Bakacağız.
10: Beyanımızda plastik yok.
9: 11 çeşit. Dışarıda var mı çeşitleri?
10: Var, tabii. Tamamen. Ağır. 11 çeşit.
8: Cam gibi gözüküyor. Yani plastik olsaydı haklı olurdu biraz.
9: Aynen abi, ağırlık itibariyle cam olduğu gözüküyor.
3: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
4: Hepsinin giriş çıkışı aynı.
6: Evet.
4: Birlikte hareket ediyorlar. Bana şey söylediler, yani birbirimizi tanımadığımızı. Sadece bir analı kızlı bir şey vardı. Piyanoları falan farklı ama. Hepsinin en az bir 5-6 sayfa giriş çıkışı var. Yani bu tarz eşyaların ekonomik değerinin olduğunu düşünüyorsan başka bir şey var mı bunların dışında?
6: Valizlere bakacağım.
4: Tamam.
6: Tamam.
8: Senin başka çantan var mı?
7: Abi var.
8: Hangi senin başka var?
7: Tamam. Var.
8: Onu da getir. Sen içine bakalım sonra senin. Birlikte misin?
7: Benim bak.
8: Anne.
7: O telefon boşluğum var.
8: Tamam.
7: Pasaportum
8: var. Çantayı aç, boşluğa koy buraya çantayı.
3: Kadın yolcu valizden çıkan tekstil ürünlerini Türkiye'den aldığını beyan ediyor. Memur yolcunun beyanını kontrol etmek için etiketleri tek tek inceliyor.
4: Bunları nereden aldınız?
5: Bunu Laleli'den.
4: Laleli'den aldınız.
5: Çocuklarda.
4: Bangkok'tan.
6: Aynı.
5: Bu bayanlar bizdir.
4: Tamam. Bir bakalım ne
5: tüpü. Osman Bey'den geldi.
4: Bunlar Türkiye malı zaten.
5: Osman Bey'den geldi bu.
4: Tamam, kalk.
5: Değiştireceğim.
4: Kalk.
5: Yok, buyur ki kalksın.
4: Tam bekle, bekle abla bak. Bekle, bir bakalım öyle koyacağız. Sen bir dur. Etiketleri değişim amaçlı getirdiğini söylüyor da. Bakalım etiketleri. Türkiye... Aynen, Türkiye'nin babası zaten bunlar. Bunları değişmeye mi getirdiniz?
3: Kaçakçılık ve istihbarat memuru, araması tamamlanan yolcuları bir araya toplamaya çalışırken, başka bir kadın yolcunun valizinden çıkan küçük metal parçalar kuşku yaratıyor.
8: Şimdi kontrol edilenler, pasaportu bende olanlar şurada beklesinler, tamam mı? Bekliyorsunuz. Eşyalarınızı alın, burada bekleyin, tamam mı? Bir amirimiz gelecek, bir değerlendirme yapacağız, tamam mı? Bekleyin burada.
10: Bunu da mı yerine getirdin?
11: Yok, çantaları diyor. Bu neymiş? Bu aparat zapçası. Hani ustanı, aşpaz ustanı, lahman aparatı zapçası. Makarna çıkaracak makine var ya.
6: Zapçası, evet.
10: O ne? Niye getiriyor bunu? Götürdü.
11: Bu geldi. Hani okul geldi, uyandı zekat bir yerde değil
6: mi? Aşkana gelmiş şeysi.
11: Damadı. Burada çalışıyormuş damadı.
10: Bu Türkiye'de mi almış? Türkiye'de mi almış bunu?
11: Yok, makineyi getirmiş.
10: O makineyi getirmiş,
11: burada
10: parçalı.
11: Burada varmış, parçasını oradan getirmişler.
6: Bu zapçası da bu.
10: Bak yalnız bu Kore malı.
11: Evet, bu ne diyor?
10: Kaç tane var bundan?
3: küçük metal parçaların ne işe yaradığı sorgulanıyor ve parçaların makarna kesme makinesine ait olduğu anlaşılıyor.
9: Ama bunlar hepsi aynı. Hepsi aynı bunların, bak bu da aynı. Bak bu da aynı.
11: Şeymiş abi, bu bir tanemiş de tek bir parça bozulduğu için öyle gösteriyormuş.
9: Şimdi bir tane de, şunların hepsi bir parça değil mi?
6: Yok.
9: Bunlar birleşiyor mu? Hepsi bir araya.
11: Birleşiyor. Makarna çıkarıyormuş bu. Burada damadı çalışıyormuş. Yani de okulda okuyor. Burada üniversitede okuyor.
3: Makarna kesme uçlarının sayıca çok oluşu yolcu üzerinde kuşku yarattığı için yolcunun üstü hızlıca aranıyor.
9: Şimdi bir söyle, üzerini kontrol edecek bizim memur arkadaşımız.
3: Yolcunun üstü temiz çıktıktan sonra yolcu diğer yolcuların beklediği alana getiriliyor. Tamam,
4: sizin de bir yere gideceğiz hemen şurada. Ufak bir kontrolden geçeceğiz, ondan sonra devam edebiliriz.
12: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
4: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
5: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
8: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
9: Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma. Üç kalp bir arada.
10: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle. Üç kalp.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Ne 11'de? Kargo da bedava. Yani pes vallahi. Ne 11?
14: Tam o anda bir loop.
15: Bir saniye. Bu loop bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla loop bunun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
16: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
17: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
18: Tehlike çok büyük.
19: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
20: Olamaz mı?
19: 10 dakika içinde.
17: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
21: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
20: Bu gerçekten dehşet verici.
21: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
17: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
22: Kaçakçılık ve istihbarat memuru yolculara detaylı bir üst araması yapılacağını açıklıyor. Çünkü yolcuların üzerinde değerli metal eşyalar olabilir.
23: Bu kontrolü de yaptıktan sonra eşyalarınızla beraber tekrar buraya geleceksiniz. Ufak bir değerlendirme sonra duruma göre gidebilirsiniz. Tamam mı? Hadi arkadaşımızı takip edelim.
22: 9 kadın yolcu üstlerinde metal eşya bulundurma şüphesiyle X-ray taramasına sokulmak üzere götürülüyor.
23: Tamam, onlar kalsın burada. Arkadaşlar burada, problem yok. Gel.
22: Ambarlı Limanı'na gidiyoruz.
24: Ağır mı?
25: Ağır ya, belli. Yine bir tane yakalım bakalım, tamam abi.
22: Memurlar rastgele açtıkları kolilerin içinde cam boncuk olduğunu tespit ederken bir paketi açmaya ve boncuğu basit bir narkotik teste tabi tutmaya karar veriyor.
25: Olsa gider, tamam. Bu ateşe dayanıyor.
24: Bir konteynerin arka kısmına bakalım. Arka kısmına belki taklama
25: ihtimali. Eşya nereden geliyordu?
24: Olabiliyor.
25: Çin menşe, Çin menşe. Menşe tamam, Çin. Made in piyasası tamam. Yazıyor zaten Çin menşe.
22: Konteyner dışındaki eşyayı inceleyen memurlar şimdi de konteynerin içindeki koridordan girerek içindeki eşyalardan birkaçını inceleme altına alıyor.
0: Olabilir mi? Olabilir. Bir taban da kontrol edelim. Belki tabanda da olabilir.
22: Memurlar konteynerin içindeki plastik kokusunun eşyadan mı yoksa ambalajdan mı geldiğini anlamak için bazı kolileri açıyor ve içeriğini kontrol ediyor.
0: Plastik kokusu çok ağır geliyor.
25: Yoğun bir koku var. Evet.
22: Açılan her koliden cam boncuk çıkarken boncukların farklı boylarda ve renklerde olduğu da tespit ediliyor.
25: Yok abi hepsi, yok. Hepsi cam yani belli.
0: 11 farklı modeli vardı. Hepsini tartıya alalım. Bir kilosunu teyit edelim.
25: Çeşitlerden aynen birer tane alalım.
0: Hepsinden bir tartı alalım. Oradaki kap adetlerini de tartıya vururuz. Totaldeki kilonu alırız.
25: Kapçı adetlerin nasıl?
0: Tamam bir tanesini şey yapalım göster bize.
25: İST-01
0: beyaz.
1: Beyaz.
0: Sayalım onu da.
1: 117 kap var.
25: 117 kap. 117. Kapçı adeti kaçlı?
1: Kapçı adeti hemen bakıyorum buradan. 3510 paket.
0: 17 tane, 17, 18 tane çıkması lazım.
2: 18.
0: Sayalım şöyle. Paket uğraşmasına kilosuna ulaştı. Kilodan teyit alabiliriz bundan. Adetten içeriden teyit alamayız.
22: Eşyaların adedi ve toplam ağırlığı üzerinden yapılan inceleme sonucunda beyanname ile uyuştuğu tespit ediliyor. Ve konteynerin ülkeye girmesine izin veriliyor.
0: 30 tane çıktı.
25: Koliyle örtüşüyor aslında abi. Kolinin üzerinde zaten 30 paket 30 kilogram diye tamam. Yazıyor.
0: Netinden
2: çarpı 30 diyelim.
0: 30 çarp bakayım. 3550 tutuyor mu?
2: Evet. 3510.
0: 3510 tamam brüt tutuyor ya.
25: Tamam.
0: Brüt olarak tamam. Tutuyor.
25: Tutuyorsa tutuyor.
0: Tamam. Bir
25: çıkıyor. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nden gelen bir bildirim vardı. Bildirimde beyan harici eşya ve kitap saptırması olarak gelmişti bize. Bu yönüyle baktık eşyalara. Eşyamız 7018 cam boncuk. Şu an için baktığımız kadarıyla uygun gibi gözüküyor ama değerlendirmeyi muayene memuru yapacak. Yaptığımız kilolar şu an için uygun gözüküyor. Genel tabii kantara da bakmak lazım. Muayene memuruyla en son gitip bazında konuşup işlemi tamamlayacağız. Ona göre tutanağa geçeceğiz.
22: Ambarlı Limanı'ndaki aramalar temiz çıkarken havalimanına geri dönüyoruz. Kadın yolcular üzerlerinde taşıdıkları eşyaları çantalarına koyuyor ve tek tek en hassas tespite ayarlanmış X-ray dedektöründen geçiyor.
23: Şimdi şöyle izah edeyim arkadaşlar. Şimdi bayanları böyle bir normal cihazdan getireceğiz. Bir el dedektörüyle şöyle bir yakın temastan şey yapacağız. Yani üzerlerinde, bedenlerinde kıymetli maden yönünden bir kontrolünü yapacağız. Eğer bir uyarı alırsak ona göre bizimle iletişime geçin bir değerlendirme yapalım. Tamam, tamam.
25: Normalde arasın mı arkadaş?
23: Nasıl?
25: Normal şekilde de arasın mı?
23: Tabii tabii her türlü aramayı yapabiliriz ya. Arkadaşlar. Tamam. Evet. Dedektörle cihazdan da geçeceğiz. Herhangi bir metal uyarısı vesaire ve alırsanız bizimle iletişime geçersiniz. Tamam.
25: Tamam.
23: Buradayız biz zaten. Şimdi üzerinizdeki metal eşyaları çıkarın. Çantanıza koyun.
3: Temel tezneleriyle çıkarıp sünkeleri koyun.
23: Aynen. Anlıyorlar değil mi? Tamam. Şöyle kontrolden cihazdan geçireceksiniz. Sonra kendiniz cihazdan geçireceksiniz.
0: Olabilir.
23: Evet. Sırayla. Sırayla. Tamam.
22: X-ray cihazı herhangi bir işaret vermiyor. Ancak işlerini sağlama almak isteyen memurlar yolcuların üstünü el dedektörüyle de aramaya karar veriyor.
23: Veriyor. Sırayla şey yapalım arkadaşlar.
3: Beyler bitti bitti. Evet alabilirsin.
23: Tamam al. Teşekkür ederim. Teyzem gel.
25: Çantaya kim ait?
3: Çantaları alabilir misiniz?
25: Çantaları bir alalım.
23: Kimin çantası varsa oradan alsın.
3: Teşekkür ederim. Rica ederim. Çalışmalar.
23: Tamam şimdi geldiğimiz yere tekrar gidiyoruz. Aynen oraya geçiyoruz.
22: Araması tamamlanan yolculara pasaportları geri veriliyor. Ve tüm aramalar bittikten sonra yolcular tekrar gümrük sahasına götürülüyor. Detaylıca aranan 9 yolcunun üzerinde ve valizlerinde şüpheli bir şeye rastlamayan memurlar yolcuların ülkeye girmesine izin veriyor.
23: Zaten buradan alınmış. İade için getirdiklerini söylüyorlar.
4: Türkiye malı zaten hepsi.
23: Yani biz sadece eşyaları getirirken yanlarında kıymetli maden, değerli taş vesaire bu tarz eşyalar olabileceğinden şüphelendik. Onun için gerekli kontrolleri yaptık. Aynen, ilgili kontrollerde temiz çıktı.
4: Aynen.
23: Kendilerini uyardım. Bir daha eğer beyansız, faturasız eşya getirirlerse farklı işlem olacağını söyledim.
4: Aynen. Tamam.
23: Sağ olun, size de kolay gelsin.
4: Sağ olun.
22: Yolcular ülkeye giriş yaparken havalimanındaki yoğunluk artıyor.

0: Özbekistan'dan gelen yolcular gümrük kontrolünden geçerken bir erkek yolcunun valizinde çok sayıda ambalaj olduğu tespit ediliyor. Ve yolcu valizlerini açması için gümrük arama noktasına davet ediliyor. Yolcunun ilk valizi masaya konulduktan sonra gümrük muhafaza memuru valizi açıyor ve valiz içinden et ürünleri çıkmaya başlıyor.
1: Taşkent'ten mi geliyorsunuz?
2: Evet. Taşkent'ten geliyorum.
1: Et ve et ürünlerinin yasak olduğunu bilmiyor musunuz?
2: Çocuklarımız olarak ya bu son yapıyor abi. Ya burada işte tabaklar.
1: Et ve et
2: bir yemek veriyor.
1: Et ürünlerini getirebilmek için Tarım Bakanlığı'ndan yazılı onayınız gerekiyor.
2: Nereden alacağım bunu abi?
1: Tarım Bakanlığı'ndan.
2: Maşallah. Tamamından sonra alacağım abi.
1: Et getirmiştir. Sizin diğer tayfa nerede? Diğerleri gitti mi?
2: Evet, ulabı çıkardı da ama beni sen gösterdin.
1: Şunlar var.
2: Bu da aynı artık.
1: Tamam, bana bırak, ben açarım. Bana bırak. Kasa getirmiş. Şunları alabilirsiniz. Et ve et ürünlerini getirmiş.
0: Valiz aramasına devam eden memur şimdi de salam ve sucuk bulmaya başlıyor.
1: Başka bir şey yok herhalde. Tekrar kontrol ediyoruz böyle. En çok Özbeklerin getirdiği şey at eti falan getiriyorlar. Bu ne eti?
2: Bu mal eti. Mal, mal.
1: Mal mı?
2: Evet.
1: İnek eti.
2: İnek eti.
3: İnek eti.
0: Yolcu çıkan sucukların inek etinden yapıldığını beyan ederken valizden çıkan şekerlemeler gümrük muhafaza memurunun dikkatini çekiyor.
1: Onları imha tutanağıyla imha edeceğiz. Normalde yolcunun bunları getirmesi yasak. Getirebilmesi için Tarım Bakanlığı'ndan onay gerekiyor. Onayı olmadığı için bunlara imha tutanağı tutup imha edeceğiz. Tamam, sıkıntı yok. Bunları da alabilirsin. Bunları da alabilirsin. Diğer valizinizi getirebilir misiniz? Diğerine de bakalım.
2: Abi bunlar da yasak mı?
1: Bunlar. Onlar da et türevleri olduğu için bunlar da yasak.
2: Diyorum ki bu ya, kapalı diyorum.

0: Kalenin Belek.
1: Murat için yenilendi Akbank Mobil.
2: Bizim kız okulu kazanmış.
3: O zaman birikim zamanı.
4: Murat'la Murat olur Akbank Mobil. İhtiyacına göre taktiği değişir. Yatırımları tek sayfada görebil.
2: Çok kolaymış.
3: Kolay tabii.
4: Yepyeni bu mobil, istediğini bulabil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
5: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
4: Mobilin bankası Akbank.
6: Bu cuma binde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.

0: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle. 3 kalp.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: Çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.

0: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Fark eden bir şey yok. Bu da et ürünü. Bunlar da yasak. Sen diğer valizini getir.
4: İki tane lazım mı oğlum?
3: Yasak. Getirmek katliyen yasak.
2: Şüpheli valizler açılmadan önce Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Norveç'ten gelen yolcular X-ray kontrolünden geçiyor. Valizleri tek tek kontrol eden memurlar iki yolcunun valizlerinde şüpheli yoğunluk tespit ediyor ve yolculardan valizlerini açmasını istiyor.
5: Hangi ülkeden geliyorsunuz?
6: Norveç'ten. Biz orada Türkiye Birliği'nin stantum konumunu yapıyoruz.
5: Bunların faturası var mı yanınızda?
6: Yok. Biz satmak için aldık zaten.
2: Ve açılan iki valizde çok sayıda promosyon malzemesi olduğu tespit ediliyor.
6: Bakın cebimde var. Göstereyim ben size. Şu.
5: Değerleri ne kadar bu termosların?
6: Vallahi bilmiyoruz ki.
5: Bu iş yapmıyor musunuz?
6: Yok, biz bu işi yapmıyoruz ya. Biz fuar işi yapıyoruz. Şeyden geliyoruz biz.
2: Yolcu fuar işi yaptığını ve Norveç'teki fuara katıldığını beyan ederek bunu cep telefonundaki belgeyle de kanıtlıyor.
6: Gemi İhracatçıları Birliği'nin fuar standlarını yapıyoruz. Yaptığımız standlar da bunlar. Şöyle.
5: Tabii bu termosları.
6: Vallahi bilmiyoruz ki.
5: Bu işi yapmıyor musunuz?
6: Yok, biz bu işi yapmıyoruz ya. Biz fuar işi yapıyoruz. Şeyden geliyoruz biz.
2: Yolcu fuar işi yaptığını ve Norveç'teki fuara katıldığını beyan ederek bunu cep telefonundaki belgeyle de kanıtlıyor.
6: Gemi İhracatçıları Birliği.

0: Sanat fuarı olduğu için evet, tanıtım amaçlı dağıtıyorlar. Biz de orada İstanbul'a girdiğinizde... Bakın şöyle yazayım ben size.
1: Firmaların dağıttığı şeyler.
2: Şampiyon getirin bana milleti.
0: Halledeceğiz. Yani her firmanın burada farklı. Farklı firmaların hep ismi var. O da şampiyon niyetine dağıtıyorlar.
1: Firmaların reklam...
0: Aynen reklam şeyleri. Yani satma matma. Biz ilk defa gittiğimiz bir yer değil ki. 8-10 tane ülkeye gittik yani. Onları kalkıp da satıp da ne yapacağız?
1: Tamam.
0: Bütün hepsinin üstünde kendi firmalı...
3: Hani
0: hep gemiyle alakalı şeyler bunlar.
1: Bütün hepsi. Var mı bunların ardında başka bir şey?
0: Yok bu kadar. Çantı bakın bunu bile yani düşün ya şunu bile verdiler.
1: Abi fuara gitmişler. Fuardan da firmalar reklam olsun diye.
4: Promosyon malzemelerini ve termosları tek tek kontrol eden memur, ürünlerin üzerindeki firma isimlerinin farklı olduğunu tespit ediyor ve yolcuların ülkeye girmesine izin veriyor.
0: Tamam mı?
1: Tamam. Okuyabilirsiniz.
4: Yolcular ülkeye giriş yaparken yeniden havalimanındayız. Gümrük muhafaza memuru aramalarına devam etmek istiyor. Ama yolcunun ağır hareketleri dikkat çekiyor.
1: Biraz acele eder misiniz? Alttaki valizi getirin. Çantayı.
4: Yolcu uyarıldıktan sonra hızlıca ikinci valizini alıyor ve masaya getiriyor. Ve ikinci valizden çıkan etler de imha edilmek üzere ayrılıyor.
1: Burada da aynı yiyecekler var. Fazlasıyla muafiyet hakkının fazlasıyla da getirilmiş yiyecekler var. Et türevleri var.
0: Ama benim çocukların hamsiğinin içtiği doğru.
1: İnsan sağlığına zararlı bunlar.
0: Yok abi ben uzun alacağım bunu.
3: Başka bir şey insanlar.
4: Sucuk, sosis ve salamlardan sonra şimdi de çantadan süt kreması çıkıyor.
1: Bu ne?
0: Malako.
1: Süt mü?
0: Evet, sütlüyü.
4: Ülkeye girişi yasak olduğu için süt kreması da kontrollü olarak imha edilecekler arasına ekleniyor.
1: Bunları imha tutanağıyla imha edeceğiz.
4: Yolcu valizlerini toplarken gümrük muhafaza memuru kontrollü imha tutanağını alıyor ve ele geçirilen tüm et ve süt ürünlerini tutanağa işlemeye hazırlanıyor.
1: Taşkent'ten geldin değil mi?
0: Evet abi.
4: Yolcunun kimlik ve uçuş bilgileri tutanağa yazıldıktan sonra memur yolcudan tutanağa imza atmasını istiyor.
1: Buraya isim soyisim imza atabilir misiniz? Şuraya.
4: El konulan salam, sucuk, sosis ve süt kreması kontrollü olarak imha edilmek üzere kaldırılırken yolcu ülkeye giriş yapıyor.
1: Buyurun gidebilirsiniz.
4: Yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. Almanya'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmeye hazırlanırken iki yolcu kırmızı hattı kullanarak gümrüğe beyan edecekleri eşyaları olduğunu söylüyor ve gümrük sahasına giriş yapıyor. Valizleri X-ray taramasından geçirildikten sonra yolcular gümrük kontrol noktasına davet ediliyor ve valizlerini açmaları isteniyor. Yolcular yanlarında taşıdıkları iki valizi açarken gümrük muhafaza memurlarına Almanya'dan geldiklerini ve Almanya gümrüğünün kendilerini ülkeye almadığını söylüyor. Yolcuların beyanlarını dinleyen ve yanlarında iki valiz dolusu atkı getirdiklerini tespit eden memurlar, yolcuları atkıları nereden aldıkları konusunda sorguluyor.
5: Bunların buradan yurt dışına gittiğini ispatlayacak bir şey, evranız yok mu sizin? Yok. Fatura, irsaliye.
6: Orada bizim elimizden aldılar, dosya hazırladılar bize. 24 saattir bizi orada bekletiyor.
5: Yok mu kardeşim?
1: Yok.
7: Vallahi Allah'ın ihtiyacı.
6: O gün verdikleri şey zaten beraber...
5: Bir bak bakayım EGM kayıtlarına ne zaman gitmiş bu yolcular.
4: Memurlar yolcuların pasaport

0: Kararlarını alarak ülkeden çıkış ve giriş tarihlerini yakından inceleyecek.
1: Yani bizim için buradan götürünüzü ispat etmeniz önemli şu an, anladın mı?
2: Tabii.
1: Yani işte siz ispat edeceğiniz zaman.
2: Şöyle.
1: Bakacağımız başka bir şey yok.
2: Biz buradan kabin bagaj şeyimiz, etiketimiz var. Buradan giderken kabin bagajıyla gittik ya biz, alt bagaj ve kabin. Evet. Zaten orada biz kişi içeriye girmediğimiz için bir şey alıp geri gelme şansımız yok. Aynı şeyle bizi geri gönderdi. Yani. Onun için bununla gittiğimizi kanıtlamış oluyoruz. Bagaj etiketimizle mesela. Evet.
1: Tamam, o bagajda ben bunun, bagajın işte bunların olduğunu nereden bileceğiz, bunu anlamadım.
2: Ama oradan alamayacağıma göre gittiğim.
1: Tamam, oradan almadığını ben nasıl bilebilirim ki?
2: Evet, beni geri çevirdiler.
1: Tamam hocam, ben yurt dışına senle mi geldim?
2: Sen
1: yurt dışına belki başka bir eşyayla gittin, yurt dışına bunları aldın, öyle geldin.
2: Ama beni buraya daha uçaktan gelip şeyle getirdiler.
3: Evet, geldim.
2: İnat yolcu diye geldi. Biz ya, ben geldim söyledim ya. Ben niye yalan söyleyeyim? Zaten. Buyurun bu da
4: beyan ettim.
2: Giderken alt tarafı verdiğin sadece 3 kilo mu? Evet bu.
1: Aynen 18 kilo.
3: Bu.
0: Yolcular atkıları Türkiye'den alıp Almanya'ya götürdüklerini beyan etmek için Türkiye-Almanya uçuşuna ait bagaj fişlerini ve uçuş bilgilerini memurlara gösteriyor.
2: Hayır, arkadaşımın kuzeni Türkiye'den mal alıyor, orada satıyor. Biz de Cuma günü 11'de bize verdi. Bizim zaten bagaj hakkımız var. 2 günlüğüne gidiyoruz, bize şunlar yetiyor zaten. Dediler ki getir.
1: Artık başkasının eşyasını götürmemek olsun.
2: Ya, isterseniz önümüzde yetiştirdim. Ben yeter salgın zamanındayım ya, vallahi. Umurumuzda değil.
3: İster sadece ticari bir kıymeti yok da miktar olarak fazla. Evet. Tamam, devam edebilirsiniz.
1: Ders oldu. Eşyaları...
2: Yok, ders oldu bize.
3: Ben...
2: Bir daha bırakın başka eşyasını bilmemesini.
0: Yolcuların beyan ettiği bagaj fişleriyle pasaport hareketleri birbiriyle uyuşuyor. Yolcular atkıların nereden alındığını da açıklıyor. Gümrük muhafaza memurları yaptıkları inceleme sonucunda yolcuların ülkeden beraber çıktıkları valizleriyle tekrar ülkeye girmelerine izin veriyor. Yolcular valizlerini topladıktan sonra ülkeye giriş yapıyor.

İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
2: gelecek. Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
3: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
4: A101'de haftanın yıldızları. Bingo sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Finish Quantum bulaşık makinesi kapsülü 219 lira.
5: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
6: Tabii.
7: Hangi programdı ya? Hangi?

0: Hayatım, hı-hı, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi. Çok yediren babaanneye, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın IntelliSporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
0: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
5: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeed artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeed çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeed ile gün senin.
5: Bu cumartesi 1 kilogram ESK donuk kıyma Coop'ta sadece 485 lira.
6: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Sırtaş ayran, sırtaş ayran.
10: Döneri gördüğün an
11: bir de sütaş ayran.
10: Gelsin sütaş ayran.
12: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
14: Bize huzur lazım.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
15: Bu hafta sonu alışverişini getir ve oh diye hallet. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Daha önce.
6: Yaşasın!
7: Aslında bu gerçekten önemli bir gündü. Ve sosyal medya kısmı bunu hayata geçiriyor ve paylaşıyor. Harika bir temsilcilik görevi yaptım. O kadar ki... Şuna bakın.
8: Biraz bakım gerektiren, bir sonraki aracı size vermekten büyük mutluluk duyarız.
9: Hadi yapalım bunu.
7: Klasik araba yenileme işinde inişli çıkışlı 4 yılın ardından işler yoluna girdi. Her şeyi düşündüğümü iddia ediyorum. Galiba sonunda işi çözdüm. Mutlu müşteri, güzel bir his bu. Halkla ilişkiler bölümümüzü sürükleyip getirdik.
10: Buraya çok hızlı gelmeniz gerekiyor.
7: 21. yüzyıla.
11: Bugün 317 bin kişiye ulaştık.
7: Marka elçisi olarak Birleşik Krallık'ta arabam varsa öncülük ediyorum. Hey, muhteşem bu. En azından benim düşündüğüm bu.
3: Eğer çok fazla söz verdiysen, evet, vaat ettiğinden azını veremezsin.
7: Annem gelene kadar beni dinlemeyecekler.
3: Beni dinleyecekler.
7: Bir kez daha ortaya çıktı ki başım büyük beladaydı. Bir şey yapmalıyım, büyük bir şey yapmalıyım. Aman tanrım.

Şu anda iyi zamanları yaşıyoruz. Atölye hareketli. Herkes rolünü yerine getiriyor. Ben Ürdün'den yeni döndüm. Temsilcilik görevindeydim. Yavaş yavaş işler geliyor. Louis'in işi sosyal medya fark yaratıyor. Atölyede üzerinde çalışacağımız harika arabalar var. Artık işe daha yakın yaşadığım için nadiren kullandığım klasik arabalarımı çıkarıp böyle yolculuk yapabiliyorum. Mesela bu. 1967 model yayla geçili araba. Esasen bir mermi gibi. 21 yıldır bu arabaya sahibim ve bununla işe gidiyorum. Aslında bu iyi bir şey.

0: Günaydın. Nasıl gidiyor bu?
1: Günaydın. Fena değil.
0: Bitiriyor muyuz?
1: Evet evet. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz.
0: Güzel güzel. Nasılsın Isaac?
2: İyiyim.
0: Bu hakikaten nadir bulunan bir araba. Bu araba Avrupa'nın en büyük özel klasik araba koleksiyonunun sahibi olan Roger Dudding'e ait. Aman tanrım. Şu arabalara bakın. Vay canına. Koleksiyonundaki daha mütevazı arabalardan birini tamir ettikten sonra burada bir ezik vardı ve boyada da hasar vardı.
3: Güzel iş, hiç göremiyorum.
4: Güzel değil, çok güzel.
0: Roger ve eşi Emma değerli arabalarından birini şık bir pembeye boyama işini bize emanet ettiler. Müşteri ilişkileri. Bu işte özellikle Roger Dudding gibi Avrupa'nın en büyük araba koleksiyonuna sahip üst düzey çok önemli müşteriler söz konusu olduğunda onların arabalarını bilmek önemlidir. Bu durumda sevmemeniz mümkün olmayan bir araba olduğu için epeyce de kolay. Bu dört kapılı lüks bir araba. Yani bu William Towns adında bir adamın işiydi ve bunu üretti. Nereye varmak istediğini bir bakışta anlayabiliyorsunuz. Şöyle ki tüm bu kıvrımlığı yumuşak yuvarlak kenarlı arabayı aldı ve hatlarını keskinleştirdi. Sonra açıkça keskin çizgiler hoşuma gitti dedi ve cetveliyle çılgına döndü. Bu arabayı yaptı. Bu tartışmalı bir arabaydı ve bizim arabamız daha da tartışmalı olacak inanın. İşte burada bizim genç Louis devreye giriyor. Louis!
5: Merhaba, beni mi çağırdın?
0: Selam, gel içeri. Acıktın mı? Tamam. Seninle bir fırsat olduğunu düşündüğüm şey hakkında konuşmak istiyordum. Şuradaki kocaman mavi araba.
5: Epey sıkıcı olan.
0: Dostum, onlar efsanevi arabalardı.
5: Bunlardan birini hiç görmemiştim demek istedim.
0: Bunun etrafında biraz sosyal medya içeriği üretebilir miyiz?
5: Bağ canına, tamam. Sosyal medyanın gücü burada devreye giriyor. Bu oldukça zor olacak.
0: İşte bu yüzden seninle konuşmak istedim. Çünkü sahipleri arabayı pembeye boyamamızı istiyor.
5: Çok fazla pembe
0: evet,
5: var.
0: Hayal et. Birkaç dönüm pembe alalım.
5: Tamam, bu aslında epey ilginç.
0: Anladın mı?
5: Ama açıkçası dünyada epey fazla evet. Pembe renk şey, var. Ne tür bir pembeden bahsediyorsunuz?
0: Şimdiye kadar söyledikleri şöyle tek şey şık.
5: Oo, tamam.
0: Bunu da düşün. Gerçek şık bir pembe renk olarak düşün.
5: Pekala. Çünkü epey ileri gidebilirsin. Derinlere
0: evet,
5: dalabilirsin.
0: Şimdi bunu düşün.
5: Evet, doğru, affedersin. Tamam.
0: Bunu
5: tamam.
0: Başka yerde düşün.
5: Tamam.
0: Bunun sosyal medyada nasıl kullanılabileceğini düşüneceksin.
5: Evet.
0: Hangi ton pembe işe yarar?
5: Evet.
0: Biz bilemeyiz.
5: Onların kararı.
0: Ama onlara bir sunum
5: ama
0: yapacağız.
5: Ama bize bazı seçenekler evet. Sunarlar.
0: Evet.
5: Tamam.
0: Bunu ve tatlılarını yanına al.
5: Anlaştık.
0: Bununla ne yapabiliriz?
5: Tamam,
0: düşün.
5: Sana bir hediyem var.
0: Tamam, sadece
5: afiyet olsun.
0: Gençliğin enerjisine sahip olmayı seviyorum. Etrafımda zıplayan gençlik enerjisinin olmasını seviyorum ama kendimi yaşlı hissediyorum.
6: Biraz geri.
7: Bunlar kapılarının en hafif, öyle değil mi?
6: Hayır, sanırım zırhlı bunlar.
7: Bu devasa bir işi çünkü araba çok büyük. Bu yüzden her şey biraz daha uzun sürüyor. Ama tamamen sökülmüş durumda ve tamamen boyanacak. Yani baskı yüksek, mükemmel olması gerekiyor. Şimdi hangi yöne gidiyoruz? Dışarı mı?
6: Evet. Hazır mısın?
7: Evet. Aman tanrım.
6: Burada güzel bir kapı var.
7: Şu tarafa bakalım. Duyuyor musun?
6: Güzelmiş. Kum saati gibi.
7: Evet, içindeki bütün pası görebilirsin. Bak, zımparalamaya başlayana kadar bekle, tamam mı?
6: Evet. Aman tanrım.
7: Güzel görünüyor. Kartın yarısı yerde.
6: Doğaya döndü.
7: Neredeyse kuma dönüşüyor. Bak, sadece yok oluyor. Kazımayı bırakalım. Çünkü hiçbir şey kalmayacak. Bundan eminim.
6: Evet.
7: Klasik arabalar. Onları seviyorum.
0: Burası eskiden kişisel arabalarımı depoladığım gizli ahırımdı. Ama işimi sürdürmek için birçoğunu satmak zorunda kaldım. Şimdi atölyeye girmeyi bekleyen arabaların bulunduğu bekleme salonumuz olması gerekiyor. Buradan başlayacağım. En sevgili dostum Les'in arabasını 2 yıl önce atölyede yeniledim. Ona geri vermeyi henüz başaramadım. Göller bölgesine gitmek için bir bahane gibi geliyor bu. O yüzden arabayı ona geri götüreceğim ve izi de benimle gelecek. Sürprizi ona yarın mı söyleyeceğiz?
2: Bence bunu sır olarak saklayalım.
0: Öyle mi düşünüyorsun? Evet. Söylemek istiyorum. Heyecanlıyım.
2: Hayır, çünkü o zaman çok heyecanlanır ve bu gece uyuyamaz.
0: Hatırmıyor'a ilk geldiğimde 17 yaşındaydım ve Les'le tanıştım. Bu yeri çok sevdim. O günden beri arkadaşız. Leslie!
8: Merhaba Is.
2: Merhaba.
8: Görüşmeyeli çok
2: merhaba.
8: Oldu. Nasıl gidiyor tatlım, iyi misin?
2: Seni görmek çok güzel.
0: Merhaba dostum, gel buraya.
8: Merhaba pap, merhaba, merhaba, görüşmeyeli çok oldu.
0: Merhaba Ted, nasılsın? Merhaba ufaklık.
8: Aha, arabam gerçekten sende dostum.
0: Evet, getirdik onu.
8: Harika.
0: Sonunda. Sadece bir fikir. Açıkta bırakabilir miyim?
8: Evet.
0: Yarın için hoşuna gidecek küçük bir planımız var. Bunu tamam, yapmamız gerekiyor.
8: Tamam, güzel güzel.
0: Şimdi römorkta kalması gerekiyor.
8: Tamam.
0: Yavaş yavaş pub'a doğru geçsek ne dersin?
8: Evet.
0: Çok daha mutlu olurum.
8: Aa, neresi olduğunu biliyorum.
0: Neden oraya gitmiyoruz?
8: Öyle yapalım.
0: Köpek de gelebilir.
2: Yapalım bunu.
8: Yapalım, yapalım, yapalım.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Net!
11: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
12: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına, günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
11: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
13: Bu hafta sonu alışverişini getir ve oh diye hallet. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
16: Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, üç kalp bir arada.
17: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle. Üç kalp.
18: Hala etkisindeyim.
19: İnanılmaz bir goldü.
18: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
2: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
3: Sadece duruladım.
2: Özel bir formülün var mı?
3: Sadece duruladım.
2: Hadi ama.
3: Sadece duruladım.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
3: Sen de sadece durula.
6: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Pekala Ayiz. Daha önce hiç inek sağdın mı canım?
1: Hiç sağmadım.
0: Hadi arkaya gidip sağalım.
1: Sağalım. Merhaba inek.
0: Bu Jasmine.
1: Merhaba Jasmine.
0: Şunu ters çevirip sonra bunları takıyorsun. Tamam mı? Bunu yapacak mısın?
1: Yapacak mıyım? Tamam yapayım.
0: Evet evet. İşte böyle. Baban nasıl canım?
1: İyi. Evet iyi.
0: Ha öyle mi?
1: Sanırım burada olmaktan çok
0: evet.
1: mutlu.
0: Evet.
1: Dünyada en sevdiği evet, evet, yer evet. burası. Benim için de buraya gelmek güzel çünkü...
0: Seni yıllardır görmedim.
1: 3 yıl oldu mu?
0: Evet.
1: Sanırım 3 yıl
0: evet,
1: oldu.
0: Evet. Peki annen nasıl?
1: Evet iyi.
0: İyi mi?
1: Umarım böyle güzel. Devam eder. Les tanıdığım en rahat insanlardan biri. O kadar rahat ve nazik ki Rich'in buraya gelmeyi bu kadar çok istemesinin nedenlerinden biri de bu sanırım. Les gibi pratik, samimi birini saatlerce hiçbir şey ya da her şey hakkında sohbet edebilen birini görmek Rich için gerçekten güzel bir şey bence.
0: Günaydın.
1: Merhaba.
2: Günaydın şef. Tamam. Bugünkü plan şu.
0: Evet.
2: Şey, M Sport'u biliyor musunuz?
0: Evet.
2: Motor sporları yeri.
0: Evet, evet,
2: sadece
0: evet.
2: Sadece şurada, evet doğru.
0: Kakırmut'un hemen diğer
2: şey,
0: tarafında.
2: Şey, aklımızda bir fikir vardı.
0: Evet.
1: Vardı.
0: Tamam.
2: Orayı çok seversin çünkü daha önce
0: gittin. Cidden mi? Hayır, hiç
2: çok
0: gitmedim.
2: Çok havalı çünkü bir test pisti yapmışlar.
0: Aha, anladım.
2: Evgeni muhteşem ve bir tur atmak için izin aldık. Böylece cidden biraz
0: mi?
2: Deneyebiliriz.
1: Evet.
2: İşte görüyorsunuz orada bir tur atabilirsiniz.
1: Biz de gidiyoruz.
0: Buna çok sevindim.
1: Biz de gideceğiz.
2: Sonra onu römorktan indirip iyice bir deneyeceğiz.
0: Evet.
2: Nasıl bir his görmek için.
0: Tamam. İz. Benim aptal arabamla denemek ister misin?
1: Belki yolcu olabilirim.
2: Hadi yapalım gidiyoruz.
0: Tamam.
2: Arkada
0: tamam.
2: oturacaksın çünkü sana
0: tamam,
2: şoförlük
0: ben
2: yapacağız.
0: Ben arkada oturacağım.

0: Arabanın kaputu işte bu. Buna bakınca kapıların sorunu çok basit bir iş gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi ön kenar tamamen yok olmuş. Neredeyse aşınmış çünkü bu çelik bir çerçeve ve çelik çerçevenin etrafı alüminyumla kaplanmış. Buysa kesinlikle yasak bir durum. Birbirleriyle temas ettiklerinde anında kimyasal reaksiyon meydana gelir ve bu çeliğin paslanmasına, alüminyumun aşınmasına sebep olur. Bu yüzden yolun karşısındaki deni çağırıp burayı kaynak yaptıracağım. Çünkü alüminyum kaynaklamak özel bir iştir. Bu arabanın kaputunun ön kısmı o kadar simgesel ki burayı yanlış yapamayız. Kusursuz olmalı. Merhaba Ben.
1: Nasılsın?
0: Bize yardım etmeye geldiğin için sağ ol dostum.
1: Ne demek?
0: Peki planların ne?
1: Kestiğim bu alüminyum parçasını alacağım ve bu sadece şuraya geçecek.
0: Harika görünecek. Tamam, sana bırakıyorum Den.
1: Evet, sorun değil.
0: Herkes kaynak yapabilir ama bu konuda hata yapamazsınız. Çünkü alüminyum çok incedir ve ısıya karşı çok hassastır. Panel eğilir. Bu gerçekten uzmanlık gerektiren bir iş. Ve şansıma Den bu işin tam adamı. Ve kaynaklarını gördüm. Harika. Çok iyi çıkarıyor.

0: İşte geldik. Epey heyecanlı. Arabayı burada indirip deneyeceğiz. Büyük yarış arabaları gibi.
1: Aman tanrım, şuna bak.
0: Evet.
1: Şuna bak.
2: Şunun hızına bakın.
0: Demek bunları Monte Carlo'ya götürmeye hazırlanıyorlar.
2: Evet.
1: Şunu dinle.
0: İşte bu hızlanma. Taka taka taka.
1: Çok havalı.
0: Pekala, arabayı sıcak tutmamız gerektiğini düşündüm.
2: Evet.
0: Bize bu fırsatı verdiklerinde piu.
2: Evet.
0: Hadi bakalım. Plan bu.
2: Tamam. Rich'in hayatında şu anda olup biten her şey göz önüne alındığında şapkadan çıkarmasını en son istediğim şey buydu cidden. Hatta bu yerin var olduğunu bile bilmiyordum. Sanırım bugün harika bir gün olacak. Hazır mıyız?
0: Küçük kızıma dikkat et.
1: Çok havalı.
2: Bu yıl 90 yaşında olacak Iz.
1: 90.
2: İçinde kendini çok canlı hissedeceksin.
0: Harika bu. Aniden duygusal anlardan birini yaşıyorum. Yaşıyorum. Neredeyse 60 yaşındaki Les'in 20'li yaşlarının ortasındaki kızımı bir test pistinde gezdireceğini hiç düşünmezdim. Bu mutluluk veren bir şey.
2: Yeter miyiz?
1: Fark etmez, çok hoşuma gidiyor.
2: Öyle mi?
0: Belki de en büyük sürpriz izinin tüm bunlarla başa çıkmasıdır. Bunu çok seviyor ve yine de büyürken sorsaydınız bunun bir kız olduğu ve toplumun bunu beklemediği için olduğunu söylerdi. Ama şimdi anladı ki o dünya benim için de öyle ve ben de bunun bir parçası olabilirim ve şimdi de öyle. Onu asla buna zorlamadım. Kendi başına buldu. Bu da yeni başlayan bir sürü eğlence olduğu anlamına geliyor.
1: Sanırım bu turdan sonra bırakmamızı istiyorlar.
2: Tamam.
0: Şuna bakın. Bu sizi nasıl mutlu etmez? Çok havalı görünüyor. Bugünü başarılı bir gün olarak kaydedebiliriz. Harikaydı.
2: Harika.
0: Teşekkür ederim.
2: Biraz heyecanlıyım. Bugün en son beklediğim şey arabayı evime bu kadar yakın yarış pistine getirmekti. İkisine de bu küçük şeyi buraya getirmemi sağladıkları için ne kadar teşekkür etsem az.
1: Bu çok eğlenceli. Sadece Les'i izlemek. Ama o gerçek bir test sürücüsü. O arabanın daha da iyi olması için ne yapması gerektiğini düşündüğünü anlayabiliyorsunuz. Gerçekten harikaydı.
0: Artık coşkuya kapılma eğilimim olduğunu biliyorum. Ama kendi kanından olan birinin aynı tutkuyu paylaştığını keşfettiğinde bu daha zor. Yepyeni bir bölümün başlamak üzere olduğunu hissediyorum.

Les ve Izzy'nin o test sürüşünde pistte bu kadar eğlendiğini görmek bana yarışların ne kadar havalı olduğunu hatırlattı. Marka için iyi, motivasyon için de iyi. Evet, geçen sefer biraz pahalıya patladı. Biraz araştırdım ve herkesin POM olarak adlandırdığı Pommeri kupasına baktım. Biraz çılgınca geliyor ama rekabetçi bu. Bir yarış formu. Markayı piste sergilemek ve herkesi motive etmek iyi olur. Ayrıca hemen her arabaya açık. Bu da birden fazla aracımızın olabileceği anlamına geliyor. Yani yarış arabasında Anthony olabilir. Araba biraz bakım istiyor. Izzy de katılabilir. Yeni coşkusuyla, kendi arabasıyla bu yarışa katılabilir. Sonra benim binmem için bir şey bulmam gerekiyor. Ama aklımda bir fikir var.

0: Louis.
1: Evet.
0: Kapını çalmayı reddediyorum. Çalmıyorum.
1: İçeri giriyor.
0: Kapını çalmıyorum.
1: Tamam, iyi.
0: Pekala, konuşmalıyız.
1: İster misin?
0: Hayır, teşekkür
1: tamam,
0: ederim.
1: Tamam, pekala.
0: Evet, uzatmadan söyleyeyim. Tekrar yarışlara katılmamızı istiyorum.
1: Aa, kazanalım.
0: Geçen sefer beni engelleyen şey masraflardı. Hı-hı. Ama yeniden denememizin bir yolu var.
1: Tamam.
0: Pomeroy Kupası diye bir şey var. Rekabetçi bir kupa ama düz bir yarış değil. Arabamız markalıysa pistte görülür. Zaten markalı,
1: evet.
0: İsmimiz görülür. İnsanlar ismimizi görür. Bunu sosyal medyada,
1: evet,
0: büyütebilirsin.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ve bunun için de yapmak istiyorum bunu. Düşün, birden fazla arabamız olabilir. Ant spor arabada, izi küçük pist arabasında, ben de bunda.
1: Bence sen onun için uygun değilsin.
0: Yani hayır, açıkçası gerçek olan da yapacağım.
1: Şu anda Margate. Corgi Müzesi'nde.
0: Hala sergileniyor mu?
1: Evet ama
0: bu
1: sanırım...
0: bir sorun.
1: Tamam, sorun değil. Bunu kesinlikle çözebiliriz.
0: Yani senin için sorun değil.
1: Tamam. Bir plan
0: çöz
1: yapabilirim.
0: Bunu.
1: Kesinlikle
0: çöz
1: geri
0: bunu,
1: almak
0: geri
1: için.
0: Geri al, onu kullanacağız. Harika, sevdim
1: teşekkür
0: bunu.
1: Teşekkür ederim patron. Heyecanlı zamanlar diliyorum.

Vay canına. Dan beni gerçekten etkiledi. Fabrikadan çıkmış gibi görünüyor bu. Asla anlayamazsınız. Buna hazırlayıp astarlamamız gerekecek ama kaynakları çok iyi olduğu için hazırlık asgari düzeyde olacak. Çocuklar tüm kapılardaki korozyonu temizlemekle meşguldü ve bu harika. Şimdi hepsi bitti. Artık kelimenin tam anlamıyla rengi bekliyoruz. Yani Emma hangi pembeyi istediğine karar verir vermez işe koyulup boyayacağız.

0: Ne haber JP? Ne yapıyorsun?
1: Bu araba için bir pembe renk bulmaya çalışıyorum.
0: Aa tamam, şu pembe.
1: Bak ne kadar çok pembe
0: aman
1: var.
0: Aman tanrım, şık görünmesi lazım değil
1: evet.
0: mi? Derin bir yakut pembesi mi olur yoksa sıcak bir Barbie pembesi mi? Ne dersin?
1: Sanırım sıcak bir
0: ona bir
1: Barbie.
0: Yer fazla vermemiz gerekecek.
1: Bazı örnekler yapmamız gerekecek.
0: Güzel, buradaki renk aramanda bir sorun yok
1: evet.
0: ama biraz ilginç hale getir.
1: Tamam sorun yok.
0: Pekala, ben atölyeyi gezerken seni filme alacağım, tamam mı?
1: Tamam, hadi biraz pembe bulalım. Tamam bakalım burada pembe olan bir şeyimiz var mı?
0: Atölyede çok fazla pembe renk yok. Bu yüzden işi zor olacak ama biraz bulabilirse sanırım denediğini göstermiş olur.
1: Aa işte başlıyoruz. Burada pembe bir şeyler var. Bunun şık bir pembe olup olmadığını bilmiyorum ama pembe bu.
0: Mükemmel, bir tane buldu. Güzel.
1: Kimin beslenme çantası bu? İçinde yiyecek var mı? Boş gelmiş olabilir.
2: Pomeroy kupasına 48 saat kaldı.
3: Isaac.
4: Evet.
3: Bir iyilik isteyebilir miyim?
4: Tabii ki.
3: Burada kalıp motoru çıkarmama yardım eder misin?
4: Çıkaralım bakalım.
3: Cidden mi?
4: Mesai saatinin dışındayız şu anda.
3: Richard Pomeroy da büyük bir gösteri istiyor ve 3 araba götürmeye karar verdik. Çok heyecanlanarak sürdüğüm bu arabayı kullanacağım ama son zamanlarda çok kötü ses çıkarıyor. Ancak motoru hızlıca çıkarıp motor ustamız Rick Wood'a götürebilirsem umarım zamanında tamir edip tekrar kullanabilirim. Ve yeniden sürmenin mutluluğunu yaşarım. Evde beni bekleyen bir eşim olduğu için zamanım daralıyor. En iyisi hemen işe koyulmak.
4: Evet.
3: Bir saat içinde yapılmasını istiyorum.
4: Hatta bir kronometre bile başlatabilirim. Tamam, başladı. 59 dakika.
2: Wonderworks Margate.
5: Louis bana dürbün ve balaklava verdi. Hiç ayartıldığını hissettin mi? Tamam. Louis, Corgan'ın arabamı çalmaya çalışıyormuş gibi yapacağız.
0: Evet. Şöyle düşün. Videonun başlangıcı senin görüntün, dürbünün ve balaklavanla Richard arabaya geri dönüyor. Sosyal medyada insanlar bu ne diyor ve sonra bam.
5: Pekala, tam olarak ne yapacağım?
0: Şöyle, arabadan ineceğiz, binaya doğru yürüyeceğiz. O noktada balaklavanı takmanı istiyorum.
5: Bunlarla ne yapıyorum?
0: Arabadan inerken
5: nasıl
0: işte.
5: Nasıl bir hırsız dürbünle arabadan inip böyle yapar?
0: Yani gerçekten göze çarpmayan bir aracımız olduğu için gerçekten göze çarpmayan kamyonun
5: doğru.
0: arkasına saklanacağız.
5: Tamam.
0: Tamam. Hazır.
5: Gizlice bakıyorum.
0: Güzel.
5: İyi mi bu?
0: İyi iyi. Aşağı atla, balaklavanı indir ve bana doğru yürü. Evet tamam harika, etrafı dolaş.
5: Hiçbir şey göremiyorum dostum.
0: Hadi gidelim. Evet. İşte bu.
5: Gizlice mi giriyoruz? Bu gizli bir iş mi?
0: Evet. Git hadi. Mükemmel çekim. Daha önce böyle bir şey yapmadığından eminim.
5: Şey hayır, ben bir hırsız değilim.
0: Ama harika hissettirmiyor.
5: Hayır.
3: Hey hadi.
4: 13 dakika.
3: Evet.
4: Oo.
3: Bu conta yanmış galiba değil mi?
4: Evet. Sadece rampayı indirmek yarım saat sürüyor.
3: Biliyorum.
4: Aman tanrım.
3: Yani buraya alt kolları aşağı doğru sarkıtıyorsun değil mi?
4: Sanırım 8 dakika kaldı. Evet.
3: Tamam evet.
4: Devam mı?
3: Evet.
4: Biraz daha kaldıracağım. İşte bu kadar.
3: O zaman acele et.
4: Temizlemek için yeterli mi?
3: İşte oldu vay canına.
4: Kronometreye göre 2 dakika 50 saniye daha var. Yeni rekor.
3: Eşinin çıkmasına bir saatten az kaldı, yapabileceğimizi söylemiştim.
4: Mola vermek için bile vaktim var.
0: Eklenecek müziği de düşün. Tam gangster havası müziği olacak.
5: Evet. Tamam, pekala. Bunun sorun olmayacağından emin misin?
0: Evet, kesinlikle sorun yok. Şey, takma atlar. Ben sana kısa boylu diyecektim.
5: Hayatta olmaz.
0: Ben de patron olacağım. Evet, harika.
5: Hayır.
0: Evet.
5: Louis.
0: Evet.
5: Niye hala fısıldıyoruz? Tamam.
0: Evet.
5: Öyleyse.
0: Hadi.
1: Arabayı alabileceklerini biliyorlar değil mi?
5: Tamam. Başlıyoruz. Şimdi kaza yaparsam sigortan var mı?
0: Muhtemelen hayır, yok.
5: Gerçek dünyaya dönünce bazı şık pembe örneklerle Roger ve Emma Dudding'i görmeye gidiyorum. Postayla gönderebilirdim ama Dudding'ler önemli müşteriler. Onların klasik araba koleksiyonunu bir kez daha görmek için her türlü bahaneyi uydururum. Bir keresinde buraya geldim ve pembeye boyayacağımız arabadan 20 tane kadar vardı ki bu dünyadaki araçların çoğu demek. Bugün neler var bilmiyorum. Arabaları seviyorsanız buraya gelirsiniz. Aa, seçkin bir koleksiyon. İşte bir örnek. Arkada İtalyan arabalar var. Bu inanılmaz nadir bir araba. İnanılmaz bir şey. Vay! Eminim şu 4 silindirli enjeksiyon tiptir. Dünyadaki en sevdiğim merhaba. Çift nasıl?
6: Seni tekrar görmek çok güzel.
5: Merhaba, merhaba canım. Nasılsın?
7: Merhaba Richard.
5: İkiniz de her zamanki gibi göz alıcısınız.
7: Seni de görmek ne güzel. Teşekkür
5: nasılsınız?
7: Ederiz.
5: Nasılsınız?
7: İyiyiz.
5: Güzel.
7: Gerçekten iyi.
5: Yani bu ziyaretin amacı renk seçmek. Gerçekten görmeni istedim.
6: Bu olumlu bir renk.
5: Çok olumlu bir renk, evet.
7: Ay canına.
5: Düz bir parça yerine bu rengin kavislerde ve formda nasıl göründüğünü değerlendirmenin daha iyi bir yolu.
6: Çok güzel.
5: Evet.
7: Vay canına.
5: Oh. Fikrini değiştirip mavi ister misin? Tamam, yeniden başlayalım.
7: Hayır hayır, fikir değiştirmiyorum. Richard, sen ne düşünüyorsun?
5: Söyleyeceğim tek şey şu. Hayal edin. Sizinki gibi bir araba yaklaşık 32 dönümlük bir yerde. Bu kadar ileri gitmek komik görünme riski taşır. Kesinlikle kabul ediyorum.
7: Evet, kesinlikle.
6: Üçü arasından sanırım şimdi bunu seçeceğim. Hiç kuşkusuz bu.
7: Katılıyorum. Çok güzel görünüyor. Zamansız, zarif. Sanırım bu.
5: Bence bu zarif bir renk.
6: Evet, peki o zaman buna karar verelim mi?
5: Sanırım muhteşem görünüyor.
6: Bence de
5: gerçekten
6: muhteşem. Bu tanımlayıcı.
7: Evet, katılıyorum.
5: Heyecan verici. Akıl almaz olacak ve harika görünecek.

0: Anthony.
1: İyi misin?
0: Aa, içinde motor var, bu güzel.
1: Evet, yeni bir motor. Çalışıyor. Rick bu konuda gerçekten iyi bir iş çıkardı.
0: Koma hazır olacak yani.
1: Evet.
0: Sonra izinin küçük pist arabası var. Hepsi çok heyecan verici görünüyor ama şimdi seninle konuşurken aklımda. Evet, sen epey yarıştın.
1: Evet.
0: Yani dışarıda işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorsun. Bir babası.
1: Evet.
0: Kızlardan bahsetmişken kızımın yarışlara katılmasına izin vermeli miyim?
1: Korkutucu.
0: Biliyorum.
1: Ben mecbur kalsaydım kızımın dışarı çıkmasına izin verirdim ama sen durduracak mısın?
0: Doğru bir yere parmak bastın. Bunu tecrübe etmesine izin vermeliyim.
1: Eğer bunu tecrübe etmek istiyorsa yapmasına izin vermelisin. Büyümesine, istediğini yapmasına. Oğlun olsaydı bunu yapmasına izin verir miydin?
0: Endişem aynı olurdu.
1: Ama ona izin verir miydin?
0: Belki daha fazla endişelenirdim.
1: Evet, o zaman işte böyle.
0: Oğlum...
1: izi yapıyorsa daha az endişelenirsin.
0: Oğlum bir sersem olurdu. Bu yüzden endişelenirdim. Kızım korkutucu ama sersem değil tabii.
1: Tamam.
0: Bu yüzden kızım için daha az endişeliyim. Endişe
1: tamam,
0: etmemeli
1: işte
0: miyim?
1: Böyle. Evet, endişelenme.
0: Mantığın için teşekkür ederim. Tavsiyen
1: sorun
0: için
1: değil.
0: De. Teşekkür ederim. Jamie, pembe rengi düşünmenin zamanı geldi. Çünkü Duddingler'e gittim ve araba için pembe tonu seçtiler.
2: Hangisi?
0: Bil bakalım. Bu mu?
2: Umarım değildir.
0: Hayır, seçimleri bu.
2: Tam olarak bizim istediğimiz.
0: Çok benzersiz görünecek. Güzel, keskin bir renk olduğunu düşünüyorum.
2: Evet, bence de öyle.
0: Tamam, bunları sana bırakıyorum. Lütfen o kocaman arabayı müşteriler için bu renge boya.
2: Evet, boyayacağım.
0: Teşekkür ederim.
2: Şimdi sadece boyayı sürmeden önceki son maskeleme işlemini yapıyorum ve bu arabanın görünümü sonsuza kadar değiştirecek. Umarım Emma mutlu olur çünkü rengi kendi seçti. Ama bir renk seçmekle arabayı görmek arasında fark var. Yani şöyle düşünün. Oturma odanız için bir renk seçmeye gidiyorsunuz. Küçük bir örnek alıyorsunuz. Biraz sürüp harika görünüyor diyorsunuz. Duvarı boyuyorsunuz ve birden berbat görünüyor. Umarım böyle bir tepkiyle karşılaşmayız. Artık geri dönüş yok. Bu renge boyanacak. Tamam, başlıyoruz. Bu arabayı pembe yapacağız.

0: 2 saat 37 dakika sonra.
1: Büyürken 3 kız kardeşim vardı ve şimdi 4 kızım var. Zaman içinde çok fazla pembe şey gördüm ama bir şey biliyorum ki çocuklarım bunu görse kesinlikle
2: çok severler. Ne düşünüyorsun?
1: Değişik değil mi?
2: Çok pembe.
1: Çok pembe.
3: Hazırsanız ETS ile yaz başladı.

0: demek. Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
1: Türkiye'nin dürümü. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Açıyorum.
3: Özgüvenin
2: ses getirdi. Teşekkürler.
4: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
5: Volkswagen.
6: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
7: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
6: Ozmo Kornet. Her kodu eğlence dolu.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esinir.
10: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
11: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
12: Çok güzel.
11: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
10: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
13: Neon bir şeyin, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok. İstersen.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando. Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
2: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Pomroy Kupası günü.
0: Günaydın ekip.
4: Günaydın.
0: Biz bir ekibiz değil mi?
4: Ekibiz.
0: 3 araba, 3 sürücü ve geri kalanımız. Evet. Arabalar harika görünüyor. Şuna bakın nasıl olmuş değil mi? Logomuz var üzerinde tam
4: dürüst
0: teşekkürlü.
4: Dürüst olmak gerekirse çok şık görünüyorsun.
0: Sosyal medya gurumuz Louis nerede? Nerede?
4: Muhtemelen hala yatakta onu tanıdığım kadarıyla.
0: Bugün bunun için bir şeyler toplaması gerekiyor. İhtiyacımız olan her şey hazır arabalar.
4: Evet. Aa, işte sosyal medya.
5: Aa tanrım.
0: Ya, üzerinde... üzerinde numara var.
5: Üstünde yarış
0: şaka
5: kıyafeti var.
0: Şaka mı yapıyorsun? Artık dört araba mıyız?
4: Artık dört arabayız.
0: Aa, bu güzel, bu mükemmel. Aman
4: eğlenelim.
0: Tanrım, onu mu alıyorsun? Tamam, eğlenceli olacak. Komik olacak. Çok
4: çok eğlenceli
0: delilik
4: olacak.
0: Delilik ama komik olacak. Smalls Cook tekrar pistte ve Silverstone'daki bu baba kız ekibi sosyal medyada harika işler çıkaracak gibi görünüyor.
6: Devredeyim. Devreye dokundum.
4: Mükemmel sosyal
6: harika.
4: Etkinlikler.
0: Bak, ben tamamen eğlenceye odaklıyım. Eğlenceli olmadı. Bu güzel. Ama sen sosyal işlerle uğraşıyorsun.
6: Evet bak.
0: Yani bu...
6: Evet, rahat görün.
4: İşte oldu.
6: Şöyle,
4: bak.
6: Bir şey gibi.
4: Takipçiler buna bayılacak.
0: Bugünün ilginç etkinliği 1950'lerden beri devam ediyor. Ve Vinti Spor Araba Kulübü'nün yazarı, tasarımcısı ve başkanı Lawrence Pomeroy'un eseri. Tamam. Şimdi ne olacak?
7: Ölçümleriniz yapılacak.
0: Ooo. Gezi arabasını kutlamaya kararlıydı ve bugünkü zaman denemesi oldukça tuhaf bir handikap sistemi içeriyor.
4: Başarılı mı?
7: Evet.
0: Kurallara göre uygun bir büyük gezi arabası bir eşi, iki valiz alabilecek bagaj kapasitesiyle Fransa'nın güneyine konforlu bir şekilde götürebilmelidir. Harika, teşekkür ederim. Maksimum puan kazandım. Kupa alabiliyor muyum?
7: Henüz değil.
0: Ha.
7: Evet.
0: Eğer valizler sığmazsa puan cezası alırsın.
7: Bu ne yazık ki işe yaramayacak.
4: 20 puan mı?
7: Valiz başına 20 puan.
4: Bu da 40 puan demek.
7: Üzgünüm.
4: Şimdi sorun şu ki diğerlerine karşı 40 puan gerideyiz. Güzel başlangıç değil mi? Daha en baştan işimiz zora girdi.
8: O halde pistte 40 dakikamız var. Buradaki asıl amaç eğlenmek ve güvende olmak. Hadi o zaman.
0: Dürüst olmak gerekirse kaçıncı olacağım, hatta bitirip bitiremeyeceğim umurumda değil.
6: Şu anda konuşacak havada değilim.
4: Öyle mi? Gergin
6: misin?
4: Kaskımın
6: içine kusacak gibi hissediyorum kendimi.
0: Az önce kızımın Silverstone'da bir zaman denemesine katılmasına izin verdiğimi fark ettim. Tamam, kaskını halledebilir misin? Benimkini almaya gitmeliyim. İzi orada görüşürüz.
5: Ya bir saniye, boşluk
6: evet.
5: Var mı bakalım.
0: Umarım izi iyidir.
6: Bu konuda gerçekten iyi olmak ve iyi olabileceğimi kanıtlamak istediğim için sanıyorum.
0: Affedersin, iziyi düşünüyorum da konuşmayı unuttum. Tanrım, iyi olmasını umuyorum.
6: Bunu yaparsam her şeyi yapabilirim.
0: Sanırım harekete geçiyoruz. Bu iki formasyon turunu tamamladıktan sonra 40 dakika önde olacağız. İşte kızım izi küçük arabasında. Ben inanamıyorum.
6: Aman tanrım, aman tanrım, aman tanrım. Silverstone yarış pistindeyim. Çok gerginim. Aslında midem epey bulanıyor. Başladık mı? Ne oluyor? Aman tanrım, hazır değildim.
0: Ah, işte geliyorlar. Aize, umarım iyisindir canım. Gerçekten iyi olmanı umuyorum.
6: Geçmek istiyorsan bas gaza. Tam anlamıyla bas gaza. Tamam, izi kullandığın araba yolu tutar. Arabana güven.
0: Umarım İzzi benim gibi rahat nefes alabileceği bir yer bulmuştur. Hepimiz bitkiniz. Konsantre olabileceğimiz bir yer arıyoruz.
6: Tamam, bunda daha iyi oluyorum. Daha iyi oluyorum. Öndeki arabadan daha hızlı olabileceğimi sanıyorum.
0: Gerçekten iyi olmanı umuyorum.
6: Geçmek istiyorsan bas gaza. Tam anlamıyla bas gaza. Tamam, İzzi kullandığın araba yolu tutar. Arabana güven.
0: Umarım İze benim gibi rahat nefes alabileceği bir yer bulmuştur. Hepimiz bitkiniz. Konsantre olabileceğimiz bir yer arıyoruz.

0: Aa, sanırım Isabella'yı görüyorum. Küçük meleğim hala burada. Yıldızım benim.
1: Çok kaba bir hareket olduğu için geçmek istemiyorum. Ama aslında geçmem gerekebilir ve çok üzgünüm. Üzgünüm. Üzgünüm bunu yapacağım. Üzgünüm, seni geçiyorum. Bunun için özür dilerim.
0: Tamam İz. Sana doğru geliyorum canım ama nazik olacağım.
1: Aa, Tanrım, Rich bu. Babam bu. Babam bu. Yaşasın, artık onu izleyebilirim.
0: Tamam, izi yerleşti. Bu da benim eğlenebileceğim anlamına geliyor. Fren yapmakta biraz geç kaldım. Ön tekerleklerden biraz fazla şey istedim. Kaptırdım gittim.
2: Bu harika. Şimdiye kadar en iyi zamanı yapıyorum.
3: Bu eğlenceli.
0: Anthony peşimden ayrılmıyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Aa, hayır. Kendi yarış arabam beni geçti. Ne? 12 tur ve bu sonuncu. Muhteşemdi.
1: Çok terledim. Yapamam, bunu çıkarmak istemiyorum çünkü altında berbat bir haldeyim. Bugün inişli çıkışlıydı. Kesinlikle inişli çıkışlı. Sanki aynı anda 5 araba sana doğru geliyor. Her iki taraftan da. Biraz korkutucu. Ama onu kontrol altına aldığımda iyiydim. Çok eğlenceliydi. Ve sanırım bunu tekrar tekrar yapabilirim.
0: Amaç? Markamızı duyurmak.
3: Evet, bunu yaptık.
0: Yani yaptık. Tanıtım için harika sosyal medya malzemeleri.
4: Evet, %100.
0: Harika zaman geçirdik.
4: Çok güzel zaman geçirdim.
0: Tüm ekipten gerçekten çok memnunum ve gururluyum. Bunu yapmanın ve bunu neden yaptığımızı kendimize hatırlatmanın daha fazla yolunu düşünmeliyim ve bu enerjiyi canlı tutmalıyım.

0: Yeni bir şey deniyorum. Roger ve Emma'ya pembe arabalarını geri vermek için elimden geleni yaptım. Çünkü bu oldukça dikkat çekici bir araç. Dolayısıyla dikkat çekici bir geri dönüşü hak ediyor. Grosvenor House Otel'in dışında. Dakikalar içinde umarım Isaac ve Louis arabayla ve römorkla gelecek. Hepsi temsilcilik görevimin bir parçası. İşleri bir üst seviyeye taşımak. Engel olacağız ve engel olmak hayatta en sevmediğim şey. Hız ve doğruluk elbette ki çok önemli.
1: Çok çok önemli, evet.
0: Genç Isaac'in geri geri gelmesi için evet, baskı yapmak yok öyle. Ama hızlı ve mükemmel çok doğru yapması gerekiyor.
1: Devam et. Ah, onu kilitledi. Önce güvenlik.
0: Emin misin? Düğmeye bastın
1: sanırım
0: mı?
1: Sanırım kilitli. Hayır. Aa, kilitli değilmiş.
0: Kilitli değil
2: Remor
0: mi?
2: Remor kilitli değil.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Hızlıca açmalıyız.
1: Aa! Yardım et. Çok kaygan. Ah, tamam.
0: Aa, pembe. Bu çok pembe.

0: Tam yerinde. Londra'nın en büyük otellerinden birinin girişini hala bloke ediyoruz. Öğle yemeği saatinde. Ama işte burada. Yolda biraz cilalayıp parlattık. Sanırım Isaac'i yola çıkarmalıyım. Isaac, yolumuzdan çekilmen gerekecek. Yoksa Londra'yı durduracağız.
1: Yani şu anki koşulların iyi olmadığını biliyorum ama sosyal medya için harika. Bu yüzden arabayı çıkarıp güzel görünmesini sağlama görevimde...
0: Ne yaptın?
1: Bu sosyal medya içeriğini çekmek için telefonumu kamyonda bırakmış olabilirim. Telefonla ödünç

0: alabilir miyim?
1: İşini yapabilmek için iki şeye ihtiyacım var. Bir toz bezi ve bir telefon. Bunun %50'si sende yok.
0: Evet.
1: Tamam, al bakalım.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ah, işte geldiler.
0: Ah, zamanında geldiler.
1: Onlara eşlik edeceğim. İki renk bir arada harika görünüyor.
2: Aman tanrım.
1: İyi günler ekip, nasılsınız?
2: İyiyiz.
3: Çok iyiyiz, çok.
2: Çok teşekkür ederim. Bunu size bırakıyorum.
3: Çok teşekkürler Richard.
1: Koluma girmek ister misiniz?
3: Ha, evet, evet.
2: Aman tanrım.
1: Gerçekten baş döndürücü değil mi? Yani çok çarpıcı.
2: Gerçekten çok çarpıcı. Aman tanrım.
3: Vay canına.
1: Bir filmden bir film arabası
2: güzel
1: gibi değil mi?
2: Güzel olduğunu düşünüyorum.
1: Pekala. Size sunmaktan çok memnunuz. Muhteşem pembe arabanızı dünyada tek.
3: Değil mi bu?
1: Bir tane daha görmenizin ihtimali sıfır.
2: Vay canına, ilk tepkim bu oldu. Nasıl olacağını görmek beni gerçekten geriyordu ama kesinlikle muhteşem. Gerçekten muhteşem. Bence zamansız, gerçekten zarif ve dünyada tek.
3: Güzel yapmışsın. Gerçekten harika görünüyor.
1: Bence işe yaradı.
0: Evet, harikaydı.
1: Sanırım
0: muhteşem.
1: Rengi gerçekten beğendi. Çünkü evet, aniden aklıma geldi. Arabadan inip rengi beğenmediğini fark etse evet, utanırdı. Çünkü Londra'daki herkes görebilir.
0: Evet,
1: işte
0: evet,
1: oldu.
0: İşte
1: peki
0: oldu.
1: Kaç
0: teşekkür
1: tane?
0: Ederim. Evet ama sosyal medya
1: vay, bütün telefonum dolmuş.
0: AirDrop nedir biliyor musun?
1: Evet.
0: Aa, harika, biliyorum.
1: AirDrop'un ne olduğunu biliyorum. Mutlu müşterilerin sadece iyi bir iş yapmaktan daha fazlası olduğunu sanırım öğreniyoruz. Yani bu insanlar arabadan memnun. Aynı zamanda arabayı onlara burada sunmak için fazladan çaba göstermemizden de. İşi sürekli al, iyi yap ve biraz stil kat. Evet, başarabiliriz. ...250 saatlik iş gücünden 1250 saatlik iş gücüne nasıl geçebiliriz? Ne söyleyeceğim?
2: Merhaba tatlım, seni
1: merhaba,
2: gördüğüme
1: nasılsın?
2: Sevindim.
1: Ofisteki gününe hazır mısın?
2: Hazırım, evet. Enjeksiyon tipin KDV'si dahil değildi. %20 kaybettim bundan. Pek iç açıcı görünmüyor.
1: Geliyorum.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana.
2: Bak ne var orada.
1: Bir tabak daha vereyim sana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
3: Hayatım. Hı-hı. Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
4: Tabii.
5: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
8: Sütaş labneyi.
9: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
10: Flo'da bayram coşkusu başlıyor.

0: Karşınıza yeni nesil Blade.
1: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
0: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
2: Tam o anda geliyor.
3: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
4: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi

0: dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Programımızın bu bölümünde...
1: Rene, akıntıya dikkat et dostum.
0: Brezilya'daki hayatta kalma yarışmasında 21 gün geçiren avcı ve hayatta kalma uzmanı Rene Murat...
2: Nemli bir ormanda hayatta kalmak her an bir tehlikeyle karşı karşıya olmak demek.
0: Ve eski bir ordu askeri olan Luciano Tigre, bushcraft konusunda uzmanlaşmış bir pilot ve yerli halktan öğrenilen ilkel teknikleri kullanmayı bilen bir kişi...
1: Ego burada öldürür ve hızlı öldürür.
0: Kolombiya'nın batı kıyısındaki Şoko bölgesiyle yüzleşmek için bir araya geliyorlar. Burası Pasifik Okyanusu ve Karayip Denizi ile yıkanan ormanların sık olduğu bir yer.
2: Şuna bak. Üzerimizde bu kadar yengeç varken nasıl uyuyacağız?
0: Zorlayıcı hayatta kalma koşulları konusunda birbirini tamamlayan tekniklere sahip olan iki uzman, nasıl hayatta kalınacağını ve medeniyete nasıl dönüleceğini göstermek için gezegenin en acımasız biyomlarıyla birlikte yüzleşiyorlar.
1: Devam et.

0: Kolombiya. Şoko. Dünyanın en yağışlı ikinci bölgesi. Bozulmamış sahilleri, sık ormanları, mangrovları ve medeniyetten uzak topraklarıyla gezegendeki en çok biyolojik çeşitliliğe sahip bölgelerden birine ev sahipliği yapıyor.
1: Burada Atlantik ve Amazon yağmur ormanlarının etkilerini taşıyan bir biyomda, bir ormandayız. Buraya çok yağmur yağıyor.
0: Yırtıcılar burada her yerdeler.
2: Burası okyanustan çok fazla nem alır ve toprak her zaman ıslaktır. Bu yüzden yılanlar her zaman ağaçlarda avlanmayı tercih eder.
0: Şoko, dünyanın her yerinden kuş gözlemcileri için bir uğrak destinasyondur. Sadece bu bölgede 600'den fazla kuş türü bulunmaktadır. Ancak aşırı koşullar her an her şeyi değiştirebilir ve bilimsel bir keşif gezisi yüksek riskli bir göreve dönüşebilir. Bu bölümde Tigre ve Murat, bu gözlemcilerin geride bıraktığı nesneleri kullanarak hayatta kalmak zorundalar.
2: Bir sırt çantası.
1: Evet. Acaba bu kaç metre? Bu ip bazı engelleri aşmak için kullanılabilir. Ve buradan mümkün olduğunca çabuk çıkmamızı sağlayabilir. Hala çalışıyor dostum.
2: Evet, evet.
1: Evet. Bu işimize yarayabilir. Uzaktaki şeyleri kontrol edebiliriz. Güzel.
2: Bak.
1: Başka bir şey var mı?
2: Gördün mü? Bir defter. Elim çok kirli.
1: Not defteri ve ateş.
2: Bu defterin yaprakları ateş yakmak için kullanılabilir. Tasarruf etmek için iyi olur.
0: Şimdi ise Tigre ve Murat bir an önce medeniyete geri dönebilmek için Kolombiya'nın en ücra bölgelerinden birinde bir ormanda amansız nemle ve yırtıcı hayvan tehlikesiyle yüzleşmek zorunda.
2: Pekala, bir sonraki plan bizi bir yere götürecek bir yol bulmak. Bakalım bir yol bulabilecek miyiz?
1: Şuradaki ağaca tırmanmayı düşünüyorum. Sanırım görüş için bir tırmanış yapabilirim. Alanı daha iyi görebilirim.
2: Aman, ben bunu yapamam.
1: Bunu yapabilirim.
2: Tırmanamam, çok kaygan.
1: Evet, çok kaygan ama iyi sabitlenmiş. 3 destek noktasıyla bunu başarabileceğime eminim dostum. Eğer tehlikeli bir hale alırsa geri dönmeye başlayacağım. Ne yönde ilerleyeceğimizi anlamamız gerekiyor. Bu orman çok kapalı. 40 metrelik ağaçlar var. Bu yüzden daha iyi bir açı elde etmek için bu ağaca tırmanmayı planlıyorum, deneyeceğim.
2: Dikkat et kardeşim, bastığın yere dikkat et.
1: Yani bir şekilde yapacağım. İşin sırrı 3 destek noktası var ama pürüzsüz.
2: Kaygan değil mi?
1: Gerçekten pürüzsüz. Eğer tehlikeli olacağını fark edersem...
2: Çok kaygan ağaçlar ve yağmur. Bence bu çok büyük bir risk. Tehlikeli.
1: Dostum, burası aslında açık ama çalılar çok sık. Burada bazı rotalar var. Yani buradan çıkış yolumuz bu olabilir. Dostum, hadi deneyelim.
2: İyi ama bu yemeksiz geçen çok fazla saat demek dostum.
1: Gerçekten kayganmış.
2: Adamım, dikkat et.
1: Düşüyordum. Buraya kadar geldim.
2: Hadi yere in, in, in, in. Yeter, riske etme. Oraya ulaşmaya çalışalım. Zaten buradayız işte.
1: Daha yükseğe çıkmak isterdim ama riske girmeyeceğim. Merak etme, bu taraftan dostum, bu taraftan gitmeliyiz.
2: Bakalım bir dere, bir nehir bulabilecek miyiz? Bu nehri takip edip nereye gideceğimize bir bakalım.
1: Evet, ilginç.
2: Medeniyeti ararken en iyi yol bir nehir bulmak ve o nehri akıntı yönünde aşağı doğru takip etmektir.

0: Bu orman çok tehlikeli, çok kaygan. Ormanda hiç böyle yürümemiştim.
1: Bu Kolombiya ormanında bir sürü yılan var.
0: Bu zehirli bir yılana benzemiyor.
1: Hayır hayır, görünüşe göre...
0: Daha hoş geliyor değil mi?
1: Güzel görünüyor. Zehirli olmasa bile bir yılan büyük sorunlara neden olabilir. Çünkü dişleri bakterilerle doludur. Asla ama asla bir yılana yaklaşmamam gerektiğini biliyorum.
0: Bu gördüğümüz doğadan ve bu biyomdan gelen açık bir mesajdı. Ve bana dikkat et dostum, seni Allah şahit etmek için buradayım diyordu.

0: Reni.
1: Efendim.
0: Buraya gel. Nehir aşağıda ama ne kadar yüksek olduğuna bak. Çok gürültülü.
1: Bu ip sence yeterli olacak mı?
0: Hiçbir fikrim yok doğrusu. Ama başka bir olasılık da göremiyorum. Geri dönemeyiz. Arazinin gittikçe dikleştiğini görebiliyorum. Daha da tehlikeli olacak. Her iki yöne tehlikeli. Bu yönde gitmeyi tercih ederim.
1: Gözlerimiz bizi sık sık aldatır. Genel olarak kapalı bir ortamda derinlik konusunda kendinize asla çok güvenemezsiniz. Dikkatli olmalısınız.
0: Orman ve bitki örtüsü sizi yanıltabilir. Bu yüzden harekete geçmeli ve olası sorunları çözmeye çalışmalısınız. Rene, kolay çözülebilen bir düğüm yapacağımı düşündü ama sağlam bir düğüm yapabileceğimi biliyorum.
1: Bu attığın düğüm sağlam, çözülmez değil mi?
0: Hayır, çözülmeyecek dostum. Çünkü ağırlığımız bir uçta olacak. İkinci bir halka oluşturmak için bir tanesini içinden geçirdim.
1: Düğüm.
0: Daha önce hiç beceremediğim bir düğüm.
1: Bu da ikinci düğüm.
0: İçinden geçiriyorum ve kilitlemek için ilk ipi çekiyorum. Buna kolay çözülen düğüm diyoruz. Çünkü bu tarafa şimdi ağırlığımı bile bırakabilirim. Böylece kilitleniyor. İşin bittiğinde tamamen çözmek için bu taraftan çekiyorsun. Anladın mı? Tamam mı?
1: Maalesef benim düğüm atma becerim yok dostum. Maalesef. İyi olmadığım şeylere çok fazla güvenme eğiliminde de olmam o yüzden.
0: Bana güvenebilirsin.
1: Korkuyorum.
0: Güven bana dostum.
1: Ben ipe pek güvenmiyorum. Çünkü durumunu bilmiyorum. Ormanda ne kadar kaldığını da bilmiyorum. Düğüme dayanabilecek mi onu hiç bilmiyorum.
0: Bana güven ve güçlü ol.
2: Hop.
0: Dikkatli ol dostum. Dikkat et dostum, dikkat et. Dikkatli ol. Orada bir şey görüyor musun?
1: Cehenneme açılan bir kapı var.
0: Biraz daha aşağı inebilir misin?
1: Hayır, çok dik burası.
0: Bunun olacağını tahmin etmemiştim.
1: Bence yanlış bir seçim yaptık.
0: Lanet olsun.
1: Tanrım.
0: İşte.
1: Hayatımızdaki her durumda olduğu gibi uyanık kalmak ve hata yapmamak başarısızlığı zaferden ayıran yegane noktadır.
0: Aman Tanrım. Hiç kolay değil Rene.
1: Evet.
0: Olamaz. Tanrım, bu ip çok aşınmış. Zemin de çok kaygan. İyi değil, tehlikeli.
1: Tamam.
0: Hadi gidelim.
1: Mümkün olduğunca çabuk bitirelim. Çünkü bu vadinin çökmesinden korkuyorum dostum. Hem de çok.
0: Evet. Bıraktın mı?
1: Devam et, devam et.
0: Bıraktığını hissettim.
1: Tamam.
0: Dostum, bir sorun daha azaldı. İniş tekniklerine çok güveniyorum. Belirli senaryolar için gerçekten çok etkiler. Bu kadar. Düğümü buradan izleyeceğim. Burada çok su var. Bu ağacın ağırlığımızı taşımasını istiyorum. Dikkat et, dikkat et.
1: Ayaklarınızı desteklemek çok zor çünkü zemin çok kaygan ve hiçbir destek yok. Ayrıca taşlar da dökülüyor.
0: Benim sıram. Aman Tanrım. Olamaz. Kayıyorum ama aynı zamanda güvende olmaya ve ilerleme kaydetmeye de özen gösteriyorum. Düğümü bile gevşetmişsin.
1: İyi misin?
0: Evet. Geldim.
1: Aferin. Dur çekmene yardım edeyim.
0: Bıraktım. Hepsi senin elinde.
1: Dostum.
0: Söyle dostum.
1: Nehir burada ama bir su başını ve bir su akıntısını yakalamak zorundayız.
0: Evet, bu kadar, bu kadar. Arazi burada daraldı.
1: Elimi yüzümü yıkamak için durmayı düşünüyordum ama hayır, bunu yapmayacağım. Çünkü
0: hadi
1: zaman kaybetmek
0: inelim.
1: İstemem.
0: Aşağı inelim. Yağmur yağarsa bir daha inemeyiz.
1: Tamam, inelim.
0: Anlamadan düşersin.
1: Evet, evet, çok dikkatli ol. Her hayatta kalma kuralında olduğu gibi biz de bu nehirden daha büyük bir nehre ya da denize doğru ineceğiz. Doğru yolda olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor.
3: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi.

0: görmüyor musun? Red Bull içmiş.
1: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
2: Red Bull kanatlandırır.
3: Yeni Red Bull Zero. Sıfır kaloriyle de kanatlandırır.
4: Hayatım. Hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
5: Tabii.
6: Hangi programdı ya? Hangi programdı?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondiom'da.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşla taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
9: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
10: Flo'da bayram coşkusu başlıyor.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Tam o
1: anda bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
3: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
8: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
9: Evet.
10: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Dostum burada ilginç bitkiler var. Maymun biberi. Çok fazla var ama şimdi durup bakmamız gerektiğini hiç sanmıyorum.
12: Evet.
11: İstediğimiz bu değil mi? Buradan olabildiğince çabuk çıkmak.
12: Kesinlikle.
11: Zorlu bir arazi değil mi?
12: Hem de çok zor dostum.
11: Hayır dostum, içme. Arıtmadan mı içeceksin? İnsanoğlu çok sabırsız olabiliyor. Nereden geldiğini bilmeden asla su içmem.
12: Mangrovları severim.
11: Zararlı bitkiler olabilir ama.
12: Sanırım onlar fenol.
11: Bu da arıtmadan içmemek için bir başka neden.
12: Susuzluk baş göstermeye başladı ve ortam bizi çok kolay susuz bırakıyor. Ancak bu suyu denediğimde güçlü bir tadı olduğunu fark ettim. Maalesef içilebilecek gibi değil.
11: O yeri bulmaya çalışmamız gerekecek dostum. Ve bu suyu filtreleyip arındırmaya çalışmalıyız.

0: Havanın bu kadar çabuk değişeceğini düşünmemiştim. Bu yağmurda hiçbir şey göremiyorum.
1: Çok yağmur yağıyor dostum. Hem de çok.
0: Tanrı aşkına. Suyun akışı konusunda biraz endişeliyim. Çok hızlı yükseliyor. Burası derinmiş.
1: Evet.
0: Devam et treni.
1: Sahile geldik. Sahil.
0: Kayalar, su ve çalılar görüyorum. Tanrım Rene, görmeyi beklediğim şey bu değildi dostum. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız dostum?
1: Bak şuraya kadar yüzüp diğer tarafa bakarsak bir şeyler bulabiliriz belki. Ne dersin?
0: Aa adamım, şu an denize girmek iyi bir karar değil. Yüzmede çok iyi olduğunu biliyorum ama akıntı seni alıp götürebilir. Oraya gidebilir ama geri dönmeyebilirsin. Bu konuda çok endişeliyim. Dürbünün merceklerinden biri bozulmuş. O yüzden sadece bu merceği kullanacağım.
1: Diğerini sanırım gözümle canlandırabiliyorum.
0: İşe yarıyor. Bir şey görürsen böyle yaparsın. Böyle yap ve gördüğün yeri işaret et. Bir şey göremiyorsan veya yardıma ihtiyacın varsa böyle yap.
1: Tamam, anlaştık.
0: Anlaştık mı?
1: Bak benim fikrim şu. Anladığım kadarıyla buradayız. Nehri olan çok kısa bir kumsaldayız.
0: Taşlık burada.
1: Burada taşlık var. Bir sürü taş ve şurada yani şu noktada başka bir taşlık var. Ben orayı geçeceğim, tamam mı?
0: Bir şeyler görebilirsin.
1: O uçtan güneyde ve kuzeyde neler olduğunu görebilirim. Doğru mu?
0: O zaman bunların hepsini geçmen
1: gerekecek. Görüş açısını yakalamak için geride durmam gerekecek. Böylece o taraftan bir şeyler görürüm.
0: Dostum çok uzak.
1: Evet evet, çok uzakta. Çünkü orada tepeler var. Ve burada da tepeler var. Hangi tepeye gideceğiz? Yüzme becerim olduğu için denize giriyorum. Kollarıma güveniyorum, nefesime güveniyorum. Etrafımızdaki sahilleri tam olarak görebilmek için gidebildiğim kadar uzağa gideceğim.
0: Hey Rene! Akıntıya dikkat et! Hayatta kalma yarışında denize girip giremeyeceğinizi değerlendirmek çok önemli bir sorudur. Ne kadar deneyimli olursanız olun, ne kadar iyi yüzerseniz yüzün, akıntıya karşı gelemezsiniz. Bu boşa kürek çekmektir. Bunu yapmamanız gerekir.

0: İşte geldi. Buraya gel savaşçı. Aferin, aferin. Orada ne gördün dostum?
1: Dışarıdan biraz daha iyi bir görüntü elde etmeyi başardığımda bir mağaradan dışarı akan bir nehir varmış gibi gördüm ve çok açık bir yer olduğunu gördüm dostum.
0: Güneyde mi?
1: Evet, güneyde. En azından artık önümüzde
0: buna
1: bir
0: değdi.
1: Yol var.
0: Bu çabaya değdi. Nereye gideceğimizi zaten biliyoruz. Gün batıyor ve önceliğimiz bir barınak inşa etmek. Bunu yapacağız.
1: Mücadelemiz daha yeni başlıyor.
0: Güneş ne zaman batacak?
1: Çok vaktimiz kalmadı.
0: Bu yüzden hemen bir yere sığınmamız ve suyu arıtmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet.
0: Ateş bulmaya çalışacağım.
1: Çevreyi tanımak için hızlı bir keşif turuna çıkacağım. İlk olarak şu tarafa bir göz atalım mı? Gerçekten suya ihtiyacımız var. İşe girişmeden önce su içmek zorundayız gibi.
0: Buradan Hindistan cevizi alabiliriz.
1: Su sorununu böyle çözebileceğimizi düşünüyorum.
0: Evet, işe yarar.
1: Peki oraya nasıl ulaşacağız?
0: Bırak ben halledeyim. Bence sen barınağı yapmaya başlasan iyi olacak.
1: Tamam, pekala, tamam, anlaştık. Burada bir sığınak kurmak için en iyi harika yeri bulmak amacıyla ben biraz araştırma yapacağım.
0: Tamam.
1: Ve geri döndüğümde sen olur, çoktan Hindistan cevizini almış olursun.
0: Harika.

0: Şurada bir iguana görüyorum. Bu koşullarda bir iguana mükemmel bir protein kaynağıdır. Eğer ortağım ateşi yakmış olursa, ki o her şeyi yapabiliyor, ben de bu iguanayı avlayıp yiyecek bir şeyler bulmuş olurum. Bir şeyler yememiz gerekiyor. İşte bu benim kapanım. Bununla iguanayı yakalamaya çalışacağım. Bulduğum bu ipi tuzak kurmak için kullanacağım. Bu besili iguana bu akşamki yemeğimiz olacak. Çünkü proteine ihtiyacımız var. Bu parçayı kapatmak için bir tahta koyacağım ve tek çıkışı burada bırakacağım. Ama şimdiden nereye gittiğini siz de görebilirsiniz. İguana dışarı çıkıp bu çubuğa bastığında vücudu burada olacak. Ağırlığı onu tetikleyecek ve kapana kısılmış olacak. İşte böyle.
1: Kuru ot bulmam lazım. Ben de bunu arıyorum. Böyle bir şey bulmalıyım. Son derece kuru. Neredeyse kuru. Bu da çok yanıcıdır. Buradaki saman yerden yüksekte ve kuru.
0: Şimdi barınak yapmamız gerekiyor. Rüzgarı engelleyen, kuru kalmamızı sağlayacak ve hepsinden önemlisi geceleyin bize biraz rahatlık verecek bir yer.
1: Hindistan cevizi palmiyelerini bulmak için çalılıklara girdim ve onları buldum. Burada birkaç tane var. Biri orada, biri burada ve yerde bir sürü Hindistan cevizi var. İçim rahatladı. Yerde bolca Hindistan cevizi vardı. Elimizdeki bu kaynakla artık su içebiliriz. Bunları taşımak zor oluyor. Bu yüzden bundan hızlı bir çanta yapacağım. Bıçak yok. Alet yok. Gerekli eşyalar yok. Doğaçlama yapmak zorundasınız. Çok yorgunum. Çok zor. Hadi gidelim. Kolay değil.
0: Bence burası en uygun yer. Çünkü korunaklı bir yer. Vadiye sırtımızı verdik ve bizi rüzgardan koruyor. Ayrıca yangına karşı da bize çok yardımcı olacak.
1: Merhaba Rene.
0: Merhaba dostum, ne haber?
1: Hindistan cevizi buldum dostum. Taşıması biraz zor ama orada çok daha fazlası var. Yani susuz kalmayacağız. Susuzluğumuzu gidereceğiz.
0: O zaman bunlardan birini açmayı deneyelim ve nasıl gittiğini görelim.
1: Dostum, bıçağı kullanmam lazım. İşte. Çünkü denemek için hemen bir tane açmak istiyorum. Bakalım. Asitli değil. Bu Hindistan cevizi çok lezzetli dostum.
0: Harika. Çok lezzetli. Gerçekten.
1: Barınağın konumu konusunda biraz endişeliyim Rene. Değişmek için zamanımız yok değil
0: mi? Hiç sanmıyorum. Bu geceyi burada geçirebiliriz dostum.
1: Ama gerçek bir sağanak yağarsa?
0: Ne kadar yağarsa yağsın
1: sorun
0: değil.
1: Ama bu vadi temiz çünkü burada su akıyor Rene.
0: Su akar ama o kadar da ıslanmayız. Bana güvenebilirsin.
1: Gün bitiyor. Sular yükseliyor. İkimiz de yorgunuz. Sinirlerimiz gergin. Rene beni ikna etmeye çalışıyor ama ben tam olarak emin değilim.
0: Islansak bile en azından başımız korunmuş olur. Luciano barınak konusunda endişeli. Küçük olduğunu düşünüyor. Standartlara uygun inşa edilmediğini düşünüyor.
1: Dostum, emin misin? Bu barınağı taşısak iyi olmaz mı? Yukarılara daha açık bir yere götürebiliriz.
0: Onu değiştirecek olsak bile zamanımız kalmadı. Tıpkı düğümüne hayatın pahasına güvendiğim gibi sen de benim yaptıklarıma güvenmek zorundasın dostum.
1: Sorun şu ki ego burada öldürür ve hızlı öldürür. Bir sürü çakıl taşı var. Belki taştan bir alet yapabilirim. Çok kolay. Bir balta şeklinde olabilir. Bulabildiklerimiz inanılmaz şeyler. Taştan bir balta yapmak istiyorum çünkü zor işler için gücümü arttırıyor. Evet, sanırım taştan bir balta yapacağım. Bu şekilde zor işlerin üstesinden geleceğim. Tamam, tanrım. Bu çok işime yarar. Harika bir şey. Bunu sıcak kömürleri taşımak için kullanabilirim. İşimize yarayacaktır. Burada her şey başarılabilir. İhtiyacınız olan tek şey gözlerinizi doğru kullanmak ve biraz bilgi.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
5: Şampiyon!
4: Şahanesin Gemini.
6: Bu cuma binde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
12: Bize huzur lazım.
13: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
14: Adımların geri gider. Aşka gelmez ama aşkın öyle güzel. Hayatımda bir gün hadi aşka gel.
15: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
16: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
17: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
18: Üst düzey bir meydan okuma.
17: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
19: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
17: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı... Tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
0: Üzerini iyice kapattım. İşte bak dostum, dostum nasıl olmuş? Gördün mü? Burada bir duman çıkışına ihtiyacımız olursa dikey bir çıkış yapmak daha kolay olacaktır.
1: Ateşin daha uzakta olması gerekiyordu. Sorun barınağın küçük olması.
0: Luciano barınaktan çok endişeleniyor. Benim yaptığım barınağın küçük olduğunu ve hayatta kalma kitapçığı standartlarına göre inşa edilmediğini düşünüyor.
1: Kum çok ıslak ve üstleri daha sıcak. Yani ateşin ısısı bize gelmek yerine yere kadar gidiyor. Burada ilkel bir şekilde odunla ateş yakmak çok zor. Her şeyi kurmak uzun zaman alacak. Buraya bu taş yatağını yapıyorum çünkü bu nemli zemin ateşin ısısını çalacak.

0: Defterin dışı çok ıslanmış olsa da içinde çok sayıda kuru sayfa var. Bana çok yardımcı olacak. Hadi ama dostum.
1: Hadi.
0: Taşıdığım tek şey geyik boynuzuyla kaplı bir çakmak taşı. Doğru sıralamayla bunun gibi bir magnezyum içeren bir demir selyum daha kolay bir ateş sağlayacaktır. Bu şekilde ateşi kolaylıkla yakabiliriz.
1: Aferin sana dostum.
0: Henüz bitmedi.
1: Ateş gerçekten olağanüstü bir konfor sağlıyor.
0: Vay cana dostum. Henüz kutlama yapmak istemiyorum. Şimdi biraz daha mutluyum.

0: da.
1: Hadi dostum, hadi. Evet, işte bu. Bir iguana yakalamaya çalışıyordum, başardım. Boynundan tutuldu. Bu iyi bir şey çünkü boğuldu demektir. Duyularının bir kısmını kaybetti. Garantili yiyecek.
2: Biraz protein bize yardım eder değil mi? Artık proteinin tadının nasıl olduğunu hatırladığımı bile sanmıyorum.
1: Sığınağa dönüyorum. Yağmur çok şiddetli yağıyor ve Luciano çalışmaya devam ediyor.

Islanacağız dostum. Gerçek bu. Benim tarafım sızdırıyor. Gölette uyuyacağım. Bütün ateşi ıslatıyor. Bugün bu ateşi yanar halde tutmak zor olacak. Ama biz buraya savaşmaya geldik ve bunu yapacağız. Evet, üstesinden geleceğiz. İşte baltamı. Ve atalarımızdan kalan her şeyi hatırlayarak onu Hindistan cevizlerini açmak için kullandım bile. Elyafa bağladım. Çok iyi oldu. Burasını kalınlaştırmayı ve bir tel yapmayı başardım. Ateşim ve bir taş baltam var. Zamanda daha geriye gidemezdim.

0: Kulağıma girmelerini istemiyorum. Vay canına, her köşede yengeç var.
1: Dostum, tüm sorunları çözdük. Barınak, ateş, su ama yengeç. Bunu düşünmemiştik dostum. Üstümüze tırmanıyorlar. Tam uyuklamaya başlıyorum, uykuya dalıyorum ve böcek üstüme tırmanıyor.
0: Kolombiya bizimle oynamak istemiyor.
1: Çok fazla yengeç var. Bunu daha önce hiç görmemiştim.
0: Yüzlerce. Şimdilik yağmur durdu ve ateşten faydalandık. Biraz uyumaya çalışalım, biraz dinlenmeye çalışalım. Buna ihtiyacımız var.
1: Çünkü yağmur yağacak. Şafak vakti. Hava yeni aydınlanmaya başladı. En zor gecelerden biriydi.
0: Gece sonunda bitti. Zeminin rahatsızlığı ve nemin yanı sıra gecenin en büyük sıkıntısı yengeçlerdi. Sürekli üzerimize tırmanıyorlar, bizi eziyorlar, sıkıştırıyorlardı. Hiç bu kadar zor bir gece geçirdiğimi anımsamıyorum. Gerçekten çok yorucuydu. Bıçağımı farklı bir şekilde kullanacağım. Onu bir tahta parçasına bağlayıp bir mızrak yapacağım.
1: Bu canlı kömürü kaldırmak için dün topladığım mantardan yararlanacağım. Bu ağaç gövdesinde yetişen bir mantar. Çıra mantarı. Çok yavaş yanar. Kapatacağım ve arada bir açıp biraz üfleyip geri kapatacağım. Evet, bu şekilde açıyorum. Sonra tekrar üfleyip kapatıyorum. İşte bu şekilde. Vay canına.
0: En azından kendimizi savunacak bir şeyimiz oldu.
1: Ateşi söndüreyim o zaman. Tamam Rene. Al bakalım.
0: Yol bu tarafta.
1: Bu taraftan gidiyoruz. Evet böyle.
0: Yokuşu takip edelim ve artık buranın batı olduğunu bildiğimiz gerçeğinden faydalanmaya çalışalım. O yüzden bu hizayı koruyalım, tamam mı? Her zaman güneyi takip edelim.
1: Tamam, gidelim hadi.
0: Hoşça kalın yengeçler.
1: Evet, iyi hatırlattın. Hoşça kalın yengeçler. Kaygan değil mi?
0: Çok kaygan, dikkat et. Hala yüzerken orada ne gördüğümü anlamaya çalışıyorum. Gözüme çarpan bir şey gördüm. Karanlık bir nokta ve akıntı yönü. Sanırım güneye doğru giderken bir nehir ya da ona benzer bir şey olmalı. Ama her yerde yılanlar da olabilir. Dikkat etmeliyiz.
1: Evet, hava ısındı.
0: Tanrım, gerçekten çok sıcak oldu.
1: Çok kaygan. Rene, çok kaygan. Dikkat et. Dikkatli ol.
0: Dikkat et. Dikkat dikkat. Vay canına.
1: Aa, iyiyim.
0: Hey dostum, orada her şey yolunda mı? İyi misin?
1: Her şey yolunda.
0: Luciano'nun kayıp düştüğünü gördünüz mü? Buralar çok tehlikeli. Gerçek tehlike. Kaygan bir vadiyi asla hafife almamalısınız. Dostum, burası çok kaygan. Çok kaygan.
1: Aa, elimde balta ve kömürle. Bak, burada doğal bir koridor var.
0: Aa, buradan bir hayvan geçmiş.
1: Hayvan mı?
0: Ve görebildiğim kadarıyla büyük bir
1: buradan hayvan. Geçen bir hayvan.
0: Bir tapir, bir kapibara, hatta bir jaguar bile olabilir.

0: Şuradaki açıklıktan güneşi görebiliyorum. Ancak bu yola girersek rotadan çıkacağımız izlenimine de kapıldım. Güneydeki rotamızda kalmayı başarabiliyor muyuz? Emin değilim. Sen ne düşünüyorsun dostum? Ne dersin?
1: Güneye gitmeliyiz. Güneye gitmeliyiz dostum.
0: O zaman hadi devam edelim. Devam edelim.

Bu ağaçları böyle işaretliyoruz. Böylece bir yerden geçerken oraya daha önce gittiğimizi fark edebiliyoruz. Bu nedenle iz bırakmak son derece önemlidir. Her fırsatta iz bırakın.

0: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
1: Sadece duruladım.
0: Özel bir formülün var mı?
1: Sadece duruladım.
0: Hadi ama.
1: Sadece duruladım.
2: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
0: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
1: Sen de sadece durula.
4: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla. Dünya güzellerim benim.
5: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
6: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
7: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geliyor.

0: Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini gel aşka.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Tam o anda biliyorum.
5: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Flo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Flo'da sizi bekliyor. Siz de Flo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
12: Bize huzur lazım.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
2: Bankam Tombank kartıma bin.
0: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
3: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
4: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Sanırım bu bir Hindistan ceviz ağacı.
1: Öyle görünüyor değil mi? İzimizi de bırakalım.
0: Biraz enerji harcayıp o Hindistan cevizlerini oradan almaya değer mi peki? Susamaktan ve acıkmaktan korkuyorum. Ve burada yürüyoruz. Bir nehir bulamayabiliriz.
1: Bakalım yere düşen bir şeyler var mı? Birdenbire karşımıza çıktı. Belki yerde Hindistan cevizi vardır.
0: Peki, daha yakından bakayım o zaman.
1: Oraya mı gideceksin?
0: Hı-hı.
1: Tamam. Ben de ateşimizin sönmemesini sağlayacağım.
0: Çok yüksek. En iyi seçenek, etrafta Hindistan cevizi olup olmadığına bakmak. Bakalım var mı? İşte buldum.
1: Aferin. Geliyorum. Dur bakalım. Burada taşıyacak çok şey var dostum. Zaten çok fazla yükümüz vardı. Böyle ilerleyemeyiz. Elimizde bunlarla yürümek çok zor olacak. Bu baltayla çubukları keseceğim, yumuşatacağım ve parçalayıp birleştirerek bir çanta yapacağım. Ben Hindistan cevizini taşırım, sen de diğerini. Yükü paylaşırız. Bu şekilde ellerimiz serbest olur ve daha kolay hareket edebiliriz. Ne diyorsun? İyi bir çözüm değil mi? Bu şekilde hızlı ilerleriz.
0: Evet, şimdi bunu yaparken kaybettiğimiz zamanı gelecekte kazanacağız.
1: Sürekli yürüyoruz.
0: Evet, doğru.
1: Böylesi daha güvenli
0: Hadi,
1: olacak.
0: Hadi yapalım şu işi.
1: Tamam. Yumuşak bir odun arıyorum. Baltayla daha hızlı çalışabilmem için mümkün olduğunca yumuşak olması gerekiyor. Ve bu eşyaları taşıyabilecek bir odun. Böylece bushcraft bir sırt çantası yapabilirim. Bushcraft çantası her şeyi taşıyabilir. İşte bu bushcraft. Aradığım lif buydu. Dahası bu ahşap yeterince yumuşak üçgeni kullanacağım. Bu şekilde ayarlayacağım. Burada sırt çantasının tabanı olacak bir kiriş ve iki ucu bir... Bushcraft çantası her şeyi taşıyabilir. İşte bu bushcraft. Aradığım lif buydu. Dahası bu ahşap yeterince yumuşak üçgeni kullanacağım.

0: Buradaki ağaç kabuğu lifiyle bağlamam gerekecek. Buradan topladığım küçük bir sarmaşık. Daha sağlam olması için ortasından bir sarmaşık geçireceğim. Ve bu sırt çantasında destekleyeceğim malzemeyi buraya bağlayabileceğim. Amaç tüm yükü sırtınızda taşıyabilmek. Böylece ellerim serbest kalacak. Bu sırt çantasını kabzasına kadar bağlayabileceğim. Halatla sabitleyeceğim. Evet, yükümüzü alıp yola çıkmak için hazır mıyız dostum?
1: Hangi yön? Sanırım şu tarafta değil mi? Güneş bu
0: sanırım
1: tarafta.
0: Sanırım bu taraf. Öyle galiba.
1: Hadi gidelim.

0: Tigre, ya sanki takip ediliyormuşuz gibi hissettim. Tigre, şunu bir koklasana.
1: Koku mu?
0: Kedi idrarı kokusunu biliyor musun? Kedi çişi.
1: Güçlü bir koku değil mi?
0: Bu bir jaguar dostum.
1: Vay canına.
0: Çünkü burası onun bölgesi.
1: Bölgesini mi belli etmiş?
0: Dostum, gerçekten endişelenmeye başlıyorum. Buradaki biyom da değişti. Daha açık, farkında mısın? Saldırıya uğrayacağımızdan korkuyorum. Yırtıcı hayvan yaralandığınızı, incindiğinizi, strese girdiğinizi anlar.
1: Güçten düşmüş olduğunu anlar.
0: O bunun farkında. Yani bizim av olduğumuzu biliyor. Avlanması kolay bir şeyler olduğumuzu biliyor. Anlıyor musun dostum? Kolay av.
1: Kolay av.
0: Aklıma bir şey geldi. Jaguar hain bir hayvandır. Jaguar sadece ama sadece arkadan saldırır.
1: Evet.
0: Hayvan avlamaya alışkın olduğu için, örneğin hepsi bir sıra halinde yürüyen hayvanlardan sonuncusunu alıverir.
1: Evet. Jaguar'ı kandırmak için yapmamız gereken şey bir tuzak kurmak ve onu bizden olabildiğince uzak tutmak. Belimize bir sarmaşık bağlayacağız. Farklı bir tuzak yapacağız. Böylece sadece o yaklaştığında sesini duyabileceğiz. Bütün bu kuru yapraklar o yaklaştığında arkamızda ses çıkaracak. Bu jaguarın dikkatini dağıtacak. Bir ipimiz var ve ipin ucuna bir ağırlık takacağız. Bu yüzden ucu yere sürttüğünde hışırtılar çıkacak. Herkesin duyabileceği bir ses. İp daha hafif olduğu için ağırlık sadece uçta olacak. Yani orada bir ses olacak. Bu jaguarın dikkatini çekecek ve bizi ani bir saldırıdan kurtaracak.
0: Mükemmel dostum. Bundan daha iyisi olamaz.
1: Evet. Güzel. Hadi gidelim. Jaguar'ı yakında keşfetme havasında değilim. Bu taraftan.
0: Sanırım ışığı takip ederek güneşin içinden bu taraftan gitmeliyiz.
1: Güzel. Hadi yürüyelim. Devam ediyoruz.
0: Hadi devam edelim.

0: Ah. Sanırım burada durup bir mola vereceğiz. Biraz dinlenelim ve Hindistan cevizi
1: evet,
0: yiyelim.
1: Teşekkür ederim dostum. Dostum çok iyi düşündün. Teşekkür ederim. İyi ki varsın.
0: Güzel. Akıllıcaydı değil mi?
1: Evet.
0: Buraya kadar taşıdık.

0: Tamam.
1: İşimize yaradı. Şimdi bu sırt çantası geride kalmak zorunda. Şimdiye kadar amacını çok iyi yerine getirdi. Ama buradan daha az ağırlıkla gitmemiz lazım. Tek istediğim buradan bir an önce çıkmak dostum.
2: Pekala, sanırım asma tuzağını da geride bırakacağım. Çünkü zaten bir tür ormandan farklı bir orman türüne geçiyoruz.
1: Evet, her yer açık.
2: Mümkün olduğunca hızlı hareket etmeliyiz.
1: Şu anda yapılacak en doğru şey bu. Bu yönde ilerleyelim.
2: Hadi o zaman.

0: Tanrım,
1: çöp.
0: Bu bir çöp. Dostum, burada daha çok çöp var. Hadi ama.
1: Dostum, burası çöp dolu.
0: Çöplerle dolu. Bu denizin sesi dostum.
1: Plajdayız.
0: Rene, denizi duyduğuma eminim dostum.
1: Dostum, ben de eminim, ben de.
0: Araziyi hissediyorsun değil mi?
1: Evet, evet.
0: Orada insanlar var.
1: Yaşasın. Hey.
0: Harika.
1: Merhaba.
0: Hey.
1: Bu noktaya kadar güçlü kaldığımı hissediyorum. Sanki sonuna gelmişiz gibi geldi. Ve tam da limitine ulaştığım andaydım.
0: Başarılı olmak ve sonuna kadar gitmek için bir plan yapmalı. Buradaki zorluklarla ve biyomla yüzleşmeliydik.
1: Bir an önce buradan kurtulmak, buradan gitmek istiyorum. Çünkü burası cehennem gibi.
0: Şimdi bir sonraki mücadeleye geçelim ve yeni başarılar kazanalım.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling Gin Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
2: iyi gelecek. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Tam da leyslik.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termocool'la serinliğini koru.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Abi ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Flo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Flo'da sizi bekliyor. Siz de Flo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
15: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
16: Futbol heyecanı BİM'de. TCL 43 inç Full HD QLED Android TV 14.900 lira. TCL 55 inç 4K QLED HDR Google TV 23.900 lira.
17: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
18: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
19: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Hadi gidelim. Yapacak çok işimiz var.
5: Tam 9 senedir 30 eyalette ve 100 bin kilometreden büyük bir bölgede
4: bas gaza!
5: Marty, Misty ve Matt Amerika'nın dört bir yanında kırsal yaşam süren insanları kurtarmayı görev edindiler. Ve şimdi uğruna 10 senelik emek verdikleri hedefe ulaşıyorlar. Bu bölümde
4: üçümüz kır evi kurtarma hedefimize yaklaşıyoruz. 100 ev.
5: Rainy'ler bu büyük başarıyı kutluyorlar. En uzaktaki kır evlerine bile yardıma gidiyor.
3: Kır evimizde durum çok vahim.
5: Hayatta kalabilmeleri için altyapı kuruyor.
4: O delilik.
5: Onlara hayati becerileri öğretiyor.
4: 3-2-1.
5: Ve geleceğe umutla bakmalarını sağlıyorlar.
6: Hayalimizden vazgeçmeyeceğiz.
5: Şimdi...
4: Bırak onu!
5: Vahşi doğayla karşılaşıyor.
7: Aman tanrım.
5: Pratik çözümler üretiyor.
4: Evet!
5: Ve hayati kurtarma görevlerine gidiyorlar.
4: Bu kır evlerinde bazıları gerçekten akıl almaz şeyler.
5: Geçmiş kır evlerinden haberler de var.
3: Ailemizin yeni bir üyesi var. Bu kır evi ve Rainy'lerin yardımı hayatımı değiştirdi.
7: Vay
3: canına. Bu çok güzel.
5: Ve ilk defa... Rainy'ler sosyal medyada onlara sorulan bazı soruları cevaplayacaklar.
4: Kır hayatının hangi özelliği sizi bu yaşam biçimine çekti? Hadi! Düşünsenize, işe gidiyorsunuz ve bir hafta sonra tanımadığınız insanlar size hayatlarını değiştirdiğinizi söylüyorlar.
8: Chena, Alaska.
2: 100 kır evi, bu büyük bir başarı.
4: İnanabiliyor musunuz? Gittiğimiz tüm yerleri, verdiğimiz tüm emekleri, tüm o aileleri, dönüşüme uğrattığımız tüm o mülkleri düşünün. Bence bunlarla da sınırlı kalmayalım. Dönüştürdüğümüz insanları düşünün lütfen.
2: Evet, hepsi aklıma geliyor ama bazıları daha çok aklımda kalmış sanki.
4: Verdiğimiz emekleri düşününce gerçekten büyük bir başarı. Üstüne bunu birkaç gün sonra bambaşka bir eyalette tekrar yapıyoruz. Kırsal yaşam için en sevdiğim yer Alaska. Ama... Bak bir sığın. Görüyor musunuz? Harika.
2: Kahvaltı yapıyor.
4: Daha Alaska bir durum olamaz. Çok güzel.
9: Gerçekten güzel bir bataklık eşeği.
2: Yüz çiftlik arasında bazıları kesinlikle diğerlerinden daha vahşiydi diyebilirim.
4: En büyük yırtıcılar ayılar, kurtlar, çakallar, belki de sığınlar diye düşünürüz. Çiftlikleri bunlardan korumak isteriz. Sanırım Arizona'daydık ve Crownover ailesinin karşı karşıya olduğu yırtıcı bir sığın değildi ama neredeyse onun kadar iriydi.
9: Evet. Çitlerinin bu yanı parçalanmış gibi duruyor. Sakalımı kaşıyor ve bunu neyin yaptığını düşünüyordum ben de.
10: Bu bölgede başıboş sığır sorunumuz var.
9: Arizona'da bir kır evi yapmaya karar verirseniz başıboş sığırlar mülkünüze girebilir ve etrafa zarar verebilirler. Tam şurada bir sığır var. Bu...
4: Nerede?
10: Samanlığa giriyorlar.
2: İki tane var.
4: Ryan! Ha!
9: Kubbeli çiftliği hatırlıyor musun?
2: Evet, Bobby ve Paul'un çiftliği değil mi?
6: Arazinin bu bölgesine hiç girmedim.
9: Şurada büyük bir şey gördüm. Kendi vadisi vardı. İçinde adeta bir kemik yığını ve avlanma alanı vardı. Burada bir sürü kemik var.
2: Hatırlıyor musunuz? Idaho'daydık ve hava güneşliydi. Nehirde rafting yapacaktık. Kolay bir iş olacaktı. Derken tam tersi olmuştu.
6: Vay canına.
9: Evet.
2: Dürüst olalım. Ziyaret ettiğimiz ve kurtarmaya çalıştığımız kır evlerinin çoğu Alaska'daydı. Değil mi? Shelly Plump'ı hatırlıyor musunuz peki? İşte orada böyle bir sığın geyiğini bahçeye sokmamak için çok uğraşıyordum. Sizce böyle bir sığın geyiğini bahçeye sokmamak kolay mı görünüyor? Hayır.
9: Aşırı kaslı bir geyik gibi.
2: Evet.
9: Hem de aşırı iştahlılar.
5: Rainey'ler 6 yıl önce Shelly Plump'la tanıştığında Shelly Alaska'daki 12,5 dönümlük çiftliğine bakmakta zorlanıyordu.
3: Son 1,5 yıldır aralıksız çalışıyorum. İnşa ediyorum, odun kesiyorum. Şimdi ailemin de ilgilenebileceği bir bahçe yapmak istiyorum. Ama hayvanlar her yeri ele geçirmiş durumda.
5: Huzurlu ortama rağmen...
9: Burası Alaska'nın ortasında vahşi doğada açılmış bir alan. Bu yerin aslında ne kadar vahşi olduğu gerçekten fazlasıyla açık.
5: Bölgenin en vahşi sakinlerinden bazıları aileyi sürekli tehdit ediyor.
7: Aman Tanrım.
3: Hazır ol Cooper.
5: Ve kaynaklarına ulaşmalarına engel oluyor.
4: Shelly, Alaska vahşi doğasının tam sınırında yaşıyor. Ama küçük bir dere oduna erişmesini, sığın avlamasını, bitki toplamasını zorlaştırıyor.
5: Bir haftada Rainey'ler bir köprü yapmalı.
4: Eğer Shelly'nin karşı geçmesini sağlayamazsak, bu çiftliğin sonu gelecek demektir.
3: Köprüm var, köprüm var.
5: Ekinlerini canlandırmalı.
2: Gazıcıyı çekiç olarak, çit direklerini de çivi olarak kullanalım. Ne kadar hızlı olduğuna bir bakın. Direklere bakar mısınız?
5: Ve toprağını geri almalılar.
4: Hadi gidelim.
9: Bu hayvanlara toprak sahiplerine saygı duymayı öğretmek zorundayız. İki atış.
2: Aynı deliye.
3: İşte şimdi bir krevi oldum.
4: Görüşürüz Plumber.
3: Teşekkür ederiz.
4: Hoşça kalın.
3: Çok teşekkür ederiz.
2: Bakalım nasıl gidiyor ha?
3: Merhaba Rainey'ler. Ben Shelly. Burada işler...
2: Merhaba.
3: ...kesinlikle hızlandı diyebilirim. Bahçeme hoş geldiniz. Adı Ruth Sandblooms. Buraya küçük bir tabela ekledim. 2019'da kuruldu.
4: Çok hoş.
2: Bayıldım.
3: Bahçenin alanı çok büyüdü. Bulabildiğim her boşluğa bir yatak koydum. Çit hala ayakta. Köşeleri biraz sağlamlaştırmam gerekti. Buna rutin bir bakım diyebiliriz. Hala sağlam ve sığınları dışarıda tutuyor. Sera gerçekten büyük bir fark yarattı. Bir sürü farklı çeşit sebzem var. Kışınsa baharatlarım için bitki yetiştiriyorum. Burada da salatalıklarım var. Köprü ise hiç eskimedi.
2: Güzel, evet.
4: Çok güzel.
3: Köprü gerçekten muhteşem oldu. Ve çiftliğimize de çok faydası var. Daha önce güvenle keşfedemediğim bölgeleri keşfedebilmemi sağladı. Gerçekten çok işimize yaradı. Kelimelerle anlatamam. Burası resmen çiftliğin kalbi. Gerçekten çok güzel ve bunun için size minnettarım. Kendi işletmemi açtım. Adı Little Bear Homestead. Artık iki kulübem var.
2: Güzel. Bu çok güzel.
3: Bu son eklentimiz. Bu benim kiralık kulübelerimden biri. İnsanlar buraya gelip Alaska'yı, kırsalda yaşamı tecrübe ediyorlar. Gerçekten çok başarılı oldum.
2: Harika.
3: İleride burada yapmayı planladığım birçok şey var. Bunlardan biri de bahçeye eklenecek bir tünel sera. Daha fazla gıda ve ot yetiştirmek için büyük bir sera olacak. Burası da meyve bahçesi. Arazideki ladin ağaçlarından yapılmış.
4: Çok etkilendim.
3: Buraya siyah frenk üzümü diktim.
4: Gerçekten etkilendim.
3: Yavaş yavaş büyüyorlar. Genele bakarsak bu kır evi ve Rainey'lerin bana verdikleri destek hayatımı her anlamda değiştirdi. Hayatın aynı döngüde koşturup saat doldurmaktan ibaret olmadığını fark etmek gerçekten her şeyi değiştiriyor.
2: Şuraya bak.
9: Vay canına.
2: Bu çok hoş.
4: Bravo.
2: Harikasın
9: evet,
2: Şeli.
9: Vay canına.
2: Bunu görmek çok güzel.
4: İşte bu emeklerimizin boşa çıkmadığını gösteriyor. Birinin bizim bıraktığımız yerden devam edip işi daha ileri evet. götürdüğünü görmek harika.
2: Evet.
4: Emeklerimizin insanları bir yere getirip onlara bizim hayat tarzımızı, kırsal yaşam tarzını tecrübe ettirmesi gerçekten muhteşem.
2: Benim en çok hoşuma giden kısım bir haftanın çok kısa bir süre olması. İnsanların başlamalarını sağlayabiliriz ama nasıl devam edecekleri elbette onlara kalmış. Şeli'ye bakar mısınız? Biraz emeğin, biraz hırsın, biraz hayal kurmanın sizi nerelere getirebileceğini gösteriyor. Harika bir örnek.
8: Renilere sorun.
4: İlk sorumuz şu. Kırsalda yaşamak isteyenlerin öğrenmeleri gereken basit beceriler var mı?
9: Aklıma hemen kendi çocukluğum geliyor. Babamızla yani seninle çalıştığımız zamanlar testereden her şekilde yararlanırdın. Tabii ki onunla odun kesebiliyordun ama onu bir öğütücü olarak da kullanabiliyordun. Onunla bir kulübe yapabiliyordun.
2: Onunla ince işçilik yapıyordun.
9: Kesinlikle. Bir testereyle pasta bile kesebilirsiniz. Yani zor işlere girecekseniz bir testereyle her şeyi yapabilirsiniz. Ama kendinize zarar vermemek için onu kullanmayı öğrenmelisiniz.
4: Bir testereyle küçük bir kaza geçiren kuzenin Bob'un hikayesini hep anlatırım. Bob artık böyle beşlik çakıyor. Çak bir beşlik.
7: Hazırsanız ETS ile yaz başladı.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Sıradaki soru. Kırsalda yaşamanın nesi sizi cezbediyor ve sizi bu hayat tarzına çeken şey nedir?
6: Forti'de ailece yaşamak gerçekten çok eğlenceli. Yani hep birlikte olmak çok zevkli bir şey. Orada olmak çok güzel.
5: Birlikte mi? Çizginin öteki tarafında tek başına yaşıyorsun.
6: Evet.
5: Kulübemden olabileceği kadar uzaktasın. Sana bunu daha önce hiç sormadım. Yoksa niyetin hep bu muydu?
6: Tamam, bu soruya başka bir soruyla cevap vereceğim. Ben kulübemi yaptıktan sonra doğrudan bana bakan bir seyir terası yapmış olmanın bir sebebi var mı acaba baba? Bu beni kollamak için mi yoksa?
5: Ben de bu soruya başka bir soruyla cevap vereceğim. Orada neler dönüyor? Bazen parti oluyor ve nehirde, derede yüzen gençleri görebiliyorum. Evet. Tüm bunlar ne demek oluyor? Söyler misin?
6: İstediğin zaman partilere katılabilirsin yakışıklı.
5: Gençlerle derede yüzmeye mi?
6: İstersen.
5: Hesap lütfen.
6: Onun da... Hey! Söylesene, seni sormak istediğim bir soru var mı? Tek seyircimiz var ve ondan hiç soru almayacak mıyız yani? Seyircilerden merhaba.
5: İzleyin. Sığına bakın.
6: Lütfen onu çağırma baba.
5: Sığına bakın.
7: Sığına mı bakalım?
5: İzleyin, izleyin.
6: Olamaz, hepimiz tutuklanacağız. Suyun altından seni duyamaz, biliyorsun.
7: Kafası suyun altında, bir süredir orada.
6: O sığın geyiğini çağırırsan, bizi çiğneyerek öldürürse ve seni öbür tarafta gördüğümde sana söyleyeceğim ilk
5: yanlış.
6: Şey...
5: Yanlış. Seni düşüreceğim. Evet. Seni düşüreceğim.
6: Gözlerine kum atacağım. Hemen.
7: Hadi yapalım.
5: Matt, hadi sığın mevsimi için alıştırma yapalım. Hazır mısın?
6: Şunu da belirtmek isterim ki bir erkek sığın geyiği çağırdığında ben de babamın yanındaydım ve avlanıyorduk. Hatırlıyor musun?
5: Hoşuna gitti. Evet. Dişi sığının hoşuna gitti. Başka bir sığın zannediyor.
6: Bir erkek sığın geyiği çağırdığında senin yanındaydım. Yine aynı şeyi tecrübe etmek istemiyorum. Asla. Yüzkır evini düşündüğünüzde özellikle zor olanlar akla geliyor, öyle değil mi ama?
5: Zor olanları hatırlıyorsunuz çünkü onlar sizin sınavınızdı.
6: Bazı haftalar gerçekten çok zordu.
8: Yüz kurtarma operasyonundan sonra Rainey'lerin görmediği şey kalmadı.
5: Teleferik kablosuna uçak çarpmış. Nehrin diğer tarafındaki kır evine ulaşması gerekiyor.
9: Bana tutun.
5: Takıldık millet, takıldık. Biri atlasın, takıldık. Dikkat.
8: Ve en iyi hatırladıkları kır evleri onlara en büyük zorlukları çıkaranlar.
6: Aman tanrım.
5: Bazen insanlar yanıma gelip soruyorlar. Kır evlerinden hangisi size en çok zorladı? Dışarıda neler döndüğünü hiç bilmiyorlar ki. Bazıları tamamen çılgıncaydı.
10: Belalı sular.
5: Oregon'daki Knightin ailesinin eski bir köprüsü vardı. Ama pek güven verici görünmüyordu. 9 metre uzaklıkta ise eski bir aracın şasisi vardı. Dedim ki eğer... Misty orada bir şeyler inşa etmek istiyorsa bu kır evi taksisini köprüden geçirmek zorunda. Misty!
6: Evet?
5: Neden bu kadar soldasın?
6: Neden mi? Hayatta kalmaya çalışıyorum.
5: Knightinler kır evlerinin büyük bölümünün nehrin karşısında olduğunu söylediler. Ben bu filmi daha önce izledim galiba. Alaska'daki kır evimizde.
6: Kauai'deki neşleri hatırlıyor musun peki?
5: Diğer tarafa bir ekip götürüyorum.
6: Sel vardı. Kır evine ulaşamıyorduk. Korkunç bir durumdu.
5: Beni de alın, beni de alın. Gazla. Haydi gazla.
6: Sel ve doğayla başa çıkmak demişken aklıma Mao'daki solbaklar geldi.
5: O sel değildi ama su baskınıydı.
6: Hawaii öyle bir yer ki eğer suya çok yakınsanız bu sizin için tehlikeli olabilir.
8: Rainey'ler 9 yıl önce doğanın kuşatması altındaki bir ailenin yardım çağrısına kulak vererek Maui'ye gitti.
9: İlk kez başımıza geldi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.
10: Su baskını olabileceğini bilmediğimiz için evi yanlış yere yapmışız. Aman tanrım.
8: Çiftin hayatları ve mülkü tehlikede.
10: Su yükseliyor.
7: Ne?
10: Evet.
6: Koşuyorsun. Evet, tüm hindileri kurtardın mı yani?
9: Tavukları
10: onları
9: da
10: aldım ve çitin üzerinden fırlattım. Tepede güvendelerdi.
6: Bu hindi kümesi hala onları kurtarmak zorunda kaldığınız yerde duruyor, bakar mısınız?
8: Hata yapma şansları yok.
10: Sizi daha fazla endişelendirmek istemiyorum ama az önce bir su baskını uyarısı geldi.
8: Ama sadece bir haftada Rainey'ler kır evini çok daha güvenli hale getirdiler.
5: Yapmamız gereken ilk şey kümesi taşımak ve şimdi taşıyoruz.
8: Ailenin en büyük korkusunu dindirdiler.
5: Bence büyük bir kayadan bir duvar inşa edebiliriz.
8: Ve onlara başarma şansı verdiler.
6: Harika görünüyor. Sel çizgisinden çok daha yüksek. İnanılmaz.
5: Biraz abarttık galiba.
9: Teşekkür ederim Marty. Bizim için gerçekten önemliydi.
5: Evinizin güvende olduğunu bilmek mutluluk verici.
7: Maui ya da Hawaii deyince genelde akla bir tatil cenneti geliyor. Ama evlerini çok fazla sel tehlikesi olan bir yere yapmışlardı.
5: Küçük bir güncelleme ister misin?
7: Evet.
5: Tamam, hadi görelim o zaman.
10: Merhaba, ben Sky Solbach.
9: Ben Christine.
10: Maui, Hawaii'deki evimizdeyiz.
9: Burada değişen çok şey oldu. Artık bir köpek oteli işletiyoruz. Hem de kendi mülkümüzde. Ayrıca artık ailemizin yeni bir üyesi var. 3,5 yıl önce Griffin adında bir oğlumuz oldu. O gerçekten hayatımızın ışığı. Onu çok seviyoruz. Rainey'ler gittikten birkaç gün sonra burada büyük bir sel oldu. Ve duvar gerçekten çok iyi dayandı. Sonra sanırım birkaç ay geçmişti ki buradaki en büyük seli yaşadık. İşte burası Rainey duvarı. Az önce bahsettiğim o büyük sel vurduğunda sular Rainey duvarını aştı ve hem tavuk kümesinin hem de hindi kümesinin çitlerini indirdi. Tüm bu olanlar bize buranın tavuklar ve hindiler için gerçekten uygun olmadığını gösterdi. Ve işte bu yüzden biz de köpeklere yöneldik.
5: Bunu duymak güzel. Çünkü yaşamak için seçtikleri yer tavukların ve hindilerin etrafta rahatça gezebilecekleri bir yer değil. Güvende değillerdi ama konu köpek olunca onları eve çağırırsınız ve sel bitince tekrar salarsınız.
9: Yaşadıklarımızdan kazandığımız tecrübeyle duvarın suya bakan kısmını betonla kaplamaya karar verdik. Yani Rainey'ler gittikten sonra evimizi kesinlikle geliştirdik. Bu duvarın sonunu baştan inşa ettik ve gördüğünüz gibi kayaların arasını betonla kapladık. Sadece bu kısma yaptık çünkü burası savunmasız görünüyordu. Evet, burada yürürken şu güzel vetiver çitimizi görebilirsiniz. Harika. Evet, ve bu yamaç yaşadığımız taşkınlara rağmen gerçekten çok iyi dayanıyor gibi. Hiçbir şey yerinden oynamıyor. Kökler her şeyi sabit tutuyor. Su baskınları hep aklımızın bir köşesindeydi. Gerçekten çok endişeleniyorduk. Sanırım Rainey'ler olmasaydı eğer...
5: Vay be!
9: Bizi böyle huzurlu hissettirecek bir çözüm bulamazdık. Başaramazdık.
10: Evet, bize yardım ettiğiniz için ve bizi güvende hissettiren o duvarı inşa ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten minnettarız ve tüm iyi dileklerimiz sizinle.
7: Bu harika.
6: Onları görmek güzel. Çok iyi görünüyorlar. Duvara yaptıkları eklemeyi sevdim. Betonlamış ve çimentolamışlar.
5: Zekice.
6: İkinci bir duvar da inşa etmişler. İyi görünüyor.
7: İki kelimeyle Maui harika.
6: Matt çok etkilenmiş şuraya.
5: Yine başlıyoruz, yine başlıyoruz.
11: Rainey'lere sorun.
5: İşte bize sık sık sorulan bir soru daha. Neden gittiğiniz her kır evinde sadece 7 gün geçiriyorsunuz?
6: Kendi hayatımızı yaşamaya, kendi kır evimizle yani Forte ile ilgilenmeye ve herkese yardım etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle en fazla bu kadar zaman ayırabiliriz.
5: Bir noktada dinlenmeli ve hayatın tadını çıkarmalıyız. Kesinlikle.
6: Ya da sığın geyiğinin tadını.
5: Pek iyi kokmuyor.
12: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
13: Kredi. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
14: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur
15: lazım. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
16: hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
16: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
16: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Hemen hemen 140 evine gittiğimizi düşününce...
6: Epey zaman oldu.
5: Evet, epey zaman oldu.
7: Aslında bayağı oldu.
5: Bayağı oldu.
8: Rainey ailesi 9 yıldır yardım çağrılarına kulak verirken... hayatta kalma mücadelesi veren ailelerle karşılaşıyor.
5: Tüm ev o çukura düşebilir.
8: Ve sadece 7 gün içerisinde işleri tersine döndürüyor.
17: Buraya gelip hayallerimizi gerçekleştirmemize yardım ettiğiniz için teşekkür ederim.
5: Bazı kır evlerinin olayı ustalık ve yaratıcılıktı. Bazıları ise ilham vericiydi. Ama bazılarında önemli olan şey o kır evinde ve içinde olduğu arazide meydana gelen dönüşümdü.
11: Değişiklikler.
5: Bir kır evinin dönüşümünü düşündüğümde aklıma ilk Jeremy Reyes geliyor. 7 sene boyunca bir bahçe yapmaya çalıştım ve sadece bir tane kırmızı biber yetiştirebildi. Bir tane. Onun bahçe yapmasına yardımcı olduk. Ve onu ihtiyacından çok daha fazla suyla bıraktık.
18: Şu anda şok içindeyim. Bu su altın değerinde.
7: Dönüşüm deyince aklıma Louisiana'daki Randall'ların kır evi geldi. Şimdi benimle gel. Olur mu? Olur mu?
19: Tamam.
7: Faith Randall ormana girmekten korkuyordu. Ama en sonunda vahşi hayatın zorluklarıyla yüzleşebilecek hale geldi. İşte böyle.
19: Kendimi geliştirdim. Bu yüzden kendimle gurur duyuyorum.
5: Büyük dönüşümleri düşününce aklıma bir ev geliyor. Eminim ki Amerika'daki herkes kamp yangınını hatırlıyordur. Bu yangın Paradise, Kaliforniya'yı resmen yerle bir etti. Kasabanın bazı bölümlerini, dağlardaki binaları, yamaçları küle çevirdi. Yardım etmeye gittiğimiz o aile de bunlardan biriydi çünkü güzel evleri alevler içinde yok olmuştu.
8: Rainey'ler 6 yıl önce Paradise'a gittiklerinde kasabayı harap olmuş, Olson Wilcox ailesini ise bir kır evinde evlerini kaybetmiş halde buldular.
20: Yangın buraya geldi ve her taraftan etrafımızı sardı.
21: Hayvanları salmak zorunda kaldık.
5: Eviniz nerede?
21: Tam burada, oturma odamıza park ettiniz.
6: Hiçbir şey kalmamış.
8: Hayvanlarını koruyamadılar.
5: Hayvanlar nerede?
20: Onlar...
21: 3 farklı çiftlikteler. Bazıları da evimizde.
6: Aman tanrım.
5: Evde hayvanlar mı var?
8: Ve her şeylerini kaybetmek üzereler.
20: Yangın bizi ekonomik olarak tüketti. Çok zordayız. Çünkü artık olmayan bir evin taksidini ödüyoruz.
8: Ama bir hafta sonra... Rainy'ler kır evine tekrar hayat vermeyi başardı.
20: Kendi sağlıklı gıdalarımızı yetiştirmek için sabırsızlanıyorum.
8: Ve uzun süre dayanacak bir güvenlik sağladı.
5: Bu hayvanlar 10 aydır evlerinden uzakta ve bu onların suçu değil. Burası kayadan yapılan dev bir ağıl olacak.
20: Gotenç, Gotenç olsun.
5: Gotenç olsun.
8: Aile hayatına devam edebilecek.
21: Artık eksik olan tek şey hayvanlar.
20: Evet.
5: Evet.
0: Bu tarafa.
19: Aa, güzel. Bir
0: hadi
19: keçi.
0: Dışarı.
5: Bana kalırsa bu insanların küllerinden doğmalarına yardımcı olabilmek gerçek bir ayrıcalıktı.
7: O kır evinde biz ayrılmadan çok şey olmuştu.
6: Potansiyeli yüksekti. Şu an ne yaptıklarını merak ediyorum.
21: Merhaba Rainy'ler.
20: Merhaba Rainy'ler. Nasılsınız? Yangından bu yana 5 yıl geçti. Bazı inişler ve çıkışlar oldu. Evimiz için kazıya başladıklarında bahçenin üstündeki su depomuza giden su hatlarını kopardılar. Ve maalesef o müteahhitle işler hiç iyi gitmedi. Bu yüzden evimizi kendimiz inşa etmek zorunda kaldık. Uyum sağlamak zorundaydık. Bu yaşam tarzının en önemli parçalarından biri.
5: Vay Tanrım, ne güzel.
21: Arazimizin büyük bir kısmındaki çalılıkların çoğunu temizledik. Matt bana bazı ağaçlarda ters kesim yapmayı göstermişti. Ben de bu bilgiyi kullanıyor ve öğrendiklerimi Riley'e aktarıyorum.
20: Artık sütümüz var. Ayrıca keçilerden
21: peynir üretiyoruz.
20: Peynir üretiyoruz. 2 atımız ve 5 eşeğimiz var.
21: Ve eşekleri Gotenç'e taşıdık.
20: Bize çok yakın yerlerde birkaç büyük yangın oldu. Eğer geçmiştekine benzer bir durum yaşarsak ve hızlıca tahliye etmemiz gerekirse hayvanların gidebileceği bir yer var. En azından onların güvende olacağını biliyoruz.
21: Şu anda işimize en çok yarayan şey Misty'nin yaptığı bahçe. Çünkü besin giderleri gittikçe artıyor. Misty'nin yaptığı yüksek çitler tavşanların girmesini kesinlikle engelliyor. Geyikleri de engelliyor. Besin açısından işler çok daha iyi görünüyor.
20: Bahçe bizim için çok önemli. Çünkü çocuklarımızla birlikte yaptığımız ilk şeylerden biri.
21: Hı hı.
20: Ve onların sağlığı bizim için çok önemli. Birlikte bahçeye bakmak ve sağlıklı besinler yetiştirmek ailemiz için çok mutlu bir anı. Çocuklarımızın ikisi de ergenlik çağında. Küçük olan Liam liseye gidiyor. Misty'nin yardım ettiği bahçenin bizim için önemini sanırım anlamışsınızdır. Rainy'lerle geçirdiğimiz zaman bize sadece bir gotenci ya da kuyu vermedi. Aynı zamanda
21: bahçeyi
20: de verdi ama aynı zamanda bize yardım istemeye her zaman açık olmanın önemini öğretti.
21: Geldiğiniz ve kır evimizde bize yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Testereyle sık sık alıştırma yapıyorum. Jess de sık sık yükleyiciyle çalışıyor. İhtiyacı olan herkese yardımcı olmak istiyoruz.
20: Evet, bizi arayın.
5: Bu çok hoş.
6: Yüzlerini görmek ve güncelleme almak çok güzel. Bunca sene sonra bu kadar iyi olduklarını görmek mutluluk verici bir şey.
5: Dikkat ettiyseniz sadece bir kere değil, tam 2 kere testere becerisinden bahsetti. Bence bu bir tesadüf değil. Yani bu da çok güzel. Gerçekten çok güzel.
6: Evet. Kendilerine güvendikleri belli oluyor değil mi?
7: Son 5-6 senede inişleri ve çıkışları olmuş ama asla pes etmemişler. Hala devam ediyorlar.
6: Evet.
7: Hala oradalar. Hala kırsalda yaşıyorlar. Önemli olan da bu.
5: Merhaba. Kırsal yaşamla ilgilenmeye başlayan ya da ilk defa kırsalda yaşayacak insanlara bir öneride bulunur musunuz?
19: Başlayın. Başlayın. Başlayın.
5: Acele etmeyin. Acele etmeyin. Düşünmeden gitmeyin. Özensizce yapmayın. Dikkat edin. Sığını rahatsız ettim.
7: Evet. Bekleyin, bekleyin. İyi bir tavsiyem var. Birinin ahırına gidin ve koklayın. Bu kokuya dayanabilirseniz işte o zaman birkaç büyük baş hayvan almayı düşünün.
5: Yüz kır evine uğradığımız bu zorlu yolda çıkışlar oldu, inişler oldu, çok farklı duygular yaşadık.
6: Bu kır evleri bizi gerçekten etkiliyor. Bu işe devam edebilmemizin sebebi de bu işte.
7: Evet.
8: İnsanları kırsal yaşam hayallerine kavuşturmakla geçen yaklaşık 10 yıldan sonra...
20: Bunun bizim için anlamı çok büyük.
9: Bu çok anlamlı.
8: Brainy'ler programın akılda kalan ailelerinden güncellemelerle en kritik operasyonlarından bazılarını hatırlıyorlar.
10: Benimle evlenir misin?
8: İster kaynak eksikliğinin üstesinden gelmek olsun, ister en zorlu doğa koşullarında hayatta kalmak. Bazı ailelerin azmi Rainy'ler için bir ilham kaynağı oldu.
5: Kır evinden kır evine dolaştık, tanımadığımız insanlarla tanıştık. Sadece bir haftada ilham almış ve yenilenmiş bir şekilde ayrıldık. Çok yorulmamıza rağmen. Böylece bir sonraki kır evine gittiğimizde çalışmaya çoktan hazırdık.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Biberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Almış diyorum sana, almış.
7: Tamam, almış olabilir de eski usul gibi olur mu hiç? Bunun silmesi var, süpürmesi var, tozu pisliği var.
8: Ahmet, oğlum, bir kahve içmeye geldik.
7: Ay gerçekten yorulmaya hiç gerek yok.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
10: lazım. Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
0: Benim iyi uyumam lazım.
12: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
13: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
14: Sütaş labneyi.
15: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
16: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle. 3 kalp.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
2: lazım. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
3: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
4: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
3: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
5: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
6: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
7: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
8: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
9: Sadece duruladım.
8: Özel bir formülün var mı?
9: Sadece duruladım.
8: Hadi ama.
9: Sadece duruladım.
10: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece durula.
12: Bakın.
13: Sevgiyle büyütülen

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros.
5: Abi, ne yapıyoruz biz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
1: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
10: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartıma
2: bir. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz ne?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Zorluklardan ilham almak.
7: Bir aileden ilham almak deyince aklıma Colorado'nun yüksek tepelerindeki Banky ailesi geliyor. Bırak onu! Sanırım orada rüzgar hiç durmadı. Drew Banky hayatın keşmekeşinden uzaklaşmak istemişti çünkü travması vardı. Çok fazla şey yaşamıştı.
8: 2005 ve 2007'de Irak'taydım. Cephede savaştım. Bunlar hayatımı kurtardı.
9: Bu ailelerle tanışmak ve size böyle yakınlaşmalarına izin vermek çok güzel. Örneğin Cam.
7: Broadhead Kremindeydi.
10: Bir ışık gördüm. O sizdiniz. Çünkü siz benim meleklerimsiniz.
9: Sık sık düşündüğümüz insanlar var. Yollarımızın kesişmiş olması mutluluk verici. Çok mutluyum.
7: Sonra görüşürüz.
11: Görüşürüz.
10: Görüşürüz.
11: Görüşürüz.
7: Yardım ettiklerimiz arasından aklımızda kalan, bize ilham veren bir diğer aile de Hartley ailesiydi. Krevin'in hanımı Michelle'di. Kocası Güneydoğu Alaska'daki bir kütük kampındaydı. Babası Tom'sa vefat etmişti. Başladığı bazı projeler yarım kalmıştı. Örneğin o korkutucu yığma şömine vardı. Hayata zor tutunabiliyordu.
12: Rainey'lerin evleri dağılma noktasına gelen ve bir arada kalmak için mücadele eden Alaskalı Hartley ailesiyle birlikte yeni bir amaç edinmesinin üzerinden yaklaşık 6 yıl geçti.
13: Ben Tyler.
7: Tyler, Marty Rainey.
5: Buradaki kulübeyi üvey babam Tom inşa etti. O vefat ettiğinde gerçekten çok üzüldük. Özellikle de annem. Kulübenin öylece çökme olasılığı beni korkutuyor.
7: Burada bir tuhaflık var. Tüm ev risk altında. Birini öldürebilir mi? Kesinlikle.
12: Dağılan bir iskelet.
5: Dev bir sera inşa ettim. Şiddetli kar yağışı onu yıktı.
12: Ve inatçı hayvanlar.
5: Dışarıda ne oluyor?
14: Orada bir geyik var.
5: Araziye sığınlar girdi ve neredeyse her şeyi yediler. 2 gün sonra yine geldiler.
12: Michelle Hartley ve oğlu Cash başlarının çaresine bakmak zorunda.
13: Ben ağır vasıta tamircisiyim ama burada çalışamam.
5: Tyler evden uzakta çalıştığı için tüm bu sorunları tek başıma çözmem gerekiyor.
12: Bu da evi dağılma noktasına getiriyor.
7: Özel alanınız kalmayacak. Buna hazır mısınız?
5: Hazırım. Sahip olduğumuz hayat sonsuza kadar gitsin istiyorum.
12: Ama Rainey'ler 7 gün içerisinde ailenin bahçesini onarıyor.
11: Bu son kısım mı?
15: Evet.
5: Hiçbir sığın bu kadar zıplayamaz.
12: Onları birbirine yaklaştırıyor.
7: 3.
16: Krevin'de bir dükkan inşa etmem, Tyler ve Cash'in birlikte daha çok zaman geçirebilmesini sağlayacaksa, bunu yapmak zorundayım. Kapıda sıraya giren kamyonları hayal edebiliyorum.
12: Ve temellerini güçlendirerek...
7: Daha önce de çürümüş kütük gördüm. Bu zemin kütüğünü kurtarabiliriz. Tamam, bu kadar. Evde bir sorun var mı?
5: Aşağıya iniyor.
7: Tamam.
5: Kulübeden uzaklaşıyor.
12: Kır evi mirasını koruyorlar.
17: Burada olmanız çok güzel.
7: Bu kır evine ilk geldiğimizde Tom her şeyin merkezindeydi. Her şeyi o inşa etmişti. Ama şimdi merkezde Hartley'ler var.
17: Geldiğiniz için teşekkürler.
7: Sanırım devam edemeyeceklerini düşündükleri işler onları çok fazla etkilemişti. Bu yüzden biraz duygusallaştılar. Kenai Yarımadası'ndaki kısa süremiz bize kesinlikle ilham verdi. Hatta bir güncellememiz bile var.
5: Merhaba Rainey'ler, ben Michelle Hartney ve...
13: Tyler Hartley.
5: Siz gittiğinizden beri burada işler çok iyi gidiyor. Marty, rutubet olmasın diye kurduğun drenaj sistemi tek kelimeyle harika çalışıyor, çok iyi. Misty'nin bahçeye kurduğu çit sığınların bahçeye girmesini engelliyor. Siz gittiğinizden beri bahçeye tek bir sığın bile girmedi. Hala buraya geliyorlar ama artık kapalıyız. Küçük bir sığın girdi ama sebebi kapıyı açık bırakmamdı ve girebilmesinin tek yolu buydu. Yani benim hatamdı. Bahçe çok verimli oldu. Lahana, alabaş ve Brüksel lahanası yetiştirdik. Alaska'da ne yetişiyorsa buraya ekiyorum. Alaska iklimine rağmen ailemin yiyebileceğinden çok daha fazlasını ürettim. Bu çok güzel çünkü bu bolluğu başkalarıyla paylaşabiliyorum.
11: Aa, bu çok hoş.
7: Çok fazla besin üretiyorlar. Ailelerinin ihtiyacından fazlası olduğu için komşularına
5: harika.
7: Yardım ediyorlar. Harika.
5: Ve umuyorum ki bir gün bu şekilde ailemizin ekstra gelir elde etmesini sağlayabilirim. İşte dükkana geldik. Buraya elektrik ekledik. Prizler, ışıklar var. Raflar ve çalışma masaları var. Ve bir sürü araç, gereç.
13: Benim için dükkanın en güzel yanı en sondaki büyük kapı. Oradan büyük araçları sokabiliyorum. Tekneler, traktörler, her şeyi.
5: Cash'in keyfi yerinde.
11: Güzel.
5: Daha yeni mezun oldu ve şimdi üniversiteye hazırlanıyor.
6: Selam Rainy'ler, ben Cash Hurtley. Central Washington Üniversitesi kampüsündeyim ve ilk sömestrime başlamak için heyecanlanıyorum.
11: Ne?
13: Vay canına. Oğlumla çok gurur duyuyorum.
6: Rainy'ler gittikten sonra Krevi'nin en sevdiğim kısmı bize inşa ettikleri dükkan oldu. Arabalar üzerinde çalışmaya başladım ve para kazanıp şu anda burada olmamı sağladılar.
16: Oğullarını okutabilmek için dükkanı kullanmışlar.
5: Bizim için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederiz. Bize yaptığınız şey paha biçilmez. Her şey için çok teşekkürler. Gerçekten inanılmaz bir tecrübeydi.
7: Rica ederiz. Biz oradayken çocukların ne kadar küçük olduğunu görünce gerçekten 100 krevine gittiğinizi anlıyorsunuz.
9: Böyle krevlerinde eğer hayati bir tehlike varsa bu durumu tersine çevirebilmek bence büyük bir başarı. Çok iyi bir şey.
7: Hangi tarihsel dönemde kırsalda yaşamak isterdiniz?
16: Evet, zor soru. Ben Gold Rush döneminde yaşamak isterdim. O altını bulup zengin olmak isterdim.
9: İlk kırsalda yaşayanlar vagonlarıyla yola çıkmışlardı. Sadece bir bayrak dikerek toprakta hak iddia ediyorlardı. Değil mi? Bence bu çok havalı, çok havalı.
7: Evet.
16: Tebeşir devrine ne dersiniz? Biliyor musunuz? Alnınız 10 santim kalınlığında ateşi yeni keşfetmişsiniz.
7: Yok daha neler.
14: Krevi aşkıyla.
11: Matt, pastada yüzüm mü var?
10: Oo, çok ağır.
7: Matt, şuna bir göz at.
16: Aman tanrım.
7: Çok iyi değil mi?
9: Bir bayrak dikerek toprakta hak iddia ediyorlardı. Değil mi? Bence bu çok havalı, çok havalı.
16: Evet. Tebeşir devrine ne dersiniz? Biliyor musunuz? Alnınız 10 santim kalınlığında ateşi yeni keşfetmişsiniz.
7: Yok daha neler.
14: Krevi aşkıyla.

0: bakar mısın lütfen?
1: Burada bir testere var, bakın.
0: Bu pastanın havalı yanı bu işte. Bana bir çekiç, bir tesviye makinesi, bir mezura ve bir testere ver, ben de sana bir krev inşa edeyim.
1: Testereyle kesmemene şaşırdım doğrusu.
0: Sanırım kırsalda yaşamak için Alaska'daki en zor yeri seçtik. Peki nasıl başarabiliriz? Yaratıcı olmazsanız besin yetiştirmekte ve yırtıcı hayvanları uzaklaştırmakta başarılı olamazsınız. Zeki olmak zorundasınız. Pratik olmalısınız.
2: Alaska sizi yaratıcı olmaya zorlar.
0: Dieter'ların bir köpek ekibi vardı. Bisikletle köpek kızağını birleştireceğim. Sonra aklıma şu geldi. Bu 60 köpek kendi yaşam alanlarının enerjisini üretebilir mi? Evet.
1: Casey ve Kim vardı.
0: Onları sevmiştim.
1: Otomasyonlu kır evi terimini duyduğunda bunun mümkün olduğunu düşünmüş müydün peki?
2: Tuvalet rezervuarındaki şamandırayı kullanarak bir alttan sulama sistemi kurabiliriz. Hawaii'den ya da Alaska'dan değilseniz insanlar bunu anlamayabilirler. Ama Alaska ve Hawaii aslında birbirine çok benzer. Ve bir kır evinde inşa ettiğim en iyi şeylerden biri Viola ve Justin'lerdeydi. Yan destekli uçan besin kanosu.
0: Zekiceydi.
3: Rainey'ler 4 yıl önce An ailesini bulduklarında ailenin acil yardıma ihtiyacı vardı.
4: Sıçan akciğer kurdu adında bir parazit var. Suyumuza da bulaşmış.
3: Yeni doğmuş bir bebekleri var.
5: Güvenli besinimiz, güvenli suyumuz ya da...
4: Güvenli evimiz yok.
3: Ancak kır evlerinde yaşadıkları zorluklar hayatlarını durma noktasına getiriyor.
5: Bebek doğduktan sonra hemen... Kır evinden ayrılıp başka bir yere gitmeye karar verdik. Çünkü orası çok tehlikeli.
0: Çok iyi.
3: Rainey'ler ise sorunları kullanarak çözümler üretmeye başlıyor.
0: Kır evini tehdit eden ağacı farklı şekilde kullandık.
3: Ve bahçecilik için yeni yollar buluyorlar.
2: Neden dev ve sallanan bir yatak yapmıyoruz ki? Çok karmaşık bir sorunu çözen çok basit bir yapı oldu. Artık yiyemeyeceğiniz zehirli gıdalar yok.
3: Su kaynaklarına da hayat veriyorlar.
2: Şimdi bunu 55 galonluk 20 varil olarak hayal edin lütfen.
4: Bu mükemmel.
3: Onlara tekrar umut veriyorlar.
4: Aman tanrım.
2: Nasıl olduklarını görmek ister misin?
0: Kesinlikle evet.
6: Merhaba Rainey'ler.
4: Biz Viola, Kupo'yu ve JJ.
0: Çocuğa bakın.
4: Kupo'yu 3,5 yaşında. Sizi en son gördüğümüzde Kupo daha 3 aylıktı.
6: Kendimiz için yeni bir yatak odası ve Kupo için küçük bir balkon yaptık.
4: Sürgülü cam kapılarımızdan biri kırıldı ve Justin onu tamamen söktü. Sonra evde kendi biçip kestiği Ohia ağacıyla onu yeniden çerçeveledi.
6: Hı hı. Ve büyük kısmı Martin'in bana anlattıkları sayesinde oldu. Evet.
4: Nihayet banyoyu tamamladık. Artık sorunsuz çalışan bir iç tesisatımız var. Duşumuz var, lavabomuz var, taş bir tezgahımız var. Ağaç bulunan o köşeyi de büyük anne ve büyük babalarımızın fotoğraflarıyla ve aile yadigarlarıyla dolduruyoruz.
6: Yeni bir su tutma havzasına sahip olmak işleri tamamen değiştirdi.
4: Uçan besin kanosu hayatımızı değiştirdi. Artık güvenli bir şekilde bahçemizi büyütebildiğimiz ve beslenebildiğimiz için çok minnettarız.
1: Uçan besin kanosu hala uçuyor ve besin yetiştiriyor. Bu çok hoş bir şey.
6: Kupo artık ev işlerine yardımcı oluyor.
4: O bir kır evi çocuğu. O tam bir Keiki Okaina. Bahçeyi kazmak istiyor. Havzayı soruyor. Güneş enerjisinden bahsediyor. Kupo'yu nesiller boyu ayakta kalacak bir kır evini miras alacak.
6: Mahalo Rainey'ler.
4: Mahalo Nui Loa Rainey'ler.
6: Çok sağ olun.
4: Buraya geldiğiniz için minnettarız.
1: Gerçekten çok tatlı. Ev harika görünüyor. Bahçe de çok iyi durumda değil mi? Çok güzel görünüyor.
0: Bu aile de açıkça gösteriyor ki... Ailenizi kurmak istediğiniz, kırsalda yaşamak istediğiniz ve kendi gıdanızı yetiştirmek istediğiniz yeri seçtiğinizde bunu başarabilirsiniz. Düşünsenize bir hafta boyunca çok sıkı çalışıyorsunuz ve bir haftanın sonuna geldiğinizde daha önceden hiç tanımadığınız insanlar size onların hayatlarını tamamen değiştirmek

0: getirdiğinizi söylüyorlar. Hem de sonsuza dek.
1: Ve yıllar sonra onların bu kadar iyi olduğunu görünce anlıyorsunuz ki o bir haftanın ve verdiğiniz tüm emeklerin etkileri hala devam ediyor.
2: Merhaba, nerede olurlarsa olsunlar. Sadece Rainy'lere selam göndermek ve krevimizde birlikte çalışırken geçirdiğimiz o güzel zamanlar için teşekkür etmek istiyorum.
3: Bizim için yaptığınız her şey için gerçekten çok teşekkür ederiz.
4: Yaptığınız her şey için gerçekten minnettarım. Şu an olduğum yere gelmemi, yani kırsal yaşamda başarılı olmamı sağladınız.
5: Eğer sizin ya da bir başkasının yardıma ihtiyacı olursa bizi mutlaka arayın.
6: Sizin için hep buradayız.
7: Ve daha önce dediğimiz gibi Ahuyo. Sizi tekrar görmek isteriz. Sizi seviyoruz. Sağ olun.
0: Sığın kestirmek için ormana doğru gidiyor. Kahve molamız sona erdi. İşe geri dönüyoruz. Hadi gidelim. Çok teşekkür ederiz. Kırsalda yaşamak şöyle bir şey. Yavaş dur. Kır evi ne kadar iddialı olursa...
1: Bu kır evi 15 bin metre yükseklikte, zar zor konuşuyorum.
0: Sorunlar da o kadar büyük olur. Herkes kenara çekilsin.
8: Dışarıda kalıyorlar ve donuyorlar.
0: Ölüyorlar mı?
8: Evet.
9: Arazimize gelen yol...
10: Geçilemez.
11: Aman tanrım. Bu hayatımızın en büyük meydan okuması. Kereste!
1: Kırsalda yaşamak her zaman zordur. 2-1! Ama kan, ter ve gözyaşından sonra...
12: Devam et!
1: Karşılığını alıyorsunuz ve bu hepsine değer.
8: Bu bizim için her şeydi. Her şeyimizdi.
12: Hadi kırsala gidelim!
13: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
14: Kazancım Net, sigortam Net.
15: İşte bu Google Gemini.
16: Evet.
15: Gemini, bana yazlık bir saç modeli öner.
16: Ay çok güzel.
15: Açılmış rengini göster.
16: Ay tam benlik.
15: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
16: Ay kızıl mı olsam?
15: Şahanesin Gemini.
17: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
18: Bize huzur lazım.
19: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
20: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
18: Albayrak Finans.
21: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
22: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
23: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
24: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle. 3 kalp.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling Gül Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Flo'da bayram coşkusu başlıyor.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Keyifle yemeye doyamadığın Öncü Döner, Pidem ve Terra Pizza lezzetlerinden dilediğiniz sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle. Keyifle.

0: Titanic Luxury Collection Bodrum.
1: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet!
3: Aman tanrım!
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Her yıl bir adım ileri gidiyoruz ve efsanevi bir sezona doğru gidiyoruz. Bu yazda olacak mı bilmiyorum. Babamın 3033 ons hedefini imkansız görmüyorum. Bence yapabiliriz.
5: Teste gelince Framer, bu konuda ne yapmalısın?
6: Huni'nin içine su püskürtme sistemini kurmam lazım. Dağıtım kutusunu takacağım. Bir de ayırıcı kutuyu baştan yapmalıyız.
7: Todd bu yıl bayağı yüksek bir hedef koydu. Muhtemelen gerçekçi değil ama yine de bence harika bir yıl geçireceğiz.
8: Todd ve ekibi buraya geldiğinden beri riskler giderek artıyor. Bu yıl tarihimizin en büyük hedefine ulaşacağımızdan hiç şüphem yok.
5: Baba, Turber, çocuklar, temizlik odasını hazırlayın. Masayı dışarı çıkarın, hazır edin. Biraz altın işlemeye hazırlanın.
9: Olur. Biliyorsunuz ben 77 yaşındayım ve başlamaya hazırım, hem de fazlasıyla. Bu yaşta ne kadar hazır olunursa tabii. Bakalım nasıl görünüyor. Bu yıl için çok heyecanlıyım. İşte buradayız.
4: Geri döndük kardeşim. İyi hissediyorsun, sonra bir anda eyvah işte başladık diyorsun. Uzun bir kış geçirdik, buraya gelmek için bekliyorduk. Geri dönmek harika. Eşikten geçerken dikkat edin, düşmeyin. Alanı açtık. Bu kez başlar başlamaz tam gaz işe koyulacağız. Harika olacak. İyi çıkardınız. Teşekkürler.
9: Teşekkür ederim.
5: Andy, oradaki malzemeleri hazırla. Biraz altını toprak hazır et. Dozeri de kalan kısmı kazmaya gönder.
4: Olur.
5: Tamam mı?
8: Bunu sevdim. Evet.

0: Bu bir kör içgüdüsü. Ama Creed kendini toparlıyor. Sol kroşeyle cevap veriyor. Bu adamları ayakta tutan güç nereden geliyor? Muazzam bir final izliyoruz sevgili seyirciler.
1: Balboa hata geçiyor ama şampiyon onu bir solla geriletiyor. Bir sağ direkt, bir sağ, bir sağ, bir sağ daha. İşte tanıdığımız Creed. Şimdi Balboa tekrar Creed. Rocky'den muhteşem bir sol.
0: Ringin ortasında burun buruna dövüşüyorlar.
1: Balboa'dan sert bir sol.
0: Bir sol daha.
1: Balboa yüzüne çalışmaya başladı.
0: Bir sol daha. Şampiyon resmen sallanmaya başladı.
2: Bir.
1: İki. İkisi de yerde kalırsa Creed unvanı koruyacak. İkisi de ayağa kalkarsa unvan yine Creed'in olacak. İkisi de ayağa kalkmaya çalışıyor. İki boksör de ayağa kalkmak için çabalıyor ama güçleri tükenmiş durumda. Ayağa kalkan bu maçı kazanacak. Creed kaymaya başladı.
0: İkisi de iplerden güç almaya çalışıyor.
1: Olamaz. Creed devriliyor.
3: Bu kadar. Knockout.
0: İnanamıyorum. Başardı. Rocky Balboa şampiyonu yere serdi. Dünyayı şaşkına çevirdi. Yeni dünya şampiyonu Rocky Balboa.
4: Hanımlar beyler. Bu gerçekten şoke edici bir sonuç. Kimse bunu beklemiyordu. Maçı 15. round'da knockout'la kazanıp dünyanın yeni ağır sıklet şampiyonu olan boksör Rocky Balboa.
0: Evet.
5: Affedersiniz. İzninizle.
6: Şu anda evde beni izleyen eşime de bir şey
5: söylemek istiyorum.
6: Hey Adrian, başardım.
7: Seni seviyorum.
8: Harikasın Rocky, harikasın.
4: Bravo evladım, bravo.

0: Nerede çalış? Yaklaştırma. Böyle devam et. Rocky. Rocky.
1: Geliyor işte. Evet.

0: Balboa'yı istiyorum. Balboa'yı istiyorum. Duydun mu ihtiyar? Balboa'ya söyle. Beni kimse yenemez. Bunu ona söyle. Sıra onda. Onu öldüreceğim. Kimse beni durduramaz. Balboa'ya söyle. Onun peşindeyim.
1: Balboa ringde karşıma çıkabilirse unvan için şansım olacak. Hayatımı bu unvana göre düzenledim. Yalnız çalışıyorum. Bu unvanı tek başıma kazanacağım. Onu istiyorum. Beni sonsuza dek atlatamaz. Kaçabilir ama benden saklanamaz.
2: Bir solak boksör daha. Şampiyon Rocky Balboa bugünlerde fazla endişelenmiyor. Unvanını 10. kez korudu ve önümüzdeki günlerde dünya ağır siklet güreş şampiyonuyla para almadan karşılaşacak. Maçın geliri yerel bir gençlik vakfına devredilecek. Hakkını vermemiz gerekiyor. Bay Balboa meşgul biri, gerçek bir sporcu ve birinci sırayı yükselen Clubber Lang'in biraz beklemesi gerekiyor. Ama harika bir karşılaşma olacağına...
3: Hey Polly, rahat ol, tamam mı?
4: Merak etme.
2: Yeni sporcuları tanıtmaya
5: hey,
2: devam ediyoruz.
5: Hey, gidiyor musun? Sıradaki yetenek... Rocky'ye sevgilerimi iletmeyi unutma, tamam mı?
6: Buraya yıllardır gelirim. Bir kez de bana sevgiler Polly. Nasılsın
2: bazıları
6: desene.
2: Spor için doğal
3: tamam sakin ol.
2: Bu adam da öyle biri.
5: Hey Polly. Sana söylüyorum Polly, beni duydun mu? Rocky'yi görünce ona hepimizin selamı olduğunu söyle.
7: Merhaba Luis, içecek bir şeyin var mı?
8: Duydun mu?
9: Hayır. Saçmalama. Şuna bak. Çok güzel çıkıyor. Bana ne ver? Jeton nerede?
10: Güzel. Çok iyiydi.
11: Bir daha yapamam.
9: Gerçekten çok, çok iyiydi, gördünüz mü?
12: Hadi bekle, bekle.
9: Hadi
12: evet, işte böyle.
9: Evet, gerçekten çok iyiydi.

0: Holly.
1: Sana ne borcum var? Kesinlikle hiçbir şey.
0: Evet, borçlu değilsin.
1: Tamam, ne dememi istiyorsun? Kardeşim de burada mı?
0: Evde.
1: Sen ortaya çıkana kadar birbirimize bağlıydık. Onu ben büyüttüm.
0: Bu konuyu bilmiyorum.
1: Cehenneme kadar yolunuz var.
0: Düzgün konuş Polly.
1: Beni dövecek misin? Ne duruyorsun? Zorlanmazsın hadi.
0: Ha, saçmalama Polly. Toparlan.
1: Hayır. Asıl senin kafanı toparlaman gerekiyor.
0: Öyle mi? Ne yaptım ki?
1: Ne mi yaptın? Hiçbir şey. Her şey kendine. Yüzünü düzelttirdin. Güzel kıyafetler aldın. Peki Polly için ne yaptın? 3 yıl oldu. Bana iş buldun mu? İşte. Hepsi bu. Bana kokuşmuş. Çakma bir saat verdiğin o kadar.
0: Hey Polly.
1: Ne? Ne var? Ne? Hayır. Bırak yerde kalsın. Bırak. Zaten düzgün çalışmıyordu. Serseri oldun ve çocukların sana güldükleri günleri unuttun mu ha? O çocukları kim döverdi?
0: İkimize de gülüyorlardı.
1: Bana hiç kimse gülmedi. İlk kadınını sana kim buldu? Tabii ki Polly. Son paramı vermiştim.
0: 200 kiloydu.
1: Ne olmuş? Sen de manken değildin. Sana her zaman bir şeyler verdim. Sen ne yaptın? Yeni bir ev aldın ha? Mick de oraya taşındı. Bana teklif ettin mi? Benimle bir derdin mi var? Benim de duygularım var. Kravat takıyorum.
0: Onu herkes takıyor Polly.
1: Herkesin canı cehenneme.
0: Ya da seninki Polly.
1: Bu saçmalığı dinlemek istemiyorum.
0: Sanki herkes hayatını sana borçlu.
1: Kapa çeneni.
0: Kimse sana borçlu değil. Kendine borçlusun sen.
1: Yanılıyorsun. Arkadaş borçlu.
0: Hayır değildir. Arkadaş istediği için yapar.
1: Kapa çeneni. Beni eziyorsun.
0: Ezmek mi? Benim için deli bir kardeş gibisin. Gerçekten öylesin. Sana tamamen içimden gelen bir şey söylemek istiyorum. Ve bunda ciddiyim. Ezilmiyorsun. Zavallı biri de değilsin. Sadece kıskanç, ahmak, tembelsin.
1: Tamam. Çeneni dağıtacağım. Çeneni dağıtacağım! Bana iş var mı?
0: Sadece sorman yeterliydi. Ama iyi yumruk atıyorsun.
1: Ciddi misin?
0: Çok ciddiyim.
1: Pahalı araba değil mi?
0: Evet, öyle sayılır.
1: Bana da var mı?
2: Polly ile sorun çıktı mı?
0: Yok, her zamanki şeyler.
2: O güreşçiyle gerçekten dövüşecek misin?
0: Sorun yok, eğlenceli olacak. Sana biraz serenat yapayım. Sıra sende.
2: Hayır, ne yapıyorsun?
0: Hadi yapabilirsin.
2: Kes şunu, bebeği uyandıracaksın.
0: Edrin, düet yapalım.
2: Yok,
0: güzel oldu ama do değil. Harika oldu hayatım. Herkes aynı şeyi söylüyor. Beni yeniden hayatına alacak mısın? Bu şaşkını yeniden hayatına alacak mısın?
2: Ne oldu?
0: Şarkının devamını bilmiyorum.
2: Belki de şanslıyızdır.
0: Evet, belki de çok şanslıyız.
2: Sen şanslısın.
3: Merhaba spor severler, ben Dennis James. Bu akşam ringin kenarında Jim Haley ile beraberiz. Burada oldukça ilginç bir maç seyredeceğiz. Boksör güreşçiye karşı. Maçın geliri bir yardım derneğine gidecek. Güreşçiyle yapacağı mücadeleye ne diyorsun Jim?
4: Bu işleri bilirsin. Güreşçi boksörü bir kere yakaladı mı iş orada biter.
5: Aklına ne geçiyordu ha? Arada düzgün düşündüğün oluyor mu?
0: Evet, arada sırada.
5: Hiç sanmıyorum. Bu yaratıkla dövüşmeyi kabul ettiğin için beyninin yarısında hasar olmalı. Ben dinozordan daha büyük güreşçiler gördüm. Hiç dinozorla dövüştün mü?
0: Yakınlarda dövüştüm.
5: Vücudunun her yerine zarar verebilirler.
0: Abartıyorsun.
3: Evet, dünya güreş şampiyonu geliyor işte. Kırmızılar içinde ve oldukça heybetli bir adam.
1: Neden taşıyorlar?
5: Biliyor.
3: Senin için geliyorum Balboa.
5: İptal edelim.
0: Yapma, yardım derneği için.
5: Seni paramparça edecek. Kimse hayır işi için vücudunu bağışlamaz.
0: Bob Hope yapmıştı ama.
5: Doğru.
1: Bob Hope'u çağırsan iyi olur.
5: Ne yapıyorsun be adam?
3: Beni izleyen tüm hayranlarıma, tüm ihtişamıyla Thunderlip karşınızda bebeğim.
2: Aman tanrım.
3: En üstün erkek, en aptal olana karşı olacak.
4: Onunla ringe çıkmak için ne kadar isterdin?
3: Altın bankasıyla başlayalım mı?
6: Beyaz köşede inanılmaz bir manzara var.
7: Atın bu adamı dışarı.
6: Neredeyse 2 metre 10 santim boyunda ve 177 kilo ağırlığında tartışmasız dünya güreş şampiyonu,
3: dünyanın
6: kendini arzunun en büyük simgesi, erkek ırkının en üstü, gelmiş geçmiş en karizmatik ve güçlü adam olarak gören benzersiz Thunder Lips.
8: Defol buradan.
3: Hepiniz çöpsünüz. Yanımda hepiniz çöpsünüz. Hiçbir değeriniz yok. Canınız cehennem.
6: Diğer köşede.
3: Kapatın çeneni.
9: Rocky seni parçalar.
3: Onu işte böyle ikiye böleceğim.
0: Günde ne kadar yiyordu bu?
5: En az 100 kilo et yiyordu bu.
6: 92 kilo ağırlığında dünya ağır siklet boks şampiyonu Rocky Balboa.
7: Haydi Rocky, sen bu adamı çiğ çiğ yersin.
6: Ringin ortasına gelin lütfen.
0: Gidelim Mick.
7: İtir işini Rocky. Senin için çocuk oyuncağı.
10: Bu maç eğlence amaçlı. Sakin olun ve seyirciye güzel bir gösteri sunun.
0: Baksana, maçtan sonra birlikte resim çektirelim, olur mu?
3: Başın dertte dostum. Çok kızdım. İşte onu böyle ortadan ikiye böleceğim.
9: Hadi Rocky, göster gününü.
0: Bugünlerde herkes beni dövmek istiyor.
9: Bu demiş.
3: Bal boğanızı ödeyeceğim.
5: Duydunuz mu? Hareket et. Oldu mu evlat? Hı. Hareket et, tamam.
1: Adam zaten ring kadar.
5: Bunu ne zaman yapsa korkuyorum.
0: Vay canına. Düşsene göre hızlı hareket ediyorsun. Neden şöyle bir dolaşmıyoruz ha? Seyircilere güzel bir gösteri sunalım. Birbirimizi kovalarız, ne dersin? Hafif bir iki yumruk da olur. Bu iyi mi ha? Çok mu sertti ha?
5: Onunla uğraşma.
0: Bu nasıl? İyi miydi? Fena sayılmaz ha.
5: Uzak dur ondan. Uzak dur.
3: Hadi gel bakalım öteyim hadi. Demek her şey düzgün.
4: Thunderlip çılgına döndü.
5: Yaşamak istiyorsan kaç.
3: Yaşamak zordur öteyim. Hadi kalk, kalk bakalım etiyle. Şunların biraz tadına bak.
5: Hemen uzaklaş ondan hemen.
9: Mahvet onu Thunder.
7: Mahalleyi hatırla Rocky.
5: Uzaklaş şunu denizden.
10: Ayrılın.
3: Daha değil dostum. Benden o kadar kolay kurtulamaz. Onunla işim bitmedi. Bu işler kolay değil. Moralini kıramasam da moralini kıracağım. Emin olun.
9: Baba ona inanıyor mu?
2: Tabii ki.
7: Hadi Rocky, kalk ayağa.
5: Kaç oradan. Biri bana balta getirsin
3: gel
5: çabuk.
3: Bakalım. Tamam. İşte başlıyoruz. İyi düşüşler ediyorum. Düşüş diye buna derim.
4: Balboa gerçekten acı içinde kıvranıyor.
3: Kimse Thunderlips'in insanüstü gücünü görmeden inanmaz. Ben hala inanmıyorum.
5: Durdurun onu.
3: Kum torbasını mı istiyorsunuz?
5: Evet.
3: Alın bakalım Rocky. O zaman geliyor. Yakala.
4: İnanılmaz. Az önce Balboa'yı 5. sıradaki seyircilerin üzerine fırlattı. Seyirciler çok sinirlendi ve Thunderlips'i protesto ediyorlar.
3: Gördünüz, onu pis bir paçavra gibi sürükleyeceğim. Kerimsiz Balboa, gel buraya hadi.
10: Sakin ol, sakin ol.
5: Peki iyi misin?
6: Kalbim.
7: çekiyor.
3: Güvenlik bu katliamı durdurmak için ringe koşuyor.
4: Birinin durdurması gerekiyor.
3: Dişler havada uçuşuyor.
7: Ne? Emin misin? Acele etmiş şu eldivenleri.
4: Şuraya bak, burası hayvanat bahçesine döndü.
5: Doktor çağırayım mı? Emin misin? Hayır.
3: Kadınlar da kavgaya karıştı. Herkes birbirini dövüyor.
7: Çekil.
3: Kadın, erkek, Thunderlips, herkes vuruyor.
5: Nereye gidiyorsun?
7: Hemen dönerim.
5: Aklımı kaçırdın, geri dön.
2: Ne yapıyorsun?
5: Hemen buraya gel.
7: Gel bakalım. Hadi. Hadi. Hadi.
10: Bırak onu!
5: Dur, polis çekme, yapma!
7: Pekala, gel bakalım.
5: Ya hayır! Öyle kal! Öyle kal evlat!
10: Hoşuna gitti mi?
2: Nasılsın tatlım?
7: Bunlar bana göre değil.
10: Ayrılın, ayrılın.
3: Rocky yırtıcı bir hayvan gibi rakibinin sırtına atlayıp boğazını sıkmaya başladı.
5: Midesine, vücuduna çalış. Gövdesini mahvet.
10: İstiyor musunuz?
3: Buna inanamıyorum. Rocky gerçekten başardı. İnsan azmanını ringin dışına fırlattı.
4: Gösterinin belirlenen süresi doldu.
10: Tamam.
4: Ama ayrılacağı benzemiyorlar.
10: Süre doldu. Ayrılın. Ayrılın dedim size.
3: Hanımlar, beyler. Karşılaşma berabere bitti. Kazanan yok. İtalyan aygırı Rocky Balboa ile en üstün erkek Thunderlips'in yardım maçına katıldığınız için teşekkürler. Seneye görüşmek üzere. Alın.
2: İyi misin?
11: Evet, çok iyiyim. Ha. Güzel maçtı.
0: Neden deli gibi üstüme geldin?
11: Oyunun kuralı bu oğlum.
0: Hazır sakinleşmişken fotoğraf çektirelim mi?
11: Tabii tabii.
0: Adrian, gelsene buraya. Eşim Adrian ve oğlum. Bak Thunderlips.
2: Baba.
11: Aferin sana.
0: Tamam, hazırız.
11: Bilirsin.
0: Bazen yardım işleri can yakıyor.
12: Pinokyo yalan söylemiş ve burnu uzamaya başlamış.
13: Kulakları neden uzamamış?
12: Bilmiyorum. Masalı ben yazmadım ki.
13: Tekrar dövüşecek misin?
12: Bugün mü? Yok yok. Bugün dövüş planım yok.
13: Söz mü?
12: Söz. Kesinlikle söz veriyorum.
13: Burada olmanı çok seviyorum.
12: Ben de seviyorum oğlum. Karnın acıktı mı? Kahvaltı evet. Edelim mi seninle? Ha? Biraz buğday evet. Gevreği falan. Ha?
13: O da ne?
12: Şampiyonlar yer. Şampiyon kahvaltısı. Baba ayı biri yatağımda uyumuş demiş. Küçük ayı benim de yatağımda yatan biri var demiş. Ve yasak örtüsünü çekip kızı ortaya çıkartmış. Anladın mı ha? Çaktın mı? Ha? Bayatlamadan önündekiniye bakayım.
13: Peki kıza ne olmuş?
12: Bak işte ondan emin
7: miyim? Haneye tecavüzden 30 gün hapse girmiş.
12: Aman ne güzel cevap Poli. Tam çocuğa göre.
2: Rocky.
12: Yapma.
2: Rocky. Ha. Araba bekliyor.
12: Ben gitsem
7: başka
12: iyi olur.
7: Başka bir şey bulamadın mı?
12: Usludur. Olur
2: tamam.
12: Mu?
7: Ufaklıkla iyi vakit geçireceğiz.
12: Güzel.
7: Bayan Balboa, harika görünüyorsun.
2: Oh, teşekkür ederim Poli.
12: Zararlı bir şey içirme. Tamam gidiyoruz. Onu at yarışına götürme, tamam mı? Nasılsın Mick?
14: Çok iyiyim.
7: 7. yarışa bakalım ha?

0: Hepinize teşekkürler. Bazen mantığa karşı koyan, tüm olasılıkları hiçe sayan ve harika bir rüyayı gerçekleştiren bir adam çıka gelir. Bu şehirdeki pek çok yardım etkinliğine hiç düşünmeden katılan bu değerli insan için, Philadelphia halkı adına, başarılarından etkilenen sayısız insan adına, insanoğlunun yenilmez ruhunun anısına, bu anıtı açmaktan hepimiz adına büyük onur duyuyorum. Philadelphia, en sevdiği oğlunu selamlıyor. Rocky Balboa!
1: Çok güzel.
2: Tam bir güzellik abidesi.
3: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Böyle bir şey karşısında ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Yaklaşık 3 yıl önce bu şehir beni gerçekten bağrına bastı. Bunun için hepinize teşekkür ederim. Size minnettarım. Aslında bundan bahsetmeyecektim ama artık anlatmamda sakınca yok. Bana karşı bu kadar cömert davranan bu spora asla zarar verecek bir şey yapmam. Ve bu sporun kalitesini düşürmem. Eşimle ve menajerimle bu konuyu konuştuk. Ve sanırım artık kenara çekilip emekli olmanın zamanı gelmiştir. Bunu söyleyeyim dedim.
4: Bir yere gidemezsin dostum.
5: Kaçabilirken kaç. Bu serseme heykel yerine cesaret verin. Peşini bırakmam demiştim. Bir fırsat yakalamıştın. Aynını bana
6: ver. Sen niye buradan gitmiyorsun ha?
5: Kes sesini ihtiyar. Bir yere gitmiyorum. Bu insanlara neden benden kaçtığını söyle. Bunlar politik oyunlar. Bu ülke beni ezmek istiyor. Onun gibi bir kukla olmadığım için unvanını elimden almamı istemiyorlar.
3: Senin gerçekten çok düşük.
5: Gelip kapatsana Balboa, hadi. Gel hadi.
3: Yeter ki iste.
6: Bu herif deli, onu dinleme Rocky.
5: Gerçekler ortaya çıkacağı için ihtiyar gelmesini istemiyor. Ben sıralamada 1 numarayım. Bu da en iyi olduğumu gösterir. Bu korkak sersemlerle kolay maçlar yapıyor. Herkes duysun. Onunla her yerde ve her zaman dövüşürüm ben. Ama bunu göremeyeceksin. Çünkü boksu bırakıyor. Gerçek bir erkek de değil. Ancak düzmece maçlarda dövüşür.
6: Bu sporun 100 karası.
5: Kes sesini ihtiyar. Nereden geldiğimi biliyorsun. Balboa, güzel bir ailem var. Kendine boksör diyorsan kanıtla. Bana da aynı şansı ver. Beni böyle atlatamazsın. Korkak değilse neden dövüşmüyor?
3: Bu kadarı fazla. Bana
6: sıralaman
3: bak.
6: Sıralaman umurumda değil. Asla fırsatın olmayacak. Ciddiyim.
5: Bunu itiraf etmene sevindim.
3: Ne yapıyorsun? Dövüşmek istiyorum ben. İşte
6: tamam öyle olsun. Ama bensiz dövüşüyorsun.
5: Birinci sırada olmama rağmen.
3: Ne saçmalıyorsun?
5: Benimle
6: bitti.
5: Dövüşmüyor.
6: Benden bu kadar bitti. Artık böyle şeyler istemiyorum, anladın mı? Hem de hiç. Artık sona erdi. Buraya
5: sadece
6: kadar.
5: Sadece korkuyorlar. Sadece dürüst bir dövüş istiyorum. Hey kadın. Buraya bak. Beni dinle. Kocan yüreksiz olduğuna göre belki gerçek bir erkek istersin. Geceleri gerçek bir erkeğin hayalini kuruyor musun? Boş bir vaktinde gel de sana gerçek erkek nasıl olur göstereyim. Bunu hak ediyorsun.
7: İstediğin şeyi alacaksın. Tamam.
5: Hadi gel.
7: Senin
5: hadi göster. Senin
7: için para harcayacağım.
5: Hadi buraya gel.
7: Hak ettiğini alacaksın. Kendine dikkat kaçırdın.
1: Rocky, hayır. Yapma Rocky. Bu konuyu konuşalım lütfen. Rocky. Bunu konuşalım.
3: Neden ayrıldın? Neden öylece çekip gittin?
6: Hayat çok kısa evlat.
3: Nereye gidiyorsun?
6: Süresiz tatile çıkıyorum.
3: Ne diyorsun sen? Bir maçımız daha var.
6: Hayır, bizim değil, senin maçın.
3: Niye yapıyorsun bunu? Niye yapıyorsun dedim.
6: Çünkü kazanamazsın Rock. O adam seni 3 round içinde öldürecek.
3: Delirdin mi?
6: Yeni bir şey söyle bana.
3: Sadece sıradan bir boksör.
6: Hayır, o sıradan bir boksör değil. O adam bir yıkım makinesi. Ayrıca aç. Kemir kazandığından beri aç değilsin sen.
3: Unvanı korumak için 10 maç yaptım.
6: Kolay maçlardı.
3: Ne demek kolaydı?
6: Seçilmiş maçlardı.
3: Hileli miydi?
6: Hayır, hileli değildi. İyi boksörlerdi. Ama bu adam gibi katil değillerdi. Senin canını okur Rock, canına.

0: This place, it stays with me.
1: Hazırsanız son ses açıyorum.
2: Özgüvenin
3: ses getirdi.
4: Teşekkürler.
5: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
0: Volkswagen.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Albayrak Finans.
9: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana et ve yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
12: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
13: Migros hepimize iyi gelecek.
14: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
8: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
11: lazım. Hazırsanız son ses açıyorum.
12: Özgüvenin
13: ses getirdi.
14: Teşekkürler.
15: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
16: Volkswagen.

0: Hayallerinin dümenine geçen gençler hedefe varmadan durmaz. Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
2: Tanrım Mick. Neden yaptın bunu?
3: Apollo'da yediğin dayak seni oracıkta öldürebilirdi ama öldürmedi. Benim işim kazanmanı ve sağlıklı olmanı sağlamaktı.
2: Ben de iş kalmadığını düşünüyorsun değil mi?
3: Bak, dinle Rak. Sana şöyle anlatayım. Bundan 3 yıl önce doğaüstü biriydin. Gerçekten öyleydin, serttin, kabaydın. Demir gibi bir çenen vardı. Sonra bir boksörün başına gelebilecek en kötü şey oldu. Medeni bir adam oldun. Ama merak etme evlat. Bilirsin, başkanlar da, generaller de, atlar hepsi emekli olur. En iyi yarış atı bile emekli olur ve ahıra koyarlar. Sen de bunu yap. Emekli ol.
2: Bunları bilerek emekli olamam Mick.
3: Şansını zorlama.
2: Beni sen kaldırdın.
3: Buna ihtiyacımız yok.
2: Beni yine de taşıdın.
3: Seni taşımıyordum. Seni korumaya çalışıyordum.
2: Bak, ben bu maçı istiyorum. Son bir kez.
3: Buna ihtiyacımız yok.
2: Salondan çıkmam.
3: İhtiyacımız yok.
2: Benim var Mick. Senden son kez çalıştırmanı istiyorum.
3: Hayır, hayır, yapamam.
2: Yapmazsan 10 yıldır donunu değiştirmediğini herkese söylerim.
3: Söylersin değil mi?
2: Evet, hiç şüphen olmasın.
3: Hayır, hayır.
2: Hadi ama. Bir kez daha. Son kez. Anlaştık mı? Hadi uzat elini.
3: Bu senin hayatın evlat. Sen bilirsin.
2: Evet. Teşekkür ederim.

0: Rocky bornozları burada. Buradan alın. Rocky bornozları yeni geldiler. Temiz mallar. Bornozunuzu alın. Koleksiyon parçası. Rozetlerinizi almadan gitmeyin.
1: Bu adamla uzaktan dövüşmeye kalkarsan eğer seni Mars'a postalar. Çok dayanıklı. Çok güçlü. Şuraya bakar mısın? Bu acayip yerde nasıl çalışacağı söyler misin? Burası her açıdan kötü şöhretli bir yer, bilmiyor musun? Burayı neden kiraladın?
2: Ah, yapma Mick. Buranın bir karakteri var.
1: Ayakta kalmak istiyorsan bir şeyler yap. Buradan çıkıp eski salonumuza dönelim hadi. Gidip iyice terleyelim, yorulalım, mahvolalım. Bunu yapabilir miyiz?
2: Rahatla ve keyfini çıkar, tamam mı?
3: Harikasın Rock.
2: Bunu seviyorlar Mick.
1: Dövüş hadi. Kendine dövüş. Devam et. Sınırları zorla. Daha sert. Zorla kendini.
4: Affedersin.
1: Sen ne yapıyorsun?
4: Bir öpücük alabilir miyim?
5: Elbette.
1: Defol buradan saygısız. Buranın hayvanat bahçesinden farkı yok. Clubber için böyle mi çalışacaksın? O seni öpmeyecek. Seni gebertecek. Farkındasın değil mi? Uzak dur benden.
2: Hey Rock. Bir poz verir misin?
5: Elbette olur.
2: Rock. Teşekkür ederim.

0: Karanlol, kendini at gibi hisset. Sen dünyayı çeken bir aygırsın. Tüm gücünle çek, koş. Pekala, bu kondisyon sağlayacak. Evet, kaplan gözüyle. Kaplan gözüyle bak. Biraz sessiz olun, tamam mı? Başka tonla çalın. İşte böyle. Yumrukları çek. Aferin evlat. Sen ölümcül bir silahsın. Tempo. Tamam, biraz ara ver.
1: Hiç fena değildin.
0: Tamam, zatürre olmadan giy şunu. Hemen kurulanma gerekiyor.
1: Tamam.
0: Dinle evlat. Ben insanların ne dediğini fazla önemsemem. Duygulu konuşmalarını da pek sevmem.
1: Bundan eminim.
0: Ama söylemem gereken bir şey var. Seninle gurur duyuyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki evlat. Hadi gidelim buradan.
1: Hey Mick.
0: Evet.
1: Bu işler bittiği zaman ne yapacağız?
0: Bilmem, belki bir sirke katılırız. Fena fikir değil. Tamam, artık gidelim hadi.
2: Herkese iyi akşamlar. Bill Baldwin'le beraberiz. Ağır sıklet unvan maçına hoş geldiniz. Bu unutulmaz bir maç olacak. Şampiyon bu akşam en zorlu savunmasını yapacak diyebiliriz.
3: Kendini tam anlamıyla formda hissediyor musun?
1: Kesinlikle. Çok iyi hissediyorum.
0: O ölümcül bir silah en iyilerden ve bunu gösterecek.
4: Rocky kadar hızlı mısın?
5: Ben konuşmam. Yumruklarım konuşur.
6: Bu durumda boksa devam
4: bunu
6: edecek misin?
4: Sen birincilikten düşeceksin ama.
5: Gitseniz
4: bu
5: iyi olacak.
4: Bu kadar kızma Clever.
5: Yalnız kalmak istiyorum.
3: Maçtan sonra emekli olacak mısın?
1: Evet, bu kesinlikle son maçım. Mick'le karar verdik, emekli olacağım.
6: Ne kadar hızlısın.
5: Parazitsiniz, asalaksınız.
3: Maçtan sonra ne yapacaksın?
1: Emin değilim. Belki sirke katılırız diyorum.
0: Evet, eğlenceli olur.
6: Bari bornozunu çıkar.
4: Evet, çıkar şunu.
5: Birincilikten düşünebileceksin. Size buradan gidin demiştim.
2: Yanımızda dünya ağır sıklet eski şampiyonu Apollo Creed var. Maçla ilgili tahminin var mı? Sence nasıl gidecek?
7: Rakibi oldukça güçlü, ancak Balboa da tecrübeli ve dünyanın en sert kafasına sahip. İnanın bunu en iyi ben bilirim.
0: Unutma Rak. Bu adamla oyun oynamayacaksın. Acele etme. Onu yere ser. Ama sakın yakın durma. Bu adam daha önce hiç 15 round dövüşmedi. Onu iyice hırpala.
1: Tamam.
0: Merak Demir etme. Onu. İşte bu.
7: Bence şampiyon kazanır.
2: Dur biraz. Sence o kadar iyi mi yani?
7: Sence neden ringde değilim?
5: Hey ahmak! İşin bitti Balboa. Mahvoldun. Ringden silineceksin. En iyi boksör benim.
1: Bana göre değilsin.
5: Öyle mi kağıt şampiyon? Seni sokak köpeği gibi döveceğim.
0: Sözlerle ringe sakla sen.
5: Beni beklettin. Bedelini ödeyeceksin.
1: Gel bakalım, gel.
8: Dur, sakin ol.
5: Ben kimim biliyor musun?
0: Çıkarın şöyle.
5: En iyisiyim Balboa. Bırakın onu, gülünü göstereyim. İşini bitireceğim.
6: Cesaretin varsa ringe gel.
5: Seni burada mı döveyim?
8: Rocky.
5: Burada mı istiyorsun? Cesareti varsa bırakın da gelsin. Senin işin bitti artık.
8: Bırakın beni.
5: Artık ben varım Balboa. Seni ringe gömüşem.
8: Rocky.
9: Ne oldu?
1: Kalbi.
9: Nesi var?
1: Kalbi.
9: Acele et Adrien. Bir doktor bulun. Biri doktor çağırsın, çabuk olun.
1: Bir açıklama yakında yapılır. Tamam. Hadi çabuk.
6: Durun,
1: çabuk.
6: Sakin olun.
1: Kimse kalmasın durun, burada. Hadi.
9: Bir şey yok.
5: Herkesi çıkarın buradan.
6: Dur dedim sana.
9: Hadi Mick, otur şuraya.
0: Ben iyiyim.
9: Mick, derinden nefes al. Şu adamları dışarı çıkartın. Çabuk.
6: Durun.
9: Nefes al. Hadi maçın iptal olduğunu söyle. Çabuk acele et.
0: Hayır. İptal falan yok. Aklımı kaçırdın. Dövüşeceksin.
9: Mick, bu akşam olmaz. Dövüşemem.
0: Birlikte dövüşeceğiz. Bırak da biraz nefes alayım. Yoksa bu da mı kurallara aykırı? Rak.
9: Dur bekle. Bir doktor çağır. Acele et.
6: Doktor yolda.
9: Mick, sen bu haldeyken çıkıp dövüşemem ben, tamam mı?
0: Ringe çık ve onunla dövüş, tamam mı? Hak ettiği gibi döv ve bitir işini hadi.
1: Adrien, sence ne yapayım ben?
0: Ne demek ne yapmam gerekiyor? Bunca yıldan sonra ne yapacağını bilmiyor musun? Kendinden utanmalısın. Şimdi git ve gerekeni yap. Dövüş. Hadi. Sen en iyisin.
1: Tamam. Tamam.
0: Tanrım.
1: Adrian, ona dikkat et. İlgilen onunla.
8: Hanımlar, beyler, Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonası ünvan maçına hoş geldiniz.
10: Dövüş. Hadi. Sen en iyisin.
1: Tamam. Tamam.
10: Tanrım.
1: Adrian, ona dikkat et. İlgilen onunla.

0: geçmiş en iyi boksörlerden biri bu akşam bizimle beraber. İşte ringe doğru yaklaşıyor. Felaket efendisi, acının kralı, eşsiz bir yetenek Apollo Creed.
1: Dünya ağır siklet eski şampiyonu Apollo Creed ringe çıkıyor. Oldukça şık olduğunu söylemeliyim.
2: Önümden çekil. Artık hiçbir değeri kalmadı. Ben silmeden önce o aptal bakışı sil yüzünden. Yoksa ringi öptürürüm sana. Hadi dene istersen. Hadi. Hadi Creed. Gelsene. Gel hadi. Evet, tavuk gibi kaç bakalım.
1: Apollo şampiyonun yanında.
3: Herkese bir iyilik yap ve şu sersemi hallet. Bol şans dostum. Bol şans. Evet.
0: Pekala, başlıyoruz. Solumda, yani mavi köşede, Chicago'dan gelen 107 kilo ağırlığında oldukça iddialı bir boksör var. Daha önce hiç yenilmedi ve ünvan maçı sıralamasında bir numara. Karşınızda Clubber Lang.
4: En iyi benim. En iyi benim.
5: Clubber'la biraz atıştınız. Ne söyleyeceksin?
3: Söyleyeceğim yorum yok.
0: Clubber'ın rakibini tanıtmaya gerek yok. Tüm dünyanın yakından tanıdığı 92 kilo ağırlığında İtalyan aygırı, Philadelphia'nın gururu şu dakika itibarıyla dünya ağır siklet boks şampiyonu ve altın kemerin sahibi Rocky Balboa.
1: Seyirciler salonu inletiyor. Ring hakemi Marty Duncan boksörlere kuralları hatırlatacak.
6: Clubber Rocky, kuralları biliyorsunuz. Temiz bir dövüş istiyorum. Ayrılın dediğimde ayrılacaksınız. Şimdi köşelerinize dönün ve gong çalınca gelin.
2: Sen öldün.
5: Yumuşak bir maç olmayacak. Bu adamlar gerçekten yumruklarıyla konuşuyor.
2: Serseri korktu.
7: Evet. Gözlerim. Parçalı onu şampiyon.
2: Korkuyu gördüm.
5: Rocky köşesinde hazırlanıyor.
2: Antrenörüm değilim. Git ve onu öldür. Kebert onu bırak.
4: Korktu. Yeni şampiyon benim. Bu geceden sonra şampiyon benim.
5: İtalyan aygırı renkli kariyerinin son maçında yine şampiyon havasında.
1: Jimmy Lennon haklı çıktı. Şampiyon gerçekten
5: geliyorlar. Fazla
1: görünüyor. Başlıyor. Şampiyon hızlı girdi.
7: Ondan uzak dur.
1: Balboa harika bir başlangıç yaptı. Rakibini yok etmeye kararlı.
7: Ondan uzak dur. Köşeden kurtul. Geri çekil. Ayrıl oradan.
2: Koru kendini.
1: Balboa şaşkınlığı attı, atağa geçiyor. Nefes almadan yumruk indiriyor.
2: Onu atladın. Böyle devam et.
7: Hey, hey.
1: Rocky'den sert bir son. Ama o da ne? Clubber cevap veriyor. Hadi. Tüm gücüyle hadi vurmaya başladı. Rocky şaşırmış hadi durumda.
7: Hadi,
2: hadi Balboa.
5: Clubber tüm gücüyle saldırıyor. Balboa sersemlemiş durumda.
2: Olamaz.
4: Hadi Balboa. Yoruldun mu? Hadi Balboa. Ne duruyorsun he? Gücün mü tükendi? Gelsene.
7: Hayrol.
4: Gelsene korkarım. Bırak beni, işini bitireceğim onu.
1: Gong çaldı. Boksörler köşelerine gidecek.
8: Tatar pari.
2: Tamam. Tamam.
8: Mick nerede? Mick nerede?
2: Mickey.
8: Ona ihtiyacım var.
2: Tamam.
4: O bir hiç. Size söyledim. O bir hiç.
8: Çok güçlü.
2: Böyle konuşma. Toparlan.
4: Onu mahvedeceğim. Haritadan sileceğim.
2: Emir onu kılavır.
4: Kurtulamaz.
8: Onu uzak tutamıyorum. Yakalıyorum.
4: O benim. Onu haklayacağım.
7: Bitir işini.
4: Bitireceğim.
8: Kaybediyorum Poli. Kazanıyorum.
9: Ne durumdayız?
10: Nabzı hızla düşüyor.
9: Tamam, kalp masajına başlayalım.
2: Bunu başarabilirsin.
8: Deneyeceğim.
2: Hadi kalk.
1: İkinci round başlıyor. Ama Rocky sende diyor gibi.
8: İşini bitireceğim.
1: Clubber da köşesinden ringin ortasına geliyor.
11: Hadi göster kendini.
1: Clubber onun yanına çağırıyor. Galiba hadi tahrik etmeye
4: hadi
1: çalışıyor.
4: Hadi elinden ne geliyorsa yap bakalım. Gel de tüm gücünü göster hadi.
7: Yakın dövüş.
1: Şampiyon çaresiz hadi durumda. Tanrım, resmen dayak yemeye başladı. Şampiyon hadi sendelemeye başladı. Durumu iyi
4: hadi
1: değil.
4: Babam.
2: Sakın ona yakın durma.

0: Baksana köşene döndü.
1: Kalk hadi dostum.
2: Hadi.
3: Ayağa kalk.
2: Onu
3: ayağa kalk.
2: Söylemiştim.
3: Ne yap oturak ya.
2: Kalk. Kalk demek diyorsun korkak.
0: 7.
2: Kalksana. 9. Kalk Volvo.
0: 10. Yakal.
2: Evet. Onu
4: gerçekten
2: devirdim.
4: Üzücü.
2: Onu mahvettim.
4: Volvo köşesine gitmek için de avlamıyor.
3: İnanılmaz bir olay. Hem de ikinci round.
4: Kendinden geçmiş durumda.
5: Sonucu açıklıyorum. Maç knockout'la sonuçlandı. Yeni dünya ağır siklet boks şampiyonu Clubber Lang.
2: Evet söylemiştim. Başaracağımı söylemiştim. Yeni dünya şampiyonu benim. Benim.
6: Rakip öyle mi şey bekliyor?
3: Durun bakalım. Durun.
6: Hepiniz defolun. Defolun buradan. İkinci round'da knockout oldu.
7: Aa, ne oldu?
8: Ben iyiyim. Mick nasıl?
7: Doktor söylediği halde hastaneye gitmedi.
9: Bay Balboa, zaman önemli. Onu hemen hastaneye götürmeliyiz.
8: Tamam.

0: Mick. Mick.
1: Ne oldu? Ne oldu? Bitti mi?
0: Evet. Maç bitti.
1: Söylesene. Ne oldu?
0: Nakavt oldu.
1: Kaçıncı round? Kaçıncı dedim?
0: İkinci round'da.
1: Biliyordum. Güzel. Yani başardık. Başardık.
0: Haklısın Mick. Başardık. Artık hiçbir şey için endişelenme. Her şey yoluna girecek Mick. Merak etme. Artık hastaneye gitmen lazım ama, tamam mı? Eskisi kadar genç değilsin.
1: Biliyorum sen. Her şeyi doğru yaptık. Dinle. Biz...
0: Evet ama...
1: Her şeyi doğru yaptık.
0: Asıl sen dinle. Daha yapacak çok iş var Mick. Ne istersen yapacağız. Tamam mı? Anladın mı? Ne istersen.
1: Seni seviyorum evlat. Seni seviyorum.
0: Mick.
1: Canım acıtıyor.
0: Mick. Mick. Mick. Gitme. Lütfen beni bırakıp gitme. Gitme. Lütfen gitme Mick. Lütfen. Lütfen beni bırakıp gitme Mick. Bana bunu yapma. Daha çok şey yapacağız birlikte Mick. Daha çok şey yapacağız. Tanrım. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır.
2: Israel.
3: We are called Israel.
2: The Imaru.
3: We are.
2: Amen.
3: Amen.
2: Ose Shalom.
3: Ose Shalom.
2: Bimromov.
3: We are Romov.
2: Huyase.
3: Huyase.
2: Shalom.
3: Shalom.
2: Aleinu.
3: Aleinu.
2: We are called Israel.
3: Israel.
2: The Imaru.
3: The Imaru.
2: Amen.
4: Defin işlerine başlayabiliriz.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
1: Garanti BBVA.
3: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
4: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
5: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
6: Bir telefon uzakta olan.
3: Bir bankacı. Tanıştıralım.
7: Benim bankacım Müge.
8: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye.
1: Garanti BBVA.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Albayrak Finans.
7: Teşekkürler.
11: Görüşürüz. Ya ben
12: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
11: Görüşürüz.
7: Görüşürüz.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
13: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
14: Almış değil mi? Sana almış.
15: Tamam, almış olabilir de eski usul gibi olur mu hiç? Bunun silmesi var, süpürmesi var, tozu pisliği var.
14: Ahmet, oğlum, bir kahveni içmeye geldik.
15: Ay gerçekten yorulmaya hiç gerek yok.
16: Türkiye'de her 2 dakikada birimiz, her ay 10 binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Biz

0: Hayallerinin dümenine geçen gençler hedefe varmadan durmaz. Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: O iş öyle yapılmaz.
1: Kim var orada?
0: Neden üstüne direkt vurmuyorsun?
1: Apollo?
0: Benim. Bir saat evinde bekledim. Karın burada olabileceğini söyledi.
1: Neden geldin buraya?
0: İş için.
1: Gazeteler böyle konuştuğumuzu bilse deli olduğumuzu sanır. Neden sen?
0: En iyisi benim ve sana farklı biri lazım.
1: Neden?
0: Açıkçası ben olmadan başaramazsın.
1: Hala cevap vermedin Apollo. Gerçek sebebi ne?
0: Dinle. Sessiz değil mi? Emekli olunca sessizleşir. Ama emekli olmak için fazlasıyla genciz. Ayrıca gelmiş geçmiş en büyük maç olacak. Bizimkinden de büyük. Tanrı biliyor ya, bu işte para umurumda bile değil.
1: Artık buna ihtiyacım yok. Dövüşmek istemiyorum.
0: Bak dostum, beni dövdüğünde her yerim ağrıdı. Bunu çocuklarımın bile bilmesini istemedim. Her boksör böyle acılar yaşar. Ama bununla yaşamaya çalışmak bizi hasta eder. Sakın geri çekilme. Doğru olanı yap. Biz dünyanın en büyük unvanına sahiptik, değil mi? O maçı pisi pisine kaybettin. Üstünlüğünü kaybettin. Pekala. Menajerinin öldüğünü ve aklının karışık olduğunu biliyorum. Ama işin aslı, o maçta aç görünmüyordun. Dövüştüğümüz zaman kaplan gözlerine sahiptin sen. Üstünlüğün vardı. Şimdi onu geri getirmelisin. Bunu yapmanın yolu da en başa dönmek. Belki beraber kazanabiliriz. Kaplan gözlü dostum.
1: Neden buraya geldin?
0: Bir planım var. İntikam almak.
1: Bak şimdi merak ettim.
0: Sen de beni meraklandır.
2: Glover, acaba Balboa'yla rövanş maçını kabul eder misin?
3: Bunu kesinlikle reddederim. Çünkü Balboa dengim değil. Ama onu biraz daha dövmek isterim. Onun bir hiç olduğunu hep söyledim.
0: Düştüğünü görmek istiyorum.
2: Anladım. Peki onu Apollo Creed'in çalıştırmasına ne diyorsun?
3: Hangi Apollo? Yaşlı bunak Apollo Creed mi?
0: Tuvalete konuşmaya bile kendi başına gidemez. Bakalım,
3: onun
0: dostum.
3: Çenesi çok düşük. Gördüğüm yerde çenesini kapatacağım.
2: Pekala. Bu maç ne zaman olacak?
3: Bir an önce olsun. Ben dünya şampiyonuyum. Bir fiske bile yemem. Bu sefer çok çalışacağım ve çabuk knockout etmeyeceğim. Ona işkence edeceğim. Onu mahvedeceğim ve onu yeryüzünden sileceğim.
2: Evet, sert adamdan sert laflar. 34 yaşındaki Balboa için ringlere dönmek uzak bir ihtimal gibi görünüyor. Tekrar başarabilir mi? Uzmanların çoğu şüpheli. Balboa gerçek bir şampiyondu ama onun devri bitti. Şansı açık olsun.
4: Onu dinleme Rocky.
0: Hayır, iyice dinle. Bu iş bittiğinde pek çok kişi senden gelip özür dileyecek. Bana da iyilik borcun olacak.
1: Ne iyiliği?
0: İş bittiği zaman.
2: Kesinlikle büyük bir hayal kırıklığı.
5: Hadi acele et. Havaalanına geç kalacağız. Gidelim.
6: Her şeyi aldınız mı?
1: Galiba aldık.
6: Bir kazak daha mı alsaydık?
1: Hayır, Kaliforniya soğuk olmaz.
0: Şimdi
1: değil mi?
0: Şimdi cehennem gibidir.
1: Bak, uslu bir çocuk olmanı istiyorum, olur mu?
7: Söz veriyorum.
1: Kimsenin canını sıkma.
7: Tamam.
1: Bir öpücük ver bakayım. Tamam.
6: İnince ararız.
1: Evet, ararız. Uslu duracak mısın? Tamam. Sana hediye getireceğim.

0: just call it believing in myself. Believing in myself. Los Angeles'ta ne işimiz var bizim?
1: Burası başladığım yer.
0: Öyle mi?
1: O da buradan başlayacak.
0: Burası berbat bir yer. Senin evinde kalalım.
1: Önemli bir noktaya atlıyorsun. Hadi eşyaları bırakıp salona gidelim.
0: Bırak. Bak buna baksa gerek yok. Burası standartlarının altında.
2: Denememiz gerekiyor. Hadi Adrian.
3: Bunların kıyafetlerine bak. Kozmetikler galiba.
4: Bana mı bakıyorsun sen?
0: Tabancam bile yok.
5: Bassın yere, dikkat et ahbap.
6: Evet, altından ne çıkacağı belli olmaz.
0: Eğlence eğlencedir. Böyle işleri severim ama bunu sevmedim. Şuraya bak. Fareler bile burada ölmemek için kaçar. Şu çöplere bak. Hiç hoşuma gitmedi. Adrian'ın sağlığını düşün.
7: Ben iyiyim Polly.
8: Hey, şuna bak.
2: Gelenlere bak. Gördün mü? Gördün mü?
9: Burası onlara göre değil ki.
10: Evet. Evet. İşte burada başladım.
0: Bu senin sorunun. Rocky, biri bizi öldürmeden gidelim.
10: İşte. Şu bakışı görüyor musun? Dövüştüğümüzde çok çalıştım ama o bakışa sahip olamadım. Sen de vardı ve sen kazandın. O bakışı geri getirmeliyiz. Kaplan gözlü dostum. Kaplan gözü, hadi. Pekala, başlıyoruz.
0: Şuraya bak. Kimse klas değil.
10: Hep böyle neşeli midir?
0: Hayır, ya sen?
2: Hey, Polly, sözlerine dikkat et.
0: Burası özgür bir ülke.
2: Sadece uyum göster yeter.
0: Felsefe dersine ihtiyacım yok.
2: Onu tanımak 6 yıl sürer, biraz sabret.
10: Benim 6 yılım yok.
2: Hadi Polly, rahatla biraz. İş için geldik buraya.
11: Hey şampiyon.
10: Hey Duke, merhaba dostum.
11: Her şey istediğin gibi ayarlandı
10: güzel,
11: bebeğim.
10: Bu adamı tanıyorsun değil mi?
11: Elbette. Karşında değil de yanında çalışmak güzel olacak. Nasılsın peki?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
10: Modern yaşıyoruz merhaba. Ama eski usul çalışacağız. Eski dostlara merhaba diyeceğim.
1: Tamam.
11: Nasılsınız millet? Şampiyon eve döndü.
4: Evine hoş geldin.
0: Bak gitmeliyiz. Benim bir ünüm var.
1: Nasıl bir ün bu?
0: Duydun, bu insanları sevmedim.
1: Sevmedin mi? Belki onlar da seni sevmemiştir Polly.
0: Onlara ne yaptım ki?
1: Bir de bana mızmız dersin.
10: Balbo, gel de arkadaşlarla tanış. Hadi.
1: Hemen dönerim. Nasılsınız merhaba çocuklar?
4: Aramıza hoş geldin.
12: Büyük hayranım.
4: Burası tam sana göre
11: dostum. İşte böyle, işte böyle. Aferin, aferin. Güzel, güzel. Aferin, aferin. İşte böyle. Hadi. Hadi parmak uçlarında, parmak uçlarında, parmak uçlarında, parmağın ucuna kalk, ucuna kalk.
10: Hadi,
11: hadi parmak ucunda sıçra.
0: Fazla sert değil.
11: O yüzden buradayız Polly.
0: Vakit kaybı, ayakları çok ağır.
11: Parmak uçlarına bas. Biraz gevşe Rocky.
10: Hadi ayaklarını betondan çıkar, hadi.
11: Zaman alacak ama olacak.
0: Böyle orman müzikleriyle çalışamaz.
11: Biraz sakin ol Rocky.
10: Evet işte böyle, işte böyle.
11: Ayaktan ayağa dengeli git. Ayaktan ayağa dengeli.
10: Yeni bir dansa başlayacağız, tamam mı?
0: Hadi. Siyahi boksör gibi çalıştıramazsın. Adamda ritim duygusu yok.
10: Tamam.
2: Aptal gibi görünüyorum değil mi?
10: Yaptığımız her şey işe yarayacak, güzel. Evet. Yüzebilir mi?
0: O cüsse de biri mi?
10: Kaybedecek vakit yok. Kıpırda bir tur daha. Devam et bir tur daha.
0: Rocky levrek değil, salon adamı.
10: Varlığını bilmediği kasları kullanıyor. Hadi Rock! Şimdi biraz gerin. Kıpırda Rock, hadi kıpırda.
0: Kimse böyle değişemez. Çürük biri, artık boksör değil.
10: Böyle söylemeye devam edersen hiç olacak.
0: Öyle mi?
10: Bir tur daha, hadi! Kıpırda! Kıpırda! Hadi Rock, hadi devam. Hadi ne duruyorsun, devam et. Evet, işte böyle. Kaslarını iyice ger. Daha güçlü, daha güçlü.
13: Bana bu şekilde davranamazsınız dedim. Ben burada doğdum, burada büyüdüm ve saygıyı hak ediyorum.
0: Kapa çeneni serseri, gelirsem gebertirim seni. Namuslu insanlar uyumaya çalışıyor.
13: Kapa çeneni seni pis bunak. Seni dinlemek zorunda
0: değilim. Bu rezil yerde ne işim var?
13: Seni pis.
0: Ben bilmiyorum. Hiç klas değil.
7: Aman tanrım, Clubber çok güçlü. 15 round da uzun zaman.
10: Daha erken devirmeliyiz. Belirleyeceğimiz hızlar rak ancak 7-8 round dayanır. Sonrasında işimiz zorlaşır. Daha önce devirmeliyiz.
14: Ah, en azından su sıcak. Ah, balayı yapamamıştık. O kadar kötü sayılmaz. Ah, daha kötü yerler de gördün.
15: İkinci roundda Rocky'nin başı dertte. Sağlam bir sağ kroşe yedi. Ardından bir tane daha. Rocky sendelemeye başladı.
10: Hadi Rock, hadi bu şekilde devam et. Yakalamaya çalış, bunu yapabilirsin. Devam et, devam et. Altı üstü bir top. Hadi daha hızlı olmalısın. Zorla kendini Rock. Yakala şu topu. Gözlerinle izleme, bırak. Zorla kendini Rock. Topa odaklan. Hareket et, daha hızlı, daha hızlı. Hadi Rock, devam et.
0: Tadını yüksel, çıkar, yüksel. Eğlenmene bak.
10: İşte böyle. Yavaş, yavaş, yavaş. Bırak
7: kaslarını ezberlemeye bırak başlasın. Kendi bırak. Gelsin. Gelecek. Sadece biraz zaman alır. Kafanı oynat, kafanı oynat, kafanı oynat. Yukarı ve aşağı, kafanı oynat. Tamam, tamam, devam et. Yukarı ve aşağı, içeri dışarı. İçeri, içeri, içeri dışarı. Yanlara doğru, kafanı oynat.
10: Dikkatlice izle. İki elim var, değil mi? Lanet olsun, ne yapıyorsun sen? O adam sana ringi öptürecek. Yapma Rock, bu iş oyun değil. Yeniden 5 hafta hastanede yatmak ister misin? O adam benim gibi değil, seni öldürecek.
7: Tamam.
10: Pekala, kafanı topla hadi. Omuzlarını kaldır ve dik dur hadi. Clubber Lang burada. Seni incitmeye çalışıyor. İşte geliyor. İndir. İndiriyor. İşte. Seni incitmeye çalışıyor. Onunla dövüşmelisin. Hareket etmelisin.
15: İplere dayanıp kaldı. Köşeden çıkamıyor. Arda arda darbeler alıyor.
10: Bir kroşe. Bir tane daha. Kroşe. Lanet olsun Rock. Hadi. Senin derdin ne?
7: Yarın. Yarın devam edelim.
10: Yarın mı? Yarın diye bir şey yok. Yarın diye bir şey yok. Yarın diye bir şey yok. Hatırlaman gereken bir şey var. Hızlanmamız lazım. Esneklik kazanmalısın. Hızlı olmalısın. Anladın mı?
7: Anladım.
10: Hız evet. Ve dayanıklılık. Düşünmemiz gereken sadece bunlar Rocky.
7: Tamam.
10: Tamam mı?
7: Peki bunları yaptırmazdı.
10: Doğru. Tamam, başlıyoruz. Dikkat. Hazır?
7: Hazırım.
10: Başla. Hadi hadi hadi hadi, hızlan hızlan. Hadi.
14: Hadi.
15: Kazanamazsın lan. O kemeri kazandığından beri artıysın. Yarın seni mahvedecek.

0: Ne oldu?
1: Bitti. Her şey bitti.
2: Senin derdin ne?

0: Konuşabilir miyiz? Önemli bir şey soracağım ama gerçeği söyleyeceksin.
1: Sor.
0: Buraya neden geldin?
1: Artık bilmek istemiyorum.
0: İstediğin için bitiyorsa ben buna sevinirim.
1: İstiyorum.
0: Dinle. Seni tanıdığımdan beri asla vazgeçmedin.
1: Beklediğin cevabı biliyorum. Ne oldu bilmek istiyoruz. Her şey iyi giderken bir anda nasıl bozuldu?
0: Kötü olan ne? Söyle ne?
1: Kendimi düşünmeyerek her şeyi mahvettim ben. Mickey neden bana işin başında durumumu söylemedi ha? Yalan söylemesi gerekmezdi. Ben iyi olduğumu düşünmezdim böylece.
0: Yalan söylemedi.
1: O maçlar dürüst değildi Adrian. Formda bir boksörle dövüşmedim. Ünvanı hak ettiğim kadar onu korumam da gerekiyordu. Beni anlıyorsun değil mi ha?
0: Anlıyorum ama onun da seni sevdiğini anlaman gerekiyor. İşi seni korumaktı.
1: Korumak işe yaramıyor Adrian. Her şeyi daha kötü yapıyor. Bir gün uyanıp kazanan olduğunu sanıyorsun ama değilsin. Ünvana bu kadar süre sahip olmazdık. Ne var bunda? En azından gerçek
0: olurdu. Aldığın unvan gerçekti.
1: Kim olduğuna inanmazsan hiçbir şey gerçek değil. Artık kendime inanmıyorum. Bir boksör inanmıyorsa iş bitmiş demektir o kadar.
0: O kadar değil.
1: Hayır o kadar.
0: Gerçeği söylesene.
1: Beni niye zorluyorsun ha? Gerçeği mi istiyorsun? Sahip olduğumu kaybetmek istemiyorum. Eskiden ne olduğunu aldırmaz, ringe çıkar ve dayak yerdim. Ama şimdi sen varsın, oğlum var. Kaybetmek istemiyorum.
0: Yerine koyamayacak neyimiz var? Neyimiz? Bir ev, arabalarımız, paramız var. Gerçek dışında her şeyimiz var. Gerçek ne lanet olası?
1: Korkuyorum, tamam mı? İlla söyleyeyim mi? Yıkılmamı görmenden korkuyorum. Hayatımda ilk defa korkuyorum.
0: Ben de korkuyorum. Bunda yanlış bir şey yok.
1: Benim için var Adrian.
0: Neden? Sen de insansın.
1: Ne olduğumu bilmiyorum. Yalancıyım ben. O yüzden Mickey burada değil.
0: Onu sen zorlamadın. Yetişkin biriydi ve yapması gerekeni yaptı. Suçluluk hissetmeye hakkın yok. Anladın mı? Sen şampiyondun ve senden bekleneni yaptın. Herkesin senden beklediği şeyi yaptın. Bana o dövüşlerin gerçek olmadığını mı söylüyorsun Rocky? Buna inanmıyorum. Ama neye inandığım önemli değil. O korkuyu içinde taşıman lazım. Elindekileri alacak herkesten, bir korkak olarak hatırlanmaktan, artık erkek değil denmesinden korkmalısın. Ama bunların hiçbiri doğru değil. Sana söylediklerimin önemi yok. Bunları anlaması gereken sensin. Kurtul bundan. Çünkü sis dağıldığında ve ismini söylemeyi bıraktıklarında baş başa kalacağız. O zaman böyle yaşayamazsın, böyle yaşayamayız. Hayatının sonuna kadar seni rahatsız eder. Şimdiden bile sana neler yaptı.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. 25 yıldır hep yemek sepeti seninle.
5: 25 yıldır hep. Gol be gol! Yemek
6: sepeti. 25 yıldır hep seninle.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.

0: Red Bull kanatlandırır. Yeni Red Bull Zero, sıfır kaloriyle de kanatlandırır.
1: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
4: Futbol heyecanı BİM'de. Dijitsu 58 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 20.900 lira. Dijitsu 55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
6: lazım. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Hey be!
5: Aman tanrım!
0: Richard Hammond'ın atölyesi

0: yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
1: Başarabilirsin. Apollo da öyle düşünüyor. Ama bunu doğru nedenlerle istemelisin. Suçluluk hissettiğin için değil. İnsanlar, unvan, para ya da benim için değil. Kendin için. Sadece kendin için yapmalısın.
2: Ya kaybedersem?
1: Sadece kaybedersin. Ama bahanelerin olmadan. Korkmadan. Bununla yaşayabileceğini biliyorum.
2: Bakıyorum sert biri oldun.
1: Bir boksörle yaşıyorum.
2: Seni gerçekten seviyorum. Seni seviyorum.

0: Hayır hayır hayır. Hayır, sadece titret onu, titret, tamam mı? Nazlı. Nazlı. Nazlı, hadi. Hadi bir kez daha, hadi. Vur. Ve dans et. Güzel, beş tur daha. Yumrukla, yumrukla. Tamam, tamam. Parmak uçlarında, hadi.
1: Bak, yetiyor.

0: Vurkat, vurkat, vurkat. Evet, işte böyle, evet, devam et.
1: Daha hızlı, daha hızlı. Aferin. Güzel.
2: İşte bu çok güzeldi Rocky.

0: İşte böyle. Başı ne? Kaç onlar. Kaç. Yakalanma. Evet. Evet. Yumruk geliyor. Eğil. Yakalanma. Sana dokunmasına izin verme. Eğil. Koru kendine. Esnek ol. Evet. İşte böyle. İşte böyle. Dans et. Tekmele. Tekmele. Tekmele. Daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Evet. Çok iyisin Rocky. Aferin. Şimdi.
1: Yavaş ol. Islanacağım.

0: Beğendin mi?
1: Güzel oldu.
0: Bantlayalım.
1: Bantlayalım. Nasıl görünüyor? Hı?
2: Nefret etmiyorum. O zavallıya acıyorum. Ben sahip olduklarımı almak isteyenleri yok ederim.
0: Nereden geldiğini unutma. Verdiğin emekleri unutma. Son maçta sana neler yaptığını da unutma.
3: İkisi de savaşçı ancak üstünlük ve güç Clubber Lang'de. Bence Balboa'nın unvanını ondan geri alması oldukça zor.
0: Artık sıra sende. Senin sıran.
4: Maç için tahminin ne?
2: Tahmin mi?
4: Evet, tahmin.
2: Acı.
5: Lang insanın vücudunu acıtmayı seviyor.
3: Balboa da psikolojik olarak Clubber'ın ona yaşattığı nakavt sendromunu atlatmamış olabilir.
5: Hı hı.
0: Vakit geldi. Al bakalım.
1: Nedir bu?
0: Bunu giymeni istiyorum.
1: Yapma Apollo. Bunlar ilk dövüşümüzde kullandığın renkler. Senin renklerini kullanamam.
0: Giy şunları.
1: Ciddi misin?
0: Evet.
1: Teşekkür ederim.
0: Ama geri getirmeden yıkamayı unutma, tamam mı?
1: Unutmam. Unutmam. Umarım. Teşekkür ederim Apollo.
0: Unutma. Bana bir iyilik borçlusun.
1: Ne iyiliği?
5: Kabul etmek lazım. Yakın dövüşte Lang herkesi mahvediyor. Fazlasıyla güçlü.
0: Pekala, dinle. Seninle gurur duyuyorum. Değişmek çok zordu ve sen başardın. Git ve göster.
1: Tamam.
0: Tamam.
4: Çok iyiydin Apollo.
0: Teşekkürler.
1: Tamam, aç kapıyı Poli.
0: Hadi gidelim.
3: İşte Rocky ve Apollo geliyor. İki eski şampiyon birlikte.
5: Deniz komandoları bandosu bu geceki rövanş için özel olarak geldi ve seyircileri coşturuyor. Harika çalıyorlar.
3: Rocky'nin yüzündeki şu gerilime bak, şu gergin vücuda bak.
5: Şimdiden oldukça ciddi görünüyor.
3: Kesinlikle öyle. Dinle Stu, bu Rocky'nin son maçı. Kazanır, kaybeder ya da beraber kalır.
5: İşte İtalyan aygırı Rocky Balboa ringe çıkıyor. Tanrım, son derece formda görünüyor.
3: Bence en az 10 kilo zayıflamış.
5: Rocky Balboa, Philadelphia'dan çıkan demir adam. Kalabalık bu akşam onunla, dinleyin. Balboa'nın özel bir yeteneği yok ama onu hiç bu kadar kararlı görmemiştim doğrusu.
3: Bekle Steve.
5: Ne oluyor?
3: Bak şimdi de şampiyon geliyor. Kalabalık sessizleşti.
5: Gözlere bak Bill. Bu kadar vahşi gözlere sahip birini görmemiştim. Gerçekten vahşi bir adam.
6: Geri geri dön Clubber.
3: Gördün mü öfkesini? Şimdiden kusmaya başladı. Şu adama bak.
5: Dehşet verici. Müthiş.
3: Sağlam bir adam. Şuna bak.
5: Clubber Lang. Dünya ağır sıklet şampiyonu.
0: Rahat ol, tamam mı?
6: Ey ahmak. Dayak yemeye hazır mısın? Asla dönmemeliydin.
7: Ona bakma. Sakinliğini koru.
6: Evlat. Sana diyorum. Ondan sonra sıra sende.
0: Gözümün önünden çek istersen.
6: Bana sırtını dönme.
3: Gong'tan önce ortalık karıştı.
6: Gel.
3: Patlamaya hazır.
6: Bırakın. Bırakın gelsin.
5: Resmi olarak maç henüz başlamadı ama ring şu anda birbirine girmiş durumda.
6: Hadi gel. Sıkıyorsa gel hadi.
0: Gel
6: hadi Apollo. Şampiyon benim. Sıkıyorsa gel.
8: Hadi sakin olacak.
0: Bu sakin halim.
6: Şampiyon benim. Seni geçen seferki gibi mahvedeceğim.
8: Etrafa bulaşıp durma.
9: Dünyanın her yerinden bizi izleyen ve dinleyen sevgili boks severler. Madison Square Garden ve Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonası'na hoş geldiniz.
3: Gergin bir gece olacağı belli.
9: Kırmızı köşede şampiyona meydan okuyan boksörü aslında size tanıtmama gerek yok. Philadelphia'dan gelen 87 kilo ağırlığında dünya eski ağır siklet boks şampiyonu İtalyan aygırı Rocky Balboa.
0: Güzel.
5: Şuraya bak. O kadar zayıflamış ki orta siklet gibi görünüyor.
9: Mavi köşede 108 kilo ağırlığında Chicago'dan gelen sıkı yumruklu eski seyyar satıcı ve şu anki dünya ağır siklet boks şampiyonu Clubber Lang. Ring hakemi Lou Flippo.
10: Pekala beyler, gelin bakalım. Kuralları biliyorsunuz. Ama bir daha tekrarlayacağım. Bel altı ve çift yumruk yasak. Knockout durumunda diğer boksör köşesine gidecek ve ben çağırana kadar gelmeyecek. Anlaşıldı mı? Sorunuz var mı? Tamam, şimdi ikiniz de köşelerinize gidin.
2: Seni ezeceğim.
11: Elinden geleni yap.
5: Pekala, işte savaş başlıyor.
3: Gong'un çalmasını bekliyoruz.
2: Kemerimi çıkart, onu geberteceğim.
0: Sakın onun istediği gibi dövüşme. Sen en iyisisin, en iyisi.
3: Al bakalım şampiyon.
0: Ritim ve güç, ritim ve güç. Sonra devir onu.
10: Hazır mısınız?
3: Harika bir dövüş olacağı her halinden belli.
5: İşte başlıyor.
3: Balboa köşesinden çıkıyor ve Clubber Lang'in üstüne gidiyor. Sol yumruğunu Clubber'ın yüzüne indiriyor. Müthiş bir başlangıç. İşte bir kroşe daha. Bir tane daha.
0: Harika görünüyor.
5: Devam ediyor.
3: Doğrusu Rocky'den böyle bir başlangıç beklemiyordum.
5: Lisa.
6: Yakında girmeye çalış.
3: Arka arkaya iki yumruk daha. Clubber Lang ne olduğunu anlamıyor. Yeni stili onu şaşkına çevirdi. Aldığı yumruklara bak.
6: Sokul ona.
3: Birbirine giriyor. Ve Clubber onu sıkıştıramıyor.
5: Bu gerçekten inanılmaz.
3: Clubber aldığı yumruklar yüzünden şaşkına döndü.
6: Hadi fazla gelişmiş saçları.
5: Eski şampiyondan gelen sağ yumruk otomatik çek geç gibi.
0: Bak, bağla onu.
10: Hadi ayrılın.
5: İlk round çok zorlu. Rocky'den arka arkaya sağlı sollu yumruklar geliyor.
6: Çekil, çekil, çekil.
5: Üst üste yumruk yiyen Clubber resmen vahşileşti.
6: Kurtul ondan.
5: Birinci roundun sonunda ringde pantomim başladı. Rocky şampiyonu sol yumruklarıyla bunalttı.
3: Devir onu. Çenesine çalış, sakın bırakma.
5: Rocky Balboa yağ gibi müthiş. Gong çaldı. Ama Lang daha fazla istiyor. Round'un bittiğinin farkında değil. Hakem onları köşelerine döndürmeye çalışıyor ama dediğim gibi Lang hala round'un bittiğinin farkında değil. Hala dövüşe devam etmek istiyor.
0: Tamam, harika görünüyorsun. İşini birazdan bitireceğiz.
6: Seni öldüreceğim.
11: Herif çok güçlü.
6: Onu öldüreceğim. Onu öldüreceğim. Kaçamaz. Kaçamaz.
0: Şimdi sert gelecek, değil mi?
3: Evet.
6: Toplanmasına izin verme.
0: Saldır ve kaç. Saldır ve kaç. Saldır ve kaç.
3: Şampiyon böyle bir round beklemiyordu.
5: Ben de aynı şeyi düşünüyorum. İlk roundda darmadağın oldu. Ama ikinci round başladı. Lang rounda saldırarak başladı ama Rocky karşı atakta cevap verdi. Arka arkaya indiriyor. Lang onu köşeye sıkıştırmaya çalışsa da Rocky kurtulmayı başarıyor. Köşeye gitmiyor. Sağlı sollu yumruklar indiriyor. İşte bir sağ. Bir tane daha. Arka arkaya sağ sağ sağ. Şampiyon
6: şampiyon. Hadi kurtul şundan.
0: Kurtul oradan.
6: Çekil. Evet, devam et.
0: Hadi kurtul o köşeden.
10: Size ayrılın diyorum, ayrılın hadi.
0: Ne yapıyorsun?
6: Gelsene, hadi gel Bobo. Hadi.
0: Kaldır ellerini, gardını düşürme. Hadi Rak.
5: Oo, bu sağ yumruk Rocky'yi sarstı.
3: Durum kötü.
5: Aldığı yumruklarla iplere doğru gidiyor. Balboa'nın başı dertte.
12: Sarıl ona.
5: Balboa o köşeden kurtulamazsa durumu kötü.
12: Sarıl ona, vurmasına izin verme.
13: Hadi Rocky, yapabilirsin.
3: Bu round kesinlikle Clubber. Balboa arda arda yumruk alıyor ve sendelemeye başlıyor. Balboa yerde.
0: Ayağa kalk, ayağa kalk lanet olası.
6: Hadi gelsene.
10: Beş.
5: Rocky'nin başı dertte.
10: Altı.
0: Ayağa kalk, ne bekliyorsun?
10: Yedi.
0: Kalk sana.
10: İyi misin?
5: Clubber Lang hızla yaklaşıyor. Sol kroşe geliyor. Bir sol, bir sol daha, bir sağ. Arka arkaya sağlı sollu yumruklar, hepsi çok sert. Balboa gene yerde.
13: Dövüşü durdur.
0: Hemen ayağa kalk.
10: Altı.
6: Daha bitmedi, kalk. Daha da döveceğim, canını yakacağım.
5: İşte başladı.
6: Hadi.
5: Clubber hızla yaklaşıyor.
11: Hadi devam et. Bu kadar mı? Hiç fena değil. Devam et hadi. Fena değilsin. Kız gibi vuruyorsun. Kız gibi.
6: Delirdin galiba.
11: Ama senin gibi nefesim kesilmedi.
6: Bu adam aklını kaçırmış.
11: Artık senin gibi nefes nefes
6: değilim. Lanet olsun. Bu adam aklını kaçırmış.
3: O kadar yumruğa nasıl dayanmış olabilir?
0: Ne yapıyorsun sen? Neler saçmalıyorsun?
11: Bak, Bu bir strateji. Ne yaptığımı biliyorum.
0: Hayır, bilmiyorsun.
5: Onun sana gelmesi lazım.
6: O bir hiç. Geberteceğim.
0: Eğer o serseme yakın durursan seni öldürür. Kafanı dağıtır, anladın mı?
11: Yoruluyor. Hem de çok.
5: Yumruklarını harcama. Tek yumrukla aklamaya çalışma. Kafanı kullan. Onu tüket. O zaman işini bitirirsin.
11: Ne yaptığımı biliyorum, merak etmeyin.
0: Ne düşündüğünü söyleme. Git ve yap o zaman, kaplan gözüm. Anladın mı?
11: Evet.
0: Kafasını dağıt. Tamam. O yalnızca bir adam. Yalnızca bir adam. Ondan daha büyük bir adam ol. Ve haklı onu. Kim olduğunu hatırla, kaplan gözüm.
5: Pekala, yerlerinize. Üçüncü round. Kesinlikle zorlu bir round başlıyor. Birbirlerinden uzak duruyorlar.
6: Bu benim roundum. Bu sefer seni haklayacağım boğa boğa.
11: Gel.
6: Seni ezeceğim. Benimsin. Benimsin.
11: Hadi.
6: Senin işini bitireceğim. Seni geberteceğim.
5: Rocky sağlı sollu yumruklarla şampiyonu sıkıştırdı ama Lang'den cevap gecikmiyor. Şampiyon onu yine ringin köşesine sıkıştırdı. Ardarda sert yumrukla indiriyor.
6: Hadi.
5: Rocky'nin oradan kurtulması gerekiyor.
6: Çık oradan Rocky.
11: Hadi. Hadi.
5: Yapış ona.
11: Hadi gel gel. Hadi. Hadi. Gel hadi. Hadi.
9: Kendini hayır öldürtme. hayır. Onu delirtmeye başladı.
11: Hadi. Tüm dünya seyrediyor. İndir beni. Hadi. Ne bekliyorsun? Hadi. Daha sert vurabilir misin? Hadi sert vur.
0: Gardını kapat. Kapan. Evet, hadi.
5: Evet.
11: Annem bile daha sert.
5: Hadi.
11: Hadi. Devam et. Yüzüme vur.
5: Hadi.
11: Hadi. Hayır,
0: çık oradan. Çık oradan.
11: Şampiyon kadar sert değilsin sen. Hadi. Hadi. Hadi. Bir hiç.
0: Çık oradan.
11: Hadi.
13: Rocky.
11: Gel.
5: Stratejisini şimdi anlamaya başladım. Rubber'ı iyice yormaya çalışıyor. Şampiyon Rocky'nin oyununa geldi. Şimdi Rocky yumruklarını konuşturmaya başladı. Şunların sertliğine bakın. Yumruklarıyla rakibinin ayaklarını yerden kesiyor. Şampiyon kendinden geçmek üzere. Ben iyice sersemledi. Rocky eski havasını buldu. Sağlı sollu yumruklarla yeni şampiyonu darmadağın etmiş durumda. Özlediğimiz Rocky geri döndü. Böyle devam ederse en fazla dayanamaz. Şampiyon ıskalayınca Rocky hata geçiyor ve yüzüne sağlı sollu yumruklar indiriyor. Lang artık tamamen sersemlemiş durumda. Rocky'ye karşılık veremiyor. Birkaç işe yaramaz girişimden sonra ipler yeniden Rocky'nin eline geçiyor. Rocky o ünlü sol yumruğunun ardından sağlı sollu yumruklarla şampiyonu iplere sıkıştırıyor.
14: Balboa'nın taktiği işe yaradı. Şampiyonun elini kaldıracak gücü kalmadı. Balboa ara vermeden yumruk atmaya devam ediyor. Clubber'ın gardı artık onu koruyamıyor. Balboa rakibinin üstüne eşek arısı gibi çöktü ve sert yumruklarla onu darmadağın ediyor.

0: Hanımlar, beyler, Stu Nahan ve Bill Baldwin'le birliktesiniz. Madison Square Garden'a hoş geldiniz. Muhteşem bir gece olacak. Eski şampiyon Rocky Balboa ve yeni şampiyon Clover Lang arasında gerçekleşecek rövanş maçı heyecanla bizi bekliyor.
1: Balboa ile nasıl dövüşmeyi planlıyorsun? Stratejin nedir?
2: Bir stratejim yok. Balboa'nın tarzı belli. Doğrudan saldırıyor. Benim için çocuk oyuncağı. Canı çok

0: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çıko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hazır hep seninle.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
2: Türkiye'nin dürümü. Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya? Peki hangi?

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında...
0: Yani bulaşık makinesini çalıştır sana.
1: Tabii.
3: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
1: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
0: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
2: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
4: lazım. Neon bir deyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok. Ne istersen neon bir.
5: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Express içelim. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım.
8: Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
9: Futbol heyecanı binde. LG 55 inç 4K Ultra HD Vivo Smart TV 29.990 lira. LG 55 inç 4K HDR 10 Nano Cell TV 30.990 lira.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
10: lazım. Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's app'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's app kazandırır. Hep kazandırır.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Flo'da bayram coşkusu başladı.

0: bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarellasıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
4: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
5: Tabii.
6: Hangi programdı ya? Pekan.

0: teknoloji. Arçelik'ten yeni buluşuk makinesi.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize fuzul lazım. Haydi.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Express.
2: Yollara düşelim.
3: Kim tutar seni?
2: Düşelim.
4: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
5: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündür.

0: yıldır hep seninle.
1: Bu hafta sonu alışverişini getir ve oh diye hallet. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
2: Getir Finanslılar düşük faiz oranlarıyla anında ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Ama ne hızlı, ne rahat, ne avantajlı finans.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
4: Bu yumrukla Balboa'nın geri döndüğünü söyleyebiliriz.
5: Kal!
4: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 knockout!
5: İnanılmaz! Evet. Şampiyon knockout oluyor.
4: İşte bunu hiç kimse beklemiyordu. Philadelphia'lı seyirciler sevinçten çıldırmış durumda. İşte yeni bu. Dünya asikler top şampiyonu Rocky Balboa. Şampiyonluğu aldı ama ayakta duracak gücü kalmadı.
6: Ah Rocky! Rocky!
7: Hanımlar, beyler, rövanş maçını knockout'la kazanarak tarih yazan ve müthiş bir geri dönüşte dünya ağır siklet boks şampiyonluğu unvanını bir kez daha kazanan yeni şampiyon İtalyan aygırı Rocky Balboa!
8: Hadi ama saçmalama.
9: Yapma, Rock, bir anlaşma yaptık.
8: Biliyorum ama bu gerçekten delilik.
9: Evet, bu kıyafet biraz saçma oldu.
8: Evet, neyse ki kimse görmeyecek.
9: Bana bir iyilik borcum var.
8: Biliyorum. Peki bunu ne zaman düşündün?
9: Tam 3 yıl önce.
8: Bu gerçekten delilik Apollo.
9: Bak dinle dostum. O dövüşü kazandığında beni bir saniyeyle yendin. Benim gibi zeki birinin bunu hazmetmesi çok zordur, tamam mı?
8: İyi de bununla yaşamayı öğrendiğini söylemiştin bana.
9: Yalan söyledim.
8: Demek yalandı. Demek sonucu kendine kanıtlaman gerekiyor.
9: Evet, he? Televizyon yok, gazete yok. Sadece ikimiz.
8: Tamam, sadece sen ve ben. Yaşlıları önden alayım.
9: Öyle olsun.
8: Geri kalan işler bende.
9: Tamam.
8: Ağırdan alsan iyi olur çünkü artık genç bir boksör değilsin.
9: Canını okuyacak kadar gencim.
8: Öyle mi? Nasıl yapacak mısın bunu? Bildiğin her şeyi öğrettin.
9: Neredeyse her şeyi. Sen iyi dövüşüyorsun. Bense iyi bir boksörüm dostum. Hazır mısın?
8: Kesinlikle.
9: Tamam. Bak ne diyeceğim. Yaşlanıyor olmamız çok kötü.
8: Enerjini yumruklarına sakla Apollo. Gongu çalmak ister misin?
9: Olabilir. Ding ding.
8: Başla. Başla.
9: Gel hadi, ne bekliyorsun?
8: Yaşlı birine göre iyi hareket ediyorsun.
9: Oho, sen de iyi görünüyorsun. İyi öğretmişim.
8: Sanırım fazla iyi öğrettin. Nasıl uçtuğuma bak.
9: Hayır hayır. Bunu yapmak istemezsin. Gel bakalım hadi.
8: Sen gel. Yanlış adamla ringdeyim galiba.
9: Bunu göreceğiz.
8: Hazır mısın?

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
3: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Latte'den Americano'ya, Refresha'dan Frappuccino'ya keyifle içtiğin Starbucks içeceklerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
4: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail performans testi onaylandı. Dinamik sürüş testi başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling Dim Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
8: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
14: Bize huzur lazım.
15: Bu hafta sonu alışverişini getir ve oh diye hallet. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
16: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardella makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
17: BİM, BİM.
18: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
19: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
6: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.
15: Sana yakışan tak.
7: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmeniz gerek.
3: Olamaz mı?
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
8: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bu bir kör içgüdüsü. Ama Creed kendini toparlıyor. Sol kroşeyle cevap veriyor. Bu adamları ayakta tutan güç nereden geliyor? Muazzam bir final izliyoruz sevgili seyirciler.
1: Balboa hata geçiyor ama şampiyon onu bir solla geriletiyor. Bir sağ direkt, bir sağ, bir sağ, bir sağ daha. İşte tanıdığımız Creed. Şimdi Balboa tekrar Creed. Rocky'den muhteşem bir sol.
0: Ringin ortasında burun buruna dövüşüyorlar.
1: Balboa'dan sert bir sol.
0: Bir sol daha.
1: Balboa yüzüne çalışmaya başladı.
0: Bir sol daha. Şampiyon resmen sallanmaya başladı.
1: Bir. İki. İkisi de yerde kalırsa Creed unvanı koruyacak. İkisi de ayağa kalkarsa unvan yine Creed'in olacak. İkisi de ayağa kalkmaya çalışıyor. İki boksör de ayağa kalkmak için çabalıyor ama güçleri tükenmiş durumda. Ayağa kalkan bu maçı kazanacak. Creed kaymaya başladı.
0: İkisi de iplerden güç almaya çalışıyor.
1: Olamaz. Creed devriliyor.
2: Bu kadar. Knockout.
0: İnanamıyorum. Başardı. Rocky Balboa şampiyonu yere serdi. Dünyayı şaşkına çevirdi. Yeni dünya şampiyonu Rocky Balboa.
3: Hanımlar beyler. Bu gerçekten şok edici bir sonuç. Kimse bunu beklemiyordu. Maçı 15. round'dan knockout'la kazanıp dünyanın yeni ağır sıklet şampiyonu olan boksör Rocky Balboa.
4: Evet.
5: Affedersiniz. İzninizle.
6: Şu anda evde beni izleyen eşime de bir şey
5: söylemek istiyorum.
6: Hayat, hayat. Başardım.
7: Seni seviyorum. Seni seviyorum.
8: Harikasın Rocky. Harikasın.
3: Bravo evlat. Bravo.

0: çalış. Yaklaştırma. Böyle devam et. Rocky. Rocky.
1: Geliyor işte.

0: Balboa'yı istiyorum. Balboa'yı istiyorum. Duydun mu ihtiyar? Balboa'ya söyle. Beni kimse yenemez. Bunu ona söyle. Sıra onda. Onu öldüreceğim. Kimse beni durduramaz. Balboa'ya söyle. Onun peşindeyim.
1: Balboa ringde karşıma çıkabilirse unvan için şansım olacak. Hayatımı bu unvana göre düzenledim. Yalnız çalışıyorum. Bu unvanı tek başıma kazanacağım. Onu istiyorum. Beni sonsuza dek atlatamaz. Kaçabilir ama benden saklanamaz.
2: Bir solak boksör daha. Şampiyon Rocky Balboa bugünlerde fazla endişelenmiyor. Unvanını 10. kez korudu ve önümüzdeki günlerde dünya ağır siklet güreş şampiyonuyla para almadan karşılaşacak. Maçın geliri yerel bir gençlik vakfına devredilecek. Hakkını vermemiz gerekiyor. Bay Balboa meşgul biri, gerçek bir sporcu ve birinci sırayı yükselen Clubber Lang'in biraz beklemesi gerekiyor. Ama harika bir karşılaşma olacağına...
3: Hey Pauly, rahat ol, tamam mı?
4: Merak etme.
2: Yeni sporcuları tanıtmaya
5: hey,
2: devam ediyoruz.
5: Hey, gidiyor musun? Sıradaki yetenek... Rocky'ye sevgilerimi iletmeyi unutma, tamam mı?
6: Buraya yıllardır gelirim. Bir kez de bana sevgiler Pauly. Nasılsın desene?
5: Tamam sakin ol.
2: Bu adam da öyle biri.
5: Hey Pauly, sana söylüyorum Pauly, beni duydun mu? Rocky'yi görünce ona hepimizin selamı olduğunu söyle.
7: Merhaba Luis, içecek bir şeyin var mı?
8: Duydun mu?
9: Hayır. Saçmalama.
10: Çok güzel çıkıyor.
9: Bana da ver. Jeton nerede?
10: Çok iyiydi.
11: Bir daha yapamam.
10: Gerçekten çok iyiydi, gördünüz mü?
9: Hadi işte beraberdi.
12: Bekle, bekle.
9: Hadi
12: evet, işte böyle.
9: Ay, evet.
10: Evet, gerçekten çok iyiydi.
9: Hadi.

0: Holly.
1: Sana ne borcum var? Kesinlikle hiçbir şey.
0: Evet, borçlu değilsin.
1: Tamam, ne dememi istiyorsun? Kardeşim de burada mı?
0: Evde.
1: Sen ortaya çıkana kadar birbirimize bağlıydık. Onu ben büyüttüm.
0: Bu konuyu bilmiyorum.
1: Cehenneme kadar yolunuz var.
0: Düzgün konuş Polly.
1: Beni dövecek misin? Ne duruyorsun? Zorlanmazsın hadi.
0: Ha, saçmalama Polly. Toparlan
1: abi. Hayır. Asıl senin kafanı toparlaman gerekiyor.
0: Öyle mi? Ne yaptım ki?
1: Ne mi yaptın? Hiçbir şey. Her şey kendine. Yüzünü düzelttirdin. Güzel kıyafetler aldın. Peki Polly için ne yaptın? 3 yıl oldu. Bana iş buldun mu? İşte. Hepsi bu. Bana kokuşmuş. Çakma bir saat verdin o kadar.
0: Hey Polly.
1: Ne? Ne var? Ne? Hayır. Bırak yerde kalsın. Bırak. Zaten düzgün çalışmıyordu. Serseri oldun ve çocukların sana güldükleri günleri unuttun mu ha? O çocukları kim döverdi?
0: İkimize de gülüyorlardı.
1: Bana hiç kimse gülmedi. İlk kadınını sana kim buldu? Tabii ki Polly. Son paramı vermiştim.
0: 200 kiloydu.
1: Ne olmuş? Sen de manken değildin. Sana her zaman bir şeyler verdim. Sen ne yaptın? Yeni bir ev aldın ha? Mick de oraya taşındı. Bana teklif ettin mi? Benimle bir derdin mi var? Benim de duygularım var. Kravat takıyorum.
0: Onu herkes takıyor Polly.
1: Herkesin canı cehenneme.
0: Ya da seninki Polly.
1: Bu saçmalığı dinlemek istemiyorum.
0: Sanki herkes hayatını sana borçlu.
1: Kapa çeneni.
0: Kimse sana borçlu değil. Kendine borçlusun sen.
1: Yanılıyorsun. Arkadaş borçlu.
0: Hayır değildir. Arkadaş istediği için yapar.
1: Kapa çeneni. Beni eziyorsun.
0: Ezmek mi? Benim için deli bir kardeş gibisin. Gerçekten öylesin. Sana tamamen içimden gelen bir şey söylemek istiyorum. Ve bunda ciddiyim. Ezilmiyorsun. Zavallı biri de değilsin. Sadece kıskanç, ahmak, tembelsin.
1: Tamam. Çeneni dağıtacağım. Çeneni dağıtacağım! Bana iş var mı?
0: Sadece sorman yeterliydi. Ama iyi yumruk atıyorsun.
1: Ciddi misin?
0: Çok ciddiyim.
1: Pahalı araba değil mi?
0: Evet, öyle sayılır.
1: Bana da var mı?
2: Polly ile sorun çıktı mı?
0: Yok, her zamanki şeyler.
2: O güreşçiyle gerçekten dövüşecek misin?
0: Sorun yok, eğlenceli olacak. Sana biraz serenat yapayım mı? Sıra sende.
2: Hayır, ne yapıyorsun?
0: Hadi yapabilirsin.
2: Kes şunu, bebeği uyandıracaksın.
0: Adrian, düet yapalım.
2: Do.
0: Güzel oldu ama do değil. Harika oldu hayatım. Herkes aynı şeyi söylüyor. Beni yeniden hayatına alacak mısın? Bu şaşkını yeniden hayatına alacak mısın?
2: Ne oldu?
0: Şarkının devamını bilmiyorum.
2: Belki de şanslıyızdır.
0: Evet, belki de çok şanslıyız.
2: Sen şanslısın.
3: Merhaba spor severler, ben Dennis James. Bu akşam ringin kenarında Jim Haley ile beraberiz. Burada oldukça ilginç bir maç seyredeceğiz. Boksör güreşçiye karşı. Maçın geliri bir yardım derneğine gidecek. Güreşçiyle yapacağı mücadeleye ne diyorsun Jim?
4: Bu işleri bilirsin. Güreşçi boksörü bir kere yakaladı mı iş orada biter.
5: Aklından ne geçiyordu ha? Arada düzgün düşündüğün oluyor mu?
0: Evet, arada sırada.
5: Hiç sanmıyorum. Bu yarasıkla dövüşmeyi kabul ettiğin için beyninin yarısında hasar olmalı. Ben dinozordan daha büyük güreşçiler gördüm. Hiç dinozorla dövüştün mü?
0: Yakınlarda dövüştüm.
5: Vücudunun her yerine zarar verebilirler.
0: Abartıyorsun.
3: Evet, dünya güreş şampiyonu geliyor işte. Kırmızılar içinde ve oldukça heybetli bir adam.
1: Neden taşıyorlar?
5: Biliyor.
3: Senin için geliyorum Balboa.
5: İptal edelim.
0: Yapma, yardım derneği için.
5: Seni paramparça edecek. Kimse hayır işi için vücudunu bağışlamaz.
0: Bob hop yapmıştım.
5: Doğru.
1: Bob hop'u çağırsan iyi olur.
5: Ne yapıyorsun be adam?
3: Beni izleyen tüm hayranlarıma, tüm ihtişamıyla Thunderlip karşınızda bebeğim.
2: Aman tanrım.
3: En üstün erkek, en aptal olana karşı olacak.
4: Onunla ringe çıkmak için ne kadar isterdin?
3: Altın bankasıyla başlayalım mı?
6: Beyaz köşede inanılmaz bir manzara var.
7: Atın bu adamı dışarı.
6: Neredeyse 2 metre 10 santim boyunda ve 177 kilo ağırlığında tartışmasız dünya güreş şampiyonu,
3: dünyanın
6: kendini arzunun en büyük simgesi, erkek ırkının en üstü, gelmiş geçmiş en karizmatik ve güçlü adam olarak gören benzersiz Thunder Lips.
8: Defol buradan.
3: Hepiniz çöpsünüz. Yanımda hepiniz çöpsünüz. Hiçbir değeriniz yok. Canınız cehenneme.
6: Diğer köşede.
3: Aa, kapatın çeneni
2: zaten. Rocky seni parçalar.
3: Onu işte böyle ikiye böleceğim.
0: Günde ne kadar yiyordur bu?
5: En az 100 kilo et yiyordur bu.
6: 92 kilo ağırlığında dünya ağır siklet boks şampiyonu Rocky Balboa.
7: Haydi Rocky, sen bu adamı çiğ çiğ yersin.
6: Ringin ortasına gelin lütfen.
0: Gidelim Mick.
7: İtir içini Rocky. Senin için çocuk oyuncağı.
1: Bu maç eğlence amaçlı. Sakin olun ve seyirciye güzel bir gösteri sunun.
0: Baksana, maçtan sonra birlikte resim çektirelim, olur mu?
3: Başım dertte dostum. Çok kızdım. İşte onu böyle ortadan ikiye böleceğim.
2: Hadi Rocky, göster gününü.
0: Bugünlerde herkes beni dövmek istiyor.
2: Bu
3: Balboğanızı ödeyeceğim.
5: Buyurun hareket et. Oldu mu evlat? Hı. Hareket et, tamam.
1: Adam zaten ring kadar.
5: Bunu ne zaman yapsa korkuyorum.
1: Vay canına. Düşsene göre hızlı hareket ediyorsun. Neden şöyle bir dolaşmıyoruz ha? Seyircilere güzel bir gösteri sunalım. Birbirimizi kovalarız, ne dersin? Hafif bir iki yumruk da olur. Bu iyi mi ha? Çok mu sertti ha?
5: Onunla uğraşma.
1: Bu nasıl? İyi miydi? Fena sayılmaz ha.
5: Uzak dur ondan. Uzak dur.
3: Hadi gel bakalım öteyim hadi. Demek her şey düzgün.
6: Thunderlip çılgına döndü.
5: Yaşamak istiyorsan kaç.
3: Yaşamak zordur öteyim. Hadi kalk, kalk bakalım Etiyo'da. Şunların biraz tadına bak.
5: Hemen uzaklaş ondan hemen.
2: Mahvet onu Thunder.
7: Mahalleyi hatırla Rocky.
5: Uzaklaş şunun önünden.
1: Ayrılın.
3: Daha değil dostum. Benden o kadar kolay kurtulamaz. Onunla işim bitmedi. Bu işler kolay değil. Moralini kıramasam da moralini kıracağım. Emin olun.
2: Babam eğleniyor mu? Tabii ki.
7: Hadi Rocky, kalk ayağa.
5: Kaç oradan. Biri bana balta getirsin çabuk.
3: Gel bakalım. Tamam, işte başlıyoruz. Tamam. İyi düşüşler etiyonu. Düşüş diye buna dönün.
6: Balboa gerçekten acı içinde kıvranıyor.
3: Kimse Thunderlips'in insanüstü gücünü görmeden inanmaz. Ben hala inanmıyorum.
5: Durdurun onu.
3: Kum torbasını mı istiyorsunuz?
5: Evet.
3: Alın bakalım Rocky. O zaman geliyor. Yakala.
6: İnanılmaz. Az önce Balboa'yı 5. sıradaki seyircilerin üzerine fırlattı. Seyirciler çok sinirlendi ve Thunderlips'i protesto ediyorlar.
3: Gördünüz, onu pis bir paçavra gibi sürükleyeceğim. Kerimsiz Balboa, gel buraya hadi.
1: Sakin ol, sakin ol.
5: Peki iyi misin?
1: Kalbim.
9: çekiyor.
3: Güvenlik bu katliamı durdurmak için ringe koşuyor.
4: Birinin durdurması gerekiyor. Dişler
3: havada uçuşuyor.
9: Ne? Emin misin? Acele etmez şu eldivenleri.
4: Şuraya bak, burası hayvanat bahçesine döndü.
5: Doktor çağırayım mı? Emin misin? Hayır.
3: Kadınlar da kavgaya karıştı. Herkes birbirini dövüyor.
9: Çekil.
3: Kadın, erkek, tandalip, herkes vuruyor.
5: Nereye gidiyorsun?
9: Hemen dönerim.
5: Aklımı kaçırdın, geri dön.
10: Ne yapıyorsun?
5: Hemen buraya gel.
9: Gel bakalım. Hadi. Hadi. Hadi. Bırak onu!
5: Dur, polis etme, yapma!
9: Pekala, gel bakalım.
5: Ya hayır.
4: Öyle kal!
5: Öyle kal evlat!
9: Hoşuna gitti mi?
10: Nasılsın tatlım?
9: Bunlar bana göre değil. Ayrılın, ayrılın.
3: Rocky yırtıcı bir hayvan gibi rakibinin sırtına atlayıp boğazını sıkmaya başladı.
5: Midesine! Vücuduna
9: çalışın!
5: Gövdesini mahvet! İstiyor musunuz?
3: Buna inanamıyorum. Rocky gerçekten Rocky başardı. İnsan azmanını ringin dışına fırlattı.
4: Gösterinin belirlenen süresi doldu.
9: Tamam,
4: ama ayrılacağa benzemiyorlar.
9: Süre doldu. Ayrılın. Ayrılın dedim size.
3: Hanımlar, beyler. Karşılaşma berabere bitti. Kazanan yok. İtalyan aygırı Rocky Balboa ile en üstün erkek Thunder Leafs'in yardım maçına katıldığınız için teşekkürler. Seneye görüşmek üzere. Alın.
2: İyi misin?
5: Evet, çok iyiyim.
11: Ha. Güzel maçtı.
0: Neden deli gibi üstüme geldin?
11: Oyunun kuralı bu oğlum.
0: Hazır sakinleşmişken fotoğraf çektirelim mi?
11: Tabii tabii.
0: Adrian, gelsene buraya. Eşim Adrian ve oğlum. Bak Thunder Leafs.
10: Ah, baba.
11: Aferin sana.
0: Tamam, hazırız.
11: Gülümseyin.
0: Bazen yardım işleri can yakıyor.
12: Pinokyo yalan söylemiş ve burnu uzamaya başlamış.
10: Kulakları neden uzamamış?
12: Bilmiyorum. Masalı ben yazmadım ki.
10: Tekrar dövüşecek misin?
12: Bugün mü? Yok yok. Bugün dövüş planım yok.
10: Söz mü?
12: Söz. Kesinlikle söz veririm.
10: Burada olmanı çok seviyorum.
12: Ben de seviyorum oğlum. Karnın acıktı mı? Kahvaltı
10: evet.
12: Edelim mi seninle? Ha? Biraz buğday
10: evet.
12: Gevreği falan.
10: Ha? O da ne?
12: Şampiyonlar yer. Şampiyon kahvaltısı. Baba ayı biri yatağımda uyumuş demiş. Küçük ayı benim de yatağımda yatan biri var demiş. Ve yatak örtüsünü çekip kızı ortaya çıkartmış. Anladın mı ha? Çaktın mı? Ha? Bayatlamadan önündeki niye bakayım?
10: Peki kıza ne olmuş?
12: Bak işte ondan emin mi?
13: Haneye tecavüzden 30 gün hapse girmiş.
12: Aman ne güzel cevap Poli. Tam çocuğa göre.
2: Rocky.
12: Yapma.
2: Rocky. Ha. Araba bekliyor.
12: Ben gitsem
13: başka
12: iyi olur.
13: Başka bir şey bulamadın mı?
12: Uslu olur
2: tamam.
12: Mu?
13: Ufaklıkla iyi vakit geçireceğiz.
12: Güzel.
13: Bayan Balba harika görünüyorsun.
2: Oh, teşekkür ederim Poli.
12: Zararlı bir şey içirme. Tamam gidiyoruz. Onu at yarışına götürme tamam mı? Nasılsın Mick?
14: Çok iyiyim.
13: 7. yarışa bakalım ha?

0: Hepinize teşekkürler. Bazen mantığa karşı koyan, tüm olasılıkları hiçe sayan ve harika bir rüyayı gerçekleştiren bir adam çıka gelir. Bu şehirdeki pek çok yardım etkinliğine hiç düşünmeden katılan bu değerli insan için, Philadelphia halkı adına, başarılarından etkilenen sayısız insan adına, insanoğlunun yenilmez ruhunun anısına, bu anıtı açmaktan hepimiz adına büyük onur duyuyorum. Philadelphia, en sevdiği oğlunu selamlıyor. Rocky Balboa!
1: Çok güzel.
2: Tam bir güzellik abidesi.
3: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Böyle bir şey karşısında ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Yaklaşık 3 yıl önce bu şehir beni gerçekten bağrına bastı. Bunun için hepinize teşekkür ederim. Size minnettarım. Aslında bundan bahsetmeyecektim ama artık anlatmamda sakınca yok. Bana karşı bu kadar cömert davranan bu spora asla zarar verecek bir şey yapmam. Ve bu sporun kalitesini düşürmem. Eşimle ve menajerimle bu konuyu konuştuk. Ve sanırım artık kenara çekilip emekli olmanın zamanı gelmiştir. Bunu söyleyeyim dedim.
4: Bir yere gidemezsin dostum.
5: Kaçabilirken kaç. Bu serseme heykel yerine cesaret verin. Peşini bırakmam demiştim. Bir fırsat yakalamıştın. Aynını bana
6: ver. Sen niye buradan gitmiyorsun ha?
5: Kes sesini ihtiyar. Bir yere gitmiyorum. Bu insanlara neden benden kaçtığını söyle. Bunlar politik oyunlar. Bu ülke beni ezmek istiyor. Onun gibi bir kukla olmadığım için unvanını elimden almamı istemiyorlar.
3: Senin gerçekten çok düşük.
5: Gelip kapatsana Balboa, hadi. Gel hadi.
3: Yeter ki iste.
6: Bu herif deli, onu dinleme Rocky.
5: Gerçekler ortaya çıkacağı için ihtiyar gelmesini istemiyor. Ben sıralamada 1 numarayım. Bu da en iyi olduğumu gösterir. Bu korkak sersemlerle kolay maçlar yapıyor. Herkes duysun. Onunla her yerde ve her zaman dövüşürüm ben. Ama bunu göremeyeceksin. Çünkü boksu bırakıyor. Gerçek bir erkek dediği. Ancak düzmece maçlarda dövüşür.
6: Ne? Bu sporun 100 karası.
5: Kes sesini ihtiyar. Nereden geldiğimi biliyorsun. Balboa, güzel bir ailem var. Kendine boksör diyorsan kanıtla. Bana da aynı şansı ver. Beni böyle atlatamazsın. Korkak değilse neden dövüşmüyor?
3: Bu kadarı fazla. Bana bak.
6: Sıralaman umurumda değil. Asla fırsatın olmayacak. Ciddiyim.
5: Bunu itiraf etmene sevindim.
3: Ne yapıyorsun? Dövüşmek istiyorum ben. İşte
6: tamam, öyle olsun. Ama bensiz dövüşüyorsun.
5: Birinci sırada olmama rağmen.
3: Ne saçmalıyorsun?
5: Benimle
6: bitti.
5: Dövüşmüyor.
6: Benden bu kadar bitti. Artık böyle şeyler istemiyorum, anladın mı? Hem de hiç. Artık sona erdi. Buraya
5: sadece
6: kadar.
5: Sadece korkuyorlar. Sadece dürüst bir dövüş istiyorum. Hey kadın. Buraya bak. Beni dinle. Kocan yüreksiz olduğuna göre belki gerçek bir erkek istersin. Geceleri gerçek bir erkeğin hayalini kuruyor musun? Boş bir vaktinde gel de sana gerçek erkek nasıl olur göstereyim. Bunu hak ediyorsun.
7: İstediğin şeyi alacaksın. Tamam.
5: Hadi gel.
7: Senin
5: ringde
7: para harcaya gideceğim.
5: Hadi buraya gel.
7: Hak ettiğini alacaksın. Kendine dikkat edin.
1: Rocky, hayır. Yapma Rocky. Bu konuyu konuşalım lütfen.
7: Tamam Edwin.
1: Rocky. Bunu konuşalım.
3: Neden ayrıldın? Neden öylece çekip gittin?
6: Hayat çok kısa evlat.
3: Nereye gidiyorsun?
6: Süresiz tatile çıkıyorum.
3: Ne diyorsun sen? Bir maçımız daha var.
6: Hayır, bizim değil, senin maçın.
3: Niye yapıyorsun bunu? (Gülüyor) Niye yapıyorsun dedim.
6: Çünkü kazanamazsın Rock. O adam seni 3 round içinde öldürecek.
3: Delirdin mi?
6: Yeni bir şey söyle bana.
3: Sadece sıradan bir boksör.
6: Hayır, o sıradan bir boksör değil. O adam bir yıkım makinesi. Ayrıca aç. Kemir kazandığından beri aç değilsin sen.
3: Unvanı korumak için 10 maç yaptım.
6: Kolay maçlardı.
3: Ne demek kolaydı?
6: Seçilmiş maçlardı.
3: Hileli miydi?
6: Hayır, hileli değildi. İyi boksörlerdi. Ama bu adam gibi katil değillerdi. Senin canını okur Rock, canına.

0: geçiyorum.
1: Özgüvenin
2: ses getirdi. Teşekkürler.
3: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
4: Volkswagen.
5: Bu cuma binde Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10.950 lira. Kumtel siyah turbo cam ankastre set 10.550 lira.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize fuzul lazım.
8: Flo'da bayram coşkusu başladı.

0: demek, ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
1: Türkiye'nin dürümü. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
10: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
11: Hazırsanız son ses açıyorum.
12: Özgüvenin
13: ses getirdi.
14: Teşekkürler.
15: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
16: Volkswagen.
17: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
18: Fiberimiz yok Yüksel abi.
17: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
19: Üst geçine bak abi.
17: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
20: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
17: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
21: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
22: Tanrım Mick. Neden yaptın bunu?
23: Apollo'dan yediğin dayak seni oracıkta öldürebilirdi ama öldürmedi. Benim işim kazanmanı ve sağlıklı olmanı sağlamaktı.
22: Ben de iş kalmadığını düşünüyorsun değil mi?
23: Bak, dinle Rock. Sana şöyle anlatayım. Bundan 3 yıl önce doğaüstü biriydin. Gerçekten öyleydin, serttin, kabaydın. Demir gibi bir çenen vardı. Sonra bir boksörün başına gelebilecek en kötü şey oldu. Medeni bir adam oldun. Ama merak etme evlat. Bilirsin, başkanlar da, generaller de, atlar hepsi emekli olur. En iyi yarış atı bile emekli olur ve ahıra koyarlar. Sen de bunu yap. Emekli ol.
22: Bunları bilerek emekli olamam Mick.
23: Şansını zorlama.
22: Beni sen kaldırdın.
23: Buna ihtiyacımız yok.
22: Beni yine de taşıdın.
23: Seni taşımıyordum. Seni korumaya çalışıyordum.
22: Bak, ben bu maçı istiyorum. Son bir kez.
23: Buna ihtiyacımız yok.
22: Salondan çıkmam.
23: İhtiyacımız yok.
22: Benim var Mick. Senden son kez çalıştırmanı istiyorum.
23: Hayır, hayır, yapamam.
22: Yapmazsan 10 yıldır donunu değiştirmediğini herkese söylerim.
23: Söylersin değil mi?
22: Evet, hiç şüphen olmasın.
23: Hayır, hayır.
22: Hadi ama. Bir kez daha. Son kez. Anlaştık mı? Hadi uzat elini.
23: Bu senin hayatın evlat. Sen bilirsin.
22: Evet. teşekkür ederim.

0: Rocky bornozları burada. Buradan alın. Rocky bornozları yeni geldiler. Temiz mallar. Bornozunuzu alın. Koleksiyon parçası. Rozetlerinizi almadan gitmeyin.
1: Bu adamla uzaktan dövüşmeye kalkarsan eğer seni Mars'a postalar. Çok dayanıklı. Çok güçlü. Şuraya bakar mısın? Bu acayip yerde nasıl çalışacağı söyler misin? Burası her açıdan kötü şöhretli bir yer, bilmiyor musun? Burayı neden kiraladın?
2: Ah, yapma Mick. Buranın bir karakteri var.
1: Ayakta kalmak istiyorsan bir şeyler yap. Buradan çıkıp eski salonumuza dönelim hadi. Gidip iyice terleyelim, yorulalım, mahvolalım. Bunu yapabilir miyiz?
2: Rahatla ve keyifle. Ah! Tamam mı?
3: Harikasın Rock.
2: Bunu seviyorlar Mick.
1: Dövüş hadi. Kendine dövüş. Devam et. Sınırları zorla. Daha sert. Zorla kendini.
4: Affedersin.
1: Sen ne yapıyorsun?
4: Bir öpücük alabilir miyim?
5: Elbette.
1: Defol buradan saygısız. Buranın hayvanat bahçesinden farkı yok. Clubber için böyle mi çalışacaksın? O seni öpmeyecek. Seni gebertecek. Farkındasın değil mi? Uzak dur benden.
2: Hey Rock, bir poz verir misin?
5: Elbette olur.
2: Rock. Teşekkür ederim.

0: Karanlık, kendini at gibi hisset. Sen dünyayı çeken bir aygırsın. Tüm gücünle çek, koş. Pekala, bu kondisyon sağlayacak. Evet, kaplan gözüyle. Kaplan gözüyle bak. Biraz sessiz olun, tamam mı? Başka tonda çalın. İşte böyle. Yumrukları çek. Aferin evlat. Sen ölümcül bir silahsın. Tempo. Tamam, biraz ara verin.
1: Hiç fena değildin.
0: Tamam, zatürre olmadan giy şunu. Hemen kurulanman gerekiyor.
1: Tamam.
0: Dinle evlat. Ben insanların ne dediğini fazla önemsemem. Duygulu konuşmalarını da pek sevmem.
1: Bundan eminim.
0: Ama söylemem gereken bir şey var. Seninle gurur duyuyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki evlat. Hadi gidelim buradan.
1: Hey Mick.
0: Evet.
1: Bu işler bittiği zaman ne yapacağız?
0: Bilmem, belki bir sirke katılırız. Fena fikir değil. Tamam, artık gidelim hadi.
2: Herkese iyi akşamlar. Bill Baldwin'le beraberiz. Ağır sıklet unvan maçına hoş geldiniz. Bu unutulmaz bir maç olacak. Şampiyon bu akşam en zorlu savunmasını yapacak diyebiliriz.
3: Kendini tam anlamıyla formda hissediyor musun?
1: Kesinlikle. Çok iyi hissediyorum.
0: O ölümcül bir silah en iyilerden ve bunu gösterecek.
4: Rocky kadar hızlı mısın?
5: Ben konuşmam. Yumruklarım konuşur.
6: Bu durumda boksa devam
4: bunu
6: edecek misin?
4: Sen birincilikten düşeceksin ama.
5: Gitseniz
4: bu
5: iyi olacak.
4: Bu kadar kızma Clever.
5: Yalnız kalmak istiyorum.
3: Maçtan sonra emekli olacak mısın?
1: Evet, bu kesinlikle son maçım. Mick'le karar verdik, emekli olacağım.
6: Ne kadar hızlısın.
5: Parazitsiniz, asalaksınız.
3: Maçtan sonra ne yapacaksın?
1: Emin değilim. Belki sirke katılırız diyorum.
0: Evet, eğlenceli olur.
6: Bari bornozunu çıkar.
4: Evet, çıkar şunu.
5: Birincilikten düşünebilecek misin? Size buradan gidin demiştim.
2: Yanımızda dünya ağır sıklet eski şampiyonu Apollo Creed var. Maçla ilgili tahminin var mı? Sence nasıl gidecek?
7: Rakibi oldukça güçlü, ancak Balboa da tecrübeli ve dünyanın en sert kafasına sahip. İnanın bunu en iyi ben bilirim.
0: Unutma Rak. Bu adamla oyun oynamayacaksın. Acele etme. Onu yere ser. Ama sakın yakın durma. Bu adam daha önce hiç 15 round dövüşmedi. Onu iyice hırpala.
1: Tamam. Merak etme.
0: İşte bu.
7: Bence şampiyon kazanır.
2: Dur biraz. Sence o kadar iyi mi yani?
7: Sence neden ringde değilim?
8: İşte geliyor.
5: Hey ahmak, işin bitti Balboa. Mahvoldun. Ringden silineceksin. En iyi boksör benim.
1: Bana göre değilsin.
5: Öyle mi kağıt şampiyon? Seni sokak köpeği gibi döveceğim.
0: Sözlerini ringe saklasan.
5: Beni beklettin. Bedelini ödeyeceksin.
1: Gel bakalım, gel.
9: Dur, sakin ol.
5: Ben kimim biliyor musun?
0: Çıkarın şöyle.
5: En iyisiyim Balboa. Bırakın onu, gülünü göstereyim. İşini bitireceğim.
6: Cesaretin varsa ringe gel.
5: Seni burada mı döveyim?
9: Rocky.
5: Burada mı istiyorsun? Cesareti varsa bırakın da gelsin. Senin işin bitti artık.
9: Bırakın beni.
5: Artık ben varım Balboa. Seni ringe götüreceğim.
9: Rocky.
10: Ne oldu?
1: Kalbi.
10: Nesi var?
1: Kalbi.
10: Acele et Adrien. Bir doktor bulun. Biri doktor çağırsın, çabuk olun.
1: Bir açıklama yakında yapılır. Tamam. Hadi çabuk.
6: Durun,
1: çabuk.
6: Sakin olun.
1: Kimse kalmasın durun burada. Hadi.
10: Bir şey yok.
5: Herkesi çıkarın buradan.
6: Dur dedim sana.
10: Hadi Mick, otur şuraya.
0: Ben iyiyim.
10: Mick, yaklaşma. Nefes al. Şu adamları dışarı çıkartın. Çabuk.
6: Durun.
10: Nefes al. Hadi maçın iptal
5: olsun. İşim bitti artık.
9: Bırakın beni.
5: Artık ben varım Balboa. Seni ringe götüreceğim.
9: Rocky.
10: Ne oldu?
1: Kalbi.
10: Nesi var?
1: Kalbi.
10: Acele et Adrien. Bir doktor bulun. Biri doktor çağırsın, çabuk olun.
1: Bir açıklama yakında yapılır. Hadi
6: durun.
1: Çabuk.
6: Durun, sakin olun.
1: Kimse kalmasın burada. Hadi.
0: Bir şey yok.
10: Herkesi

0: Dövüşemem.
1: Birlikte dövüşeceğiz. Bırak da biraz nefes alayım. Yoksa bu da mı kurallara aykırı? Rak!
0: Dur bekle. Bir doktor çağır. Acele et.
2: Doktor yolda.
0: Mick, sen bu haldeyken çıkıp dövüşemem.
1: Ringe
0: ben, tamam
1: çık
0: mı?
1: Ve onunla dövüş, tamam mı? Hak ettiği gibi döv ve bitir işini, hadi.
0: Adrian, sence ne yapayım ben?
1: Ne demek ne yapmam gerekiyor? Bunca yıldan sonra ne yapacağını bilmiyor musun? Kendinden utanmalısın. Şimdi git ve gerekeni yap. Dövüş. Hadi. Sen en iyisin.
0: Tamam. Tamam.
1: Tanrım.
0: Adrian, ona dikkat et. İlgilen onunla.
3: Hanımlar beyler, Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonası ünvan maçına hoş geldiniz. Sevgili boks severler, gelmiş geçmiş en iyi boksörlerden biri bu akşam bizimle beraber. İşte ringe doğru yaklaşıyor. Felaket efendisi, acının kralı, eşsiz bir yetenek Apollo Creed.
4: Dünya Ağır Siklet eski şampiyonu Apollo Creed ringe çıkıyor. Oldukça şık olduğunu söylemeliyim.
5: Önümden çekil. Artık hiçbir değeri kalmadı. Ben silmeden önce o aptal bakışı sil yüzünden. Yoksa ringi öptürürüm sana. Hadi dene istersen. Hadi. Hadi Creed. Gelsene. Gel hadi. Evet, tavuk gibi kaç bakalım.
4: Apollo şampiyonun yanında.
6: Herkese bir iyilik yap ve şu sersemi hallet. Bol şans dostum. Bol şans. Evet.
3: Pekala, başlıyoruz. Solumda, yani mavi köşede, Chicago'dan gelen 107 kilo ağırlığında oldukça iddialı bir boksör var. Daha önce hiç yenilmedi ve ünvan maçı sıralamasında bir numara. Karşınızda Clubber Lang.
7: En iyi benim. En iyi benim.
8: Clubber'la biraz atıştınız. Ne söyleyeceksin?
6: Söyleyeceğim yorum yok.
3: Clubber'ın rakibini tanıtmaya gerek yok. Tüm dünyanın yakından tanıdığı 92 kilo ağırlığında İtalyan aygırı, Philadelphia'nın gururu şu dakika itibarıyla Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu ve Altın Kemer'in sahibi Rocky Balboa.
4: Seyirciler salonu inletiyor. Ring hakemi Marty Duncan boksörlere kuralları hatırlatacak.
9: Clubber Rocky, kuralları biliyorsunuz. Temiz bir dövüş istiyorum. Ayrılın dediğimde ayrılacaksınız. Şimdi köşelerinize dönün ve gong çalınca gelin.
1: Sen öldün.
8: Yumuşak bir maç olmayacak. Bu adamlar gerçekten yumruklarıyla konuşuyor.
5: Serseri korktu.
10: Evet. Gözlerim. Parçala onu şampiyon.
1: Korkuyu gördüm.
8: Rocky köşesinde hazırlanıyor.
5: Anlarım değil. Git ve onu öldür. Gebert onu, bırak.
7: Korktu. Yeni şampiyon benim. Bu geceden sonra şampiyon benim.
8: İtalyan aygırı renkli kariyerinin son maçında yine şampiyon havasında.
4: Jimmy Lennon haklı çıktı. Şampiyon gerçekten
8: geliyorlar
4: görünüyor. Başlıyor. Şampiyon hızlı girdi.
10: Ondan uzak dur.
4: Balboa harika bir başlangıç yaptı. Rakibini yok etmeye kararlı.
10: Ondan uzak dur. Köşeden kurtul. Geri çekil. Ayrıl oradan.
5: Koru kendini.
4: Balboa şaşkınlığı attı, atağa geçiyor. Nefes almadan yumruk indiriyor.
5: Onu atladın. Böyle devam et.
10: Hey, hey.
4: Rocky'den sert bir son. Ama o da ne? Clubber cevap veriyor. Hadi. Tüm gücüyle vurmaya başladı. Rocky şaşırmış durumda.
5: Hadi Balboa.
8: Clubber tüm gücüyle saldırıyor. Balboa sersemlemiş durumda.
5: Olamaz.
7: Hadi Balboa. Yoruldun mu? Hadi Balboa. Ne duruyorsun he? Gücün mü tükendi? Gelsene.
10: Hayrol.
7: Gelsene korkarım. Bırak beni, işini bitireceğim onu.
4: Gong çaldı. Boksörler köşelerine gidecek.
10: Tutalım Poli.
5: Tamam.
0: Mikler'de Mick nerede?
2: Mickey.
0: Ona ihtiyacım var.

0: Tamam.
1: Obi hiç! Size söyledim! Obi hiç!
2: Çok güçlü.
0: Öyle konuşma ana. Toparlan!
1: Onu mahvedeceğim. Haritadan sileceğim.
3: Emir onu kılavır.
1: Kurtulamaz.
2: Onu uzak tutamıyorum. Yakalıyorum.
1: O benim. Onu haklayacağım.
3: Bitir işini.
1: Bitireceğim.
2: Kaybediyorum Holly. Kazanıyorum.
4: Ne durumdayız?
5: Nabzı hızla düşüyor.
4: Tamam, kalp masajına başlayalım.
0: Bunu başarabilirsin.
2: Deneyeceğim.
0: Hadi kalk.
6: İkinci round başlıyor. Ama Rocky sende diyor gibi.
2: İşini bitireceğim.
6: Clover da köşesinden ringin ortasına geliyor.
7: Hadi göster kendini.
6: Clover onu yanına çağırıyor. Galiba
1: hadi
6: tahrik etmeye
1: hadi
6: çalışıyor.
1: Hadi elinden ne geliyorsa yap bakalım. Gel de tüm gücünü göster hadi.
3: Yakın dövüş.
6: Şampiyon çaresiz hadi durumda. Tanrım resmen dayak yemeye başladı. Şampiyon hadi sendelemeye başladı. Durumu iyi
1: hadi
6: değil.
1: Balboğan.
3: Sakın ona yakın durma.
2: Köşene dön.
8: Kalk hadi dostum.
1: Hadi.
3: Ayağa kalk.
1: Onu
3: ayağa kalk.
1: Söylemiştim. Hadi kalk. Kalk.
3: Kalk.
1: Ne bekliyorsun? Korkak.
9: 7.
1: Kalk sana.
9: 9.
1: Kalk Balboa.
9: 10. Nakav.
1: Evet. Onu
6: gerçekten
1: devirdim.
6: Üzücü.
1: Onu
6: Balboa
1: mahvettim.
6: Balboa köşesine gitmek için
1: onu
6: de ayağa kalkamıyor.
3: İnanılmaz bir olay. Hem de ikinci round.
6: Kendinden geçmiş durumda.
10: Sonucu açıklıyorum. Maç knockout'la sonuçlandı. Yeni dünya ağır siklet boks şampiyonu Clubber Lang.
1: Evet söylemiştim. Başaracağımı söylemiştim. Yeni dünya şampiyonu benim. Benim.
3: Rakip öyle bir şey bekliyor.
2: Durun bakalım. Durun.
3: Hepiniz defolun. Defolun buradan.
11: İkinci rakip knockout oldu.
12: Ne oldu?
2: Ben iyiyim. Mick nasıl?
12: Doktor söylediği halde hastaneye gitmedi.
13: Bay Balboa, zaman önemli. Onu hemen hastaneye götürmeliyiz.
2: Tamam.

0: Mick. Mick.
1: Ne oldu? Ne oldu? Bitti mi?
0: Evet. Maç bitti.
1: Söylesene. Ne oldu?
0: Nakavt oldu.
1: Kaçıncı round? Kaçıncı dedim?
0: İkinci round'da.
1: Biliyordum. Güzel. Yani başardık. Başardık.
0: Haklısın Mick. Başardık. Artık hiçbir şey için endişelenme. Her şey yoluna girecek Mick.
1: Evet.
0: Merak etme. Başardık. Artık hastaneye gitmen lazım ama tamam mı?
1: Gerek yok.
0: Eskisi kadar genç değilsin.
1: Biliyor musun? Her şey doğru yaptık. Dinle. Biz...
0: Evet ama...
1: Her şey doğru
0: yaptık. Asıl sen dinle. Daha yapacak çok iş var. Mick, ne istersen yapacağız. Tamam mı? Anladın mı? Ne istersen.
1: Seni seviyorum evlat. Seni seviyorum.
0: Mick.
1: Canımı acıtıyor.
0: Mick. Mick. Mick. Gitme. Lütfen beni bırakıp gitme. Gitme. Lütfen gitme Mick. Lütfen. Lütfen beni bırakıp gitme Mick. Bana bunu yapma. Daha çok şey yapacağız birlikte Mick. Daha çok şey yapacağız. Tanrım. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır.
2: Israel.
3: We are called Israel.
2: The Imaru.
3: The Imaru.
2: Amen.
3: Amen.
2: Ose Shalom.
3: Ose Shalom.
2: Bimromov.
3: Bimromov.
2: Huyase.
3: Huyase.
2: Shalom.
3: Shalom.
2: Aleinu.
3: Aleinu.
2: We are called Israel.
3: Oh, Israel.
2: The Imaru.
3: The Imaru.
2: Amen.
4: Definişlerine başlayabiliriz.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
4: Tabii.
5: Hangi programdı ya? Peki hangi?

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Flo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Flo'da sizi bekliyor. Siz de Flo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
5: Sütaş ayran, sütaş ayran.
6: Döneri gördüğün an
7: bir de sütaş ayran.
6: Gel.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Banka.

0: O iş öyle yapılmaz.
1: Kim var orada?
0: Neden üstüne direkt vurmuyorsun?
1: Apollo?
0: Benim. Bir saat evinde bekledim. Karın burada olabileceğini söyledi.
1: Neden geldin buraya?
0: İş için.
1: Gazeteler böyle konuştuğumuzu bilse deli olduğumuzu sanır. Neden sen?
0: En iyisi benim ve sana farklı biri lazım.
1: Neden?
0: Açıkçası ben olmadan başaramazsın.
1: Hala cevap vermedin Apollo. Gerçek sebebi ne?
0: Dinle. Sessiz değil mi? Emekli olunca sessizleşir. Ama emekli olmak için fazlasıyla genciz. Ayrıca gelmiş geçmiş en büyük maç olacak. Bizimkinden de büyük. Tanrı biliyor ya, bu işte para umurumda bile değil.
1: Artık buna ihtiyacım yok. Dövüşmek istemiyorum.
0: Bak dostum, beni dövdüğünde her yerim ağrıdı. Bunu çocuklarımın bile bilmesini istemedim. Her boksör böyle acılar yaşar. Ama bununla yaşamaya çalışmak bizi hasta eder. Sakın geri çekilme. Doğru olanı yap. Biz dünyanın en büyük unvanına sahiptik, değil mi? O maçı pisi pisine kaybettin. Üstünlüğünü kaybettin. Pekala. Menajerinin öldüğünü ve aklının karışık olduğunu biliyorum. Ama işin aslı, o maçta aç görünmüyordun. Dövüştüğümüz zaman kaplan gözlerine sahiptin sen. Üstünlüğün vardı. Şimdi onu geri getirmelisin. Bunu yapmanın yolu da en başa dönmek. Belki beraber kazanabiliriz. Kaplan gözlü dostum.
1: Neden buraya geldin?
0: Bir planım var. İntikam almak.
1: Bak şimdi merak ettim.
0: Sen de beni meraklandır.
2: Glover, acaba Balboa ile rövanş maçını kabul eder misin?
3: Bunu kesinlikle reddederim. Çünkü Balboa dengim değil. Ama onu biraz daha dövmek isterim. Onun bir hiç olduğunu hep söyledim.
0: Düştüğünü görmek istiyorum.
2: Anladım. Peki onu Apollo Creed'in çalıştırmasına ne diyorsun?
3: Hangi Apollo? Yaşlı bunak Apollo Creed mi?
0: Tuvalete konuşmaya bile kendi başına gidemez. Bakalım.
3: Onun
0: dostum.
3: Çenesi çok düşük. Gördüğüm yerde çenesini kapatacağım.
2: Pekala. Bu maç ne zaman olacak?
3: Bir an önce olsun. Ben dünya şampiyonuyum. Bir fiske bile yemem. Bu sefer çok çalışacağım ve çabuk knockout etmeyeceğim. Ona işkence edeceğim. Onu mahvedeceğim ve onu yeryüzünden sileceğim.
2: Evet, sert adamdan sert laflar. 34 yaşındaki Balboa için ringlere dönmek uzak bir ihtimal gibi görünüyor. Tekrar başarabilir mi? Uzmanların çoğu şüpheli. Balboa gerçek bir şampiyondu ama onun devri bitti. Şansı açık olsun.
4: Onu dinleme Rocky.
0: Hayır, iyice dinle. Bu iş bittiğinde pek çok kişi senden gelip özür dileyecek. Bana da iyilik borcun olacak.
1: Ne iyiliği?
0: İş bittiği zaman.
2: Kesinlikle büyük bir hayal kırıklığı.
5: Hadi acele et. Havaalanına geç kalacağız. Gidelim.
6: Her şeyi aldınız mı?
1: Galiba aldık.
6: Bir kazak daha mı alsaydık?
1: Hayır, California soğuk olmaz.
0: Şimdi
1: değil mi?
0: Şimdi cehennem gibidir.
1: Bak, uslu bir çocuk olmanı istiyorum, olur mu?
7: Söz veriyorum.
1: Kimsenin canını sıkma.
7: Tamam.
1: Bir öpücük ver bakayım. Tamam.
6: İnince ararız.
1: Evet, ararız. Uslu duracak mısın? Tamam. Sana hediye getireceğim.

0: just call it believing in myself. Believing in myself. Los Angeles'ta ne işimiz var bizim?
1: Burası başladığım yer.
0: Öyle mi?
1: O da buradan başlayacak.
0: Burası berbat bir yer. Senin evinde kalalım.
1: Önemli bir noktaya atlıyorsun. Hadi eşyaları bırakıp salona gidelim.
0: Bırak. Bak buna olursa... gerek yok. Burası standartlarının altında.
2: Denememiz gerekiyor. Hadi Adrian.
3: Bunların kıyafetlerine bak. Sosyetikler galiba.
4: Bana mı bakıyorsun sen?
0: Tabancam bile yok.
5: Bassın yere, dikkat et ahbap.
6: Evet, altından ne çıkacağı belli olmaz.
0: Eğlence eğlencedir. Böyle işleri severim ama bunu sevmedim. Şuraya bak. Fareler bile burada ölmemek için kaçar. Şu çöplere bak. Hiç hoşuma gitmedi. Adrian'ın sağlığını düşün.
7: Ben iyiyim Polly.
8: Hey, şuna bak.
2: Gelenlere bak. Gördün mü? Gördün mü?
9: Burası onlara göre değil ki.
8: Evet. Evet. İşte burada başladım.
0: Bu senin sorunun. Rocky, biri bizi öldürmeden gidelim.
8: İşte. Şu bakışı görüyor musun? Dövüştüğümüzde çok çalıştım ama o bakışa sahip olamadım. Sen de vardı ve sen kazandın. O bakışı geri getirmeliyiz. Kaplan gözlü dostum. Kaplan gözü, hadi. Pekala, başlıyoruz.
0: Şuraya bak. Kimse klas değil.
8: Hep böyle neşeli midir?
0: Hayır, ya sen?
2: Hey, hey Polly, sözlerine dikkat et.
0: Burası özgür bir ülke.
2: Sadece uyum göster yeter.
0: Felsefe dersine ihtiyacım yok.
2: Onu tanımak 6 yıl sürer, biraz sabret.
8: Benim 6 yılım yok.
2: Hadi Polly, rahatla biraz. İş için geldik buraya.
10: Hey şampiyon.
8: Hey Duke, merhaba dostum.
10: Her şey istediğin gibi ayarlandı
8: güzel,
10: bebeğim.
8: Güzel, bu adamı tanıyorsun değil mi?
10: Elbette. Karşında değil de yanında çalışmak güzel olacak. Nasılsın peki?
2: İyiyim, teşekkür ederim.
8: Modern yaşıyoruz ama eski usul çalışacağız. Eski dostlara merhaba diyeceğim.
2: Tamam.
10: Nasılsınız millet? Şampiyon eve döndü.
4: Evine hoş geldin.
0: Bak gitmeliyiz. Benim bir ünüm var.
2: Nasıl bir ün bu?
0: Duydun, bu insanları sevmedim.
2: Sevmedin mi? Belki onlar da seni sevmemiştir Polly.
0: Onlara ne yaptım ki?
2: Bir de bana mızmız dersin.
8: Balbo, gel de arkadaşlarla tanış. Hadi.
2: Hemen dönerim. Nasılsınız merhaba çocuklar?
4: Aramıza hoş geldin.
11: Büyük hayranım.
4: Burası tam sana göre dostum.
10: İşte böyle, işte böyle. Aferin, aferin. Güzel, güzel. Aferin, aferin. İşte böyle. Hadi. Hadi parmak uçlarında, parmak uçlarında, parmak uçlarında, parmağın ucuna kalk, ucuna kalk.
8: Hadi,
10: hadi parmak ucunda sıçra.
0: Fazla sert değil.
10: O yüzden buradayız Polly.
0: Vakit kaybı, ayakları çok ağır.
10: Parmak uçlarına bas. Biraz gevşe Rocky.
8: Hadi ayaklarını betondan çıkar, hadi.
10: Zaman alacak ama olacak.
0: Böyle orman müzikleriyle çalışamaz.
10: Biraz sakin ol Rocky.
8: Evet işte böyle, işte böyle.
10: Ayaktan devam ayağa dengeli git. Ayaktan ayağa dengeli.
8: Yeni bir dansa başlayacağız, tamam mı?
0: Hadi. Siyahi boksör gibi çalıştıramazsın. Adamda ritim duygusu yok.
8: Tamam.
2: Aptal gibi görünüyorum değil mi?
8: Yaptığımız her şey işe yarayacak, güzel. Evet. Yüzebilir mi?
0: Boğcuysa de biri mi?
8: Kaybedecek vakit yok. Kıpırda bir tur daha. Devam et, bir tur daha.
0: Rocky levrek değil, salon adamı.
8: Varlığını bilmediği kasları kullanıyor. Hadi Rock! Şimdi biraz gerin. Kıpırda Rock, hadi kıpırda.
0: Kimse böyle değişemez. Çürük biri, artık boksör değil.
8: Böyle söylemeye devam edersen hiç olacak.
0: Öyle mi?
8: Bir tur daha, hadi! Kıpırda! Kıpırda! Hadi Rock, hadi devam. Hadi ne duruyorsun, devam et. Evet, işte böyle. Kaslarını iyice ger. Daha güçlü, daha güçlü.
12: Bana bu şekilde davranamazsınız dedim. Ben burada doğdum, burada büyüdüm ve saygıyı hak ediyorum.
0: Kapa çeneni serseri, gelirsem gebertirim seni. Namuslu insanlar uyumaya çalışıyor.
12: Kapa çeneni seni pis bunak. Seni dinlemek zorunda değilim.
0: Bu rezil yerde ne işim var?
12: Seni pis.
0: Bilmiyorum. Hiç klas değil.
2: Aman tanrım, Clubber çok güçlü. 15 round da uzun zaman.
8: Daha erken devirmeliyiz. Belirleyeceğimiz hızlar rak ancak 7-8 round dayanır. Sonrasında işimiz zorlaşır. Daha önce devirmeliyiz.
7: Ah, en azından su sıcak. Ah, balayı yapamamıştık. O kadar kötü sayılmaz. Ah, daha kötü yerler de gördün.
13: İkinci roundda Rocky'nin başı dertte. Sağlam bir sağ kroşe yedi. Ardından bir tane daha. Rocky sendelemeye başladı.
8: Hadi Rock, hadi bu şekilde devam et. Yakalamaya çalış, bunu yapabilirsin. Devam et, devam et. Altı üstü bir top. Hadi daha hızlı olmalısın. Zorla kendini Rock. Yakala şu topu. Gözlerinle izleme, bırak. Zorla kendini Rock. Topa odaklan. Hareket et, daha hızlı, daha hızlı. Hadi Rock, devam et.
0: Tadını yüksel, çıkar, yüksel. Eğlenmene bak.
8: İşte böyle. Yavaş, yavaş, yavaş. Bırak,
2: zorlama,
8: kaslarını
2: zorlama.
8: Bırak,
2: bırak kendi gelsin. Gelecek. Sadece biraz zaman alır. Kafanı oynat, kafanı oynat, kafanı oynat. Yukarı ve aşağı, kafanı oynat. Tamam, tamam, devam et. Yukarı ve aşağı, içeri dışarı, içeri, içeri, içeri dışarı. Yanlara doğru, kafanı oynat.
8: Dikkatlice izle. İki elim var, değil mi? Ha? Lanet olsun, ne yapıyorsun sen? O adam sana ringi öptürecek. Yapma Rock, bu iş oyun değil. Yeniden 5 hafta hastanede yatmak ister misin? O adam benim gibi değil, seni öldürecek.
2: Tamam.
8: Pekala, kafanı topla hadi. Omuzlarını kaldır ve dik dur hadi. Clubber Lang burada. Seni incitmeye çalışıyor. İşte geliyor. İndir. İndiriyor. İşte. Seni incitmeye çalışıyor. Onunla dövüşmelisin. Hareket etmelisin.
13: İplere dayanıp kaldı. Köşeden çıkamıyor. Arda arda darbeler alıyor.
8: Bir kroşe. Bir tane daha. Kroşe. Lanet olsun Rock. Hadi ama. Senin derdin ne?
2: Yarın. Yarın devam edelim.
8: Yarın mı? Yarın diye bir şey yok. Yarın diye bir şey yok. Yarın diye bir şey yok. Hatırlaman gereken bir şey var. Hızlanmamız lazım. Esneklik kazanmalısın. Hızlı olmalısın. Anladın mı?
2: Anladım.
8: Hız ve dayanıklılık. Düşünmemiz gereken sadece bunlar Rakip.
2: Tamam.
8: Tamam mı?
2: Peki bunları yaptırmazdı.
8: Doğru. Tamam, başlıyoruz. Dikkat. Hazır?
2: Hazırım.
8: Başla. Hadi, hadi, hadi, hadi. Hızlan, hızlan. Hadi.
7: Hadi.
13: Kazanamazsın Rock. O kemeri kazandığından beri art değilsin. Yarın seni mahvedecek.

0: Ne oldu?
1: Bitti. Her şey bitti.
2: Senin derdin ne?

0: Konuşabilir miyiz? Önemli bir şey soracağım ama gerçeği söyleyeceksin.
1: Sor.
0: Buraya neden geldin?
1: Artık bilmek istemiyorum.
0: İstediğin için bitiyorsa ben buna sevinirim.
1: İstiyorum.
0: Dinle. Seni tanıdığımdan beri asla vazgeçmedin.
1: Beklediğin cevabı biliyorum. Ne oldu bilmek istiyoruz. Her şey iyi giderken bir anda nasıl bozuldu?
0: Kötü olan ne? Söyle ne?
1: Kendimi düşünmeyerek her şeyi mahvettim ben. Mickey neden bana işin başında durumumu söylemedi ha? Yalan söylemesi gerekmezdi. Ben iyi olduğumu düşünmezdim böylece.
0: Yalan söylemedi.
1: O maçlar dürüst değildi Adrian. Formda bir boksörle dövüşmedim. Ünvanı hak ettiğim kadar onu korumam da gerekiyordu. Beni anlıyorsun değil mi ha?
0: Anlıyorum ama onun da seni sevdiğini anlaman gerekiyor. İşi seni korumaktı.
1: Korumak işe yaramıyor Adrian. Her şeyi daha kötü yapıyor. Bir gün uyanıp kazanan olduğunu sanıyorsun ama değilsin. Ünvana bu kadar süre sahip olmazdık. Ne var bunda? En azından gerçek
0: olurdu. Aldığın unvan gerçekti.
1: Kim olduğuna inanmazsan hiçbir şey gerçek değil. Artık kendime inanmıyorum. Bir boksör inanmıyorsa iş bitmiş demektir o kadar.
0: O kadar değil.
1: Hayır o kadar.
0: Gerçeği söylesene.
1: Beni niye zorluyorsun ha? Gerçeği mi istiyorsun? Sahip olduğumu kaybetmek istemiyorum. Eskiden ne olduğunu aldırmaz, ringe çıkar ve dayak yerdim. Ama şimdi sen varsın, oğlum var. Kaybetmek istemiyorum.
0: Yerine koyamayacak neyimiz var, neyimiz? Bir ev, arabalarımız, paramız var. Gerçek dışında her şeyimiz var. Gerçek ne lanet olası?
1: Korkuyorum, tamam mı? İlla söyleyeyim mi? Yıkılmamı görmenden korkuyorum. Hayatımda ilk defa korkuyorum.
0: Ben de korkuyorum. Bunda yanlış bir şey yok.
1: Benim için var Adrian.
0: Neden? Sen de insansın.
1: Ne olduğumu bilmiyorum. Yalancıyım ben. O yüzden Mickey burada değil.
0: Onu sen zorlamadın. Yetişkin biriydi ve yapması gerekeni yaptı. Suçluluk hissetmeye hakkın yok. Anladın mı? Sen şampiyondun ve senden bekleneni yaptın. Herkesin senden beklediği şeyi yaptın. Bana o dövüşlerin gerçek olmadığını mı söylüyorsun Rocky? Buna inanmıyorum. Ama neye inandığım önemli değil. O korkuyu içinde taşıman lazım. Elindekileri alacak herkesten, bir korkak olarak hatırlanmaktan, artık erkek değil denmesinden korkmalısın. Ama bunların hiçbiri doğru değil. Sana söylediklerimin önemi yok. Bunları anlaması gereken sensin. Kurtul bundan. Çünkü sis dağıldığında ve ismini söylemeyi bıraktıklarında baş başa kalacağız. O zaman böyle yaşayamazsın, böyle yaşayamayız. Hayatının sonuna kadar seni rahatsız eder. Şimdiden bile sana neler yaptı.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net! Kazancım net, sigortam net.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: 2 top, 3 top, 4 top olsun. 4 de yetmez, 40 top olsun. Varsın olsun 41 kere.
7: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
6: Bambim var benim.
7: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
6: Nazarlar değmesin.
8: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi.
9: Ne 11?
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
14: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana.
15: Bak ne var orada.
14: Bir tabak daha vereyim sana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
7: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambi var benim. Şimdi Bambi alışveriş.

0: cheesecake'i nasıl yaptınız?
1: Sütaş labne ye.
2: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
3: Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma. Üç kalp bir arada.
4: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle.
3: Üç kalp.
5: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
6: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.

0: İşte bu Google Gemini.
1: Akşam çok şık olmalıyım.
0: Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
1: Oo, mükemmel.
0: Olaysın Gemini.
2: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Bunları bir açalım.
6: Açmıyor mu?
7: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
8: Kaliteli durumu standart kaliteli.
7: Aynen.
6: Yüzünü söyleyeyim.
7: İfadeni alacağız.
6: Yok abi ben açmıyorum.
8: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
7: Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
6: Narkotik mi yapıyor bana? Ben
4: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
9: Başarabilirsin. Apollo da öyle düşünüyor. Ama bunu doğru nedenlerle istemelisin. Suçluluk hissettiğin için değil. İnsanlar, unvan, para ya da benim için değil. Kendin için. Sadece kendin için yapmalısın.
10: Ya kaybedersem?
9: Sadece kaybedersin. Ama bahanelerin olmadan, korkmadan. Bununla yaşayabileceğini biliyorum.
10: Bakıyorum sert biri oldun.
9: Bir boksörle yaşıyorum.
10: Seni gerçekten seviyorum. Seni seviyorum.

0: Hayır. Hayır, sadece titret onu, titret, tamam mı? Nazlı, hadi bir kez daha, hadi. Vur ve dans et. Güzel, beş turda. Yumrukla, tamam, parmak uçlarında, hadi.
1: Bacıtıyor.

0: Hurkat, hurkat, hurkat. Evet, işte böyle, evet, devam et.
1: Daha hızlı, daha hızlı. Aferin. Güzel. İşte bu çok güzeldi Rocky.

0: böyle. Başını eğ. Kaç onlar. Kaç. Yakalanma. Evet. Evet. Yumruk geliyor. Eğil. Yakalanma. Sana dokunmasına izin verme. Eğil. Koru kendine. Esnek ol. Evet, işte böyle, işte böyle. Dans et. Tekmele, tekmele, tekmele. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Evet, çok iyisin Rocky. Aferin. Şimdi.
1: Yavaş ol, ıslanacağım.
2: Evet.

0: Hanımlar, beyler, Stu Nahan ve Bill Baldwin'le birliktesiniz. Madison Square Garden'a hoş geldiniz. Muhteşem bir gece olacak. Eski şampiyon Rocky Balboa ve yeni şampiyon Clover Lang arasında gerçekleşecek rövanş maçı heyecanla bizi bekliyor.
1: Balboa'yla nasıl dövüşmeyi planlıyorsun? Stratejin nedir?
2: Bir stratejim yok. Balboa'nın tarzı belli. Doğrudan saldırıyor. Benim için çocuk oyuncağı. Canı çok yanacak.
3: Beğendin mi?
4: Güzel oldu.
3: Bantlayalım.
4: Bantlayalım. Nasıl görünüyor? Hı?
2: Nefret etmiyorum. O zavallıya acıyorum. Ben sahip olduklarımı almak isteyenleri yok ederim.
3: Nereden geldiğini unutma. Verdiğin emekleri unutma. Son maçta sana neler yaptığını da unutma.
5: İkisi de savaşçı ancak üstünlük ve güç Clubber Lang'de. Bence Balboa'nın unvanını ondan geri alması oldukça zor.
3: Artık sıra sende. Senin sıran.
1: Maç için tahminin ne?
2: Tahmin mi?
1: Evet, tahmin.
2: Acı.
0: Lang insanın vücudunu acıtmayı seviyor.
5: Balboa da psikolojik olarak Clubber'ın ona yaşattığı nakav sendromunu atlatmamış olabilir.
0: Hı.
3: Vakit geldi. Al bakalım.
4: Nedir bu?
3: Bunu giymeni istiyorum.
4: Yapma Apollo. Bunlar ilk dövüşümüzde kullandığın renkler. Senin renklerini kullanamam.
3: Giy şunları.
4: Ciddi misin?
3: Evet.
4: Teşekkür ederim.
3: Ama geri getirmeden yıkamayı unutma, tamam mı?
4: Unutmam. Unutmam. Umarım. Teşekkür ederim Apollo.
3: Hey, unutma. Bana bir iyilik borçlusun.
4: Ne iyiliği?
0: Kabul etmek lazım. Yakın dövüşte Lang herkesi mahvediyor. Fazlasıyla güçlü.
3: Pekala, dinle. Seninle gurur duyuyorum. Değişmek çok zordu ve sen başardın. Git ve göster.
4: Tamam.
3: Tamam.
6: Çok iyiydin Apollo.
3: Teşekkürler.
4: Tamam, aç kapıyı Poli.
3: Hadi gidelim.
5: İşte Rocky ve Apollo geliyor. İki eski şampiyon birlikte.
0: Deniz komandoları bandosu bu geceki rövanş için özel olarak geldi ve seyircileri coşturuyor. Harika çalıyorlar.
5: Rocky'nin yüzündeki şu gerilime bak, şu gergin vücuda bak.
0: Şimdiden oldukça ciddi görünüyor.
5: Kesinlikle öyle. Dinle Stu, bu Rocky'nin son maçı. Kazanır, kaybeder ya da beraber
0: akar. İşte İtalyan aygırı Rocky Balboa ringe çıkıyor. Tanrım, son derece formda görünüyor.
5: Bence en az 10 kilo zayıflamış.
0: Rocky Balboa, Philadelphia'dan çıkan demir adam. Kalabalık bu akşam onunla, dinleyin. Balboa'nın özel bir yeteneği yok ama onu hiç bu kadar kararlı görmemiştim doğrusu.
5: Bekle Steve.
3: Ne oluyor?
5: Bak, şimdi de şampiyon geliyor. Kalabalık sessizleşti.
0: Gözlere bak Bill. Bu kadar vahşi gözlere sahip birini görmemiştim. Gerçekten vahşi bir adam.
7: Geri geri dön Clubber.
5: Gördün mü öfkesini? Şimdiden kusmaya başladı. Şu adama bak.
0: Dehşet verici. Müthiş.
5: Sağlam bir adam. Şuna bak.
0: Clubber Lang, dünya ağır siklet şampiyonu.
3: Rahat ol, tamam mı?
8: Hey ahmak! Dayak yemeye hazır mısın? Asla dönmemeliydin.
6: Ona bakma. Sakinliğini koru.
8: Evlat! Sana diyorum. Ondan sonra sıra sende.
3: Gözümün önünden çek istersen.
8: Bana sırtını dönme.
5: Gong'tan önce ortalık karıştı.
8: Gel.
5: Patlamaya hazır.
8: Bırakın. Bırakın gelsin.
0: Resmi olarak maç henüz başlamadı ama ring şu anda birbirine girmiş durumda.
8: Hadi gel. Sıkıyorsa gel hadi.
3: Gel
8: hadi Apollo. Şampiyon benim. Sıkıyorsa gel.
7: Hadi sakin olacak.
3: Bu sakin halim.
8: Şampiyon benim. Seni geçen seferki gibi mahvedeceğim.
7: Etrafa bulaşıp durma.
9: Dünyanın tamam her yerinden bizi izleyen ve dinleyen sevgili boks severler. Madison Square Garden ve Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonası'na hoş geldiniz.
5: Gergin bir gece olacağı belli.
9: Kırmızı köşede şampiyona meydan okuyan boksörü aslında size tanıtmama gerek yok. Philadelphia'dan gelen 87 kilo ağırlığında dünya eski ağır siklet boks şampiyonu İtalyan aygırı Rocky Balboa.
3: Güzel.
0: Şuraya bak. O kadar zayıflamış ki orta siklet gibi görünüyor.
9: Mavi köşede 108 kilo ağırlığında Chicago'dan gelen sıkı yumruklu eski seyyar satıcı ve şu anki dünya ağır siklet boks şampiyonu Clubber Lang. Ring hakemi Lou Flippo.
10: Pekala beyler, gelin bakalım. Kuralları biliyorsunuz. Ama bir daha tekrarlayacağım. Bel altı ve çift yumruk yasak. Knockout durumunda diğer boksör köşesine gidecek ve ben çağırana kadar gelmeyecek. Anlaşıldı mı? Sorunuz var mı? Tamam, şimdi ikiniz de köşelerinize gidin.
2: Seni ezeceğim.
11: Elinden geleni yap.
0: Pekala, işte savaş başlıyor.
5: Gong'un çalmasını bekliyoruz.
2: Kemerimi çıkart, onu geberteceğim.
1: Sakın onun istediği gibi dövüşme. Sen en iyisisin, en iyisi.
5: Al bakalım şampiyonluğu.
1: Ritim ve güç, ritim ve güç. Sonra devir onu.
10: Hazır mısınız?
5: Harika bir dövüş olacağı her halinden belli.
0: İşte başlıyor.
5: Balboa köşesinden çıkıyor ve Clubber Lang'in üstüne gidiyor. Sol yumruğunu Clubber'ın yüzüne indiriyor. Müthiş bir başlangıç. İşte bir kroşe daha. Bir tane daha.
1: Harika görünüyor.
0: Devam ediyor.
5: Doğrusu Rocky'den böyle bir başlangıç beklemiyordum.
0: Bir sağ.
7: Yakında girmeye çalış.
5: Arka arkaya iki yumruk daha. Clubber Lang ne olduğunu anlamıyor. Yeni stili onu şaşkına çevirdi. Aldığı yumruklara bak.
7: Sokun ona.
5: Birbirine gir. Ve Clubber onu sıkıştıramıyor.
0: Bu gerçekten inanılmaz.
5: Clubber aldığı yumruklar yüzünden şaşkına döndü.
7: Hadi fazla gelişmiş saçları.
0: Eski şampiyondan gelen sağ yumruk otomatik çek geç gibi.
1: Bak, bağla onu.
10: Hadi ayrı.
0: İlk round çok zorlu. Rocky'den arka arkaya sağlı sollu yumruklar geliyor.
7: Çekil, çekil, çekil.
0: Üst üste yumruk yiyen Clubber resmen vahşileşti.
7: Kurtul ondan.
0: Birinci roundun sonunda ringde pantomim başladı. Rocky şampiyonu sol yumruklarıyla bunalttı.
5: Devir onu. Çenesine çalış, sakın bırakma.
0: Rocky Balboa yağ gibi müthiş. Gong çaldı. Ama Lang daha fazla istiyor. Round'un bittiğinin farkında değil. Hakem onları köşelerine döndürmeye çalışıyor ama dediğim gibi Lang hala round'un bittiğinin farkında değil. Hala dövüşe devam etmek istiyor.
1: Tamam, harika görünüyorsun. İşini birazdan bitireceğiz.
7: Seni öldüreceğim.
11: Herif çok güçlü.
7: Onu öldüreceğim. Onu öldüreceğim. Kaçamaz. Kaçamaz.
1: Şimdi sert gelecek, değil mi?
11: Evet.
5: Toplanmasına izin verme.
1: Saldır ve kaç. Saldır ve kaç. Saldır ve kaç.
5: Şampiyon böyle bir round beklemiyordu.
0: Ben de aynı şeyi düşünüyorum. İlk roundda darmadağın oldu. Ama ikinci round başladı. Lang rounda saldırarak başladı ama Rocky karşı atakla cevap verdi. Arka arkaya indiriyor. Lang onu köşeye sıkıştırmaya çalışsa da Rocky kurtulmayı başarıyor. Köşeye gitmiyor. Sağlı sollu yumruklar indiriyor. İşte bir sağ. Bir tane daha. Arka arkaya sağ sağ sağ. Şampiyon
7: şampiyon. Hadi kurtul şundan.
1: Kurtul oradan.
7: Çekil. Evet, devam et.
1: Hadi kurtul o köşeden.
10: Size ayrılın diyorum, ayrılın hadi.
1: Ne yapıyorsun?
7: Gelsene, hadi gel Bobo. Hadi.
1: Kaldır ellerini, gardını düşürme. Hadi rak.
0: Oo, bu sağ yumruk Rocky'yi sarstı.
5: Durum kötü.
0: Aldığı yumruklarla iplere doğru gidiyor. Balboa'nın başı dertte.
12: Sarıl ona.
0: Balboa o köşeden kurtulamazsa durumu kötü.
12: Sarıl ona, vurmasına izin verme.
13: Hadi Rocky, yapabilirsin.
5: Bu round kesinlikle Clubber. Balboa ardarda yumruk alıyor ve sendelemeye başlıyor. Balboa yerde.
1: Ayağa kalk. Ayağa kalk lanet olası.
7: Hadi. Gelsene.
10: Beş.
0: Rocky'nin başı dertte.
10: Altı.
1: Ayağa kalk. Ne bekliyorsun?
10: Yedi.
1: Kalk sana.
10: İyi misin?
0: Clubber Lang hızla yaklaşıyor. Sol kroşe geliyor. Bir sol, bir sol daha, bir sağ. Arka arkaya sağlı sollu yumruklar, hepsi çok sert. Balboa gene yerde.
13: Dövüşü durdur.
1: Hemen ayağa kalk.
10: Altı.
7: Daha bitmedi, kalk. Dağda döveceğim. Canını yakacağım.
0: İşte başladı. Hadi. Klabır hızla yaklaşıyor.
11: Hadi devam et. Bu kadar mı? Hiç fena değil. Devam et hadi. Fena değilsin. Kız gibi vuruyorsun. Kız gibi.
7: Delirdin galiba.
11: Ama senin gibi nefesim kesilmedi.
7: Bu adam
11: artık senin
7: kaçırmış.
11: Gibi nefes nefes değilim.
7: Bu adam aklını kaçırmış.
10: O kadar yumruğa nasıl dayanmış olabilir?
1: Ne yapıyorsun sen? Neler saçmalıyorsun?
11: Bak bu bir strateji. Ne yaptığımı biliyorum.
1: Hayır bilmiyorsun.
10: Onun sana gelmesi lazım.
7: O bir hiç. Geberteceğim.
1: Eğer o serseme yakın durursa seni öldürür. Kafanı dağıtır anladın mı?
11: Yoruluyor. Hem de çok.
10: Yumruklarını harcama. Tek yumrukla aklamaya çalışma. Kafanı kullan. Onu tüket. O zaman işini bitirirsin.
11: Ne yaptığımı biliyorum merak etmeyin.
1: Ne düşündüğünü söyleme. Git ve yap o zaman kaplan gözün. Anladın mı?
11: Evet.
1: Kafasını dağıt. Tamam. O yalnızca bir adam. Yalnızca bir adam. Ondan daha büyük bir adam ol. Ve haklı onu kim olduğunu hatırla kaplan gözün.
0: Pekala yerlerinize. Üçüncü round. Kesinlikle zorlu bir round başlıyor.
10: Birbirlerinden uzak duruyorlar.
7: Bu benim roundum. Bu sefer seni haklayacağım bu avuğa.
11: Gel.
7: Seni ezeceğim. Benimsin. Benimsin.
11: Hadi.
7: Senin işini bitireceğim. Seni geberteceğim.
10: Rocky sağlı sollu yumruklarla şampiyonu sıkıştırdı ama Lang'den cevap gecikmiyor. Şampiyon onu yine ringin köşesine sıkıştırdı. Ard arda sert yumrukları indiriyor.
7: Hadi.
0: Rocky'nin oradan kurtulması gerekiyor.
7: Çık oradan Rocky.
1: Hadi. Hadi.
10: Hadi. Yapış ona.
1: Hadi gel gel. Hadi. Hadi. Gel hadi. Hadi.
10: Kendini öldürtme. Hayır hayır hayır. Onu delirtmeye başladı.
11: Hadi. Tüm dünya seyrediyor. İndir beni. Hadi. Ne bekliyorsun? Hadi. Hadi. Daha sert vurabilir misin? Hadi sert vur.
1: Gardını kapat. Kapan. Evet hadi.
10: Evet.
11: Annem bile daha sert.
7: Hadi. Hadi. Hadi.
1: Devam et. Yüzüme vur.
7: Hadi.
1: Hadi.
11: Hadi.
1: Hayır, çık oradan. Çık hadi. Oradan.
11: Şampiyon kadar sert değilsin sen. Hadi. Hadi. Hadi. Bir hiç.
1: Çık
11: hadi.
1: Oradan.
11: Hadi.
13: Rocky. Gel.
0: Stratejisini şimdi anlamaya başladım. Rubber'ı iyice yormaya çalışıyor. Şampiyon Rocky'nin oyununa geldi. Şimdi Rocky yumruklarını konuşturmaya başladı. Şunların sertliğine bakın. Yumruklarıyla rakibinin ayaklarını yerden kesiyor. Şampiyon kendinden geçmek üzere. Ben iyice sersemledi. Rocky eski havasını buldu. Sağlı sollu yumruklarla yeni şampiyonu darmadağın etmiş durumda. Özlediğimiz Rocky geri döndü. Böyle devam ederse Lang fazla dayanamaz. Şampiyon ıskalayınca Rocky atağa geçiyor ve yüzüne sağlı sollu yumruklar indiriyor. Lang artık tamamen sersemlemiş durumda. Rocky'ye karşılık veremiyor. Birkaç işe yaramaz girişimden sonra ipler yeniden Rocky'nin eline geçiyor. Rocky o ünlü sol yumruğunun ardından sağlı sollu yumruklarla şampiyonu iplere sıkıştırıyor.
10: Balboa'nın taktiği işe yaradı. Şampiyonun elini kaldıracak gücü kalmadı. Balboa ara vermeden yumruk atmaya devam ediyor. Clubber'ın gardı artık onu koruyamıyor. Balboa rakibinin üstüne eşek arısı gibi çöktü ve sert yumruklarla onu darmadağın ediyor.
7: Evet.

0: Hayallerinin dümenine geçen gençler hedefe varmadan durmaz. Yapmak istedikleri hiçbir şey hikayede kalmaz. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest
0: ve Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. Teknolojiyle, bilimle attığın o ilk adımın izinde. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik.

0: Bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling Gül Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
3: iyi gelecek. Futbol heyecanı BİM'de. Senna 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
5: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
8: Kredi. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
9: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
10: Sadece Duraladım.
9: Özel bir formülün var mı?
10: Sadece Duraladım.
9: Hadi ama.
10: Sadece Duraladım.
11: Yeni Dur'un en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
12: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece Durula.
13: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
14: lazım. Siparişiniz
15: ve Pepsi'niz.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
13: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize

0: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank.
2: Geri döndüğünü söyleyebiliriz.
3: Kal!
2: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 knockout! İnanılmaz! Şampiyon knockout oluyor!

0: Sivi Şener Sivinç'ten çıldırmış durumda. İşte yeni bu. Dünya Aşık ve Top Şampiyonu Rocky Balboa. Şampiyonluğu aldı ama ayakta duracak gücü kalmadı.
1: Ah Rocky! Rocky!
2: Hanımlar beyler, rövanş maçını knockout'la kazanarak tarih yazan ve müthiş bir geri dönüşte dünya ağır siklet boks şampiyonluğu unvanını bir kez daha kazanan yeni şampiyon İtalyan aygırı Rocky Balboa.
3: Hadi ama saçmalama.
4: Yapma, Rock, bir anlaşma yaptık.
3: Biliyorum ama bu gerçekten delilik.
4: Evet, bu kıyafet biraz saçma oldu.
3: Evet, neyse ki kimse görmeyecek.
4: Bana bir iyilik borcum var.
3: Biliyorum. Peki bunu ne zaman düşündün?
4: Tam 3 yıl önce.
3: Bu gerçekten delilik Apollo.
4: Bak dinle dostum. O dövüşü kazandığında beni bir saniyeyle yendin. Benim gibi zeki birinin evet. Bunu hazmetmesi çok zordur, tamam mı?
3: İyi de bununla yaşamayı öğrendiğini söylemiştin bana.
4: Yalan söyledim.
3: Demek yalandı. Demek sonucu kendine kanıtlaman gerekiyor.
4: Evet, he? Televizyon yok, gazete yok. Sadece ikimiz.
3: Tamam, sadece sen ve ben. Yaşlıları önden alayım.
4: Öyle olsun.
3: Geri kalan işler bende.
4: Tamam.
3: Ağırdan alsan iyi olur çünkü artık genç bir boksör değilsin.
4: Canını okuyacak kadar gencim.
3: Öyle mi? Nasıl yapacak mısın bunu? Bildiğin her şeyi öğrettin.
4: Neredeyse her şeyi. Sen iyi dövüşüyorsun. Bense iyi bir boksörüm dostum. Hazır mısın?
3: Kesinlikle.
4: Tamam. Bak ne diyeceğim. Yaşlanıyor olmamız çok kötü.
3: Enerjini yumruklarına sakla Apollo. Gongu çalmak ister misin?
4: Olabilir. Ding ding.
3: Başla. Başla.
4: Gel hadi, ne bekliyorsun?
3: Yaşlı birine göre iyi hareket ediyorsun.
4: Oho, sen de iyi görünüyorsun. İyi öğretmişim.
3: Sanırım fazla iyi öğrettin. Nasıl uçtuğuma bak.
4: Hayır hayır. Bunu yapmak istemezsin. Gel bakalım hadi.
3: Sen gel. Yanlış adamla ringdeyim galiba.
4: Bunu göreceğiz.
3: Hazır mısın?

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette ilk kez giyilen ayakkabılardı. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compete artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez koruyucu bir bariyer oluşturur. Compete çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compete ile gün senin.
3: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize

25 yıldır hep seninle.

Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap.

0: dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet!
3: Aman tanrım!
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Her sene heyecanla beklediğimiz özel günlerimiz, sevinçle yaptığımız hazırlıklarımız, bizi bekleyen geleceğimiz, tüm umutlarımızla hayallerimizin peşindeyiz.

Ama tek bir trafik kuralını ihmal edersek her şeyimizi kaybederiz.

0: Altın madenciliği dahisi.
1: Masanın üstünde tam 3 milyon dolar var.
0: Parker Schnabel bir sonraki büyük vurgunun peşinde.
1: İnanılmaz. Harika.
0: Brezilya ormanlarının derinliklerine iniyor.
1: Madencilik konusunda büyük bir çatışma var. Bunu anlamanın tek yolu buraya gelip kendi gözlerinizle görmek. Harika. Eğer yatırım yapabileceğimiz bir fırsat varsa bunları değerlendirmek isterim tabii ki.
2: Baksana, bunlar lanet olası altın.
1: Şu canavarlara bak. Yine de çelik yelek provası yaptırdım kendim için. Bu benim için ilk oldu.
0: Parker'ın yolunda önceki bölümde.
1: Buradan elde edilecek gelir muhtemelen 1,5 milyar doları bulur.
3: Kooperatifin etrafında dönen bir sürü yasal sorun var hala.
1: Kooperatifin iki grubu birbiriyle savaşırken burada oyalanmak pek içimden gelmiyor. Büyük ana kaya madeni görmek güzel olurdu.
2: Yok artık.
1: Buranın değerini tahmin etmek bile istemiyorum.
4: 400 milyon dolar.
1: Çok büyük bir yatırım. Bu ülkede henüz görmediğimiz bir sürü alüvyon madeni var ve bence bazılarını görmek iyi olur.
0: Mato Grosso, 38. gün.
3: Peixoto altın madenciliği için geleneksel bir bölge.
5: Anladım.
3: Madencilik faaliyetleri etrafında kurulmuş. Oraya ulaşmak için Parque de Xingu adındaki çok büyük ve ünlü bir yerli arazisinden geçeceğiz.
1: Yerli halkla tanışmak çok iyi olur.
0: Serra Pelada ve Pocone'de Brezilya'nın ana kaya madenciliği sektörünü keşfederek geçen 3 haftanın ardından Parker'ın bu ülkede sadece bir haftası kaldı. Son zarını alüvyon madenciliği merkezi Peixoto de Azevedo'da atmaya karar verdi. Mato Grosso'nun kuzeyinde yer alan şehir 7 milyon dönümlük yerli arazisiyle çevrili.
1: Bu seyahatte Brezilya'daki birçok farklı madencilik operasyonunu görme fırsatımız oldu. Ancak gezinin bu sonraki aşamasında kendi işimize daha çok benzeyen ve kurallara daha uygun işleyen alüvyon madenlerine girmeyi gerçekten çok istiyorum. Umarım bunu başarabiliriz. İlginç yerler, insanlar ve fırsatlar bulmayı çok istiyorum.
3: İşte Peixoto Cezevedo Nehri.
1: Bulanık görünüyor.
0: Milyarlarca yıl önce Peixoto volkanik bir araziydi. Sıvı magma yüzeye püskürdü ve altın bakımından zengin kuvars damarları halinde kristalleşti. Ardından su yolları küçük altın parçacıklarını araziye taşıyarak bir alüvyon yatağı oluşturdu. Madenciler 1978'den bu yana 14 milyar dolar değerinde 250 tondan fazla altın çıkardı. Bu da kasabaya bir alüvyon madenciliği cenneti unvanını kazandırdı.
2: Evet, geldik. Şirin bir kasaba değil mi?
5: Evet.
2: Yeni bir kasaba, yeni bir yer. Brezilya'nın yeni bir yüzü. Heyecan var mı?
5: Evet.
3: Ben de heyecanlıyım. Bence ilk olarak kooperatife gitmeliyiz. Yanılmıyorsam Brezilya'nın en büyüğü.
1: Harika. Yine evet. Bir kooperatif.
3: Bence buradaki kooperatif Serra Pelada'dakinden çok daha farklı. Bize işin iç yüzünü anlatabilir ve aynı zamanda gidip görebileceğimiz yerler konusunda yol gösterebilir.
2: Evet.
0: Brezilya'daki çoğu altın bölgesi gibi Peixoto'da da arazilerde maden çıkarma hakları yerel kooperatifin kontrolünde.
1: Ne dediğin hakkında hiçbir fikrim yok ama tamam.
0: Yatırımla ilgilenen herkes için çok önemli bir yer.
2: Binaları da çok güzelmiş.
3: Evet, Serra Pelada'dan farklı.
2: Merhaba, nasılsınız?
0: Müdürleri Gilson Camboin.
2: Evet,
6: size etrafı gezdireyim.
3: Merhaba, teşekkür ederiz, memnun olduk.
1: Bizim de aradığımız şey buydu işte.
6: Evet.
3: Bu bakır cevheri.
2: Vay canına, şuna bak.
6: Bu bölge mineral açısından çok zengindir. Gördüğünüzde bakır cevheri.
1: Kooperatif olarak maden sahalarını kendileri mi işletiyor yoksa sadece madencilik yapan kişilerin idari işlerini mi yürütüyorlar?
6: Kooperatif tüm yasal belgeleri yönetiyor. Sosyal faaliyetlerin yanı sıra çevresel konularda da size yardımcı oluyor.
3: Sadece izinler mi?
6: İzinler veya arazilerde arama yapma hakları gibi, evet.
0: Peşoto'da toprak arazi sahiplerine ait. Ancak madencilik hakları kooperatifin elinde. Kooperatif 200'den fazla bireysel işletmeyi destekliyor ve yerli arazilerinde kaçak madenciliği önlemeye yardımcı olan projeleri finanse ediyor.
6: Yerli halkın arazilerinde veya milli parklarda maden aranmasını desteklemiyoruz.
1: Eminim onlar da benimle aynı sorunu yaşıyordur. Kaçak madencilik yapanlar tüm sektörün adını lekeliyor maalesef. Belli bir pay alıyorlar.
6: Kooperatif her üyenin çıkardığı altından %0.3 oranında pay alıyor.
1: Anladım.
3: Üyelerin hepsi yıllık %0.3'lük evet. bir bedel ödüyormuş.
1: Çok düşük bir oran.
3: Evet düşük ama çok fazla üyeleri var ve gerçekten de çok fazla altın çıkarıyorlar. Yani ofisi ve diğer her şeyi döndürecek kadar gelirleri oluyor. Yılda aşağı yukarı 4 ton altın ürettiklerini söyledi.
1: 4 ton mu? Tüm Yukon'dan daha fazla alüvyon altını üretiyorlar. 2 katı. Yukon'daki bütün alüvyon madencileri yılda genellikle 2 ton civarında üretim yapar. Onların üretimi ise bunun 2 katı.
0: 4 ton altın yaklaşık 200 milyon dolar ediyor.
1: Satılık arazileri var mı? Hadi toplantı odasına geçelim.
3: Toplantı odasına geçmek istiyor.
2: 4 ton dediklerinde Parker'ın yüzünü gördünüz mü? Artık ufak hissetmenin ne demek olduğunu biliyor. 4 ton tüm Yukon'dan çıkan miktarın 2 katı. Kekeleyişini gördünüz mü? 4 ton mu? 4. 2 katı. Vay canına.
1: Burası Serra Pelada'ya kıyasla tam bir zıtlık oluşturuyor. Çok düzenli ve üretken görünüyorlar. Yukon'daki alüvyon madenciliği sektörünün tamamından daha büyük bir endüstri yatıyor burada.
4: Evet.
1: Uygun bir arazi bulmamız gerekiyor. Satılık arazisi olabilecek tanıdığınız toprak sahipleri var mı?
6: Evet.
3: Tanıdığı biri varmış. Bence o kişiyi aramalıyız.
1: Çok iyi olur.
5: Daniel e o Parker conhecer a frente de lavra.
3: Daniel seni maden sahasını beraber gezmeye davet ediyor. O bir evet. jeolog. Bu yüzden konuyla evet. ilgili her şeyi biliyordur.
1: Tamam. Maden muhabbetinin dibine
3: evet,
1: vururuz.
3: Evet öyle. Biz de arazi sahipleriyle ilgili ipuçlarını takip ederiz.
1: Mükemmel.
2: Harika. Yola çıkalım mı? Ne dersiniz?
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Bu şapkayla kendimi tam bir madenci gibi hissediyorum. Buradakilerden bir farkım kalmadı.
3: Çok iyi ayak uydurdun.
2: Evet.
3: Evet.
0: Danny ve Larissa yerel arazi sahipleriyle görüşmek üzere kasabada kalırken...
2: Gördün mü?
3: Gördüm.
0: Parker ve Diego, kooperatif jeoloğu Daniel'ın peşinde Peşoto'nun en yüksek verimli maden sahalarından birine gidiyor.
1: Büyükbaş hayvanlar bu kadar ağır kokmasaydı kesinlikle hayvancılık işine girmeyi düşünebilirdim.
7: Gerçekten mi? Bence kötü kokmuyor. Ben bu kokuyu seviyorum. Aslında gayet güzel. Bakalım dedikleri kadar düzenliler mi?
1: Hadi bakalım.
8: Parker, Diego, bu Clever. Clever buradaki Merhaba. Maden operasyonlarının sahibi.
7: Merhaba.
9: Evet.
8: Memnun oldum.
7: Merhaba.
9: Memnun oldum. Evet.
0: Clever Trullo, kooperatif kurucularından birinin oğlu ve babasıyla birlikte Portekizce külçe kelimesinden adını alan Pepita madeninin sahibi.
7: Bize buradaki süreci anlatacak.
10: Aí vocês vão querendo o que vocês quiser saber, vai me perguntando, eu vou
7: Ne öğrenmek istiyorsun? Neleri soralım?
1: Her şeyi.
11: Ele quer saber tudo.
10: Tudo, maravilhoso. Vamos lá.
11: Vamos
10: olhar.
9: Kurulu 6 tarak makinemiz var.
1: Kaç kişi çalışıyor burada?
7: Her makinede 5 işçi ve 3 de yardımcıları var.
1: Bizim çok daha büyük alan açmamız gerekiyor. Yukon'da her yer donmuş halde. O yüzden böyle dar alanda tıkılıp kalamayız.
0: Parker'ın Yukon'da altın yataklarına ulaşmak için tonlarca donmuş toprağı kazımak zorunda kaldığı madeninin aksine Burada işçiler içinde altın bulunan kazılmış toprağı doğrudan çukurların dibine fırlatmak için su jeti kullanıyor. Bu çamur daha sonra tarak makineleri ve yüzer pompalarla çekiliyor ve doğrudan altının hazneye düştüğü altı seyyar sabaktan birine aktarılıyor. Bu, altının izini sürmek için hızlıca sökülüp yeniden kurulabilen bir sistem.
7: Evet evet, eleme yapıp yapmadığını soruyor.
1: Peki yapamam.
7: Affedersin, yapabildiğini çoktan söyledim. Bu test eleğiymiş. Yukon'da da bu işlemi böyle mi yapıyorsunuz?
1: Hayır, biz malzemeyi yukarı taşımak için pompa kullanmak yerine konveyör bandı kullanıyoruz.
12: Eles não usam bomba, sim. Eles usam bandas transportadoras.
10: Sim. Seria esteiras, correias.
9: Şuraya da bir bakın.
7: Bu nedir?
8: Şunda altın var mı?
9: Evet.
7: İçinde ızgara var.
1: Vay canına, çok ince. Bunu yakalaması gerçekten çok zor.
7: Altın neden yüzüyor? Su çok çamurlu diye mi?
1: Hayır, ince altın yüzey geriliminden dolayı yüzer.
0: Böyle ince altınlar suda yüzecek kadar hafif olabiliyor ve bu da onları yakalamayı zorlaştırıyor.
10: E o que mais tem? Esse ouro tem fora fora.
7: Çok inceymiş, çok.
1: Tamam.
7: Evet.
9: %25-30 kaybımız var. O yüzden sistemi bir daha çalıştırıyoruz.
0: Maksimum miktarda altın elde ettiğinden emin olmak isteyen Clever, çıkan atıkları sık sık yeniden işliyor.
1: Temizliği her gün mü yapıyorlar?
9: Günde bir, hatta bazen iki kez.
1: Anladım. Biz 70 saatte bir yapıyoruz. Tüm madencilik sürecinde en nefret ettiğim kısım budur.
12: Esa parte que él gusta menos da proceso. La limpieza de carpetas. No, la limpieza de carpetas. Más o menos cuánto oro recuperan en 8 horas.
10: Medio gram metro cuadrado.
7: Metrekare başına yarım gram olduğunu söylüyor.
1: 8 saatte mi?
12: En 8 horas.
6: İyi, sí, un día.
7: 8 saatte, evet.
1: Vay canına. O elediğim tavadan bayağı etkilendim.
0: Clever, şu anki çukurundan her 8 saatte 12.500 dolarlık altın çıkarıyor. Bu da yılda 3 milyon dolar demek.
1: Altın gerçekten etkileyici. Peşeto'nun pek çok artısı var. Peixoto'nun pek çok artısı var. Bayağı gelişmiş. Arazi mülkiyet hakları ve yasalar da çok iyi oturmuş gibi görünüyor. Daha önce gittiğimiz hiçbir yerin uymadığı kadar kriterlerimize uyuyor. Evet, bizi burada iş yaparken hayal edebiliyorum.

0: Tıp katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11 gün benim.
3: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize

0: Titanic Deluxe Golf Bellek.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Adasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi

0: Vay canına, çok iyiymiş.
1: Şimdi küçük ölçekli madencilerin tüm Yukon'dan iki kat daha fazla altın çıkardığı alüvyon madenciliği ütopyası Peşoto'dayız.
0: Bu koyu cam filmine bayıldım. Bizim de böyle yaptırmamız gerek.
1: Parker ciddi bir canavar buldu. Yepyeni 260 beygirlik bir dozer.
0: Bu dozerler çok yeni. Düşünsenize. 1,5 milyon dolarlık ekipman burada durmuş arazi düzenlemesi yapıyor. Anlaşılan bu topraktan iyi para çıkıyor.
1: Bu 30 tonluk makineler madenci Clever'ın operasyonunun çok kritik bir parçası. Önce değerli toprağa ulaşmak için yüzeyi kazımakta kullanılıyor. Ardından da maden çukurlarını doldurup bölgeye özgü bitkileri ekmeye hazırlayarak araziyi ıslah etmekte kullanılıyor.
2: Buralara hayvan yemi ekeceğiz. Çünkü
3: yemi.
2: Çünkü buralarda eskiden büyükbaş hayvancılık yapılırdı. Eğer bölgenin doğal bitki örtüsüne geri dönülecekse kooperatif bize fidan ve yerel bitkiler getiriyor.
3: Öyle mi?
4: Bu biz madenciler için harika bir şey. Kooperatifin yaptığı şey gerçekten mükemmel. Bizim gerçekten de çok işimize gelen bir şey. Bu bizim için çok önemli.
3: Araziyi madencilik öncesi haline geri getiriyorlar. Mesela burası eskiden meraymış. Sadece inekleri otlatmak için çim varmış. Burayı tekrar aynı şekilde mera olarak bırakacaklar.
1: Arazi ıslahı, Peşoto'da maden işletmenin taviz verilemez bir parçası.
4: Altın çıkarmak tatmin edici bir his. Ama arazilerin eski haline döndüğünü görmek çok daha güzel. Bu bizi de mutlu ediyor.
0: Güney Amerika'da gezdiğimiz onca maden sahası arasında arazi ıslahı yapan ilk yer burası. Bunu görmek gerçekten çok güzel. Açıkçası burada bir işe girmeyi kesinlikle istiyorum. Tek ihtiyacım olan iyi bir arazi bulmak.
5: Alo.
1: Kasabaya dönüyoruz.
6: Alo, Marcelo, merhaba, ben Larissa.
1: Larissa, Parker'ın satın alabileceği uygun arazilerin izini sürüyor.
6: Duyduğuma göre bölgede size ait bazı araziler varmış. Bu doğru mu acaba?
5: Evet, buraların öncülerinden sayılırım. Çok uzun zamandır burada yaşıyorum.
6: Aa, harika. Bugün müsait misiniz? Sizinle yüz yüze görüşmek ve bir konu hakkında konuşmak istiyorum da.
5: Tabii, bana uyar. Haber vermeniz yeter.
6: Harika. Bu çok çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim.
5: Ne demek, rica ederim.
7: Sesi olumlu geliyordu.
6: Evet, gerçekten de öyle. O bir arazi sahibi. Ona otelde buluşabilir miyiz diye
7: harika,
6: sordum.
7: Harika, mükemmel. Eline sağlık, evet. Larissa.
4: Beğendin mi Parker?
0: Evet. Tüm gün içinde oturabilirim. Uzaktayken madende özlediğim tek şey o. Ayrıca çok da iyi bir makine.
4: Öyle mi?
0: Beğendim. Bugüne kadar kullandığım en iyi dozerlerden biri. Peşoto hakkındaki ilk izlenimim kesinlikle doğru yerde olduğumuz yönünde. Herkes kafa dengi. Aslında Yukon'a bayağı benzer bir havası var. Ama en önemli konu burada hala ne kadar arazi kaldığı. En büyük soru işaretlerinden biri bu.
6: Bizi ne bekliyor hiç bilmiyorum.
1: Ekibin kaldığı otele gidiyoruz.
7: Geriye sadece gelmesi kaldı.
1: Danny ve Larissa, Peşoto'nun en büyük arazi sahiplerinden birini bekliyor.
8: Nasılsın
6: merhaba.
8: Larissa?
6: Memnun oldum.
8: Ben de.
6: Merhaba.
1: Marcelo, Peşoto'da 2500 dönümden fazla birinci sınıf arazisi olan...
7: Marcelo.
8: Nasılsın?
7: İyiyim.
1: Ve tırnaklarıyla kazıyarak bir yere gelmiş yerel bir iş insanı.
6: Olayı bir arazi sahibinin bakış açısıyla dinlemek istiyoruz. Buralarda hala iyi bir arazi bulma fırsatımız var mı yoksa her yer çoktan keşfedildi mi? Merak ediyoruz.
9: As possibilidades minerárias ainda são enormes. Então sim, nós temos aqui na região muitas possibilidades.
6: altın madenciliği ve benzeri işler için hala pek çok fırsat gördüğünü söylüyor.
8: Birkaç alüvyon madenim ve araştırılmayı bekleyen el değmemiş arazilerim var.
1: Marcelo daha önce hiç madencilik yapılmamış ve altın bakımından zengin olabilecek el değmemiş arazilerde uzman.
8: İşte bir numune.
6: Ah, ciddi misiniz?
8: Şuraya bakın, şuna bir bakın.
7: Vay canına.
8: Yerden tam olarak bu şekilde çıktı.
7: Vay be.
8: Aynen böyle.
1: Bu külçelerin toplam değeri 40 bin doların üzerinde.
7: Bence Parker'la tanışması için onu tekrar arayabilirsek harika olur.
6: Evet.
9: Eu acho que sempre tem a somatória, por mais que vocês estão aqui buscando informação, talvez buscando investimento, ou vou convidar vocês para ir ao garimpo.
6: Birkaç günlüğüne buralarda olmayacağını ama sonrasında buluşabileceğimizi söylüyor.
7: Dönünce onunla konuşur ve bir şeyler ayarlayabilir miyiz bakarız. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.
6: Teşekkür ederiz Marcelo.
8: Elbette, her zaman bekleriz.
6: Marcelo ile yeni tanıştık. Bize buralarda pek çok arazisi olduğundan bahsetmişti. Anladığım kadarıyla uzun zamandır buradaymış. Bu yüzden Parker'ın onunla tanışmasının önemli olduğunu düşünüyorum.
7: Ne haber? Gününüz nasıl geçti?
3: O maden sahası diğerlerinden tamamen farklı.
6: Öyle mi?
7: Gerçekten mi?
0: Evet, iyi görünüyordu. Güney Amerika'da gördüğüm ve gerçekten aklıma yatan ilk işletmeydi diyebilirim.
7: Bizim de günümüz muazzam geçti.
3: Sahi mi?
6: Evet. İş hallettik.
7: Arazi sahibi Marcelo'yu kıl payı kaçırdınız. Daha 15 dakika geçmedi. Marcelo'nun altın külçelerini elimde evirip çeviriyordum.
6: Bence onunla tanışmalısın.
0: Kulağa hoş geliyor. Bugün şu Clever denen adamın madenine gittik. İlginçti. Orada bir sürü iyi ekipman vardı. Belli ki tüm bunları topraktan çıkan altın karşılıyordu. Bu da iyi işaretti tabii. Yani anladığım kadarıyla iyi bir bölgedeyiz. Görünüşe göre Marcelo gibi biriyle konuşma fırsatımız olacak. Umarım birkaç araziye bakıp sağlam ipuçları yakalayabiliriz.
7: Harika, tamamdır. Biraz uyuyup yarın işe koyulalım.
6: Tamam.
7: Güzel.
6: Peşeto de Cazavedo'da çok verimli bir gün geçirdik. Buradaki toprakların iyi olduğu açık ama oturup konuşmamız ve yarın için nasıl bir plan yapacağımıza karar vermemiz lazım. Parker, Diego ve Deni'ye yerli arazisini göstermeyi gerçekten çok istiyorum. Bakalım neler bulacağız.
10: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Panic Deluxe Lara.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize fuzul lazım.
3: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Getir Finanslılar düşük faiz oranlarıyla anında ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Ama ne hızlı, ne rahat, ne avantajlı finans.
2: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Yerli Bölgesi 39. Gün.
4: Vay canına, muazzam, harika değil mi?
5: Çok heyecanlıyım. Burada olmak çok güzel. Bence yerli halkla tanışmadan ve onlardan bir şeyler öğrenmeden Brezilya Amazonunu tam anlamıyla tecrübe etmiş sayılmazsınız.
3: Arazi sahibi Marcelo 2 günlüğüne şehir dışına çıktı. Bu sırada Parker ve ekibi 270 kilometre doğuya, yüce Jingu nehrine ve yerli Kayapo halkının ana yurduna doğru yola çıkıyor.
6: Harika. Mato Grosso'da oldukça büyük ve köklü bir yerli topluluğu var. Hem çevresel hem de sosyal anlamda yerel etkiler konusunda her zaman endişelerim olmuştur. Gidip onlarla tanışmak ve olan biteni tabiri caizse doğrudan birinci ağızdan dinlemek gerçekten benim için çok önemli.
5: O zaman hadi gidelim.
3: Mato Grosso ve Paraya yayılmış atalarından kalma topraklarıyla Kayapo halkı dış dünyayla sadece 70 yıldır temas halinde.
4: Bambaşka bir dünya, bembeyaz, tertemiz bir kumsal.
5: Şu an yerli arazisindesiniz, o yüzden saygılı olmalıyız. Burası bir Kayapo köyü.
7: Kayapo?
5: Evet.
4: Kayapo köyü.
5: İşleri ve kimin ne yapacağını kendi aralarında paylaşıyorlar. Kadınların hepsinin birlikte çalıştığını görebilirsiniz. Erkeklerin ise burada ilgilendikleri başka işler var.
7: Merhaba.
5: Merhaba.
3: Kayapoların varlığı, yiyecek ve doğal ilaç kaynağı bulmak için nehirde balık tutmaya, avlanmaya ve çevrelerindeki araziden bitki toplamaya dayanıyor.
5: Un mu yapıyorsunuz? Bu manyok.
4: Vay canına.
5: Manyok unu yapmak için bunları kurutuyorlar.
3: Manyok veya kasava, genellikle ezilerek toz haline getirilen ve çoğu öğünde sunulan lavaş benzeri ekmekleri yapmak için kullanılan bir kök sebze.
6: Muazzam.
5: Megaron'u bulmaya çalışmalıyız.
3: Larissa buradaki Megaron adındaki tanınmış Kayapo şefiyle bir görüşme ayarladı.
8: Hola.
9: Hola.
8: Bom dia, tudo bem?
9: Tudo bem.
8: Oi, sou a Larissa, prazer.
9: Prazer, Larissa.
8: Seu nome?
9: Ingrid.
8: Ingrid.
9: Isso.
8: Você sabe onde é que a gente pode encontrar o Megaron?
9: Sim.
5: Bizi Megaron'a götürebileceğini söylüyor. Köyün diğer tarafında olduğunu, küçük bir dereyi geçmemiz gerektiğini söylüyor.
4: Tamam.
5: Tamam.
4: Harika.
5: Bizi oraya götürebilir.
4: Tamam, hadi gidelim.
9: Essa plantação que nós estamos, esse daqui é meu, né? Porque quando eu era bem pequenininho, eu plantei com meu pai. Esse daqui é todo meu.
8: Você plantou tudo?
9: É sim, esse daqui.
5: Burada gördüğümüz bütün ağaçları daha çocukken o ekmiş.
4: Vay canına. İnsanın çocukken diktiği bir ormanda yürümesi epey harika bir his olmalı. Muhteşem.
5: Megaron, Brezilya'da son derece ünlü bir yerli lider. Kaçak oduncular ve kaçak madencilere karşı savaşıyor. Burada dikkatli olmalısınız. Şuraya basmayın. Bu taraftan gitmeliyiz.
4: Tamam.
5: Kayapo bölgesini işgal ediyorlar. Bunu Parker'a göstermenin önemli olduğunu düşünüyorum.
4: İyi günler.
6: İşte geldik.
5: Şef burada.
4: Vay canına.
10: İyi günler.
5: İyi günler. Ben Larissa.
10: Megaron.
5: Megaron. Çok memnun oldum. Ben Larissa. Bunlar da arkadaşlarım.
6: Parker.
10: Memnun oldum.
6: Ben de öyle.
5: Ve Diego.
10: Memnun oldum.
6: Ben de.
4: Memnun oldum.
10: Memnun oldum.
6: Bu bölgede ya da özellikle bu parkta ne kadar yerli yaşıyor?
10: Parkta 5-6-7 bin kişi var.
6: Bayağı fazlaymış.
5: Evet, fazla.
11: Assim que conta pra gente como que é as coisas boas, os desafios que o senhor tem enfrentado.
12: Eu tenho que falar que tem ameaça de invasores, tem ameaça de garimpeiros, né? Os meus parentes do Pará, eles sofrem muito, né? Porque o garimpo suja a água. Não tem mais rio para pescar. O garimpo estraga a terra. Estraga muita terra, muito.
5: Kayapo halkının topraklarındaki kaçak madenciler yüzünden gerçekten çok acı çektiğini söylüyor. Toprakları mahvedip nehirleri kirletmişler. Ayrıca avlanma biçimlerini de etkilemiş çünkü artık avlanacak eskisi kadar hayvan bulamıyorlarmış.
3: 2018'den bu yana kaçak altın madenciliği Brezilya'nın yerli arazilerinde, özellikle de kuzeydeki Para ve Roraima eyaletlerinde hızla yayıldı. Her yıl 50 bin dönüm arazi tahrip edilip kirletiliyor. Yerli topluluklar hayatta kalmak için ormandan yiyecek toplamaya ve avlanmaya bel bağlıyor. Bu yüzden koruma altındaki arazilere yapılan bu istilalar yıkıcı etkilere yol açabiliyor. Bu da yetersiz beslenmeye ve hastalıklara neden oluyor.
10: Yazıklar olsun, yazıklar olsun.
3: Megaron da çalışmalarıyla bu sorunu gün yüzüne çıkarmayı amaçlıyor.
10: Bir sürü tehdit var, bir sürü tehdit var. Olan biten bu. Her türlü tehdide maruz kalıyoruz. Özgürce dolaşamıyoruz.
6: Dünyada öyle insanlar var ki ne yaparsanız yapın onlara asla yetmiyor.
5: Para da Kayapo halkı ve madenciler arasındaki çatışmaları çözmek için bizzat uğraştığını söylüyor.
12: Eu quero que meu povo viva em paz. Viva feliz, contente, alegre.
5: Barış içinde yaşamak istiyorlar. İhtiyaçları olan her şey burada var. Bu toprakları koruyup kollamak istiyorlar.
6: Vay canına. Sonuçta önce bu insanlar buradaydı. Hem de uzun zamandır.
11: E por aqui, por volta de Peixoto, qual é a relação com os garimpeiros aqui?
12: Aqui não tivemos problema com garimpeiro invadindo nossa terra. Então esse é um problema que nós evitamos, né?
5: Burada bu bölgede kaçak madencilerle sorun yaşamıyorlarmış çünkü topraklarında işgalcilere göz yummuyorlar.
6: İyiymiş.
12: Eu que agradeço de você estar afirmando tudo mundo que vai me ouvir, me escutar.
5: Kameralarımızla bu olanları gösterdiğimiz için bize teşekkür ediyor. İstedikleri tek şey rahat bırakılmak. Bu mesajı yaydığımız için bize müteşekkir. Barış içinde yaşamak istiyorlar.
6: Ona vakit ayırdığı ve bizi ağırladığı için teşekkür et. Ben de yerli kökleri güçlü olan bir toplulukta yaşıyorum.
10: Ayağınıza sağlık.
6: Böyle bir yeri ziyaret etmek beni biraz üzüyor açıkçası. Sadece rahat bırakılmak için çok fazla çabalıyorlar.
4: İyi akşamlar.
5: İyi akşamlar.
4: Vay canına şuna
5: teşekkür
4: bak.
5: Teşekkür ederiz.
1: Asando, está assando uma carninha aqui. Desse jeito, com a família, todo mundo.
7: Boa vida.
1: A minha esposa sabe fazer pintura.
5: Oradaki eşinin vücut boyamayı bildiğini söylüyor. Eğer boyanmak isterseniz söyleyebilirsiniz.
6: Olur.
4: Bence de yapalım.
6: Hayatın ne anlama geldiğine dair böylesine farklı bir bakış açısı görmek gerçekten hoşuma gidiyor. Ne anlama geldiğini sorar mısın?
5: Bazıları hayvanları temsil ediyormuş. Bu bir kaplumbağa deseni.
6: Harika. Bu gezinin başında bir grup kaçak altın madencisiyle çekim yapmıştık. Şimdi ise sanırım binlerce yıldır bu bölgede yaşayan yerli bir halkın köyündeyiz. Kaçak madencileri ziyaret edip sorunlarını anlamakla, sonrasında buraya gelip yerli halkı ziyaret ederek madenciliğin onlar üzerindeki olası etkilerini anlamak, birbiriyle bağdaştırılması çok zor şeyler. Ama burada yaşadığınız sürece bunlara alışmak zorunda kalıyorsunuz. Haksız mıyım? İşte yasaların uygulanması bu yüzden çok önemli. Buna gerçekten inanıyorum. Görünüşe göre bu bölgede endüstriyi dışarıda tutmak için sert bir çizgi çekmiş olmaları güzel bir şey. Böylece istedikleri gibi yaşayabiliyorlar. Zor ama başarıyorlar.
5: Şefin dediğine göre yerel halk huzur içinde olduğu zamanlar hep vücut boyaması yaparlarmış.
6: Savaşa gitmeden önce yapmak zorunda kalmaktan çok daha iyidir.
5: Evet.
4: Evet.
5: Sevdin mi?
6: Teşekkür ederim.
5: Evet, burayı kullanabiliriz. Hamakları da şu şekilde asarız,
4: evet,
5: değil mi?
4: Evet, mükemmel.
5: Harika.
4: Evet.
6: Gece 2'de seni uyandıracak.
5: Vay canına, şunun boyutuna bak. Bu bir böcek.
13: Is
4: O kuş bütün gece bu sesimi çıkaracak. Sivrisinekler şimdiden gelmeye başladı bile.
6: Evet.
4: Git!
6: Şunun büyüklüğüne bak. Aman tanrım. Tepede bir örümcek ağı var. Indiana Jones filminde gibiyiz sanki.
5: Parker'a ve tabii ki Danny ile Diego'ya Brezilya'nın bu bölgesini göstermek benim için çok özeldi. Çünkü burası hem kültürel hem de çevresel açıdan çok zengin. Ama özellikle Parker'ın görmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü o bir madenci. Bu bakış açısını duyması ve Brezilya'da neler olup bittiğini anlaması bence iyi bir şey. Evet çocuklar.
7: Sanırım biraz dinlenme vakti geldi. İyi geceler.
13: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
14: sigortam Net. Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
15: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler. Her yıkamada daha beyaz yapar.
14: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
15: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
16: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
17: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Lipton buzlu çay, Pepsi ve 7 gün özel lezzet 129 lira.
18: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
19: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
20: Hala etkisindeyim.
21: İnanılmaz bir goldü.
20: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
22: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
23: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
24: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
22: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
25: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
3: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
4: Çok güzel.
3: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
2: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
5: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz ne?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Kırkıncı gün.
12: Bu sabah uyandığımda kameramın her yeri örümceklerle kaplıydı. Örümcek işgaline uğramıştı. Parker hala orada, hamağında uyuyor. Şu dostumuz dün gece epey havladı. Ve tabii horozlar da sabahın üçü gibi ötmeye başladı ve hiç susmadılar. Ama burası gerçekten muazzam güzellikte.
11: Kayapo köyü, 40. gün.
12: Tamamdır, hadi eşyayı yükleyelim. Harika. Tamam.
13: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
14: Yeniden yollardayız.
13: Gezinin en sevdiğim kısmı buydu.
15: Evet.
12: Kendi diktiğin ormanda dolaşma fikrine bayıldım.
15: Benim de kendi ormanım olacak.
12: Öyle mi?
15: Evet, babam yaklaşık 30 yıl önce 5000 ağaç dikmişti.
13: Gerçekten.
16: Gerçekten mi bu? Harika.
13: Harika.
12: Bu harika bir şey.
15: Bu harika değil mi? Çok
13: evet,
15: güzel.
13: Evet öyle.
15: Gidip Marcelo'yu görelim mi?
11: Yerli arazisinde geçirdiği iki günün ardından Peşoto'ya dönen Parker, bu madencilik ütopyasından kendi payına düşeni almanın peşinde.
15: Bunca yıllık gezilerimiz boyunca gittiğimiz en iyi bölgelerden biri muhtemelen burasıdır. Bulunan altın miktarı, toprağın kalitesi. Bir sonraki adımımız umut vadeden bir arazi bulup bulamayacağımıza bakmak olacak.
13: Çok heyecanlıyım.
11: Larissa bölgenin en büyük arazi sahiplerinden biriyle Parker için bir görüşme ayarladı.
12: Marcelo'nun bir sürü işi var değil mi?
13: Buralarda bir sürü arazisi var ve aynı zamanda madencilikle de uğraşıyor. Bildiğimiz kadarıyla durum bu.
14: Sanırım bu yerlerden biri. Galiba burası.
13: Güzel evmiş.
15: Bayağı iyi para kazanmış.
14: Hadi gidelim.
12: Tamam, bakalım ne diyecekmiş.
17: Merhaba, Parker sen misin?
15: Memnun oldum.
17: Ben de.
11: Marcelo Balbinocchi 30 yıldır bu bölgede yaşıyor ve yavaş yavaş büyük bir arazi portföyü oluşturdu.
15: Harika bir ev.
12: Muazzam değil mi?
18: E até poderia mostrar alguma coisa nesse sentido.
13: Bizi arazisini görmeye davet ediyor.
17: Görmek ister misiniz?
15: Tabii, harika olur.
11: Marcelo'nun, Peşeto'nun 11 kilometre kuzeyinde Parker'ın ilgisini çekebileceğini düşündüğü bir arazisi var.
12: Tamam, hadi gidelim.
15: Hadi bakalım. Kamyonet çok iyiymiş. İşleri çok iyi giden, kocaman, lüks evleri olan insanları görmek hep hoşuma gitmiştir. Bunların gerçekten hakkını verdiğine dair sağlam bir referans oluyor.
12: Bu arabalar bana kendimi ufak hissettiriyor.
13: Beni de.
15: En çok altın neredeyse oraya gitmek istiyorum.
13: Evet. Altının her yerde olduğunu söylüyor.
15: Madencilikle bağlantısı neymiş?
17: Ben buranın öncülerindenim. 35 yıldır buradayım ve burada madenciliğe 18 yaşında başladım. Para kazandıkça arazi satın aldım çünkü çok değerli. Bu aslında bir nevi yatırım. Hem ekin hem de altın getirebiliyor.
11: Marcelo bölgede maden ve tarım arazilerinden oluşan 2500 dönümlük bir imparatorluk kurdu.
13: Burada gördüğümüz bütün soya fasulyesi tarlalarının altında mineraller de olduğunu söylüyor. Burası onun arazisi.
11: Marcelo'nun şu an soya fasulyesi ekili olan 50 hektarlık arazisi, çalışan bir maden sahasının hemen yanında yer alıyor.
17: Buradaki saha hala biraz dağınık.
15: Burası iyiymiş.
4: Nós sabemos que o cascalho está lá embaixo ainda. Então, a parte forte do ouro está aqui.
13: Asıl altının burada olduğunu söylüyor.
15: Buradaki tenör ne kadardı? Metrekare başına ne kadar altın çıkıyordu?
16: Aqui você acha que tem quanto de grama por metro?
4: Isso aqui vai dar acima de 5.
13: Metrekare başına 5 gramdan fazlaymış.
15: Gerçekten çok iyi.
11: Metrekare başına yaklaşık 5 gram, Parker'ın Yukon'daki sahasından çıkan altının neredeyse 8 katı demek.
13: Burası onun madeni değil. Bu yüzden kendi arazisinin olduğu yerde yeni bir tane açması gerekecek.
11: Daha önce kazılmış olan bu çukur, antik bir nehrin altın içeren çakıllarına ulaşmıştı. Marcelo'nun Parker'a sunduğu arazi ise hemen yolun karşısında. O da bu antik nehir yatağının üzerinde olabilir. Eğer verim aynıysa, Marcelo'nun arazisi Parker'a potansiyel olarak 160 milyon dolar kazandırabilir.
13: Şu an ekinleri görüyorsun ama gelecekte burası bir maden çukuru olacak.
15: Burada madencilik için hiç sondaj veya arama yapılmadı mı?
17: Altın kesin var diyemem ama yok da diyemem.
15: Pekala. Dürüstlüğünüz için teşekkür ederim. Tamam, yavaştan dağılalım artık.
17: Olur.
13: Bence Parker gördüklerini çok beğendi. Özellikle de altın potansiyelini çok merak ediyordu. Burası Parker'ın yatırım yapması için çok iyi bir bölge.
12: Burası gerçekten altın dolu değil mi?
15: Evet.
12: Kendi tesisini burada çalıştırsaydın ne kadar altın alırdın?
15: Bizim kazı hızımız.
17: Kesin var diyemem ama yok da diyemem.
15: Pekala. Dürüstlüğünüz için teşekkür ederim. Tamam, yavaştan dağılalım artık.
17: Olur.
13: Bence Parker gördüklerini çok beğendi. Özellikle de altın potansiyelini çok merak ediyordu. Burası Parker'ın yatırım yapması için çok iyi bir bölge.

0: 55.
1: 55 mi? Vay canına. İnanılmaz. Neredeyse 7 katı.
0: Çok üretken, harika bir maden bölgesi. Hep söylerim, Yukon'da çıkardığımız altına yakın tenörde altın bulabilirseniz ve bunu yaparken mevsimsel sorunlar ya da bizim yaşadığımız gibi toprak sorunları yaşamazsanız, işi epey büyütürsünüz.
2: Gün.
1: Şu adam hakkında ne düşünüyorsun? Sezgilerin ne yönde?
0: Bence harika biri.
1: Gözün tuttu mu?
0: Evet.
2: Peşot odağı sabah. Parker ve arazi sahibi Marcelo iş konuşmak için bir araya geliyor.
0: Öncelikle buralardaki madencilik hakkında bizimle konuştuğunuz için teşekkür ederim.
3: É uma honra receber vocês. O povo aqui da região gosta muito da sua equipe, gosta muito de ti.
4: Seni burada ağırlamaktan onur duyduğunu, bölgedeki herkesin seni çok sevdiğini ve programı severek izlediğini söylüyor.
0: Biz her zaman arazi arayışındayız ve bu bölge gerçekten ilgimi çekti. Buranın insanlarını sevdim. İklimini de çoğunlukla sevdim. Gerçi biraz sıcak ama geriye sadece ne kadara mal olacağı meselesi kaldı.
5: Can I ask how be the whole price of the 50-hectare area?
3: Seria 6 milhões e alguma coisa.
4: 50 hektar için 6 milyon real üzerinden pazarlık edebileceğini söylüyor.
0: Anladım.
2: Yaklaşık 100 dönüm için 1 milyon dolar. Bu Parker'ın Yukon'daki arazisi için ödediği paranın 5 katından fazla.
4: Şu an bölgedeki arazi fiyatlarının sadece burada değil, bütün Mato Grosso'da son yıllarda çok arttığını söylüyor.
0: Anladım. Araziyi test edebilmeyi çok isterdim.
4: Kendi sondaj araştırmamızı yapmamız gerekiyor.
6: Arazi şu an kullanımda.
4: Başka birine mi kiraladınız?
6: Burada çok büyük bir çiftlik arazisi var.
0: Birinin soya fasulyesi tarlası varsa gidip her yerini evet. Ölecek kazamazsınız.
4: Doğru, bunu yapamayız. Evet.
2: Parker, ilkbahar hasadı kaldırılana kadar, yani 5 ay sonrasına kadar araziyi test edemez.
0: Burası ucuz değil. 100 dönüm arazi almak isteseniz, bu milyon dolar demek. Biz de yılda 100 dönüm kazıyoruz. Yani hesap kitabı uyuyor. Ancak madenciliğe uygun 100 dönümlük bir arazi satın alabilme ihtimaliniz muhtemelen çok düşük. Üstlendiğiniz riskin boyutuysa çılgınca.
2: Şu anda bir anlaşma yapılabilmesi için Parker'ın araziyi altın testi yapmadan satın alması gerekiyor.
0: Bence burada çok büyük bir potansiyel var. Ama üzerine bayağı kafa yormam gerekiyor.
4: Teşekkür ederiz Marcelo.
0: Çok teşekkür ederim. Benim zaman çizelgem ve alabileceğim riskler açısından bakıldığında Marcelo'nun burada sunduğu fırsatı değerlendirmek pek de doğru bir hamle olmaz.

0: Nasıl uyudunuz?
1: Ben iyi uyudum.
0: Dünkü olay bir nevi hevesimizi kırdı, değil mi?
2: Parker, Marcelo ile bir arazi anlaşması yapma fikrini rafa kaldırdı. Şimdi ekibin Peşato'da kalıp kalmamaya karar vermesi gerekiyor.
0: Gezimizin tam sonunda en başa dönmüşüz gibi hissediyorum ama...
1: Hala biraz vaktimiz var.
0: Çok yok.
1: Gerçi çok değil.
0: Seçeneklerimiz neler?
3: Bu bölgeyi araştırmaya devam etmek mi?
0: Özellikle dünden sonra bu topraklar gözüme gerçekten ilgi çekici görünüyor. Haksız mıyım?
1: Buradaki insanların işlerinin bu kadar iyi gitmesinin bir sebebi var. Kooperatif ve madenciler. Çünkü burada altın çıkarmak daha kolay.
4: Evet, bence buralarda birkaç kişiyle tanışmayı denemeliyiz. Çıktığımız tüm geziler arasında muhtemelen en merak uyandıran ve ilginç olan bölge burası. Burada topraktan devasa miktarda altın çıkıyor.
0: Harika, tamam.
4: Yukon'da işimizi yürütmek için sahaya inmemiz ve bir sürü arazi sahibiyle tek tek görüşmemiz gerekmiştir.
1: Harika.
4: Buralarda arazi bulma işini ciddiye alacaksak yapmamız gereken tam olarak bu. Son haftamızda varımızı yoğumuzu bu işe vermeliyiz. Burada çok fırsat var.
0: İşe koyulalım.
4: Hadi gidelim.
0: Vay canına, bu devasa bir şey.
2: Parker'ın yolunun sezon finalinde.

0: Gerçekten etkilendim.
1: Aa, vay canına, şuna bak.
2: Aa, vay canına.
0: Burada altın madenciliği konusunda devasa fırsatlar var. Buradaki işe para yatırmayı isterim.
3: Oturup konuşabiliriz ama kameralar olmadan.
0: O zaman şu mikrofonları da çıkaralım.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Tam o anda bir bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
6: Her kullanımda ilk ülke tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
8: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
7: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
12: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
13: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
18: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek? Kendi

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Ped'den kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
5: Transferi yedin.
6: Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
5: Çok güzel.
6: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
4: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
7: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
9: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışana tak.
10: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz ne?
12: 10 dakika içinde.
10: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Bu gerçekten dehşet verici.
11: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
15: Bu kaza alanına çok bel bağladık. Babam için başarılı bir yıl olmasını istiyorum.
16: Hoffman ailesinin reisi son sezonunu duyurunca Todd şimdiye kadarki en iddialı hedefini ortaya koydu. 3033 ons.
15: Gerçekten bu son, öyle mi?
17: 77'yim, 78 olacağım. Her şey olacağına varır.
18: Bu Jack'in son sezonu ve rekorumuzu kırmaya çalışıyoruz.
16: Fakat kayıp kaza alanında su seviyesi yükseldikçe nesiller boyu madencilerin neden burada başarısız olduğu anlaşılıyor.
19: Resmen 1,5 metrelik balçık var.
16: Artık her şey zorlu bir mühendislik hamlesine bağlı. Hoffman ekibinin altınlı toprağa ulaşmak için tek umudu bu.
15: Tozu dumana katarken bir anda dumanlı olduk.
16: Hoffman altınları.
15: Vaktin var mı baba?
17: Evet, tabii.
15: İçten içe bunun son olduğuna gerçekten inanıyor musun?
17: 77 bitti, 78'e giriyorum Tat. Ben bunu gerçekten başardım. Bu benim hayalimdi. Ama şimdi siz devraldınız, artık bu sizin hayaliniz olacak. Senin ve diğerlerinin, Tanrı aşkına bunu anlamalısın.
15: Evet ama herkes bu işi senin kadar sevmiyor. Herkes değil, senin kadar değil.
17: Evet, evet öyle.
15: Bu işi sensiz de yapabilirim baba ama asıl soru sensiz yapmak istiyor muyum? Sensiz devam etmek isteyip istemediğimden pek emin değilim baba.
17: Bu konuda gerçekçi olmalısın. Bu harika bir yaşam tarzı. Ben çok seviyorum ve her zaman sevdim.
15: Artık çok fazla geliyor değil mi?
17: Evet, artık yapmama gerek kalmadı.
15: Bildiğim tek şey, şimdiye kadarki tüm maden sezonlarımızda senin yanımızda olduğun. Sen yanımızda olmadan madencilik yapmayı düşünmek bile tuhaf geliyor.
17: Zaman akıp gidiyor, tad durmak bilmiyor. Her şey olacağına varır oğlum.
15: Pekala. Bunu senin en iyi sezonun yapmak için bir yol bulacağız baba. Alabildiğimiz kadar çok altın alacağız. 3000'e ulaşmaya çalışacağız. Büyük hedef ama sana maksimum altını getireceğiz. Temizleme odasında bizim için ayıklamaya devam edin, tamam mı?
17: Evet, başaracağız.
15: Tamam.
17: Sonra görüşürüz. Seni seviyorum.
15: Ben de seni.
18: Kara İnci geri döndü.
15: Geçen hafta kayıp kesimin çamurla dolduğunu öğrendik. Bu yüzden tüm makinelerimizin altın damarına ulaşabilmesi için bir yol inşa edeceğiz.
19: Hadi yapalım.
18: Tamam.
15: Yol için biraz çakıl üretmek amacıyla Kara İnci'yi bu sezon ilk kez çalıştırıyoruz.
18: Tamam. Hadi deneyelim.
15: Ya. Maalesef iki tesisi birden çalıştıramayız. Holy Roller'ın dağıtıcı kutusunda delikler var. Oradan altın kaçar. Holy Roller'dan daha fazla malzeme geçirmeden önce oranın tamir edilmesi lazım.
19: Yaşıyor.
15: Geçen hafta çok iyi bir altın temizliği yaptık.
17: 55.4.
15: Güzel, memnunum dostum.
19: İçinde birkaç külçe var.
18: Bence iyi bir başlangıç.
15: Bu sezon çok büyük bir hedefimiz var. Bu hafta kayıp kesimi işlemeye başlıyoruz ve daha da iyi altın umuyoruz.
18: Kara İnci'nin yeniden çalıştığını görmek gerçekten çok iyi hissettiriyor. Sparky ile bunu bir araya getirmek için çok zaman harcadı. Ve bu bizim bebeğimiz. Holy Roller'dan daha büyük. Kara İnci daha fazla hacim işleyebilir. Bu malzeme için yapıldı.
15: Şimdilik her şey yolunda görünüyor.

0: Herkese teşekkür etmek istiyorum. Orada bir kaya yığınımız var. Andy yola başlayacak. Sence yola başlamak için yeterli kayamız var mı Andy?
1: Evet, bu sabah başlayabiliriz. En azından yolu inşa etmek için. Yeterince kaya olup olmadığını bilmiyorum ama umarım büyük kısmını bitirebiliriz.
0: Tamam. Tater soyma işlemi yapıyor. Güneş var. Orası kayganlaşacak.
2: Sıcaklık ve erime hızı tempomuzu bozmadığı sürece bugün işler iyi gider.
1: Bugün biraz daha zorlanacaksın. Çünkü yılın şimdiye kadarki en sıcak günü. İşin başında durman gerekecek.
0: Bu sıcak havada harfiyat yapıp yapamayacağımızı hep birlikte göreceğiz. İşimiz zor olacak.
1: Evet.
0: Aslında şu an bir dağ gibi görünüyor.
1: Ortalık çamur deryasına dönecek. Çok pisleşecek ama sakın pes etme. Toprağı taşımaya odaklan. Çakıla ulaştığın sürece sorun yok. Çakılı orada görebilirsin. Her yer berbat olsa bile onunla uğraşmamayı öğrenmelisin. Sadece donmuş kısımlarla uğraş.
2: Anlaşıldı.
0: Güzel. Konuşmak istediğiniz başka bir şey var mı?
1: Bugün herkesin elini taşın altına koyması gerek. Tesisler çalışacak. Yol yapıyoruz. Sıyırma yapıyoruz. Herkes çok meşgul.
0: Tamam, gidelim.
1: Herkes bu sabah biraz stresliydi. Çünkü aynı anda bir sürü farklı işle uğraşıyoruz. Ama herkese haftanın ilk günü işleri yoluna koyarız, her şey tıkır tıkır işler diye söyledim. Hudson, beni duyuyor musun Hudson?
3: Evet.
1: Şimdi senden bir yük kaya almanı istiyorum. Sonra buraya geri gel. Nereye boşaltacağını söyleyeceğim.
3: Anlaşıldı.

0: Andy'nin planı çamurlu altın damarını parçalar halinde kazmak.
1: Tam oraya dök.
0: Şimdi yapılan iş itina istiyor. Hudson boşalan yere çakıl dökerken Andy Hudson'ın kamyonuna kara inci için daha fazla çamurlu altınlı toprak yüklüyor.
1: Şu anda zemin dolmuş bir halde. Bu yüzden şu balçığı atıp üzerine çakıl serdiğimde sezonun geri kalanında sert kalacaktır.
2: Şu an kayıp kesimden alınan altınlı toprağa yükleniyorum. Çok heyecan verici. Bu kesim tutmazsa sezonumuz muhtemelen... Neredeyse tüm umudumuz buna bağlı. Şu anda başka hiçbir seçeneğimiz yok. Umarım işe yarar.
3: Asıl meseleye gelelim. Bir şeyler oluyor.
4: Pekala, burada tamamen tabanı delmiş.
3: Tamam.
4: Burası tamamen bitmiş. Daha da kötüsü yan duvarlarda inceliyor ve delinmiş. Bak, içi malzeme dolmuş. Hissedebiliyorsun.
3: Önerilerinizi bekliyorum. Tesisten geçirdiğimiz malzeme çok aşındırıcı olduğu için ayırıcı kutusunda delikler açtı. Sızıntıların nedeni bu. Bu büyük bir sorun çünkü küçücük bir delik bile ince altının kutunun dışına çıkmasına yol açar. Ve bu bize çok para kaybettirir. Bu yüzden tasarı değerlendirmek ve bir çözüm bulmak için Sparky, Framer ve Hunter'ı çağırdım.
4: Tamamen mahvolmuş. Tüm tabanı yeniden yapmak gerekiyor.
5: Bence buna gerek yok. Deliklere yama yapsak yeterli olacaktır.
4: Tüm ayırıcı kutusu buradan çıkarılacak. Sparky ayırıcı kutusunu tabanındaki deliklere yeni metal kaynaklamak yoluyla onarmak yeterli diyor. Ama ben katılmıyorum. Ayırıcı kutusunun tüm tabanı tamamen aşınmış durumda. Bu sorunu kalıcı olarak çözmek istiyorsak tüm tabanı değiştirmek zorundayız. İşte bundan bahsediyorum. Her seferinde kısa yol istiyorsunuz. Doğru düzgün onarmak istemiyorsunuz.
5: Anlıyorum, evet.
4: Sonra böyle berbat oluyor. Zamanımız var, yapacağız.
5: Bu şeyin tabanını sökmemize bence hiç gerek yok.
4: Düzgün yapalım.
5: Şuna baksana Framer. Ben ve bu adam ayırıcıyı inşa ettik. Tamamen kendi başımıza. Ve bu senin sadece ikinci sezonun. Framer'ı severim ama... Her şeyi bildiğini sanıyor. Bu adam sadece iki sezondur burada. Bu benim dördüncü sezonum.
0: Ayırıcı kutusundaki tüm delikleri onarmak için Sparky, delikli mevcut tabanı koruyarak üzerine bir kat plaka kaynaklamayı öneriyor.
5: Bu hem aşınma sorununu çözecektir hem de fazla zaman almaz. Çünkü çalışmamız gerekiyor. Bu gerçekten iyi bir altınlı toprak ve burada çok fazla vaktimiz yok. Tam üstüne başka bir plaka koyup kaynak yaparsan bu ortadaki her şeyi kapatır. Biraz düz demirle bu şey bizim süremizi uzatır.
4: Sana söylüyorum, sezonun geri kalanında çalışmak zorundayız. Bunu sadece bir kere yapacağız, tekrar yapmayacağım. Sökeceğiz, düzgün yapacağız ve bu şekilde bir arıza konusunda endişelenmek zorunda kalmayacağız. Bu sene hedefim ne kadar sürerse sürsün işleri ilk seferde düzgün yapmak. O ayırıcı kutusu kusursuz olmalı. Sparky'nin bunun önemli olmadığını düşündüğünü biliyorum ama önemli. 22 yaşında, her şeyi bilmiyor ama bildiğini sanıyor. Düzgün yapılmazsa yine bir yerlerde aşınıp delecek ve sonra yine duracağız.
6: Mesele şu ki, bence düzgün tamir etmekle... Daha verimli olmak arasında mutlu bir orta yol var.
3: Her şeyi sökme konusunda anlaşamıyoruz. Bunu çıkar. Buraya koyacağız. Ama tüm tabanı kesmek yerinde kaynak yapacağız.
4: Tamam, eğer bunu yapmak istiyorsan bu senin sorumluluğun. Biz hallederiz ve senin için geri takarız.
3: Sparky'nin bir fikri vardı. Framer'ın başka bir fikri. Framer düzgün yapmak için çok fazla zaman harcamak istiyor. Düzgün yapmamız gerekiyor ama bunu yarı sürede yapmalıyız. Yapabiliriz. Doğru ekibe sahibiz. Bu adamlar düşündüklerinden çok daha fazlasını yapabilir ve düşündüklerinden çok daha hızlı. Hadi sökmeye başlayalım ve bunu buradan uçuralım.
4: Tamam, hadi bakalım.
6: Beni görüyor musun?
7: Evet, görüyorum. Devam et.
4: Bomu önümüze tam merkeze getir de şu askıyı takalım.
7: Anlaşıldı.
6: Çocuklar taban kısmını dağıtıcıya bağlıyorlar.
4: Tamam, devam et. Ve ortaya getir. Seni ortaya hizalayayım.
6: Ve sonra nazikçe kaldırmaya çalışmamız gerekiyor. Oluk kutularını hareket ettirmeden, bir şeye zarar vermeden.
5: Hadi uçuralım şunu. Evet.
4: Hadi yukarı.
5: Dostum, eğer bu düşerse başımız büyük dertte demektir. Altının nasıl dağıtılacağını belirleyen can damarımız. Dikkat.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, sigortam Net.
10: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
8: Bir şey kaldırırken en önemlisi çok yavaş gitmek. Kimseye zarar vermek istemezsin. Bu yüzden her şeyi dikkatli yapmak zorundasın. Bunu doğru yapmazsak ve düşürürsek hasar deliklerden çok daha kötü olacak ve çalışmaz hale gelecek.
9: Şunu ortala çünkü tam oraya kaynak yapacaksın.
8: Altına girme Spark. Elinden geldiğince uzak dur.
9: Girmiyor, önünde duruyor.
8: En iyi arkadaşıma zarar vermek istemem.
10: İşte böyle.
9: Pekala.
11: Sağ ol dostum.
9: Tamam.
11: Teşekkür ederiz.
4: Ekip dağıtıcı kutuyu tamir etmeye başlarken Andy ve Cap yeni yolun ilk bölümüne çakıl döşeme işini tamamlıyor.
10: Biraz sola gel. Şimdi biraz sağa, evet.
11: Devam et, tam orada dur.
10: Tamam, biraz daha, güzel.

0: Yolun dörtte biri bitti. Şimdi bir sonraki adıma geçmeliyiz. Suyu kazı alanından uzaklaştırmak için bir menfez döşemeliyiz. Bu iş bittiğinde yolu bitirmek için çakıl döşemeye devam edeceğiz. Onları yoldan alacağız ve oraya koyacağız. Sonra uçlarını kaldırıp etrafına keçe saracağım, tamam mı?
1: Anlaşıldı. Hemen geliyorum. Menfez denen şeyi yerleştireceğiz. Menfez bu suyu bu platformun tam altından dağıtacak ve tüm bu su buradaki çamurlu su birikintisine akacak. Pompa da buradan devreye basacak.
2: Menfezi döşemek için Andy önce bir çakıl yatağının üzerine iki boru parçası yerleştirmeli. Borular suyu altınlı topraktan uzaklaştıracak kayıp kesimin ön tarafına uzanan bir hendeğe yönlendirilecek şekilde konumlandırılır.
3: Keçeyi etraflarına sar ve kapat.
2: Ardından ekip birleşim yerinin etrafını filtre keçesiyle sararak boruların iki parçasını birleştiriyor.
3: Güzel, çok iyi.
2: Son olarak Andy merkezi üstünü birkaç santim çakılla kapatarak yola gömüyor.
0: Bu menfezi bitirmek, bu kesimi kurtarmanın bir diğer önemli adımı. Umarım tüm bunlar çabamıza değer ve kayıp kesim sonunda ödülünü verir.
1: Bunu halledelim. Birkaç taşlama makinesi getirelim, yardım edelim, tamam mı? Hadi bakalım. Delikleri yamamadan önce taşlayıcılarla yüzeyleri düzleştiriyoruz. Bu deliklerin üstüne yeni metal kaynaklamayı daha kolaylaştıracak. Biraz daha yukarıyı taşla, sonra ısıtırız ve çakma kaynağa başlarız. Ayırıcının öbür ucuna doğru ilerleriz. Bu biraz süreç gerektiriyor ama sen ve Chambon'un yardımı iyi oluyor. İşleri orman yangınından daha hızlı kapıyorsunuz. Bayağı iyisiniz. Bunu sevdim.
4: İyi görünüyor.
1: Bu büyük bir iş. Fazladan adam lazımdı. Chambon'u seçtim. Bir de Caleb diye genç bir çocuk var. Çok sıkı çalışıyorlar. Neyi nasıl yapacaklarını hemen kapıyorlar. Burası şurasından daha fazla aşınmış durumda. Bakalım burada ne varmış. Oldukça yakın dostum. Başardın. Evet, kesinlikle başardın. Harika gidiyorsunuz. Şimdi şu noktada çalışalım.
5: Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Elime kaynak tabancasını tutuşturup beni oraya attı ve kesmeye başla dedi.
1: Devam et. Vaktimiz yok dostum.
5: Üzerimde kesinlikle baskı var. Yanlış bir şey kesersem veya işi batırırsam başımıza iş açabilirim.
1: Makinemin fişini çektin. Ne yapıyorsun? Yeni olduğunu biliyorum ama... Önümde fişi geri takıyorsun. Bu meret de bacağımın üstünde bir anda çalışıyor. O kalın kafanı çalıştır. Hiç güvenli değil. Hoş da değil. Bu şey kolayca bacağımı kesip ana bir atar damarıma ulaşabilir. Bu koruyucu üzerimde olmasaydı bu şey beni tam buradan yakalardı.
5: Sparky taşlama yaparken taşlamanın fişini çektim ve o da aleti bacağına dayamıştı. Fişi tekrar taktım. Bu oldukça tehlikeliydi.
1: Bak dostum. Beni gerçekten sinirlendirdin. Ciddiyim. Bu kötü sonuçlanabilirdi. Bir şey yapmadan önce düşünmek zorundasın. İlk kural bu.
5: O kablo olduğunu bilmiyordum.
1: Sorun yok. Bir dahakine evet. Omzuma dokunman yeterli. Sorun kalmaz. Her tamam. Şey yolunda. Hepimiz hata yaparız ve kimse mükemmel değil, tamam mı? Seni seviyorum. Gerçekten öyle. Bütün kalbimle.
5: Burada öğrendiğim ders şu oldu. Her zaman ne yaptığına dikkat et. Ve böyle bir şey yapmadan önce kontrol ettiğinden emin ol.
1: Hadi devam edelim. Böyle devam et, tamam mı?
0: Şimdi onu yay, sonra tekrar geri geleceksin ve yükünü boşaltacaksın, tamam mı?
6: Anlaşıldı.
2: Dozer henüz tamir edilmemişken Andy ve ekibi kayıp kazı alanı boyunca yol inşa etmeye devam ediyor. Bu yol olmadan ekip cevhere ulaşamaz ve kayıp kazı alanının hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları altın yoğunluğuna sahip olup olmadığını bilemeyecekler.
0: Yolumuzu kazı alanının ortasına doğru biraz daha uzatıyoruz. Umarım bunca çalışma ve emek karşılığını verir ve bu kayıp kazı alanı altın kazandırır. Gerçekten büyük bir altın temizliği bekliyoruz. Ama o sabaklardan geçene kadar kesin olarak bilemeyeceğiz.
4: Dinle. O yaşlı adamların seni ezip geçmesini istemiyorum.
1: Evet.
4: Sesini çıkart.
1: Anladım. Şimdi %100 anladım. Tamam. Evet.
4: Gençler burada değerlidir ve bu sadece yaşlıların gösterisi değil. Tamam mı?
1: Biz deniyoruz adamı.
4: Sizler bu madenin geleceğisiniz. O
1: evet.
4: Yüzden
1: evet,
4: sesinizi çıkardığınızdan emin olun. Ama
1: evet,
4: doğru olduğunuzdan da emin olun. Çünkü yanıldığınızda bunu size asla
1: unutmazlar. Ama şunu bil, senden öğrendiğim bir şey var. Başarısızlıklardan ders çıkar.
4: Kesinlikle.
1: İşte tam da bunu yapıyoruz.
0: Tater, Tater, Tater.
6: Evet.
0: Biraz daha coşku bekliyorum. Gerçekten iyi görünüyor. Permafrost için buldozer operatörüne dönüşüyorsun. Bunu sevdim, bunu sevdim. Bu yol bitince kesimin çok daha fazla alanına ulaşabileceğiz. Ama yapılacak daha çok şey var. Tater kayıp kesimin bir sonraki bölümünü soyuyor. Yol bitince taşımaya hazır olsun diye altın damarını hazırlıyor. 3033 ons hedefimize ulaşacaksak geride kalamayız.
6: Bu tür soyma işlemini hiç yapmadım ve beni gerçekten yavaşlatan birkaç takıldığım nokta var. Kendimi çok tedirgin hissediyorum. Soyma belirli bir süreç. Yaptığımız şey altın olmayan üst toprak katmanını kaldırmak. Böylece altındaki altın damarına ulaşabiliriz. Şu an kayıp kesimde kazıyorum. Sezon bu kesime bağlı. Bunu soyamasam hedefimize ulaşamayız. Omuzlarımda çok yük var. Doğru yapmaya çalışıyorum. Umarım başarılı olurum. Herkes çok çalıştığı için kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Bu işi gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Zayıf halka olmak istemiyorum. Şu an öyle hissediyorum. Ama elimden geldiğince hızlı halletmek için çaba göstereceğim.
7: Tater. Efendim? Dozerinden bir şey düştü gibi görünüyor.
6: Lanet olsun. Başım dertte çünkü bu bizim tek kazıyıcımız. Kesim açık ve kazıyıcı olmadan hiçbir şey yapamayız. Soyma işlemi durur ve bu sezonun sonu olabilir.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Parasının kıymetini bilenler.
4: Biziz biz.
5: Biziz.
6: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
4: Para mı kaybettirir?
6: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
5: Biz en iyisi kalgona geçelim.
6: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
9: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
10: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
11: Kredi kartım hadi.
12: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
13: Tehlike çok büyük.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz ne?
14: 10 dakika içinde.
12: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Bu gerçekten dehşet verici.
13: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
12: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Buldozerimin kazıyıcısı kırıldı. Bu da soyma işlemini durdurmak zorunda kaldığım anlamına geliyor. Bunu hızlıca tamir edemezsek bu kesimi hiçbir zaman bitiremeyiz.
18: Kazıcı, sıkılaşmış ve donmuş toprağı gevşetmek için kullanılan 2 tonluk uzun bir buldozer aparatıdır. Üzerinde diş olarak adlandırılan değiştirilebilir bir tungsten çelik alaşımı ucu bulunur.
17: Arkadaşlar, ne yaptığımı bilmiyorum ama onu kırdım. Üzgünüm.
19: Harfiyat yapmamız lazım. Telefonlara sarılacağım, etrafı arayacağım. Buralarda bulabilecek miyiz bir
0: ama
19: bakalım.
0: Ama bunu da kırarsan soyma işlemi tamamen biter.
19: Yeni zemin soyamazsak, Holy Roller'ı tamir etmenin ve o yolu inşa etmenin ne anlamı var? Şu an yapılan tüm bu sıkı çalışma boşa gidecek. Umarım bunu tamir edip bir arada tutabilirler. Her gün 20-30-40 ons daha demek ve o altına ihtiyacımız var. Sezonumuzun 80'lerden kalma eski bir buldozere bağlı olmasından nefret ediyorum ama şu an işte bu noktadayız.

0: Andy kayıp kesime giden yol üzerinde çalışmaya başladığında neyse ki Holy Roller'dan biriktirdiğimiz çok fazla çakılımız vardı. Holy Roller devre dışı olduğundan kara inciyi çalıştırıyoruz. Ama bu noktada her iki tesis de sürekli çalışmazsa yolları inşa etmek için yeterli taşımız olmayacak. Kara inci tek başına bize yetişemez.
1: Andy, burada seni bekliyorum. İstediğin bu mu?
2: Evet, daha fazla çakıl bekliyorum.
1: Anlaşıldı.
3: Sparky, duyuyor musun?
2: Evet, duyuyorum. Yol için çakılımız bitti. Holy Roller'ın çalışmaya başlaması için tahmini süre ne? En az bir gün daha. Elimizden geldiğince hızlı çalışıyoruz.
3: Şu an yol üzerine daha fazla çalışamıyoruz. Bitirmek için çakılımız kalmadı. Kara inci yetişemiyor. Holy Roller'ın çalışır hale gelmesi gerekiyor. Her iki tesis de çalışırsa bunu bitirebiliriz. Kesim boyunca verimli şekilde geçirebiliriz ve tesise taşıyabileceğimiz altın damarı miktarını muhtemelen 3'e katlayabiliriz.
4: Merhaba dostum, nasıl gidiyor?
5: Pek iyi değil. Buldozeri yine kırdım.
4: Kırdın mı?
5: Kazıyıcıyı kırdım. Ardı arkası kesilmiyor.
4: İşte bu, hepsi bu kadar. Madencilik bir dizi arızadan ibarettir. Geçmişte ben de tam olarak aynı şeyleri yaşadım. Ama sana bir şey söylemek isterim. Sakın umudunu kaybetme. Umudunu kaybedersen çok
5: bazen
4: şey
5: ne kadar zor olduğunu biliyorsun.
4: Evet biliyorum.
5: Biraz bunalmış gibi hissediyorum.
4: Bunu gayet iyi anlıyorum. Bak dinle. Uzun zamandır buradasın. Sen de yapbozun bir parçasısın. Ve seni takdir ediyorum. Yaptıklarını takdir ediyorum. Sen olmasaydın bunu yapamazdık.
5: Teşekkür ederim Jack. Bunu duymak
4: evet,
5: güzel.
4: Evet devam et dostum. Devam et.
5: Ekiple birlikte olmak çok güzel. Seni
4: tabii,
5: takdir ediyoruz dostum.
4: Ben sadece size yardım etmek için buradayım. Biliyorsun değil mi?
5: Çok daha fazlasını yapıyorsun. Bizim
4: evet.
5: için bir ilham kaynağısın.
4: Evet benim için bir zevkti sağ ol.
5: Teşekkür ederim.
4: Teşekkür ederim sağ ol. Devam et.
5: Teşekkürler Jack.

0: Orada ne yapacağımı bulmalıyım.
1: Mükemmel dostum. Evet, o parçayı tam oraya yapıştırırız. Hazırsın, kaynağa başlayabilirim. Ayırıcı kutusunu alıp su geçirmez yapacağız. Çünkü her yerde sızıntı var. Kutuyu ne kadar fazla kazarsam o kadar fazla sızıntı buluyorum. Her tarafını kaynakla kapatacağım ama her bölümden bir sonrakine geçmeye devam edeceğiz. Ta ki her şey iyi görünene kadar. O kutuda çok fazla aşınma deliği var. İçinde sıkışmış külçeler olabilir.
0: Evet, hadi açalım ve içinde ne var görelim.
1: Pekala. Bu ayırıcının içinde tam arkada şu küçük deliğin olduğu yerde sanki küçük külçeleri içeri girip parti yapmaya devam ediyor. O yüzden şu şeyi açacağız ve içinde ne varmış göreceğiz. Senin ikramiyen bu cepte, Framer.
0: Bekle, siz maaş mı alıyorsunuz? Dur. Şuraya aşağı vurmayı dene. Tam oraya. Evet, işte bu. Şunu alıp evet. Alamayacağına bak ve evet. İşte böyle.
1: İşte bu. Bu da ne böyle? Şurada ince altınları görebilirsin bak. Dostum, içinde ne kadar var kim bilir. Burası gerçekten dolmuş.
0: Tepeye kadar dolmuş.
1: Dostum, şuna bak. Turber yolda bunları alıp altın odasına götürecek. O kutuda aslında ne kadar altın tuttuğumuzu göreceğiz. Senin için dumanı üstünde.
2: Bunlar nereden çıktı?
1: Tam şuradaki cepten.
2: Ve bunu iptal ediyoruz, değil mi?
1: Evet. Şu ufacık delik kardeşim. 1 santim her şeyi oraya itmiş.
2: Vay canına.
1: Evet.
2: Peki gidip eleyim ve ne bulduğumuza bakalım.
1: Evet dostum, evet. Sağ ol Turber.
2: Bence ince altın ve oluk kutusunda yakaladığımız her şey burada da olacak. Hızlıca eleyeceğim. Umarım sadece çamur girmiştir. Ama hayır. Altını görebiliyorsunuz. Tam orada. Oldukça fazla miktarda. Şimdi ne kadar olduğunu merak ediyorum.
1: Evet Jimbo. Ne var ne yok?
2: Sana iyi haberim var. O delik artık olmayacak. Çünkü...
1: Ne?
2: Sana söylüyorum, verdiğinin olamaz, sadece 1/4'ünü eledim. Ama sadece şunu İnanılmaz. Göstermek istedim sana.
1: Hayır.
2: İşte orada. Vay canına. Oraya gidecek.
1: Biliyordum. O cepte ne kadar altın var dostum sence? Söyler misin?
2: Bak,
1: sence ne kadar
2: bu
1: var?
2: Onsun 1/4'ü. Kovadakinin sadece 1/4'ünü yaptım. Toplamda 2 ons mu?
1: Oh,
2: o küçücük
1: tanrım.
2: Delikte $4,000 yatıyor.
1: Neyse ki ortadan kaldırıyoruz.
2: Evet.
1: Ayırıcı kutusunun içinde bulduğumuz bu altın şimdiye dek kaybettiğimiz altını gösteriyor ama sezon sonunda altın sayımına eklenecektir.
2: Altın görmek her zaman güzeldir. Nerede bulduğunuz önemli değil. Neyse ki iyileştirmeler çok etkili olacak. Bir sonraki ölçümde garanti vermiyorum ama bahse girerim iyi olacak. Tekrar çalışmaya başlamamız ne kadar sürer?
1: Yakında yıkamaya başlarız. Ama bu kez hiçbirinin deliklere kaçmasına izin veremeyiz. Orayı tamir ediyoruz. Sağ ol kardeşim.

0: Dikkatli ol dostum. Elinin altında kalmasını istemezsin. Elini hep üzerinde tut. Bu kutu uzun süre dayanacak. Bu şeyin içinde devasa miktarda kaplama var. Artık kurşun geçirmez. Dünyanın ilk kurşun geçirmez ayırıcısı dostum.
1: Yerine oturttuk. Sıkıştırmamız gerekiyor. Silikonu iyice sıkıştır.
2: Ayırıcı kutusunu neredeyse tamamen söküp tüm tabanlarını ve yanlarını kurşun geçirmez AR-500'de yeniden inşa etmek zorunda kaldık. Adamlar bu işin gerçekten hakkını verdi. Herkes elini taşın altına koydu ve bence çok zaman kazandık. Böyle bir durumda zaman paradır. Şimdi çalıştıracağız ve yeniden işlemeye başlayacağız. Tamam arkadaşlar, çalıştırın başlayalım. Hadi biraz toprak işleyelim.
3: Pekala Kerim. Devam et, devir sayısını 1370'e çıkar.
4: Anlaşıldı.
5: Umarım bu çalıştırma işlemi iyi gider. Eğer öyle olursa iki tesis birden çakıl üretebilecek ve kayıp kesimdeki bu yolu bitirme işine geri dönmüş olacağız.
4: İyi görünüyor. Buradaki ayırıcı tasarımı çalışıyor gibi görünüyor. Oradan anlamak zor ama hiçbir yerden sızmıyor. Gerçekten iyi. Yeniden çalışır halde olmak gerçekten iyi hissettiriyor.
6: Saat kaça kadar çalışmak istersin?
5: Bayağı geç saate kadar. Saat 11.
4: Tamam.
5: Artık makineleri kapatmak yok.
2: Artık her şey sağlamlaştırıldığına göre o kazı alanında her 100 yardada ne kadar altın olduğuna dair gerçekten doğru bir sayım yapabiliriz. Bir sonraki tartımda kayıp kesimin aslında ne kadar iyi olduğunu tam olarak anlayacağız.
7: Ayırıcı kutusu tamir edilip Holy Roller çalışır duruma gelince Tater, Ron ve Framer dikkatlerini sökücüyü tamir etmeye çeviriyor.
4: Kazıyıcı sapının kırılması gerçekten sinir bozucu. Çünkü kazımada kaybettiğimiz her saat gerçekten ihtiyaç duyduğumuz zemini açmaktan uzak geçen zaman demek. Keski gibi görünüyor. Kazıyıcı sapını değiştirmek biraz garip. Evet, tutma pimini aldık. İlk adım kazıyıcının tepesindeki pimi çekiyorsun.
8: Harika.
4: Düşmesine izin vereceğim. Belki şimdilik üzerine bir şey koyarım. Evet. Sonra da devam ederiz.
8: Kamyonumu arkadan çarpma.
4: Sökücüyü kaldırıyorsun. Eski olanın düşmesine izin veriyorsun, tamam mı?
9: Sert yap, şimdi indir. Üzerine geri gel. Onu devir.
4: Eski gövdeyi çıkardığımıza göre yeni parçayı yerine sabitlememiz lazım. Neyse ki Todd kasabada yeni bir parça bulabildi ama pek de ucuz değildi. Doğru yöne taktığımızdan emin olalım. Dikkat et, işte oldu. Evet, tamam, işte böyle.
8: Güzel.
4: Düz girsin. Hadi kaldır, tamam. Evet. Oldu mu?
10: Evet, gayet iyi oldu.
4: Tamam.
10: Çatalları göremiyorum. Eğeyim mi?
4: Hayır, biraz yukarı.
10: Tamam.
4: Tamam, devam et.
9: Aşağı gel Rob.
4: Kazıyıcı sapını hizalamak zor olabilir. Çünkü kazıyıcı gövdesinin kaldırabileceği kadar yükseğe çıkıyor.
9: Tamam, indir Rob.
4: Oraya hizalamak tam bir baş belası olabiliyor. Çünkü yaparken biraz geriye doğru yatırmanız gerekiyor.
9: Güzel. Evet, aynen böyle. Tamam, dışarı çık. O girmeye başladı, kımıldama. Kimleri almam lazım, kımıldama.
6: Geri gel. İndir, indir. Geri gel.
9: Geri gel. Tut şöyle.
8: Hafifçe, tamam. Tut. Tamam, pekala.
4: Elinize sağlık beyler.
6: Sakın bunu da kırma.
4: Tamir ettik. Kaza alanına geri döneceğiz. İşe koyulalım. Umarım çok fazla zaman kaybetmemişizdir.
10: Buraya bir yük daha alırız. Burayı biraz temizledikten sonra iyi olacağımızı düşünüyorum.
11: Evet, iyi görünüyor.
5: Yolumuzu kazdık. Onu kazının tam ortasından geçirdik. Kapattık. Adamlar çakılın üzerinden dümdüz geçebilir. Makineleri iyi durumda tutuyor. Kazıya girmeyi çok daha kolaylaştırıyor.
7: Yol artık tamamlanmışken ekip sonunda daha fazla altınlı toprağa ulaşabilir ve yıkanmak üzere Holy Roller ve Kara İnci'ye kamyonla taşıyabilir.
11: Şu an her iki tesisimiz de yeniden çalışıyor. Kara İnci iyi görünüyor. Holy Roller da güzel çalışıyor. Artık biraz gaza basıp elimizden geldiğince çok saha işlemeye çalışacağız ve gerçek rakamlar koymaya başlayacağız. Bu Jack'in son sezonu ve rekorumuzu kırmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince çok çalışmamız gerekecek. Ve şu an her şey iyi görünüyor.
2: Kayıp kesimden toprağa işliyoruz. Bu toprağın buna gerçekten değeceğini umuyoruz. Holy Roller üzerinde yaptığımız düzeltmeler her şeyi biraz daha verimli hale getirmeli. Adamlarla birlikte Jack için gerçekten büyük bir kazanç istiyoruz.
0: Jack'in emekliliği bende ayrı bir kıvılcım yaratıyor dostum. Jack her zaman oradaydı ve herkes için mentor gibi. Herkesin büyük babası gibi. Sadece onların büyük babası değil, benim büyük babam da. O adamı severim. Motivasyon değişti. Herkesin dürüstlüğü değişti. Herkes kendini toplayıp dostum bunu yapmak zorundayız. Jack için bunu yapmak zorundayız dedi. Bu inanılmaz bir tepkiydi gerçekten.
2: İstediğimiz şey burada bir zafer kazanmak. Bu ilk temizliğe çok şeye bağladık. Eğer daha ilk tartımda kötü bir sonuç alırsak bu o kazı alanında sandığımız kadar altın olmadığını gösterir. Ve... bilemiyorum. Çok ama çok kötü bir sezonun habercisi olabilir. Bunun babam için gerçekten başarılı bir yıl olmasını istiyorum.
12: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
13: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet. Volcano.
2: Damla
3: bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Tam o anda biliyor.
7: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Biziz biz.
2: Biziz.
10: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
9: Sirke kullanıyorum.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
14: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
15: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
16: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışana
17: tak. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
18: Üst düzey bir meydan okuma.
17: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
19: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
17: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Acele et Harper. Sinirliyken daha iyi iş çıkarıyor.
1: Holy Roller'ın dağıtıcı kutusu nihayet tamir edildiğinde Todd ve ekibi paspasları çıkarıyor. Alanın nihayet umdukları kadar altına sahip olup olmadığını görmeyi umuyor.
2: Kayıp kaza alanından ilk paspas çıkarışımız. Todd, tesisi ayağa kaldırmamız ve her şeyi yoluna koymamız için bize 2 gün vermişti. Sonunda başardık ve şimdi paspasları çıkarıyoruz. Güzel bir gün.
3: İçeride epey altın var.
4: Bu harika. Sadece altın olmakla kalmıyor. Süper ince altınlar da var. Bu da tesisin iyi çalıştığını gösteriyor. Sadece bir hat değil, resmen üst üste yığılmış bir altın hattı var. Süper ince. Bu sadece üstte olanlar. Aşağılarda çok daha fazlası olacaktır. Kutular hiç mükemmel olur mu? Hayır. Ama lanet olası şey çalışıyor. Çok iyi görünüyor ve gerçekten iyi.
5: Burada babam gibi konuşmak istemem. Ama bu seferki iyi görünüyor.
6: Evet, böyle gitmeye devam ederse durumumuz iyi demektir.
3: Nasıl görünüyor? Bence iyi görünüyor. Dün gece tesisi kapattığımızda kutu çok iyi görünüyordu. Ama tahmin yürütmeye veya çok heyecanlanmamaya çalışıyorum. Bazen çok iyi görünür ama aslında öyle değildir. Yine de Jim ve Jack'e oradaki altını temizleme konusunda yardım etmeliyim.
7: Hey! Hop hop hop hop hop!
3: Suyu tekrar aç.
5: Evet.
7: Tamam, hepsini oraya indir.
5: Tamam.
7: Arkada bazı büyük parçalar var.
3: Açmamı istiyor musun?
7: Evet, hepsini açmanı istiyorum.
3: Bunun iyi bir temizlik olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Kutu çok iyi görünüyordu. İçinde kesinlikle altın var ve bence bu tam olarak aradığımız şey. Bunu böyle devam ettirebilirsek rakamları gerçekten katlamaya başlayacağız. Ben 69 diyorum.
7: Söylemeliyim ki bu miktar kulağa çok hoş geliyor.
3: Altın odasında olmayı seviyorum. Gençken başladığım yer tam da burasıydı. Yani henüz yasal olarak ağır ekipman kullanamadığım zamanlar. Altın odası eğlencelidir. Büyük babam orada olmayı sever. Altın görmeyi sever. Jim de çok komik. Onlarla birlikte olmak ve daha fazla vakit geçirmek çok eğlenceliydi. Bu yıl burada olabildiğim için çok memnunum. Masa iyi çalışıyor.
6: Evet öyle.
8: Hunter'la gerçekten çok özel bir ilişkim var.
6: Ve bu İyi bir sezon olacak. Önümüzdeki sezon. Öyle hissediyorum.
7: Büyük topağı görüyor musun? Onun tamamı altın.
3: Buradaki dinamik çok daha iyi. Bence daha verimli çalışıyoruz. Gerçekten iyi bir başlangıç yaptık. Umarım bu temizlik düşündüğümüz kadar iyi çıkar. Ve sonra biraz ivme kazanıp 3000'e doğru ilerlemeye çalışabiliriz. Jack'in son sezonu olduğu için o olmazsa Jim'le temizlikleri birinin yapması gerekecek. Hala gidiyor mu?
6: Evet. İyi görünüyor bak.
3: Evet.
6: Tam orada görüyor musun? Başladığımızdan beri bu kadar iyi gidiyor.
3: İyi görünüyor.
6: Evet, evet öyle.
3: Ne olacağını düşünüyorsun?
6: Bir sayı söylemek istemiyorum doğrusu ama bu %10, bu %90 demek yani harika bir temizlik olacak. Bunu biliyorum.
3: Evet. Tartılıp ölçülene kadar bilemeyeceğiz ama gerçekten iyi görünüyor. Temizlikleri birinin yapması gerekecek. Hala gidiyor mu?
6: Evet. İyi görünüyor bak.
3: Evet.
6: Tam orada görüyor musun? Başladığımızdan beri bu kadar iyi gidiyor.
3: İyi görünüyor.
6: Evet, evet öyle.
3: Ne olacağını düşünüyorsun?
6: Bir sayı söylemek istemiyorum doğrusu ama bu %10...

0: Dostum, harika bir temizlik. Bunun büyük olacağını biliyorum. Kutuda gördüğümüz altın inanılmazdı. Dostum, bu hafta çok şey oldu. Dozer bozuldu. Ayırıcı kutusu üzerinde çalışmak zorunda kaldık. Hepsini birlikte başardık.
1: Evet, kutuya AR-500 zırh levhası koyduk. Bu ayırıcıyı neredeyse zırhlı bir tanka dönüştürmüş oldu.
0: Demek artık kurşun geçirmez bir ayırıcı kutumuz var.
1: Dostum, bu eziyete katlanacaksa karşılığında ödül alalım.
0: O şey sızdırmaya devam etseydi çok fazla altın kaybedeceğimizi ikimiz de biliyoruz. Bu yüzden... İyi iş çıkardınız. Bence burada büyük bir temizlik göreceğiz.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Sen ne dersin Andy?
2: Bilemiyorum. Holy Roller'daki kutunun daha önce hiç bu kadar iyi göründüğünü görmemiştim. Jack'in elinde o büyük kavanoz var. Bu iyiye işaret.
0: İşte çocuklar, burada kayıp kesimin neden yapıldığını göreceğiz. Ve bu madendeki olasılıkların ne olduğunu da. Tamam. Hadi çalkalayın.
3: Tamam arkadaşlar. Olay bundan ibaret.
4: Bu sezonun kayıp kesiminden ilk ölçüm, ekibe kesimin 3033 onsluk hedeflerine ulaşabilecek kadar iyi olup olmadığını gösterecek.
0: Dostum, o kadar ağır mı?
5: Evet, o kadar ağır.
0: Aman tanrım, aman tanrım.
3: 20, 50, 50. 60, 70.
5: Aman tanrım.
3: 80, 90, 100.
1: İşte bu bebeğim.
3: 112, 120, 124, 128, 133, 137, 137.3.
0: Vay.
1: İşte bu bebeğim.
5: Çok iyi.
0: Bu inanılmaz. Bu şimdiye kadar yaptığımız en büyük temizlik. Bu yaptığımız 200 ve hatta 25 bin dolar.
1: Piyango kazanmışım gibi hissediyorum.
5: Dostum, sıra bizde.
1: Evet, kesinlikle.
5: Bunun için yıllarımızı verdik.
4: Şu anda maden 192.7 ons altına ulaştı. Değeri 366 bin doların biraz üzerinde. 3033 onsluk hedeflerine ulaşmak için yaklaşık 5.4 milyon dolar değerinde 2840 ons altına daha ihtiyaçları var.
0: Bu tam bir altın yığını arkadaşlar. Vay canına. Bu kayıp kesim tutarsa 3033'e doğru yol alacağız. Bu inanılmaz.
1: Bu yıl dama oynamıyoruz. Satranca geçtik.
0: Evet.
1: Sonunda.
0: İşte bunu duymak
1: evet.
0: istiyordum çocuklar.
1: Tam zamanında. Evet. Kesinlikle.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
3: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum.

0: yaz peşindeysen.
1: Biziz biz.
2: Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
1: Sirke kullanıyorum.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
4: kalgonla. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: İnsan dağlarda ya avcıdır ya da avdır. Bazı izleyicilerimiz görüntülerden rahatsız olabilir.
1: Dağ adamlarında bugün.
2: İşte buldum. Aman tanrım. Al. Burası bu yükle inmek için fazla dik. Keçiyi buraya saklayacağım. Umarım ayı gelip onu bulamaz.
3: Eğer yükümüz ıslanacak olursa her şey ziyan olacak. Devam et Jim. Oh, oh, oh, oh. Tamam sakin.
4: Hadi Henry, hadi Maggie, hadi. Sen de Trixie, hayvanı rahat bırakın. Tanrım, sanırım atlayacak. Aman tanrım, yine kaçtı.
5: Devam etmek zorundayım. Başka seçeneğim yok.
6: Olamaz.
1: Alaska'nın güney sahillerinin 50 kilometre açıklarında eşi benzeri olmayan bir ada yer alıyor. 160 kilometreye uzanan ve ayıların insanlardan fazla olduğu bu topraklarda merhamete yer yok.
2: Adel, buraya gel. Bugün adanın kuzey tarafında, normalde avlanmadığım bir yerdeyim.
1: Kodiak boz ayıları kış boyu kış uykusuna yatıp kalkmalarıyla bilinirler. Yani şu an uykuda olmaları gerekiyor. Dolayısıyla deneyimli avcı Mike Hortman için bu durum güvende olduğuna işaret ediyor.
2: Buradan söz eden birkaç kişiye rastlamıştım. Ayılara veya ayı izlerine rastladıkları bir yer olduğundan burası hep ilgimi çekmişti. Fokları görüyor musunuz? Şu tarafta harika bir in alanı var. Güneye doğru bakıyor, dimdik. Bolca kuytu, köşe ve kayalık var. Burada olduğum birkaç gün buralara kamera yerleştireceğim.
1: Mike'ın işi ayı popülasyonunu kontrol altında tutmak ve her bahar av sezonunda gelen avcılara rehberlik etmek. Adanın ne kadarını keşfederse diğer rehberlerden o kadar öne çıkıyor. Her zaman planlı hareket etmesi gerekiyor.
2: Tam bunun gibi bir yer arıyorum. Dik yamaca bakıyor. Şu kayalara bakarsak buranın ayılar için doğal bir in teşkil ettiğini görüyoruz. Buraya bir kamera koyacağım.
1: Mike bu bölgeye kamera yerleştirip gelecek aylarda düzenli olarak kayıtları kontrol etmeyi planlıyor. Böylece bölgedeki ayı hareketliliğini kavrayacak.
2: Ayılar doğaları gereği tembel oluyor ve belli rotaları kullanıyorlar. Bu bir ayı için harika bir rota. Bu da aynı dağın, aynı yamacının bir başka noktası. Ayılar için elverişli bir başka kayalık rota sunuyor. Bir ayı için inmesi ve ilerlemesi kolay bir nokta olabilir. O yüzden bir başka kamerayı buraya koyacağım. Bakalım işe yarayacak mı?
1: Kodiak ayıları inlerini yamaçların eteklerindeki yumuşak topraklara kazarken doğal koşullardan korunabiliyorlar.
2: Burayı sevdim. Bir ayı olsaydım burayı kazardım. Sonuncu kamera da buraya. Bu av için altın değerinde bir konum. Eğer bu yönden doğal olarak herhangi bir şey gelecek olursa anında yakalayacaktır. Kamera da onu rahatlıkla görebilir. Sadece herhangi bir şeye aykırı duruyor mu ona bakacağım. Gezinen veya in kazan bir ayıya rastlayabilirim belki. Şurada görünüşe göre birkaç iz var gibi. Dağın kenarından aşağıya doğru iniyor. İzler çok yüksekte değil. Buradan rahatlıkla görünüyor. Heh, keçi buldum. Bir, iki, üç, üç keçi var. Günün bu saatinde çok fazla alçakta geziyorlar.
1: Alaska taşralarında keçi eti yerel bir lezzet olarak görülüyor ama keçiler en dik yamaçlarda oluyor. İzlerini sürmek ve avlamak çok zor.
2: Genelde bu tür keçileri en yüksek tepelerde görürüm ama bugün çok alçakta geziyorlar. Bu anormal bir durum. Gerçek olamayacak kadar iyi. Gün kararıncaya kadar şansımı deneyip fırsattan istifade edeceğim. Günün planında keçi avlamak yoktu. Gel kızım, gidelim. Bu fırsatla kışın kalanı için etim hazır olabilir.

0: İyi uyudun mu?
1: Evet, epeyce iyi uyudum.
2: Montana'nın kuzeyinde avcılar Tom Orr ve Sean McAfee soğuğa karşı mücadele için hazırlık yapıyorlar.
0: Uzun bir gün oldu.
1: Çok uzundu.
2: Av alanlarındaki göletin donması ve yeterince kürk çıkaramamaları üzerine dağlara doğru açılarak alttan ısınan ve soğuğa daha dayanıklı olan doğal ılık kaynak sularına erişmeye karar veriyorlar.
0: En az eksi 10-12 derece vardır. Çok soğuk.
1: Evet.
2: Gece hava aniden soğuyor ve sezon için planlarını tehlikeye atıyor.
1: Sabah uyandığımda hava buz gibiydi. Aklıma hemen gölet geldi. Dondum acaba, merak ediyorum doğrusu.
2: İki gün önce deneme amacıyla bir kunduz kolonisi etrafına 5 tuzak yerleştiriyorlar.
0: Buz gibi.
1: Evet, dondum.
2: Şansları yaver gitmezse ve eğer tuzaklar buzun altında kaldıysa baştan başlamaları gerekiyor. Kışı geçirmek ve geçinebilmek için kürklere ihtiyaçları var.
0: Bakalım ne olmuş?
1: Evet, gece gölet tamamen donmuş. Uzaktan bakınca bir buz tabakasının oluştuğunu rahatça görebiliyorsunuz. Bu iyi değil ama, tuzağı örtüyor. Şuraya bak. Buzun altında bir kunduz var.
0: Yakaladık.
1: Bir tane yakaladık.
2: Avın üstündeki buz bir santimden biraz kalın. İdeal bir durum olmasa da avlandıkları diğer göletlerden daha iyi bir sonuçla karşılaşıyorlar.
0: İyi iş.
1: Bence de.
0: Barajını tamir edecek vakti olmamış bile.
1: Olmamış. Kunduzun kendisi için yaptığı barajda yanlışlıkla kırdığım yerden su gidiyordu. Sanırım orayı tamir etmeye çalışırken tuzağa yakalanmış.
2: Gölete akan ılık kaynak suyu buzu ince tutuyor. Dolayısıyla eğer hava dengeli giderse ikili bu bölgede kış boyu avlanmaya devam edebilir.
0: Diğer tuzaklara bakmalıyız.
1: Evet. Daha bakılacak tuzaklar var. Eğer donmadılarsa kazançlı çıkabiliriz.

0: Yol bitmek bilmiyor.
1: Idaho'da, Sawtooth Sıra Dağları'nda kışın hayatta kalmak için...
2: Nehrin öteki tarafında kalabalık bir geyik sürüsü var.
1: Yuren kardeşler Harry ve Kit taşrada çalışıyor. Ve başkalarının cüret edemeyeceği mesafeleri aşıyorlar.
2: Harry ile birlikte bir avcıya tedarik işi aldık.
0: J.D. kış boyu avdaydı. Erzağa ihtiyacı olacak. Yiyecek, at yemi, yani temel şeyler.
1: Dönüşle birlikte 4 gün sürmesini bekledikleri ve banka hesaplarını şişirmesini umdukları zorlu bir yolculuğun ikinci günündeler.
0: Kid'le Bahar'a birkaç inek almak istiyoruz. Ne iş olsa alıyoruz. İşlere kimse yanaşmasa bile.
2: Hadi dostum, ha gayret. Umarım avcı boyu sever.
0: Göreceğiz.
1: Avcının yalnızca erzağı değil, bir de yeni bir ata ihtiyacı var. O yüzden ikili atları boyu temel eğitimden geçiriyor.
0: İşte oldu.
1: Öğrenecek çok şeyi olsa da umut vaat ediyor.
0: Sakin ol Bo.
1: Eğer avcı atı alırsa kazançları 2 katına çıkacak.
2: Erzak işleri gerçekten çok iyi para getiriyor. $500'dan $1000'a kadar kazanabiliyoruz. Hadi koca oğlan.
0: Eğer atı da satabilirsek kazancımız 2 ila 3 bin dolara çıkacak. Birkaç $100 yerine birkaç $1000 kazanmış olacağız. İyi olacak.
2: Binlikler kazanmayı seviyorum.
0: Binlik demek.
2: Evet, binlik. Hadi oğlum tırman.
0: Zar zor çıktı.
2: Evet.
1: Bo ilk kez bir takımın parçası olarak hareket ediyor ve ilk kez böylesine zorlu bir yolculuğa çıkıyor.
2: Aşırı kar yok ama her yer donmuş durumda. Hadi Bo, kayıyoruz, bir patika da yok. Zorlu bir yolculuk var, hadi bakalım Bo, tırman. Hadi tırman oğlum.
0: Bo kesinlikle hala bitay. Bunların hepsi onun için yeni. Tepeler, buz, kayalar. Devam et oğlum. Her an korkup kaçabilir. Oo, çok dik.
2: Oo, oo. Buraya gel Bo. Hadi oğlum. Devam et. Oh, çanta düştü.
0: Oo,
2: oo, oo, oo, Bo. Oo, oo.
1: Çanta Bo'nun eğerinden düşüyor.
0: Sakiniz. Tamam mıyız?
2: Sakin ol Bo.
1: Böyle durumlarda tüm atlar korkabiliyor. Her ne kadar eşya taşımaya alışkın olsalar da.
0: Tam çanta düşerken ve Bo çantayı tekmelerken ona bakıyordum.
2: Atlar genelde bu durumları idare edemiyor.
0: Gün geçtikçe daha küçük görünüyor değil mi?
2: Kesinlikle. Hadi bakalım.
1: Şu ana kadar Bo iyi idare ediyor. Yine de yolun devamında zorlu dakikalar onu bekliyor.
0: Wow, wow. Oh.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Net.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Parasının kıymetini bilenler.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettin?
8: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
9: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
10: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
11: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
12: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.
13: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Yakıt alacağız, yine yandık.
4: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
5: Kredi

0: Tanrım, derin duruyor Kid.
1: Vay canına, evet.
0: Karşıya nasıl geçeceğiz?
2: Cehennem kapısı olarak da bilinen Montana'nın Tobacco Root dağlarında kış büyük kedilerin favori mekanı oluyor. Bölge yeni bir dağ aslanı popülasyonu için işlek bir otoyol işlevi görüyor. Bu yüzden Jake durumu kontrol altına alana kadar bölgeyi operasyon merkezi haline getiriyor.
3: Vadiye inmeye çalışan bir sürü dağ aslanı, yani büyük pumamız var. Bu yüzden burada kalmam ve onları uzaklaştırana kadar vadide işimi sürdürmem gerekiyor.
2: Jake iki köpeğiyle 3 haftadır dağ aslanlarını kovalıyor. Bugünse kız arkadaşı Annika takviye bir ekip arkadaşıyla geliyor.
3: Seni görmek güzel.
4: Köpek birliğinde birine daha ihtiyacın olur diye düşündüm.
3: Henry gelmiş.
4: Evet, iyileşti.
3: Nasıl oldun bakalım?
4: En kötüsünü atlattı diyebilirim.
3: Ah tanrım.
2: 5 yaşındaki Henry aldığı darbe sonrası yaralanınca sezonun başında görevden alınmıştı.
3: Ucuz kurtulmuş. Biraz daha yaklaşsa soluk borusu gidecekmiş.
2: Bir veteriner olan Annika o zamandan beri Henry'e bakıyor.
4: Kendine geldiğini düşünüyorum. Bence gruba katılıp işine geri dönebilecek gücü artık kazanmış durumda. Gayet iyi görünüyor.
3: Hoş geldin dostum.
4: Bayağı toparladım. Ayağına rağmen size ayak uydurabilmesini umut ediyorum. Dinlenmesi için Marlin'i götüreceğim ama eğer birkaç gün eve dönmezsen seni mutlaka kontrole geleceğim.
3: Teşekkür ederim tamam. Tatlım. Görüşürüz.
4: Tamam, hadi bakalım gidelim. Hadi. Hadi.
3: Tamam, hadi gidiyoruz. Bu iş köpek birliği olarak bizde.
2: Jake'in daha doğru gelen avcı puma akınına karşı planı vadide pumalardan iz kalmayana kadar devreye gezmek.
3: Burada kampa başladığımdan beri 3 farklı dağ aslanını, yani pumayı kovaladım ama Henry'ye zarar vereni bir türlü bulamadım. Dün geceki kardan sonra yeni iz var mı diye bakmak istiyorum. Gelin bakalım, hadi hadi kovalayın. Hadi hadi. Evet. Bu kesinlikle taze bir iz. İlgilerini çekti. Kesinlikle aldıkları kokuyu sevdiler. Umarım bir tane daha buluruz ve işi tamamlarız.
2: Sawtooth dağlarında...
0: Aman tanrım, buza bak.
2: Yoran kardeşler devam ettikçe...
1: İyi görünmüyor.
0: Hem de hiç.
2: Engeller artıyor.
1: Derin duruyor.
2: Hava 0 derecenin altındayken nehri geçmeye çalışmak ölümcül olabilir.
5: Normalde sorun çıkarmadan geçebilirdik ama hava bu kadar soğuk olunca sıkıntı doğuruyor.
1: Nehir boyu ilerleyip geçebileceğimiz bir kısmı var mı bakabiliriz. Gideceksek atları bağlamalıyız.
0: Olur.
2: Şansları yaver giderse akıntının az olduğu ve çantaların ıslanmaması için derinliğin 1 metreden az olduğu bir geçiş bulabilirler. Atların taşlı nehir yatağına değebiliyor olması gerekiyor.
1: Çantalar ıslanırsa erzak harap olur. Burası daha derin ve akıntı güçlü.
6: Buradan hayatta geçmem.
1: Vay canına.
0: Çok taşlık ve derin. Koca kayalar var. Akıntıda kayalara çıkabiliriz. 2 kaya yan yana gelince Erek adını verdiğim bir şekil oluşuyor. Araları dar oluyor, geçemiyorsunuz. Atlar böyle yerlerde boğulabiliyor. Senin taraf nasıldı?
1: O tarafta derin.
0: Benim tarafta da büyük kayalar var ve sıkıntılı.
1: Burası ideal geçiş noktası değil. Oldukça derin. Nehrin iki tarafı da buz kaplı. Ara sıra yüzen buz parçaları geçiyor. Yine de denememiz gerekecek.
2: Nehrin bu noktasında akıntı çok kötü değil ama derinlik 2 metreye yakın görünüyor. Bu atları tamamen suya batıracak bir derinlik.
0: Şurada birkaç güzel kütük var.
1: Evet. İşimize yarayabilir. Kurumuş olanlar mesela.
2: Karşıya geçmeye başlamadan önce erzakları ıslatmadan taşımanın bir yolunu bulmaları gerekiyor.
0: Şuna ne dersin? İyi duruyor gibi.
1: Onu ve şu diğer kısa kütüğü alalım. Etrafta bir sürü kütük var. Birleştirip bir sal inşa edebiliriz. Eşyaları üstüne koyarız. Dayanıklı duruyor.
0: Mükemmel. Yan yatıralım, hadi.
1: Evet.
0: Çantaları taşımak için bir sürü ip getirmiştik. İki ipi böyle bağlayacağız. Her biri 14 metre kadar geliyor. Şunu da bağlayalım.
2: Planları şu. Harry'nin atı Cem'i iple birlikte karşıya geçirip el yapımı salı iple çekmek.
0: Hadi geçelim. Nehir buz gibi. İşin kötü tarafı kaslarınızın kas katı kesilmesi. İsteseniz bile soğuktan yüzemiyorsunuz.
1: Tanrım, dondum. Harry'nin atıyla birkaç adım ilerlemesiyle birlikte derinlik oldukça artıyor.
0: Devam et Jim.
1: Yüz Jim, yüz.
0: Ho ho. Tanrım, tamam. Tamam.
2: Cem karşı tarafa geçmeyi başarıyor ama iş burada bitmiyor.
1: Geliyor.
2: Sırada erzakları geçirmek var.
1: Devam et.
2: Hem de ıslatmadan. Yoksa iş burada bitiyor.
1: İşe yaradı. Gerçekten yaradı. Devam et. İşte bu. Gerçekten derinmiş.
0: Öyleydi.
1: Üşüyor musun?
0: Hem de nasıl.
1: Buna değdi ama.
0: Salı karşıya geçirmeyi başardık. Şimdi Kit atları getirecek.
1: Herhangi bir aksilik çıkarsa diye bu iki atı birbirine bağladım. Ne olur ne olmaz. Tek sıra halinde karşıya geçeceğiz. Evet, plan bu. Hadi bakalım.
2: Kit buz gibi suya iki atı arasına alarak girecek. Bu ilk kez göreve çıkan 3 yaşındaki acemi Bo için bir ilk olacak. Atlar sürüyü takip etmeye eğilimli olsalar da ilk aksilikte korkuya kapılırlarsa tüm planı tehlikeye atabilirler.
1: Hadi bakalım dostlar. İşte benim oğlum. Diğer tüm atlarımız daha önce benzer nehirlerden geçti ama Bo için bu bir ilk. Böyle bir nehirle ilk kez karşılaşıyor. Karşıya odaklan oğlum. Hadi Gray.
0: Bırak gelsinler, sal gitsin. Onları yakalarım.
1: Tanrım.
0: Bırak gelsinler, buradayım. Bırak, bırak, bırak.
1: Tamam.
0: Tamam, işte oldu. Gel bakalım. Diğer atlar endişelenirken Bo sakin kaldı. İlginç. İlk denemesinde harika iş çıkardı. Gelin bakalım. Hava kararmaya başladı ve bir ateş yakıp ısınma fikri cazip geliyor ama devam etmeliyiz. Atları eğerleyip yola hazırlayacağız. Çabuk olmalıyız.
2: Yalnızca 6 kilometre yolları kalan ekip hızla işi bitirmeye odaklanıyor. Hava kararmadan avcının kampına ulaşmayı hedefliyorlar.
0: JD'nin kampına ulaşıp ısınmak için sabırsızlanıyorum.
1: O zaman yola devam.
2: Kuzeybatı Montana'da avcı Tom Orr, dondurucu soğukta avcılığa devam etmek için eski hünerlerini konuşturuyor.
7: Su donmamış ve bir kunduzumuz daha oldu.
8: Güzel.
2: Bu günün ikinci avı oluyor ve ılık kaynak sularında avlanma fikri meyvelerini veriyor.
7: Talih yüzümüze güldü.
8: Büyükmüş.
7: İyi görünüyor değil mi?
2: Teorilerini test etmek için kurdukları 5 tuzaktan ikisi sonuç veriyor. Sean için bu haftalardır gördüğü en büyük başarı.
8: Harika.
7: Bence aralarında 2 kilo kadar bir fark olabilir.
8: Bence daha fazla.
7: Evet.
8: İyi duruyor.
7: 2 kunduz demek başarı demek. Evet.
8: Evet, güzel. Derilerini yüzmemiz gerekecek.
7: Tabii. Biraz zahmete gireceğiz.
2: İşe dönmeden önce ikili ılık sulara güvenerek tuzakları tekrar kuruyor. Sular buzlanmadığı sürece bölgeden yararlanmak istiyorlar.
7: İşte böyle.
8: Beklediğimden ağırlar.
7: Şükürler olsun.
8: Yaşadığım en güzel ağırlık.
7: İşte buna başarı derim. Bize de lazım olan bu. Başarı. Tuzak işinin en iyi tarafı bu zaten. Başarı duygusu.
2: Cehennem Kapısı Vadisi'nde...
3: Kovalayın hadi!
2: Kış ağırlaştıkça avcı pumalar cesaretleniyor.
3: Yakalayın onu hadi hadi!
2: Ama kovaladıkları dağ aslanı işini biliyor olsa da Jake ve takımı ödün vermiyor.
3: Puma bildiğin dümen çeviriyor. Şuraya bakarsanız kütüğe mükemmel bir şekilde bastığını görürsünüz. Bu tam onlara göre bir numara. Bir yaban köpeğinin, kurdun veya tilkinin böyle yaptığını göremezsiniz. Köpeklerin kafasını karıştıracağını biliyorlar. Böylece köpekler nereye gittiğini anlamayıp geri dönüyorlar.
2: Jake ve ekibi yemi yutmayıp 16 kilometre boyunca dağın tepesine doğru takibe devam ediyorlar.
3: Evet. Buldular. Köpekleri görebiliyorum. İşte onu da görüyorum. Tanrım. Bu harika. Ağaca tünemiş. Ona baktığım anda göz göze geldik. Bu Henry'e saldıran dişi olmalı. Evet bu o.
2: Jake adını Fang koyduğu bu pumayı en son 3 hafta önce ağaçtan atlayıp Henry'e saldırdığı ve kaçtığı gün görmüştü.
3: Bu sefer yine atlamaması için dikkatli olmalıyım. Hadi Henry, hadi Maggie, hadi. Sen de Trixie. Hayvanı rahat bırakın, hadi gidelim.
2: Puma ne kadar sıkıştırılırsa atlama olasılığı o kadar artıyor. Jack yine aynı şeylerin olmasını istemiyor.
3: Ah tanrım, sanırım atlayacak, atlayacak. Aman tanrım. Yine kaçtı. Araya girip köpekleri hızlıca sakinleştirmeliyim.
9: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
10: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Parasının kıymetini bilenler.
8: Biziz biz.
9: Biziz.
10: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
8: Para mı kaybettirir?
10: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
9: Biz en iyisi kalgona geçelim.
10: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
11: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
12: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi. Sana yakışanı tak.
13: Jake 3 hafta önceki karşılaşmalarının ardından sonunda Feng'i tekrar buluyor. Ama Feng yine kaçmayı başarıyor. Yine ağaçtan aşağı fırlıyor ve daha doğru bir kovalamaca daha başlıyor.
14: Köpekleri yine bir ağaca havlarken yakaladım. Aferin Henry, aferin oğluma.
13: Henry intikam peşinde ve bu sefer cesaretini bozmuyor.
14: Aferin oğluma, konuş oğlum, söyle ona. Bu sefer atlamayacak. Onu dağın derinliklerine kadar kovalamayı başardık. Artık toparlanıp gidebiliriz. Burada işimiz bitti. Aferin oğluma, aferin. Hadi gidiyoruz, hadi gidelim.
13: Feng hayvancılık alanlarından uzaklara kovalanıyor ve bir tehdit olmaktan çıkıyor. Jake'in cehennem kapısındaki işi sonunda bitiyor.
14: Feng'i bu kadar uzaklara kovaladığımız için belki artık toparlanıp eve gidebiliriz. Bir sürü yırtıcı kovaladık ve tepeleri aştık. Hadi gidiyoruz, hadi gidelim buradan.
13: Arkansas Ozark dağlarında Hawk ailesi özel yapım bıçak dövmek için beraber çalışıyorlar.
15: Şuradan küçük maşayı verebilir misin?
16: Tamam.
13: Burada Jason'ın asıl amacı işleri arttırmak değil. Bu bir kaza sonucu çalışamaz hale geldiğinden onun B planı.
16: Atam. Lanet olsun. Dün Mary ile birlikte bir arazi bıçağı üzerinde çalışıyorduk ve bileme işi yaparken bıçak elimi kesti.
15: Elin kanıyor.
16: Evet evet, elimi kestim.
15: Ne kadar böyle kalacak bilmiyorum ama çalışmaya devam etmeliyiz. O yüzden bu sabah demir dövmeye geçtim ve Kay bana yardım ediyor.
16: Gel, sana sapı sabitlemeyi göstereyim.
0: Yaralı haldeyken çalışamıyor, o yüzden yardım etmeye çalışıyorum.
13: Dün Mary, 25 santimlik bir deri yüzme bıçağının son dokunuşlarını yaparken Jason yaralanıyor. Şimdi ise Kay, annesinin bıraktığı yerden devam ediyor ve bıçak sapını 3 santimlik çivilerle sabitliyor.
16: Evet, elini şuraya koy.
0: Tamam.
16: Sağ elimle göstermeye çalışacağım. Darbeleri nasıl dağıtıyorum görüyor musun?
0: Evet.
16: Normalde olduğu gibi çalışamıyorum. Oradan oraya atlayıp herkese yardım etmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Evet. İyice girdi yani. Artık sapı yerinde tutuyor. Şimdi şu kenarı törpüleyeceğiz. Biraz daha törpülenmeye ihtiyacı var.
0: Tamam.
13: Babasının geçirdiği kaza Kay için yeni şeyler öğrenme fırsatı haline geliyor.
16: İki elini de kullanarak yönlendirmelisin.
13: Öte yandan Jason yaparak göstermeyi seven biri ve arkada oturup yönlendirmeyi sevmiyor.
16: Nasıl düz bir yüzey oluşturduğumuzu gördün mü?
0: Evet.
16: Bu hem önde hem arkada eşit oranda olmalı.
0: Tamam.
16: Bir sürü bıçak siparişi alıyoruz. Arz ve talep dengesini kurmaya çalışıyoruz ve işimizi yapıyoruz. Aferin. Anlamışsın, anlamışsın. Ha, bir bakayım. Evet, olmuş. Evet. Çok iyi.
0: Evet, dairesel hareketler. Yine kenarları.
16: Evet. Kenarları iyice alacağız. Bıçağın sapı bütünün önemli bir parçasıdır. Kullanıcıyla temas eden kısım orası. Buradan şuraya doğru hareket etmelisin. İşte böyle. Gördün mü?
0: Hı? Evet.
16: Bir, iki. Evet, al bakalım. İzleyeceğim. Kayı harika iş çıkarıyor ama yeterince hızlı değil. Bıçak yapamazsak para kazanamayız. Elim iyileşmezse ne olacak bilmiyorum.

0: Giderek dikleşiyor.
1: Mike 600 metre yükseklikte donmuş Alaska Kodiak tepelerine tırmanıyor.
0: Keçi avlamak için güzel bir gün.
1: Ayı avındaki Mike biraz et bulmak için nadir bir fırsatla karşılaşıyor.
0: Daha çok çıkmalıyım.
1: Tabii eğer zamanında arayı kapatabilirse.
0: Öldürücü bir atış için keçilerden 180 metre ötede olmam gerekiyor. Bunlar ayı izleri. Yukarıyı işaret ediyor. Bir ayı buradan geçmiş.
1: Kodiak adasındaki ayıların dörtte biri kış boyu avlanıyor. Mike'ın bir rakibi olabilir.
0: Ayıları hesaba katıp Adele dikkat etmeliyim. İlerledikçe nasıl davrandığına göre hareket etmeliyim. Evet, işte oradalar. İki tane var. Beni görüyorlar.
1: Dağ keçilerinin harika görüş kabiliyeti ve dik kayalık alanlardaki muazzam çevikliği
0: uzaklaşıyorlar.
1: Mike için bir dezavantaj teşkil ediyor.
0: Beni gördüler. Benden daha hızlı bir şekilde tırmanıyorlar. Tanrım. B planına geçmem gerekecek. Etraflarından dolaşıp önlerine geçmeyi deneyeceğim. Beyaz bir paltom var. Kar ve çamurun arasına karışacağım. Gizlenerek geçebilmek için sessiz olmalıyız tatlım. Sanırım önlerine geçtim ama onları göremiyorum. 1, 2, 3, 4. Karşı tepelerde 4 keçi görüyorum. Çok uzaktalar. Uğraştırıcı olacak. Ve hava kararmaya başladı bile. Aman tanrım, biri şurada.

0: Onu vurdum. Ama görüş alanımdan çıktı. Nereye düştü bilmiyorum. Vurduğumdan eminim ama keçi ortalıkta yok. Buhar olup uçtu sanki. Vadide bir yerde olmalı. İnip bulabilecek miyim bir bakayım.
1: Ozark'ta Jason yaralandıktan sonra iş yapamaz hale geliyor.
2: İyi görünüyor dostum. Çivileri iyi yerleştirmişsin. Aferin.
3: Teşekkürler.
1: Jason yine de aile işinin aksamasına izin vermiyor.
2: Hadi şimdi bıçağı bileyelim.
1: Tüm aile iş başında olsa da işler Jason için yeterince hızlı ilerlemiyor.
2: İşlerde gecikme olmamalı. Büyük bıçağa dönüp bitirebilir miyim bir bakacağım. Er ya da geç başlayacaktım zaten.
1: Jason'ın yaralanmasına sebep olan bıçak 35 santimlik bir arazi bıçağı. Bitirilirse aileye $400 kazandıracak ama yalnızca Jason bıçağı bitirecek deneyime sahip.
2: Bıçağın üst kısmı bitti bile. Yalnızca üst ve alt uçları ve sapını halletmem gerekecek.
1: İşe dönmek oldukça riskli. Öte yandan yaralı elini yalnızca destek için kullanan Jason, işi sağlam eliyle yapmayı planlıyor.
2: Çalışmak zorundayım. Başka şansım yok. Lanet olsun. Ödüm koptu. Sapı zarar görmüş. Onarılamayacak bir hasar bu. Bıçağın işi bitti. Dün az kalsın parmağımı kaybediyordum. Bugünse $800'lık bir bıçağı mahvettim. Olamaz. Olan oldu diyelim. Evet. Bu iş bitti.
4: Bıçak tamam mı yani?
2: Hayır. Yani iş yalan oldu. Bıçak yine sıçradı. Bilemeye çalışıyordum parmağım. Sürekli sorun çıkarıyordu. Böyle işleri yapmamalıyım. İyileşene kadar çalışamam. Olan oldu. İyileşene kadar işler böyle kalacak.
4: Jason'ın acı eşiği oldukça yüksek ama bu ciddi bir yaralanma. Buna rağmen işe dönmeye çalışıyor ama bence doktora görünmeli.
2: Bu durum düşündüğümden daha ciddi olabilir. İstemiyorum ama kasabaya gidip parmağımı göstermeliyim. Evet, paramı ellerimle kazanıyorum. İkisinden birinde ciddi bir yaralanma hayatımı değiştirebilir. Artık şehre inince doktor ne diyecek, göreceğiz bakalım.
1: Southwood dağlarının arasında...
5: Yaklaşmış olmalıyız Harry.
1: Kid ve Harry varış noktasına ulaşmak üzereler.
5: Harry dostum. Duman kokusu alıyorum.
6: Müşterinin çadırını görebiliyorum.
1: Medeniyetten uzak av çadırını bulmaları 2 gün sürüyor.
5: Sonunda. JD. Hey. Merhaba dostum.
7: Nasılsınız bakalım?
5: Tanrım sonunda seni bulduk.
6: Sonunda ısınabileceğiz. Ateş ısıtıyor.
5: Ayaklarım donmuş.
1: İkili 180 kiloluk erzağı ve genç bir atı tek parça halinde müşterileri JD'ye getirmeyi başarıyor.
5: Sana bahsettiğim eleman işte bu.
7: Adı ne?
5: Adı Bo.
7: Bo mu?
5: Evet, ona yaşlı Bo diyoruz çünkü olgun yat gibi davranıyor. Ne sorun çıkarsa çıksın, sakin kalıyor.
6: Başına ne gelirse gelsin işini yapacaktır. Evet, biraz küçük ama nasıl davranması gerektiğini biliyor.
1: Satışı yapabilirlerse erzak işi için konuşulan meblağın 5 katını kazanabilirler.
7: Ne kadar istiyorsunuz?
6: 2500.
5: Biliyoruz burada nakit oldukça değerli. İstersen ön ödeme olarak takas yapabiliriz. Sonra avladıklarını elinden çıkarınca kalanı ödersin.
7: Anlaştık.
5: 2500'e anlaştık ve ön ödeme olarak birkaç posta almış olduk. İyi oldu.
1: Kazandıkları her dolar, Yuren kardeşleri baharda bir inek sürüsü alma hayallerine bir adım yaklaştırıyor.
5: Erzak geldi, atlar beslendi. Bu Harry ile birlikte alacağımız ineklere bizi bir adım daha yaklaştırıyor. Yarın başka işler olacak.
6: Hadi bir evet, şeyler yiyelim. Başarılı bir gün daha bitti.
1: Kodiak adalarının dik uçurumlarında Mike avını bulmak için elinden geleni yapıyor.
0: Keçiyi şurada vurdum ve şurada bir damla kan görüyorum. Tam burada. Keçi uzakta olamaz. Buralarda bir yerdedir.
1: İyi nişan aldığının bir kanıtını gördükten sonra Mike, 45 kiloluk etten vazgeçmek istemiyor. Bu riskli bir kovalamaca olsa da.
0: Onu bulabilmek için yamaçtaki kan izlerini takip etmeye çalışacağım.
1: Mike deneyimli bir tırmanıcı olsa da böylesine kaygan bir yamaç herkes için zorluk teşkil ediyor.
0: Bu resmen yüzlerce ama yüzlerce metrelik ve neredeyse tamamen dik bir yamaç. Her adım bir risk.
1: Havanın kararmasına yalnızca 2 saat kaldığını da hesaba katınca, zamanında dağdan inmezse bu daha da büyük bir risk oluşturacak.
0: Olamaz. İşe bak sen. Keçiyi görebiliyorum. Aferin Adel. Yakalamışsın. Ziyafet çekeceğim kızım sana. Çok rahatladım. Hemen derisini yüzüp parçalara ayıracağım.
1: Mike avını parçalarken ne kadar zaman kaybederse bir ayıyla karşılaşma ihtimali o kadar artıyor.
0: Ayı izleriyle zaten karşılaşmıştım. Buradan çok uzakta olamazlar ve hava kararıyor. Her parçayı kullanacağım. Postan kulübeye halı yapacağım. Öğle yemeklerinde hamburger ve sosis olacak. Bonfileyi kesip biftek hazırlayacağım. Keçiyi parçaladım ve artık gitmeye hazırım. Hazır mısın kızım? Bakalım yavaşça inebilecek miyiz?
1: Hava tam da kararmaya başlamışken sırtında 30 kiloluk et Mike'ı yavaşlatıyor.
0: Görünüşe göre yamaç sonuna kadar dik devam ediyor. İnebilecek miyim bilemiyorum.
1: Güvenli kamp alanına daha 10 kilometre var. Ve en kestirme yol bir uçurum.
0: Burası bu yükle inmek için fazla dik. Bir karar vermem gerekiyor.
1: Mike 2 sıkıntılı seçenek arasında kalıyor. Ya yüküyle hava kararana kadar tepeye çıkmayı deneyecek ya da hava kararmadan yükünü yarın geri almak üzere geride bırakıp kampa dönecek.
0: Keçiyi buraya saklayıp ayının veya başka bir şeyin gelip almamasını umacağım.
1: Bu yükseklikte av bir gece bekleyebilir. Ama uzun süre burada bırakılırsa kolay lokma arayan hayvanları çekebilir.
0: Bırakmak istemiyorum ama başka seçeneğim yok. Hadi kızım gidelim. Yarın bizi ne bekliyor göreceğiz.

0: Yat Vadisi'nde Tom ve Sean avlarını paraya çeviriyorlar.
1: Renkleri iyi.
0: Derileri yüzülüp tabaklanınca yakaladıkları kunduzlardan $1000 kazanacaklar. Kış boyu rahata ulaşmak için Tom'un, Sean'ın yardımına ihtiyacı var.
1: Sean'ın deri tabaklamanın temellerini öğrenmesi gerekiyor. Deriyi kullanarak kütükten oyma bir kano yapmak istiyor. Yepyeni bir kunduz bıçağı. Harika. Al bu senin olsun.
2: Sağ ol dostum.
0: Tom'un yanında çalıştığı 3 yıl boyunca Sean birçok şey öğreniyor. Yine de deri yüzme konusunda henüz uzmanlaşmamış.
2: Nereden başlayayım?
1: Kuyruğu çıkarabilirsin.
2: Tamam.
1: Tam buradan bak, dikkat tamam. Et buradan.
2: Tamam.
0: Deri nasıl işlenirse o kadar değerli oluyor. O yüzden her hata paraya mal oluyor ve hataları azaltmanın yolu çalışmadan geçiyor.
1: Şurayı çevirebilirsin. Elin bıçağı iyi yön veriyor Sean. İşçiliğini beğendim.
2: Bana sen öğrettin.
0: Deri yüzmenin en kritik tarafı deriyi delmeden çıkarmak.
1: Bu yüzden çok sayıda post mahvolmuştur. Deride bir delik açıyorsun ve alıcılar hatanın burnundan getiriyorlar.
0: Post iyice kazındıktan sonra gerilip metal bir halkada kurumaya bırakılıyor.
1: Kunduzları yüzünce postları yüz yuvarlak oluyor. O yüzden postu metal bir halkada geriyoruz. Gözüne bir kanca geçir.
2: Gözüne evet, mi?
1: Öteki göze de geçir lütfen. Tamam.
2: Tamam.
1: Aralarında 2,5 santim olmalı. Sean deriyi iyi yüzdü. İşinde iyi olmak istediği belli. Çalışıyor gayretle.
0: Kışın geri kalanının nasıl geçeceği gizemini korurken şimdilik Tom'un fikri işe yarıyor ve talih yüzlerine gülüyor.
2: Bu post ne kadara gidecek dersin?
1: Kunduz başına 500.
2: İyi para. Son birkaç gün oldukça iyi geçti patron.
1: Öyle oldu ya.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Hurda avcıları klasik arabalar.
1: Evet, sandığımdan kötüymüş.
0: Çok büyük bir proje ekibin yaşamını ve garajı ele geçiriyor.
2: Bunu bitirmek yıllar sürecek.
1: Evet, biliyorum.
2: Bunu yapacak
1: ama
2: mısın?
1: Şimdi...
2: Hayır.
0: Ama Drew restorasyona benzersiz bir yaklaşım geliştiriyor.
1: Şuna bak, büyülü bir şey.
0: Bu sefer başından büyük bir işe kalkışmış olabilir.
1: Hayır.
3: Hayır mı?
1: Bu olmaz.
0: Paul maliyetler yüzünden çaresiz durumda.
2: Bana kaba bir hesap çıkar. Makul bir düzeyde tutmalıyım.
3: 6-7 bin tutar.
2: Bu çok fazla.
0: Drew Pritchard, Britanya'nın önde gelen hurda mobilya avcılarından biri.
1: Oh, şuna bakar mısın? İşte bu harika.
0: Şimdi de klasik otomobillerin yüksek riskli dünyasına girmeye çalışıyor.
1: Evet, hepsini alıyoruz. Anahtarları ver yeter. Klasik otomobillerle antika almak arasındaki benzerlik iyi tasarımla ilgili. Şunu görüyor musun? Seviyorum çünkü...
0: Drew'un bu tutkusunu karlı bir işe çevirmesine yardım eden kişi Paul Cowland. 25 yıllık deneyimi bulunan bir araba satıcısı.
2: Bu aracın boyasını mükemmelleştirdiğin zaman kromun bütün kusurları ortaya çıkar. Drew'un bir vizyonu ve bir hayali var.
1: Bunun 18. yüzyıldan kalma bir İngiliz mobilyası olduğunu hayal et.
2: Yapmaya çalıştığım şey fikirlerinden bazılarını derleyip toplamak. Sonuçta bu bir iş yeri ve para kazanılması gerek.
0: Birlikte ülkeyi dolaşarak klasik otomobilleri satın alacak.
1: 3,5.
4: 3,5.
0: Yenileyecek.
1: Çok güzel oldu.
0: Ve satacaklar.
1: Bence fiyata 1000 daha ekleyelim. Çünkü çok kolay satılacak.
0: Oxfordshire'deki klasik araba karargahı. Ekip sürekli olarak yenileme işleri yapıyor. Tam da Paul'ün istediği gibi.
2: Ciro bu işte çok önemli. Eğer masraflarınız fazlaysa kapıdan sürekli yeni projelerin girmesi gerekir.
0: Ama iş yeri artık iyice sağlamlaştığında Drew hayalini kurduğu restorasyonlardan bazılarını yapmak istiyor. Kendini bildi bileli Volkswagen Tosma hayran olduğu için mükemmel bir projeyi bulmuş olabileceğini düşünüyor.
2: Evet, bugün ne yapıyoruz? Heyecan verici bir şey olsun.
1: Kesinlikle heyecan verici. 61 Karman Cabriolet Tosma.
2: 61 mi?
1: 61 sonu 62 başı. Ben bu arabaları hep çok sevmişimdir. Ama sahip olduklarım her zaman çok kötüydü. Çünkü iyilerini alacak kadar param yoktu.
0: Bu otomobiller temel sürüş ihtiyacını karşılamak için üretilmişti. Vagon üreticisi Wilhelm Karman 1948 yılında üstü açık modeli yaptığında hiç beklemediği kadar büyük bir şöhret kazandı. Volkswagen fabrikası o kadar etkilendi ki hemen üretimine başladı. Böylece tenteli tosma tam 31 yıl boyunca satıldı. Ama artık bu arabaları bulmak neredeyse olanaksız.
2: Komik değil mi? Karman Cabriolet çok az bulunuyor. Halbuki diğer tosbağlar açısından 21 milyon taneden birini seçebilirsin. Karman Cabriolet çok üretilmedi.
1: Doğru. Bu araçları bence çok iyi tasarladılar. Ama bu arabayı görünce zihnini açık tutmanı istiyorum. Çünkü biraz hurda.
2: Peki
1: tamam,
2: motoru nasıl?
1: Motoru yok.
2: Motoru yok mu?
1: Yok.
2: Pekala.
1: Bir konumuz daha var.
2: Bu arabayı 5000'e falan mı satacağız?
1: Hayır. Fiyatı 12.000. Evet.
2: Ne?
1: Şimdi bir Karman Cabriolet Volkswagen'in en önemli tarafı nedir? Sence en önemli şey ne?
2: Parçaları tam ve paslanmamış.
1: Kesinlikle. Anlaşılan hiç paslanmamış. Tamam mı?
2: Bence hayatında bu nokta... kaç tane paslanmamış durumda olan Tosma
1: evet,
2: gördüm.
1: Evet, çok fazla gördüm.
2: Çünkü
1: çok
2: bizim
1: fazla.
2: Paslanmamış anlayışımızla satıcının anlayışı hep farklıdır.
1: Doğru.
0: Northampton'da klasik Volkswagen ve Porsche tutkusuna sahip marangoz Sam McMahon tam Drew ve Paul'ün kafa dengi biri.
5: Üzerinde çalışmakta olduğum bu araba benim ana projem. Şu anda dışarıda duran Karmancı'ya da oyuncaklarımdan biri diyebiliriz. Tosba bir yıldır bende. Elimdekini bitirdikten sonra ona başlama niyetindeyim. Bu yüzden burada kalması yerine onu isteyen birinin elinde olmasını tercih ederim.
2: Merhaba Sam, ben Paul.
5: Nasıl gidiyor?
2: Ben de öyle, merhaba.
1: Merhaba, evet.
2: Bu çok
1: doğru
2: güzel.
1: Yere gelmişiz.
2: Onu satıyor musun?
5: Hayır, o satmadı. Onu satmayacağım. Onu bir hurdalıkta buldum. Kaportanın yenilenmesi gerek. Amerika'dan getirdim.
2: Bu kaportanın durumunu sevmiş olmalısın.
1: Mükemmel. Karman Giyakup. Dünyanın en güzel arabalarından biri. Gerçekten tam anlamıyla bir mücevher. Buna yapmayı planladığı ve yapmayacağı şeyleri çok beğendim.
2: Bu bir 34. İçindeki motoru görüyor musun?
1: Merhaba.
2: Evet. 1911.
1: Evet. İlk modellerinden
2: biri. Harika bir gün geçiriyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Şu anda doğru bir yerdeyiz. İçerideki takozların üzerinde bir 911 kasası duruyor. Yanında Type 34 Razor H var. Ona da bir turbo motor takmış. İkisinin ortasında da karman var. Evet, sandığımdan kötüymüş.
2: Drew arabaya bakmak için gelirken biraz kötü olduğunu söylemişti. Üzerinde 15 farklı renk var. Her şey gözümün önünde. Bu arabanın durumu çok kötü. Dışarı çıkarıp bakabilir miyiz?
5: Evet, elbette çıkarın.
2: Çalıştırıp dışarı çıkarır mısın Drew?
1: Bunu yapamam.
2: Hayır, bunu yapamazsın değil mi?
1: Dinle, açık fikirli olmanı istiyorum, tamam mı? Benim için Tosbağ'ın temsil ettiği şey form ve işlevin mükemmel gelişimi. Bu bir tasarım klasiği. Gerçekten öyle. Bu sandığımdan kötüymüş.
2: Drew arabaya bakmak için gelirken biraz kötü olduğunu söylemişti. Üzerinde 15 farklı renk var. Her şey gözümün önünde. Bu arabanın durumu çok kötü. Dışarı çıkarıp bakabilir miyiz?
5: Evet, elbette çıkarın.
2: Çalıştırıp dışarı çıkarır mısın Drew?
1: Bunu yapamam.
2: Hayır, bunu yapamazsın değil mi?
1: Dinle. Açık fikirli olmanı.

0: kullanabileceğiniz arabalardan biri. Gerçekten harika bir şekli var. Bu şekilde olmasının da bir nedeni var. Formla mühendislik güzelliği yarattı.
1: Ama bu tosbağda güzelliklerin pek çoğu gizlenmiş.
0: Bunu neden siyaha boyadıklarını biliyor musun?
2: Hayır, bilmiyorum. Turuncu ve siyah renkler var. Daha çok fırçayla boyamışlar gibi duruyor.
0: Berbat halde. Turuncu rengi kaldırmayı çok isterim.
3: Sahi mi? Öyle mi?
0: Sana söyledim. Açık fikirli ol dedim. Biraz kötü görünüyor.
1: Paul açısından asıl endişe kaynağı kaportanın durumu değil.
3: Özgün plana sadık kalınmış değil mi?
2: Özgün plan, evet.
3: Tosbağanın çok belirgin bir şekli var. Eğer arabanın çatısını çıkarırsanız yapısal sağlamlığını bozarsınız. Carmen bu noktada kapılara köşeben takviyeleri yapmış. Arka koltukları sağlamlaştırmış. Kalorifer kanallarını güçlendirmiş. Böylece sağlam bir araba olmuş.
1: Bu güçlendirilmiş bölgeler paslanmalarıyla ünlü. Ciddi bir aşınma görürlerse buradan gitmek zorunda kalacaklar.
3: Bunlar orijinal değil mi?
2: Evet.
3: Çünkü herhangi bir tosbağda bu kalorifer kanallarını sıkacak olursanız çeşitli çatırtı sesleri duyarsınız ama bunun üzerindekiler çok sağlam. Eşiğin hemen arkasında bulunuyor. Bunlar mükemmel. Arka köşe bent burada, öndeki köşe bent de burada. Hepsi doğru yerde. Her ne kadar üzerinde gördüğümüz farklı boyalar ve genel hali açısından hurda gibi olsa da daha derine indiğimiz zaman bu arabaların en çok sorun yaşadığı yerlere bakmak gerek. Yani eşikler, kalorifer boruları, destek noktaları, yedek lastik yuvası. Paslanmanın genellikle bu alanda başladığını görürsünüz. Ama buradaki boya neredeyse tümüyle orijinal. Bu inanılmaz. Gerçekten çok iyi. 60'ların başından kalan yenilenmemiş bir arabaya göre en iyisi. Gerçekten de inanılmaz düzeyde sağlam.
1: Olumlu tarafı yalnızca paslanmamış olması değil.
0: Bu harika bir şey. 1966 ve 67'den kalma park yeri pulları hala üzerinde. Gerçekten güzel. Bazı parçalar sadece üstü açık araçlara özgüdür. Arka penceresi, ayarlı dikiz aynası. Üstünü kapattığınız zaman bu şekilde. Kaldırıyorsunuz. Üstü açıkken bu şekilde. İçindeki bazı parçalar, arka koltuk ve arka panellerde sadece onlara özgü. Buradaki delikler kaloriferin. Bunlar genelde olmaz. Genelde bitik haldedir. Ama buradaki bütün parçalar bence orijinal. Çok fazla sorun görünüyor. Şu anda çok riskli bir aşamada.
1: Çok iyi durumdaki bu araba tam durumun aradığı şey.
0: Eğer çok akıllıca ve dikkatli davranırsak, bu arabayı dünyadaki Carman kabriyoleler arasında en orijinal model haline getirebiliriz. Eğer çok akıllıca davranırsak bunu başarabiliriz. Bu arabayı yenileme konusunda düşündüğüm çok ilginç bir fikir var. Onu parçalama. Onu parçaladığımız anda bana kalırsa bütün ruhunu yitirecektir. Her şeyi koruyalım.
3: Evet.
0: Tentesini bile. Elle tamir edelim. İçindeki bütün eşyayı temizleyebiliriz. Tek kaygım siyah boya. Çıkarabilecek miyiz bilmem. Eski rengine getirmek için bir yol bulabiliriz belki.
3: Sence çıkar mı?
0: Evet. Bence yapılacak en doğru şey bu olur. Eskitmenin kendimi bildim bileli aklımda bulunan bir kavram olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Elde etmek zordur. Yalan söylemez. Bence bir bahçe mobilyasında ya da arabada bulabileceğiniz en dürüst şeydir. Ben bu arabanın hiçbir yenileme çalışmasına maruz kalmamış gibi görünmesini istiyorum. Bence bu hali yeterli. Bu hali onu toparlamak için yeterli.
3: Konuşalım.
1: Paul bu farklı yaklaşımın müşteri portföyünü daraltmasından çekiniyor.
3: Eskitilmiş görüntüsü olabilir ama arabayı doğru dürüst yenilemeliyiz. Yoksa dünyada bu arabanın durumunu anlayabilecek ve ona sahip olmak isteyecek tek kişi Drew olur. Bu şekilde bir iş yeri yürütemeyiz. Ben tam yenilemeden yanayım çünkü boyası harika olan ve parçaları tamamlanmamış eski araçlardan çok fazla yok. Kasası çok iyi, onu parçalarına ayırabiliriz. Tertemiz harika bir boya atarız. Yepyeni bir döşeme sacı. Bu şekilde gerçekten çok güzel olur. Daha çok kişi almak isterse satmak da kolay olur.
0: Evet, belki. Ama eskitmeli bir araç olarak
3: evet.
0: Yaklaşık 22 ila 25 bin sterlin eder. Bence bunu yenilersek, yani parçalarsak ve gerçekten bütün işlemleri yaparsak bu halinden çok daha az kâr edeceğimizi düşünüyorum.
3: Sahi mi?
0: Bence bittiğinde 4 bin kalır.
3: Hesap yaparken bunu hatırlatırım.
0: Evet.
3: Biraz temizlemek lazım diyor ama o boyayı çıkarmak uzmanlık isteyen bir iş. Tentesi yırtık, tekerlerin boyanması gerek, ön tamponu berbat. Arabanın bulunması çok zor olan parçaları var. Bence eski boyayı çıkarmaktan çok daha fazlasını istiyor.
1: Drew, aracın özgün halini korumakta kararlı.
0: Bundan başka bir seçenek, maliyeti 2 hatta 3 katına çıkarır. Bence bu şekilde yüksek fiyata satarız. Bana kalırsa insanlar o

0: orijinal haline yenilenmiş haline göre çok daha fazla para ödemeye istekli olacaktır.
1: Pekala.
0: Evet.
1: İyi pazarlık yap.
0: Bence iyi bir araba. Buna 12 bin mi istiyorsun?
1: Evet.
0: 11'e inmez misin?
2: Drew ve Paul Northampton'a giderek az bulunan bir Volkswagen Cabrio'ya baktılar. Bu uğraştıkları en büyük proje olabilir.
0: Kötüymüş.
1: Öyle mi?
2: Drew özgün boyayı ortaya çıkarmak için çalışmak istiyor. Bu hem maliyetli hem de zaman alan bir işle. Bu yüzden 12 binlik satış fiyatı üzerinden pazarlık yapmak gerekir.
0: 11'e inmez misin? Üzerinde ne kadar çok işlem yapılması gerektiğini tahmin edersin.
3: Evet. 11'e bırakabilirim.
0: Evet. Çok güzel.
1: Sağ ol sen. Motoru ve şanzımanı olmayan bir araba için çok para değil mi? Ama gerçek şu ki panelleri tam olan ve paslanmamış bir kasa için çok iyi bir fiyat.
0: Hem zor hem de zaman alan bir iş olacak. Çalışan arkadaşlar akıllarını kaçıracak. Ama inanın bittiği zaman harika olacak. Gidelim artık.
1: Sağ ol dostum.
3: Güle güle. Görüşürüz.
2: Yapacak çok işleri var. Hemen atölyeye gidiyorlar.
1: Sorunsuz yürüyor değil mi?
4: Evet öyle.
2: Ustabaşı Michael tosbağa üzerinde çalışmak için diğer projeleri bırakıyor.
1: Evet. Bu değişiklik yarış için yapılmış.
4: Öyle mi?
1: Ağırlığı azaltmak için böyle yapmışlar. Evet, Volkswagen havalandırması.
2: Yeni bir motor bulmak Paul'u kaygılandırmıyor ama bunu hızlı yapmaları gerekiyor.
1: Aracı sürememek direksiyonu, frenleri, vites kutusunu test edememek anlamına geliyor. Motorunun olmaması sorun değil. Dünyada bulması en kolay olan motor bu. İkinci el motorlardan tonlarca var. Sorun değil.
2: Üretildikleri 65 yıl boyunca tosbağların temel motor tasarımları büyük oranda değişmedi. Ekip kısa bir süre içinde aracın özgün motoruna çok benzeyen 1200 cc'lik yenilenmiş bir motor buldu.
5: Hazır mısın?
2: Ama Paul aracın vites kutusuna bağlantı yapılmadan önce kötü bir mekanik sürprizle karşılaşıp karşılaşmayacağını bilemiyor.
4: Biraz daha içeri getirmelisin yoksa karbüratör şuraya sürtünecek.
2: Motor çalıştırıldığı zaman geç olsa da test sürüşüne çıkabilir.
1: Bahçede mi gezelim?
0: Evet. Pekala.
1: Oo, dişliler birbirinden
0: evet,
1: ayrılmadı.
0: Evet, evet. Direksiyonun ayarları yapılmadı.
1: Devam eden bir iş.
0: Hey, onu en son gördüğümde berbattı.
1: Kesinlikle. Şimdi kendi kendine yürüyor.
0: Tosbağları neden bu kadar seviyorum acaba? Bir tosbağayı ilk defa kullanışımı hatırlıyorum. Hep gülümsüyordum. Bu asla geçmiyor. Bu hissi veren çok fazla araba yok.
1: Evet,
0: çok iyi gidiyor.
1: Şu anda gerçekten çok iyi durumda. Dürüst olmalıyım, içim rahatladı. Bahçede biraz kullandık. Tam bir yol testi değildi ama en azından süspansiyon ve vites kutusu çalışıyor. Yapılacak çok iş var ama araba iyi halde. Mekanik konulardan kaygılanmıyorum. Keşke kasası da iyi durumda olsaydı. Eskitme fikrini beğendim ama bunu yapmak zaman alacak.
0: Evet biliyorum ama elimizde...
1: Sen mi yapacaksın?
0: Hayır, hayır.
1: Bu çok büyük bir maliyet.
0: Buna değecek. Bu araba belki de bu durumda olanların sonuncusu.
1: Evet, doğru olabilir.
0: Tamam mı? Sarı boyaya ve onun altındakine kadar inebilirsek sakıncası yok.
1: Yani astar mı?
0: Astara ya da metale kadar inebilir. Sorun değil. Ama hiç siyah kalmamalı. Mümkün olduğu kadar orijinal parçalar olmalı. Ve gerekmedikçe arabadan hiçbir parçayı çıkarmamalıyız.
1: Bir arabanın otantik görünmesini sağlamak için orijinal boyasını ortaya çıkarmak çok büyük bir iştir. Burada yüzlerce değil binlerce sterlinden söz ediyoruz. Her şeyi makul ve kar bırakacak bir düzeyde tutmamız gerekiyor. Yoksa kontrolden çıkabilir.
2: Drew her şeyin orijinal kalması için kararlı. O sırada Drew'a önemli bir zarf geliyor.
0: Bu sabah iyi bir haber aldım. Postayla geldi. Bu belgeyi bana Volkswagen Otomobil Müzesi'nden gönderdiler. Bütün seçenekler belli. Yapıldığı tarih, satıldığı tarih, nereye satıldığı yazıyor. Bunu elde etmek çok güzel. Bu bizim elimizdeki 1962 model Karman Cabriole. 4 kişilik, üstü açık aracın belgesi. Model tahsis numarası 151. Müşteri Ryan Haymış. İşte bu kısmı gerçekten ilginç. Seçenekler M128 beyaz yanaklı lastikleri. Bu modeli bulup tam olarak aynısını yapabiliriz.
2: Bu doğum belgesi arabanın yeni olduğu zaman nasıl göründüğünü anlatıyor. Aynı zamanda arabaya zeytin yeşili bir tente takıldığını yazıyor. Yani üzerindeki siyah tente orijinal değil.
0: Yani bu araba zeytin yeşili bir tenteyle alınmış. Bu yeni hali.
2: Tente meselesi Paul'u kaygılandırmıyor çünkü hala durumun eski görünüm yaklaşımına ikna olmuş değil. Bu yüzden bir uzman çağırarak neler yapılabileceğini ve maliyeti öğrenmeye çalışıyor.
0: Mark.
6: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsın?
6: İyiyim, sağ ol.
0: Paul.
1: Memnun oldum.
6: Memnun oldum.
2: Restorasyoncu Mark Walker, klasik Volkswagen'leri yenileme konusunda 25 yıllık bir deneyime sahip.
6: İlk tosbağımı 16 yaşımda aldım. Hiç yenilenmiş bir aracım olmadı. Çoğu kişinin külüstür olarak gördüğü eski araçları seviyorum. Orijinal boyasına kadar üzerinde kalmalı. Bu şekilde geçmişleri hakkında iyi bir öykü anlattıklarını düşünüyorum. Neler yaşadıkları görülüyor.
0: Ne diyorsun?
6: Aa, büyük proje.
0: Temizlenmeli. Turuncuyu kapatmak istiyorum.
6: Evet.
0: Hepsini.
6: Tamam.
0: Siyahlar. Gidecek. Bu arabada istediğim iki renk bu sarı ve altındaki gri astar. Burada gerçekten farklı bir şey yapma fırsatımız olduğunu düşünüyorum. Gerçekten farklı.
2: Mark selülozik tiner kullanmayı denemeye karar veriyor. Bu şekilde en üstteki siyah katmanı çıkarabilir.
1: Şuna baksana.
0: Ha evet.
6: İyi görünüyor değil mi?
0: Şuna bak.
1: İşte bu onun gerçek rengi.
0: Aman
1: kolay tanrım. Oldu değil mi?
0: Bu büyülü bir şeydi. Aynı kayıp bir hazineyi bulmak gibi. Evet, evet.
1: Arkeolojik kazı gibi, ağaç halkası gibi.
0: Arka çamurluğu da yap.
6: Tamam.
0: Aha gördün mü? İşte bu.
1: İpi yine sarı. Çıkıyor değil mi? Aa şuna bak. Ha.
0: Evet. Çıkıyor değil mi? Heyecan
1: evet,
0: verici.
1: Evet, orijinal boyayı görmek iyi oldu. Çok güzel. Bu denemeyi yaptığın için sağ ol. Şimdi senden bir tahmin istiyorum. Neler olduğunu gördün. Sence maliyet ne olur acaba? Çünkü her şeyi makul tutmalıyım.
6: Muhtemelen 6-7 bin tutar.
1: Oh, lanet olsun, bu çok para.
0: Kârımız büyük.
1: Aracın üzerindeki boyanın aşırı derecede sıradan görünmesi için 7000 sterlin ödeyeceğiz. Bu çok az insanı çekecek. Bu araba bittiğinde maliyeti 20.000 olur. Ne kadar kâr edebiliriz bilmiyorum.
0: Şu kadarından eminim. Bunu görenler ne güzel tosbağ deyip gitmeyecek. Vay canına, neler yapmışlar. Akıllıca, çok ilginç, arzulanan, iç açıcı diyecekler.
2: Paul'ün kaygılarına karşın araba ertesi gün Mark'ın Hampshire'deki atölyesine gönderildi. Mark orada orijinal sarı rengi ortaya çıkarmaya çalışacak.
6: Selülozik tiner kullanıyorum. Standart bir tiner ve fırça. Boyayı iyice yediriyorum. Tiner arabanın orijinal boyasına hiçbir zarar vermeyecek. Bu arabalarda nitroleke diye bir malzeme kullanılmıştı. Selülozik tinere karşı çok dayanıklı bir malzeme.
2: Mark siyah boyayı temizledikçe durumun özgünlük arayışını sekteye uğratacak bazı sorunlar da ortaya çıkıyor.
6: İlk sorun ön çamurlukta. Başlarken orijinal boya olduğunu düşünüyorduk ama değilmiş. Yüzeydeki pasın boyanın altına girdiği yerlerde çok fazla kalkma var. Bunlar son ürünü kusurlu hale getirir ve aracın satılması konusunda sorun çıkarır.
2: Tosbağayı orijinal haline döndürmek yalnızca siyah boyayı kaldırma işiyle sınırlı değil. Drew yeni boya kullanmaktan kaçınmayı umuyordu ama bu tavizi vermek zorunda. Durumun da bu arabada boyamaya istekli olduğu bir yer var. Orijinal belgelerde belirtildiği gibi jantlar zeytin yeşili ve krem rengine boyanıyor. Şimdi görünüşün tamamlanması için Drew'un lastiklere beyaz yanak yaptırması lazım.
0: Bu yanakların orijinal halinde bir bant gibi, çok kalın bir bant olması gerekiyordu. Eğer eski fotoğraflara bakacak olursanız göreceğiniz şey bu. Aslında sevdiğim bir şey değil bu. Ben ince yanakları tercih ediyorum. Ama deneyeceğiz. Çok heyecanlıyım. Sanırım beyaz yanak hastası olduğum söylenebilir.
2: Stafford'da bulunan Ant Adamser, diğer adıyla Bay Beyaz Yanak, farklı dönemlerin klasik süslemeleri konusunda uzman.
0: Nasıl gidiyor?
7: Ne haber? Tekrar hoş geldin.
0: Oh. Tosba, Karman Cabriole, beyaz yanak istiyorum. Burada da bir fotoğrafı
7: evet.
0: Var.
7: Bunu yapabilmek için bandın baş parmaklarımın arasında kalması gerekiyor.
0: Bu çok büyük değil mi?
7: 60 model tosbağda iyi durur.
0: Evet.
7: İyi görünür.
0: 4 lastik ne kadar tutar?
7: 4 lastik 160 sterlin.
0: Tamam yapalım. Ant'ı epeydir tanırım. 2-3 arabada bana epey yardımcı oldu. Mükemmel iş çıkardı. Açıkçası büyük beyaz yanakları sevmem. Ama bu arabada böyleydi. Üretenler 1961'de lastiklerin böyle olmasını istemiş. Ben de tam olarak öyle yapıyorum. Bu güzel bir şey.
2: Lastiğin kenarını dış bükey bir yüzeyle silen anti kabartılmış harfleri yok ediyor. Ama lastiğin yapısını etkilemiyor. Kendi boyasını kauçuktan üretmiş. Böylece malzeme basınç altında çatlamıyor.
7: Bu boyayı daha geniş yüzeyli aletlerle uyguluyorum. Bunu birkaç defa kullanarak çok profesyonel bir sonuç almayı başarabiliyorum.
2: Boya uygulanırken her katmanı kurutmak için bir ısı tabancası çalıştırılıyor. Ama Drew ilk kat bitmeden önce biraz kaygılanıyor.
0: Beyaz bant çok geniş.
7: Bu daha ilk kat. Güzel görünecek. İkna oldun mu?
0: %100 değil. Bitene kadar bekleyelim. Birinci kat uygulanırken beyazı çok fazla buldum. Ama telefonumdaki fotoğrafta var. Eski hali görünüyor. Hatta Kaliforniya'da aynı renkte, aynı model ve aynı özelliklerde bir araba buldum. Lastikleri de aynıydı. Tam olarak böyle olması gerek.
2: Drew özgünlük adına görsel zevklerinden fedakarlık ediyor. Ama üçüncü kat süründürken içindeki tasarımcı sessiz kalmayı reddediyor.
0: Beğendim ama beynim sürekli bitmemiş olduğunu söylüyor. Bu beyaz bantın üzerine kırmızı çizgiler çekilmesini isteyebilirim.
7: Evet.
0: İnce bir şey. Düşünüyorum da işte buraya.
7: Tamam. Sorun değil. Bu ikili var.
0: Aa evet. Bunu yapalım. Bunu yapalım. Bunu yap. Ant beyaz yanakları harika yaptı ama bence bitmemişti. Bu yüzden beyaz bandının üçte birlik kısmına kırmızı bir çizgi atmaya karar verdim. Bu ikilisini bana gösterdi. Ben de evet bunu kullanalım dedim. İki kırmızı çizgi lastiğin üzerinde harika görünecek. Hayır.
7: Hayır mı?
0: İşe yaramadı. Bu şekilde daha çok çocukların oyuncak tekerleklerine benzedi.
7: Frisbee gibi oldu.
0: Evet beğenmedim. Siliniyor mu?
7: Hayır. Baştan yapacağım.
0: Of.
2: Drew, Paul'ü bu ender bulunan karman kabriyo tosbağının radikal restorasyonuna ikna etti.
0: Boyayıp geçmek çok kolay olurdu.
7: Evet.
0: Ama bunu istemiyorum.
2: Aracın orijinal haline beyaz yanaklı lastikler vardı. Drew fazladan bir renk eklemek istedi ama sonuç iyi değil.
0: Silinebilir mi?
7: Hayır, sıfırdan yapacağım.
0: Ah, say mı? Tamam. Nasıl bu kadar yanılırım? Berbat görünüyordu. Gerçekten de çok kötüydü. Bu sefer yanıldım Pritchard. Bu uygulama tam anlamıyla berbattı.
7: Tek kırmızı
0: çizgi.
7: Evet. Sorun değil.
2: İlk denemeyi düzeltmek hem zaman hem de işçilik gerektiriyor. Drew'un yeni tasarım fikrini denetlemek için Ant ikinci lastiği takıyor.
0: İlkinde üstte bulunan çizgiyle aynı yere tek bir çizgi çekeceğiz. Umarım bu işe yarar.
7: Hayır.
0: Hayır berbat.
7: Hayır.
0: Kötü oldu.
7: Hayır.
0: Yine yanıldım üzgünüm. Şu anda Ant'ın gününü mahvediyorum. Ben de iyi bir gün geçirmiyorum.
7: İki çizgi de kötü oldu. Normalde kırmızıyı buraya koyarım.
0: Lastikler arabanın üzerinde mücevher gibi görünen şeyler. Her zaman tam olarak yenilenebilen parça da onlardır. Yani bu sefer doğru olmalı. Tekrar yanlış yapamayız. Evet dostum.
7: Böyle oldu.
0: Kesinlikle.
7: Mutlu musun?
0: Mutluyum.
7: Güzel.
0: Güzel. Yolundan tamam. Çekileyim. Sağ ol. Bugün birkaç defa yanıldım. Sonra uzmanın tavsiyesini dinledim. Nereye konulacağını gösterdi. Oraya yaptı ve ilk denemede güzel oldu. Bu yüzden uzmanları kullanıyoruz. Bu yüzden Ant'la çalışıyoruz.
2: Lastikler daha otantik hale geldi ama aracın orijinal olmayan parçaları var. Örneğin motor kapağı ya da eşikler. Bunlar sonraki modellerden alınmış.
1: Arabanın pek doğru olmayan bazı ayrıntıları var. Eşikler yanlış, plaka lambası yanlış. Drew'u tanıdığım kadarıyla bunları doğrularıyla değiştirmezsem tatmin olmaz. Bunun için Birmingham'da bu araçların parçalarını satan arkadaşım Lee'ye gidiyorum. Bu model bir arabanın doğru parçalarına sahip olma olasılığı yüksek olan tek kişi o.
2: Lee Sutherton kendini 1992 yılından beri klasik Volkswagen'ları kurtarma ve yenilemeye adamış biri. Britanya'daki en büyük Volkswagen hurdalığı onda. Burası tutkusunun göstergesi.
1: Bir de bende istifçilik sorunu var sanırdım.
8: Merhaba, nasılsın?
1: Benden kötüsün, benden daha kötüsün. Sence bir gün bunları düzeltebilecek misin?
8: Evet.
1: Hayır. Lee'nin atölyesine ilk defa girdiğimde cennete girmiş gibiydim. Her tarafta çok güzel parçalar vardı. Buna bayılıyorum. Her şey var değil mi?
5: Evet.
1: Dostum, üstü açık bir araç. Çok güzel evet. Ve orijinal durumda. Sadece evet. Yanlış eşik kaplaması, yanlış plaka ışığı, yanlış motor kapağı var. 62. Üstü açık bir 62 modelde minicik bir plaka ışığı vardı. Eşiklerde iki tane çıta bulunuyordu. İki havalandırma deliği vardı. Bu özellikler sadece 1-2 modelde var. Tanrım, gel bakalım. İşte bu kadar. Burada mutlaka vardır.
5: Sizinkinin motor kapağını bulmak çok zor.
1: Biliyorum.
5: Gerçekten de. Elimde hiç yok.
2: Motor kapağında yaşadıkları ana sorun plaka ışığı haznesinin küçük ve yuvarlak tasarımıyla ilgili. Bunlar Papa'nın burnu olarak biliniyor. Lee'nin bir önerisi var.
5: Bence sadece burun taksanız yeterli.
1: Öyle mi?
5: Aradaki farkı anlamak için tam bir deli olmak gerek.
1: Elinde Papa'nın burnu mu var?
5: Evet bir
1: Peki,
5: tane.
1: Peki hala göster onu bana.
2: Paul'ün istediği şey olmayabilir ama 125 sterlinlik fiyatıyla Papa'nın burnu ona fazlasıyla yardımcı oluyor.
1: İyi bir motor kapağı 1500 sterlin. Arabanın değerine 1500 sterlin ekler miydi? Hiç sanmıyorum.
2: Hampshire'da Mark Tosbağ'ın koltukları üzerinde çalışmaya başladı. Görünüşe göre onlar da siyah boyayla kaplanmış.
6: Bence orijinal döşemeleri tutmak yerinde olur. Yeniden güzel görünmesini sağlayabiliriz diye düşünüyorum.
2: Mark ayrıca Drew'dan izin alarak kaportanın bazı parçalarını boyuyor. Ama yalnızca en gerekli yerleri. Drew için bu çok özel projenin başarısı orijinal boyanın mümkün olduğu kadar korunmasına bağlı. Paul birkaç gün sonra ilerlemeyi görmek için oraya gidiyor.
1: Bu tosbağa gibi araçların en büyük sorunu satışını sağlayacağı için orijinalliğini korumakla onu kullanılabilir hale getirmek arasında ince çizgiyi kollamak. Mark orijinal hali koruma konusunda uzman. Bu konularda çok iyidir. Eğer Drew'un tutkuyla başladığı bu projede yanlış bir şey yaparsam bana çok kızar. Bunu biliyorum. Ne? İnanamıyorum. Hangi parçaları boyadın? Hangileri orijinal değil? Buradan anlayamadım.
6: Şöyle ki... Kaput kapağı pas yüzünden gerçekten çok kötü bir durumdaydı. Sağ çamurluk da öyle.
1: Unutmayın bu tosbağayı en son gördüğümde bizim garajın dışında Mark'la konuşuyorduk. Biri onu bir ruloyla siyah boyamış gibi görünüyordu. Bugün Mark'ın garajından içeri girdiğim zaman aynı araba olmadığını düşündüm.
2: Sabırlı ve becerikli davranmak gerekiyordu. Ama Mark orijinal boyanın büyük bir bölümünü ortaya çıkarmış.
6: Bunlar orijinal. Çamurluk işleri dört tarafta da tamamıyla orijinal.
1: İnanılmaz bir şey. Çok temiz olmuş.
6: Fabrikada yapılan kaynakları tümüyle evet, görebiliyorsun. Evet. Günümüzde bunun gibi bir araba bulmak mümkün değil.
2: Mark'ın çalışması şaşılacak kadar iyi durumda özel bir arabayı ortaya çıkardı. Ama orijinal boya zaman içinde solmuş olduğundan yeni boyanan kısımlar fazla parlak görünüyor.
1: Volkswagen severler çok seçicidir. Bu insanlar eski görünümlü bir araç sahibi ise %100 öyle kalmasını tercih ederler. Eğer bizimki gibi tamirat gördüyse yeni kısımların çok iyi bir şekilde eskitilmesi gerekir. Park edilmemeli. Neyse ki tam da bu işi yapabilecek adamı tanıdığımı söyleyebilirim.
2: Paul, grafik tasarımcısı Steve Parsons'ı çağırıyor.
1: Steve.
8: Merhaba.
1: Nasılsın dostum?
2: Steve, 6 yıldır sanatsal yeteneğini eski Volkswagen sevgisiyle birleştiriyor.
8: Yaptığım işe eskitme kaynaştırma demek hoşuma gidiyor. Temelde bir araca bakıp onun yıllar içinde nasıl eskidiğini anlamak, ondan sonra bunu yenilenmiş kısımlarında yeniden ortaya çıkarmak. Herkes bunları olduğu gibi korumaya önem veriyor. Bu çok ilginç bir şey çünkü bu arabalar her zaman tutkum olmuştur ve paslı şeyleri severim. İkisi bu şekilde bir araya geldi. Benim için mükemmel bir birliktelik oldu.
1: İşte hastamız burada. Şimdi bütün bu yeni boyayı eski boya gibi göstermeye çalışalım. Ne düşünüyorsun?
8: Normalde bu tür bir çalışmaya en yüksek noktalardan başlanır. Çünkü bunlar genellikle en çok paslanan yerler.
1: Peki bir şeyler eklemeyi mi yoksa yeni boyanın üzerinden çıkarmayı mı düşünüyorsun? Nasıl bir yaklaşım olacak dersin?
8: Bu sefer aşındırma işlemi yapmayacağım. Ekleme yapacağım. Bunun üzerine inşa edilebilir. Küçük eziklerin yanında çıkıntılı kenarlar olur. Bu şekilde artırmaya devam edeceğim. Beklenmedik siyah noktalar olabilir. Bu şekilde ilerlerim.
1: Bugün kullanılan malzeme fazla değil. Sadece fırça ve vernik boya. Burada sanatçının becerisi önemli. Steve'in hangi boyayı nereye uyguladığı çok önemli. Hatta panelin üzerindeki hasarlı bölgeleri tam olarak kopyalıyor. Farkı anlayamazsınız. Bu araba aşırı derecede iyi korunmuş gibi görünecek. Birinci kat için çok güzel.
8: Evet, ortaya çıkıyor.
1: Gerçek pas gibi görünüyor.
8: Göz yanılması.
2: Steve arabanın var olan eski görünüşünü kopyalamanın yanında tosbağlarla ilgili deneyimini kullanarak gerçekçi ayrıntılar ekliyor.
8: Farların çerçevesinden akan pas.
1: Şuna bak, pas izi gibi. Tam bir göz yanılması. Senin yaptığını biliyorum ama gerçekten dökülmüş gibi görünüyor. Bu 50 yaşında görünüyor değil mi?
8: Eğer biri gelip de ne yaptığımı fark edemezse işimi iyi yapmışımdır.
2: Boya işleminin bitmeye yaklaşmasıyla Drew dikkatini tenteye vermeye başladı. İlk başta yeşil değil siyah olduğu için orijinal tente olmadığını düşünmüştü. Şimdi yeni bir teorisi var.
0: Bence bu onun orijinal tentesi. Siyaha boyamışlar. Ama bence bundan önce yeşildi. Sadece güneş yüzünden solmuş. 20-30 yıllık bir süreçte rengini tümüyle kaybetmiş. Sonra biri siyaha boyamış. Bence olan bu. Bence üzerindeki orijinal tente.
2: Drew tenteyi bir uzmana göstermek istiyor. Eğer haklıysa dikkatli bir şekilde onarılacak. Araba oraya önceden gönderildi. Drew, Mark ve Steve'in nasıl boya çalışması yaptığını ilk defa görecek.
0: Arabayı haftalardır görmüyorum. Arabanın üzerinde biraz boya olmalı. Umarım asgari düzeyde gerekeni yapmışlardır. İşlerini bilirler. Ama hala gerginim. Çünkü bu araba tam bana göre bir tutku. Çok fazla şey yapmadıklarını umuyorum. Şu aşamada benim için en önemli olan şey bu. Oh, Tanrım.
2: Drew ve Paul, orijinal hali inanılmaz derecede korunmuş olan bir Volkswagen Karman Cabrio'nun yenileme işine girişti.
1: Sanki yıllardır üzerindeymiş gibi görünüyor. İnanılmaz. Halbuki bunlar yeni yapıldı.
8: Evet.
1: Ama 50 yaşında görünüyor değil mi?
2: Drew, orijinal boyayı tümüyle korumak istiyordu. Bazı parçalar boyandığından beri arabayı hiç görmedi.
0: Tanrım ne? İşte bu muhteşem olmuş. Vay canına. Harika. Çok memnun kaldım.
2: Drew arabayı klasik otomobiller konusunda uzman olan Mark Gretsch'in atölyesinde gördü.
0: Çamurlukları ve kaput kapağını boyamışlar. İyi görünüyor. Şuna bak, harika bir iş.
4: Bütün kaynak noktaları bile görünüyor. İlk hali
0: fabrika çıkışındaki gibi. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Arabayı en son gördüğümde siyahtı. Parçalanmak üzereydi ve berbat görünüyordu. Mark'ın atölyesine gelip görünce şaşırdım. Ben gerçekten bundan çok etkilendim. Hayal ettiğimden bile iyi olmuş. Çok fazla şey yapmışlar. Hepsine bayıldım. Harika.
2: Üzerindeki boyanın korunmuş olması aracın orijinalliğini iyice ön plana çıkardı. Drew aynı yaklaşımı tente içinde istiyor.
0: Bu orijinal tente mi bilmiyorum. Sen ne dersin?
4: Bence bu orijinal. Buradaki yapışma noktalarına bakılırsa baştan beri kullanılan tente olduğunu düşünüyorum.
0: Bunun orijinal tente olduğuna inandım. Mark da öyle düşünüyor. Ona baktıkça orijinalliğini görüyorum. Sadece çok fazla solmuş. Arabayı siyaha boyadıklarında onu da boyamışlar.
2: Tentenin eskimiş görüntüsü arabanın geneliyle uyumlu ama çeşitli yırtıklar olduğu için dikkatli bir yenileme gerekli.
0: Bu tenteyi mümkün olduğu kadar fazla korumanı istiyorum senden.
4: Tenteyi yerinden çıkaramayacağım için makineyle yapamam. Bu yüzden bütün tamiratın el dikişiyle yapılması gerekiyor.
0: Bu malzemeyi bulamadığını ve yama yapman gerektiğini düşün. Evet. Elle. Evet. İstediğim de bu. Benim en anlıyorum. Büyük hayalim bu. Neredeyse dünyadaki herkese bu berbat bir tente gibi görünür. Eskitme sözünü burada kullanacağım. Arabanın görünümüne ve orijinalliğine katkıda bulunuyor. Çünkü orijinalliği satın alamazsınız. Bunu mağazadan alamazsınız. İşte bu yüzden bence tamamıyla orijinal.
4: Evet.
0: Kesinlikle yenilenmiş gibi görünmüyor,
4: bence
0: değil
4: de
0: mi?
4: Öyle. Bu kenarlar boyunca dikerek başlayabilirim. Kapandığında kafaya çarpmaması yeterli. Böylece şeklini bozmamış oluruz.
0: Buradaki at kılı dolgu da çıkıyor. Bunları da tamir edebilir misin?
4: Evet. Yapılacak en iyi şey orijinal malzemeyi kullanarak kapatmak ve üzerinden dikmek olur.
0: Daha kötü olmaması için.
4: Hayır, hayır.
0: Bundan kötü olmasın.
4: Hayır, olmaz.
2: Tenteyi korurken kullanılabilir halde tutmak da büyük bir beceri istiyor. Ama Mark'ın diğer projeleri yalnızca becerisini değil, başkalarının girmeye korktuğu işlerden kaçınmadığını da gösteriyor.
0: Bunu neden yaptın?
4: O sadece gotik, korku temalı bir şey yapmayı evet. çok istiyordum.
0: Arka koltuğun ortasında bir tabut var.
4: Evet, içecek dolabı.
0: Bu harika. Sanırım doğru yerdeyiz.
4: Evet.
0: Bize çok uygun. Bu işe girmek için belli bir zihin yapısında olmak gerekir. Bazıları her şeye farklı bakar. Bunu çok severim.
2: Şu andaki tek sorun Mark'ın karanlık sanatının durumun istediği dirilişi sağlayıp sağlayamayacağı.
0: Tentinin restorasyonu ve korunması hiç de kolay bir iş değil. Ama iki kat fazla zaman alırsa hiç sorun değil. Çünkü yeni malzeme almıyoruz. Elimizdekini tamir ediyoruz. Her türlü lekesiyle.
4: Tamam.
0: Bırakayım da çalış. Teşekkür ederim. Görüşürüz.
4: Tamam, görüşürüz. Güle güle.
0: Sağ ol.
2: Mark işe tentenin kenarlarını elinde dikerek başlıyor. Yıllarca rüzgar yüzünden çürüyen yerleri içteki fazla kumaşla onarıyor.
4: Tente kötü görünüyor ama kullanılan malzeme çok dayanıklı. Yani tamirat uzun ömürlü olacak. Tabii parmaklarım çok acıyor.
2: Tentenin at kılı dolgusunu ve tenteyi doğa koşullarına korumak için açılan dikişlerde yelken dikiş yöntemi kullanılıyor.
4: Normalde bütün bunları sökeriz. Makineden geçiririz. Ama bu sefer eski görünümünü korumak için elimden geleni yapıyorum.
2: Tenteyi tamir görmemiş gibi göstermek için elle dikmek tam 20 saat sürdü. Atölyeye döndükten sonra eskiden hurdalığa aitmiş gibi görünen bu araba birkaç küçük dokunuştan sonra tamamlanacak. Bu da Drew ve Paul'un bu az bulunan özel araba konusunda uyguladıkları benzersiz yaklaşımın sonucunu herkese gösterecek.
0: Benim çok gönülden sevdiğim bir araba diyebilirim. Onu tutkuyla seviyorum. Çünkü o berbat görünen boyanın altında aracın düşmüş olduğu bu korkunç hale rağmen bir mücevher var. Bu arabanın ruhu ve yüreği hiç bozulmamış bir şekilde duruyor. Küçük bir elmas parçası gibi. Bitmiş halini görmedim. Son halini görmedim. Ama hemen görmek istiyorum.
9: Günaydın.
0: Merhaba. Büyük açılış mı yapacaksın?
9: Evet. Hem de çok büyük. Bayılacaksın.
0: Sabırsızlanıyorum.
9: Eski bir aracı yenilemek çok sıkıntılı. Yanlış yaparsanız doğru dürüst yenilenmemiş gibi görünür. Doğru yaparsanız harika olur. Araba 40, 50, 60 yıl hayatta kalmış gibi görünür.
0: Hay canına. Bu araba her açıdan kesinlikle muhteşem görünüyor. Kepenk kalktı ve toz bağı dışarı çıktı. Bitmeden önce görmüştüm. Ama şimdi bütün kromların ve plakaların takılmasından sonra muhteşem görünüyor.
9: Bilirsin her şeyi yenilemek isterim ama bunu yenilemediğimizde evet. sevindim.
0: Evet, bu araba kesinlikle değil muhteşem mi? Oldu. Vay canına.
9: Elbette bazı şeyler yapıldı.
0: Evet, bir sürü şey yapıldı.
9: Ama
0: bunu
9: hiç belli
0: biliyorum.
9: Olmuyor değil mi? Volkswagen'de çalışanlar da dahil kimsenin eski kısımlar nerede, yenilikler nerede bulamayacağına iddiaya girerim. İşte geçiş burada.
0: Evet.
9: Güzel görünüyor değil mi?
0: Evet.
9: Drew'un bu arabaya aşık olduğunu hemen anladım. Nasıl olmasın ki? Her şey mükemmel bir şekilde yapıldı. Her çalışma kesinlikle çok iyi yapıldı. Tentesi hiç dokunulmamış gibi görünüyor. Bütün boyalar uyumlu hale getirildi. Ayrıca beyaz yanaklı lastiklerin üzerindeki kırmızı çizgilere de bayıldım. Kesinlikle mükemmel. İçi de orijinal değil mi?
0: Evet.
9: Sadece temizlendi. Güzel görünüyor.
0: Şuna baksana.
9: Gerçekten de çok iyi bakılmış ve bir sürü badire atlatmış
0: evet.
9: bir araba gibi görünüyor.
0: İlk başta faciadan çıkmış gibi görünen bir araba vardı. Daha kötüsü olamazdı. Ama hepsini soyup attık. Şu anda her şeyle haz veren çok güzel görünümlü bir araba var. Eskitme. Evet, işte bütün istediğim buydu.
9: Buna 11 bin ödemiştik.
0: Evet.
9: Hesaplamayı yeni bitirdim. Neredeyse aynı miktarı harcadık. Dokunulmamış gibi görünsün diye.
0: 22 bin.
9: 22 bin ama bence 26'ya kolay satılır. Hatta bu şekilde 30 bine kadar daha zorlanabilir. Volkswagen havalandırmalarında en başarılı kişilerle çalıştık. Bence sırf bunun için iyi para bırakacak. Birçok özelliği fabrika çıkışındaki gibi. Bu da çok özel değil mi?
0: Öyle. Bir defa orijinal evet. Olur. Harika. Bütün kapılar, menteşeler ve iç döşeme, tente, cam fitilleri her şey orijinal. Bu arabanın orijinal parça oranı %90'ın üzerinde. Bu yaştaki bir araba için çok önemli bir şey. Bence çok doğru bir karar verdik.
9: Aslında bu senin kararındı. Ben yenilerdim. Evet.
0: Evet.
9: İyi ki yapmamışız.
0: Evet.
2: Akıllara takılan soru şu, Drew ve Paul'ün hedef piyasasındakiler de bunu büyük bir başarı olarak görecek mi? Paul, bu sorunun cevabını almak için bir grup Volkswagen severe görücüye çıkaracak.
9: Evet, bugün bir toplantı yapacağız. Görüşmeye evet. Hazır mısın?
0: Evet.
9: Güzel, çünkü tenteyi indireceğim, hadi bin.
0: Evet, tente açık kalsın.
9: Neden?
0: Rüzgarın çok sesini güzel, duydun mu?
9: Kesinlikle muhteşem.
0: Çok güzel.
9: Aynı araba olduğuna inanamıyorsun değil mi?
0: Hayır.
9: Herkese yaptıklarımızı göstermek istiyorum.
0: Bunu hemen duyarlar. Üstü açık, kaynak evet. Yapılmamış, kazasız, orijinal boyalı bir Tosba.
9: Bence yeni sahibinin mükemmel bulacağı bir noktaya getirdik. Gerçek bir eski araba isteyen herkes buna yatırım yapacaktır değil mi?
0: Kesinlikle. Bunu görünce yenilenmişini almam. Bu araba çok şık.
9: Çok güzel. Buna aşık oldum. Ona hızlı bir şekilde ev bulacağımızdan eminim.
0: Evet.
2: Drew ve Paul'ün gittikleri yer, Britanya'nın dört bir yanından gelen tutkulu Volkswagen sahiplerinin uğrak yeri olan Stratford'daki bu mekan.
0: Çok güzel. Harikaymış.
9: Tam anlamıyla eskilerin günü değil mi? Baksana işte her şey burada başlamış.
0: Aynen öyle.
9: Bu özgün tasarıma en çok yaklaşabileceğim modellerden biri.
0: Evet. Buraya geldiğimde gördüğüm şeylere inanamadım. Burada 46 model bir Tosba bile var. Ne harika. En eskisi bu.
10: Evet.
0: Artık bunlardan evet. Hiç yok. Bunu anlatır mısınız?
5: Güney Afrika'dan ithal. 1957 model. Bu çürükler... Güneş altında 50-60 senenin ürünü.
9: Bu araba paslanma ve güneş yanı yüzünden bu haldeydi. Elinizde yıpranmış bir eski araç varsa bu eşsiz bir görünüm anlamına gelir. Arabanın parmak izi gibi. Biz de bunu seviyoruz.
2: Ama ikili diğer nadir bulunan Volkswagen'leri takdir etmeye gelmedi.
0: Evet, bunu nasıl buldunuz?
4: Evet, çok güzel görünüyor. Eski görünümü korumuşsunuz.
0: Evet.
4: Güzel bir restorasyon.
0: Evet.
4: Komşularım bana yeniletip düzeltsen iyi olur diyor.
0: Eski bir arabayı yenileyip kalabalıkların ilgisini çekmeyi kim ister? Hiç eğlenceli değil. Her zaman orijinallik aranmalı, bulunmalı ve korunmalı. Buradakiler de öyle yapmış. Biz de Cabrio'da aynı şeyi yaptık.
7: Bu şekilde kaç tane bulunur?
9: Bu çok doğru.
7: Evet.
9: Yenilediğimiz yerleri var ama o kadar fazla değil.
7: Hayır, hepsi iyi kaynaşmış.
0: Paul'le bu arabayla bir yolculuk yaptık. Harikaydı. İşin sonunda beklediğimden çok daha iyi bir arabaya kavuştuk. Bu araba 30 yıl daha sevilecek ve sahibine keyif verecek.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
7: Programımızın bu bölümünde.
8: Ay canına.
7: Ekip Alman bir sedanın izinden Suffolk'a kadar gidiyor.
9: Nasıl bir evrim geçirmiş?
8: Devrim niteliğinde.
7: Drew'un detaylara olan takıntısı onu İngiltere'nin en eski plak üreticilerinin yanına götürüyor.
9: Ah şuna bak. Sihirli bir an bu. Harika. Bir daha yap. Bir daha.
7: Ve küçük bir İtalyan motoru.
8: Bas bas bas.
9: Son hızla gidiyoruz.
7: İkili arasında sürtüşmeye yol açıyor.
9: Takabileceğimiz en büyük motoru yerleştirmek istiyorum.
8: Aklından bile geçirme Pritchard.
7: Drew Pritchard, İngiltere'nin önde gelen dekoratif antika satıcılarından.
9: Şuna bakın, böylesi daha güzel.
7: Şimdi klasik arabaların riskli dünyasına atılıyor.
9: Aa evet,